masını kıran sistemi de İngilizler yapıyor. 1938'de tam İkinci Cihan Harbi'nin başlangıcında. Ve Almanların bütün şifreli gönderdiği mesajları kırıyorlar. Ve o bilgisayar

0: mekanikti ama bir şeydi. Hesap makinesiydi mekanik. Şimdi tabii onlar kalmadı. Mekanik makinelerden sonra tüplü devreler devreye girdi. Bu ne zaman oldu? 1940'lı yılların başında oldu. Tüplerden sonra da 50'lerin başında ilk mikroçip bulundu. Tüplü devre ve mikroçipleri de ilk Amerikalılar kullandılar. Bir tanesini 42-43 yıllarında yaptılar. İlk bugünkü anlamda computer yaptılar. Daha sonra da 45 gibi ilk şey yaptılar. Artık entegre devre kullanmaya başlayan prototip makineleri yapmaya başladılar. Hatta ilk makinenin tasarımcısı da MIT laboratuvarlarıydı Amerika'da. O zamandan beri müthiş bir gelişme oldu. Bu arada bunların kullandığı mimari de Macar bir fizikçi bilim adamının kullandığı von Neumann architecture diye geçer. Yani bugünkü biliyorsunuz en basit anlamıyla bütün bilgisayarlar 0-1 mantığında çalışır. Yani arka arkaya dizilmiş trilyonlarca 0-1'in nasıl çalıştığı. Bu mimariyi ilk yazan 1945'te von Neumann'dır. Ve ona göre de bilgisayar üretilmiştir. Şimdi bu arada başta konuştuğumuz konulardan bir tanesi de kuantum bilgisayar diye bir şey gümbür gümbür geliyor. Kuantum bilgisayar ilk defa von Neumann mimarisini kullanmayan bilgisayarlar. Bir nevi
1: yani
0: insan...
1: şu ana kadar kullandığımız bu anlattığınız 0-1'ler.
0: Çok doğru. Bu arada çöp olmayacak şu ana kadar kullandığımız. O da olacak ama bu yeni ne diyelim ultra zeki bilgisayarlarda çıkacak. Quantum computing. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum açıklama olarak. Newton fiziği var. Makro fizik Newton fiziğidir.
1: Yani?
0: Yani bildiğimiz normal mesela iki objenin çarpışması. Bu Newton fiziğidir. Veya herhangi bir objenin dünya tarafından yer çekimiyle çekilmesi. Newton fiziğidir. Newton fiziği Einstein relativity fiziği çıktığı zaman yok olmadı. İkisi de yan yana devam ediyorlar. Ama atomik partikül...
1: Çünkü o fizik kuralı da yok olmuyor. Neticede yaratılışta o fizik kuralı var.
0: Çok doğru. Yani bu şey gibi değil. Benim bu telefonum eskidi, yeni telefon onun yerine geçecek değil. Bu da olacak ama bundan tamamen farklı başka bir mimaride olacak. Yani önümüzdeki çok fazla bir zaman da yok. 2030'dan sonra yani 4 sene sonra ben öngörüyorum ilk ticari kullanımlarının olması. Hem kuantum bilgisayarlar olacak tabii ilk etapta aşırı pahalı ve aşırı üst uç.
1: Ne demek önce onu söyleyin kuantum bilgisayar
0: hemen,
1: ne demek?
0: Hemen onu anlatayım. Şimdi von Neumann mimarisindeki bilgisayarlar yani şimdiye kadar ne diyelim geçtiğimiz 75 senedir kullandığımız bilgisayarlar seri mantıkta çalışıyor. Yani birinci işlemi yapıyor, ikinci işlemi yapıyor, sıralı üçüncü işlemi yapıyor, dördüncü işlemi yapıyor. Süper bilgisayarlar bile ki von Neumann'ı gene kullanan standart bilgisayardır sadece paralel işlerler. Onlar bile adım adım yapıyorlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü işlemi. Sadece birden fazla bilgisayar aynı anda çalışıyor. Kuantum ise tamamen farklı bir şey. Bunu şuna benzetiyorlar kuantum bilgisayarlar artık. Bu arada sıfır ve birlere bit deniyor. Yani sıfır biti, bir biti. Kuantumda ise qubit deniyorlar. Kuantum biti diyorlar. Farkı nedir? Normalde bu bilgisayarların içine transistör denilen bir sürü devreler var. Her bir transistör ya sıfır olur ya bir olur. Yani şeyi bellidir. Veyahut da buna on, off diyebilirsiniz. Yüksek, alçak diyebilirsiniz voltaja göre. Ama temel karşılığı sıfır ve birdir. Kuantumda ise 3 ayrı şey olabiliyor. 0 olabiliyor, 1 olabiliyor, hem 0 hem 1 olabiliyor. Şimdi bu normal bilgisayarda olmayan bir şey.
1: Onu para üzerinden izah etmiştiniz.
0: Hemen
1: demir
0: ben
1: para.
0: Bunu şeyle benzetiyorlar. Ya benim bir bozuk param varsa mesela futbol maçlarının başında ne yapıyorlar? Yazı tura fırlatıyorlar onu. Fırlatıyor, yere düşüyor para, yazı veya tura diyor. Diyelim yazıya 0 diyelim, turaya da 1 diyelim. Belli net. Kuantumda
1: yani
0: ise...
1: Yani ya bir yazı çıkacak ya tura çıkacak. Eski
0: ama arası yok. Ya o ya o. İki tane ihtimalimiz var. Kuantumda ise bu parayı ben masanın üstüne koyuyorum. Bir fiske atıyorum, çeviriyorum parayı. O paranın yazı mı tura mı çıkacağı belli değil.

0: Ta ki ben neticeyi alana kadar.
1: Yani o belirsizlik ki.
0: Belirsizlik.
1: Yer kürede aslında var olan bir şey. Yani bir saniye
0: İnsan beyni tamamen böyle
1: bilmiyoruz.
0: Çalışıyor. Tamamen
1: Hiçbir şeyi bilmiyoruz.
0: Aynen öyle. Ve
1: onu mu
0: en son
1: ediyor?
0: Anda yani ne diyelim computation'ın hesaplamanın sonunda çıkıyor. Ama tek fark da bu değil. Şimdi birincisi o söylediğimiz yazı tura
1: yani
0: ben...
1: aslında orada mantığında bir enstantane mi yakalamış oluyor? O belirsizlik belirsizlik her yani
0: belirsizlik güç veriyor sisteme.
1: Hayır şey demek istiyorum yani aklı olan herkes bu, işte bir saniye sonranın belirsiz olacağını kabul etmek zorundadır.
0: Doğru. Çok doğru. Ama birkaç şey daha yapıyor
1: buradaki
0: aynı anda.
1: Buradaki belirsizlik nasıl bir belirsizlik?
0: Şöyle bir belirsizlik. Şimdi gene bir örnekle ben vereyim. Mesela tradisyonel bir bilgisayara bir labirent örneği verin. O labirentin çıkışını bulması bilgisayar sırayla bütün yolları arayarak oluyor. Birinci yolu arıyor. Kapalıysa çıkış yoksa geri dönüyor ikinci yolu arıyor. Kapalıysa geri dönüyor üçüncü yolu arıyor. Şey ise kuantum computer ise şu mantıkta çalışıyor. Adeta onu o labirente su bastırıyor. Aynı anda paralel olarak her tarafına su bastırıyor. Ne taraftan kaçak varsa yani kaçak demek çıkış yolu demek varsa bir saniyede çıkış yolunu buluyor. Birinci tip eski tip bilgisayarda olduğu gibi deneme yanılma deneme yanılma gitmiyor. Bütün formülleri aynı anda deniyor. Belirsizlik bundan dolayı zaten. Aynı anda deniyor ve neticeyi bir saniyede buluyor. Tabii bunun gerçek hayatımıza implikasyonu şöyle olacak. Mesela banka şifrelerini kuantum computer bir saniyede kırıyor. Normal bir bilgisayarda 1000 sene sürecek bir şifreleme.
1: Aradaki fark bu mu? 1000 evet. Seneyi
0: bir saniyeye indiriyor.
1: Bir saniyeye indiriyor.
0: Çünkü bir tanesi seri çalışıyor, öbürü ise paralel çalışıyor. Aynı anda bütün ihtimalleri deniyor ve neticeyi bir saniyede veriyor. Bu çok önemli bir fark. Başka farklar da var ama. Kuantum computer'lar yani yeni sistem bu arada bunların programlaması tamamen farklı olacak. Yani zaten çıktı programlar. İleriki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda programlama modelleri hazır. Daha da fazla programlamalar çıkacak. Yani şu manada bunu söylemeye çalışıyorum. Şu cep telefonunun tam olarak yerine geçmeyecek bu. İlk başta çok büyük sistemlerde olacak. Ve muhtemelen aynı anda olacak. Yani tahmin ediyorum ben volume modeller gene tradisyonel bilgisayarlar olacak. Value dediğimiz özel modellerde kuantum olacak.
1: Onları kim kullanacak?
0: Şimdi mesela iş yerleri şöyle bir şey yapacak. Hesaplama yaparken normal bir hesaplama yapacak. Tıkandığı noktada ihtiyaç istediği tek bir çözümü kuantuma yollayacak. Ve kuantum oranın yani
1: kriz
0: çözücü, hızlandırıcı diyelim. Yani spesifik problemleri çözücü bir sistem olacak kuantum. Bu arada bir iki farkından daha bahsetmek istiyorum kuantumun. Bir tanesi dedik bu aynı anda birden fazla state'e sahip olabilmesi. Yani 0-1 veya hem 0-1 olabilmesi. İkinci bir şey de bunu biraz ben Allah'ın yaratmasına biraz benzetiyorum. İkilem sistemi var kuantumda. Her bir qubit tek değil çift. Qubitlerden bir tanesi durumunu değiştirdiği zaman sıfırken bir olduğu zaman onun eşi çok uzakta da olsa mutlaka bir eşi var. Eşi de değiştiriyor. Yani bu sıfırsa bu birse bu bir olup değiştirirse bu da birken sıfır oluyor.
1: Ya, yaratılışı nasıl taklit ediyor?
0: Şimdi şöyle diyorlar ki Allah'ın yaratılışı 4 formül üzerine kurulu diyorlar. Bir tanesi her yarattığı şey ikilik üzerine diyorlar. 2 bu iki birbirinin zıttı diyorlar. 3 birinden
1: yani gece gündüz kadın erkek.
0: Aynen öyle.
1: Başka? Bunun gibi.
0: Bunun gibi bir sürü örneği var. Beka diye bir şey yok diyorlar. Yani sonsuzluk diye bir şey yok. Mutlaka sonu var her sistemin diyorlar. Ve bir sistemden öbür sisteme de sürekli değişim ve dönüşüm oluyor. Bunun eski adı tebeddülat tahavvülat. Yani sürekli gece gündüz olmaya çalışıyor. Gündüz gece olmaya çalışıyor. Mevsimler bizim zannettiğimiz gibi 4 değil 2 tane mevsim var aslında. Yaz ve kış var. İlkbahar ve sonbahar ara mevsimler. Yani tamamen geçiş mevsimleri. Hep bir taraf. Yani saatin sarkacı gibi duvar saatini.

0: bir taraftan öbürüne sürekli dönüşüm oluyor. Quantum computing de tam bu mantıkta çalışıyor.
1: Şimdi siz bunu
0: bu arada insan beyni de bu mantıkta çalışıyor. Bir quantum computer insan beyni.
1: Bunu anlatırken demiştiniz ki hemen arkanızdaki ağacın, şimdi araya gideceğiz ama onun üzerinde de düşünelim. Aslında tabii bu ki bildiğimiz bir şey ama o anda söylenince tefekkür etmeye etmeye sebep oluyor. Arkanızdaki ağacın bütün yaprakları birbirine benziyor dediniz. Bu aynen adetlerden öyle sayarken. Ama bu yapraklardan hiçbiri birbirinin aynısı değil. Her biri unik.
0: Aynen öyle. Tek bir ağaçta 1 milyon yaprak varsa bütün yapraklar birbirine inanılmaz benzer ama aynı değildir. Tek tek ölçerseniz 1 milyon yaprağı, 1 milyonu da farklıdır. Bir başka örnekte mesela kışın kar yağıyor. Kar taneleri genelde altıgendir. Ama altıgenin içerisinde dantel gibi küçük şeyler var, detaylar var. İnceliyorlar 1 trilyon tane kar tanesini. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri birbirinin aynı değil.
1: Şimdi araya gidelim, geri dönelim. Tam bu kaldığımız yerden devam edelim.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Evet, kar tanesinde kalmıştık.
3: Amerikalılar buna affinity diyorlar, benzerlik. Ama aynı yok. Hiçbir kar tanesi öbür, yani...
2: Öyle. Peki şey... matematikçi olarak ne diyorsunuz buna? Bir de matematik aşığısınız.
3: Şimdi aşığı ben gerçekten çok sevdiğim bir şey. Ben Alman Lisesi'ndenim ve en sevdiğim tek ders diyelim matematik ve fizikti. İki tane dersi çok seviyordum. Sonradan ben çok tarihe falan merak saldım ama esas olayım matematikti. Matematik bu arada bilgisayarın temelidir. Çünkü bilgisayar matematik artı lojik, mantık demektir. Bu ikisinin birleşimi, ki lojik de zaten, mantık da zaten matematiğin bir parçası.
2: Peki kar tanesine matematik ne diyor?
3: Şimdi kar tanesi şunu ortaya koyuyor. Zaten aslında nereye bakarsanız bakın, evrende tesadüf yok. Hiç yok. Yani ben 58 yaşındayım. Ben şu ana kadar tesadüfe denk gelmedim. Yani bir matematikçi olarak söylüyorum. Yok böyle bir şey. Çünkü nereye bakarsanız bakın, tesadüf yok. Mutlaka ve mutlaka ayrım ve ne diyelim, özenli bir mimari var. Şimdi ya bu kadar çok tesadüf olamaz. Yani bu kadar özenli bir mimari isteseniz yapamazsınız. Hani İtalyanlar güzel bir espri yapıyorlar. Diyorlar ki ben çok güzel diyor pişmemiş makarna koysam, su koysam, ateş koysam, domates koysam, kıyma koysam, parmesan peyniri koysam, bu diyor güzel bir bolognese soslu makarna olabiliyor mu diyor. Bir trilyon yıl beklesem olur mu diyor. Olmuyor. Bu kadar basit bir örnek değil. Yani basit bir makarna yapımında bile tesadüf yoksa evrende nerede tesadüf var? Hatta tam tersi, evrende bıraktığınız zaman her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Yani ne diyelim, ayrışmaya ve bozulmaya doğru gidiyor her şey. Eğer düzelmeye ve bir düzene, bir bilgisayar gibi bir sistem haline getirmek istiyorsanız birisinin müdahalesi gerekiyor. Müdahalesiz hiçbir şey iyi gitmez. Bu arada firmaların yönetiminde de böyledir. Siz yönetmezseniz firma dağılır. Hiçbir zaman firma daha iyiye gitmez. Yani sizin özenle ve müthiş bir titizlikle yönetmeniz lazım. Evren de böyle. Siz bu uğraşıyı göstermediğiniz zaman kaos ve ne diyelim, bozukluk ortaya çıkıyor.
2: Peki,

0: Kuantum nasıl, yani o belirsizliği, bir taraftan belirsizlik var, bir taraftan hiç tesadüf yok diyorsunuz
1: Kesinlikle
0: evrende.
1: yok.
0: Kuantum o açıdan ne demek?
1: Ben biraz
0: Yani
1: insan beynine
0: bunu
1: benzetiyorum.
0: buyurun.
1: İnsan beyni de biliyorsunuz nöronlar halinde çalışıyor. Ve bulduklarına göre bilim adamlarının bir nöronun 9 nöronla, çevresindeki 9 nöronla enteraksiyonu, bağlantısı var. Ve bir saniyede hepsi birden çalışıyor. Artı bizim hafızamız biliyor musunuz suya yazılıyor. İnsan beyninin hafızası, beyin içerisinde beynin yüzdüğü bir su var. Bir sıvı var. O sıvıya yazıyor bütün şeyleri. Yani beyin, ellediğimiz beyin veya elleyebileceğimiz beyin aslında sadece compute, yani processing yapan, iş yapan tarafı. Hafızası suya yazılıyor içindeki. Yani sıvı diyelim, su demeyelim ama beynin içerisindeki sıvıya yazılıyor. Benzeri bir şey kuantum bilgisayarlarında var. Bu arada kuantumun ben biraz tradisyonel bilgisayarlardan farklarını birazcık bahsetmek istiyordum. Qubitler ikişer tane demiştim. İkisi her zaman birbiriyle bağlantılı. Tam belirli olmayan state'i var demiştim. Yani sıfır olabilir, bir olabilir. Aynı anda hem sıfır hem bir olabilir. Netice verene kadar. Tabii şu ana kadar kuantumun problemlerinden bir tanesi de kuantum işlemciler müthiş soğutma gerektiriyor. Biliyorsunuz evrendeki absolut sıfır derece eksi 273 derece santigrattır. Yani bu sıfır Kelvin diye geçer. Kuantum bilgisayarlarda eksi 270 seviyelerinde çalışıyor. Yani müthiş bir soğutma ihtiyacı var. Zaten bundan dolayı ilk kuantum bilgisayarlar nasıl diyelim, operasyonu çok pahalı olacak. Çünkü bu şekilde. İkinci problemi de şu anda kuantum bilgisayarların öngöremedikleri hata, error veriyor sistem. Bunu ayırmaya çalışıyorlar şu anda. Fakat 15 senedir üstünde uğraştıkları için, bu arada kuantumun ilk aynı von Neumann architecture nasıl 45'te çıktı, sistemlerde 50'li yılların sonunda 60'lı yıllarda çıktığı gibi, ilk kuantum computer konsepti 1980'de çıktı. Ama araştırmalar 2000'li yıllarında başladı. Ve ben şöyle düşünüyorum, %80 bitti araştırmalar. Yani bunların ticari sistem haline gelmesine çok yakınız. İddialar 2030 ya da 32'de sistemleri göreceğimiz. Tabii nasıl zamanında mesela IBM'in mainframe sistemleri vardı. İlk 1960'da çıkmıştı. Sadece bankalar alabiliyordu çünkü çok pahalıydı sistemler ama bankanın da ihtiyacı vardı. Çünkü gün sonu faiz hesabı yapması lazım ve General Ledger dediği defter tutmasını da bunun üzerinde yapması lazım. İnsanlara güvenmiyor. Başladığı gibi daha sonra şunlar da birer bilgisayar ve o zamanın mainframe'inden 100 kat daha güçlü bilgisayar bunlar. Olduğu gibi şeyde, quantum computing'de başta üst uç noktalara çıkacak. Ondan sonra yayılacak. Ha, ben Emre Bilgi olarak bir süre sonra cep telefonu da quantum olabilir mi? Olabilir.
0: Olursa nasıl olur
1: Ama
0: cep
1: bunu 5
0: telefonu?
1: senede beklemiyorum. Yani bunu
0: Nasıl bir şey
1: 15-20
0: olur?
1: senede bekliyorum.
0: Nasıl bir şey olur kuantum olursa?
1: Bir kere bu formatta olacağını zannetmiyorum ben. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz, beyin çipinden bahsettiniz. Bu da başladı. Yaklaşık birkaç yüz tane maymuna beyin çipi takıldı. Şu anda
0: Ya
1: eski primit...
0: insanlaştırıyorlar mı maymunu?
1: Şimdi ilk etapta bu maymunlara şey öğretmişler. Pong diye eski uyduruk bir tane bilgisayar oyunu vardır. Bir tane çubukla topu fırlatıp tutuyorsunuz. Maymunlar oynayabiliyor bu oyunu. Şu anda beyinlerine çip takılan maymunlar bu oyunu hiçbir şeye dokunmadan oynuyorlar. Yani beyninden oynuyor. Ekranda görüyor, o topa vuruyor. Yani adeta bir tenis raketi gibi vuruyor. Bunu beyninden yapıyor. Şu anda 6 tane insana da takıldı çip. Bu gene aynı insan, tabii bayağı gelişmiş bir insan olduğu için Elon Musk'ın Neuralink diye bir şirketi var. 6 kişiye taktı beyin çipi. Bunlar genelde felçli insanlar. Yani yürüyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Beynine çip taktığı zaman mesela elektrikli sandalyesini otomatik olarak yürütüyor. Herhangi bir şeye dokunmadan. Yani beynindeki komutla yürütebiliyor. Bu ilk
0: Ha,
1: aşama.
0: bacağını yürütemiyor ama
1: Bacağını yürütemiyor ama beyninde düşüyor. Sağa git diyor beyniyle. Otomatik olarak elektrikli sandalyesi sağa gidiyor. İkinci bir şey diyor ki sırada diyor Alzheimer'ı yok edeceğim diyor. Alzheimer biliyorsunuz yaşlılarda olan bir hafıza erişimi rahatsızlığı. Gene bilim adamları şunu saptıyorlar ki insan hiçbir şey unutmuyor aslında.
0: Yani hafıza aslında yok olmuyor.
1: Hiçbir zaman yok olmuyor. Ama ne yok oluyor? Bizim hafızamızdaki bütün bilgilerin bir adresi var, iki bilgi var. Yani adres ve data var. Data yok olmuyor, adres yok oluyor. Yani onun nerede olduğunu gösteren ok yok oluyor. Beyne çip takarak diyor ki bütün hafızayı yedekleyeceğim diyor, adresin kaybolmayacak diyor. Böylelikle önümüzdeki birkaç sene içinde bilemiyoruz kaç sene sürecek ama Alzheimer kalmayacak diyorlar. Çünkü hafızamızı komple yedeklemiş olacak. Bu daha başlangıcı ve bunlar biliyorsunuz kablosuz interneti de içinde olan sistemler. Yani aynı zamanda da dışarıya bağlantılı. Yani ben şunu öngörebiliyorum. Önümüzdeki herhalde çok uzun bir süre sonra değil. İlk etapta bu yani felçli insanlar kafasından bir mesela Google sorgulama yapabilecek. Hiçbir sıkıntı yok burada. Bunu yapabiliyor. Bunu çalıştırdılar şu anda. Yani ben fiktif ilerideki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda denediler.
0: Kafasında Google sorgulama yaparken ekran falan değil kendi beyninden
1: kendi
0: mi cevap alacak?
1: Kendi beyninden kendi ve otomatik cevap geliyor beynine.
0: Yani çok şey. Basit bir şey. En yakın eczane nerede diye düşüneceğim.
1: Yani yarı android oluyoruz.
0: Öyle mi?
1: Yarı insan, yarı robot oluyoruz. Bir kere bu net.
0: Robotlar da yarı insan.
1: Aynen yarı. Öyle. Robotlar insanlaşıyor, insanlar da robotlaşıyor.
0: Gerçekle gerçek olmayan, suni olan arasındaki fark da şu anda bile görüyoruz. ChatGPT'de bir sürü insan sohbet edebilir. Uzun süre karşısında bir insan olduğunu zannedebilir. Çünkü beni üzüyorsun falan da diyebiliyor.
1: Tabii ki
0: ama
1: diyebiliyor.
0: Halbuki gerçek değil. Ama bizim gerçek algımızı, bunlar tabii ayrı tartışmalar, temelden dinamitliyor gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle. Bir de ben şey aklıma geldi, isim vermeyeceğim ama bir 8-10 sene önce bir kitap yazıldı. Homo Sapiens diye. Ondan sonra devamı da yazıldı. Yani denildi ki bu insanlar son pür insanlar dediler. Bundan sonraki insanlar işte yarı android, yarı robot insanlar olacak. Buna doğru biraz dört nala gidiyoruz.
0: Evet, bir taraftan insan insansızlaştırılıyor, robot da insanlaştırılıyor.
1: Aynen öyle. Yani robotun daha fazla insanlaştığını görüyoruz, insanın da robotlaştığını görüyoruz. Ve ben şunu da görüyorum. Ben hayatta benim beynime çip taktırmam diyen insanlar bence sıraya girip ilk taktıranlar olacak.
0: Para ödeyerek.
1: Evet. Yani çünkü mesela şöyle şeyler öngörülüyor. Diyor ki ben oraya diyor 100 tane lisan yükledim diyor o çipin içerisine. Ben senin beynine onu taktığım anda bir saniyede 100 lisan konuşacaksın diyor. Çünkü bütün onların kelime dağarcığını, gramatiğini hepsini yüklemiş oluyor. Ve bir saniyede siz bilmediğimiz 100 lisan konuşabileceksiniz. Şimdi bunları isteyecekler. Çünkü tabiri caizse ne diyelim zekası artırılmış insanlık geliyor. Zekası artılmış insanlık olduğu zaman niye ben geriye kalacağım diyecek bir sürü kişi.
0: Tabii bir taraftan yani teknik iyi olan kötü olan bir şey değil de nasıl kullanıldığına bağlı.
1: Kesinlikle
0: ve
1: böyle.
0: Ve böyle bakınca da.
1: Zaten bütün teknoloji de öyle.
0: Bakınca
1: siz
0: da,
1: nasıl kullanıyorsunuz?
0: Evet, Allah korusun şeytani şeye de çok açık.
1: Tabii zaten bütün teknolojiler yani insanlığın başından beri ben insanlığın taş devrinden geldiğine inanmıyorum. İnsanlar başından beri sophisticated'i ve her zaman kullandıkları yapı sophisticated'i. O teknolojiyi her dönemde nasıl kullandıkları önemli. İyi için mi kullanıyor ki? İnsanlığın faydası için mi kullanıyor, zararı için mi kullanıyor? Bunun kararını da insanlar veriyor, başkası vermiyor ki. Yani böyle bir teknoloji çıktı diye teknoloji suçlamanın bir anlamı yok. Biraz da ben şeye geçmek istiyorum. Şimdi hep kuantum bilgisayar dedik ama bir de tradisyonel von Neumann architecture yani bildiğimiz binary computing dediğimiz 0-1 kullanan bilgisayar sistemlerinde de müthiş ilerlemeler var. O da durmuyor. Hı. Şimdi mesela 10 sene önce ilk defa Çin dünyadaki en büyük süper kompütürler listesinde 2016'da bir numaraya yerleşmişti. Sonra bir daha ilk ona girdi ama birinci olamadı. 22 Haziran'da yani yaklaşık 15 gün önce Hamburg'da açıklanan 67. Top 500 dünyanın en büyük süper bilgisayar listesinde Çin sistemi tekrar 1.

0: birinci oldu. Şimdi bu da çok mühim.
1: O ne diyor?
0: Şimdi o da şunu söylüyor. Yaklaşık 13,5 milyon çekirdekli bir sistem yapmış. Şimdi şunu ben enteresan buluyorum. 10 seneki önce sistem Amerikan çipleri kullanıyordu. Amerikan işletim sistemi kullanıyordu. Amerikan bağlantı bilimi kullanıyordu. Amerikan veri depolama sistemi kullanıyordu. Çin sistemi. Bugünkü 10 sene sonraki sistem çipi kendi tasarlamış. Öğrendiğim kadarıyla benim Huawei firması tasarlamış çipi. İşletim sistemi tamamen kendine ait. Bağlantı birimi tamamen kendine ait. Veri depolaması tamamen kendine ait. Yani Unix kendi sıfırdan bir sistem üretmiş ve bunun da dünyadaki en büyük sistemini yapmış. Bunlar şeyle ölçülüyorlar, en büyük sistemler. Exaflop dediğimiz 10 üzeri 18, yani 1 koyun, 18 tane sıfır koyun işlem yapabiliyor bir saniyede. 2,2 exaflop verebiliyor bu sistem. Ve Amerika'nın senelerdir birinci olduğunu düşürdü. Kendisi birinci oldu şu anda bu sistem. Şimdi tabii bu enteresan bir olay. Yani başta benim söylediğim bu yarış ABD ile Çin arasında geçiyor, teyit ediyor. Net bir şekilde. Çünkü bu da tradisyonel sistemlerin en büyüğü dünyadaki. Bu da çok prestijli bir şey. Yani süperkompüter listesinde birinci olmak. Bu da açıklandı yani. 22'sinde Hamburg'da, Almanya'da açıklandı. Yani bir yandan da tradisyonel bilgisayar dünyamızda durmuyor. Orada da inanılmaz atılımlar var. Yani kuantum bir taraftan gelişiyor, bir taraftan da standard binary computing de çok ilerliyor. Yani bir yandan da beyne çip konuştuk, o ayrı bir faz. Bence geleceğimiz noktalardan bir tanesi de robot sistemleri de inanılmaz ilerliyor dünyada. Robotlar dediğim gibi primitif şeylerken şu anda kendileri düşünebilen, kendileri aksiyon alabilen sistemlere doğru gidiyorlar. Bunlar sadece fabrika kullanımı için değil. Mesela bir yaşlı bakımı, küçük çocuk bakımı veya en basit yani siz evinizde kendi şeyiniz, bahçenizi, çimlerini biçmek istiyorsunuz. Niye siz biçiyorsunuz? Bunu robot biçebilir. Evde yemek yapıyorsunuz. Niye siz yapıyorsunuz? Robot yapabilir yemeği. Çocuğu okula niye siz bırakıyorsunuz? Robot bırakabilir okula. Bunların hepsini göreceğiz biz. Çok da uzak bir vakit değil. Yani rutin her gün yaptığımız insani işlerin robota devredildiğini göreceğiz. Dünyada yaklaşık 87 ile 90 milyon arası araç üretiliyor, araba üretiliyor senede. Tahmin ediliyor ki bir senede, önümüzdeki 5-6 sene içerisinde önce 1 milyar, sonra da senelik 10 milyar robot üretilecek diyorlar. İnsani
1: arabadan
0: robot.
1: Daha fazla.
0: Arabanın insanlığın 10 ila 100 katı.
1: 8'de biri.
0: Aynen öyle. Ve diyorlar ki bir ailenin içerisinde ortalama 5 robot olacak diyorlar. Yani sizin evinizde 5 ayrı iş yapan 5 robot olacak diyorlar. Şimdi bu da çok enteresan bir durum. Robot devriminin buraya gelmesi de. Mesela ilk etapta çocuk bakımı ve yaşlı bakımı çok mantıklı robotların yapması. Tabii tek sıkıntı şu anda suni zeka benim dediğim içerisinde aslında hükümetlerin koyduğu limitler ve duvarlar yok. Bunun konulması lazım. Yani zamanında Amerikalı bilim adamı Isaac Asimov'un söylediği gibi yani sistemlerin ve robotların insana hiçbir şekilde zarar verememesi, bu yönde karar verememesi bu gelmedi. Bence Birleşmiş Milletler önceliğinde bu olması lazım.
1: Filmlerde zarar veriyor.
0: Yani Terminator filmi, yani iRobot filmi böyle net filmler bir şekilde zarar göre, veriyor. Aynen evet. Öyle. Bu kuralların konulması lazım çünkü yok. Yerleşik kurallar yok. O nedenle biraz önce sizin gene söylediğiniz gibi yani hani dedik ki teknolojiyi insan kullanıyor dediği itibariyle iyiye mi kullanıyor kötü. Ama bunun bir de hükümetler nezdinde kurallarının olması lazım. Yani sadece firmalara bırakılmaması lazım bu kararların. Net. Nasıl şu anda sosyal medya kullanımında bütün dünyadaki hükümetler kurallar alıyorlar. Atıyorum mesela 16 yaşındaki küçük çocukların girememesini sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesi bunu yaptı. Türkiye de şu anda yaptı bunu. Benzeri bir şeyin suni zeka ve robotics içinde olması lazım. Yani duvarlarının belirlenmesi, kafasına göre tam otonom

0: bir sistem olamaması lazım bunların. Yani şimdiden bu devre girmeden önlemlerin alınması lazım.
1: Peki sektörlere göre en fazla neler etkilenecek bu teknolojik devrimlerden?
0: Bir kere rutin dünyada iş yapan sektörlerin çoğunun kalacağını ben zannetmiyorum. Mesela zaten şey de çok hızlı ilerliyor. Otonom araçlar da çok ilerliyor. Şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde 6 tane ülke onay verdi otonom araç sürüşüne. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, Çin.
1: Yani şoför olmadan arabanın gitmesinden söz ediyorsunuz.
0: Şu anda 12 ülkede dünyada bu oluyor. Bu sene bitmeden diyorlar bütün Avrupa Birliği'nde de kabul edilecek ve Türkiye'de de kabul edilecek.
1: Onun içinde de mi suni zeka var?
0: Tamamen suni zeka var. Merkezde devasa şey var, suni zeka sistemleri var, devasa veri merkezleri var. Sürekli onunla interaksiyon içinde ama kararları o vermiyor. O araçtaki bilgisayarı yönlendiriyor, kararı araçtaki bilgisayar. Yani otonom olabilsin diye, bağımsız da karar verebilsin diye. Bu çalışıyor şu anda. Şimdi mesela bu bir numara neyi yok edecek? Şoförlük mesleği büyük ihtimalle bitecek. İnsanlar zevk için araba kullanmak isteyecekler. Artık bir yerden bir yere gitmek için değil, kendi şahsi tatmini için araba kullanmak isteyecek. Onun dışında rutin gidiş gelişleri otomobil kendisi yapacak. Bu söylediğim bu arada ilerideki bir sistemden bahsetmiyorum. Şu anda çalışıyor. Burada da gene birkaç tane Amerikan firması, özellikle Amerika'da Tesla, Çin'de de 3 ayrı firma bunun üzerinde çalışıyor. Xpeng, Huawei ve Xiaomi. Üçünün de otonom sistemleri var. Bunlar Çin'de gayet iyi çalışıyorlar. Yani kazasız belasız sürüyor arabayı. Yani gene söylediğim 5 sene sonraki sistemden bahsetmiyorum. Bugün çalışan sistemden bahsediyorum. Otonom sürüş. Şimdi bu tamamen yapay zeka kullanıyor. Şimdi dediniz hangi meslekler yok olacak? Büyük ihtimalle şoförlük ufak ufak bitecek dünyada diyorum. Benzeri bir şekilde fabrikalardaki rutin işler de büyük ihtimalle bitecek. Çünkü robotlar onları devralmış olacak. Bir başka şey yeni ben duydum. Bir tane firma, bunu da yapana da söyleyeyim, Amazon'un patronu Jeff Bezos yeni bir firma kurdu. Mühendislik yapay zekası firması kurmuş. Yani artık yapay zeka genel olmaktan çıkacak,
1: spesifik
0: konulara gelecek.
1: İhtisaslaşacak.
0: Şimdi mühendislik yapay zeka firması kurmuş. Diyor ki bir uçak motoru tasarlamak ve üretmek 20 sene sürüyor diyor. Benim iddiam diyor süreyi onda birine indirmek ve ortalama ihtiyaçta 1000 mühendise ihtiyaç var. Bunu da onda birine indirmek istiyorum diyor. Yani 100 kişiyle 2 senede uçak motoru tasarlamak ve üretmek istiyorum diyor. Jeff Bezos'un yeni firması bu. Tamamen bir mühendislik yapay zekası AI kurmuş.
1: Peki siz piyasayı yani bütün dünyada takip ediyorsunuz. Hatta tarihçesine hakimsiniz. Şu anda hali hazırda Türkiye'de böyle bir çalışma var mı herhangi bir yerde, özelde ya da devlette?
0: Şimdi mesela geçen hafta ve belki hafta şey seminerleri yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu yapay zeka seminerleri verildi. Ve orada da ben biliyorum ki 6 sektör seçildi. Belki azaltılabilir, belki 6 tutulabilir, bilemiyorum ama üniversitelerde bununla uğraştıklarını biliyorum. Ama tabii dünyada üniversiteler uğraşmıyor bunlarla. Üniversiteler bunun Ar-Ge'sini yapıyorlar ama esas özel şirketler yapıyor bunu. Fiilen bir çalışma açık
1: onun
0: söyleyeyim
1: içinde,
0: bilemiyorum ben.
1: Evet, saha şey
0: yani
1: üniversite sahanın gerisinde kaldı.
0: Da görmedim ben öyle söyleyeyim. Hmm. Halbuki derhal görmemiz lazım. Nasıl mesela atıyorum bir Baykar şey konularında, İHA SİHA konularında çok ilerledi. Bir sonraki adımda mutlaka savunma sanayi suni zekasında ilerlemesi lazım. Çünkü aksi takdirde bu ekosistem böyle devam eder. Başka türlü devam edemez.
1: Sağlık?
0: Sağlık da aynı şekilde. Yani ben...
1: Yani ne iş görecek mesela suni zeka sağlıkta olsa?
0: Mesela doktorların vereceği kararlar, şeylerin vereceği kararlar, ilaç şirketlerinin vereceği kararlar, hastaların vereceği kararlar, hepsi bu suni zekanın içinden geçmesi lazım. Yani

0: O sistemi artık suni zekanın yönetmesi lazım. Çünkü başka türlü biz geride kalacağız.
1: Yönetirse ne olacak mesela?
0: Yönetirse çok daha efektif çalışacak.
1: Şey demiştiniz mesela, ilaç sektöründen örnek vermiştiniz o sohbette. İlaç, işte şu anda bir ilacı bulmak ne kadar vakit alıyor diyelim?
0: Ortalama iyi bir ilacı, yani gelişmiş bir ilacı bulmak 20 sene sürüyor. En az bir süper bilgisayar istiyor. Kullandıkları bir süper bilgisayar yaklaşık 150-200 milyon dolara mal oluyor. Devasa sistemler. Biyomedikal araştırma yapıyorlar. Yani süper bilgisayarları bahsetmiştik, tradisyonel sistemlerin en üstü diye. Otomotivde çok yaygın kullanılır. Mesela bir örnek daha söyleyeceğim ilacı bırakmadan. Otomotivde mesela 20 senedir gerçek anlamda arabalar çarpıştırılmıyor. Çünkü LIMPAC diye... Gene Amerika'nın yazdığı, bundan 20 sene önce yazdığı bir program kullanılıyor. Türkiye'de de mesela TOFAŞ olsun, TOG olsun, hepsi çarpışma testlerini süper bilgisayarda yapıyorlar. Atıyorum süper bilgisayar içerisinde 2000 tane çarpışma testi yapıyorlar. Ondan sonra bir tane araba.
1: Yani şurada meydanda iki otomobili birbiriyle çarpıştırma hikayesi bitti.
0: Çünkü buna mecbur. Çünkü bu olmadan diyelim mesela Euro NCAP veya Amerika North NCAP testlerini alamıyor, geçemiyor araç. Bizde de mesela TOG'un iki modeli de 5 yıldız aldı. Nasıl aldı bu 5 yıldızları? LIMPAC testlerinde farklı farklı modelleri test ediyor. Hepsinin okeyini aldıktan sonra bir tane arabayı çarpıştırıyor sadece. Yani artık bu model. Biyomedikalde de, yani ilaç geliştirmede de bütün formülleri, alternatiflerini süper bilgisayarda deniyor. Buna rağmen çok uzun sürüyor. Ve ondan sonra o ilacı gerçek ürün olarak şey yapıyor ve ondan sonra test ediyor onu. Yani bu temel alanlar başka bir şey de olamıyor. Bu arada mesela çok bilinmiyor Türkiye'de. Amerika'nın 11 tane şeysi var. Nükleer uçak gemisi var. Biliyor musunuz ki her bir uçak gemisinde iki süper bilgisayar olduğunu? Her bir uçak gemisinde iki tane süper bilgisayar var. Çünkü o uçak gemisi aslında bir uçak gemisi değil. O bir komuta merkezi. Çevresindeki 16-17 tane gemi ve denizaltının toplam merkezi kurma üssü o. O süper bilgisayar çevresindeki bütün her şeyi proses ederek, işleyerek ne yapılacağına karar veriyor. Ya bizim buna da ihtiyacımız var. Mesela şu anda Türkiye MUGEM diye kendi full büyük uçak gemisini imal ediyor. Ha buna da mesela niye iki tane bu arada, yedekli olsun diye. Yani bir tanesi de bir şey olursa öbürü çalışsın diye. Mesela bu alanda da, yani askeri alanında da süper bilgisayarlar inanılmaz kullanılıyor. Bunun gibi bir sürü alan var kullanılan süper bilgisayarların. Çünkü diğer bilgisayarların gücünün erişemediği.
1: Kuantumdan söz etmiyorsunuz senin.
0: Hayır, kuantum değil. Ben konvansiyonel bilgisayarların en üst modelinden bahsediyorum. Yani şu anda piyasada olan modellerden bahsediyorum.
1: Geleneksel bilgisayarların tabii, en tabii. üstünü ve onda da Çin
0: sadece
1: birinci
0: onun
1: oldu
0: çok
1: diyorsun.
0: Paralel, işte o Çin'in birinci olduğu sistem grubundan bahsediyorum.
1: Peki şimdi hali hazırda mesela tıp yani genel olarak bir bilim gibi tavsif edilse bile tıp neticede bir bilim değil. Çünkü mühendislikteki gibi
0: doğru,
1: sabit
0: doğru.
1: bir mekaniği tespit edilip işte 1 milyar tane ürettiğinde aynı şeyi tekrarlayabildiğim bir şey değil. Aynı ilacı da işte 1 milyon kişiye verdiğinde farklı sonuçlar alabiliyorsun.
0: Çok doğru.
1: Bu şeyle birlikte suni zekayla...
0: Bu arada çok özür diliyorum.
1: Buyurun.
0: Dediğiniz konuyla ilgili de bir araştırma yapıyorlar şu anda. İlaç endüstrisi. Diyor ki her kişiye özel ilaç üretelim diyorlar.
1: Çünkü her bir kişi biricik. İlaçlar da
0: ve
1: mı
0: bu
1: biricik?
0: Mümkün. Süper bilgisayarla mümkün bu. Yani sizin alacağınız diyelim şeker ilacı, benim alacağım şeker ilacından farklı oluyor. Sizin bünyenize özel şeker, benim bünyeme özel şeker ilacı. Niye diyor herkese aynı ilacı veriyoruz ki diyor. Bu peki. Mümkün süper bilgisayar.
1: Çünkü şu anda başka türlüsü imkansız.
0: Aynen öyle. Ama herkese, bu olacak.
1: Herkese aynı ilacın şifa getirmediği açık. O
0: aynen
1: zaman
0: öyle.
1: Yani tıp da mühendislik kadar kesine yakın bir yol alıp...
0: Çünkü sizin bünyeniz benim bünyemle aynı değil.
1: Bilime mi dönüşüyor olacak?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu olacak. Önümüzdeki 5-6 sene içerisinde kişiye özel ilaçları göreceğiz. Yani herkese tıpa tıp aynı ilacın
1: yan etkileri mesela,
0: yani sizde yan olmayacak. Etkisi olabilir, bende olmayabilir. Niye ben?

0: benim kullandığım ilacı siz kullanıyorsunuz ki sizde yan etkisi var o ilacın. Yan etkisi olmayan versiyonu sizin için yapılabilir.
1: Ve bu mümkün.
2: Ama şimdi böyle siz söyleyince yani biraz evvel dediniz ki hani herkes biricik. Her şey biricik. Tekrarı yok. Benzese de aynı değil. İşte insan vücudu mekanizması da öyle. Böyle bu kadar servis verebilecek bir teknoloji olduğunda bir taraftan da çok da insan olmaması iyi olabilir yerkürede diye düşünebilir bu insanlar.
0: Ya tabii bunu
2: yani
0: düşünen bir takım
2: böyle
0: şeyler var.
2: Bir taraftan da öjenik elitist bir şeye de gidiyormuş gibi.
0: Bu tip düşünceler var tabii ki dünyada. Yani olumsuz düşünceler diyelim. İnsan ırkına ne diyelim kastetmiş bir takım düşünceler var.
2: Şu anki algoritmalarla bile onu tecrübe ediyoruz.
0: Doğru. Doğru. Fakat şunu
2: yani
0: görüyoruz
2: ki... Yani sizi bir şeye körleştiriyor mesela. Aslında algoritma bir körleştirme.
0: Doğru. Standartize etme.
2: Hayır. Yolda gideceğim. İşte karayolunu gösteriyor bana. O arada yüksekleri göstermiyor. Onları kör ediyor.
0: Doğru. Doğru.
2: Çünkü benim ona ihtiyacım yok. Bu iyi niyetli bir şey. Yani mecbursun buna soyutlamaya. Ama sonra artık insan tasavvuru üzerinden artık neye körleştirirler falan... Onlar tabii başka bir tartışmanın konusu.
0: Doğru, başka bir tartışma konusu ama bu olacak. Bu arada iki alanda da olacak ilaç endüstrisinde. Hem o ilacı geliştirmede hem de üretiminde. Üretim de kastım olacak. Yani artık bir ilaçtan trilyon tane üretmeyecek. 1000 ayrı versiyonunu üretecek aynı ilacın. Şu tipe, bu tipe, bu tipe uygun şekilde. Bu da olacak.
2: Şimdi bir seyircimizden soru geldi Emre Bey. Bu arada herkes çok alakalı izliyor. En azından benim etrafımdan telefonuma ulaşanlar da. Türkiye'nin kendi süper bilgisayar altyapısını kurması, yerli yapay zeka modellerini ve savunma sistemlerini tam bağımsız geliştirebilmesi için önündeki en kritik eşik nedir? Donanım mı? Yatırım mı?
0: Bu arada Türkiye'de süper bilgisayar sistemleri var.
2: Tersine beyin göçünü tetikleyecek bir insan kaynağı stratejisi mi? Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin?
0: Yani biz mesela Türkiye'de savunma sanayine yönelik bir suni zeka firması veya firmaları kurduğumuz zaman zaten tersine beyin göçü olacaktır mutlaka. Çünkü orada çok fazla sayıda insan istihdamına ihtiyacımız olacak. Süper bilgisayar da var. Türkiye'de yaklaşık 20 senedir. Süper bilgisayarlar var. Tabii Çin ve Amerika boyutlarında fazla değil ama var. Yani yaklaşık benim bildiğim 20-25 tane süper bilgisayar var.
2: Devlette mi özel sektörde?
0: Hem devlette var hem özel sektörde var. Fakat tabii biz bir bu sistemleri güncel tutuyor muyuz? Amerika ve Çin'in farkı güncel tutuyor. Yani bunu bir seferlik veya iki seferlik yapmıyor. Her sene yeniliyor. Her sene terfi ediyor ve her sene bir de kullanıyor musunuz bu sistemi? Var da süper bilgisayarınız ne işe yarıyor? Yani orada tabiri caizse mal gibi mi duruyor sistem yoksa fiili iş mi yapıyor? Diyelim ilaç geliştirme veya araç çarpışması veya mesela Amerika'da süper bilgisayarların bir numaralı kullanım alanı nükleer sistemlerdir. Çünkü nükleer sistemlerin programlaması sadece süper bilgisayarlarda olabiliyor. Bizde tabii bu alan yok ama bir sürü başka alan bulunabiliyor. Yani bir de o sistemin kullanılabilmesi, utilize edilmesi çok mühim. Var ama bu sistemler. Ve ben bu spesifik alanlarda biz şey yaptığımız zaman, ihtisaslaşılan alanlarda suni zeka kullanıldığı zaman zaten otomatik olarak tersine göçün geri döneceğini düşünüyorum.
2: Problem değil.
0: Çünkü yani yüksek kalifiye insanlara ihtiyaç olacak. Net bir şekilde.
2: Biz Amerikan savunma sistemindeki yapay zekayı bu İran'la savaşta
0: kullandılar. Evet. Kendileri açıkladılar.
2: Nasıldı? Yani bu böyle tak tak tak tak adamı evinde bulan sistemler bunlar mı?
0: Tam o değil çünkü o sisteme beslenen bir sadece giriş, bir input o.
2: Önemi yok diyorsunuz.
0: Tabii ki önemi var ama bu sistemin karar vermesi biraz farklı. Bu sistemin karar vermesi şöyle. Bu tam bir kurmay sistem.
2: Yani?
0: Yani nasıl askerler askeri liseye giderler, askeri üniversiteye giderler, ondan sonra kurmay okuluna giderler. Kurmay okulu bu arada Türkiye'ye Abdülhamit Han,

0: tarafından getirilmiş, Goldspach'a getirmiştir. Alman Goldspach'a getirmiştir Türkiye'ye. Çünkü Almanya kurulurken, yanlış hatırlamıyorsam 1871'de sadece Prusya ve Bavyera artı 20 tane derebeyliğin ortaklığıyla kuruluyor. Biz artık bir devlet olduk diyorlar. Ondan önce Avrupa, Almanya devlet değil. Buna Avrupa'da iki tane ülke karşı çıkıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu karşı çıkıyor ve Fransa karşı çıkıyor. Bunlar savaşıp ikisini de yeniyorlar. Avusturya Macaristan'ı da yeniyorlar, şeyi de yeniyorlar. Fransa'yı da. Çünkü kurmaylık konseptini getirmişler. Kurmaylıkla kurmaylıksız ne fark var derseniz, eskiden ordularda her bir grup kendisi karar verilir ne yapacağına. Kurmaylıkta ise merkezi karar veriliyor. O merkeziyete göre farklı ordular ve kol ordular ne yapacakları alt işlere karar veriyorlar. Yani bağımsız karar verilmiyor, bir merkezden karar veriliyor. Bizde de Abdülhamit Han Goldspach'ı getirerek kurmay mektebini kurmuştu.
1: Daha şimdi, orada uygulanır.
0: Aynen öyle. Geldiğinde binbaşıydı Goldspach'a, sonradan müşir yani mareşalliğe kadar yükseldi Türkiye'de ve Türkiye'de şeyde öldü, Bağdat'ta öldü Goldspach'a. Neyse değerli bir Osmanlı subayıydı Alman olmasına rağmen. Palantir'in mesela bu Pentagon Avrupa Savunma Bakanlığı'nda yaptığı da tam bu. Yani Amerika'daki bütün silahların, orduların, unsurların hepsinin envanterini çıkarıyor. Rakiplerinin envanterini çıkarıyor. Bir suni zeka olarak hangi aksiyonun alınacağına merkezi olarak karar veriyor. Yani bu sadece hani onu vuracağım, bunu vuracağım bilgi inputu değil. Kurmay kafası. Ve Palantir içerisinde çok sayıda insana Amerikan Savunma Bakanlığı albay rütbesi vermiş. Bizzat teknik adamlara albay rütbesi vermişler. Yani asker olmayan insanlar albay rütbesi
1: mühendis
0: almışlar.
1: Mühendis herhalde bunlar.
0: Evet, mühendisler kurmay albay rütbesi almışlar. İşte bizim bu tip bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü artık savunma sanayi sistemleri o kadar karmaşıklaştı ki bir kişinin veya bir sürü kurmay ekibinin karar vermesini de aşıyor olaylar. Artık bunun bir sisteme ihtiyaç var. Gene insanlar karar versin ama sistem yönlendirme yapsın onlara. Yani zaten sistem sadece şu aksiyonu alalım demiyor. A bu aksiyonu alalım, B bu aksiyonu alalım, C bu aksiyonu
1: senaryo.
0: Alalım. Senaryolar veriyor. Bunu da çok fazla input ve output kullanarak, yani çok fazla girdi ve çıktı kullanarak yapıyor.
1: Üstelik bundan, sadece senin girdiğini çıktığını değil öbürününkini
0: yani
1: de.
0: Yani bayağı bir zeki sistem bu. Yani gerçek anlamda bir kurmay sistem.
1: Yani diğerinin kullandığından yola çıkıp elindeki kalanı falan her şeyi çok süratle
0: aynen öyle.
1: Bilme durumu.
0: Sizin bütün şeyinizi biliyor, insan kaynağınızı biliyor, silahlarınızı biliyor, yeteneklerinizi biliyor, rakiplerin bütün yeteneklerini biliyor.
1: Onun kim biliyor. Nasıl biliyor?
0: Hepsi sisteme giriliyor. Nasıl normal suni zeka içerisindeki devasa bir veri tabanı içerisine machine learning dediğimiz makine öğrenmesi yapılıyor. Bunda da aynısı.
1: Yani başkalarınınkini öğrenmeye...
0: İstihbarat kaynakları onları ha, besliyorlar
1: yine
0: sürekli.
1: Yine sadece istihbarat.
0: Sürekli besliyorlar. Yani sistem canlı bir sistem.
1: İstihbaratta kullanılıyor mu yapay zeka?
0: Nasıl?
1: İstihbaratta kullanılıyor mu?
0: Yani eminim kullanılıyor tabii, bu açıklanmıyor ama şimdi... istihbaratın ötesinde bu istihbaratın bir üstü tabii. Yani istihbaratı yaptınız, onun bir üstünde artık karar verme nasıl olacak? Karar verme çok zor bir şey. Bu sistem en akıllı bilgilerle karar verebiliyor. Bizde bunun olması lazım mutlaka. Yani benim gördüğüm, bir de tek bu alanda değil, diğer alanlarda da işte sağlıkta yeni yatırımlar nasıl olacak?
1: Tarım.
0: Kesinlikle tarımda da olması lazım. Çünkü tarımda da çok ciddi hamleleri var Türkiye'nin. Türkiye hangi sektörlerde ileri gidiyor ve iddialı ve daha da ileri gitmek istiyorsa onun ihtisaslaşmış suni zekasının olması lazım. Yani bizim genel bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Bizim ihtisaslaşmış, dikeyleşmiş suni zekalara ihtiyacımız var.
1: Dikeyleşmiş.
0: Dikeyleşmiş yani farklı farklı sektörlerde. Yani her şeyi ben yaparım abi türünde bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Ben spesifik bu konuyu yaparım abiye ihtiyacımız var.

0: Yani Türkiye'nin hedefi spesifikleşmiş,
1: aynen öyle.
0: yapay ya da
1: Zaten
0: sizin
1: spesifikleşme yani
0: deyiminizle
1: ihtisaslaşma
0: suni
1: uzmanlık
0: zeka.
1: getiriyor. Uzmanlık getirdiği zaman da bir üst lige çıkıyorsunuz.
0: Zaten demin anlattınız mesela adam çipi de kendi üretmeyi, onun içerisinde, o süreç içerisinde eksiğini yediğini her seferinde hissettiğinde ve tabii teknoloji, bir teknoloji başka teknolojileri de ister istemez üretimini kolaylaştırıyor gözüküyor.
1: Ya Elon Musk diyor ki enteresan bir adam. Hakikaten biraz takip etmek lazım Elon Musk'ı. Çünkü her şeyi yapamıyor belki ama fikirleri çok enteresan. Diyor ki 1 milyona kadar çip satın alacaksan satın al diyor. Ama 1 milyar yapacaksan satın alma sen üret diyor. Yani ölçek 100 katına çıkarsa diyor benim üretmem lazım diyor. Artık dikey entegrasyon yapmam lazım diyor. O nedenle TerraFab yapıyor şeyde Texas'ta. Yani kendisi yani saçma geliyor insanlara. Ya bu çip mi üretecek adam? Evet, çip üretecek adam.
0: Kaç dakikamız kaldı acaba? 6 dakikamız var. Yani karşımızda gümbür gümbür gelen bir teknolojik, ne denmesi lazım bilmiyorum. Devrim, devrim kelimesi bile basit kalıyor galiba. Çünkü altında ezilebiliriz yani bütün insanlık için söylüyorum. İyi de kullanılsa, kötü de kullanılsa yani kötüye hiç geçmeden iyi de bile. İş kayıplarını falan insan tahayyül ettiğinde ürkütücü. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki muhakkak yapılması gerekenler var. Onları da yerkürede iki ülkeye nispetle Türkiye kendi önceliklerini ve üstün oldukları sektörleri, olduğu sektörleri belirleyip bir an önce suni zekasını oluşturmaya gitmeli.
1: Kesinlikle ben şunu iddia ediyorum. Bizim her şeyi yapma iddiasında olmamamız lazım. Ama beni belli sektörlerde çok daha ileriye getirecek konularda yapmam lazım. Yani yazılım çok önemli ama genel yazılım değil. Suni zeka yazılımı ve sektörel dikey. Ben mesela biraz önce bir örnek verdim. Geri dönmek istiyorum. Mesela otomobillerin otonom sürüşüne girmek istedim. Tesla şu anda kendi çiplerini kullanıyor otomobilinin içerisinde. Yani bu sürüşü yapan çipler kendinin. Birinci nesil bunlar Mobileye diye bir firmanın çipini kullandılar. İkinci nesil Nvidia çipleri kullandılar. O meşhur işte neredeyse 5 trilyon dolar, 4,8 trilyon olan Nvidia'nın çipi. Üçüncü nesil kendi çipini yaptı. Çünkü artık volume üretime girdi. Ve volume üretinde artık satın almamam lazım, kendim üretmem lazım dedi. Dördüncü çipiyle şu anda çalışıyor, kendi çipleri. Şu anda o TeraFab dediğinde 5 ve 6. çipleri tasarlıyorlar. Bu arada kendisi üretmiyor, kendi tasarlıyor. Dünyada çok az firma çip üretiyor ama çok firma çip tasarlıyor. Mesela Apple da kendi çipini tasarlıyor, üretmiyor. Tayvan'da TSMC üretiyor. Tesla'nın çiplerini de Samsung üretiyor Kore'de. Ama kendisi tasarlıyor. Biz de aynı bu spesifik örnekteki gibi biz de bu volüme ulaşabilirsek kendi teknolojilerimiz ister bu çip olsun yani donanım olsun ister yazılım olsun kendimizin geliştirmesi lazım. Yani şuna karar vermemiz lazım. Nerede bizim yapmamız gerekiyor? Nerede bizim satın almamız gerekiyor dışarıdan? Bu ayrım çok mühim.
0: Siyasi otorite midir bunun muhatabı yoksa özel sektör
1: Yani
0: mü?
1: Amerika gibi ülkelerde siyasi otorite değil, özel şirketler yapıyorlar bunu ama siyasi otorite müthiş bir destek veriyor. Çin gibi şirketlerde ise yarı siyasi otorite karar veriyor çünkü biliyorsunuz Çin'deki
0: Devlet.
1: şirketlerin yarısı devletin, %50 devletin, %50'si özel sermaye. Çin bizim tam bildiğimiz gibi komünist sistem değil. %50 komünist, %50 kapitalist sistem orası. İkisi birden karar veriyor orada. Benim görüşüme göre Türkiye'de de Çin benzeri ikisinin birden karar vermesi lazım. Yani hem kamunun hem özel şirketlerin
0: Buna
1: karar vermesi.
0: yeteneğimiz var bizim, öyle mi?
1: Bence kesinlikle yeteneğimiz var. Çünkü
0: İnsan kaynağımız var mı?
1: insan kaynağımız da var. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Dışarıdaki firmalar, bunları şu anda yapan firmalar zaten çok uzun süredir bunun üzerinde uğraşmıyorlar ki. Yani bu sektör zaten toplam 10 senelik bir sektör. Yani biz birçok sektörde olduğumuz gibi geride kalmış, eskide kalmış değiliz. Şu anda mesela ismini de anayım benim çok sevdiğim bir yorumcu. Abdullah Çiftçi'nin hep söylediği bir laf var. Diyor ki Endüstri 4.0 diyor.
2: Kesinlikle doğru. Şu anda Endüstri 4.0'ın içinde. Ne demek bu? 21. yüzyıl teknolojileri 20. yüzyıl teknolojileri değil. Bu o değil. Bu yeni bir şey. O zaman yeni bir şey yapmam lazım cancağızım. Bu da bu.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bilge. İnşallah dediğiniz gibi treni kaçırmadan yakalamaya
2: kaçırmadık
0: da...
2: sadece yani bu treni biz kaldıracağız mı? Olay bu.
0: Tabii bunun yanında yeni iş sahaları başta hukuk olmak üzere herhalde nasıl bir dünyaya döneceğiz? Onun mülazalarını yapacak düşünce kuruluşları bir sürü bir şey çıkacak herhalde. Çünkü bununla yaşamayı da öğrenmek gerekiyor, gözüküyor. Evet, bu ülkede bu akşam yer küremizde insanlık tarihinin geldiği noktadaki teknolojik devrimleri ya da onun ötesi nasıl tanımlanırsa ama üzerimize gümbür gümbür gelen bir konjonktürden, durumdan söz ettik. Sahadan, bu işin pirlerinden Emre Bilgi ile haftaya görüşmek üzere.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Dopdolu bir içerikle bu hafta da sizlerle beraberiz.

Sevgili seyirciler, yine güzel bir etkinlik için İstanbul Park'tayız. Formula 1 pistindeyiz. Bugün burada Volkswagen ticari araçların etkinliği var. Hemen arkamda hafif ticari araçları, sol tarafımda karşıda Scania'ları görüyorsunuz. Ticari araç deyince aslında biraz bakış değişti. Çünkü son dönemdeki ticari araçlar aslında böyle biraz SUV tadında, MPV tadında, binek otomobil konforunda ve özelliklerinde. Dolayısıyla bu detayları da Ömer'den alacağız. Sevgili Ömer, önce nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bugün burada güzel bir deneyimleme yaşayacağız. Neler söyleyeceksin? Özellikle şu renge de bayıldım. Amarok bu rengiyle ilk defa geldi. Doğru.

0: Bizde hem ürünlerde hem de bakış açısında bir farklılık var. Scania markamızla Volkswagen ticari araç markamızın bir arada yaptığı bir etkinlik ve burada gücün gerçek deneyimi dediğimiz bir sloganı kullanıyoruz. Aslında buradaki slogan bir deneyimin ötesinde olmak ve aynı vizyona, aynı vizyonla beraber de ortak faydalara sahip olmak anlamına geliyor. Hem Scania hem Volkswagen ticari araç markalarımız ürünlerin konumlanması niteliğinde üst segmentte müşterilerimizin bütün ihtiyaçlarına hitap etmeye çalışan, bununla beraber sadece günümüz değil geleceğe de yön vermeye çabalayan markalar ve iki markanın da ortak bir vizyonu var. Dolayısıyla bu sinerjiyle beraber bugün burada hem sizlerle yol şartlarında Scania modellerini hem de arazi şartlarında hem Amarok hem de Scania modellerini hep beraber deneyimliyor olacağız.
1: Ticari araç deyince kilometre ve daha fazla kullanım, yani gün içinde süre olarak da daha fazla kullanım ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bir binek müşterisinden daha talepkar bir müşteri profiline sahipsiniz. Bu yöndeki talepler nasıl şekillendi? Beklentiler nasıl şekillendi ve siz bunlara nasıl karşılık verdiniz?
0: Çok teşekkür ederim sorunuz için. Buraya olayı sadece satış gözüyle görmeyerek hem satış sonrası hizmetler, hem pazarlama süreçleri, hem eğitim süreçleriyle birlikte sadece biz değil, biz ve yetkili satıcılarımızın bir arada olduğu bir topyekün yaklaşımla ilerlediğimizden ve baktığımızdan dolayı burada şunu aslında gözlemliyoruz. Hangi kilometrede olursa olsun, müşterimizin ihtiyacı nasıl olursa olsun biz orada hep yanındayız.
1: Bu elektrifikasyon geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz ve siz neler yapmayı planlıyorsunuz?
0: Aslında burada Volkswagen ticari aracın marka vizyonundan bahsederek başlamak daha doğru olacaktır Murat Bey. Çünkü değişen marka vizyonuyla beraber arkada da gördüğümüz üzere artık sadece dizel araçlardan bahsetmiyoruz. Biz hem dizel, hem hibrit, hem de tam elektrikli modellerle hem 4x4 hem de 4x2 segmentlerde aktarım organlarında araçlara sahibiz. Marka burada elektrifikasyona ve pazardan gelecek elektrik taleplerine karşılık ürünlerini geliştirmeye ve sürekli yenilemeye devam ediyor. Biz de burada Türkiye olarak müşterilerimizden gelen veya pazardan gelen taleplerin hepsini çok iyi bir şekilde değerlendirip sürekli sağ ziyaretlerinde o isterleri alıp onlara en doğru cevap verebilecek ürünlerle sahada olmaya özen gösteriyoruz.
1: Şimdi hem on-road hem off-road sürüşlerle ben araçların hem gücünü, performansını, konforunu göreceğim hem de biraz keyfini çıkaracağım. Sizleri de bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet, off-road parkuruna geldik. Amarok'la beraberiz. Aslında bu bir kamyonet, pick-up biliyorsunuz. Ama içeride sunmuş olduğu özelliklerle, süspansiyonun konforuyla bir SUV'ye çok çok yakın. O yüzden de kullananların tahmin ediyorum çoğu bu konuda memnundur. Şimdi bu parkurda değişik noktalardan geçeceğiz. Eğim iniş noktaları olacak, tırmanış noktaları olacak. Yanal geçişler olacak. Burada da Amarok'un performansını hep beraber göreceğiz. Şimdi eğim iniş noktasındayız. Burada ortadaki tuştan eğim iniş kontrol sistemini aktive ediyoruz. Ve aracı bırakacağız. Kendi kendine inecek. Şu an bütün Amarok'lar sırayla iniş gerçekleştiriyor. Sıra bize geldi. Tam dik rampanın başındayız. Gidiyoruz. Bıraktım. Ayağımı çektim gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapmıyorum. Direksiyonu da bırakabilirim ama yön vermekte tabii ki fayda var. Minimal yönler. Bakın ayaklarım geride hiçbir şey yapmadan çok güvenli, rahat ve kontrollü bir şekilde en aşağı kadar indim. Buradan sonra yapacağım şey tabii ki gaz pedalına dokunmak ki araç biraz daha imelensin. Şimdi 3 eğim var burada yan yana İstanbul Park'ta. Bu tarz eğitimlerde kullanılıyor. Şu an orta diklikteki olandan durmadan çıkıyoruz. Hiç fazla zorlamıyorum. Gaza da çok yüklenmedim. Onu da söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde çıktık. Fazla gaza basmanıza gerek yok ki kontrollü çıkabilin diye. Çünkü tepenin arkasında görmeniz gerekiyor. Arazide bu çok önemli bir detay. Şimdi burada da çamur geçişine geldik. Tabii ki biliyorsunuz arazi modları var Amarok'ta. Onu buradaki tuştan çalıştırıyoruz. En sağda modlara bastık. Normal, eko, çekme taşıma, kaygan, çamur

tekerlek izi, derin kar, kum. Bu modlar arasından biz çamur tekerlek izini seçeceğiz. Bu çamurlu araziden, bölümden geçeceğiz. Oradan çıktıktan sonra tabii yine kapatmak gerekiyor ki daha rahat bir manevra yapalım. Evet, öndeki araç çamurdan geçtikten sonra şimdi sıra bizde. Hemen çamurun içine giriyoruz. Kaygan bir yer ama çok rahat çıkıyor. Çıkar çıkmaz zaten bunu buradan normali alıyoruz hemen. Şimdi bir su geçişimiz olacak. Yaklaşık 80 santimlik bir su geçişi burası. Şu an hakikaten çamurlu, dibini görmediğim bir sudan geçiyorum ve kontrollü geçmek gerekiyor. Çok fazla suyu etrafa fışkırtmadan geçerseniz aracınızın da zarar görmesini engellersiniz. Bu genel olarak bir off-road bilgisi. Şimdi burada file yağı tabir ettiğimiz bölüme geldik. Burada aracın rigid yapısını görüyoruz aslında. Yani ne kadar burulup burulmadığını, ama burada da diferansiyeli kitlememiz gerekiyor ki yere basan tekerlek aracı hareket ettirsin. Şu anda girdik. Yavaşça belli bir tempoda bu bölümü geçiyoruz. Biz geçerken aslında arka tekerleğin havaya kalktığını da burada hissedebiliyorum ben. Tabii ki dış görüntülerde bu daha fazla ortaya çıkıyor. Bakın, bir tekerlek çukura girerken arka tekerlek havada kalıyor. Şimdi yanal bölüme geliyoruz. Yani yanal geçiş dediğimiz bölüme. Orada da araçlar belli bir açıda yan yatarak yürüyor. Burada maksimum tabii yapılan açıları ben size söyleyeyim. 45 dereceye kadar yatabiliyor bazı araçlar. Şimdi Amaro'da göreceğiz bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Evet, şimdi burada önümdeki araçları görüyorsunuz. Onlar tabii çok fazla dik yapmadan da burayı geçebiliyorsunuz. Ama ben biraz daha zorluyorum şu anda. Oldukça aracı aslında yatırdık. Biraz daha da payı var aslında. Yani biraz daha da yatırabilirim. Burayı da çok rahat geçti. Şimdi buradaki turu tamamladıktan sonra yine bu dik yokuşların olduğu bölüme geldik. Burada ne yapacağız? Biraz çıkacağız. Tam yokuşun en dik yerinde durduracağız ve ondan sonra tekrar kaldıracağız aracı. O yokuşta, dik yokuşta nasıl kalktığını göreceğiz. Evet, şu an önümüzdeki araç çıktı, yokuşun ortasında durdu. Ve kalktı gördüğünüz gibi. 4A modundayız, yani otomatik modda araç çekişine göre kendi ayarlayacak. Şimdi şöyle bir gelelim. Dik noktaya geldik. Tam ortasında durdum. Tamamen frene bastım. Ve şimdi kalkmayı deniyoruz. Bakın, hiç tekerleklerde patinaj çekme yok. Hemen kalktı çok rahat bir şekilde. Bu da sistemlerin nasıl güzel çalıştığını gösteriyor. Çok iyi algılıyor sensörler. Evet, Amarok'la turumuzu tamamladık. Daha sonra biz tabii ki ağır ticaride Scania çekicilerle turumuza, testlerimize devam edeceğiz. Umarım bu sizler için de güzel bir deneyim olmuştur. Sizlere bir izlenim vermiştir. Evet, bizim alışkın olduğumuz gibi otomobile binmek kadar kolay değil. Merdivenlerden tırmanmak gerekiyor. Evet, şu anda 40 tonluk bir aracı kullanıyorum. Aslında ben kullanıyorum derken birçok fonksiyonu kendi yapıyor. Neden? Şu an arazi modundayız, off-road modundayız ve burada vites geçişlerini arazi şartlarına göre kendisi komuta ediyor. Retarderle bu arada tabii ki frenlemeyi yaparak o yokuş eğim inişlerde fazla frene dokunmadan daha rahat inebiliyoruz. Bozuk arazide ciddi bir engebeli yerde ilerliyoruz. Koltuk o kadar iyi absorbe ediyor ki beni aslında çok stabil tutmaya çalışıyor. Aynı noktada tutmaya çalışıyor. Darbeleri sönümlüyor. Ben de tabii ki burada içeride oynuyor gibi gözüküyorum ama aracın hareketlerine karşı ters hareketle çok fazla bu darbeleri hissetmiyorum. Bu bence konforu arttıran bir özellik. Tabii ki bu aracı sürekli kullananlar bunu çok daha iyi değerlendireceklerdir. Ya bu rampayı da bu kadar yükle nasıl çıktığını hakikaten akılsız ermiyor. Çok inanılmaz bir güç var araçta. Evet, şu an 500 beygirlik bir araçtayız. Ama tork değerine baktığımızda 2600-2800 bandında da tork değeri sunduğunu söyleyebiliriz.
şu anda böyle bir eğim inişe geldiğimizde retarderden destek alıyorum. Hiç zorlanmadan, yine konforlu bir şekilde diyeyim, aslında zorlanmak değil de konforlu bir şekilde buraya da yine iniyor. Tabii bu daha güvenliği de arttırıyor bu arada. Şimdi daha düz bir zeminde gidiyoruz ama görsel olarak hafif rampa ilerisi ve ileride de bir hafif böyle hörgüç var. Şimdi o hörgüçten geçeceğiz. Arkasında da minik bir rampayla final noktasına doğru geleceğiz. Bakın burayı da, bu hörgücü de çok rahat çıktı, atladı üstünden. Şöyle sakin bir tempoyla gidiyoruz. Çünkü bu araçları kullanırken sürücü çok önemli. Aracın ne dediğini, ne hissettirdiğini iyi anlaması ve ona göre direksiyon manevrasını ve gaz tepkimelerini ayarlaması gerekiyor. Retarderi ona göre kullanması gerekiyor. Sürücüyle otomobil, araç bütünleştiğinde tabii ki güvenlik artı yakıt verimliliği ve tabii ki aracın ömrünün uzaması söz konusu. Evet, son düzlükte şimdi final noktasına geliyoruz ve gerçekten müthiş bir deneyim oldu. Tabii ki yanımızda değerli hocamızla beraber, onun verdiği bilgilerle beraber çok güzel, keyifli bir sürüş tamamlamış olduk. Sağ olun.

0: Evet, araçları kullandık. Gerçekten çok keyifliydi. O gücü hissetmek zaten inanılmaz müthiş bir keyif. Şimdi Ozan Meydanı'nda detayları inceleyelim. Arkanda da çok özel iki araç var.
1: Evet.
0: Biraz bu araçlardan, biraz da Scania'nın vizyonundan, müşteri yaklaşımından bahsederseniz sevinirim.
1: Tamam Donat Bey, hoş geldiniz. Hoş bu arada araçlardan bahsedeyim. Araçlarımızdan bir tanesi 770S modelimiz. V8 motorlu, İsveçli dünyaca ünlü tasarımcı Svenpa'nın bir tasarımı. Dünyada bu arabadan 50 adet üretildi ve arabaların 28.si bir adet olarak Türkiye'de şu anda arkamızda bulunuyor. Araç V8 motoruna sahip ve 770 beygir güç üretebiliyor. Diğer arabası ise bizim kamyon modelimiz 8x2 R460 modeli. Bu arabanın da özelliği, bu arabanın 3 farklı aksi birden dümenlenebiliyor ve bu sayede arabayla çok ufak bir dönüş yarıçapı yakalayabiliyorsunuz.
0: Peki Scania'ya baktığımızda ne gibi özellikler sunuyor müşterilerine? Yani kullanım tercihi olmasının nedenleri nedir?
1: Scania'nın aslında kullanım tercihi olmasının önemli nedeni Scania'nın verimli motoru, verimli süper motoru ve de aynı zamanda motorla birlikte gelen düşük yakıt tüketimi. Müşteri için önemli şey bu. Aynı zamanda bizim arabalarımızın uptime dediğimiz, yani çalışmadığı süre çok az, çok kısa. Arabalarımız hep yolda, hep devam ediyor. Arıza oranlarımız çok az, çok düşük. Bunlar müşteri tarafındaki en önemli ortaya çıkan özelliklerimiz.
0: Kaç tona kadar yükleme yapabiliyoruz? Ne kadarlık bir çekme kapasitesi var maksimumda?
1: Şöyle, o model değişiyor ama çekme kapasitesi, yani tabii bunların bazen ülkeye göre, regülasyona göre değişiyor ama 250 tona kadar çekme kapasitesi olan araçlarımız mevcut.
0: Evet, bu da gerçekten inanılmaz bir değer. Zaten içeride kullanırken o gücü hissetmek, o gaz pedalına bastığınız anda kalkarken o kafanın oynaması başka bir his. Tabii bu işi yapanlar, profesyoneller için normal olabilir ama biz otomobilden inip bu araçlara bindiğimizde bize çok etkileyici geliyor o sesle beraber. Hem de içerideki konfora baktığımda da tabii ki büyük bir araç, büyük bir kütle ama gerçekten bir SUV konforunu İçeride bulabiliyorsunuz. Koltuklar çok rahat, süspansiyonlar çok rahat, direksiyon turu çok rahat, çok rahat dönüyor. Bunlar beni ilgilendiriyor ama bunun dışında profesyonelce bu işi yapanlar, ticaret olarak ilgilenenler başka özelliklere de bakıyordur eminim. Hani yatağından tutun da içerideki kahve yapacağı alana kadar onlar için önemlidir. Bu gibi özellikler de yine aracın içinde mevcut. Bugünkü etkinlik için ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir organizasyon oldu. Hem hafif ticari hem ticari versiyonu Doğuş çatısı altında bugün burada İstanbul Park'ta deneyimledik. Burası da çok önemli bir yer biliyorsunuz. 2027'de Formula 1'i burada izleyeceğiz Allah izin verirse. Yeniden dönüyor Türkiye'ye. Türkiye'nin tanıtımı için oldukça önemli bir yerde. Yine önemli ve güzel bir lansmanda sizlerle beraber olduk. Bir başka lansmanda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

Kastrol Magnet Ekle İşin Doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu bölümdeki sorumuz Onur Şahin Gaziantep'ten geliyor. Serdar ustamıza selamlar. Rodaj devri bitti mi? Yeni 0 kilometre bir araç aldığımızda ilk 1000-1500 kilometre boyunca motoru yor.

0: durmamak, belli bir devri geçmemek hala gerekiyor mu demiş. Şimdi ben de çok yakın bir tarihte Renault'un fabrikasına gittim. Oradaki Oyak Horse fabrikasının bölümünü, motor üretim bölümünü gördüm. Oradaki mühendislerle de konuştum. Ama önce Serdar abiye sözü bırakalım. Bakalım o ne diyecek. Sonra ben de bir iki kelime eklerim.
1: Yani motorla ilgili rodaj devri bizde çok oldu. Çok yeni değil. Son 10 senedir falan böyle bir şey kalmadı. Bu 1500-2000 kilometre dediği biz zamanında 5000 kilometrelere kadar falan çıkan bir faktördü. Şu an artık motorlar çok daha ince toleranslarla üretildiği için yani motor silindirleri de, subaplarda, silindir kapağı da, kranklarda, krank taşlamaları çok az toleranslarla üretildiği için ve buna çok uygun yağlarla yani bu rodaj dediğimiz şeyi bir nevi de yağ ile sağlama şansı olduğu için artık böyle bir şey kalmadı motorun kendisiyle ilgili. Ama ben yine de motor haricinde bir sürü aksam için yani başta ne bileyim fren diskleri, fren balatalarına varana kadar hepsinin ilk başta eskisi gibi böyle 1500-2000 kilometre değilse de ilk 3-500 kilometrede çok yüksek hızlara çıkmadan işte motor devrinde yani bu motor kayışı için bile alternatör kayışı için bile geçerli. Böyle rodaj yapıyormuş mantığıyla değil de çok sıkıştırmadan ilk 3-500 kilometreyi yapmak hatta birkaç yüz kilometre yani 500'e falan bile ihtiyaç çok çok sıkıştırmadan yapmayı tavsiye ederim. Yani bu lastikler için bile geçerli. Otomobilin lastikleri için
0: Tam
1: bile
0: onu ekleyecektim ben de.
1: geçerli. Yani o birkaç yüz kilometreyi öyle geçmekte fayda var. Ama o eski motor rodajı dediğimiz şey bugünkü teknolojide bitti.
0: Evet, çünkü gerçekten üretim yapan cihazların hassasiyetleri inanılmaz. Yani o eskiden konuştuğumuz hani motorda çapak vardır, işte 1000 kilometrede yağını hemen değiştir, o çapakları alsın falan söylemleri artık kalmamış durumda. İçleri pırıl pırıl. O coating dedikleri bir sistem var, bir kaplama yapıyorlar. O kadar hani pürüzsüz ki gözle zaten bir şey göremiyorsunuz. Bir de araları çok mikron olarak yapılıyor ve buna uygun da çok güzel yağlar kullanılıyor. Yağ teknolojisi çok gelişti. Hepsi bizi iyi bir yere taşıdı. Zaten hani hatırlarsın ya biz hani bir ara 3000'de bir değiştiriyorduk. Şimdi 15 bin, 20 bin hatta 30 bin
1: 50 bine kadar yani
0: gidiyor,
1: belli
0: gidiyor.
1: yağları yurt
0: Evet.
1: dışında çok daha temiz hava koşullarında.
0: Evet.
1: Yani bu özellikle o bizim clearance dediğimiz boşluklar konusu benim çok iyi bildiğim bir konu.
0: Evet.
1: Yani hani şöyle anlatayım. Motorun ana yatağı genelde eskiden ana yatakla muyluyla yatak arasında milimetrenin %5'i kadar bir boşluk verilirdi. Günümüzde bu %5, milimetrenin %5'i denilen boşluk %1,5, %2'lere kadar indi. Kol yatağında %2, %2,5 verilirdi. Şimdi milimetrenin %1/2 kadar, Murat bak, milimetrenin %1/2 kadar boşluk veriliyor. Bugünkü teknolojide bunları işleyebilmek, finishingini yapabilmek mümkün. Söylediğin gibi yatak malzemeleri, onun üzerindeki coatingler, kullanılan yağ bugün işi bambaşka bir noktaya getirdi gerçekten.
0: Evet, teşekkür ediyorum Serdar abi. Evet, bu hafta da bu soruyu yanıtladık. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda yine değerli bir isim var. Mert İntepe ile beraberiz. En son bölümde hatırlarsanız trafik kazalarını konuşmuştuk ve dikkat etmeniz gereken birkaç konuya da Mert altını çizerek sizlere tiyolar vermişti. Şimdi yine devam edelim kazalarla. Yaz döneminde kazalar dedik ama şöyle bir durum daha var. Herkes otomobil kullanmıyor.
2: Evet.
0: Yani biz birçok ulaşım aracı var bu arada biliyorsun. Mobilite kavramı artık hayatımıza girdi. Mobilite kavramı ile beraber otomobil kullananlar var. Toplu taşımayla seyahat edenler var. Uzun yolculuklarda otobüs kullanan var, tren kullanan var. Şehir içinde ağırlıklı yine uzun yolda da var ama motosiklet kullanan
2: Motosiklet
0: var,
2: var.
0: scooter kullanan var. E-bike dediğimiz o elektrikli minik aletleri kullananlar var. Şimdi değişik yolculuk formatları var. Biraz da istersen onlara değinelim. Yani biz otomobil kullanıcısı değiliz.
2: Tamam.
0: Yine de kazaya karışabiliyoruz. Hatta yayalar da buna eklemek istiyorum. Elinde telefonla karşıdan karşıya geçen
2: Çok doğru.
0: yayalara da bir değinelim.
2: Bunların hepsinin toplandığı artık bir başlık var. İlk defa senin programında ve seneye de 8. etapta konuşuyoruz. İncinebilir yol kullanıcıları. Bunların adı artık incinebilir yol kullanıcıları. Çocuk, yaşlı yaya ya da bisikletli, motosikletli, skuterli, incinebilir yol kullanıcıları. Ben bir üniversite öğrencisiyim. Isparta'da okulumu bitirdim ve İstanbul'a dönüyorum. Ekonomik şartlarım gereği de

0: Üniversite öğrencisinin otomobili mi olur? Bindim otobüse, geliyorum. Paramı ödedim. Hizmet alıyorum. Güvendiğim bir firmayla da seyahat ediyorum. Hı hı. Şimdi ben bir artık incine bir yol kullanıcısıyım. 40 kişi bu otobüste var. Bir kişinin seferinde emir komutasına göre uykusuyla, yorgunluğuyla, hız davranışıyla ya da risk algısıyla, tecrübesiyle, telefon konuşmasıyla, geçmişe dönük yorgunluğuyla bir haftalık incelemedeki çalışma saatlerini ben oturuyorum. Ailemin de yanına gidiyorum. Kemer de takmadım çünkü otobüste kemer takılır mı bilmiyorum. Yani bana kimse söylemedi. Ailemde de böyle bir şey görmemiştim. Kemer de takmadım. Uyuyorum. Benim tek problemim bu otobüse binip para ödeyip bu otobüsün bu koltuğunda uyurken uçarak camdan dışarı çıkarak ölmek olmamalı ülkemizde. Ben bunu bize yakıştıramadığım için burayı anlatmak istiyorum. Şimdi bu otobüsün kazasında da maalesef çarpışmasında da sayın sürücü arkadaşımız hayatını kaybetti. Şimdi ne suçlu var artık, ne günahlı var. Ben neydim? 20 yaşındaydım. Gelecek planlarım vardı. Evet. Mühendislik okuyordum. Bu ülkeye faydalı olacaktım. Önde yeni doğmuş çocuk vardı. Yanarak öldüler. Bir ay evvel ülkede yanarak, bizim ülkemizde otobüsün içinde 10 kişi yanarak öldü. Çocuğunu korumak için üstüne atlayan bir adam oldu. İnanılır gibi değil. Peki neden oluyor bu işler? Bir, bakımsızlıktan oluyor. İki, yanlış bakımdan oluyor. Üç, elektrik arızalarından oluyor. Dört, motordaki bakım ya da yanlış bakım ya da bir yağ damlıyor. O yağ turbonun üzerine geliyor. Turbodan alev alıyor, kıvılcım yapıyor. Arkadan bir yangın başlıyor. Ya da otobüsün elektrik tesisatı ya da kullandığınız aracın elektrik tesisatını değiştirtiyorsunuz. Ama tip onay belgesi olmayan ya da bu işleri doğru yapan bir bakım atölyesinde yapmamışsınız. Yanlış bir sigorta kıvılcım yapıyor. İçeriden köz köz alev yanmaya başlıyor dumanla. Şimdi baktığında bir denetim mekanizmasının olmadığını görüyoruz. Ve insan hayatıyla bir pazarlık görüyorum Murat. Yani bu beni çok tehlikeli bir yere getiriyor düşüncesel olarak ve korkutucu bir yere götürüyor. Şimdi insan hayatıyla pazarlık yapmanın sonucu şu. Sürücü öldü. Peki bu şirketin bir SGK'sı, bir efendimin iş güvenliği müdürü, operasyon müdürü, patronu yok mu? Bunlar nerede? Bunlar da yok ortada. Peki bir tazminat diye bir şey var. Ben 22 yaşında hayatımı kaybettim. Sigorta, gelecek, maaş, yaşam, kayıplarım var değil mi benim? Buralarda ortada yok. O yüzden ben diyorum ki bizim bir trafik kazasından anlayan hakimler yetiştirmek zorundayız. Bir mahkemede hani hayalim trafik bakanlığı, hayalim trafik mahkemeleri, buralara götürmek zorundayız. Ama çok buralar güzel gelmiyorsa bu trafik kazasını buradan da duyurayım ya. Müsaadenle senin yanından duyurayım. Bila bedel. Kim nerede istiyorsa Avrupa'daki bütün aldığım sertifikalarla, ki hani yanlış anlaşılma olmasın, dünyadaki en büyük bu FBI, CIA'lerden eğitim almış biri olarak söylüyorum trafik kazalarında. Devletimizin mi ihtiyacı var? Ben gelirim, kaza incelemeyi öğretmek istiyorum. Hakimlerimizin mi var? Ben gelirim, ücretsiz, bila bedel öğretmek istiyorum. Polis dostlarımızın var? Biliyorlardır benden çok ama belki birlikte öğreniriz, farklı bir şey öğretmek istiyorum. Çünkü biz trafik kazasını çözmezsek bir sonrakini çözemeyiz.
1: Sorumlusunu, gerçek sorumluyu da bulmak lazım.
0: Zaten orada bulacağız. Kök sebebine ineceğiz. Yani görünür sebep var, kök sebep var diyorduk ya. Şimdi görünür sebep sürücünün uykusu varmış. Bana ne? Bana ne? Ben paramı verdim, biniyorum otobüse, hizmet aldım. Şimdi hani efendim trene bindim, ben metro şeyden çıktı. Hızlı tren. Yani bana ne?
1: Şey var ya, bu tabii cep telefonu çıktıktan sonra, akıllı telefonlar daha doğrusu, her şey ortaya çıkmaya başladı. Yolda giderken dizi izleyen şoför çekildi. Evet. Yayınlandı sosyal medyada. Devamlı gidip geldiği hatta işte bir kavşaklar var biliyorsun, böyle virajlar var. Oraya hızlı giren sürücünün otobüsü yan yatırdığı ya da midibüsü yan yatırdığı görüntüler yine sosyal medyada. Bunları görüyoruz. Bir de ben bir şey daha gözlemliyorum. Son dönemde biraz aslında yanlış ifade edildi, yanlış anlatıldı, yanlış da anlaşıldı. Dediler ya araçlarda o multimedya ekranları işte sonradan taktığın yasak falan evet, diye. Aslında onun da kök sebebi doğru ki bu buraya dayanıyor. Yeni otomobillerde biliyorsun çok güzel LED ambiyans aydınlatmalar var. En basitini söylüyorum. Güzel ekranlar, monitörler var. Tamam. Diyorsun ki benim param yok, ben sıfır alamıyorum. Benimki işte 2000 model. Buna da bir şey takalım. Tamam. Ya tamam tabii ki tak. Ama bir, görüşünü kapatmaması lazım. İki, dediğin gibi bunun elektrik

0: tesisatının doğru çekilmiş olması lazım yangın çıkmasın. O USB girişleri lazım ya, herkes otobüslerde her tarafta bir priz USB girişi sonradan ama modifiye ediyorlar.
1: Doğru.
0: Koltukları modifiye ediyorlar. İşte ledler, ambiyans aydınlatmalar falan.
1: Kahve makineleri.
0: Daha güzel gözüküyor ya otobüs. Lüks gözüküyor sözde. Ama peki bunun standardı nerede? Sertifikası nerede? Onayı nerede? Kim inceledi? Hangi elektrik mühendisi buna baktı? Kablonun kalınlığı ne? Uyuyor mu? Sigortası amperi tutuyor mu? Hani ben de bilmiyorum.
1: Nereye bağlayacaksın? Muayene sistemine bağlamak zorundasın.
0: Orada da ama söküp bakamıyorsun ya bunları. Şimdi mesela en son dönemde VIP minibüsler diye bir şey türedi. Tavanına yine bir hani premium markanın ya da lüks markanın diyeyim tavanındaki yıldızlar bütün arabalara indi. Tavanda yıldız var. Tamam da bu sen değilsin ki.
1: Bak o VIP ile ilgili bir şey söylemem lazım sana. Yaz dönemi konuşuyoruz ya. Antalya'da iniyor turist. VIP'yi alıyor. Çoluk çocuk oturuyorlar. Kemer takmıyorlar birçoğu.
0: Evet.
1: Yerli tur. Evet. Yabancı takım. Bizimki gidiyor 70-80. Araç da yıldızlı evet. Canavar araba. Biliyoruz. Frene bir çakınca bu arka koltukta oturanlar tak diye camdan çıkıyor. Karşıdakini evet. Öldürüyor. Kendi evet. Evladını çocuğunu öldürüyor. O yüzden sevgili VIP sürücülerine söylemek lazım. Sürücüye ve firmaya. Lütfen arka kemerinizi takmazsanız seyahat edemeyeceğim. Bu yolculuk başlamayacak gibi bir takım uyarılarda bulunmak lazım. Çünkü VIP koltuklu araçlarda kemersiz gitmek yapabileceğiniz en korumasız seyahattir. Otobüsten bile daha tehlikeli. Niye? Bir nebze otobüsün önünde bir koltuk var. Gidip ona hani çarpıyorsun, ağzın burnun kırılıyor ama burada hiçbir şey yok.
0: Direkt karşı koltuğa
1: uçuyorsun. Şimdi gördün mü? Yani bu bir kültür. Sürücüsü bir VIP araç kullandığını bilmeli ve VIP türde kullanmalı. Pamuk ayak kullanacaksın. Pamuk fren olacaksın. Kusura bakma. Ben sarsılmayacağım. Fakat otobüs sürücüsüne pamuk ayak gidersin dediğinde ne oluyor biliyor musun? Efendim fren yapmadım. Niye? Yolcunun üzerine kahve, su dökülürmüş. E öldü. Öldü ya sen fren yapmadın diye.
0: Bunu... Su dökülmedi ama. Ya, maalesef yani. Hani
1: yani çok
0: ironi yani.
1: İroni yapıyoruz ama hani gerçek de bu. Biz evet. Çünkü soruyorlar, bizi çağırıyorlar. Ben gidiyorum. Abi diyor ben retardere çektim diyor. Frene basamam kusura bakma. Niye? Yolcu uyuyor. Tamam da ölüyor sonunda ya. Bizim algılaman gereken kültür şu. O zaman o hızda orada gitme.
0: Evet,
1: o freni
0: evet.
1: Yapacak gibi gitme ki biz bu seyahatin toplu taşıma olduğundaki sosyal yaşamın güvenini koyalım ortaya. Evet. Başka nasıl anlatacağım birine?
0: Hakikaten çok zor. Yani insanlar yaptığı işin önemini ve sorumluluğunu biraz o bilinç altına kazınmak lazım. Bilince de değil. Yani bilmek de değil. Bilinç altında bu iş olması lazım. Ki artık otomasyona bağlansın. Yoksa evet gidiyorum ikinci vitese atıyorum. 70'e düşüyorum. Böyle kullanıyorsan o zaten olmuyor.
1: Şimdi sen işinin bir bölümü dünyanın her yerine gidiyorsun. Grup halinde gidiyorsunuz bazen. Orada sizi bir otobüse alıp bir yerden bir yere götürmüyorlar mı?
0: Götürüyorlar.
1: O otobüs şoförünün davranışını bana söylesene. Mesela ben biniyorsun merhaba diyor, günaydın diyor binerken sana. Kapıdan daha. Araç kullanım yumuşaklığını anlat bana lütfen ya. Yani bunu anlatmak çok zor ama anlatırsın.
0: Vallahi samimi söyleyeyim. Yani çoğu yer çok iyi. Çünkü trafik bir akış var, kural var, hız limitleri var, şerit var. Şerit değiştirmiyorlar ikide bir. Bir kere en önemlisi o. Ama bazıları yine hızlı gidiyor. Çünkü hani bu konuda ben diyeceğim ki yok hepsi uyuyor diyeceğim. Birisi diyecek ki uymuyor. Ya evet bazıları uymuyor. Biz hatta aramızda şöyle bir espri yapıyoruz. Ya diyoruz ki bu bizim Türkiye'den minibüs şoförü galiba falan diye. Böyle bir takıldığımız da oluyor. Ama onun o hızında bile öyle bir akıcılık var ki şey yapmıyor. Ani fren, ani direksiyon hareketi yapmıyor.
1: Evet.
0: O tempoyu çok güzel götürüyor. Sen içeride yorulmuyorsun.
1: Bravo.
0: Ben çok kısa mesafe gittiğim sürücülerde yorulduğumu ve midemin bulandığını biliyorum ki ben yarıştım. Yarışırken not okudum.
1: Aynen.
0: Hiçbir şey olmadı.
1: Tabii,
0: burada
1: tabii,
0: bir sürücünün
1: tabii.
0: Yanına veya arka koltuğuna oturuyorum. Midem bulanıyor. İşte bunu bir düşünmek lazım. Sen bu kadar beni
1: bu mesleği yaptığının bilinci kültür olarak ve gömlek evet. Olarak sana giydirilmeli. Evet. Bu sürücü okulunda gelmez. Biz bunu biliyoruz. Ama ara eğitim kurumlarının işte dünyadaki iş yapmalarının sebepleri bu aslında. Yani kuryeye de bunu öğretiyor. Motosikletli kuryeye de bunu öğretiyor. Otobüs şoförüne de, kamyon şoförüne de, otomobil kullanıcısına da. Bizim anlatmak istediğimiz sorun burada. Biz bir tane ehliyeti olan bir, ya ben aklım almıyor, ehliyet veriyoruz. Ve ehliyet verdiğimiz insan ehliyet aldığı lokasyondan evine gidemiyor arabayla. Niye verdin ehliyeti diyorum sen buna? 40 kişi taşıyacak. Ya ehliyet verdik çocuğa, otobüs kullanacak. 1950'de bile 25 yaşından evvel kimseye ağır vasıta ehliyeti vermiyorlardı. Hatta evli olmayanları, bak evli olmayanları şoför yapmıyorlardı. Yani o günkü duyguları ve
0: düşünceleri... Aile sorumluluğu bilinci olsun diye, değil mi? Biliyorum, onu da biliyorum. Bana da söylemişlerdi çünkü. Evlenmeden ne, ehliyet şoför alamazsın ol falan diye. Ehliyet alamazsın dedi. Benim evet, okul tamam. Müdürüm, Allah rahmet eylesin. Dedim ki ya ben kullanıyorum hocam dedim. Yani siz bu kağıdı verseniz de vermeyin. Evet. Ben bu ehliyeti alacağım yani dedim. Öğrenci belgesini aldık, gittik. Aldık ehliyeti ama o da öyle söylüyor diyor. Şey olmadan, evlenmeden diyor, bana kalsa vermem ben diyor şey ehliyet sana diyor. Dedim öyle olmaz ama dedim. Hayat öyle değil. Belki evlenmeyeceğim dedi. Yani o başka bir şey ama o oradaki nezaket başka bir şey anlatıyor aslında.
1: Ben hep onu söylüyorum. Nezaket dediğin için nezaket güzergahından daha çabuk ulaşırsınız. Bu kötü seylevle, kavgayla bu trafik yönetilemez. Çünkü her geçen gün İstanbul, Ankara, İzmir, Konya kalabalıklaşacak. Motosikleti durduramazsınız artık. Azaltamazsınız. O mobilite hayatımıza girdi. Ya trafiği yavaşlatacak ya da trafiği kaldıracak ortam yaratacaksınız. Ya da şehire girişi planlayacaksınız. Her bölgeye her şekilde giremeyeceğiz. Her saatte giremeyeceğiz. Başka yol yok. Toplu taşıma, metro arttırmak zorundayız. Ve benim bu yazla beraber olabilecek kazalarda yeni muayene sisteminin çok şey yapması lazım. Çünkü Avrupa Birliği'nin 15 sene gerisindeyiz.
0: Evet, şimdi zaten değişiklik oluyor. Bir takım yenilikler geliyor. AI uygulamaları falan olacakmış. Onları öğrendim. Bize ön haberi geldi. İnşallah yakında bu değişiklikle beraber bir istasyonu da ziyaret eder. Görürüz neler yapılıyor, neler ediliyor. Benim de şöyle bir söylemim var. Yol verirsen yol alırsın diyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve bu bölümü de burada noktalayalım istersen Mert'cim. Süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümü iple çekiyorum.
1: Bilmukabele.
0: Evet sevgili seyirciler, bu hafta da Mert'le yine keyifli bir söyleşi yaptık. Umarım güncel hayattan sizlere de dokunan cümleler kurmuşuzdur, bir şeyler anlatmışızdır. Önümüzdeki haftalarda Mert'le tekrar beraber olacağız. Ama tabii ki 8. etap devam ediyor. Yaz sezonunda da yepyeni bir bölümde önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

biz Türk çocuklarına hiç şunlar bizim bu kadar düşmanımız, bu kadar bize zarar verdi diye hikayeleri anlatmadık. Ama yabancı ülkelerde onların da müfredatlarını incelediğimde bakıyorum ki tam tersine bir Türk düşmanlığıyla yetişiyor dünya çocukları. Türk imanlıdır, Türk vatanını sever, Türk gittiği yere sömürgecilik yapmaz. İşte bu yüzden Türk çok değerlidir ve onlar bunu bildikleri için kendi çocuklarına Türkleri ve Türk milletini kötüleyerek tanıştırdılar. İşte ben bütün bunların hepsinin birleştirerek olabildiğince toplumla buluşturmaya çalışıyorum.

0: Bugün konuğumuz İlknur Bektaş olduğu için kitap değil kitaplardan çok sayıda emekten, çabadan, eserden bahsedeceğiz. Üzerine konuşulacak çok kitap var. Ben hızlıca Hannibal ne anlatıyor, konusu nedir diye soruyorum.
1: Hannibal kendi coğrafyasında ayakta kalmak ve kendilerini bulundukları yerden sürmek isteyenlere karşı muazzam bir direniş öyküsü. Güçlü bir komutanın, karşı tarafın onun hamlelerini pratikte bildiğini ve düşündüğünü düşünerek çok daha başka bir plan yapar. İnsanlığın aklına gelmeyecek bir plandır bu. Alplerden, o dağlardan, buzlardan, fillerle geçer. Ve öyle bir hamledir ki bu, dünyada bugün bile hala konuşulacak bir azim ve kudrettir. On binlerce insanı yürütür, hayallerini ve yurduna aidiyetini öyle büyük hizmet eder ki günümüzde bile hala Hannibal konuşulur, hala üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapılır. Günümüzde ülkemizde ve dünyada örnek bir komutan ve stratejist olarak konuşulur. O yüzden çok iyi bir araştırma ve iyi bir hikayedir aslında.
0: Bu kitabı yazmak neden gerekliydi? Nasıl bir boşluğu doldurdu? Bir boşluk var mıydı?
1: Ülkemizde sadece Amerikan filmlerinde insan yiyen bir karakter olarak tanınıyor. Ve ben de bana özellikle bir tavsiye vardı. Biz bu adamı doğru düzgün tanımıyoruz ve ülkemizi de tanıtmamız gerekiyor gerçek kimliğini. Araştırdığımda hiç öyle insan eti yiyen vahşi bir kişiyle karşılaşmadım. Tam tersine ülkesini ve ulusunu seven, kendi coğrafyasına bir şeyler yapabilmek isteyen, babasına bir yemin eden bir çocuğun, bir komutanın gelişim öyküsünü İspanyolcadan, İtalyancadan ve dünyanın birçok ülkesinde yazılmış tezlerden inceleyerek ve doğrularını araştırarak bambaşka bir kimlik buldum. Hatta bizim kendi geçmişimizde de çok merak edilen ve saygı bulan, itibar bulan bir karakter olduğunu görünce hassasiyetim ve ilgim daha çok arttı. Düşünsenize Fatih Sultan Mehmet'in, Abdülhamit'in, yani padişahlarımızın ve hatta Atatürk'ün bile merak ettiği, stratejist olarak da ilgisini çeken birisi ve daha ilginci mezar yeri Türkiye'de, Gebze'de. Mezar yeri kayıpmış, Abdülhamit Han da Mustafa Kemal Atatürk'te mezarının bulunması konusunda talimatlar verirler, bir araştırmalar yapılır. Araştırmalar neticesinde Türkiye'nin en önemli ordinalis profesörlerinden araştırmacı ve tarihçisini Ahmet Müfit Mansel'in bulmasıyla neticelenir araştırma. Dünyanın hala konuştuğu bu kadar önemli bir komutanı, bizim kendi tarihimizde de önemsenen bu komutanı kendimizin de tanıması gerektiğini, bugün neden rol model olduğunu ve hangi tuşlara bastığını aslında daha net öğrenmek bizim için de faydalı olacaktır. Bizim ülkemizde sadece bir kişi de gördüm bu çalışma yapıldığını, bir Türk tarihçi ve yazarın yazmasının o boşluğu doldurduğuna inanıyorum.
0: Hannibal'den gelelim. Bu topraklarda bulunmuş ve sizin vesilenizle bizim edebiyat üzerinden tanıdığımız kahramanlara. Kimler var sıralanmış, dizilmiş? Benim en eskilerden görüp aa evet diye tanıdığım Kara Fatma var.
1: Evet.
0: Ama çok daha güncel başka örnekler de var.
1: Evet, ben yaklaşık 20 yıldır milli mücadelede Türk kadınlarına çalışıyorum. Uzmanlık alanım bu. Türk kadınlarının Tanzimat'tan Cumhuriyet'e geçen süreçte ne kadar varoluşsal çabalar gösterdiklerini hem akademik olarak inceleme şansım oldu, hem belgeleriyle, bilgileriyle Genelkurmay Başkanlığı arşivi, Cumhurbaşkanlığı arşivleri ve Osmanlı arşivlerinde taradıkça ve oradaki kayıt ve belgeleri buldukça saha araştırmalarına geçip bizim elle tutulabilir ne kadar kaynak kimsemiz var diye çalıştım. Üsteğmen Kara Fatma yüz akı bir çalışma gerçekten. Defalarca üniversitelerde atıflar yapılan, tezler yazılan, kaynakça gösterilen çok değerli bir çalışma oldu. Onunla birlikte tabii ki sadece onu çalışmadım. Onun sonrasında fırına atılıp yakılan bir Türk kadını var. Sadece ekmek taşıdığı için yaşlı bir Türk kadını Yunan komutan tarafından Türk askerine ekmek taşıdığı için yakılan bir Türk kadını var. Ben o kadının hem hikayesini araştırmak hem de toplumla buluşturmak istedim. Yani kendisinin çocuklarını, eşini Yemen'de kaybetmiş, çocuklarını Çanakkale'de kaybetmiş, ailesinden kimsesi kalmayan bir kadının benden sonrakiler daha özgür ve namusuyla, bayrağıyla bu vatanda yaşayabilsin diye kendinden sonrakiler için vazgeçiş öyküsü çok onurlu geldi bana. Onun edebi bir şeye ihtiyacı yoktu. O yüzden onu sadece doğal hikayesiyle toplumla buluşturdum. Unutulsun ve kaybolsun istemezdim. O yüzden onu kitaplaştırdım. Nazife Kadını, Üsteğmen Kara Fatma'nın bütün detaylarını, dünyanın birçok yerinde haber oluşlarını, onunla birlikte Giresunlu Sancak Çavuşu Pembe yine yaşlı bir kadındır. Eşini ve çocuğunu bırakıp cepheye gider. Mühimmat taşırlar, silah kullanırlar. Silahı olmadığında başka bıçaklarını kullanırlar. Yani memleketin savunması için binlerce kadının o cepheye gidiş öyküsünü sulandırmaya ihtiyaç duymadan, kurmaca öyküye ihtiyaç duymadan satır satır köylerine giderek, akrabalarını bularak, mezarlarını bularak ve o coğrafyada onlarla birlikte nefes alarak ve hatta ağlayarak birçok çalışma ortaya koydum. En sonu Gördesli Makbule Efe'ydi. Tek başına muhteşem bir araştırma oldu. 4,5-5 yıl boyunca onu araştırdım. Kayıtlarını, kaynaklarını, belgelerini, şehadet belgesini, annesinin TBMM'ye yolladığı dilekçesini ve imzalı şehadet belgesine kadar ortaya koyup buradaki amaç bir tarihçi yaklaşımıyla bu insanların bir kere varlığını ortaya koymak, belgeli çok önemli. Bir efsane olmadıklarını, halk arasında anlatılan bir hikaye değil, gerçek bir insan olduklarını, bir vatansever olduklarını, önce vatan diyen gencecik gelinleri anlattım. Düşünsenize başındaki kırmızı al yazmasını düğün günü kapının önündeki o düğün derneği bırakıp, başındaki o yazmayı kapının önüne asıp, düş önüme önce vatan kurtulsun sonra bizim düğünümüz bitsin der. Dönünce yaparız kalanını, yerdeye girmezler. Bütün hayallerini o çok sevdiği Usturumcalı Halil Efe ile komutanla beraber cepheye gider. 8,5 ay Yunan'a kök söktüren muazzam bir direniş ve başarı öyküsü. Taş üstünde yatarlar. Yastıkları taştır onların. Üstlerinde ne varsa onunla idare ederler. Yeter ki düşmandan kurtulalım, sonra düğün dernek kurarız der. Ben evlerine gittim. O tereklerindeki raflarındaki bakır sahanlarını, o kanaviçeli yorganlarını hiç üzerine almadığı o örtüleri gördüm. Kapısının önündeki kenarda duran o kırmızı al yazmayı dokundum. Köyündeki insanların hala ondan bahsedilince gözyaşı döktüğünü gördüm. O gelinliği ben İstanbul'da da sergilere taşıdım. Yani düşünsenize vatan ve namus o kadar bizde iç içedir ki bayrak susma din yani inmesin ezan susmasın diye bizim çok büyük bir vazgeçişimiz var. Bir kazanımımız var. 18-19 yaşında bir kızdan bahsediyoruz veya ekmek taşıyan bir kadından bahsediyoruz. Bunların hepsini toparlayıp Gördesli Makbule'de o coğrafyada çünkü İzmir işgal olduğunda 15 Mayıs'ta 1919'da işgal olduğunda gemilerle adamlar kamyonlar indirdiklerinde bizim Şerife bacılarımız Kastamonu'dan mühimmatlar getiriyor ya kanılarla. Düşünün teknolojiye karşı bizim kadınlarımız kanılarla mühimmat taşıdılar. Birçoğunun sırtında elinde karnında bebesi vardı. Çünkü bizim erkeklerimiz cephedeydi. Biz erkeklerimizi savaşta yalnız bırakmadık. Onlar bizim babamızdı, eşimizdi, kardeşimizdi, abimizdi, dayımızdı. Onlarla birlikte hareket ettiler. Onların arkasından bizim büyük annelerimiz kefen bezlerini sargı noktasına taşıdılar. Askerin yarasını sarsın. Önce vatan dediler. Şimdi ben bu hikayelerin tamamını özgün biçimde Anadolu'da köyleri, kaymakamlarımızla 90 yaşın üzerindeki dedeleri, nineleri camilerin çıkışında yakalayıp, onların hikayesini dinleyip, sandıklarındaki o eski fotoğraflarını izleyip, fotoğraflarını çekip, onları not alıp, gerçekten belgeleyebildiklerimin hepsini kitaplarıma taşıdım. Çünkü o son nesili biz yakalayamazsak bizden sonrakiler aynı ruhla ve aynı samimiyetle belki yakalayamayacaklardı. Bu bir görevdi. Ve son çalışmam Gördes'in Makbule benim için çok emek verilmiş ve hak edilmiş bir gururdur benim için.
0: Şu anlattığınız tablo bizim ilkokul çağlarımızdan itibaren kitaplardaki okuma parçalarımızda karşımıza çıkan tasvirlerde, resim tasvirlerinde gördüğümüz o kanılarla cepheye taşınan silahların biz resimlerini görüyorduk ama tam da bahsettiğiniz gibi anonim bir şey olduğunu düşünürdük daha ziyade. Yetişkin hallerimizde de öyle düşünürdük. Anonim bir şeydir, anonimleşmiştir. Doğru yapan çoktur belki ama işte ne kadarı hayal, ne kadarı mitleşmiş diye düşünebilirdik. Şimdi gerçek kişiler ve karakterler üzerinden bir manada ete kemiğe büründürmüş oluyorsunuz. Bir taraftan tarihçilik sorumluluğu, bir taraftan işin edebi zevki de var ama bütün bunlar birbirini boğan, çatışan şeyler mi, destekleyen şeyler mi? Çünkü hakikate sadık kalmak gibi bir mesele var ve tam da bu söylenen yüzünden kaydedilebilen mümkün olduğunca bir yakın geçmişten bahsediyoruz aslında. Eğer hemen emek verilmezse kaybolup gidecek ama ulaşıldığı takdirde de birinci kaynaklara neredeyse değilse ikinci kaynaklara ulaşılabilir yakınlıkta bir tarihten söz ediyoruz. Nasıl baş ettiniz hem edebi hem tarihi tarafıyla?
1: Evet doğru, dokunmasaydık kaçacaktı elimizden. 20 yıldır o yüzden çok savaş veriyorum ve katıldığım bütün söyleşilerimde, etkinliklerimde, programlarda hep şunu söylüyorum. Büyüklerinizi dinleyin, dedelerimizi, babaannelerimizi çünkü... Size bir anımı anlatayım, farkındalık oluşturacağını bildiğim için. Ben Nevşehir Avanos'ta bir söyleşi yaptım. Salon inanılmaz dolu. Fakat beden dili eğitimi de aldım ben sonuçta üniversitede. Şimdi karşıdan bir tane şalvarlı bir teyzemiz elleri belinde beni izliyor, tamam mı? Ya belli bir süreden sonra el hep burada kaldı. Şimdi bize öğretilen beden dilinde bu bir hesap sorma ve kızgınlık ifadesi. Söyleşi akarken sürekli içimden şunu geçiriyorum. Ben ne söylemiş olabilirim acaba bu teyzeyi incitecek? Şimdi söyleşi bitti. Teyze hala karşımda. Anlattıklarımdan ben son derece de eminim. Önümde de önemli bir kalabalık yürüyüş var. İşte valisinden, belediye başkanından, öğretim görevlilerinden tahmin edersiniz. Bayağı kalabalık bir ortam. Niye dedi tamam anlatmadın dedi şimdi. Bir sorunuz var mı acaba bilmeden... İncittiğim bir şey var mı diye sonunda hani sürçülisan ettiysek affola diyeceğim ve kapatacağım. Niye dedi tamam anlatmadın? Aynen bu ifadeyle herkes bir döndü baktı ne diyor acaba diye. Niye anlatmadın dedi Yunanların hamile kadınları karnından kesip kesip çocukları ortalıkta şey yaptığını. Ben böyle kaldım. Dedim ki yaş ortalaması küçükler de var, büyükler de var. Her şey her yerde anlatılmaz. Bu bizim sadece tarih kayıtlarımızda var, genelkurmay kayıtlarımızda var. Toplumla çok fazla paylaşmayız biz bunları dedim. Hayır anlatacaksın dedi. Bana benim dedi babaannem bizi ayağında salladığında anlatıyordu bunları dedi. Bakın nasıl bir dokunuştur bu. Babaannesi o yaşlı teyzenin ayağında sallarken anlatıyormuş. Ve ben slaytlarla bizim Kurtuluş Savaşı'mızı belgelerle koyduğumda benim aklıma hepsi düştü dedi. Bütün anılarını büyüklerinden dinlemiş ve son kişi o. İşte biz onları eğer dinler ve notlarını alırsak o parçalı puzzle'ımızı tamamlayabiliriz. Bizim çok eksiğimiz var. Biz Türk çocuklarına hiç şunlar bizim bu kadar düşmanımız, bu kadar bize zarar verdi diye hikayeleri anlatmadık. Ama yabancı ülkelerde onların da müfredatlarını incelediğimde bakıyorum ki tam tersine bir Türk düşmanlığıyla yetişiyor dünya çocukları. Çünkü neden? Türk beklenendir. Türk'ün bir kere ülkesi, dini ve belli kuralları olan bir medeniyettir. Türk dediğin zaman Türk her yerde beklenen ve bilinendir. Saygıdır, Türk imanlıdır, Türk vatanını sever, Türk gittiği yere sömürgecilik yapmaz. İşte bu yüzden Türk çok değerlidir ve onlar bunu bildikleri için kendi çocuklarına Türkleri ve Türk milletini kötüleyerek tanıtırlar.

tanıştırdılar. İşte ben bütün bunların hepsinin birleştirerek olabildiğince toplumla buluşturmaya çalışıyorum. Evet, edebiyat kurgu sanatıdır tabii ki. Ben de edebiyat, üniversitede edebiyat bölümünden mezunum aslında. Ve fakat tarihte yüksek lisansım. Ve tabii uzun yıllar tarih çalışmış, gazeteciliğini yapmışım. Hep yazmış bir tarafı olarak da kendimi biçimlendirirken edebiyat pergelinden çıkmadan tarih konseptini çok iyi içeriye hazmetmeye çalışıyorum. Çünkü dokunacağım herhangi bir hikayedeki edebi bir cümle aslında o işin ruhunu belki de yolundan çevirir. Oysa ben gerçeğe sadık kalan bir tarihçi olmalıyım. Çünkü neden? Oradaki o Yemeni'nin dantelinde işlenen oyayı, bir kilimde anlatılan o bu evde bir gelin var, bu evde bir çocuk var hikayesini. Baş bağlama sanatında işte onun dul olduğunu veya işte eşinin şehit olduğunu, her birisini görebildiğimiz pek çok nakış var. Bunların her birisinin renklerini, kalıcı olmasını, sanatlarımızı, zanaatlarımızı ve zengin kimliğimizi aslında anlatmak için edebiyata çok ihtiyacım var ama tarihle onu bağlamalıyım.

0: Bütün bu sizin tarihi gerçekliğe sadık kalarak da okurla yine bir araya getirmiş olduğunuz bu karakterlerle hayat nasıl devam ediyor? Onları tanımadan evvelki hayatla, şimdi tanıdıktan sonraki ve aktarma sorumluluğunu da büyük ölçüde yerine getirdikten sonraki hayat.
1: Çok detaycıyım. Herhangi bir yerde kurulan bir cümledeki tek bir kelimeyi seçip onun arkasındaki gerçeğe çok yürüdüm. Beni çok yere taşıdı, boş olduğunu düşündüğüm şeylerin çok dolu olduğunu, çok dolu olduğunu düşündüğüm şeylerin çok boş olduğunu tabii ki görürsünüz. Araştırma zaten böyle bir şey ama çok sabırlı olmak da lazım. Birçok üniversitenin ve birçok ilin kütüphane görevlerini, oradaki insanları tanırım. Herhangi bir belgeyi, bilgiyi, gazete kupürünü, aklınıza gelebilecek herhangi bir nüveyi gerçekten peşinden giderim. Bir şeyi okurken hele de çok detaylı bir şey yakalamışsam ocaktaki çaydanlığı unuturum. Çünkü ararım ve okurum. Yani farkındalığım ve araştırmacılığım beni evet çok zorluyor. Gerçek hayatta zorlandığım var. Normal şeyler okuyamadığımın farkındayım, seçiciyim. Olabildiği kadar geniş bir perspektiften okuyarak zenginliğimi korumaya çalışıyorum. Fakat gene de elim ister istemez tarihi kaynakları araştırmaya gidiyor. Türkiye'de ve dünyadaki kütüphaneleri inceleyip bize dair ne varsa. Bakın ben Osmanlıca öğrenmeye karar verdiğimde bizim sınıfımızda 40'tan fazla İsrailli vardı. Ben onlara dedim ki hadi ben kendi tarihimi öğrenmeye geldim. Siz niye geldiniz? Biz sizden neyimiz varsa onları öğrenmeye geldik dediler. Ve onları gerçekten hahamların finanse ettiğini öğrendiğimde bir kere daha şaşırdım. Biz kendi imkanlarımızla ve hevesimizle ve heyecanımızla katılıyoruz Osmanlıca dersimize. Çünkü biz belge okumak için uğraşıyoruz. Harfi ve cümleyi kaçırmamak için uğraşıyoruz. Ama insanlar bizim tarihimizden bizden ne sökebileceği için uğraşıyor. Öyleyse biz tarihimize daha çok sahip çıkacağız, daha çok araştıracağız. Yani Osmanlı arşivlerimiz de bizim o kadar çok okunması gereken belge ve o kadar toplumla buluşması gereken hikaye var ki. O yüzden kurmaca bir öyküye yönelemiyorum. Doğal olarak hep gerçek hayatın beslediği hikayeleri toplumla buluştururken olabildiğince temiz bir edebiyatla yaklaşmaya çalışıyorum.

0: Bir kızıl elması var mı İknur Bektaş'ın? Şunu yapmadan ölmesem çok iyi olur.
1: Var. Kara Fatma'yı, Üsteğmen Kara Fatma'yı sinema filmi yapmadan ölmeyeceğimi düşünüyorum. Dilerim ölmem. Onu görmek istiyorum ve onu gözyaşlarıyla izlemek istiyorum. Ben devlet tiyatrolarında Milli Mücadele'nin Cesur ve Kayıp Kadınları tiyatro oyununu yazdım. Yaşam boyu onur ödülü aldım. Kültür Bakanlığımızdan tiyatro ödülleri aldım. Çok onur duydum. Çocuklarıma herhalde bırakacağım en güzel ödüllerden biri onlardı. Onları sahneye koyduğumuzda Şerife Bacı'dan Gördesli Makbule'ye, Üsteğmen Kara Fatma'dan Pembe'ye,

Pembe kadına, sancak çavuşu. Yani sancak bizim için namustur biliyorsunuz. Her bir kadını kendi özelinde toplumla buluşturduğunda insanlar irkildiler. Düşünsenize 30 Ağustos'ta İstanbul AKM'de insanlar oturmaya yer bulamadılar ve günlerce o oyunu izlediler. Ve ben çok büyük onur duydum. İsterim ki bunu sinema filmiyle dünyaya onların sanal kahramanları değil, bizim gerçek kahramanlarımızın, bu kadar değerli kadınlarımızın olduğunu anlatmak. Yani eşi cephede şehit olmuş, ailesinden 23 kişi rahmetli olmuş, şehit olmuş. Ama ona rağmen Üsteğmen Kara Fatma cephe cephe düşmanı kovmuş ve bunun için küsmemiş ve vazgeçmemiş bir 45 boyunda bir Türk kadını. Ben Türk kadınlarını çok değerli buluyorum. Her hal ve durumda bizim için evlat ve vatan çok değerlidir. Biz erkeklerimizin ve vatanımızın hep yanında ve arkasında olduk. O yüzden isterim ki dünya Türk kadınını şerefle, onurla ve saygıyla izleyebilsin. Ve o işte benim işim olsun. Çok isterim.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: 24'e hoş geldiniz. İyi akşamlar. Basın Ekspres başlıyor. İç siyaset ve dünyadaki sıcak gelişmeleri bu hafta yine ele alacağız. Değerli konuklarımızla birlikte aslına bakarsanız 3 önemli konu var. Bunlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünme. Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında verdiği mesajlar, açıklamalar, bunları konuşacağız. Bununla birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeniden bir imelenme söz konusu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi. Ve bir mecliste yasa trafiği de başlamış durumda. Bir diğer önemli konu da ABD ve İran arasında yaşanan gerilim. Ki ABD Başkanı Donald Trump birkaç saat önce yine sıcak açıklamalar, önemli mesajlar verdi. Bunları da ele alacağız. Değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız. Hemen yanımda Yeliz Albayrak var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, öğretim görevlisi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Profesör Doktor Cemal Zehir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu. Hoş geldin Sayın Likoğlu.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi izninizle CHP ile başlayalım ve bugünkü grup toplantısında Özgür Özel'in verdiği mesajları şöyle kısaca ekrana taşıyalım. Ne dedi Özgür Özel? Şimdi birincisi en dikkat çekici, izleyeceğiz ama vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşadığını ifade etti. Ve tabii ki yeni partiyi kuruyoruz dedi. Bakalım.
4: Bugün bu kürsüye

her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. İlk gün sokağa çıktık. Sokakta bizi gören kolumuzdan tuttu. Kimi partiyi bunlara

0: yakınlığı bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Evet, Özgür Özel'in açıklamaları bu şekilde. Yeliz Hocam, size ilk sözü verelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü çok konuşulan bir konu bu iç siyasette ve özellikle bir süredir de Cumhuriyet Halk Partisi'de böyle bir ayrılık yaşanması da muhtemeldi. Tabii. Bugün artık bu açıklamalarla da bu netlik kazanmış oldu. Kim ana muhalefet partisi olacak? O tabii ki şimdi bakalım yanıtını bulacak sorulardan biri. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci?
2: Şimdi dediğiniz gibi bir süredir zaten konuştuğumuz, bir süredir beklediğimiz ama yeni bir parti olacak mı kısmı biraz daha muallakta kalan, belki keskin bir dille söylenmeyen, dillendirilmeyen bir ihtimaldi. Ama bugün tabii ki özellikle gelen açıklamayla kesin olarak bir yeni parti yoluna gidileceği, işte bir yeni yol açılacağı tebliğ edilmiş olundu. Tabii bundan sonraki süreç nasıl gidecek, bir süredir zaten konuşuluyor. Yeni bir parti olacak mı, kim katılacak, kim katılmayacak? Bu yeni parti olursa tam olarak nerede merkezlenecek? Aslında ideolojik olarak bir değişiklik olacak mı? Tam durduğu yerde mi duracaklar? CHP'nin içerisinden tabii ki çıkan bir parti olduğu için aslında tam olarak nasıl konumlandıracaklar kendilerini gibi daha birçok soru var. Ama sanırım burada asıl şimdi belli edecek olan meseleyi kim nerede duracak? Milletvekilleri asla geçecekler mi yeni kısma, ya da CHP'nin içerisinde kim kalacak, ya da kalan CHP artık nasıl hareket edecek? Birçok şu anda tabii ki çekişme var içeride. Birçok sorular soruluyor. Ama yönün nasıl tayin edileceği kısmı sanırım açıkçası tam olarak nasıl olacağıyla alakalı daha net mesajlar verecek. Belki sayı mesele, milletvekili sayısı meselesi, ya da yeni kurulacak parti seçenler ve CHP'de kalanlar meselesi çok daha fazla belki gidilecek yolu, ya da bundan sonra nasıl adımlar atacaklar? Nasıl bir politika inşa etmek isteyecekler? Nasıl bir misyon, vizyon acaba açıklayacaklar? Neyin acaba yönünde gitmek isteyecekler? Hepsini bu tanımlamalardan sonra, işte kaç kişi nerede kalacak, kim gidecek, kalan ve gidenlerin de kim olduğuyla belki biraz daha net bir yol haritası bize verecek. Ama şu anda her şey bir oluşum aşamasında. Nasıl gideceği ve kim olacak kısmı hepsi bakın sorulardan ibaret. Şimdi mutlaka vaatler verilmiştir, kim nereye gidecek, kim nerede kalacak, ama realiteye geçtiğinde asıl biz isimleri gördükten sonra anlayacağız. O belki daha önceki konuşmalar bir nihayete ermiş mi, ya da bu daha önceki konuşmaları yapanlar CHP'ye devam edecekler. Onların hepsi net bir şekilde, belki isimler belli olduğunda çok daha rahat bize bir mesaj verecek ne olacağıyla alakalı.
1: Şimdi birkaç sorum daha var ama izninizle ekrana da yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tabii ki hani iki ülke arasındaki ilişkiler de gündemdeydi ama özellikle İspanya'nın şampiyonluğunu Cumhurbaşkanı tebrik etti. Aslına bakarsanız hani maçtan önce de hepimizin kalbinden İspanya'nın zaferi geçiyordu. Çünkü İspanya işte genel olarak Gazze'deki duruşuyla, futbolcuların ellerinde Filistin bayraklarıyla daha önce verdikleri pozlarla ve maçtan önce de Netanyahu'nun Arjantin'i destekliyorum açıklamasıyla birlikte hepimizin kalbi de daha çok İspanya'ya kaymıştı. İşte bu görüşmede de ikili ilişkilerle birlikte bölgesel meseleler de tabii ki gündemdi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda da Gazze İspanya'nın şampiyonluğuna sevindi mesajı verdi. Filistin için vicdani tutum karşılık buldu değerlendirmesinde bulundu. Önemli bir görüşme tabii ki Türkiye-İspanya ilişkileri. NATO zirvesinde de Sanchez Türkiye'deydi, başkentteydi, Ankara'daydı. İlişkiler iyi gidiyor. Biz de bir kez daha İspanya'yı da tebrik etmiş olalım. Hocam size şunu da sorayım, sonrasında diğer konuklarımıza geçeyim. Şimdi bu arada Kılıçdaroğlu cephesinden gelen ilk bir değerlendirme de var. Onun bir tweet'i de var. Gürsel Tekin bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Onu da arkadaşlarımız ekranlara taşıyacak. Ben de bakıyorum. Kendi notlarımdan bulabilirsem söyleyeceğim. Evet, şu ifadeyi kullanıyor Gürsel Tekin. Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri diyor Gürsel Tekin. Yani bir anlamda bir yük olarak görüyorlar demek ki. Ve artık yükten kurtulduk değerlendirmesi olarak herhalde alabiliriz bunu.
2: Evet, hakikaten büyük bir aslında çatışma vardı. Bakın, uzun bir süreçten bahsediyoruz. Yeni başlayan bir durum değil, çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. İçeride birçok, bakın, şaibeli mesele var. Birçok konuşulan dava süreçleri var. Devam eden, araştırılan birçok konu var. Henüz aydınlatılmamış birçok soru var, soru işareti var. Tüm bunların gölgesi altında giden

0: bir süreç aslında. Tabii ki kurultaylardan, seçimlerden, vekillerden, bakın bunların hepsinin aslında tamamen sıkıştırdığı bir süreçten bahsediyoruz. Ama şu anda geldiğimiz noktada işte artık ayrılığın, o çatışmaların, o sürüncemelerin, o aynı yerde olmayışın artık bir sonucunu, yansımasını görüyoruz. Ama dediğim gibi kim nerede kalacak, kim kime gidecek, bundan sonraki o yeni partinin yolu ne olacak? Bundan sonra bakın çok daha net mesajlar gelecek. CHP'nin içerisinde biliyorsunuz şu anda istifalar olacak mı? Ya da işte görevi bırakacak olanlar, bırakılması istenecek olanlar.
1: Bugün grup toplantısında 85 milletvekili vardı. Yani
0: sayılar özgür, evet elimizde hani bir şeyler var. Ama
1: toplamda 135 sandalyesi var yanılmıyorsam parlamentoda, mecliste. Hı hı. Yani 85 vekil tabii geçecek mi bakalım, göreceğiz onu.
0: Evet, asıl mesele o, geçip geçmeyecekleri aslında.
1: Peki Sayın Likoğlu, sizden bir değerlendirme alayım. Sonra LED'lerimiz var, onları da ekrana taşıyacağım. Şunu konuşalım istiyorum bir yandan da. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partilerin akıbeti. Bu arada partinin adının da yeni parti olacağı konuşuluyor. Şimdi biraz sonra o LED'leri vereceğiz ama ben bir genel değerlendirme alayım sizden. Aslında herhalde beklenen bir durumdu değil mi bu?
2: Tabii ki beklenen bir durumdu. Yani bu henüz plan kararı çıkmadan önce de konuştuğumuz mesele. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ele geçirildiğini, kimler ele geçirdiğini ve bu noktaya niye geldiğini hatırlayarak, unutmadan bunları konuşmamız gerekir. Yani sanki böyle bugün yeni bir durum karşımıza çıkmış gibi değerlendirmemek lazım. 2023 seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bir takım farklı sesler yükselmeye başladı. İşte Kılıçdaroğlu bu seçimi de kaybetti. İşte bir yenilikçi arayış vesaire söz konusu konuşmalar yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki yüzlü siyaset, yani bugün ayrılıyoruz diyenlerin nasıl bir iki yüzlü siyaset izlediklerini hepimizin hatırlaması gerekir. Yani Özgür Özel zinhar aday olmayacağım dedi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım dedi. Bunları söylerken odasına gittiği zaman Zoom uygulaması üzerinden başka toplantılar yapıyordu. Şimdi birinci aşama bu. İkinci aşama ise bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun şu an Silivri'de asrın yolsuzluğuyla suçlanan, yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte il kongreleri başta olmak üzere delegenin iradesine yönelik yapılan operasyonlar ve nihayetinde 38. olan kurultay günü akşamı bu operasyonların zirveye ulaşması. Yani bugün CHP'den ayrılıyorum diyenler pavyonda delege pazarlayarak CHP'nin yönetimine ele gelenler gidiyorlar. Şöyle düşünün. Yani mesela onlar rol değiştirelim ya da yer değiştirelim mesela. Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'i, Özgür Özel'i Kılıçdaroğlu'nun yerine koyalım. Niye gidiyorsunuz? Efendim biz ne güzel delegenin iradesini gasp ettik. Ve o sayede genel başkan olduk. Yönetimi ele geçirdik. Sen niye hakkını mahkemede aradın? Sen niye hak aradın? Yani şu anda itiraz ettikleri şey ne? Yani şöyle düşünün. Mesela Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve İmamoğlu ekibini onların yöntemiyle tasfiye etseydi.
1: Oo, ortalık ayaklanır.
2: Yani ne olurdu yani? Hani kıyamet kopardı. Ya siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu her türlü ayak oyunuyla delege satın alarak, imkan sağlayarak, pavyonda eğlendirerek, yani daha önce hep söyledim, şimdi ne olacak mesela, Şükran Kütükçü de gidecek mi Özgür Özel'le birlikte? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınını, özel kalemini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasi hayatından siyasi hayatına kadar her şeyi bileni

0: devşirdiniz ya. Ya şöyle düşün, Kemal Kılıçdaroğlu kongreye hazır, kurultaya hazırlanırken Şükran Hanım şu kişiyle görüşelim, şu kişiye randevu ver işte vesaire dediği, yani stratejisini anlattığı, paylaştığı herkes, her şeyi bilen kişi aslında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ajanıymış yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ajanıymış.
1: Kılıçdaroğlu'nun
0: ajanlaştırılmış. Şöyle düşünün. 800
2: onlar
0: küsür
2: satın almış,
0: evet. 800 küsür delege imza atıyor. Efendim siz bizim genel başkan adayımsınız.
1: Sonra bir anda.
0: Sonra sandıklar bir açılıyor ki imza atanlar oy vermemiş. Bu imza atanlar kim? Mesela bu imza atanlarla ilgili önceden karşı tarafa bilgi verilmiş mi? Şimdi yani bu ayrılık, yani bir görüş ayrılığı
1: değil.
0: Bir efendim işte sen partiyi iyi yönetmedin, ben daha iyi yönetirim ayrılığı vesaire değil. Bu ayrılık Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte asrın yolsuzluğu neticesinde elde edilen büyük paralar, büyük imkanlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirenlerin netice alamadıkları ya da işte yaptıkları usulsüzlük yargıda karşılarına çıkınca, ya öyle mi, biz yakalandıysak, enselendiysek biz gidiyoruz ayrılıktır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir husumetle, siyasi bir hırsla, siyasi bir yaklaşımla hareket etmediğinin en önemli gösterisi nedir? Bugün işte övünerek söyledikleri, efendim 85 milletvekiliyle, 90 milletvekiliyle ayrılıyoruz. Demek ki neymiş? Bu milletvekillerinin tamamını Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu yani kendine çok daha sadakatli, hiçbir şekilde kendisine sırtını dönmeyecek isimler seçebilirdi. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu orta yol bir Cumhuriyet Halk Partili yaklaşımıyla, Cumhuriyet Halk Partili kim varsa siyasetten bir faydası vesaire varsa bunu seçmiş. Dolayısıyla burada da bir yani kavganın nedeni ne, ayrılık sebebi ne? Efendim biz ne güzel seni işte Dalavera ile göndermiştik. Sen de gittin mahkemede hakkını aradın. Bu dalaveramızı ortaya çıkardın. Dolayısıyla biz artık bu partide duramayız. Şimdi ayrılığın esas sebebi bu. Şimdi hocam çok önemli bir şey söyledi. Bu yeni parti kuranlar ne yapacaklar yani? Hani ne diyecekler? Biz öz hakiki CHP'miz diyeceğiz. Diyecekler yani, ne diyecek? Yani nasıl bir programla çıkacaklar? Geçen bizim arkadaşlar bir işte kulis haber söylemişlerdi efendim. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi çok sağa yaklaştırmış. Bunlar da partiyi sola yaklaştıracaklarmış. Sol, daha sol eğilimli bir hazırlık içerisindelermiş. Dedim ki yani Ekrem İmamoğlu ile sola yaklaşacaklar. Bu da çok önemli bir ironi. O da ayrı bir problem. Cumhuriyet, daha doğrusu yeni Cumhuriyet Halk Partisi mi diyelim, yoksa öz hakiki Cumhuriyet Halk Partisi mi diyelim, bilmiyoruz. Şimdi farklı ne söyleyecekler? Şimdi beğenmedikleri, sağa yaklaştırdı dedikleri Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi bunları konuşurken sen Kılıçdaroğlu'nu şey yapıyormuş gibi, övüyormuş gibi algılanmam inşallah. Yani nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde en yüksek oya ulaşmış. Yani son Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı %48'e yakın oy almış. Bir isim olur. Peki bunu nasıl başardı? Bunu Kemal Kılıçdaroğlu başardı. Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'ni,

0: işte liberal diyeceğimiz Deva Partisi'ni, işte milliyetçi diyeceğimiz
1: İyi
0: efendim İyi
1: Parti.
0: Parti'yi, yani geleceği nereye koyarız bilmiyoruz artık, liberal muhafazakar mı ne denirse, bunları yan yana getirdi, aynı masaya oturttu. İşte Demokrat Parti aynı masaya oturttu. Bunu yaparken de masanın altına da demi koydu. HDP'yi masanın altına koydu. Yani masanın etrafına 5 farklı görüşten insanları masanın etrafına oturttu. Masanın altına da demi koydu veya o zamanki ismiyle HDP'yi koydu. Ve böyle bir netice çıktı. Şu anda biz yeniyiz, ayrılık farklıyız diyenlerin
2: Ne koyacaklar ortaya?
0: ortaya, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten açtığı yoldan yürüdüler. Yani farklı ortaya ne koyabilirler? Yani bu teknik olarak mümkün mü? Bence bu sadece söylemden ibaret kalacak.
2: Kalacak.
0: İşte şu an milletvekili çoğunluğuna güvenerek böyle bir hamle yapıyorlar. Kurumsal yapı burada duruyor. Ha, bu kavga şu anda mesela Kemal Kılıçdaroğlu onları hala parti içerisinde gördüğü için daha ölçülü, daha seviyeli cevaplar verdi. Partiye zarar vermemek için sustu, suskunluğunu sürdürdü.
2: Ama ayrılırlarsa
0: Şimdi
2: değişir.
0: ayrıldıkları zaman FETÖ başta olmak üzere, diğer iltisaklar başta olmak üzere bunların çok daha çetin tartışılacağını düşünüyorum.
2: Düşünüyorsunuz.
0: Onun için biz gidiyoruz diyenlerin işi kolay değil.
2: Kolay değil. Peki Cemal Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tabii çok yakın tanıyoruz. Bu koltuktan hakkında çok konuşmalar yaptık. Şimdi tabii Özgür Bey'i de aynı şekilde kısa zamanda tanıdık. Şimdi gelinen noktada bakıyorsunuz CHP'de bir tarihsel bir ayrışmayla karşı karşıya CHP. Gerçi bu ayrışma CHP'nin kendi kültüründen kaynaklanıyor. CHP'de bir komitacılık kültürü var. Partiyi ele geçirme kültürü. İşte Deniz Baykal'ın ta CHP'yi 12 Eylül sonrası kurma çalışmalarından, işte Murat Karayalçın'la ayak oyunlarından ya da işte Aydın Güven Gürkan'la ilişkilerden, Erdal İnönü'den hep bunlarda mücadele devam ediyordu. Sonra Ecevit baktı ki bu kültürde şey olmaz. CHP'nin içine girmemişti yani. Kendi parti kurdu de bunlarla uğraşmamıştı. Şimdi tabii CHP o kendi yolunu çizdi. Sonra ne oldu? Baykal partiyi ele geçirdi. Tam hakim oldu. Uzun sürede başkanlık yaptı. Sonunda Baykal'a bir kumpas daha uygulanmasıyla Kılıçdaroğlu partiyi ele geçirdi. Çünkü herhangi bir kumpas varsa ondan sonra nasıl neler gelişti ona bakarak sonuca bakmak lazım. Bu kumpası o gün Kılıçdaroğlu yapmıştı. Kılıçdaroğlu da 2011'di zannedersem. O günden baktığımızda 2023'e kadar yani 23'ün süreyine kadar 24'e kadar partinin başında kaldı.
0: 23'ün sonuna kadar.
1: Evet. Ve bu süre içerisinde yaklaşık 11 tane seçime girmiş. Hepsini de İnce'nin dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız karşısında hezimete uğramış. Yendi de yendi, yendi de yendi diyerek hiçbir seçim fark etmedi. Sonra bu Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adaylığı vesilesi de göstererek partide Özgür Özel ve ekibi alaşağı etmesini becerdiler. Tabi Özgür Özel tabi Ekrem İmamoğlu ekibi olarak girdi. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 dönem kazandığı için çok ciddi bir sermaye gücü elde etmişti. Başka sermaye güçlerini ikna etmişti. Önemli güçleri kendi yanına almayı başarmıştı. Bunu almanın değişik yolların hepsinde zaten mahkeme koridorlarında görüyoruz. Bunlar var. Ve böylelikle Kılıçdaroğlu'nun kurşun delegelerinden ki onlar demek alınabiliyormuş. Nasıl alındıklarını yine otel lobilerinden, değişik yerlerden, az önce üstadın dediği gibi pavyonlardan her yerden gördük. Ve böylelikle Özgür Özel'in adına seçimi kazandı. Kim kazandı? Ekrem İmamoğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu genel başkan olamıyordu. Çünkü

0: Büyükşehir Belediye Başkanı devam etmek istiyor. Çünkü icra var orada. Ve Türkiye'nin her halükarda sermayesinin, yönetim gücünün yaklaşık 1/5 İstanbul'da ortaya çıkıyor. Hem bu vergi toplamasından düşün ya da halkın bugün 16 ile 18 milyon arasında net yaşayan halkı var İstanbul. Türkiye'nin nüfusunun 1/5'inden fazla neredeyse. Onun için bunu bırakıp da herhangi bir şey yok. Bir genel başkan koltuğunda Ankara'da bir binaya hapsolmak yerine bunu tercih etti. Ama kendine iyi bir yediyemin tayin etti Özgür Özel. Özgür Özel ve seçimi kazandı ve bununla beraber tabii nasıl kazandı? Yine aynı komitacılıkla. Şimdi tabii bu arada bir de hani bir söz söylüyoruz Allah'ın adaleti. Bir de işte bizim de Türkiye Cumhuriyeti adaleti var. Biraz bazen geç gelir ama gelir yani. Devlet bazı şeyleri unutmaz. Yarına bırakır ama yanında bırakmaz. Sonunda tabii itiraz edenler, mahkemeler olmasa sebebiyle mahkemeler epey uzun sürdü. Daha erken de bitebilirdi ama. Ve mutlak butan davasıyla Özgür Özel'e hop bir dakika dediler. Bu cadde çıkmaz sokak. Kalabalıklar durduruldu. Tabii Özgür Özel'in o konfor alanı rahatsız oldu. Ve partinin başına tekrar Kılıçdaroğlu ve sonra ekibi geldi. Tabii ekibi de ilginç ya ama şimdiki derdimiz Kılıçdaroğlu olmadığı için. Şimdi Özgür Özel açısından baktığımız zaman Kılıçdaroğlu çok kısa bir zamanda Özgür Özel'in bütün karargahını dağıttı. Görüyoruz ya. İl başkanlığını görevden aldı. Bence Özgür Özel'in tecrübesizlik, yani ben de burada bir gün demiştim ki bunlar siyasetteki stratejileri Eczacılık Fakültesi'nde öğretilmiyor. O eczacılık tıp öğrenmiş ama siyasete ayak oyunlarını bilmekle farklı. Onun o konuda başarısı olduğu için 2 ay içerisinde yanlış hamleleriyle, yanlış kararlarıyla bir anda kendini partinin dışında buldu ve Özgür Kılıçdaroğlu koltuğa oturduğu gibi koltuğu perçinledi. Yani formel yapının tek hakim pozisyonuna geldi. Burada ben Özgür Özel'in büyük bir başarısızlığını görüyorum yani. Ve 100 yıllık bir partiyi elleriyle hani kazanmışsın yani sonuç itibariyle. Kılıçdaroğlu'na tekrar teslim ettin. Ama Kılıçdaroğlu 80 yaşında bir adam. O da yakında birine teslim edecek demektir. O zaman işi çok zor. Yani sen yeniden parti kuracaksın. Yeniden parti kurmak çok zor bir iştir. Onu teşkilatlandırmak çok zor iştir. Tabi bunlar hepsi Sayın Cumhurbaşkanlığı baz almaya çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan başardı, biz de başardık ama herkes Recep Tayyip Erdoğan değil. Bu 100 yılda bir defa geldi Türkiye'ye ve bu da Türkiye'nin 25 yılını yönetiyor. Daha da devam eder mi? O da edecek gözüküyor. Zaten böyle muhalefet olduktan sonra bunları sulu götürür, su götürür Sayın Cumhurbaşkanımız. Hani diyor ya 2 tane koyun versen güdemesin, işte güdemediği ortada. Şimdi bu sürecin içerisinde Özgür Özel kendini parti içine atarak herhalde ihtimalle yarın parti kuracak. Kendine tabi olan milletvekillerinin hemen ilki Murat Bakan istifa etti. İşte artık kendi yanında olanlar resim veriyor. İşte Özgür'le beraber istedik kim diyor. Mustafa Sarıgül ve da Mahmut Tanal bugün resim vererek Özgür'leyiz diye açıkladılar. Böyle belediye başkanları devam edip gidecek. Yani bu durum şu, ben bu durumun CHP'nin o Atatürk'ün kurduğu parti kimliğiyle halkın şeyinde yer edinmiş olan partiden gittikçe uzaklaşacağını görüyoruz.
1: Düşünüyorsun.
0: Evet. Bu manada Kılıçdaroğlu Özel belli bir oy alacak. Kemal Kılıçdaroğlu belli bir oy alacaktır. Baraj açacaktır filan. Bunlar ayrı bir şey. Ama her halükarda o bir yeni CHP'nin ve şeyin Özgür Özel'in Mustafa Kemal'in partisi diye ikide bir başımızda hani temcit pilavı gibi pişiremeyecekler. Bu artık bu yapınlar çünkü birbirlerine girecekler.
2: Kurucu irade.
0: Kurucu irade. De, o kalkmış olacak. Bunlar birbirlerine öyle laflar söyleyecek işinden sonra. Hiç insan insana söyleyemeyeceği yani laflara girecek.
1: Ama Murat Bakan da şey diyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrinlerin izinden yürüyeceğiz diyor. Yani yine Atatürk söylemi var. Yeni partide de olacak herhalde, öyle görünüyor.
0: Ya, sol her zaman Atatürk söylemi yapar. Ya, Atatürk'ün söylemini yapması onların Atatürkçü olduğu anlamına gelmiyor. Ya ben bu sürecin artık CHP'nin Türk siyasi hayatında yavaş yavaş tarihi yerine doğru gideceğini ve bu süreç sonucunda da yeni partilerle yeni Türkiye'de yüz yüze geleceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki ledlerimiz hazırsa arkadaşlar onları bir verelim. Sonrasında devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'den ayrılarak kurulan partiler var. Onlara bir bakalım. Hani tarih bize ne söylüyor onu da görmüş olalım. Ben de şöyle bir kalkayım. Hemen geçeyim. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'den ayrılarak kurulan partiler 1945'ten 2026'ya kadar hepsini görüyorsunuz. Milli Kalkınma Partisi, Demokrat Parti, sonrasında 1967'de Güven Partisi, 1972'de Cumhuriyetçi Parti, 83'te Demokratik Sol Parti, 2002'ye geldiğimizde Sosyal Demokrat Halk Partisi, 2005'te Halkın Yükselişi Partisi, Yaşar Nuri Öztürk ismini görüyoruz. 2014'te Anadolu Partisi Emine Ülker Tarhan tarafından kurulmuştu. 2018 Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz. 2020'de Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül. 2021'de Memleket Partisi Muharrem İnce ve İşte 2026'da da yarın açıklanacak büyük ihtimalle yeni parti Özgür Özel tarafından kurulacak. Bu arada yeni parti diyoruz zaten hep hani dilimizde de bizim yeni parti Özgür Özel'in yeni partisi yeni partisi. Partinin adı da yeni parti olacak yani kulislerden gelen bilgiler de o şekilde. Daha önce de bu isim iki kez denenmiş bu arada yani Türkiye'de iki kez yeni parti ismiyle kurulan partiler var. Bunlardan biri 1993'te Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal tarafından kurulan 1992 yılı sonunda kendisiyle birlikte bir grup milletvekilinin Anavatan Partisi'nden istifa etmesiyle şekillenmişti. 1997'de 5 yıl sonra da parti Demokrat Parti'ye katılmıştı. 2008'de de yine benzer bir girişim söz konusu Tunca Özkan tarafından CHP İstanbul Milletvekili. 2011 genel seçimlerinde İstanbul 1. bölgede bağımsız milletvekili adayı oldu ancak seçilememişti. 2014'te dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Şimdi bugün az önce de söyledik grup toplantısında 85 milletvekili vardı. Eğer bu milletvekillerini tamam şimdi Murat Bakan ilk istifa eden isim oldu. Özgür Özel ile birlikte yol yürüyeceğini açıkladı. Diğer isimlerin de yeni partiye katılacağını eğer varsayarsak meclisteki tablo nasıl olacak onu da şöyle bir getirelim. Şu anki son durumu gösterelim. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti'nin 277 milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi 135 ama az önce de söyledik bu 85 vekil eğer yeni partiye geçerse hepsi beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin 50 milletvekili kalacak. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, İyi Parti 29 bu şekilde gidiyor. İşte diğer partileri de görüyorsunuz. Yani burada da meclis aritmetiğinde de bir değişim söz konusu olacak gibi görünüyor. Tabii bu milletvekillerin hepsi yeni partiye geçerse. Tabii şimdi yeni parti kurulacak ama yeni parti mesela seçimlere girebilecek mi? O da var, o da konuşuluyor. İşte giremezse ne olacak bu vekiller tekrar CHP'ye dönmenin yollarını mı arayacak? Bir de tabii şunu da sormak lazım herhalde hocam yani Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak bir de o var. Biz hep yeni partiyi konuşuyoruz işte ne söyleyecek ne yapacak kaç milletvekili geçecek ama Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak sizce? Şimdi anketler var mesela Özgür Özel'e yakın anketlere baktığımız zaman %35'ler %34'ler yani böyle bir oy oranından bahsediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin ise %5 sınırını bile aşamayacağından söz ediliyor. Sizce böyle olur mu? Ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi tabii ki CHP'nin içerisinden ayrılan partilere tarih boyunca baktık az önce. Bu yeni parti nasıl bir yerde olacak? Sanki bir Demokrat Parti ya da bir DSP performansı gibi bir şey tabii ki ilk başta kimse beklemiyor ama ne olacak? Nasıl bir işte yön izleyecek? Ne kadar kişi o tarafa geçecek kısmı bizim için dediğim gibi belli edecek olan belki ilk parametreler olacak ama geride kalan CHP'nin de artık bakın bir hakikaten bir kabuk değiştirme süresindeyiz. Yani dünya siyasetinde de böyle, Türkiye'de de böyle yeni oluşumlar içerisindeyiz. Şimdi bu yeni kurulan partiye başka belki diğer partilerden geçmek isteyenler olacak ya da işte diğer partilerde emanet olup tekrar geri dönmek isteyenler olabilir. O sayılar tam olarak şu anda elimizde net değil. Arka kapılarda neler konuşuluyor, ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak. Sonra ortaya çıkan sonuçlarla belki rakamlar bize evet bir veri verecek ama geride kalan CHP'nin de belki buna bakarak yeniden bir yön tayin etmesi olabilir. Sürekli konuştuğumuz işte kurucu kodlarına geri dönecek dedi. dediğimiz meseleler üzerinden de Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürekli dikkat çektiği gibi böyle bir yolda izleyebilirler. Ama bu noktada bile aslında kaç milletvekiliyle yola devam edecekleri ya da şu anda meclis içerisindeki o ağırlıklarıyla ilgili belki verilerle yeni bir karar vermek durumunda kalacaklar. Çünkü buradaki milletvekili sayısı ve tabii ki kalan CHP'deki milletvekili sayısı yine önemli bir açıkçası belirleyici nokta olacak. Çünkü işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda başında olduğu CHP ile buradan ayrılan CHP tam olarak bakın nasıl bir yol tayin edecekler? İşte az önce dediğimiz gibi ne olacak yeni argümanları ya da yeni söyleyecekleri şeyler ve geride kalanların yapmak istedikleri, devam etmek istedikleri o eski bu kurultay öncesi CHP'den mi bahsedecekler? Yoksa onlar da mı yeni aslında bir yöne evrilmek isteyecekler? Belki başka birisi yeni bir lider mi konuşmak isteyecekler? Bunların hepsi şu anda bu durumu belirleyecek şeyler ama çok önemli bir geçiş aşamasındayız. Hakikaten Türk siyasi hayatı içinde oldukça önemli bir geçiş aşamasındayız. Göreceğiz hangi partiler nerede olacak, kim nereye konumlanmak isteyecek, kim kiminle görüşüyor, kendini nerede görmek istiyor, bunları göreceğiz. En son bir rakamlar tabii ki bize önemli parametre verecek ama CHP'nin artık hakikaten buradan da yeni çıkan partiden de şu andaki mevcut CHP'nin de hakikaten yol tayin etme durumu noktasına geldikleri oldukça aşikar. Bir karar verecekler. Kaç kişi var şu anda, kaç milletvekilimiz var? Şu andaki eleştirilen noktaları biz tadil edebiliyor muyuz yoksa aynı şekilde aynı yönde mi devam edeceğiz ya da yeni bir yol mu almamız gerekiyor? Bizim de mi yeni şeyler söylememiz gerekiyor? Bunların hepsini ben oturulup tekrar bütün bu eleştirilerden ya da bütün bu karmaşadan sonra yeniden değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama işte yeniden değerlendirme süresince elimizde nasıl bir yapı kalacak ve yeni kurulacak olan parti nasıl bir yön tayin edecek kendine? Hepsi aslında işte o meclis içindeki aritmetiği ya da bundan sonraki dönemde, seçimlere kadar olan dönemde nasıl bir politika inşa edeceklerini bize yavaş yavaş gösteriyor olacak.
1: Şimdi iki sorun var aslında. Biri Kılıçdaroğlu açısından ilk geldiğinden beri söylemi partiyi temizleyeceğiz, arındıracağız. Ondan sonra bir kurultaydan bahsediyordu. Şimdi eğer bu ayrılmayla birlikte arınma da söz konusu olursa bir kurultay yaşanır mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bir o. İkincisi de şimdi bu Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba gibi isimler ki bugün onlar da Özgür Özel'in grup toplantısında salondaydılar. Bu isimlerle yola devam etmeyeceği de iddia ediliyor Özgür Özel'in. Bu biraz da şuna yorumlanıyor. Yani işte Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden bir kurtulma hamlesi gibi. Bu sizce gerçekleşir mi? Böyle bir niyeti var mı yani Özgür Özel'in? Bu yeni partiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden de çıkmak mı istiyor acaba?
3: Tabii ilk sorudan başlarsak tabii Sayın Kılıçdaroğlu eli her ne kadar rahat görünse de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ciddi tartışmaların, ciddi sorunların devam edeceğini söylemek mümkün. Eli niye rahat? İşte kurumsal yapı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde. Programı belli, politikası belli, söylemi belli. Yani yeni bir arayış içerisinde olmadan yoluna devam etme şansı var. Tabii kalan milletvekillerinin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında mı saf tutuyor yoksa diğer tarafı beğenmedikleri için partide kaldılar ve onlar da önümüzdeki dönem Kemal Kılıçdaroğlu'yla farklı bir siyasi rekabete girebilirler mi? İşin bir de o boyutu var. Tabii bu istifalar işte milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları olarak tasarlanıyor. Belediye başkanları hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalacak gibi bir durum söz konusu. Bu nasıl olacak yani? Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı yeni parti ile iş tutacak. Orada bir çıkmaz durum söz konusu. Aynı şekilde yereldeki meclislerdeki durum ne olacak? Yani belediye meclis üyeleri onlar da parti değiştirecekler mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar, gidenler ve en önemlisi işte bir takım şeyler var. Medya kuruluşları var. Tamamen partiye angaje olmuş, partinin fonlamasıyla ayakta duranlar var. O medya kuruluşları ne olacak mesela? Hepsi yeni partiye mi gidecek? İşte eski yerinde kalıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer alacak bir medya kuruluşu var mı? Şu anda o konuda da ciddi şeyler var. Tabii parti üyeleri ne olacak? Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak çok kolay değil. Yani diğer siyasi partiler gibi selamun aleyküm ben geldim hakimliğim hadi beni üye yapın şeklinde bir üyelik şekli değil. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı

0: 1 milyonla 1,5 milyon arasında, böyle çok sınırlı yani 100 yıllık partinin üye sayısı bu kadar. Bu üyeler istifa edecek mi? Üyelerin istifası şu açıdan önemli. Yeniden yapılanma gerekiyorsa işte mahalle başkanlarını, mahalle delegelerini, ilçe delegelerini vesaire, yani bütün bunlar neye göre belirlenecek, neye göre şekillenecek? Şimdi böyle büyük bir kopuş olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşayacağı bir problem de şüphesiz. Hani atadan, dededen Cumhuriyet Halk Partili bulabilecek mi? Yani yönetim açısından, ilçe yönetimleri, il yönetimleri, parti yönetimi açısından. Bu da Kemal Bey'i düşündürecek bir konu olacak. Onun için bu sorunlar devam ederken, yani bir zaruret olmadığı için ben hızlıca bir madem ayrılan ayrıldığı halde ben olağanüstü kurultayı yapayım şeyinde olmayacağını düşünüyorum. Yaklaşımda olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani bütün bunların hesabını yaparak bir de görerek belediye başkanları ne zaman gidecek, nasıl gidecek, kim kalacak. Aynı şekilde ilçe teşkilatları, il yönetimleri, bütün bunlar nasıl şekillenecek? Bunu Kemal Bey'in adım adım, ilmek ilmek öreceğini düşünüyorum. Onun için ilan edilen Eylül'de başlayacak 38. mi 39. mu 38 iptal olduysa yeniden 38 mi yapacaklar? Olağan kurultayın 2027'nin ortalarına kadar devam edeceğini, ilçe, mahalleler, ilçeler ve il yönetimleri şeklinde. Birincisi bu. İkincisi tabii Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsızlığını ilan edemez. Yani öyle bir şansı yok. Yani parayı bulduysa o zaman bir ihtimal. Dolayısıyla hani Veli Ağbaba ile Ali Mahir'i devre dışı bırakabilir mi Özgür Özel? Ben onun da çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hani bir danışıklı diyor, aman işte başkan bizim adımız çok yıprandı. Seni de yıpratıyoruz işte. Veli Ağbaba her rüşvetin ortakçısı çıkıyor. %10 ortakçısı çıkıyor. Hangi ilçe belediyesinde bir rüşvet operasyonu yapılsa mutlak oradan Veli Ağbaba'nın ismi çıkıyor, payı çıkıyor, adamları çıkıyor. Efendim ben çok yıprandım, yeni partiyi de yıpratırım. Dolayısıyla ben perde arkasında. Ben bu üç ismin, hani aslında üç kafadar Özgür, Ali Mahir ve Veli Ağbaba. Bunların üç kafadar olduğunu düşünüyorum. Bunlar 2011'den beri işte birlikte hareket eden, yiyip içen arkadaş bunlar. Dolayısıyla hani bunlar bu arkadaşlıkları hatırına, efendim Özgür Bey biz sana daha fazla yük olmayalım, hele biraz geri planda duralım derler mi? Onu tabii zaman gösterecek. Ama Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsız bir yol haritası, bağımsız bir siyaset üretmesi mümkün değil yani. Hani o zaman niye bu ayrılık oldu yani? Eğer bu ayrılığın temel sebebi Ekrem İmamoğlu'dur. Yani eğer Ekrem İmamoğlu için yollar revan olmayacaklarsa
1: o zaman niye ayrılıyorlar?
0: O zaman yeni bir yola ihtiyaçları yok demektir. Ben bu bağlamda hem birlikte yaptıkları, yaşadıkları, hem parasal anlamda hem de siyasi olarak, yani Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu yok saydığı anda siyasi karşılığında tükeneceğini düşünüyorum. İstese de istemese de o bagajı, o yükü taşımak zorunda Özgür Özel.
1: Hocam şimdi az önce de söyledim, hani anketlere baktığımız zaman Özgür Özel'e yakın, yani %35, işte 34, 33 gibi oy oranlarından bahsediliyor.

0: diyor. Yani Özgür Özel'in kuracağı partiye verecek oy oranı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da burada %5'lerde baraj sınırında kaldığını görüyoruz. Sizce gerçekçi mi bu? Bir yandan da tabii şu var, yani yeni parti kuruluyor ama işte bu irtikap, yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarının gölgesiyle beraber ayrılıyor aslında. Diyebiliriz herhalde Özgür Özel.
1: Şimdi bir defa %35'ler çok iyi bir rakamlar. Aç tavuk kendini budayan bandı zanneder. Taraftar yayın kuruluşlar da bunu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçimi Türkiye'de kazandı ama oyları artmadı. Daha önceki Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyları bile alamadı. Çoğu yerde ama seçimi kazandı. Niye? Çünkü Türkiye'deki ekonomik koşulların, etrafımızda olan savaşların etkisiyle iyi olması, pandemi sonrası, pandemiden çıkmanın vermiş olduğu olumsuzluklarda, iktidarın yıpranmışlığından dolayı iktidarı destekleyen taraftar seçime gitmedi. Bunun için oy oranı yüksek çıktı. Şimdi yine bu vatandaş sandığa gittiği zaman bir önceki almış olduğu oyların %5 ile 10 puan arasında azalmış olması gerekiyor. Az haline çıkacak. Çünkü katılım yüksek olacak. Onun için %35'ler afaki rakamlar. CHP'nin %35'i CHP ve Özgür Özel toplamı %35'i bulma şansı yok. Şu anda bile normal araştırmalar 28-32 civarında gösteriyorlar. Öbürleri CHP il teşkilatlarında yapılan araştırmalar gibi görüyor bana göre. Onun için %35 oy oranı afaki bir oy oranı, abartılmaz söz konusu. Ve böyle bir, şimdi CHP Türk siyasetine vereceği hiçbir şey yoktur. Eğer olsaydı Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına bir çözüm önerisi olurdu. Siz de ben de bilirdik, bu onu tartışırdık. Olmadığı için CHP'nin adını tartışıyoruz. Yani bu CHP derken Kılıçdaroğlu ya da Özgür'e demiyorum. Tamamen bu zihniyetin verecek bir şeysi yoktur. Olmadı yani. Onun için bu durumda ister Özgür Özel gelsin, ister Kılıçdaroğlu gelsin. Bunların alternatif çözümleri olmadığı için vatandaştan da alternatif oy alamazlar. Çünkü vatandaş politikaya bakıyor. Evet, bir defasında sandığa gitmedikleri için mevcut sağ seçmen ve Cumhurbaşkanı destekleyen seçmen, yani bir kısmı yani çıkmadı. Gitti tabii de. Gitmeyenler, gitmedikleri için o da gönül kırgınlıklarından, ama eli CHP'ye gidip oy vermedi. CHP'nin yandaşı olana vermedi, destekçisi olana vermedi. Bunu da böyle görmek lazım. Bu vatandaş çünkü böyle bir vatandaş. Çünkü CHP bunların oyunu alacak bir şey yapıp politika üretemiyor. Yani daha doğrusu Türkiye'de sol siyaset tıkanmıştır. Türkiye'nin sorunlarına bir çözüm önerisi yok.
0: Yok.
1: Varsa yoksa Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın politikalarını eleştirme vardır. Ama kendinden bir tezi yoktur. Onun için bunların peşine böyle bir hak kitlenin gideceğini zannetmiyorum. Bu sürecin sonucunda da evet, Kılıç'ta görünen o ki Özgür Özel ve ekibi, yani o büyük kitle ilk seçimde CHP'den daha yüksek oy alacaktır. Ama daha sonraki seçimlerde kendilerini bir arada tutma yeteneğine göre bir solun birinci partisi olabilirler. Ama az önce ustadın dediği bir şey vardı. CHP şu anda biz Kılıçdaroğlu'na bakarak konuşuyoruz. Ama Özgür Özel ekibi parti içine çıktığı zaman, çünkü onların alınmış kadim oyları var. Onlar çıktığı zaman CHP içerisinde CHP kültüründe de değeri olan adamlar var. Kılıçdaroğlu'nun o parti, Kılıçdaroğlu'nun yanına açıklama yapmıyor. Hatta Kılıçdaroğlu'na görev de vermedi. Bakın Kılıçdaroğlu'nun ekibine. CHP'nin onlar içerisinden CHP için bir ümit olan, ümit olabilecek ya da parlak şeyleri söyleyebilecek insanlar var. Yani sol siyasetçi. Onlar da bu süreç içerisinde ciddi bir oy alabilirler. Yani Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek olan bir soru. Yani Özgür Özel yanında milletvekilleri gitmiş olur. Ama halk gitmiş olduğuna dair bir şey yok. Halk neye bakar? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek olan insanlar ya da bu zihniyete oy verecek olan insanlar, sahneye koyulan insanlara oy verirler. O zaman kendini yenilemiş bir CHP belki de Özgür Özel'e giden oyları tekrar geri getirebilir. Bunu da düşünmek lazım. Onun için bakın milletvekillerinden açıklama var Özgür Özel lehine ama belediye başkanlarından ciddi bir açıklama yok. Halen tedirginler çünkü belediye başkanı yörenin oyuyla seçiliyor, yerel seçiliyor. Bu son derece önemli. Ben bunu böyle görüyorum yani o manada. Evet. Ve bunların istikbalinde o kadar çok toplam hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu'nu pek görmüyorum.
0: Görmüyorum. Yani. Peki. Şimdi iç siyasete o zaman bir virgül koyalım. Evet. Biraz dünyanın gündemine bakalım. ABD-İran arasındaki gerilim. Bu mutabakat zaptının ardından hocam saldırılar 10. gününe girmiş durumda. İran'da misillemelere devam ediyor. Körfez ülkeleri diken üstündeler, alarmdalar. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın son açıklamaları. Şöyle bir izninizle hatırlatalım izleyicilerimize de. İran diyor çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye niyetimiz yok diyor Donald Trump. Husilerin Kızıldeniz'i kapatma meselesi eğer kapatırlarsa daha önce yaptığımız gibi çaresine bakarız ifadesini kullanıyor. Ve bir de nükleer tesisler meselesi var. Bahsettikleri yeni tesise yani Kazma Dağı'ndan bahsediyor. Kesinlikle saldıracağız. Nükleer silahlar nedeniyle bu işin içindeler ve yeniden bir nükleer tesis inşa etmeye çalışıyorlar. O tesisi vuracağız diyor. Çok güçlü bir şekilde vuracağız ifadesi. Yani gerginlik, gerilim devam ediyor. Nereye kadar bu sürecek? Trump'ın yine tehditleri var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi açıkçası bu okuduğunuz kısmın içerisinde nükleer meselesi bakın benim için şu anda yeni olarak tekrar söylem olarak tekrar saldırıların altlığı yapılacakmış gibi bir hissiyat uyandırdı. Şimdi biz zaten uzun zamandır bu meseleyi konuşuyoruz. İki tarafın geri adım atmadığı oldukça aşikar. ABD tarafı da İran tarafı da İran içerisindeki iki kanatta diyelim hem diplomatik kanat hem de devrim muhafızlarının temsil ettiği biz aslında buradaki kazanımlarımız hanımlardan vazgeçmeyelim. Devam edelim. Saldırılırsa cevap verelim aynı şekilde. Diplomasiye biraz daha belki geriden bakan tarafta kesinlikle geri adım atmayacaklarını bakın söylüyorlar. Evet diplomatik görüşmeler arka planda devam ediyor. Bunu biliyoruz. Bir şekilde hep o kapı açık bırakılıyor. O kapı arkasında hala görüşmeler, konuşmalar, bir fiil olarak belki birebir görüşmeler ya da aracılarla görüşmeler, mesajlar her zaman üretiliyor. Mutabakat zaptı diye bir şey var. Şimdi tekrar o 10 günlük bir süreçten yine bahsediyoruz ama bu zaten ara verilmiş bir sürece tekrar 10 günlük bakın bir yenileme süreci gibi görülebilir ama tüm bunlar olurken dönüp sahaya siz baktığınızda hala elimizde tam olarak şu olacak bu mesele artık bitiyor ya da bundan sonra da bitmeyecek şu kadar daha uzayacak diyeceğimiz kadar net bir veri yok. Şu an elimizdeki veri şu ABD yığınağa devam ediyor. Tüm bunlar olurken en başından beri yığınağa devam etti. Şu anda tahkimat da devam ediyor. Bakın yakıt tankerleri işte uçaklara tekrar destek verecek olan envanter bunlar hala yığılmaya devam ediyor ve İsrail'e olan bakın bütçeden yapılacak olan harcamalar da yine son şekilde devam ediyor. Yani burada ABD'nin bu bölgeden asker çekmesi şu anda henüz söz konusu değil. Avrupa'dan asker çekmesi söz konusu. Buradaki yığınağın azalması söz konusu değil. Hürmüz konusu aşılamıyor. Hürmüz konusunun yanına bir de Bender Abbas'ı eklerim diye tehditler şu anda devam ediyor. Civardaki tabii ki Körfez ülkelerindeki üsler aynı şekilde yeniden hedef alınmaya başlandı. Meselenin en başında gördüğümüz gibi.
0: Yine başa tam, sağlık evet. Gibi yani.
2: Tamam ama şu anda o sizin söylediğiniz işte nükleer mesele tamamen Hürmüz'e kilitlenmiş hani mutabakat ve çözüm Hürmüz üzerinden şekillenecek diye beklerken tekrar saldırabiliriz ve bütün bu yığınağın sonucunda biz yine nükleer meseleyi altlık yaparak aynı şekilde tekrar saldırıya başlarız mesajı biraz daha kuvvetlenmeye başlamıştı. Çünkü bu nükleer meselesi dile getirilmeden önce Hürmüz üzerinden evet biz konuşuyorduk. Bu konuların biraz daha ikinci, üçüncü aslında plana atıldığından bahsetmiştik. Hep Hürmüz üzerinden gidiyordu. Ama şimdi bir de nükleeri Trump ekliyorsa bu kadar yığınağın artık kesinlikle tekrar aynı şekilde bir saldırıyla sonuçlanması mümkün ki son saatlerde özellikle son birkaç gündür buradaki yığınağın dozunun da bakın biz çok arttığını görüyoruz. Biz en başından beri anlamaya çalışırken niye yapıldı bu yığınak? Vuracak mı vurmayacak mı? İşte korku salsın diye işte bir sadece masada eli güçlü olsun diye mi bu kadar parayı buraya harcadı diye düşünürken ABD'nin İsrail'in tabii ki önderliğinde saldırdığını gördük. Biz şimdi biliyoruz ki ABD yine saldırabilir. Ama aynı şekilde İran'da buna cevap vereceğini bildiği için ABD yığınak yapmaya da devam ediyor. Eğer Bender Abbas tekrar bakın Hürmüz kartını kullandı ne kadar işe yaradığını artık biliyor. Bu boğaz açıp kapatma meselesi çok işine yaradı. Maliyet üretiyor sürekli buradan İran. Bir taraftan da o yaptırımlar da bakın gevşetildi kaldırıldı. Paraya devam ediyor orada getiriye petrol ihracatına devam ediyor. Biraz daha şimdi geri adım neden atayım diyor bakın İran'ın mentalitesi. Bu kadar şey kazandım. Diplomatik yollar evet var ama benim istediğim dediğim çizgi. çizgiye ABD'ye gelsin. Dondurulmuş varlıklardan bahsedildi. Bakın bir aslında fon gibi bir şey ayrılacaktı. Sanki o savaş tazminatı gibi yorumladım. Sonra da J.D. Vance'in yok efendim biz bu parayı şu anda aslında vermiyoruz dediği büyük bir meblağdan bahsettik. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Abluka kaldırılmadı. Askerler geri çekilmedi. İsrail'e destek devam ediyor. İsrail'i Lübnan'dan çekilmesi gibi bir şey hala bakın söz konusu olmadı. Aksine
0: şey
2: devam
0: hocam,
2: ediyor.
0: Araya girdim ama sanki değil böyle mi? İşte Trump acaba İsrail'in vesayetinden kurtuluyor mu? Bir de işte kongre seçimler var. Artık hani Trump savaş istemiyor falan diyorduk ama şimdi tekrar aynı noktaya geri dönmüş. Yani Trump'ı da anlamak güç. Bilmiyorum.
2: Aslında Trump'ı anlamak çok kolay. Çünkü Trump önünde seçim olan bir lider. Önünde seçim var adamın. Ne yapmasını bekliyorsunuz? Biz başarı elde etmesi gerekiyor. Diyecek ki ben bu kadar parayı harcadım. Bunun karşılığında İran'da bunu kazandım. Var mı elimizde şu anda böyle bir şey? Yok. Ne var? Bunun haricinde petrol fiyatları işte fırlamaya devam ediyor. Yok işte altın düşüyor. İşte pompaya bakıyorsunuz benzin bilmem ne kaç para olmuş. Marketlere bakıyorsunuz artı bir dolar falan artmış. E ne yapacak? Seçmenin önüne ne getirecek, ne getirecek? Tekrar?
0: Peki sizce o sürece kadar bir başarı elde edebilecek mi bu? Şimdi,
2: eğer bu zamana kadar elde etseydi bakın biraz daha belki geri adım attığını, Hürmüz üzerinde işte kendi tasarruflarıyla bir şeyler yapabileceğini ya da hiç değilse biraz daha burada çatışmanın daha geri adım attırılabileceğini yorumlayabilirdik. Ama bu zamana kadar hiçbir şey almadı. Alamayacağının da farkında çünkü İran içerisinde aynı şekilde tekrar saldırırsanız biz de misliyle saldırırız. Hatta tekrar Körfez ülkelerini de dahil ederiz diye tehdidin devam ettiğini, buradaki karşılık ihtimalinin de devam ettiğini biliyor. Onun için o seçimlere kadar ne yapacak? İşte saldırmaya devam etmeyi belki çok daha mantıklı bulmuş olabilir. Çünkü henüz elde ettiği bir şey yok. O elde ettiklerini bir şekilde piyasaya sunmadan yani kendi seçmenine sunmadan da şu anda bütün bu maliyeti açıklayabileceği bir zemin, bir platform da yok. Onun için hakikaten tekrar saldırılara başlayabilir ama işte bu saldırılara İran'ın da cevap vereceğini bildiğinden bütün hesapları yaparak geliyor ABD. Bakın NATO toplantısından neyle gitti? Kim benim yanımda olacak, kim olmayacak diye biraz hesaplayarak gitti. Hatta Rutte'ye soru sordular. Siz böyle bir şey olursa işte tekrar ABD'ye yardımcı olur musunuz diye. Önce gerek olursa oluruz deyip sonra geri adım attığını da gördük. ABD biliyor ki bu konuda şu anda mayın temizlemenin haricinde NATO'nun Avrupa kanadı burada bir şekilde dahil olmayacak. Çatışmaya dahil olmak istemiyorlar. Ama tekrar saldırmazsa bir kazanım elde etmezse çünkü diplomasiden sonuç şu anda ABD'nin bu üstenci tavrıyla da bakın bir sonuç çıkmıyor. Çünkü sürekli onların istediği çizgide, onların istediği çerçevede her şey olsun. İşte bir de üstünden Hürmüz'den para da istemeye başladı. Başka şeyler. O da olmazsa Hürmüz'ü tamamen biz deaktif hale getiririz, başka yollar kurarız diye de bakın arkadan başka planları da var. Arada biliyorsunuz Tom Barak'ın söylediği. Yani Hürmüz olmazsa başka bir şekilde gemimizi yürütürüz diye başka şeyler de orada. Tasarruflar da hesaplanıyor. Onlar da var. Ama işte Trump'ın elinde şu anda diplomasi masasından kazanamadığı o büyük işte anlatıyı en başındaki bir taraftan belki de saldırıyla ayrıca İsrail'i de bakın öne sürerek sürekli ne diyor? Netanyahu geçen hafta sürekli aynı şeyleri söyledi. Biz sizi koruyoruz, biz sizi koruyoruz. Netanyahu çok iyi iş yapıyor. Netanyahu işte İran'la uğraşıyor, İran'daki bilmem kimlerle uğraşıyor diye Netanyahu'yu pohpohlamaya başladı. Birkaç gün önce J.D. Vance diyorduk işte sevmiyor Netanyahu'yu, istemiyoruz biz artık İsrail'e para vermeyi diyorduk. Döndü dolaştı yine Netanyahu ne kadar başarılı işte lider şeyine biz geri oraya döndük yani. Söylemine geri döndük. Ama bir müddet daha evet bu saldırıların artarak devam etme ihtimali şu anda maalesef çok sıcak görünüyor.
0: Görünüyor. Peki yine biletlere bakalım. Hüseyin Bey öyle geçelim. Şimdi savaşta tansiyon yüksek dedik. Ne oluyor ne bitiyor şöyle bir hatırlayalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Şimdi bakın açıklamalar var. Tabii cumartesi gününden bu yana biz aldık. İran devrim muhafızları donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemiyi İHA'larla durdurduk dedi. Hürmüz Boğazı'nda yine tansiyon yüksek. CENTCOM'dan Ürdün'de askeri üssümüze saldırı düzenlendi. 2 ABD askeri öldü açıklaması gelmişti. İsrail'li bir yetkili ABD saldırı kapasitesini genişletmek için İsrail'e 100 yakıt ikmal uçağı sevk ediyor. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, Trump'ın imzası geçersiz ifadesini kullanmıştı. Hafta sonunun sıcak başlıklarından. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de ABD yükümlülüklerini ihlal ettiği için İslamabad mutabakatını askıya aldık dedi. Bir gün sonra İran devrim muhafızları yine Ahvaz'da MQ-9 tipi bir İHA düşürdüklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump yükümlülük açıklaması umurumda değil dedi. Pazar günü zaten şimdi aklıma geldi. Dünya Kupası'nda da bir türlü biliyorsunuz o İspanya'nın kupayı kaldıracak İspanya Trump yanlarından çekilmiyor. Bir de öyle bir gündem vardı Trump'ın. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki gemiyi durdurduklarını açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu ABD inşaat halindeki Darkoyun nükleer santral şantiyesine saldırdı dedi. ABD ordusu İran'ın Irak'taki ABD üssüne yönelik saldırısında patlamamış mühimmat kontrolü sırasında bir ABD askerinin öldüğünü açıkladı. Bu arada bu rakamın da gizlendiği

0: iddia ediliyor. Yani daha fazla kaybı oldu ABD'nin ama bunun kamuoyuyla paylaşılmadığı iddiaları da var. Yine İsrail'den İsrail karşılık vermek zorunda kalabilir. Saldırı planımız hazır açıklaması geldi. İsrail'in en çok istediği şey tabii ki bu sürecin devam etmesi. Düne dönelim. Trump'tan vur emri. İran her an bir Amerikan askeri öldüğünde, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bunun bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimat Savaş Bakanı Eksete de iletildi diyor ve bugün de İran'dan gitmiyoruz. Yine ablukayı aldık. İran'la görüşmeye hiç hevesim yok. Husiler Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız diyor. Peki bir ledimiz daha var. Ona da bir bakalım. Hemen gelecek. Evet, 12 ve 40 günlük savaşların perde arkası Abbas Arakçı'dan bu açıklamalar. İran Dışişleri Bakanı, İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma girişimleri Türkiye ve bölge ülkeleriyle yapılan ortak diplomasi sayesinde boşa çıkarıldı. Savaşın 4. günü Trump, Irak-Kürt bölgesindeki bazı liderleri aradı. O günün akşamında Barzani'yi, Talabani'yi, Sudani'yi arayarak tehdit gelirse karşılık veririz dedim. Sayın Hakan Fidan'la görüştüm, kolektif çabalarla komployu engellediler. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda son derece etkili ve sağlam bir duruş sergilediler. O küçük kuş Rıza Pehlevi'den bahsediyor. İsrail ziyaret sırasında İran'ın parçalanması konusunda anlaşmış. Kenar bölgeler sizin olsun, merkezde ben şah olayım demiş. İran'ı bölmek, rejimi çökertmek için tüm planları yapmışlardı ama başaramadılar diyor. Peki son biletimiz daha var, hızlıca da ona da bakalım. Az önce bahsettiğimiz o Kazma'da ABD'nin İran'daki yeni hedefi. Donald Trump, İran'ın yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na hedef olacaklarını açıkladı. Tartışmalar büyüyor. Şimdi Natanz nükleer santraline çok yakın bir noktada 1,5 kilometre güneyinde yer alıyor. Bu dağ sert granit bir yapıya sahip. Dağın derinliği 600 metreye kadar uzanıyor. İran'ın nükleer santrifüjlerini Kazma Dağı'nın içine taşıdığı yine tahmin ediliyor. İran'ın dağın 80 ile 100 metre altına kadar kazı yaptığı da iddialar arasında. Şimdi buraya hedef alacak ABD, öyle görünüyor. Sayın Likoğlu'na dönelim, sözü bırakalım. Ne olacak? Daha kötü günler bizi mi bekliyor acaba?
1: Ya aslında kavga Hürmüz kavgası. Yani şeyin bugün yaptığı ya da dünden beri nükleer yeniden dönüldü ama aslında kavga Hürmüz kavgası. Mutabakattan sonra Hürmüz'le alakalı bir ciddi bir görüş ayrılığı oldu. İran mutabakatın verdiği şeyle, motivasyonla Hürmüz'ü paralı kanala çevirmeye çalıştı. Umman'la bir takım görüşmeler yaptı. Bu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkeleri açısından kabul edilecek bir durum değildi. Hürmüz yeniden çatışma alanına dönünce ister istemez diğer dosyalarda beraberinde geliyor. Burada ilginç olan bu ikinci saldırı dalgasında İsrail yok. Ve ilginçtir, İran'da o ilk saldırıdaki gibi İsrail'e yönelik bir saldırısı yok. Daha çok son zamanlarda işte Ürdün'de iki askeri de öldü Amerikalıların. Ürdün'deki Amerikan üsleri başta olmak üzere Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üsleri hedef alınıyor. Irak'taki durum biraz farklı. Orada tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İran'ın bir saldırısı mı oldu? Daha önceki bir mühimmatın patlaması sonucu mu oldu? Irak'taki durum biraz daha farklı. Tabii hocamın söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir sıkışmışlık içerisinde. Yani bir mutabakat ilan etti. Bu mutabakat netice getirmedi. İşte ciddi eleştiriler getirdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçimler var. Temsilciler Meclisi seçimleri var. Kasım'da bu zamana kadar yaptıklarını izah etmekte güçlük çeken bir Amerikan yönetimi söz konusu. Dolayısıyla niye gittik, ne savaştık, bu mutabakatta elde ne ettik soruları cevap beklerken yeniden saldırıya geçildi. Ben şöyle düşünüyorum, acaba ben bu işten zaten zararlı çıktım, bari İran'a ne yapacaksam yapayım zaten siyaset.

zaten iç siyasette veya seçimlerde bu işin faturasını bana kesecekler. Dolayısıyla ben de artık seçim bazlı bir operasyondan çok hiç seçim yok.

0: da biraz altyapı hedef almaya başladı ve bunun da dozunu arttıracağına ilişkin şeyler var, emareler var. İran ise işte direndik, bir mutabakat elde ettik. Dolayısıyla yine direnebiliriz şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Onun için geri adım atmıyor. Hürmüz konusunda hala ısrarını sürdürüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini hedef almaya devam ediyor. Bu acaba Rusya-Ukrayna savaşına mı dönüşecek? Yani bir karşılıklı bir yıpratma savaşına mı dönecek? Yani daha uzun süre Amerika bunu yapmak mecburiyetinde mi kalacak? Bugün mesela Trump şey söyledi yani. İşte bugün bırakıp gitsek İran 25 yıl daha kendine gelemez. Yani şimdi bu cümleye baktığınız zaman hani biraz daha vuracağız sonra ne halleri varsa görsün gibi bir anlamda mı söyledi bunu? Ama bir yandan da bunu yapmayacağız, görüşmeyeceğiz. Yani şey daha garanti bir görüşme veya bir netice olmaksızın görüşmeyeceklerine ilişkin bir
1: Bir
0: şey
1: beyanı
0: var,
1: var.
0: beyanı var. Diğer yandan İran hani eskiden çok istekli değildi ama bu kez İran'ın açıklamaları biraz daha makul işte diplomasi yolu açık. Pakistan'a gittiler tekrar işte bu mutabakatın ev sahibi ya da işte mimarlarından birisi olarak. O açıdan baktığımız zaman hani İran biraz daha farklı bir politika izliyor. Acaba bunun nedeni hani Amerika'yı dünya kamuoyunda hani haksız göstermek mi yoksa buna ihtiyaç duyduğu için mi? Şüphesiz İran uzun zamandır zaten ambargolar, yaptırımlar altında zaten büyük bir sıkıntılar var.
1: Bir virgül koyalım. İzninizle araya girdim ama saat başında devam edelim. Bir 10 dakikalık aramız var. Saat başında görüşmek üzere.

0: Bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Basın Ekspres devam ediyor. ABD-İran arasında yaşanan gerilim, bunları konuşuyoruz. Tansiyon yüksek. Az önce Sayın Likol da bahsetti. Aslında sanki Rusya-Ukrayna Savaşı'na benzer bir durum söz konusu. Tabii işin bir de İsrail boyutu var. Belki oradan devam edebiliriz ki Trump bugün bu konuyla ilgili de konuştu. Lübnan'dan çekilme sürecinde ve diğer bölümleri yeniden konuşlandırıyor. Lübnan muhtemelen birçok açıdan tehlikeli bir yer ifadesini kullanıyor Trump. Bugün bir haber de vardı. Bu güvenli bölge uygulaması devreye girdi ama bölge halkı zaten belirlenen kasabalarının İsrail tarafından hiç işgal edilmediğini belirtiyor. Öyle de bir durum var. Buyurun hocam.
1: Şimdi açıkçası az önce de konuşurken henüz bu İran meselesinde İsrail'in hedef alınmadığı ve neden bu meseleye henüz dahil olmadığı ile alakalı konuşurken şimdi bugün de İsrail'den gelen açıklamalar var. Bizi bu meseleye çok dahil etmeyin diye Smotrich'in, bizim şu andaki mevcut durumumuz bu meseleye karışmamanın bizim için daha iyi olduğunu aslında gösteriyor gibi.
2: Sürdüler.
1: Evet, böyle samimiyetsiz diyeceğim. Samimiyetsiz açıklamalarda bulundu ama aynı şekilde yine İsrail'de de seçim olduğunu, onların da bir seçim baskısı altında olduğunu ama Netanyahu'nun hala kapı kapı gezip biz sizi İran'dan koruyoruz diye bir taraftan da destek aradığını, hala kongreden İsrail'e

0: destek için büyük bir para biliyorsunuz harcandığını. Hatta biz bu parayı vermeyelim diye karşı çıkan bir cumhuriyetçi adayın karşısında destek olarak sadece demokratların olduğu, cumhuriyetçilerin yine o paranın verilmesi için oy kullandığını da biliyoruz. Yani İsrail'e destek devam ediyor. İsrail'e destek devam etsin diye hala kapı kapı dolaşıp İran'ın tehdit olduğunu, İsrail'in tehdit altında olduğunu, ABD'yi de bir taraftan da İsrail'in koruduğunu anlatmaya çalışan bir Netanyahu hükümeti var. Tam bu noktada işte bugün vurulmadılar diye yarın hedef olmayacakları gibi bakın bir gerçek yok. Çünkü biliyoruz ki biz İsrail bir şekilde İran tarafından vuruldu, hedef alındı ve isabetli gerçek atışlar gerçekleştirildi, başarılı atışlar gerçekleştirildi ve yıllardır anlatılan o İsrail'in koruyucu, mükemmel kalkanı. İşte siz istediğiniz yapın, biz burada parti yapıyoruz görüntüleri biliyorsunuz işte kamuoyunun vicdanıyla, bütün dünya kamuoyunun vicdanıyla oynayan o görüntüleri. Yani orada Gazze'de bütün çoluğu çocuğu öldürüp kendileri bize hiçbir şey olmazmış diye sürekli o çok pozitif bir ortamda, çok işte sosyal devlet, refah devleti, bütün halkımızı biz koruyoruz, bütün dünya üzerindeki aslında Yahudileri biz koruyoruz, en güvenli yer biziz diye bu anlatının İran tarafından çökertildiğini İsrail gördü. Şimdi tekrar saldırırsa, önlerinde de bir seçim varken bu eleştiriyi belki de kaldıramayacaklarını hesaplayıp tekrar vurulma ihtimali biraz daha belki ertelemek istediler. Çünkü biliyorlar ki yine başlarsa
1: 27 Ekim'de seçimleri galiba.
0: Evet, şimdi seçim baskısı hafife alınacak bir baskı tabii. Hakikaten değil. Onlarda da çok büyük içeride çatırdamalar var. Yani kim gitse yerine, kim gelse tablo büyük ölçüde değişmeyecek belki, bunu biliyoruz ama ne olursa olsun İran tarafından hedef alınmış ve o yıkılmış o anlatının tekrar yaşanma ihtimaline karşı biraz şu an da İsrail top çeviriyor, geri duruyor ama tekrar da vurulmayacağını bir kere kesinlikle kimse garanti edemez. Bu işine başlarsa, topyekun başa dönersek tekrar yine İsrail'in hedef alacaklarını bildikleri için bakın bu kadar tahkimat yapmaya da devam ediyorlar ayrıca. Böyle bir gerçek de var İsrail'e bakınca. Yani sükuneti aslında ince hesaplamalar var. Seçim meselesi var. Dahil değilmiş gibi görünüp kapı kapı yardım toplama, hala ABD'nin desteğine muhtaç olduklarını tabii ki beyan etme var. Bir taraftan da Trump'ın önünde de seçimler var. Onları da biliyorsunuz memnun etmek zorunda olduğu bazı maddeler var Trump'ın. Onun için şimdilik İsrail'den bahsetmiyor olabiliriz ama çok kısa bir sürede tekrar başlarsa yine hedef alınma ihtimali her zaman baki.
2: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı-hı. İçinde bulunduğumuz durumu bir kısır döngü içerisindeyiz. Yani devam ediyor gerilim, tansiyon. İşte bir mutabakat zaptı vardı. Hani acaba bir ateşkese doğru gidiyor muyuz derken şimdi ABD'nin yine İran'a hedef alan saldırılarının 10. günündeyiz.
3: Evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları devam ediyor. Bu saldırıların arkasında yatan sebep ne? Trump'ın elle tutulur bir başarı elde edememesidir. Onun için de kendi kamuoyunu ikna edemiyor. Her ne kadar Trump İran'ın ordusunu mahvettik, deniz kuvvetlerini yok ettik, hava ordusu yok, füze rampalarını yok ettik. Böyle ifadeler veriyor. Ama karşılığını gördük daha 2 gün önce. Ürdün'deki Amerikan askeri üssü, ki en büyük üslerden biridir Orta Doğu'da, İran tarafından nokta atışıyla vuruldu. Yani İran'ın en son geliştirmiş olduğu füzelerle vurulduğu söyleniyor. Ve Amerika ciddi bir kayıp verdi. 2 askerini şehit olduğunu, bir askerinde bulunamadığını, sonra ceset parçalarının bulunduğu ortaya çıktı. Ama New York Times'daki habere göre yüzlerce yaralı ve çok daha fazla da yaralı kayıp olduğu yazıldı. Evet. Yani bu demektir ki İran'ın askeri gücünün, özellikle füze gücünü kıramadığını gösteriyor. Birincisi bu, gerçek olan durum. Amerika evet İran'ın birçok tesisini, bu altyapısını vuruyor. 10 gün beri bu iş böyle oluyor. Ama bunun karşısında İran, Amerika'nın Bahreyn'de, Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te, Ürdün'deki askeri üslerini çok net şekilde vuruyor. Bu da gözüküyor. Şimdi bütün bunları ortaya çıktığında Trump propagandayla halkı kandıramıyor, süreç gözüküyor. Bunun üzerine Trump tabii deliye dönüyor. Çünkü bir Pirus zaferi bine bile razı ama olamıyor. Bu olamayınca kendi askeri gücüne güvenerek yıpratma savaşına doğru gidiyor. Ve bu yıpratma savaşı zamanla İran'ı yıpratmaya devam etmek istiyor. Ama bu yıpratma savaşının sonucunda da Trump'ın ne kazanacağı şüpheli.

0: Çünkü İran böyle daha önceki Irak Saddam rejimi gibi bir rejim değil. Venezuela rejimi gibi bir rejim değil. İran işte sen 5 yumruk atarsın o da sana 2 tane atıyor. Ama atıyor yani. Senin de gözünü şişiriyor yani. Onun için Trump'ın bir bu noktada başarı elde etme şansı zor gözüküyor. O Amerika'nın yukarıdan bakışı, kibirli bakışı gittikçe şey oluyor, yıpranıyor, yok olmaya doğru gidiyor. Tabi bu arada hem Yeliz Hanım'ın hem Hüseyin Bey'in dediği gibi Amerika'da seçim var. Ve bu seçimde Trump temsilciler meclisindeki çoğunluğunu kaybetmek istemiyor. Ama görünen şu, elimizde 3 türlü senaryo buradan çıkabilir. Trump sınırlı bir başarı elde edebilir ki şu ana kadar edemedi. Ettiğine de kamuoyunu ikna edemedi.
1: Nasıl inandıracak?
0: Evet, nasıl inandıracak? İkincisi, belli bir savaşın maliyeti artar iki tarafa. Bu demektir Trump için olumsuzluk devam ediyor demektir. Ya da üçüncü ihtimal nedir? Çatışma bölgeye yayılabilir. Bunda da yine kaybeden, yani seçim olduğu için Amerika'da kaybedecek olan Trump olacaktır. Bu arada bunlar kaybederken kazanan taraf kim diye var derseniz, birincisi İsrail. Amerika'yı kendi amaçları için savaştırıyor. Amerikan füzeleri de, İran füzeleri de İsrail'e değil de komşu Arap ülkelerine düşüyor. Ve böylelikle de bir vesileyle de İran'la komşu Arap ülkelerini savaştırabilir miyim? Stratejisini devreye sokmaya çalışıyor. Ve bunun için de Trump'ı devamlı teşvik ediyor. Tabii teşvik ederken Siyonist rejimle birlikte Yahudi lobisi çok ciddi bir çalışma yaptığını görüyoruz. Burada bir aklı selim devreye girer de Trump belli oranlarda anlaşma koşullarında savaştan geri çekerse yani bu durumdan belki temsilciler meclis seçimlerindeki büyük bir hezimetten kurtulabilir. Yani daha düşük bir hezimetle yapabilir. Yoksa büyük bir hezimet Trump'ı bekliyor. Böyle görülüyor. Ve bunda da demokratlar ve cumhuriyetçiler strateji savaşları yapıyorlar. Bu strateji savaşlarında kazanan tarafın her ne olursa olsun Trump olmayacağını gösteriyor.
2: Şimdi Trump'ın son açıklaması bu kazma dağından bahsediyor. Geçen yıl o 12 gün savaşlarında hatırlayacaksınız. ABD'den kalkan uçaklarla vurmuştu İran'daki nükleer tesisleri ve nükleer kapasiteyi yok ettiklerini söylemişti Trump ama geldiğimiz noktada bunun çok da öyle olmadığını görüyoruz. Şimdi coğrafi anlamda daha zor bir noktadan bahsediyoruz. Şimdi güçlü şekilde vuracağız, yok edeceğiz diyor Trump ama bunu yapabilecek mi? Bir de tabii savaşın bu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik ablukası, Kızıldeniz'e savaşı taşıdığı meselesi de var. Yani iş böyle daha da sanki içinden çıkılmaz bir hal alıyor diyebilir miyiz?
0: Evet, yani savaşın bölgesel yayılma riskini İran teşvik ediyor aynı zamanda. Yani vekil güçlerini kullanıyor. Bugün için savaş devam ederse bu Kızıldeniz'le ilgili Husiler devreye girecekti. Zaten devredeler ama dozajı düşüktü. Daha da arttıracaklar. Bu o bölgedeki ticareti durduracak, engelleyecek bir güce sahipler. Bunu olduğuna da gördük yani. Hamas-İsrail savaşı dedikçesinde gördük. Bir o var. Sadece o da yok. İşte diyelim Hizbullah'la ilgili olarak Lübnan'da yine savaşın daha da şiddetlenmesini İran sağlayabilir. Bu da etkileyecek. Bu aynı zamanda İran bölgesel savaşa doğru giderken İrak ve Suriye'de de yine karşılıklara sebebiyet verebilecek bir potansiyel olduğunu görmek gerekir.
2: Arakçı'nın mesajları da var. Ankara'ya minnettar. İran'ı Türkiye böldürtmedi diyor. Az önce de paylaşmıştık. İran'ı bölme komplosu boşa çıkarıldı. Türkiye sağlam bir duruş sergiledi ifadesini kullanıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye yine arkadaşlar paylaştılar bu arada.
3: Türkiye başından beri zaten işte terör örgütü PEJAK'ın, PKK'nın, İran kolunun İran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir kara unsur olarak kullanmak istenmesine karşı durduğunu hepimiz biliyoruz. Buna Türkiye şiddetle karşı çıktı. Aynı şekilde Irak üzerinden bir takım terörist aktarmaları veya Suriye'den bir takım transferler gündeme geldiği zaman Türkiye'nin buna şiddetle karşı çıktığını, hemen taraflarla görüştüğünü, hatta uzun yıllar Türkiye ile Talabani yönetimi arasında bir şey vardı. İhtilaf. Ama ihtilafın ötesinde son zamanlarda hiçbir şekilde görüşme de söz konusu değildi. Süleymaniye uçuşlarını durdurmuştuk. Süleymaniye yönelik çok ciddi şeylerimiz vardı. Karşı tedbirlerimiz vardı. Mesela bu süreçte Türkiye Talabani'nin her iki oğluyla da görüştü. Asla İran'a yönelik herhangi bir şekilde Kürt grupların İsrail'in kara unsuru gibi davranmamaları. Hatta kimi iddialara göre Türkiye eğer terör örgütü PKK, PJAK bizim özellikle sınırımıza yakın yerlerde böyle bir hamleye kalkıştılarsa Türkiye'nin müdahale edeceğine ilişkin açıklamalar var, değerlendirmeler var. İşte son Trump'tan gelen açıklama, işte Türkiye'nin bu görüşlerinin Amerika'ya iletildiği, İsrail'in itirafları var, Türkiye bizim bu yapmak istediğimize mani olduğuna ilişkin açıklamaları var. İşte silah gönderdik, silahları başkalarına verdiler, kullanmadılar şeklindeki değerlendirmelere baktığım zaman tabii birinci aşaması bu terör örgütünün İran'a karşı kullanılması. Tabii Türkiye Suriye konusunda ve Irak, yani Türkiye 1991 Birinci Körfez Savaşı'ndan bugüne baktığımız zaman Amerika'nın müdahaleleriyle bölünen, otoritesini kaybeden, parçalanan ve terör örgütleri için münbit bir alan haline gelen komşularından dolayı çok ciddi bir şekilde sıkıntılar yaşayan bir ülke Türkiye. Yani Irak 1991'den işte hala günümüze kadar Irak'taki otoritenin ortadan kalkmasından sonra PKK'nın Kandil varlığı arttı. PKK Suriye'den Irak'a taşındı. Irak'ta anayüs haline geldi ve Türkiye'ye karşı uzun yıllar Irak topraklarında varlığını sürdürerek terör eylemleri gerçekleştirdi. Aynı şekilde Suriye'deki iç karışıklıktan sonra oradaki bütün terör unsurları, DAEŞ'inden PKK'sına kadar hepsi yine Türkiye'ye büyük bedeller ödettiler, büyük tehdit oluşturdular. Türkiye artık bir komşusunun siyasi ve parçalanma istikrarsızlığına sürüklenmesini istemiyor. Yani bu en doğal Türkiye'nin hakkı. Yani Irak'tan yaşadıkları, Suriye'de yaşadıkları, İran'da büyük bir kaos yaşansa, Irak'ında bir siyasi istikrarsızlık oluşsa, İran'da bir bölünme yaşansa, İran'da bir merkezi yönetimin ortadan kalkmasıyla bir başıboşluk olursa bu Türkiye açısından Irak ve Suriye'den çok daha büyük bir tehdidi beraberinde getirecek. Hem göç tehdidini hem terör tehdidini. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda hassasiyet göstermesi gayet normaldi. Ve belli ki bu hassasiyet netice vermiş. Ve İran'daki bu işte terör örgütlerinin maşa olarak kullanılma hevesi, hesabı Türkiye'nin müdahalesiyle engellenmiş. Doğru olan budur. Komşunuzda ateş varsa bundan sizin etkilenmemeniz mümkün değil. Türkiye bunu acı tecrübelerle yaşamış bir ülke. Ve son İran-ABD savaşında da Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmış görünüyor. İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına baktığımızda.
2: Siz hocam ne dersiniz bu açıklamalar için, Arakçı'nın mesajları? Türkiye İran'ı böldürtmedi.
1: Şimdi açıkçası bu meselenin bir görünen yüzü var bizim konuştuğumuz. Sahadaki hareketlilikler var. Bir de arka planda görünmeyen birçok görüşme var biliyorsunuz. Hani arka kapı diplomasisi dediğimiz, adını sanını bilmediğiniz birçok aktörün sahada da olduğu başka birçok mesele var ama Türkiye'nin bu meselenin içerisinde daha çok büyümesin diye, başka unsurlar dahil olmasın diye. İşte biz Trump'ın açıklamalarını da biliyoruz. Şu kadar biz silah verdik, o silahlar nereye gitti diye bölgedeki terör örgütlerinin eline. İşte destek olacaklardı, bize içeriden kapıyı açacaklardı, biz kara saldırısı da yapacaktık. Nasıl senaryolar artık hesaplanmışsa bir şekilde hem İran'ı hem de bütün coğrafyayı aslında ateş hattına çevirebilecek, bütün burada körfez ülkelerinde dahil olacağı, Türkiye'ye de ucu dokunacak, bakın senaryoların masadan kaldırıldığını görüyoruz biz şu anda. Bu aslında çabalarla Türkiye'nin, Katar'ın, Pakistan'ın, işte Mısır'ın arabuluculuğuyla, ama en çok da Türkiye'nin, bakın kapı kapı sürekli konuştuğu bütün liderleri, körfez ülkelerini sürekli dolaştığını biliyoruz Sayın Hakan Fidan'ın. Tabii Sayın Hakan Fidan'ın, Sayın İbrahim Kalın'ın çok büyük çabaları oldu. Bu durumda İsrail sürekli bölgede genişlemeye devam etmesin, buradaki çatışma alanı yayılmasın ya da o İsrail'e istediği altlık, o alan oluşturulmasın diye. Zaten bakın Suriye'de yeni bir süreç başlanmış. Orada bir şeyler oturtulmaya çalışılıyor. Aynı şekilde Irak içerisinde de bir sürü şeyden bahsediyoruz. Birçok gruptan bahsediyoruz. Risklerden, tehlikelerden bahsediyoruz. Bir taraftan da körfez ülkelerinin dahil olma ihtimali, bunları provoke eden farklı gruplar, bu ülkeler karışsın diye yıllardır arkadan zaten biliyorsunuz farklı gruplara yatırım yapan bir taraftan da İsrail var. Bunun yanında artı bütün istihbarat örgütlerini de eklersiniz. Bu coğrafyada yıllarca kol gezmiş, birçok farklı hesaplar yapan, en ufak bir çatırdama olduğunda bunu körükleyebilecek ve buralara yine yatırım yapan birçok farklı çıkar grubu var. Devlet var, devletler dışı aktörler var, birçok terörist de gruplar, bunları finanse eden gruplar da var. Şimdi bunların hepsini hesaba kattığınızda burada çıkabilecek bir karmaşa, İran üzerinden çıkartılabilecek yeni bir karmaşa, sonra körfez ülkelerinin dahil olması, sonra işte biliyoruz Türkiye'nin de çekilmek istendiğini. Hatta biliyorsunuz Azerbaycan'dan bahsettik, civar ülkelerden bahsettik. Komple bir ateş hattı ihtimali olmasın diye Türkiye çok çalıştı. Onun için burada akıllı bir politika aslında yönetti. Çok akıllı adımlar attı. İran'la da bir şekilde görüşmelerine devam etti. ABD'ye de aynı şekilde arabulucular aracılığıyla da bir fiil, zaten de biliyorsunuz birçok zaten açık bir kapı bırakılması gerektiğini, makul noktalarda görüşülmesi gerektiğini, buradaki krizin yayılmasının hiçbir şekilde ne bölgeye ne de ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmeyeceğini defaten zaten bakın açıkladılar. Yani bugün besleyip silah verdiğiniz grupların yarın dönüp dolaşıp ne yapacağını bilemezsiniz ki. İran ve Orta Doğu coğrafyasından, Körfez coğrafyasından bahsediyoruz. Şimdi bizim çevremizde dönüp merceğe baktığınızda Rusya-Ukrayna meselesi çözülememiş bir mesele. Zaten Doğu Akdeniz'de hala bakın sürekli bir şeyler planlanıyor. Kıbrıs'ı da onda konuşuruz belki birazdan. Orada bir sürü bakın tetik noktası var. Bir taraftan da İsrail'in, işte Yunanistan'ın, hatta Fransa'nın Güney Kıbrıs'ın falan planladığı başka başka şeyler var. Enerji hatları var, hakim olunmak istenen bir sürü farklı, bakın orada tartışılacak nokta var, önemli fay hattı var. Ama dönüp dolaştığınızda körfez ülkelerinin, işte Suriye'nin, İran, İran'ın, Türkiye'nin dahil olmasını, dahil olabileceği bir karmaşa ya da çatışmanın buradan artık tamamen bütün haritayı başka bir yere çevirebileceğini, bütün dengeleri bozabileceğini ve geri dönüşü olmayan bir yola zaten girebileceğimizi zaten biliyorsunuz. Bütün bu hesapları görerek Türkiye bu adımları attı. Sürekli çağrıda bulundu. Körfez ülkelerine de itidalli davranmaları, İran'ın da aynı şekilde çok daha belki diplomatik yollara ağırlık vererek İsrail'in istediği o zemin yaratılmasın, oluşturulmasın diye bu yolları açık tutması gerektiğini sürekli Türkiye hatırlattı. Hani bu zamana kadar evet o büyük kriz, o büyük işte çatışma ya da İran'ın parçalanma ihtimali evet bertaraf edilmiş durumdaydı, ama bundan sonra işte bu senaryo devam etsin diye hala arka planda çalışan var mı? Var. İsrail bunu kesinlikle ister mi? İster. Yıllardır arayıp bulamadığı ortam İsrail'in şu anda. Yani Netanyahu hükümetinin işte ben burada olmazsam İsrail bir arada kalamaz söylemini biz biliyoruz. Sürekli bunu söylüyor. Buradaki çatışmadan da tabii ki faydalanmak isteyecek. Bu çatışmadan işte bazı ülkeler sağ çıkamasın, parçalansın. O da gidip zaten yavaş yavaş yavaş yerleştiği yerlerde de geri de çekilmiyorlar biliyorsunuz. Gidiyorlar, işgalcileri götürüyorlar. Ondan sonra onlara işte bir okuldu, bir karakoldu, bir bilmem neydi derken oraların da hepsini alıyorlar. Buralar sonra bizim diyorlar. Bizim güvenlik bilmem neyimiz diye sahte bir tehdit güvenlik algısı üzerinden. Oraları da bakın sahipleniyorlar ve geri çekilmiyorlar. Şimdi buraların sürekli körfez ülkelerinin, Orta Doğu'nun hep bir karmaşa halinde olması yine İsrail'in önünü açacak, aranıp bulunamayacak tablo. Onun için tabii ki verilen mesajlar doğru. Arakçı'nın söyledikleri de, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin birlikte burada çalışması da. Ama yine hala o çok riskli alandan da maalesef çıktığımızı söylemek şu anda bile çok zor.
2: Tabii Türkiye oyunları bozuyor diyoruz. Bir yandan da terörsüz Türkiye bizim için. Yani terörsüz Türkiye ve tabii ki terörsüz bölge. Şimdi artık mecliste bir yasa trafiği başlamış durumda. Bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu yasal düzenlemeye ilişkin siyasi partilerle görüştü. Onların görüşlerini almak için bir tura çıktı. Yani yasal düzenleme ne olacak? Kimleri kapsayacak? Nasıl bir çerçeve çizilecek? Bunları göreceğiz tabii ki önümüzdeki günlerde ama ne bekliyorsunuz hocam bu süreçte?
0: Şimdi bu terörsüz Türkiye çıkışı son derece makul, mantıklı, stratejik bir çıkış olmuştur benim kanaatime göre. Bugün ilk konuştuğumuz az önce Kuzey Irak'taki ya da İran'daki Kürt grupların bugünkü savaşa dahil olma stratejisinde yakın ilişkili bir durumdu. Türkiye bunu gördü, bu savaşın gidişatını, buraya doğru gideceğini gördü ve hamlesini yaptı. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu hamlesiyle terörsüz Türkiye iyi bir şekilde gidiyor kanaatindeyim. Yaklaşık 1,5 yıl oldu bu söyleneli. Ve bu 1,5 yıllık süre içerisinde en azından hem terör örgütü tarafından ya da ülke ve askerlerimiz tarafından kayıp son derece sınırlı. Çünkü bu terör örgütüne dahil olanlar da askerler, teröristler dediğimiz kişilerin de aileleri bizim vatandaşlarımız. Onlar da çocuklarını her aile yanında görmek ister. Ama çocukları bir vesileyle, bir kandırmayla, dağa çıkarılmayla ailelerinden kopartılmış. Ve zaman içerisinde de örgütü içselleştirmiş. Kolay ayrılıp örgütten kaçıp gelmek bile kolay bir iş değildir. Yani ölmeyi göze almış olman gerekir. Böyle bir durumla karşı karşıya. Onun için daha çok ailenin, daha çok terörist vuralım da bunları öldürelim bizim şeyimiz değil, tercihimiz. Çünkü bunlar bizim çocuklarımızdan kandırılmış. Bizim maalesef vatandaş, kendi çocuklarımız dönem dönem değişik örgütler tarafından kandırılıyor. Nüfusumuz da biraz kalabalık olduğu için biz de bunları görmeden bunlar iş bitiriyorlar yani. Ama gördüğümüz şu, terörsüz Türkiye stratejisiyle beraber Sayın Devlet Bahçeli'nin ileri sürdüğü, sınırlarını çok iyi belirlediği bir açılım. Ve bu açılımın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından net olarak desteklenmesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir açılmaya ihtiyaç olduğunu biliyordu, görüyordu. Kendisi birkaç defa yapmaya çalıştı. Her defasında bir takım güçler tarafından engellendi. En son işte çözüm süreci dediğimiz 2013'teki süreci FETÖ'cüler ve onların işbirlikçileri engellediler. Ve darbe planlarının uygulayabilmek için de süreci kullandılar. Böyle bir süreç içerisinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da bu hamleyi, yani böyle bir hamle yapılması gerek ama bu hamleyi nasıl yapalım derken Sayın Devlet Bahçeli'nin hamlesi tam hem Cumhurbaşkanı elini çok güçlendirdi hem Türkiye'nin elini çok güçlendirdi. Ve bu güçlendirme geldiğimiz noktada artık terör örgütü, onların destekçisi olan partiler, onlarda da iyi bir akis uyandırdı. Onlar da artık bezmişlerdi bu terör şeyinden. Yani hiç kimse daima uzun süreli bir çatışmayı arzu etmez. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenmek bu beşer dünyada hiçbir güce nasip olabilecek bir güç değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti asla teslim olmaz. Türk Devleti teslim olmaz. Onun için terör örgütlerine hiç olmaz. Sadece zaman alır. Ve bunu onlar da artık fark ettikleri için artık o kandırmaların, kendilerini kandıranların, söz verenlerin sözünün de bir kağıttan öteye gitmediğini gördü. Çünkü Suriye'yi bölmek istediler. Türkiye hayır dedi. Bedelini ödemeye razı olduğunda, Suriye operasyonları yaptığında herkes geri adım attı. Biz ilk hamleyi Amerika'ya rağmen attık biliyorsunuz Suriye'de. Amerika hayır giremesin dediğinde girdik. Bizim bize silah çeken ne silah çekeriz? Bizim varlığımızı tehdit eden her gücü yok ederiz. Ya ve bunun için azından savaşırız. Böyle bir milletiz. Onun için Türkiye bu süreç içerisinde geldiğimiz nokta iyiye doğru gidiyor. Sayın Meclis Başkanı'nın bu girişimleri süreci daha da hızlandıracaktır. Ve artık hızlanması da gerekiyor belli bir noktada. Ama bazılarının dediği gibi böyle işte suçluları, işte katilleri, işte katliamcıları affetmeyle ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Görüşmeler neyle ilgili? Birinci aşamada görüşmeler suça karışmamış, örgüt tarafından zorla dağa kaldırılmış, herhangi bir Türkiye'de suç işlemiş kişilere yönelik olarak uygulamalarla ilgili olduğu gözüküyor. Ve bununla da ilgili iki tarafta da bir olumlu bir konsensüs oluşmuş gibi gözüküyor. Yani bu gidişat onu gösteriyor. Meclisteki partilerde de duruşundan bu gözüküyor. Suça karışmış olanlarla ilgili ne tür tedbirler alacak ya da bunlara ne kadar ceza verilecek? Bunlar konuşuluyor, tartışılıyor.

0: Türk devleti belli dönemlerde belli aflar çıkarmıştır, belli bir kısıtlamalar çıkarmıştır. Zaten Türkiye Cumhuriyeti 2000 yılın başında yapmış Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edildikten sonra idam cezasını kaldırmıştır. İdam cezasından sonra verilen en ağır ceza nedir? Ağır muhabbet hapis cezaları. O da sınırlı sayıda kişilere vermiş bir şeydir. Onun için bu süreç içerisinde belki cezalarda hafifletmeler olabilir. Zaten tür örgütünün bu ağır yük şeyden belli bir yaş seviyesine gelmiştir. Yani bir şey 20 sene ceza versen diyelim 20 sene ceza. 20 sene sonra yaşayacağı şüpheli yani 20 sene. Çünkü yaşları 70'li yaşlarda örgütün liderlerinin hepsinin. Yani çünkü baktığında 78'de kurulan bir örgütten karşı karşıyayız. 84'te ciddi eylem var ama 78'de kurmuş. O zaman 20 yaşında olsalardı 70 yaşlarında en kötü. Yani onun için böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tasfiye süreci örgütün daha kolay olacak kanaatindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu gerekli hamleleri yapıyor. Yargı süreçlerini buna yönelik de belli düzenlemelerle ilgili yasalar parlamentoya geleceği kanaatindeyim. Meclis Başkanlığı'nın girişimleri bunu gösteriyor. Siyasi partilerin yaklaşımları bunu gösteriyor. Ama buradaki hassas çizgide dikkat edildiğini yani şehit ailelerimiz var bizim. Yani 30-50 bine yakın şehit ailemiz var askerden, sivilden ve vatandaş, ölen vatandaşlar da ailelerde bizim ailemiz yani buna Kürt vatandaşı bizim vatandaşımız demek yani.
1: Tabii.
0: Onların da üzüntüleri var. Kimseye bu şehit ailelerimizin özellikle hassas yaralılarımız, gazilerimiz bunların da hassasiyetlerini incitmeyecek bir çözüm bulmayacaksa onun için biraz süre uzuyor. Çünkü böyle durumda onların hassasiyetini incitirseniz yarın bir savaş durumunda ya da belli bir böyle olumsuz durumlarda devlet yanında kişi bulmakta zorlanacaktır. Onun için devlet bu işi çok hassasiyetle yürütüyor ve bu hassasiyetin olumlu sonuçlanacağını ben bekliyorum.
1: Meclis tatile girmeden önce aslında bekleniyordu bu. Şimdi nasıl bir yasal çerçeve olacak sizce? Bir yandan da tabii örgütün tasfiyesi hızlanacak mı bundan sonraki süreçte? Ne bekliyorsunuz?
2: Şimdi tabii temel mesele karşılıklı güven veya güvensizlik. Nihayetinde Türkiye zaman zaman terörü sonlandırma konusunda silahlı mücadelenin dışında farklı arayışlarda gerçekleştirdi ve ne yazık ki bunlar olumsuz sonuçlandı. Özellikle 2009-2015 yılları arasındaki demokratikleşme, çözüm süreci vesaire şeye baktığınız zaman çok ciddi mesafeler alındı. Çok önemli adımlar atıldı. Önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Terörün istismar ettiği alanlar, söylemler, gerekçeler ortadan kaldırıldı. Ama gördük ki 2015 yılında birileri işte Suriye'de size devlet kuracağız. Niye Türkiye ile anlaşıyorsunuz? Ya da içimizdeki FETÖ'cüler başka bir hesapla 2015 yılında yeniden büyük çatışmaların başladığı, o süreç boyunca şehirlere getirilen teröristler, bombalar vesaire neticesinde hendek ve barikat terörü oluştu. Ve nitekim 15 Temmuz'dan sonra da artık teröre karşı çok daha farklı bir konseptte, çok daha kararlı bir mücadele başladı. Yani bugün gelinen nokta itibariyle mesele şu. Yani terör bitti. Şu anda 2015 öncesine ya da işte 2015 Temmuz öncesine dönerek Türkiye'ye karşı eskiden yapıldığı gibi bir eylem, bir terör faaliyetleri içerisinde olabilecek bir ortam ne Türkiye'de ne bölgemizde yok. Yani hani şeye baktığımız zaman hani efendim taviz veriliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor meselesi değil. Hocam çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu toprakların insanları. Dolayısıyla biz burada yani geçmiş bin yılda olduğu gibi gelecek bin yılda da birlikte yaşayacaksak bu yaraları iyileştirerek bir karar vermemiz, yaraları iyileştirmemiz lazım. Yaraların

kabuk bağlaması yeterli değil. Yaraların iyileşmesi gerekiyor. Acıların hafifletilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben terörsüz Türkiye sürecini, yani efendim terörle mücadele edilemedi. Dolayısıyla pazarlık yapıldı. Bu pazarlık karşılığında bir şey verilecek, bir şey alınacak. Onlar da silahlar bırakacaklar şeklinde bir süreç olmadığını düşünüyorum. Tabii bir de bölgemizde yani 7 Ekim'den sonra özellikle öncesine de 15 Temmuz'da da gidebiliriz. Ya FETÖ deşifre oldukça neler yaşandığını, bütün bunlara baktığımız zaman yani farklı anlamlar, farklı değerlendirmeler yapmak mümkün ama özellikle İsrail'in saldırganlığı neticesinde bölgede bütün fay hatlarının yeniden devreye girmesi, bütün gerilimlerin ortaya çıkması ve bu tip terör eylemlerinin, terör örgütlerinin arkasında İsrail başta olmak üzere Amerika'nın ve diğer emperyalist ülkelerin olduğu aşikarca ortaya çıkmasından sonra ve bu terör örgütleri eliyle, işte demin konuştuğumuz İran meselesi, İran'ı neyle şey yapacaklardı, istikrarsızlaştıracaklardı. Bu terör eliyle bunu yapacaklardı. Demek ki neymiş? Bölgemizdeki terörün, yani daha ileri gideyim, dünyadaki bütün terör örgütlerin anası İsrail'dir. Ve İsrail bölgede bana göre sıkıştığına göre artık 7 Ekim'den sonraki saldırıları, katliamları, soykırımlarıyla bölge ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyadaki imajı, gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra haliyle Türkiye bu durumu hem Suriye'deki son gelişmeler, Irak'taki son gelişmeler, İran'ın karıştırılmak istenmesi, bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye zaten sahada yendi. Zaten sahada netice aldı. Yani biz ne zaman terörsüz Türkiye diyoruz? Suriye'deki terör unsurlarını ortadan kaldırdıktan sonra, Irak'ta pençe kilit harekatlarıyla PKK'nın bütün kamplarını yerle bir ettikten sonra diyoruz ki burada mesele yenme yenilme meselesi değildir. Burada mesele bu ayrılığı, bu gerilimi, bunu kim aramıza soktu, kim icat etti, kim kime hizmet etti, kim hangi amaçla hareket ediyor, bütün bunları tartışarak, konuşarak, dediğim gibi zaten birinci çözüm sürecinde PKK'nın istismar ettiği, yani Kürt halkı adına PKK'nın istismar ettiği birçok şey ortadan kaldırıldı zaten. Yani Türkiye'nin bu anlamda yeni bir yasal düzenleme yapmasına gerek yok. PKK'nın istismar alanları ortadan kaldırıldı. Bakın, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan hoca şimdi Suriye'de meclis başkanı. Ve artık üniversitesi Kürtçe eğitim konusunda herhalde Türkiye'deki ilk adım alan üniversitelerden birisi. Yani Türkiye'nin Kürtlerle, Kürt diliyle, yani Kürtlerin inancı, ki zaten büyük çoğunluğu Müslüman, belki Batı'dakilerden daha çok Müslüman diyebiliriz. O açıdan baktığımız zaman Türkiye, hocamın söylediği gibi kapsayıcı, kucaklayıcı, incitmeden, incinmeden, özellikle şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere kapsayıcı bir terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bir düzenleme ihtiyacı var. Bununla ilgili Türkiye'nin, işte deminden beri konuştuğumuz, nasıl büyük bir siyasi rekabet içerisinde olduğu aşikar. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde belki de eşine az rastlanan bir şekilde siyasi tansiyonun bu kadar yüksek olmasına rağmen siyasi partiler bir araya geldiler. Komisyon oluşturdular. İYİ Parti dışındaki bütün partiler komisyona üye verdi. Ve bu komisyon

0: bir rapor ortaya koydu. Bir yol haritası çizdi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de grubu bulunan siyasi partiler de bu yol haritasına uygun yasal tekliflerini, düzenlemelerini, taleplerini dillendirmeye başladılar. Bildiğim kadarıyla AK Parti bir taslak hazırladı. MHP'nin bir taslağı var. Belki demin bir taslağı var. CHP'nin var mı? Diğer taslaklara göre mi hareket edecek? Ya da CHP'nin yeni durumu ne olacak? Yeni CHP ile mevcut CHP ne yapacak tabii bilmiyoruz. Ama nihayetinde eşine az rastlanan bir komisyon oluştu. Bu komisyon ortaya bir rapor koydu. Bu raporla ortaya bir yol haritası çıktı. Buna ilişkin de yasal düzenlemeler yapılacak ve bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis tatile girmeden mi? Yoksa teklifler verilecek 1 Ekim'den sonra mı ele alınacak? İşte kimi iddialara göre işte teklif kabul edilecek ama yürürlük maddesiyle ilgili bir takım çekinceler ya da işte bir takım tedbirler alınacak. Gerçekten mutabakatta bahsedildiği gibi terör örgütü silahları bıraktı mı, bırakmadı mı? Bütün bunlar istihbarat teşkilatı başta olmak üzere sahadaki asker ve diğer güvenlik birimlerinin teyidiyle evet terör örgütü mutabakatta bahsedilen şekilde silahları bıraktı, terör eylemlerinden vazgeçti denildiği takdirde yasa yürürlüğe girecek. Tabii nasıl bir yasa yürürlüğe girecek, elebaşları ne olacak, suça karışmış, cinayet işlemiş, terör eylemi yapmış teröristler ne olacak, kandırılmış ama herhangi bir terör eylemi içerisinde olmadığı tespit edilen teröristler sisteme nasıl dahil edilecek, nasıl entegre olacak? Bütün bunları aydınlığa kavuşturacak bir düzenleme bekliyor. Konuşulan tasarılar bu yönde. İşte elebaşları 3. ülkelere mi, 5. ülkelere mi gidecek? Ne olacaksa işte suç işleyenler cezalarını çektikten sonra işte ancak topluma karışabilecekler. Bu tabii ince bir çizgi. Bu çizgi hocamın söylediği gibi yani toplumun hassasiyetleri dikkate alınarak uygulanacak bir yöntem. Umarım Türkiye çok ciddi bir yol aldı. Hani bu saatten sonra geriye dönüş mümkün olmadığını düşünüyorum ama ufak bir kaza ihtimali de olsa göz önünde bulundurarak bu süreci hızlıca, hayırlı işlerde hızlı hareket etmek lazım. Dolayısıyla bu süreci hızlıca tamamlar diye umut ediyorum.
1: Şimdi az önce arkadaşlar ekranı da verdi hocam. Yani sahada güçlü olmayan masada değil menüde olur tespiti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama çok şükür her masada olan bir Türkiye görüyoruz. Terörsüz Türkiye'nin nihayete ermesiyle, hedefe ulaşmasıyla nasıl bir Türkiye olacak? Bir de tabii terörsüz bölge meselesi de var. Orada da bir İsrail faktörü var. Evet. Bizi hala bekleyen tehditler var mı sizce bu süreçte? Evet.
2: Şimdi az önce de söylediğim gibi İsrail kendisi zaten artık bunu bir politika haline getirmiş. Çevresindeki bütün ülkeler tehdit olacak şekilde bir politika inşa ediyor. Ve kafalarındaki o teolojik haritayı mı gerçekleştirmek için derseniz ya da o yayılmacılık başka etkilerle mi derseniz bir şekilde çevresinde hedef seçtiği ülkeleri düşmanlaştırarak, tehdit göstererek ya da işte orası senin, burası benim, şurası benim hakkımda diyerek yavaş yavaş gidip yerleşmek gibi şu anda bir zaten izlediği yol var ve buna destek olan da yıllardır zaten destek olan bir ABD hükümeti var. Batı'dan da Avrupa ülkelerinden de zaman zaman desteğin geldiğini biliyoruz. Her ne kadar şimdi son zamanlarda geri çekilmeler, kınamalar olsa da yani tarih boyunca biliyoruz biz İsrail hangi ülkelerden destek gördüğünü, kuruluşundan itibaren ideolojik olarak, maddi olarak ya da işte organizasyon olarak nasıl desteklendiğini biliyoruz. Sadece ABD'den bahsedemeyiz şimdi biz İsrail'in varoluşunda ama bu geldiğimiz noktada tabii yine az önce konuştuğumuz gibi buradaki işte herhangi bir ayrılık çıkarabilecek, herhangi bir çatışmaya sebep olabilecek ya da güçlenirse, beslenirse ileride kullanılabilecek bütün gruplara ya da terör grubu olabilecek, terör örgütü olabilecek bütün yapılara İsrail zaten yatırım yapacak. İsrail ile birlikte diğer gruplarda yatırım yapacaklar aynı şekilde. İleride kullanmak isteyecekleri, içeriden zayıflatmak isteyecekleri, işte ayağına dolansın, kendi önlerine, kendi real politiklerine uygun ilerleyemesinler, başka ülkelerin menzilinde hareket etsinler, çerçevelensinler, sıkışsınlar ve bir şekilde bağımsız kendilerine yetecek şeyler yapamasınlar diye ülkelerin başına zaten biliyorsunuz terör örgütleri yıllarca bela edildi. Terör örgütü haline gelmeseler de beslenen işte gruplar, zaman zaman alevlendirilen olaylar sürekli ülkelerin işte iç karışıklık halinde olduğu için dışarıda ne oluyor bitiyor bakamamalarına. İşte dışarıdaki o belki silahlanma, belki teknolojikleşme, belki ilerleme yarışına katılamamalarına sebep oluyor. Türkiye'de yıllarca zaten bunlarda uğraştı biliyorsunuz. Müttefik dediğimiz ülkelerin çoğu bizim işte PKK'yı, terör örgütünü yıllarca beslediler. Ülkelerini aldılar. Kamplar yaptılar. Oralarda işte askeri eğitimden tutun da maddi yardıma kadar doktorine etmeye kadar birçok noktada aslında kolladılar, yetiştirdiler. Yani bizim terörle mücadele sürecinde işte tankları kimin vermediğini, kimin kullandırmadığını, işte tehdit algısına göre biz aldığımız envanteri nasıl kullanırız yıllarca tartışıldığını biz biliyoruz. Yani kendi savunma sanayimiz bu noktaya gelene kadar neler çektiğimizi, ambargoları, işte o kötü komşu ev sahibi yaptırır meselesiyle aslında bu noktaya geldiğimizi, ama buraya gelene kadar da işte acı gerçeklerle bakın yüzleşe yüzleşe, duvara çarpa çarpa biz bu noktaya geldik. Şu anda olduğumuz nokta hakikaten müttefik denilen ülkelerin gerçekten aslında kendi hayırlarına olmadığı sürece gerçek bir müttefik olmadığı ya da savunma noktasında kesinlikle yanınızda olma ihtimallerinin yine olmadığı. Bugün bile NATO içerisinde Türkiye'den bugüne gelene kadar daha önce Türkiye olmalı mı olmamalı mı? Hatta bu meselede bile işte İran'da bir şey olursa acaba Türkiye'yi korur muyuz? Korumalı mı? Türkiye yeterince NATO mu? Falan gibi. Bunların tartışıldığı bir süreçlerden geçiyoruz. Şimdi önümüzde bu kadar büyük realiteler varken tabii ki sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölgeyi de düşünmek lazım. Yani Türkiye sadece 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık plan yapan bir ülke değil. Savunma sanayinin nereden gelip nereye gitmesi gerektiğini biz yıllar önce zaten bakın hesaplamışız. Bu bölgede ne olabilir? Hangi gruplara yatırım yapılıyor? Kimlere silah veriliyor? Hangi ülkeler karıştırılmak isteniyor? Ne gibi senaryolar önümüze çıkarsa Türkiye'ye ne gibi bakın maliyetler çıkabilir? Bunlar hesaplanıp ona göre Türkiye yola çıkmış ve onun için şu anda olduğumuz noktaya gelmişiz. Terörsüz Türkiye süreci de aynı şekilde bakın buraya kadar evrilmesi, bu noktaya gelmesi için çok uğraş verilmiş, çok fazla kayıp verilmiş, çok acı tecrübelerimiz var bu konuyla alakalı. Çok hassas bir süreç, dikkatli takip etmek, dikkatli ilmek ilmek örmek lazım. Kesinlikle burada tabii ki hukuki kısmını hukukçular daha iyi bilecektir. Diğer ayrıntıları da zaten hocalarım burada anlattı ama terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölgeye dikkat çekilmesinin sebebi sadece Türkiye içinde de değil, bu örgütün hem dallarının budaklarının sınır aşan bölgelerde de olması. Bizim operasyonlarımız tabii ki bunlar yüzünden gerçekleşti. Hepsinin hukuki zemini var. Hepsi anlaşmalar üzerinden yapılmış ayrıca operasyonlar. Yani bir peyderpey bir saldırı alanı belirledik bunun gibi bir şey değil. Hepsinin arkasında bir aslında hukuki süreçler, hepsinin arkasında görüşülmüş, mutabık alınmış bu ülkelerle de anlaşmalar da kesinlikle var. Şimdi bütün aslında bu örgütün, terör örgütünün dallarını, budaklarını hepsini birlikte ele almanız lazım. Bunları besleyen yapıları da ele almanız lazım. Bugün beslemiyorlar, yarın başka grupları besleyip tekrar Türkiye'nin önüne atma ihtimali olan bütün ihtimalleri de hesaplamak lazım ama bu süreç çok kıymetli. Bundan sonra geri dönüş olmasın diye bakın bu tamamen terör örgütlerinin ideolojik temellerini de, sosyolojik temellerini de bütün yönleriyle ele alıp o şekilde bakın burayı tamamen belki halledip yola devam etmek lazım. Onun için çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Hem içeride hem dışarıda hem sosyolojik seviyede hem hukuki zeminlerde hepsini çok ince ayrıntıyla yavaş yavaş hesaplamak ve yerine getirmek dikkatle gerekiyor ki burada tabii ki kamu vicdanı da aynı şekilde yara almasın. Ayrıca hukuki süreçte yara almasın. Ayrıca riskler noktası da ileride hesaplanarak geri dönmeyecek şekilde bertaraf edilsin. Çok ince bir hassas üzerinde konu gidiyor. Ama gidişatı şu anda hocamın dediği gibi oldukça iyi bir yönde. Bundan sonra da tekrar işte Türkiye'nin karşısına bu veya başka bir şekilde bir örgüt çıkmasın diye, terör örgütleri tekrar Türkiye'nin ya da civarımızdaki herhangi bir ülkenin istikrarını hedef alarak bir çatışma alanı çıkartmasın diye aslında Türkiye bütün ülkeler içinde çalışıyor. Kendisi içinde çalışıyor. Bakın Suriye içinde çalışıyor.
3: Irak içinde çalışıyor, Körfez ülkeleri içinde çalışıyor, İran içinde çalışıyor. Hatta Rusya, Ukrayna için bile adını sanını bilmediğiniz, belki haritada yerini gösteremeyeceğiniz Afrika ülkeleri için dahi şu anda Türkiye istikrarlı olsunlar diye çalışıyor. Onlara destek vermeye çalışıyor. İçerideki terör gruplarının bakın bir şekilde öne alınsın diye Türkiye'nin Afrika'daki bakın yatırımlarını, oradaki yardımlarını, oradaki vizyonunu da bakın anlamak lazım. Körfez ayrı, Orta Doğu ayrı, kesinlikle Kafkas coğrafyası ayrı, Balkanlarda başka şeyler var konuşulması gereken. Bunlar da ayrı ama bütün çevresindeki riskleri minimize edecek şekilde en akıllı aktör şu anda odada kim var diye sorduğunuzda şu anda Türkiye'yi işaret ediyor bakın bütün dünya liderleri. Çünkü hakikaten realitede de bu zemin böyle. Bu şey değil. Hamaset ya da lafla olsun diye yapılan bir şey değil. Onun için bu süreçinde aynı şekilde tabii hemen pat diye olacak meseleler değil bunlar. Yavaş yavaş başarılı bir şekilde salahiyet ermesini bekleyeceğiz.
1: Hocam terörün Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesiyle tamamen kapanacak diyor Cumhurbaşkanı. Aslında Türkiye yani sınırlarımız içerisinde zaten uzunca bir süredir terör bitmiş durumda. Suriye'deki istikrarla birlikte aslında dışarıda da ciddi bir anlamda tehdit azalmış gibi görünüyor ama terörün tamamen artık hayatımızdan çıkması Türkiye'ye ne getirecek, ne kazandıracak?
4: Evet, terörün hayatımızdan çıkması Türkiye'ye çok şey kazandıracak. Yaklaşık 2 trilyon dolara mal oldu bize bu terör. Bu terör sadece iç değil tabii, uluslararası emperyalistlerin bir sırtlan gibi Türkiye uçuşması. Onların silahlarıyla Türkiye'yi içten yıkmaya, Türkiye'nin gidişatını durdurmaya bir hamleydi. Ve bu terör olaylarının bitmesiyle beraber Türkiye kaynaklarını terör örgütlerine değil, silahlara değil, yani bu dağıtılan silahlara değil, tabii ki silahlanmamızı yapacağız. Çünkü istiyorsan sulu silah hazır ol cenk'e. Ama bunun neticesinde biz bunu sanayimizin kalkınmasına doğru yönlendirebilirsek, Türkiye buradan Birleşik Devletler topluluğuyla beraber bu aslı Türk aslı yapacak atılımları kolay bir şekilde atabilecek hale gelecek. Onun için terörsüz Türkiye bizim için son derece stratejik bir tercihtir, hedeftir ve bunun devamında esas hayallerimize doğru kaynaklarımızı ayıracak bir imkan ve fırsattır.
1: Peki Hüseyin Bey, size verelim son 3-4 dakikamız, son sözü. Ne katacak, ne kazandıracak bize?
0: Şimdi tabii yani birincisi bölgenin güvenliği veya bölgedeki terör unsurları ortadan kalktıktan sonra bu zamana kadar kullanılmayan ekonomik değerlere baktığımız zaman bölge halkının bu zamana kadar yapamadığı, yaşayamadığı neticelere baktığımız zaman en pratik örneği işte geçtiğimiz günlerde Nemrut Dağı'nda Nuh gemisi etkinliği vardı. Evet. Yani inanılmaz güzellikler ortaya çıkmaya başladı. Bölgenin doğal güzellikleri. İşte yine Amerika ile bir enerji anlaşmamız var malum. Mesela Diyarbakır'da mevcut petrol üretimimizin neredeyse 2,5 katı kadar bir rezervden bahsediliyor. Diyarbakır'da çıkarılacak Amerika ile işbirliği ortak anlaşmamız var. Aynı şekilde Cüdi Dağı'ndaki petrol bu zamana kadarki üretimimizin neredeyse yarısından fazlasına ulaştı. Yani şey olarak baktığımız zaman. Bu siyasal anlamda baktığımız zaman bu terör örgütü bahanesiyle uluslararası anlamda da Türkiye'ye yönelik çok ciddi İftiralar vardı, karalamalar vardı, işte bir takım haksız uygulamalar vardı. En basit işte Avrupa Birliği ile Schengen veya vize muafiyeti konusunda ne diyorlardı bize? İşte terörle mücadele yasanız çok sert, onu işte yumuşatırsanız sizi Schengen'e dahil ederiz gibi ya da vizesiz sistem. Şimdi terör kalmadı. Dolayısıyla terörle mücadele yasamızın da Avrupa açısından bir önemi yok.
1: Yok.
0: En önemlisi uzun vadede değerlendirdiğimiz zaman yani yıllarca ekilen bu nefret tohumları artık geride kalacak ve büyük bir birlik, beraberlik oluşacak. Bu büyük bir beraberliğin oluşturduğu siner

0: enerjiyle Irak ve Suriye başta olmak üzere komşularımızla da ilişkilerimiz çok daha farklı bir yön alacak. Bu zamana kadar verdiğimiz kayıplar ekonomik olarak, insan kaybı olarak bütün bunları zaten düşündüğümüzde bence bu süreç Türkiye yüzyılının en önemli sayfası olarak karşımızda duruyor.
1: Peki Sayın Likoğlu, çok teşekkür ederiz. Yayına katkılarınız için Cemal Hocam, Yeliz Hocam çok sağ olun yorumlarınız, analizleriniz için. Evet, Basın Ekspresi yavaş yavaş noktalıyoruz. Üç önemli başlık bugün gündemimizdeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk, terörsüz Türkiye'yi ve ABD-İran arasındaki gerilimi ele aldık, değerlendirdik. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle, hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah'la karşınızdayız. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi TEİ yerleşkesinde yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale etti ve yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de yangına ilişkin bir açıklama yaptı. Yangında can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi TEİ yerleşkesinde yangın çıktı. Yangın tesislerinin imalat bölümünde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürebilmek için büyük çaba sarf etti. Çalışmalara havadan da destek verildi. Saatler süren çalışmalar sonucunda yangın gece yarısı kontrol altına alındı. Sonra da soğutma çalışmaları başladı ve sabaha kadar sürdü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kış nedeni tesis içerisinde yürütülen teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de yangına ilişkin bir açıklama yaptı. Görgün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yangında can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir ifadelerini kullandı. Görgün milli projelerin aksamayacağını belirtti. Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TEİ ailemiz ülkemizin milli teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir. Bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız dedi.

Dünya Kupası finalinde oynanan İspanya-Arjantin mücadelesi sadece yeşil sahalarda kalan bir futbol mücadelesi değildi. Bunun çok daha ötesinde Siyonist İsrail ve destekçileriyle soykırıma göz yummayan İspanya hükümeti ve halkının ahlaki mücadelesiydi.

0: Dünya Kupası zaferi nedeniyle tebrik etti. Gazze'den gelen görüntüleri çok değerli bulduğunun altını çizdi.
1: Argentina.
2: Futbol asla sadece futbol değildir. İngiliz yazar Simon Cooper'in bu ünlü sözü Dünya Kupası finalinde bir kez daha vücut buldu. Bir tarafta katil Netanyahu'nun desteklediği Arjantin ve Siyonist destekçisi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, diğer tarafta lig şampiyonluğu kutlamasına Filistin bayrağıyla katılan İspanyol futbolcu Lamin Yamal ve İsrail'in insanlık suçlarına cesur eleştiriler getiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.
3: De todo el sistema de protección civil ante la borrasca que están sufriendo.
2: İşte bu nedenle Gazze'liler Dünya Kupası finalinde farklı duygular yaşadı. Enkazların arasında tek yürek oldular. 120 dakika boyunca nefeslerini tuttular. Arjantin karşısında soykırıma göz yummayan İspanya'yı desteklediler. Uzatmalarda gelen golle Filistin'de sevinç çığlıkları yükseldi. Kupaya uzanan İspanyol futbolcularla birlikte unutulmaz bir sevinç yaşadılar. Bu tarihi anlar futbolla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da derinden etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Pedro Sanchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İspanya'nın Dünya Kupası zaferi ise başlıca gündem maddesiydi. Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Filistinlilerin İspanya'ya desteğini gündeme getirdi. İspanya'nın şampiyonluğunun ardından yaşanan sevinci çok değerli bulduğunu ifade etti. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerde de karşılık bulduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin İran'daki yeni hedefi Kazma Dağı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'nı çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada saldırılar İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor ifadelerine yer verildi. İran'ın başkenti Tahran'da savunma sistemleri aktif hale geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Sirik ve Tebriz kentlerinde çok sayıda patlama olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir araya geldi. Trump basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını da yanıtladı. Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmalara değindi. Tahran yönetimine karşı saldırıların tamamlanmadığını aktardı. Yeni saldırıları İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz dedi. İran'la yakında yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. İran çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir görüşmeye hazır olana kadar görüşmeye hiç niyetimiz yok ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın gücünü ciddi şekilde kırdıklarını belirtti. ABD Başkanı, Lübnan-İsrail ilişkilerine de değindi. Trump, İsrail ve Lübnan arasında imzalanan anlaşmayı harika olarak tanımladı. İran'ın son saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybı arttı efendim. ABD ve İsrail'in Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıktı. Ancak ABD basınına göre bu sayı buzdağının sadece görünen kısmı. Pentagon'un çok sayıda ABD askerinin yaralandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığı iddia edildi.
4: Kayıplar yaşanıyor, saldırılar sürüyor. ABD-İran arasında yeniden alevlenen savaşta ABD'nin ölen askerlerin sayısını gizlediği öne sürüldü. New York Times gazetesi iddiaya yer verdi. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Pentagon'un son dönemdeki çatışmalarda açıklamaları tutarsız. Ölen ve yaralanan asker sayısı gizleniyor. Buna göre Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde, İran bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askeri yaralandı. ABD'ye ait birçok

0: helikopter hasar aldı. CBC News'e göre ise İran'ın füze saldırısı düzenlediği ABD üslerinde çok sayıda asker yaralandı. Haberde yaklaşık 100 Amerikalı askerin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralıların çoğunun görevlerine geri döndüğü belirtildi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell de 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin 1 dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini söyledi. Bunların %96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı. ABD basınındaki bir başka iddia ise ABD'nin askeri mühimmatına yönelik. Washington Post, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için yeterli hava savunma önleyici füzesinin kalmadığını iddia etti. Uzun menzilli mühimmat stoğunun da kalmadığı belirtildi. ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre mühimmat yetersizliği güvenli şekilde operasyon yürütmeyi engelliyor. Beyaz Saray ise bunun farkında değil.
1: Lübnan'da ABD'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes planının ilk aşaması resmen başladı. Plan kapsamında Lübnan ordusu pilot bölge olarak belirlenen 3 kasabaya asker konuşlandırdı. İsrail ordusu da ABD koordinasyonunda güvenli bölge uygulamasının devreye girdiğini duyurdu. Ancak bölge halkı belirlenen kasabaların İsrail tarafından zaten hiç işgal edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.
0: Lübnan ve İsrail arasında ABD arabuluculuğunda ateşkes sağlanmıştı. Çerçeve anlaşmaya göre İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecekti. Nihayet anlaşmanın ilk aşaması sahada uygulanmaya başladı. İsrail pilot bölgelerden çekiliyor. Taraflar geçtiğimiz hafta Roma'da görüşmüştü. Mutabakata varılan plan kapsamında Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zaftar, Furum ve Sraifa beldeleri pilot bölge ilan edildi. Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin çekildiği belirtilen bu 3 kasabaya sabah saatlerinden itibaren askeri birliklerini konuşlandırmaya başladı. Askeri konvoyun bölgeye girdiği anlarda kameraya yansıdı. Yerlerinden edilen siviller de evlerine dönmeye başladı. Ancak Lübnan ordusu halkı uyardı. Güvenlik durumu tam olarak istikrara kavuşuncaya kadar vatandaşları bu kasabalara gitmemeleri çağrısını yaptı. Süreç ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun gözetiminde ortaklaşa yürütülüyor. İsrail ordusu ise güvenli bölge adını verdiği bu uygulamanın başladığını doğruladı. Ancak anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesine çok güçlü ve sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Planın nihai hedefi İsrail'in işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesi, Lübnan ordusunun güvenliği tamamen devralması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının denetlenmesi olarak açıklanmıştı. Bölgedeki siviller ise duruma şüpheyle yaklaşıyor. Bölge sakinleri pilot bölge olarak seçilen söz konusu kasabaların İsrail güçleri tarafından hiçbir zaman kara işgaline uğramadığını belirtti. Bu bölgelerin plana dahil edilmesini sorguluyorlar. İsrailli yetkililerin de daha önce işgal ettikleri topraklardan çekilmeyecekleri yönündeki açıklamaları, ateşkesin sahada nasıl karşılık bulacağı konusunda büyük bir kafa karışıklığı yaratmış durumda. Zira İsrail ordusu pilot uygulamasının başladığını doğruladıktan kısa bir süre sonra hava saldırısı düzenledi. Sur kenti bombalandı. Bint Cubeyl ilçesinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdü.
1: ABD ile İran arasındaki çatışma Suriye cephesine de sıçradı. İran devrim muhafızları savaşın başından bu yana ilk kez Suriye topraklarını hedef alarak ABD'nin kullandığı El-Tanf askeri üssünü vurduğunu duyurdu. Ancak Şam yönetiminden bu saldırıya yalanlama geldi. Uzmanlarsa boş bir araziye düştüğü iddia edilen bu füzelerin aslında Hizbullah'ın kesilen silah tedarik hattı nedeniyle Şam yönetimine verilmiş bir misilleme mesajı olduğunu belirtiyor.
2: ABD-İran geriliminde kritik bir gelişme yaşandı. İran devrim muhafızları savaşın başından bu yana ilk kez Suriye'yi hedef aldı. ABD güçlerinin kullandığı El-Tanf askeri üssünü vurduğunu duyurdu. Ancak El Cezire ve İngiliz medyasında konuşan Suriyeli askeri kaynaklar söz konusu üssün uzun süre önce boşaltıldığını, atılan füze ve insansız hava araçlarının boş araziye düştüğünü belirtti. Saldırıda herhangi bir hasar oluşmadığını öne sürdü. Uzmanlara göre İran'ın El Tanf'ı hedef almasının arkasında çok daha farklı bir neden yatıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Şam yönetimi Lübnan sınırındaki silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarına hız vermişti. Irak'tan gelerek Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a giden silah tedarik hattına ağır bir darbe vurulmuştu.
3: Almanya.
2: Suriye sınırında gerçekleştirilen son operasyonlarda ise silah kaçakçılığının boyutu gözler önüne serildi. Sınırda durdurulan ve salatalık taşıyan bir kamyonun kasasıyla ham petrol taşıyan bir tankerin içine gizlenmiş çok sayıda insansız hava aracı ve tank savar ele geçirildi. Analistler Hizbullah'ın can damarını kesen bu operasyonların hemen ardından gelen El Tanf saldırısının aslında Tahran'ın Şam yönetimine yönelik açık bir misilleme ve gözdağı olduğunu değerlendiriyor.
1: Mehmetçik Somali'deki görevine 2 yıl daha devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Somali açıklarında Türk sondaj filosuna refakat ve koruma görevinin sürdüğünü gösteren görüntüleri paylaştı.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresi 27 Temmuz 2026'dan itibaren 2 yıl daha uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Mehmetçik, Somali'nin güvenliğine destek görevini sürdürecek. Görev kapsamında Türk askerleri terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadeleye destek vermeye devam edecek. Tezkere Somali'nin deniz yetki alanları da dahil olmak üzere iki ülkenin belirleyeceği bölgeleri kapsıyor. Türkiye 2011'den bu yana Somali'de eğitim, danışmanlık ve güvenlik alanlarında işbirliği yürütüyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Somali Deniz Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Paylaşımda TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın'ın Çağrı Bey sondaj gemisiyle Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve koruma görevini sürdürdüğü belirtildi.

0: Özgür Özel, CHP grup kürsüsünden yeni bir parti kurduğunu açıkladı. Teknik işlemlerin ardından kuracağımız parti ile meclisin açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi.
1: İlk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Bizi bölemezler diyen Özel, kendisiyle çelişerek CHP'yi bölen olmayı seçti. CHP grup kürsüsünden yeni bir parti kurduğunu ilan etti, veda konuşması yaptı.
1: Bu partiyi bölemezler. Partinin adı değişir, partinin logosu değişir, gün gelir devran değişir. Ayrı düşenler birleşir ama bizi bu birlikteliği bölemezler. Biz bir bütünüz. Bu bütünü asla bozamazlar.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel mecliste grup toplantısı düzenledi. Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Yeni parti yürüyüşünde İmamoğlu ve Yavaş'ta yol alacağını söyledi.
1: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
2: Özel genel başkanlığa seçildiği şaibeli kurultaya dair de konuştu. Kurultayı kaybedip yenilgiyi hazmedemediler dedi. Bir kez daha Kılıçdaroğlu'na sandık çağrısı yaptı.
1: İster yarıştığımız kongrenin delegesiyle, ister son kongrenin delegeleriyle, ister en doğrusu odur 2 milyon üyemizin her birisiyle sandığı koyalım ortaya, karar versinler genel başkana. %90'ın altında oyu güvensizlik sayarım, partinin önünü açarım. Hadri meydan, var mısın?
0: CHP'nin İstanbul'daki 7 ilçe başkanı görevden alındı. Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin duyurdu. Gürsel Tekin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. CHP'nin tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi...

0: Siyasi ahlak üzerine inşa edilmiş köklü bir kurum olduğunu belirtti. Hiçbir görev ve makamın bu kuralların üzerinde olmadığını ifade etti. İstanbul örgütünde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer aldığını belirtti. Parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin kabul edilemeyeceğini kaydetti. CHP'yi temsil eden herkesin parti tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlaka bağlı kalmak zorunda olduğunu vurguladı. Tekin bu kapsamda CHP'nin Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanlarıyla ilçe yönetimlerinin görevden alındığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve anayasa heyecanı başladı. Temaslar hızlandı. Açıklamalar birbiri ardına geldi efendim. Detaylara bakalım.
1: Aynen şöyle diyor. Kürt'ten Türk'ü ayırırsan Kürt kalmaz. Türk'ten Kürt'ü ayırırsan Türk kalmaz diyerek aslında çözümün hakikatini ortaya koymuştur bir kez daha.
2: Süreç yeniden hızlandı. Hukuk sistemi çerçeve bir yasayla terörsüz Türkiye habitatına uygun bir hale getirilecek.
1: Çerçeve yasayı en güçlü şekilde çıkarmamız gerekiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla artan devinimin nihayete yaklaştığına ilişkin ilk emare Kandil Dağı'ndan geldi. Duran Kalkan röportajında FES'in gereklerini yerine getirmesi beklenen örgütün çerçeve yasayla birlikte beklentilere daha uyumlu hareket edeceğinin kamuoyuna duyurulması açısından önemliydi.
3: Fakat şunu istiyorum. Yani siyasetin önü açılsın. Demokratik siyaset yapma imkanı ortaya çıksın. Biz de yani bu sürece demokratik siyaset yaparak katılalım. Bu Kürtlerin ve Türkiye toplumunun lehine olsun, onlara hizmet edelim. Peki, siyasi burada açıdan.
2: Türkiye PKK'yı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden terörsüz Türkiye süreciyle aldı. İran'ı etnik temelli terör örgütleri üzerinden işgal etme planı süreçle birlikte Türkiye'nin örgüt üzerinde yaptırım gücüne ulaşmasıyla sağlandı. Çerçeve yasa bu gücün hukuki düzlemde pekiştirilmesini sağlayacak. Meclis gündemine gelmesinin hızlandığı bir dönemde DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı İmralı ziyareti de bunu teyit ediyor. Öcalan'ın açıklamasında bu amaca yönelik şifreler var.
4: Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim. Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Negatif hukukum pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir.
2: Öcalan, devletin terörle mücadele kapsamında uyguladığı sert güvenlik politikalarını, yasakları ve mevcut infaz politikalarını negatif hukuk olarak tanımlıyor. Silah bırakmayı teşvik edecek, bunu yasal bir çerçeveye alarak resmiyet kazandıracak çerçeve yasayı da pozitif hukuka geçiş olarak sembolleştiriyor. Yani kalıcı barışı sağlayacak yeni bir pozitif mevzuatın oluşturulmasının gerekliliğinden dem vuruyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un genel başkan ziyaretleri de bu yönde çıkılmış bir yolculuğun tezahürü. Bu kapsamda ilk ziyaret sürecin lokomotifi konumundaki Devlet Bahçeli'ye gerçekleşti. Ardından da diğer bir paydaş DEM Parti ile devam etti. Kurtulmuş çerçeve yasa metninin ortak imza ile sunulması, gerekirse yeni bir çalışma grubu oluşturularak teklifin üzerinden geçilmesi önerisini götürdü. Partilerin görüş ve önerilerinin ardından teklifin ne zaman ve nasıl sunulacağı karara bağlı.
0: Bir son dakika haberiyle devam edelim efendim. Kütahya-Afyon-Karahisar-Kara yolunda bir kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı ve 31 yaralı olduğu belirtiliyor. O görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza taşıyalım. Şu anda yaralılara müdahale ediliyor efendim. Bölgede çok sayıda sağlık personeli ve polis ekibi var. Şu anda o noktada yaralılara müdahale sürüyor. Yolcu otobüsünün yan yattığını görüyoruz efendim. Bariyerlere çarptı yolcu otobüsü. Kaza kısa süre önce meydana geldi. Ekipler olay yerinde. Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi. Kütahya, Afyonkarahisar Karayolu'nun 36. kilometresinde meydana geldi kaza. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen yolcu otobüsü yolu kapattı efendim. Yaralılara müdahale ediliyor. Şu dakikalarda bir yaralı sedye ile şu anlarda ambulansa taşınıyor. O anları ekranlarınıza taşıyoruz. 31 yaralı var. Sağlık ekipleri o noktada, polis ekipleri o noktada. Şu anda yaralılar otobüsten çıkartılarak sağlık ekiplerinin eşliğinde ambulanslara taşınıyor. Oradan da en yakın sağlık kuruluşlarına götürülecekler. Bir yaralı şu anda taşınıyor. Canlı görüntülerle Kütahya'dan kaza yerine ekranlarınıza taşıyoruz. Acil sağlık ekipleri o noktada. Tekrar edelim. Kütahya Afyonkarahisar yolunda meydana geldi bu kaza. Bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Yan yatan o yolcu otobüsünü de görüyoruz. Bölgede çok sayıda yaralı var. 31 yaralı olduğu ifade ediliyor gelen son bilgilere göre. Ve bölgede çok sayıda sağlık ekibinin, polis ekibinin, itfaiye ekibinin ve AFAD mensubunun da, AFAD ekiplerinin de o noktada olduğunu görebiliyoruz. Sağlık ekipleri zamanla yarışarak o noktada yaralılara müdahale ediyor efendim. Görüntüleri Kütahya'dan canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Bir kez daha ifade edelim. Kütahya Afyonkarahisar Karayolu'nda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yan yattı. 31 yaralıya şu dakikalarda müdahale ediliyor. Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik adımlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakın takibinde. Söz konusu gelirlerin finansal sisteme sokulmasında kullanılan yöntemler mercek altına alındı. Klon ödeme kuruluşu ve PBM Tek Bilişim Merkezi olduğu öne sürülen yapılanmaya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcılığın hazırladığı dosyada sadece 4 aylık dönemde 74 milyar liranın üzerinde işlem hacmi ve yaklaşık 742 milyon liralık komisyon geliri iddiası yer aldı. Detaylarına özel haberimizde bakalım.
5: Milyarlarca liralık para trafiğinde rakamlar dudak uçuklattı. Finans sistemine uzanan soruşturma tamamlandı. Klon ödeme sisteminin ardındaki dev ağın detayları iddianamede ortaya çıktı. Savcılık, yasa dışı bahis gelirlerinin bu yöntemle finansal sisteme sokulduğunu tespit etti. İddianame, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlandı. Yasa dışı bahis ağının finansal ayağına ilişkin çarpıcı iddialar dosyada yer aldı. Klon ödeme kuruluşu ve PBM Teç Bilişim Merkezi olan yapılanmanın, ödeme sistemlerini yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve toplanması amacıyla kullanıldığı iddia edildi. 87 sayfalık iddianamede sistemin ilk olarak sanal post altyapısı üzerinden çalıştığı belirtildi. Bahis oynayanların kartlarından çekilen paraların farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor gibi görünen şirket hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Denetimlerin artmasıyla birlikte yöntem de değişti. 2025 yılında doğrudan banka hesapları üzerinden para toplama modeline geçildi. Bu yöntemle kart güvenlik kontrolleri ve bazı denetim mekanizmaları devre dışı bırakılmaya çalışıldı. İddianamede paraların çok sayıda hesaba bölünerek aktarıldığı belirtildi. Ardından farklı kişi ve şirketler üzerinden dolaşıma sokulduğu iddia edildi. Savcılık, suç gelirlerine aracılık olarak değerlendirilen toplam işlem hacminin 74 milyar 249 milyon lirayı bulduğunu öne sürdü. Elde edilen komisyon gelirlerinin ise yaklaşık 742 milyon 487 bin liraya ulaştığına ve bu gelirlerin de suç geliri olduğuna yer verdi. Yapılanmanın merkezinde şüpheli Mustafa Duran vardı. Şirketin resmi kayıtlarında görünmeyen bir süreçle fiili kontrolünün değiştirildiği belirtildi. Banka erişimleri ve ödeme altyapısının yeni yapıya devredildiği iddia edildi. Savcılığa göre şirket bünyesinde çok sayıda banka hesabı açılması yönünde talimat verildi. Bu hesapların yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma noktası olarak kullanıldığı öne sürüldü. Gelirlerin ise bu kanalla toplandığı belirtildi. Dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri de altın kaynakları oldu. Savcılık, şirket kayıtlarında yer alan fiziki altınların denetimler sırasında bulunmadığını tespit etti. Bu nedenle söz konusu varlıkların gerçekliği konusunda şüphe oluştuğunu belirtti. Soruşturmada el konulan para, altın, araç, taşınmaz ve şirket hisseleri için müsaadere talep edildi. Klon ödeme ve PBM TEÇ hakkında güvenlik tedbirleri uygulaması ve idari para cezası verilmesi istendi. 30 şüpheli için hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere.

0: ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan 9 soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Yeni delillere ulaşılmasının ardından ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. 5 ilde operasyonlar düzenlendi ve aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
0: Buyurun. Gülistan Doku cinayetinde karartılan deliller tek tek deşifre edildi. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
2: Geliyor.
0: 6 yıl sonra aydınlatılan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bilgilere ulaşıldı. Kritik delillerin karartıldığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı siber uzmanları 28 milyondan fazla veri üzerinde iğneyle kuyu kazdı. Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tüm log ve sağlık kayıtlarının siber bir müdahale ile kasıtlı olarak silindiği resmi raporlara girdi. 31 Aralık 2019 ve 8 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku adına alınan provizyonlar saniyeler içinde hastane IP'sinden yok edilmişti. Bu dijital sabotaj iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi ve 3 doktor, 1 hemşire ile 6 bilgi işlem personeli dahil 10'u sağlık çalışanı toplam 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 5 ilde şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de dosyanın tutuklu şüphelisi dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'di. Valilik konutundaki tanık beyanları doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındı.
3: Tamam.
0: Sadece hastane kayıtları değil, para transferleri, gizli tanık beyanları ve şüpheli HTS irtibatları da mercek altında. Dönemin valisini Ordu'da ziyaret eden hafriyatçı Okan Yargıcı Tunceli'de, gizli tanık Duman'ın işaret ettiği iki güvenlik korucusuysa Elazığ ve Tunceli'de yakalandı. Öte yandan Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartının temizlendiği tespit edilmişti. İşlem yapıldığı bilişim şirketi incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Gökhan Ertoğ'un çalıştığı Aca Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da gözaltına alındı. Ayrıca Mehmet Aca ile dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel arasında yoğun masak hareketleri de tespit edildi. 5 ilde yakalanan 15 şüpheli soruşturmanın merkezi Tunceli'de sorguya alındı. Ekipler bir yandan da katledilen ve gömüldüğü tahmin edilen Gülistan Doku'nun cesedini arıyor.
4: Tamam, dur.
1: Rojin Kabayış'ın kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası yalanlandı. Adalet Bakanlığı, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alındığını, DNA analizlerinin de yapıldığını açıkladı. Adalet Bakanlığı, Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma hakkında yeni bir açıklama yaptı. Adli Tıp Kurumu tarafından Rojin Kabayış'ın kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddialara yanıt verildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Rojin Kabayış'ın üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerine biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapıldığı vurgulandı. Kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarlarına gönderildiği ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlendiği belirtildi. Kıyafetlerin daha sonra Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildiği aktarıldı. Burada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlandığı da kaydedildi. Açıklamada Rojin Kabayış'ın kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar edilmemesi istendi. Arnavutköy'de görenleri hayrete düşüren anlar yaşandı. İddiaya göre alkolün etkisindeki bir kişi sokak ortasında park halindeki bir kamyonetin kasasına kafasını defalarca vurdu. Bir süre sonra yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı. O anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İzleyelim.
5: Önce sendeledi, ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında akıl almaz hareketler sergiledi. Sokak ortasında park halindeki bir kamyonetin yanına giden şahıs kafasını defalarca metal kasaya vurdu. O anlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkolün etkisindeki şahıs park halindeki

0: Deki kamyonetin metal kasasına ardı ardı kafasını vurdu. Şiddetli darbelerin ardından dengesini kaybeden şahıs bir süre sonra yere yığılarak bilincini kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çekirge istilası iddialarına dair açıklama geldi. İstanbul ve Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge popülasyonunun tespit edilmediği açıklandı.
2: Dev çekirge istilası paylaşımları giderek arttı. Vatandaş tedirgin oldu. İstila iddialarına bakanlık son noktayı koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönünde yer alan paylaşımların asılsız olduğu ifade edildi. Bakanlık ekiplerinin sahada inceleme yaptığı belirtildi. Tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki çekirgelerin ülkede doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu tespit edildi. Balkanlar, Afrika veya başka bir bölgeden Türkiye'ye ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası olmadığı açıklandı. İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirtildi.

Haberleri, gelişmeleri, gündemi ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Bu dilimde gazete başlıklarına bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlıyoruz. Akşam Gazetesi manşetinden Ahbap'tan borç aldım diyor. Hemen bakalım detaylarına. Ahbap'taki büyük yolsuzluktan tutuklanan Haluk Levent usulsüzlüklerini kabul ederken dernek paralarını borç olarak aldığını ileri sürdü. Tutuklandıktan sonra bir açıklama yayımlayan Levent şu itiraflarda bulundu. Dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. Yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarıma borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Battım, çıkamadım. Borsa, kumar oynadım. Buyurun tüm rezaletlerimi itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok şeklinde ifadelerde bulundu Haluk Levent. Akşam Gazetesi de bu haberi manşetinden veriyor ve manşetin üstüne çıktığımızda Sanchez'e kupa tebriğini görüyoruz. Biz az önce haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya lideri Juan Sanchez'i arayarak, telefonla arayarak tebrik etti efendim. İspanya Başbakanı Sanchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İspanya'nın Dünya Kupası zaferi nedeniyle Sanchez'i kutladı. Filistin konusundaki vicdani duruşun dünya kamuoyunda karşılık bulduğunu söyledi. Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında İspanya'nın şampiyonluğunu kutlayan Filistinlilerin sevincinin Madrid'in vicdani duruşunun bir yansıması olduğunu ifade etti. Diyelim bu haberin hemen yanındaki habere bakalım. Zira CHP'de bölünme zamanı diyor Akşam Gazetesi. Yine biz de haberlerimizde bunu detaylıca ekranlarınıza taşımıştık. Özgür Özel CHP grubunda son kez konuştu efendim. CHP'ye veda eden Özel yeni partinin kurulacağını açıkladı. Özel il başkanlarının ardından parti meclisi ve MYK'nın toplanacağını ardından milletvekilleriyle bir araya geleceklerini belirterek yeni partimizi vekillerimizle ilk adım atarak kuruyoruz dedi. İstifa eden isim İzmir, ilk istifa eden isim İzmir milletvekili Murat Bakan oldu. Grup toplantısında gelen 83 CHP'linin yeni partiye geçmesi bekleniyor ancak CHP'nin mecliste 136 milletvekili bulunuyor diyor Akşam Gazetesi. Ayrıca Yavaş'ın adına da konuştu ifadesi var Akşam Gazetesi'nde. Özgür Özel sizinle değilim demeyen herkes bizimledir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı şeklinde konuşması da dikkat çekti. Terörsüz Türkiye ile ilgili gelişmelere de bakalım. Terörsüz Türkiye için yoğun trafik diyor Akşam Gazetesi bir diğer haberinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenlemeler öncesi parti liderlerini ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli'nin ardından DEM Parti, CHP, Yeni Yol'u ziyaret eden Kurtulmuş görüş ve önerileri de aldı diyoruz. Ve biraz daha aşağıya indiğimizde soykırımda ateşkes yok başlığını görüyoruz. Efendim ateşkese rağmen Gazze'de soykırıma devam eden katil İsrail'in saldırıları sonucu 24 saatte sadece 24 saatte 12 Filistinli daha hayatını kaybetti. Farklı noktalara İHA saldırıları gerçekleştiren İsrail'de bu saldırılar sonucunda siviller de hayatını kaybetti. Vurulan noktalardan biri de Gazze'nin güneyindeki El Misri ailesine ait bir evdi. Sivil Savunma Müdürlüğü açıklamasına göre saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 6 Filistinlinin katledildiği öğrenildi. Aile fertlerinin cenazeleri enkaz altından güçlükle çıkarıldı. Vandallığın daniskası diyor bir diğer haberinde de Akşam Gazetesi. Can Kurtaran Kulesi'ni duba yaptılar. İşte o anların görüntülerine, fotoğraf karelerine de yer veriliyor bu haberin detaylarında. Efendim Arnavutköy'de meydana geldi olay. Arnavutköy'de bir grup Can Kurtaran gözetleme kulesini yerinden sökerek atlama platformuna çevirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sürmanşete de bakalım efendim, malumunuz dün YKS sonuçları açıklanmıştı. YKS'de 10.000 şampiyonumuz var. YKS'de 500 tam puan alan 11 öğrenci şampiyon oldu. Sayısalda Kabataş'tan Şerife Fedartar, Sözel'de Kartal İmam Ali Hatip Lisesi'nden Enes Coşkun, Eşit Ağırlık'ta yine Kabataş'tan Tuğsem Bahar birinci oldu. Ve başarılı öğrenciye enerji bursu başlığını da görüyoruz. 100 bine girene müjde var efendim. Enerji Bakanlığı YKS'de ilk 100 bine giren
300 öğrenciye burs sağlayacak. Enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme alanında eğitim alacak öğrencilere aylık 13.750 TL burs verilecek. 13.750 TL bursu kimler alabilecek? Tekrar edelim bunu, zira bu detay önemli. Sadece enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme alanında eğitim alacak öğrencilere sağlanacak bu burs Enerji Bakanlığı tarafından diyelim. Bir diğer gazeteyle, Sabah Gazetesi'yle devam edelim. Sabah Gazetesi manşetinde rüşvet bagajıyla yeni partiye diyor. Hemen bakalım detaylarına. Özgür Özel yeni parti kararını CHP kürsüsünden açıkladı. Yolsuzluk, rüşvet almak ve delege borsası kurmakla suçlanan Ağbaba, Bulut, Karabat, Özer gibi isimler Özel'in partisinin kurucusu olacak. CHP'de mutlak butlan kararıyla görevden alınan, her türlü hukuksuzluğa imza atan, ancak provokasyonları sonuçsuz kalan Özel, şaibeli isimlerle yoluna devam ediyor, diyor Sabah gazetesi. Adayların rüşvetle belirlenmesi, ihale usulsüzlükleri gibi sayısız suçlamaların merkezindeki Ağbaba'nın yine A takımında yer alması bekleniyor. Özel'in vazgeçemediği kurucular arasında Aziz İhsan Aktaş'tan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanan milletvekilleri Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat da bulunuyor. İBB yolsuzluk iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de yeni partinin öncü isimlerinden olacak ifadeleri yer alıyor Sabah gazetesinin manşetinde. Kıyamete kadar beraber olacağız başlığına da bakalım. Fırat Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen 30 bin gıda kolisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayanışma mesajını içeren mektup da koyuldu. Şöyle dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o mektupta: "Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yanınızdadır. Devrimden sonra ülkenizin dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerleme Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz" şeklinde bir ifadelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o mektubunda. Diyelim 6,5 milyonluk zor soruya yanıt yok başlığıyla devam edelim. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Oğuzhan Uğur hesabındaki şüpheli paraya yanıt veremedi efendim. Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'a 1 Kasım 2024'te şirket hesabına yatırılan 6,5 milyon liranın kaynağı soruldu. Uğur, parayı ev kredisi ve çalışanlarının maaşını ödeyebilmek için bir aile dostundan aldığını söyledi ancak kimliğini açıklamadı. Uğur ve 8 şüpheli suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuyla tutuklandı, diyoruz ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet gazetesi manşetinde ABD uyandırıp gönderecek diyor. Neden bahsediyoruz efendim? F-35'lerden. F-35'ler derin uykuda diyor Hürriyet gazetesi. Bakalım detaylarına. 34 yıldır Pentagon'a iş yapan, F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi Türk iş insanı Ergün Kırlıkovalı Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in ABD'deki son durumunu ve anlaşma halinde nasıl getirileceğini anlattı. Efendim Ergün Kırlıkova'nın verdiği bilgilere göre Türkiye ile ABD anlaşsa bile 6 adet F-35 şu anda uçabilecek durumda değil. ABD'de derin uyku denilen bir prosedürde korunuyor ifadelerine yer veriliyor Hürriyet gazetesinin manşetinde. Ve valinin eşi de gözaltında, bu başlığa da bakalım. Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Biz detaylarını az önce haberlerimizde de yer vermiştik diyelim. Ve aşağıya iniyoruz, terasta korku dolu bekleyişe bakalım. Antalya'da 5 katlı binanın teras katındaki yangında mahsur kalan 2 kişi pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtulmayı bekledi efendim. Dün sabah saatlerindeki yangında alevler bir anda tüm eve sardı. Evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla
Buz ve Yılmaz'ı sepete alarak indirdi. Tam da bu anda patlayan camlar etrafa saçıldı ve o iki kişi yangından kurtuldu. Bunu da ifade edelim. Ve sıcakta eğitim faciaya yol açtı. Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18. Anaüs Komutanlığı'nda önceki gün saat 17 sıralarında yapılan eğitim sırasında 4 askeri öğrenci rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin şehit oldu. Diğer 3 öğrenci tedaviye alındı. Öğrencilerin güneş çarpması sonucu hastanelik oldukları öğrenildi diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesine bakalım şimdi. Gülistan soruşturmasında 15 gözaltı organize kötülük diyor Milliyet gazetesi. Gerçekten yeni bulgulara baktığımızda cinayetin nasıl işlediğine baktığımızda organize bir kötülük olduğunu ifade etmemiz mümkün. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 milyondan fazla kayıt incelendi. Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi efendim. Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada çember giderek daralıyor. Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyonu aşkın kayıt incelendi. Yapılan incelemelerde Gülistan Doku adına Tunceli Devlet Hastanesi'nde oluşturulan 31 Aralık 2019'a ait log kayıtlarının kasıtlı olarak tamamen yok edildiği, 8 ve 13 Ocak 2020'de soruşturulan sağlık verilerinin de IP adresleri üzerinden kısa süre içerisinde silindiği tespit edildi. 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ve 5 veri giriş ve kontrol personeli olmak üzere toplam 10 şüpheli Tunceli, Malatya ve Elazığ'da gözaltına alındı. Soruşturmada eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, iş insanı Okan Yarıcı, korucu Fatih Özmen, eski korucu başı Yılmaz Arslan ve Aca Bilişim Şirketi sahibi Mehmet Aca hakkında da gözaltı kararı verildi. Efendim bunu da ifade edelim ve bir diğer habere bakalım. Taslak ay sonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreçte trafik hızlandı diyor bir diğer haberinde Milliyet Gazetesi. Kurtulmuş dün MHP lideri Bahçeli, DEM eş genel başkanları, Yeni Yol grubu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Bugün de İYİ Parti ve AK Parti grubunu ziyaret edecek. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak. Çerçeve yasa için hazırlıklar hız kazandı efendim. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un temas trafiği Demlilerin İmralı ziyaretinin ardından teklifin Temmuz'un son haftasında meclise sunulması bekleniyor. Yasalaşması için de PKK'nın 1984'teki ilk eylemini gerçekleştirdiği günün yıl dönümü 15 Ağustos'a işaret ediliyor diyor Milliyet Gazetesi. Ve Ahbap'tan tutuklanmalar yine Milliyet Gazetesi'nin de ilk sayfasında var. Ahbap'tan tutuklandı yayıncı Oğuzhan Uğur'da. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Uğur, dosyadaki tüm iddiaların belgelerle çürütülebileceğini belirtti. Bir bilirkişi raporunun henüz resmi olarak dosyaya girmeden sosyal medyada yayıldığını da iddia etti Oğuzhan Uğur. Bu ifadeleri de Milliyet Gazetesi yer veriyor. Bunun yanında Özgür Özel'in yeni partiyi ilan etmesi de bir diğer başlık olarak yer alıyor. Biz detaylarını paylaşmıştık efendim. Şimdi bir diğer gazeteye geçelim. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde YKS sonuçlarıyla ilintili ama farklı bir pencereden baktığı bir haber var. Özel okullar YKS'de niye çöktü diye soruyor manşetinde Türkiye Gazetesi. Efendim birincilere baktığımızda Kabataş Erkek Lisesi'ni, Kartal İmam Hatip Lisesi'ni görüyoruz. Peki özel okullar neden bir başarı elde edemedi? Üniversite sınavında 13 şampiyon çıktı. Bunlar içerisinde özel okul öğrencisi olmaması yeni bir tartışmanın kapısını araladı diyor Türkiye Gazetesi. Milyonların merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı ve devlet okulları ipi göğüsledi. Şampiyonlar arasında özel okul öğrencilerinin bulunmaması dikkat çekiyor. Kabataş Erkek Lisesi'nden 3, Kartal İmam Hatip'ten 2 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Fransızca'da Denizli'den Açık Öğretim Lisesi mezunu Sena İlhan birinci oldu. Mahkemeye taşınan 23. soru iptal edildi. 67 bin aday sıfır çekti.
Puanlardaki artışa rağmen sıralamalardaki sert düşüşler hayal kırıklığına sebep oldu. AYT performansları birbirine yakın çıktığı için sonucu TYT ve OBP etkiledi. Küsuratlar bile adayları öne geçirdi diyor Türkiye Gazetesi. Tercihlerin önemine değinen uzmanlar da puana değil sıralamaya odaklanın ifadelerini kullanıyor diyelim ve Osman Gazi üretime gidiyor başlığına bakalım. Karadeniz gazını ikiye katlayacak Sakarya Gaz Sahası Faz 2 projesinde çalışmalar hızlandı. Osman Gazi sondaj gemisi 30 Ağustos'ta görev yerine uğurlanacak efendim. 11 kuyunun doğal gazı Osman Gazi'de işlenerek evlere gelecek diyelim ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi manşetinde savunmada ikinci atılım diyor. Hemen bakalım detaylarına. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayine önemli yatırım yapan Türkiye, şimdi de yeni döneme hazırlanıyor efendim. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firmayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 ilimizde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak diyelim ve CHP'den ayrıldılar başlığına bakalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında CHP'den ayrılıp yeni parti kuracaklarını açıkladı diyelim. Ve bir diğer başlığa bakalım. Çaldım ama yerine koyacaktım ifadeleri Haluk Levent'in Yeni Şafak gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent aldım ama yerine koyacaktım sözleriyle dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu deniyor detaylarda. Efendim son olarak Yeni Akit gazetesine de bakalım. Yeni Akit gazetesinin manşetinde Özgür Özel'in CHP'den ayrılışı ve yeni parti kuracağını açıklaması yer alıyor. Başlık olaraksa yürü anca gidersin diyor Yeni Akit gazetesi. Hemen bakalım detaylarına. Yeni Akit gazetesi haberinin detaylarında şöyle diyor. Delege pazarlıklarıyla gelen akçeli skandallarla hayatı durdurmaya yönelik boykotlarla ülkenin huzurunu hedef alan eylemlerle ve var mısınız polisle çatışmaya şeklinde provokatif çağrılarla nefret saçan Özgür Özel'in CHP'yi ele geçirmesi operasyonu başarısızlıkla sonuçlandı diyor Yeni Akit gazetesi. Özel yanına aldığı 83 yandaş milletvekiliyle CHP'ye son hançeri vurdu yorumunu yapıyor Yeni Akit gazetesi manşet haberinin detaylarında. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz, ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün, besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
2: Finito!

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Kütahya'da bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yan yatan yolcu otobüsünde 31 kişi yaralandı. Kazada son duruma bakalım. Kütahya'da bariyerlere çarparak devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. İstanbul Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunun 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyon-Karahisar yolu, Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Reykjavik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Letonya Cumhurbaşkanı Reykjavik ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müttefiklerinin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan, başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ABD-İran savaşı ve İsrail'in Gazze'deki katliamı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. Terörsüz Türkiye'de

0: Kurtuluşlar yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
1: Terörsüz Türkiye süreci.

0: durağı MHP oldu. Devlet Bahçeli ile basına kapalı gerçekleşen yaklaşık 50 dakikalık görüşmede meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen çerçeve kanun taslağı ve sürece ilişkin atılacak adımlar ele alındı.
1: Buradayız efendim.
0: Kurtulmuş MHP ziyaretinin ardından DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Yeni Yol Partisi ile de temaslarda bulundu. Kurtulmuş çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında mutlak butlan kararı sonrası ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul etti. Görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları vardı. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Çerçeve kanun teklifinin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclisin yaz dönemi çalışmalarında teklifin hızla ele alınması hedefleniyor.
2: Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 30 bin gıda kolisinin içine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayanışma ve destek mesajını içeren mektubu da konuldu. Detayına bakalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde kamplarda yaşayan ailelere ulaştırılmak üzere 30 tırla toplam 30 bin adet gıda kolisi gönderilmesini planladı. Hazırlıklar yapıldı. İlk sevkiyat yola çıktı. Gıda kolilerinin içerisinde erzak ürünlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı dayanışma ve destek mesajları içeren bir mektup da yer alıyor. Erdoğan mektupta, "Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz tüm imkansızlıklara rağmen canınızla, dişinizle ve tırnağınızla mücadele ederek Suriye'de yeni bir başlangıç yaptığınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca "bugün dünden daha güzeldir. İnşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır" diyerek Suriye halkına desteğini yineledi. Ahbap'ın manipülasyon teknikleriyle devam edelim efendim. Zira anlaşılan o ki Haluk Levent taktik değiştirdi. Kamuoyuna gönderdiği son mektupta kendisini tamamen köprüleri yakmış bir siyasi figür olarak konumlandırarak olası bir CHP iktidarında siyasi tutsak muamelesi görüp hızla tahliye edilme hesapları yapıyor. İşte Veda Öncesi adlı mektubunda anlattıkları.

0: O, Türkiye'nin sayılı zenginlerini çocuğun elinden şeker alırcasına dolandırmış modern bir Sülün Osman. Ülkece ağıtlar yaktığımız bir dönemde depremzedelerin istihkakına musallat olacak kadar da acımasız. Muhalif kompleksleri kendi faydasına kullanmasını bilen usta bir manipülatör ve ancak kumar oynayarak tatmin edebileceği bir risk coşkusu bağımlılığı içinde. Üstelik anlaşılan o ki empati yeteneğinden yoksun bir sosyopat.
1: Okumam için çok uğraştı. Sabahlara kadar karpuz sattı manavda. O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım. Onun o emeği karşısında benim o manavın çekmecesinden müşterinin geldiğinde üst paranın üstünü ödeyip de bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
0: Haluk Levent yolsuzluk, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak sosyal medya paylaşımları devam ediyor. Son paylaşımı 5 sayfadan oluşan bir mektup. Kamuoyuna seslendiği bu mektup veda öncesi adını taşıyor. Mektup ustaca kurgulanmış manipülasyon teknikleriyle dolu. İşte birkaçı.
2: Aylarca beni işleyecekler. Onlar işlemeden ben söyleyeyim. Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok.
0: Haluk Levent açık açık günah çıkarma tekniğiyle sempatizan kazanmaya çalışıyor. Bu teknikte fail, kamuoyunun adalet duygusunu tatmin etmek ve cezalandırma arzusunu törpülemek için kendi kendini eleştirir. Böylece kamuoyunda zaten hatasını anladı, üzerine gitmeyelim psikolojisini tetiklemeye çalışır. Buna benzer bir başka teknik de zaafların sıralandığı kendini değersizleştirme tekniği.
2: Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım

0: İflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar çok kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır.
1: Burada kumar bağımlılığını bir kalkan gibi öne sürerek halkın gözünde yardıma ve tedaviye muhtaç bir insan profiline geçiş yapmaya çalışıyor. Amaç konunun odağındaki suçlu profilinden sıyrılmak. Kendi rezaletini kendisi ifşa ederek medyanın veya savcılığın yapacağı ifşaatların şok etkisine ön almaya çalışıyor. Ama bu sırada sınırlı doğruyla odak kaydırmaya çalışıyor.
0: Beni alacaklarımla, borçlarımla, insanları üzmekle yargılayın. Ama sakın Ahbap Derneği bağışları için yargılamayın. Ahbap Derneği'ne kişisel borcumun tamamı dernek karar defterinde vardır. Çalmadım. Bu yıl borçlandım, doğrudur.
1: Bu taktik sınırlı itiraf taktiği. Suçlamayı failin kendisi için en az hasar üretecek daha küçük bir parçaya bölmesi esasına dayanıyor. Kişisel borçlarını öne çıkarıp Ahbap Derneği'ne ilişkin iddiaları gölgeliyor. Gerçeğin bir kısmını kabul ederek halkın en hassas olduğu deprem bağışları konusundaki iddiaları görünmez kılmaya çalışıyor. Algıyı kurumsal bir yolsuzluk davasından borcunu ödeyemeyen sanatçı dramına kaydırmaya çalışıyor. Oysa ortada MASAK raporlarına yansıyan devasa bir finansal akış, suç gelirlerinin aklanması ve dernek fonlarının şahsi hesaplara aktarılması iddiası var.
2: İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar.
1: Haluk Levent'in Ahbap'tan borç aldım dediği miktarda 50 milyon lira. Faiziyle 250 milyon lira. Ayrıca sadece bu da değil. Fatih Eke isimli bir kripto para şirketi sahibine 7 milyon dolar borçlanmış. Şirket devir teslimi için de yaklaşık 3 milyon dolar tutarında Ahbap İktisadi İşletmesi çeklerini teminat göstermiş. Bunlar da belgesi. Mektupta uyguladığı bir başka teknik de zamanlama kurgusu ve komplo efsanesi inşası.
0: Cuma günü Ahbap'a geri ödemem gereken her şeyi ayarladım. 50 milyonluk altın. Borcuma karşılık bugün değeri 150 milyon TL olan 20 adet 3 artı 1 evin girişleri yapıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Pazartesi ben borcumu ödeyemeyeyim diye Ahbap operasyonu pazar öğle saatine alınıyor. Ben pazartesiye yetişmeyeyim, Ahbap Derneği elemanları pazartesi tapulara yetişmesin hesapları diye beni pazar günü Bursa'da gözaltına alıyorlar. İnanılmaz bir kumpas.
1: Mektupta uyguladığı bir başka manipülasyon tekniği de siyasallaştırma ve düşmanda ortaklaşma taktiği.
0: Şimdi Sayın Bakan Akıngül'le sesleniyorum. Size adliyedeki savcıların, hakimlerin, avukatların taktığı bir isim var, Ekber. O kadar korkuyorlar ki ne yapsınlar? Sayın Bakan, suçsuz insanlara masumiyet karinesi gözetmeden tutukladınız. Unutmayın, sizden büyük Allah var. Bir gün Allah'ın adaletiyle karşılaşacaksınız.
1: Propagandada sıkça başvurulan dış düşman veya siyasi baskı argümanı teknik bir suçu ideolojik bir cephe savaşına çevirir. Kişi kendisini yargılayan makamı doğrudan siyasileştirerek o makamın karşısında duran muhalif kitleyi arkasına doğal bir kalkan olarak almaya çalışır. Haluk Levent'in Gürlek için Ekber ifadesinin kullanıldığını iddia etmesi de ilginç. Burada da Gürlek'i yetki zehirlenmesiyle suçlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünde değersizleştirme çabası var.
3: Dünya kamuoyu ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere odaklanırken Gazze'de Filistinliler soykırımın gölgesinde yaşıyor. İsrail sivilleri hedef alıyor, şehitlerin sayısı artıyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen El Misri ailesine ait bir eve saldırı düzenledi. Bombalanan evde çıkan yangın sebebiyle Filistinli anne ve 4 çocuğu şehit oldu. Cibaliye mülteci kampında bulunan Yemen Es-Said Hastanesi'nde hava saldırısı düzenlendi. Bir kadın olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kuzey bölgesindeki bir diğer sığınma merkezine düzenlenen saldırıdaysa bir Filistinli aileyle kızı hayatını kaybetti. Nusayrat mülteci kampındaysa sivil bir araç hedef alındı. 2 Filistinli şehit oldu. Ateşkese rağmen süren saldırılara Filistinlilerden tepki geliyor. Filistinliler size yalan söylediler etiketiyle dijital bir kampanya başlattı. Dijital kampanyayla İsrail saldırılarının bitmediğini anlatmaya çalışıyorlar. Kampanya kapsamında sosyal medyada saldırılara ilişkin görüntüler paylaşılıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da yıkım politikası sürüyor. El Halil'de Filistinli ailenin evi yıkıldı. Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ise genişliyor. Yaşa. Türkiye'nin her geçen gün artan askeri kapasitesi Atina ve Tel Aviv hattında

0: da adeta alarm zillerini çaldırıyor efendim. İsrail basını Yunanistan'ın Ankara'nın gücüne karşı tek çözüm olarak gördüğü ve büyük bir gizlilikle yürüttüğü milyarlarca avroluk İsrail silahı alım planlarını yazdı. Öte yandan silahlanma paniği sürerken emekli bir Yunan diplomatın hem Kıbrıs'ta Türk askerine hedef alan küstah sözleri hem ABD ve İsrail'e yönelik bizi emir kulu gibi davranıyorlar sözleri dikkat çekti.
1: İsrail ve Yunanistan'da panik var. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını yeniden değerlendireceği açıklaması iki başkentte alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İsrail'in önde gelen ekonomi gazetesi Globes'un analizine göre Türkiye'nin hava gücünü artırma ihtimali karşısında Yunanistan'ın tek çözümü İsrail yapımı sistemlerle hızla silahlanmak. Haberde Yunan F-16'larına entegre edilecek İsrail üretimi Rampage ve Spice sistemlerinin testinde son aşamaya gelindiği, 140 milyon dolarlık bu anlaşmanın Ankara'nın tepkisini çekmemek için 3 yıldır gizlice yürütüldüğü belirtildi. Tüm bu modernizasyon adımlarının merkezinde ise doğrudan Türkiye senaryosu bulunuyor. Yunanistan'ın askeri yığınağı sadece hava kuvvetleriyle sınırlı değil. İsrail üretimi 32 kilometre menzilli tank savar füzeleri Türkiye sınırındaki Evros bölgesine ve Ege adalarına konuşlandırılmaya başlandı. Elbit Systems'la imzalanan 650 milyon avroluk çok namlulu roket anlaşmasının yanı sıra iki ülke arasındaki en kritik projeyi 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi oluşturuyor. Davut Sapanı ve Spider gibi sistemleri içeren bu dev projenin ise Yunanistan'daki siyasi belirsizlik ve olası hükümet değişikliği endişeleri nedeniyle henüz imzalanmadığı vurgulanıyor. Silahlanma telaşı sürerken emekli Yunan Büyükelçi Yorgos Ayfantis'ten çok konuşulacak bir çıkış geldi. Güney Kıbrıs'taki Rum muhafız ordusunun olası bir Türk saldırısına 4 saatte bile dayanamayacağını itiraf etti.
2: Rum muhafız ordusu saldırıya 4 saat bile dayanamaz. Onları denize dökmediğimiz müddetçe, ki bu yapılabilir, en azından askeri denge kurmamız lazım.
1: Ayfantis adadaki Türk askerini denize dökmekten bahseden provokatif ifadeler kullandı. Ayfantis'in en dikkat çeken sözleri ise müttefiklerine yönelikti. Yunanistan'a emir kulu muamelesi yapıldığını itiraf etti.
2: Müttefiklerimiz ABD ve İsrail'le eşit ilişki kurulmalı. Elimize 20 avro sıkıştırıp bizi büfeye sigara almaya gönderdikleri bir ilişki değil.
3: Γιατί αυτοί έχουν συμφέροντα, έχουμε κοινό.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmesi beklenirken New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu'nun tutuklanabileceğini söylemesi tepkilere yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump Mamdani'ye cevap verdi.
4: Mr. Netanyahu belongs in The Hague.
5: Netanyahu'nun yerinin La Haye olduğunu düşünüyorum. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu.
6: Gerilim New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin bu sözleriyle başladı. Mamdani, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kente gelmesi durumunda tutuklanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise belediye başkanının bu sözlerine sessiz kalmadı. Trump sosyal medyadan paylaşımda bulundu. ABD Başkanı, Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi. İsrail, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele ediyor ifadelerini kullandı. Tutuklanması gerekenler İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişilerdir dedi. Mamdani'nin açıklamasının uygulanabilirliği ise hukuki tartışmalara yol açtı. ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf değil. Bu nedenle UCM'nin yakalama kararlarını yerine getirme yükümlülüğü taşımıyor. Mamdani'nin çıkışı siyasi gösteri olarak nitelendiriliyor.
0: Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters sık sık Gazze'ye verdiği destek ve İsrail'i eleştiren söylemleriyle anılıyor. Müzisyen katıldığı bir programda Filistin'e desteği sebebiyle İsrail lobisinin hedefinde olduğunu söyledi.
6: Uluslararası platformlarda sık sık desteğini dile getirdi. İsrail'in soykırımıyla mücadele eden Filistin'in yanında durdu. Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters bu yüzden İsrail lobisinin hedefi haline geldiğini açıkladı.
2: İsrail'in her yerde, birçok şehirde çok organize bir lobi gücü var.
7: Now the wars come home.
6: Rock müzik efsanesi Waters, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın YouTube'daki programına katıldı. Müzisyen 2023 turnesi sırasında İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı olduğu için tepki aldığını söyledi. Buenos Aires'te, Kolombiya'da, Ekvador'da ve Uruguay'da kalacak bir otel bulamadığını belirtti.
8: I think it's very obvious that...
9: İsrail'i eleştirdiğin için mi bunlar başına geldi?
2: Evet.
6: Müzisyen uzun süredir Filistinlilerin haklarını savunuyor. İsrail'in politikalarını eleştiren Waters'a, İsrail yanlısı çevreler tarafından sıklıkla antisemitizm suçlaması yöneltiliyor.
8: You're making a lot of sense, and I had a similar.
0: İngiltere ile devam edelim, zira İngiltere'de yeni başbakan Andy Burnham hükümetini kurdu ve ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Ancak Burnham'ın mesaisi iç politikadan ziyade Washington'dan gelen sıcak bir telefonla başladı. ABD Başkanı Donald Trump yeni başbakanla telefonda görüştü. Burnham mesaisine Başkan Trump'la yaptığı telefon görüşmesiyle başladı. Trump görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Kuzey Denizi'ndeki petrol faaliyetleri, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi gibi stratejik konuları ele aldıklarını duyurdu. Ancak İngiliz basınına göre Trump İran'ın askeri kabiliyetini zayıflatmaya yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere İngiltere'den askeri üslerine erişim için Burnham'a baskı yaptı. Öte yandan Burnham kabinesini de oluşturdu. İlk kabine toplantısını da gerçekleştirdi. Burnham'ın A takımında dikkat çeken isimler yer alıyor. Yeni kabinenin en büyük sürprizi ise Maliye Bakanlığı'nda yaşandı. Daha önce savunma yatırımlarına yeterli kaynak ayrılmamasını gerekçe göstererek görevinden istifa eden eski Savunma Bakanı John Healey ekonominin dümenine geçti. Savunma Bakanlığı görevini Westring üstlenirken Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Ed Miliband'ın ise Gazze konusunda daha Filistin yanlısı bir politika izlemesi ve İngiltere'nin dış yardım harcamalarını yeniden artırması öngörülüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Farnborough Air Show fuarında Baykar ve Leonardo ortaklığı yakından tanıtıldı. İki ortağın ekipleri ortak uçuş testlerinin perde arkasını paylaştı.
6: İki ortağın insanlı ve insansız savaş uçakları anlatıldı. Ortak uçuş testlerinin perde arkası paylaşıldı. Dünyanın en köklü havacılık ve savunma fuarlarından Farnborough Air Show'da Baykar ve Leonardo'nun çalışmaları yer aldı. İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen fuarda bilgilendirme toplantısında iki ortağın ekipleri söz aldı. Ortak test uçuşlarının detayları anlatıldı. Buna göre Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız müşterek görev ve sürü taktiklerinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Programın ilk canlı test aşaması başarıyla tamamlandı. Program, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğini tasarlamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.
10: What's happening?
6: Paylaşılan bilgilere göre testler Mayıs ayında Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki uçuş ve test merkezlerinden birinde gerçekleştirildi. Uçuş testlerinde Leonardo'ya ait bir M346 Fighter Atak uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait takip uçağı görevindeki T346A ve Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı katıldı.
10: Leonardo ve Baykar are planning...
6: Program, simülasyon ortamından gerçek uçuş operasyonlarına geçişi başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Elde edilen veriler ve analizler programın sonraki aşamalarının belirlenmesinde kritik rol oynadı. Gelecek aylarda daha karmaşık senaryoları ve ilave fonksiyonları içeren yeni testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 1-0'lık skorla kazanan İspanya'da kutlamalar vardı. Ülkeye dönen milli takım futbolcuları sevinçle karşılandı. Başkent Madrid'de düzenlenen kutlamalara futbolcular da katıldı.
6: Müzik 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu kazandılar, ülkelerine büyük zaferle döndüler. Amerika Birleşik Devletleri'nden dönen dünya şampiyonu İspanya milli futbol takımı coşkuyla karşılandı. Takım başkent Madrid'e iniş yaptı. Taraftarlar Dünya Kupası zaferini kutlamak için kent merkezini ve takım otobüsünün geçtiği güzergahı doldurdu. Futbolcular üstü açık otobüsten taraftarları selamladı. Madrid'deki Kibele Çeşmesi çevresinde kutlama düzenlendi. Binlerce kişi kurulan ana sahnede kutlamalar için bir araya geldi. Taraftarlar takımın Dünya Kupası zaferini kutlamak için kent merkezini doldurdu. İspanya milli takımı oyuncuları daha sonra sahneye çıkarak kutlamalara katıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci olan Arjantin milli takımı da ülkesine döndü. Takım başkentte coşkuyla karşılandı. Taraftarlar kutlama yaptı. Dünya Kupası finalinde gelen yenilgi Arjantin'de sadece büyük üzüntüye değil, sokaklarda gerginliğe de yol açtı. Başkentte maçın bitiş düdüğünün ardından toplanan taraftarla polis karşı karşıya geldi. İlk saatlerde hüzün ve hayal kırıklığının hakim olduğu kalabalıkta, ilerleyen dakikalarda gerginlik yükseldi. Bazı taraftarların güvenlik güçlerine taş ve şişe gibi cisimler atması üzerine polis harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri kalabalığı geri iterek meydanı boşaltmaya çalıştı. Taraftarların polis koridorunun gerisine çekildiği görüldü. Meydan boşaltıldı.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 5. toplantısını yarın yapacak. Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını da açıklayacak. Beklentiler bankanın politika faizini değiştirmeyerek %37 seviyesinde sabit tutması yönünde.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimine göre yılın 5. Para Politikası Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Merkez Bankası bir önceki toplantısını Haziran ayında gerçekleştirmiş, politika faizini beklentilere paralel olarak %37'de sabit tutmuştu. Piyasalarda bu toplantıya yönelik de beklentiler sabit tutulması yönünde birleşti. Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan ankete göre 16 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 seviyesinde. Öte yandan küresel gelişmelerde karar üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail gerilimi enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yılın 5. toplantısı 2026 politikasına dair olası mesajlar açısından da önemli. Orta Doğu'da ateşkesin etkisiyle piyasaların hareketliliği sonrası Merkez Bankası'nın hangi adımları atacağı merak konusu. Para politikası karar metninde yer alacak ifadeler, geleceğe yönelik vereceği ipuçları açısından önemli takip edilecek.
0: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin bilançosunu açıkladı. Binlerce firma denetlendi, mevzuata aykırı ürünlere milyonlarca liralık ceza kesildi. Güvensiz ürünlere geçit verilmedi. Bakanlık yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum bilgilendirmesi gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle bebek ve çocuk ürünlerine öncelik verildi. Tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürün incelendi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünler için piyasaya arz yasağı, toplatma ve risk duyurusu kararları uygulandı. Ürünleri piyasaya sunan firmalara toplam 8 milyon 600 bin lira idari para cezası kesildi. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'den 402.895 ton ayçiçeği yağı ihraç edildi. Sektör söz konusu ihracattan 663 milyon 938 bin dolar gelir elde ederken geçen yılın aynı dönemine kıyasla dış satımı miktarında %8, değerde ise %20,1 artırdı. Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatında önemli paya sahip Güneydoğu Anadolu bölgesinden ise aynı dönemde 302 milyon 592 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %23,1 artış gösterdi. CHP yönetimindeki İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ve tanıtım bütçelerine devasa kaynaklar ayırmasına karşın M1B Kirazlı Halkalı metro hattında çivit dahi çakılmıyor efendim. Şantiyelere asılan dev tanıtım afişleri güneşle sararıp solarken çalışmanın durduğu Güneşli Malazgirt durağında kapatılan yollar bölge esnafını iflasın eşiğine getirdi.
2: Parakende iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
3: Metro yapmak için harcamaları gereken bütçeyi reklama ayırıyorlardı. Ancak artık o afişlerden eser kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyelerinde afiş de soldu, inşaatta durdu.
4: Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu?
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin reklama büyük bütçeler ayırması tartışma konusu. Kentin en kritik ulaşım projelerinden M1B Kirazlı Halkalı metro hattında çivi dahi çakılmıyor. Merhum Kadir Topbaş döneminde temelleri atılan ve Mevlüt Uysal döneminde hız kazanan dev proje, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta durma noktasına geldi.
4: Geçmişteki belediye başkanı yapıyordu. Ne olduysa oldu, bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu.
3: İnşaat alanlarında dev bütçelerle hazırlanan reklam panoları ve tanıtım afişleri zamanla güneşten soldu. Metro yapımındaysa ilerleme sağlanmıyor. Yıllardır bitmeyen şantiye çalışmaları ve kapatılan yollar yüzünden mağdur olan Bağcılar Güneşli esnafı ise duruma isyan ediyor.
2: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
0: İstanbul'da market alışverişinden evine dönen Sabahat Avcı, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın saldırısına uğradı. Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşarak ensesine vuran saldırgan, olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Talihsiz kadınsa yaşadığı o korku dolu anları anlattı.
3: Marketten çıkmış, elinde poşetlerle evinin yolunu tutuyordu. Hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Ensesine darbe alan kadın kendini yerde buldu. Saldırgan sağ kaçtı.
5: 15 Temmuz günü saat 5-5.30 arasında markete gittim. Alışverişimi yaptım. Eve dönerken sokağın başında hiç kendisini fark etmediğim bir şahıs arkamdan enseme çok hızlı bir şekilde vurup yere düşürdü.
3: 58 yaşındaki Sabahat Avcı market alışverişini tamamladıktan sonra elindeki poşetlerle evine doğru yürüyordu. Şişli'deki sokakta ilerlediği sırada arkasından gelen kimliği belirsiz adamın hedefi oldu. Saldırgan yolda tek başına yürüyen avcının arkasından sessizce yaklaştı. Kadının savunmasız anından faydalandı ve aniden kadının ensesine sert bir darbe indirdi.
5: Bilmiyorum ne amaçla yaptı, ne yaptı bilmiyorum ama şu anda çok endişeliyim. Yani tekrar bir saldırıda bulunur mu? Bir amacı mı var? Arkasında yatan başka bir sebep mi var? Bilmiyorum.
3: Saldırının etkisiyle neye uğradığını şaşıran avcı, sarsılıp yere düşerken şüpheli şahıs hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
5: Bilmiyorum, bir an önce bulunup cezasını verilmesini istiyorum ve benim gibi başka insanlar da mağdur etmesin. Çünkü şu anda tamam kalıcı bir hasar yoktur belki ama benim her yerim darp içinde.
0: İstanbul'da trafik magandaları yine sahnedeydi. Başakşehir'de iki sürücü birbirine girdi. Taraflar tekme tokat kavga etti. Sopaların da kullanıldığı kavga sürücülere pahalıya patladı. Başakşehir'deki ikinci kavgada da benzer görüntüler yaşandı. O anlara bakalım.
6: İki sürücü birbirine girdi, tekme ve tokatlar havada uçuştu. Öfkesine hakim olamayan taraflar trafikte terör estirdi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Trafikte iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Araçlarından inen sürücüler sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavga dakikalarca sürdü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar polisin radarına

0: takıldı. Trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerine toplam 720 bin lira ceza kesildi. Araçları ise trafikten men edildi. Trafikte ikinci kavganın adresi yine Başakşehir'de. İki sürücü arasında tartışma büyüdü. Yol kesen sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Küfür etti, tehditler savurdu. Mağdur sürücü soluğu karakolda aldı. Polis saldırganı belirledi. 180 bin lira ceza kesildi. Aracı da trafikten 60 gün men edildi.
1: Antalya'da 5 katlı bir binanın teras katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Alevlerden kaçıp pencere kenarına sığınan 2 kişi itfaiyenin zamanında müdahalesiyle ölümden kurtarıldı.
2: Daire bir anda alev topuna döndü. Evdeki 2 kişi kendilerini balkondan dışarıya sarkıttı. İtfaiye ekipleri ise son anda yetişti. Görüntülerin adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın teras katından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. İçeride bulunan 2 kişi son çare olarak alt kattaki pencerenin üst kısmında bulunan beton parçalarına sığındı. Balkonda mahsur kalan 2 kişi metrelerce yüksekte adeta ölüm kalım mücadelesi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri nefes kesen bir kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler mahsur kalan 2 kişiyi bulundukları yerden güvenli bir şekilde indirdi.
3: Dumanları çıktığını gördüm. 2 tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
2: Ancak asıl dehşet kurtarma anından saniyeler sonra yaşandı. 2 kişinin alındığı o noktada alevler bir anda parlayarak bütün balkonu sardı. Olayda can kaybı yaşanmazken sağlık durumu iyi olan 2 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
1: Kuyumcularda pırlanta diye satılan ya da pırlantaya benzetilen mozanit taşı birçok kişinin mağdur olmasına yol açıyor. Dışarıdan baktığınızda ayırt etmek neredeyse imkansız. Fiyatı ise çok daha cazip. Ancak pırlanta diye aldığınız yüzük bir laboratuvar ürünü olabilir. Peki kandırılmamak için ne yapmak gerekiyor? Yanıtına bakalım.
4: Lab Diamond'ın fiyatı natürelden yarı yarıya düşük. Bütçe dostu bir taştır.
0: Parlaklığı ve görünüşüyle pırlantadan farksız. Üstelik fiyatıyla da cezbediyor. Bu nedenle de ayırt etmek güç.
4: Müşterilerimiz bazen 1 karat bütçesi parasını ayırmış oluyorlar. Buraya gelince 1 karat parasına 5 karat alabiliyorlar.
0: 50'lik teklifinin başrolü pırlantada fiyat aralığı oldukça fazla.
5: Tabii yaz geldi, evlenme teklif etmek isteyenler de pırlantacıların yolunu tuttu. Şimdi bu noktada iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden ilk bakışta ayırt etmesi neredeyse imkansız olan iki yüzüğü görüyorsunuz. Aslında bunlardan biri doğal taş, biri ise yeni diyebileceğimiz bir ürün olan laboratuvar üretimi.
4: Müşterimiz oval pırlanta istedi. Biz ikisini de sunuyoruz. Diyoruz ki bu natürel pırlanta, bu da laboratuvar pırlanta.
5: Laboratuvar alırsa kaç karat geliyor?
4: 1 karat gelir.
5: Doğal pırlanta alırsa kaç karat geliyor?
4: 35 karat gelir.
5: İkisi de 50 bin lira.
4: Evet.
5: Parlaklığı, görünüşü ya da sertliği ile ayırt etmek neredeyse imkansız. İşte görmüş olduğunuz iki yüzükten birisi laboratuvar üretimi. Tabii yeni bir teknoloji diyebiliriz. Aslında özellikle de daha uygun bütçeyle daha yüksek karatlı pırlanta almak isteyenlerin yeni tercihi oldu. Hanımefendinin elinde iki yüzük görüyoruz ama hangisi doğal, hangisi laboratuvar üretimi, nasıl anlayacağız?
4: Böyle anlamamız çok zor, hatta imkansız. Çünkü ikisi de elmas, ikisi de pırlanta olduğu için bunu sadece laboratuvara yollamamız lazım. Pırlantada yeni moda Lab Diamond. 1 karatın üstünde alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz genelde laboratuvar pırlantayı tercih ediyor.
0: En uygununu almak isteyenlerin tercihi laboratuvar üretimden yana oluyor. İki taşı ayırt etmek çıplak gözle her zaman kolay olmasa da ışık altındaki yansımaları gerçeği ortaya çıkarıyor. Mozanik gökkuşağı renginde parlama yaparken pırlanta daha beyaz ve derin bir ışıltı saçıyor.
5: Doğal taş pırlantada 30 karat, laboratuvar üretiminde ise 1 karatı görüyorsunuz. Aslında büyüklükleri ekranda da gözüktüğü gibi oldukça farklı, ancak fiyatlarına baktığınız zaman ikisinin de 40 bin lira olduğunu söylemek mümkün. Peki bu fiyatlarla baktığınız zaman nedir tercihiniz?
6: Benim kesinlikle laboratuvar pırlantası, çünkü

0: Çünkü hem daha uygun fiyatta hem de daha büyük bir taş alma şansım var.
1: Bakın bu lab diamond, natürelle hiçbir arasında fark olmayan, sıfır fark olan bir taşımız. Bu da müzenit tek taşımız.
2: Parlaklık farkı var sanki.
1: Bak ben hiçbir şey demedim, siz söylediniz. Pırlantayı bilmeyen insandan alışveriş yaparsan, adam satarken de müzenitli pırlanta diye satabilir.
3: Gözde Turizm Merkezi Bodrum'da yaz sezonu sürüyor. Ancak art niyetli kişiler tatilcilerin hayallerini kabusa çeviriyor. Sosyal medya üzerinden açılan sahte sitelerle uygun fiyatlı tatil tuzağına düşen vatandaşlar otellere gittiklerinde ise büyük bir şok yaşıyorlar efendim. İşletmeciler sahte rezervasyonlara karşı uyarıyor.
4: Bodrum'da yaz sezonu hareketli geçiyor. Ancak sahte rezervasyon dolandırıcılığı tatil planlarını kabusa çeviriyor. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden uygun fiyatlı tatil vaadine kananlar kaporayı ödeyip otele vardıklarında dolandırıldıklarını anlıyor. İşletmeciler ise uyarıyor.
5: Özellikle gidecekleri yerlerin kendi sitelerini iyi araştırmaları lazım. Çünkü soruşturduklarında 100 bin liralık bir yeri 70 bin liraya satanlara gidip tercih etmesi sonuçları bu hale getiriyor. Onun için dikkat etmelerini öneriyoruz.
4: Uzmanlar tatilcileri resmi belgeli acenteleri tercih etmeleri konusunda uyarıyor.
3: Son günlerde özellikle İstanbul ve Marmara bölgesinden gelen görüntüler endişe yarattı efendim. Sokaklarda, evlerin camlarında görülen devasa çekirgeler korku yarattı. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. 81 ilde takibin sürdüğünü, şu an için bir istila durumunun olmadığı açıklandı.
6: Bu türün yayılış alanı Avrupa'dan ülkemize kadar normalde bir yayılış alanı gösteriyor. Temmuz ayında özellikle sayıları bunları çok artıyor. Eylül ayına kadar devam ediyor.
7: Dev çekirgeler tedirgin etti. İstila iddialarına bakanlıktan net yanıt geldi. Korkulan olmadı. O çekirgeler dost çıktı. İstanbul ve Marmara bölgesinde son günlerde görülen iri boyuttaki çekirgeler vatandaşlar arasında büyük tedirginliğe yol açtı.
2: Sosyal medyada gördüğümüz çekirge videolarının ardından sokak aralarında da karşımıza çıkan bir çekirgeyi görüyorsunuz elimde. Yaklaşık olarak avcum büyüklüğünde bir çekirgeyi görmektesiniz. Tabii büyük de endişe yaratmıştı, korku yaratmıştı çekirgeler. Artık İstanbul'un sokaklarında, evlerin pencerelerinde bile görmek mümkün.
7: Sosyal medyada istila yorumları yapılınca Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde tarımsal üretimi tehdit eden bir istilanın söz konusu olmadığı belirlendi.
2: Tabii çekirgelerin şehir merkezlerinde görülmesi endişe yaratmıştı. Bakanlıksa yüreklere su serpen bir açıklama yaptı. Meğersem bu çekirgeler aslında bizim çekirgelermiş. Yani Balkanlardan ya da Afrika'dan gelen bir çekirge söz konusu değil.
7: Çekirgelerin yurt genelindeki doğal yerli popülasyon olduğu ortaya çıktı. Bu türün zararlı olmadığı, aksine beyaz yüzlü çalı çekirgesi olarak biyolojik dengeye katkı sağladığı açıklandı. Bakanlık 81 ilde düzenli takibin sürdüğünü ve şu an için bir ilaçlama ya da mücadele durumunun olmadığını belirtti.
6: Bu türün herhangi bir zararı yok. Tabii bunlar işte dişileri bir seferde 200'den ya da 200'e yakın yumurta yumurtlayabiliyor. O toprağa bırakıyorlar bu yumurtaları. Fakat sürü, çok büyük bir sürü oluşturmuyorlar. İnsanlara bir zararları yok.
3: Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlarla birlikte Türkiye birincileri de belli oldu. Başarısıyla dikkat çeken okulların başında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi geldi. AYT Sözel Türkiye birincisi Enes Selahattin Coşkun ve YDT Arapça Türkiye birincisi Ammar Mahmut hem başarılarını hem gelecek hedeflerini 24'e anlattı.
8: Biraz stres, biraz da sevinç. Yani karışık.
9: Beklediğimin de üstünde geldi. Çok mutlu oldum vallahi bir gün sonucu görünce.
4: YKS sonuçları açıklandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi derece yapan öğrencileriyle göz doldurdu.
10: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri başarılarıyla gıpta ettirdi. Öğrencilerden Enes Coşkun AYT Sözel Türkiye birinciliği elde ederken Ammar Mahmut da YDT Arapça testinde Türkiye birincisi oldu.
4: 24'de konuşan Türkiye birincileri başarılarının planlı çalışmanın ve disiplinin sonucu olduğunu söyledi.
8: Yani ailemden uzakta olmamın bir dezavantaj

0: gibi düşünebilirsiniz aslında ama yani rahat seviyeni birazcık daha aşağı indiriyorsun ve hep beraber aynı amaç için koşan kişilerle beraber olduğundan dolayı bir tık daha başarıma etkili oldu muhtemelen.
1: Şahsen ben burada yeni bir aile kurabildim Allah'a şükür. Hani kendi yaş aralığımdan, abilerimden, kardeşlerimden çok geniş kitlede bir ailem oldu. Hepsiyle düşüncelerimi samimi bir şekilde paylaşabildim. Zor zamanlarımı geçirdim. Özellikle bu yoğun tempolu YKS süreci hani onların sayesinde bir nebze çekilebilir oldu.
2: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 YKS'de ilk binde 78 dereceyle dikkat çekti. Okul müdürü Özkan Öztürk bu başarının disiplinli çalışma, öğretmen desteği ve aile katkısının ortak eseri olduğunu belirtti.
3: Okulumuz öğrencilerinden 14 tane sayısal derecesi ilk binde, 21 tane sözel derecesi, 22 tane eşit ağırlık derecesi ve yine 21 tanesi dil puanında derece elde ettiler. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bu senede hem ilk yüzdeki 22 tane derecesiyle ilk bindeki 78 tane derecesiyle en üste yer aldı.
2: Türkiye dereceleriyle YKS'ye damga vuran öğrenciler gururlarını paylaştı.
4: Ben Sözel Türkiye 5.'si, Eşit Ağırlık Türkiye 12.'si oldum. Tabii İmam Hatip'ten mezun olmak ayrı bir gurur ama Kartal İmam Hatipli olmak çok daha ayrı bir gurur veriyor insana. Çünkü Kartal ailesini gururlandırabilmek çok özel bir şey. Hani biz burada bir aile olduk açıkçası. Çok güzel o yüzden.
5: Hedefin nedir?
4: Boğaziçi Üniversitesi İktisat istiyorum inşallah.
6: Özellikle Kartal İmam Hatipli olmak farklı bir gurur katıyor. Dereceyi yapmak zaten başlı başına güzel bir şey ama bunu İmam Hatipli olarak yapmak ve İmam Hatipli tablosuna yerleşmek gerçekten çok gurur verici.
5: Peki hedefin nedir?
6: Hedefim Koç düşünüyorum. Koç Üniversitesi işletme bölümü düşünüyorum.
7: Öğrencilerin başarısını ekranlara taşıdık efendim. Milyonlarca aday için sınav süreci artık tamamlandı. Şimdi ise en kritik aşama başladı. YKS sonuçlarının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Peki doğru tercih nasıl yapılır? Puan mı yoksa başarı sırası mı daha önemli? Yanıtlara bakalım.
8: Zaten 3 aşağı 5 yukarı beklediğimiz bir sonuçtu. Eşit ağırlıkta 152. oldum. Sözel'de de 79. oldum. Şu an Boğaziçi veya Koç düşünüyorum. İşletme veya iktisat olabilir.
2: YKS sonuçları açıklandı, gözler tercih listelerine çevrildi. Sınavda dökülen ter yerini tercih listesi hazırlamaya bıraktı.
9: Çok kötü bir sonuç aldım. Yazılım okumayı düşünüyordum. Maalesef çok düşük puanlar aldım. Yani modum çok düşük. Seneye girmeyi düşünüyorum.
2: Sınava yaklaşık 2,5 milyon aday başvurdu. Kimi beklediğinden fazla puan ve sıralama elde etti, kimi ise hüsrana uğradı. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Çünkü doğru tercih her şeyi değiştirebilir.
5: YKS maratonunda gözler şimdi geleceği şekillendirecek tercihlerde. Peki 29 Temmuz'da başlayacak tercih döneminde adaylar neye dikkat etmeli?
10: Sınav sonuç belgesinde adayların ilk dikkat etmesi gereken şey yerleştirme başarı sıraları. Orada yerleştirme sayısal, yerleştirme eşit ağırlık, yerleştirme sözel sıraları var. Oradaki yerleştirme sıralamalarına göre geçen yılın sıralamalarını baz alarak aslında nereleri kazanabileceklerini de tahmin edebilir ya da bununla ilgili de çalışma yürütebilirler. Adayların 24 tercih hakkı bulunmakta ama bu 24 tercih hakkının tamamını yapmak zorunda da değiller. İsterlerse 5 tercih, 10 tercih de yapabilir ama bizim önerimiz 24 tercih hakkının tamamının kullanılması yönünde.
2: Uzmanlar adayların tercihlerini üst, eşit ve alt sıralamalardan oluşan dengeli bir listeyle yapmasını öneriyor.
10: Güvenli tercih yapabilmek için kendi sıralamalarının önünde olan yerler, kendi sıralamalarının yakınında, civarında olan yerler ve açıkta kalmak istemiyorlarsa kendi sıralamalarının daha altında olan yerleri de mutlaka bu 24'lük liste içerisinde bulundurmaları gerekiyor.
5: Uzmanlar tercih döneminde adayların YÖK Atlas üzerinden üniversite ve bölümleri detaylı şekilde araştırmasını tavsiye ediyor.
10: Artık şu aşamadan sonra hem velilere hem öğrencilere şu öneride bulunabiliriz. Artık sıralamalar belli. Ceplerinde bir puanları var, sıralamaları var. Bu sıralamaya göre hangi üniversiteler gelebiliyor? 3 aşağı 5 yukarı geçen yılın verilerinden YÖK Atlas'tan bunları da kontrol edebilirler. Ve hem şehirleri, hem üniversiteleri, hem bölümleri araştırmaya başlayabilirler.
2: Tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken şimdi gözlerini hayallerindeki üniversite ve bölümlere çevirdi.
11: Ya zaten hani beklediğimiz bir sonuçtu. Sonuçta cevap anahtarı açıklanıyor ama insan ister istemez biraz heyecanlanıyor tabii. Güzel bir sonuç görünce. Hani iki yıldır verdiğimiz emeğin karşılığını görünce biraz heyecanlandık tabii.
5: Kaçıncı oldun sen?
11: Eşit ağırlıkta 70, sözelde 86, sayısalda da 1681. oldum.
5: Peki aklında bir bölüm, bir üniversite var mı?
11: Şu an mühendislik düşünüyorum.
12: Sayısalda 100 bin yaptım.

0: yaptım.
1: 2027 yılı hac kurası için geri sayım sona erdi. Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği kura bugün saat 10.30'da noter gözetiminde çekilecek.
2: Beklenen gün geldi. Milyonlarca hacı adayının gözü kurada. 2027 hac kurası çarşamba günü çekilecek. Kuraya 1.876.046 hacı adayı katılacak. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ayırdığı 2027 yılı hac kontenjanı 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura çekimi canlı yayınlanacak, sonuçlarsa e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Kurada kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden tamamlayacak. 2027 hac organizasyonu kapsamında kafilelerin 17 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında kutsal topraklara gitmesi, dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran arasında yapılması planlanıyor.
1: Bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter, analistten tezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analistten tezle değerlendireceğiz. Ankara gündeminden önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a 11. saldırı dalgası gerçekleşti. İran'da patlama sesleri duyuldu. Misillemeler, yapılan açıklamalar, çatışma devam ediyor. Bir taraftan da diplomasi arayışı sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya'ya Dünya Kupası tebriği gerçekleştirdi. Gazze'deki sevinç çok değerli ifadesini kullandı. Dünya Kupası finalinde oynayan İspanya-Arjantin mücadelesi sadece yeşil sahalarda kalan bir futbol mücadelesi değildi. Bunun çok daha ötesinde Siyonist İsrail ve destekçileriyle soykırıma göz yummayan İsrail hükümeti ve halkının ahlaki mücadelesiydi. Sonunda kazanan insanlık oldu, vicdan oldu diyebiliriz. İspanya'nın zaferiyle sadece stadyumdan değil kilometrelerce uzaktan Gazze'den de sevinç çığlıkları yükseldi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anlamda dayanışmanın önemini tarihe not düştü. İspanya Başbakanı Sanchez'le bir görüşme gerçekleştirdi ve Dünya Kupası zaferi nedeniyle Sanchez'i tebrik etti. Gazze'den gelen görüntüleri çok değerli bulduğunun da altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Özgür Özel'den yeni partimizi kuruyoruz açıklaması geldi. Aslında uzun zamandır konuşulan bir başlıktı. Kılıçdaroğlu'na Hodri Meydan dedi gerçekleştirdiği son grup toplantısında. CHP grup kürsüsünden yeni bir parti kurulacağını açıkladı. Özgür Özel teknik işlemlerin ardından kuracağımız partiyle meclisin açık ara farklı ana muhalefet partisi olacağız ifadesini kullandı. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı yarın saat 14'te gerçekleşecek. Önce para politikası kurulu toplanacak, ardından da faiz kararını açıklayacak. Beklenti %37'de sabit bırakılması yönünde, karar metninde yer alacak ifadeler de merakla takip ediliyor olacak. Petrol 5 haftanın zirvesine yaklaştı, hatta 6 haftanın zirvesine yaklaştı bile diyebiliriz. Altın da 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. İlk kez aslında o aralarındaki ters korelasyon bozuldu da diyebiliriz. Brent arz kesintisi endişeleriyle yükselerek başladı.

91.51 dolara kadar çıktı. %0,55'lik bir yükseliş var. Bu da son 5 haftanın zirvesi anlamına geliyor. Altın tarafındaysa Fed'in haftaya yapacağı faiz toplantısı önemli. Orta Doğu'daki

0: 8 derece düşecek. Son günlerde yurt genelinde malum yüksek sıcaklıklar vardı. Ancak bugünden itibaren hava durumu değişecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı bir havanın gelmesi bekleniyor. Hava önce Marmara'da serinleyecek. Ardında yurt genelinde hissedilen sıcaklıklar 8 derece birden düşecek ki analiz sentezden hemen sonra elde bir anayan karşınızda olacak ve detayları aktaracak diyelim. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi dedik. İşte detaylar.
1: İsrail, Argentina.
2: Futbol asla sadece futbol değildir. İngiliz yazar Simon Cooper'in bu ünlü sözü Dünya Kupası finalinde bir kez daha vücut buldu. Bir tarafta katil Netanyahu'nun desteklediği Arjantin ve Siyonist destekçisi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, diğer tarafta lig şampiyonluğu kutlamasına Filistin bayrağıyla katılan İspanyol futbolcu Lamine Yamal ve İsrail'in insanlık suçlarına cesur eleştiriler getiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.
3: De todo el sistema de protección civil ante la borrasca que están sufriendo.
2: İşte bu nedenle Gazze'liler Dünya Kupası finalinde farklı duygular yaşadı. Enkazların arasında tek yürek oldular. 120 dakika boyunca nefeslerini tuttular. Arjantin karşısında soykırıma göz yummayan İspanya'yı desteklediler. Uzatmalarda gelen golle Filistin'de sevinç çığlıkları yükseldi. Kupaya uzanan İspanyol futbolcularla birlikte unutulmaz bir sevinç yaşadılar. Bu tarihi anlar futbolla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da derinden etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Pedro Sanchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İspanya'nın Dünya Kupası zaferi ise başlıca gündem maddesiydi. Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Filistinlilerin İspanya'ya desteğini gündeme getirdi. İspanya'nın şampiyonluğunun ardından yaşanan sevinci çok değerli bulduğunu ifade etti. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerde de karşılık bulduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki yeni hedefi ise Kazma Dağı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'ın yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığını iddia edilen Kazma Dağı'na çok güçlü biçimde vuracaklarını dile getirdi. Trump İran Savaşı'nda 18 Amerika Birleşik Devletleri askeri öldüğünü de açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada saldırılar İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor. İşte bu ifadeler İran'ın başkenti Tahran'da savunma sistemleri aktif hale geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Sirik ve Tebriz kentlerinde çok sayıda patlama olduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüştü. Trump, basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını da yanıtladı. Hürmüz Boğazı üzerinde yaşanan son çatışmalara değindi. Tahran yönetimine karşı saldırıların tamamlandığını aktardı. Yeni saldırıları İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz ifadesini kullandı. İran'la yakında bir görüşme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. İran çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir görüşmeye hazır olana kadar görüşmeye hiç niyetimiz yok ifadelerini kullandı. Trump İran'ın gücünü ciddi şekilde kırdıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lübnan-İsrail ilişkilerine de değindi. Trump İsrail ve Lübnan arasında imzalanan anlaşma harika olarak tanımladı. Trump sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte dahil olduğu savaşlara ilişkin hayatını kaybedenlerin sayılarını karşılaştırdığı bir tablo yayımladı. Afganistan, Irak, Vietnam, Kore savaşlarına ait verileri paylaşan Trump, İran savaşında 4 aylık sürede 18 askerin öldüğünü belirtti. Evet, şimdi

0: 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a döneceğiz. Mustafa Daştan günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akkayakuçar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. Diyelim hızlıca başlayalım. Dün salıydı. MHP grup toplantısı yoktu. Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli bir görüşmesi vardı. Ama CHP'nin grup toplantısı vardı. Sanıyorum Özgür Özel son kez kürsüye çıkmış oldu. Çünkü önemli bir açıklaması vardı. Teknik işlemlerin ardından kuracağımız partiyle meclisin açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz diye seslendi kürsüden.
1: Söz konusu CHP olunca tabii son kez diyemiyorum ben. Çünkü o teknik işlemler CHP'de daha ne kadar sürer? Dün bir veda konuşması yaptı aslında bakarsanız Özgür Özel ama hala resmi adımlar için gerekli prosedürler işletilmiş durumda değil. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok uzun süredir bir partinin kurulup kurulmayacağı konusu tartışılıyor. Özellikle Mutlak Putlan'la beraber. Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin CHP içerisinde Özgür Özel'i destekleyen isimlerin ayrılarak yeni bir parti kuracağını yaklaşık 2 aydır zaten sıklıkla konuşuyoruz, dile getiriyoruz. Bundan yaklaşık 2-3 hafta öncesine kadardı Özgür Özel tarafından böyle çok net bir şekilde aslına bakarsanız böyle bir şey yok, biz içerideyiz, CHP içerisindeyiz diye söylenenlerin yalanlandığı bir süreçteydik. Ancak artık malumun ilanı gerçekleşti. Çok fazla üzerine çalıştıkları, isim için günlerce mesela mesai harcadıkları bir parti, yeni parti kuruluyor. Yani eğer ki bütün bu söylenenlere inanırsanız işte yapılan çalışmalar neticesinde dün itibariyle Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak grup kürsüsünde son kez milletvekilleriyle konuştu. Bir veda konuşması gerçekleştirdi. Tırnak içerisinde söylüyorum bu veda konuşmasını. İşte yeni partiyle alakalı aslına bakarsanız siyasi pozisyonu açıkladı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık ana muhalefet partisi olamayacağını ve bu noktadan sonra da yeni partinin en büyük muhalefet partisi olacağını dile getirdi. Bu tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere de gönderilmiş aslına bakarsanız bir mesajdı ama konuşmanın içerisinde Özgür Özel'in tereddütlerinin de aslına bakarsanız sinyallerini aldığımızı söyleyebiliriz. Nedir o tereddütler? İşte 93 milletvekilinden bahsediliyor. 93 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da yeni partiye geçer mi? Burası bir soru işareti. Evet, 60 milletvekilinin ya da 70'e en az 70 milletvekilinin daha doğrusu yeni partiye geçebileceği yönünde bazı söylemler, konuşmalar var. Bazı milletvekilleri istifa etmeye başladı. Bazı il başkanları zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alındıktan sonra onlar hazırda bekliyor. Teşkilatlanmada çok fazla sorun yaşayacağını zannetmiyoruz Özgür Özel ve beraberindekilerin ama milletvekili sayısı bakımından önümüzdeki günlerde Özgür Özel eğer ki 70 ve üzerindeki milletvekili sayısıyla bile partiyi kuracak olsa daha sonrasındaki yaprak dökümüne engel olabilecek mi? Orası da ayrı bir soru işareti. Şu anda Elif Akkayakuçar, bakın yayına başladığımdan beri pek çok kez soru işareti dedim değil mi? Yani bu kadar çok bilinmezin olduğu bir noktada bir macera aslına bakarsanız şu anda Özgür Özel ve beraberindekilerin attığı adımlar. Hep beraber göreceğiz. Tabii manifesto dün itibariyle artık paylaşıldı. Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar bir manifesto niteliğindeydi. Bundan sonraki süreçte şimdi bir genel merkez binası nerede orası belli değil. Mustafa Kemal Mahallesi'nde Gelecek Partisi'nin eski genel merkezine bakıldığına dair bazı söylemler var ama hala netleşmiş bir durum ortada yok. Bildiğim kadarıyla hala logo üzerine çalışmalar devam ediyor. Logo üzerine çalışmalar bitmediği için bununla alakalı bir paylaşım yok. Sadece partinin ismi aslına bakarsanız netleşti. O isim de bundan bir hafta öncesinde ya şimdilik yeni parti diyelim şeklinde yapılan bir aslına bakarsanız açıklamada. Daha sonrasında da kamuoyunun, daha doğrusu kamuoyu demeyelim, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı özellikle Özgür Özel'i destekleyenlerin, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin sahiplendiği, kabullendiği bir durum oldu. Yani CHP'de ağzınızdan çıkana dikkat edeceksiniz. Hani ondan sonra başka hayalleriniz varsa isim olarak da ya da siyaset olarak da bir anda o hayalleriniz hepsi suya düşebiliyor. İşte ağzınızdan çıkan alelade bir cümle bir anda bir partinin adına dönüşebiliyor. Daha sonrasında da o parti içerisinde sizi de bulundurmak zorunda bırakabiliyor. Özgür Özel şu anda kendisi her ne kadar bu siyasi yolu açmış olsa da birazcık da kamuoyunun, daha doğrusu kamuoyu demeyelim, kendisini destekleyenlerin verdiği gazla beraber aslına bakarsanız bu sürece girdi. Bakalım neler olacak. Daha öncesinde siyasette buna benzer pek çok kez parti kuruldu. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde baktığınızda Bülent Ecevit dışında parti kurup da başarılı olan bir isim ben hatırlamıyorum. Mesela daha öncesinde işte yakın tarihe bakalım. Yakın tarihte kimler vardı? Mesela Mustafa Sarıgül var değil mi? Mustafa Sarıgül CHP'ye tekrar dönmeden önce TikTok'ta video çekmeye başlamıştı Mustafa Sarıgül. Tüplerle falan videoları vardı hatırlarsanız. Diğer taraftan Muharrem İnce. Şimdi Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurdu. Memleket Partisi'yle başarılı olabildi mi? İşte ilk gördüğü baskıda seçimden çekilme kararı almıştı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Belki de bu hikayede en çok şu anda üzülenlerden bir tanesi Muharrem İnce. Çünkü Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmişti. Şimdi bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. Muharrem İnce yeni partiye geçecek belki de önümüzdeki günlerde. O zaman sorarlar Muharrem İnce'ye, Memleket Partisi'ni niye kapattın diye sorarlar. Bakalım soracaklar mı? Orası ayrı bir mevzu. Sadece Bülent Ecevit örneği var. Bülent Ecevit örneği de biliyorsunuz artık yakın siyasi tarihimizde dediğimizde hani Bülent Ecevit'in MHP ile beraber koalisyon hükümeti kurduğu dönemin üzerinden nereden baksanız 24 yıl geçti. Hani 24 yıl önceki bir aslına bakarsanız hikayeden bahsediyoruz biz şu anda. Ama da ondan daha yakın tarihte yapılanlarda herhangi bir şekilde başarı yok. Onun öncesinde de öyle kayda değer bir başarı yok. Bakalım ne yapacak Özgür Özel ve beraberindekiler? Önce bir genel merkezin tabii ki bulunması, daha sonrasında partiye bir logo çalışmasının tamamlanması, bu yeni partiyle alakalı da artık istifaların önümüzdeki günlerde, özellikle Özgür Özel'in açıklamasına baktığımızda toplu şekilde istifaların gelmesi bekleniyor. Ama mecliste sizin de söylediğiniz gibi sadece tabii gündem CHP değil. Çünkü sadece gündem CHP olursa Türkiye bu tartışmaların içerisinden çıkamaz. Türkiye'nin çok önemli mevzuları var. Bu mevzulardan bir tanesi de terörsüz Türkiye süreci. Tabii terörsüz Türkiye süreciyle alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi Temmuz ayında da çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların devam etmesinin temel sebebi ne? Yasal düzenlemelerin Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesini bekliyoruz. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli bir görüşme gerçekleştirdiler. Sizin de söylediğiniz gibi MHP'de grup toplantısı normalde salı günleri saatler 10.30'u gösterdiğinde yapılır. Dün yapılmadı. Numan Kurtulmuş'la Devlet Bahçeli'nin bir görüşmesi vardı. O görüşmeyle beraber de aslına bakarsanız yine gündemde terörist Türkiye süreci, yasal düzenleme çalışmaları ve yasal düzenleme çalışmalarının ne zaman Meclis Genel Kurulu gündemine geleceğine dair bazı istişareler gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş siyasi parti ziyaretlerine devam edecek. Bugün de yine siyasi partileri ziyaret etmesini bekliyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu ziyaretlerin hepsinde de ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci olacak. Hatırlatalım, geçtiğimiz günlerde özellikle DEM Parti heyetinin bir dizi ziyareti, bir dizi görüşmesi olmuştu. Onlar da yine özellikle yasal düzenleme çalışmaları üzerine bir görüş alışverişi gerçekleştirmişlerdi. İmralı ziyaretlerinin ardından artık önümüzdeki haftayla beraber özellikle yasal düzenleme çalışmalarında bir mesafenin kat edilmesini bekliyoruz Elif Hakkı Yakutar.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii başka gelişmeler de var. CHP'nin İstanbul'daki 7 ilçe başkanı görevden alındı. Onun detaylarını da alalım Mustafa Daş'tan sizden.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle bu arınma süreciyle alakalı önemli adımlar atılıyor. 7 il başkanı, 7 ilçe başkanıyla alakalı bir karar alındı. MYK toplantısı aslına bakarsanız çarşamba günü, yani bugün şimdi biz MYK toplantısıyla alakalı bugüne kadar bir dizi tüyo vermiştik izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Yani arınma süreci devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin yeni hamleler yapmasını bekliyoruz diye Gürsel Tekin cephesinden bir hamle geldi. Gürsel Tekin biliyorsunuz aynı zamanda İstanbul İl Başkanı. Hala devam ediyor. Hani o konu CHP içerisindeki farklı bir tartışma mevzusuydu. Şimdi odak farklı yerlere kayınca Gürsel Tekin ismi unutuldu birazcık. Gürsel Tekin hala İstanbul İl Başkanı, devam ediyor görevine. 7 ilçe başkanını görevden aldı Gürsel Tekin. Önümüzdeki günlerde tabii burada aslına bakarsanız ilçe teşkilatlarında da yeni bir kadrolanmaya gidileceğinin sinyalleri vardı zaten. Bu zamana kadar ilçelerle alakalı da bir dizi adım atılmıştı. Tabi bunlar Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin attığı kurultay adımları. Çünkü Eylül ayı ile birlikte biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi

0: kurultay sürecini başlatacak. O kurultay sürecinin başlamasıyla beraber de Kemal Kılıçdaroğlu kendi il başkanlarıyla, o il başkanlarının görevlendireceği ilçe başkanlarıyla güçlü bir kadroyla aslına bakarsanız kurultaya gitmeyi düşünüyor. Ve bu yönde de doğru yerinde adımları atıyor. Ha, eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz siyaseten. Siyasi tavrını beğenmeyebilirsiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Orası başka bir mevzu ama şu anda üzerine düşeni yapıyor. Diğer taraftan da mutlak butlan kararı biliyorsunuz Yargıtay'da. Şimdi adli tatile girildi. Adli tatilin tamamlanmasıyla beraber ivedi şekilde Yargıtay'ın bu mutlak butlan kararını ele almasını bekliyoruz. Yargıtay'dan da yüksek ihtimaldir ki Eylül ayının işte ilk iki haftası içerisinde bu konu ele alınsa daha sonrasında netleşmesi falan derken şimdi baktığımızda takvim aralığa kadar neredeyse uzayabiliyor. Hatta 2027'nin ilk aylarını da görebiliyor Elif Akkaya-Kutay. Yani süreç o noktada birazcık ağdalı bir süreçten bahsediyoruz. Ama Eylül ayı itibariyle en azından il ilçe kongreleriyle alakalı adımların atılmasıyla beraber olağan kurultay Kemal Kılıçdaroğlu açısından şu anki konjektürle baktığımızda gayet rahat geçecek gibi de görülüyor. Onu da söyleyeyim. Özellikle Özgür Özel ve beraberindekilerin partiden ayrılarak işte yeni bir parti kurması Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini çok daha fazla rahatlattı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek CHP içerisinde şu anda başka bir aday yok. Daha öncesinde Özgür Özel çıkabilirdi. Özgür Özel'in göstereceği başka bir isim çıkabilirdi ama evet. Kemal Kılıçdaroğlu zaten gerekli temizliği parti içerisinde yapacak ve 2027'nin de işte ilk bahar aylarında artık olağan kurultayın gerçek ...geçmesini bekliyoruz. Daha fazla uzatmayayım ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidelim. Sonra konuklarımızla buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
7: Paraf, paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz analiz senteze.
1: Teşekkür ederim Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun hocam. Evet, hem içerideki hem dışarıdaki konularla başlayacağız. İç siyasetle başlayalım. Özgür Özel dün Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsünde konuştu. Acaba son kez mi konuştu denecek bir veda konuşması yaptı. Yeni bir parti kurduğunu açıkladı. Ama teknik işlemlerin ardından kuracağımız partiyle meclisin açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz ifadesini kullandı kürsüden. Şimdi biraz önce Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la yaptığımız yayında evet son kez çıkıyorum diyebilir ama CHP'de işler bazen böyle ilerlemiyor. Teknik işlemlerle elbette kuracağımız parti dedi. Dolayısıyla o teknik işlemler ne kadar sürer büyük bir soru işareti dedi. Ne dersiniz Özgür Özel'in sizce CHP kürsüsündeki son grup toplantısı mıydı?
1: Evet, baktığınızda Elif Hanım, çok uzun süredir biz bunu tartışıyorduk. Tedbirli mutlak mutlak kararı ile birlikte aslında Yargıtay'a teşkil eden bu dosyanın akıbetini de aslında tartışıyorduk. Ama netice itibariyle hep gündemde ya yeni bir partinin satın alınması veya yeni bir partinin kurulması söz konusu üzerine hep bir tartışmalar ve iddialar vardı. Ve netice itibariyle artık Sayın Özel'in ağzından da mecliste artık yeni bir yolculuğa çıktıklarını, yeni bir partinin oluşumu aşamasında olduklarını ağzından biz duymuş olduk. Ama şimdi tabii burada teknik süreçlerin haricinde nitekim benim değinmek istediğim başka bir husus da var. Yani evet, yeni bir parti kuruluyor olabilir ama görünen o ki siyaset anlayışı çok da yeni değil. Hala eski. Çünkü daha önce de işte kuruluş aşamasında bile o kamuoyunda şaibeli dosyalarla isimleri sıkça anılan bazı isimlerin de bu oluşumun içerisinde yer alacağı aşikar. Bir de dolayısıyla burada asıl tartışması, yani tartışılması gereken konu bence tabela değil, siyasi zihniyet olarak okumamız gerekiyor. Çünkü Türkiye siyasi tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılarak kurulan çok sayıda parti gördük biz ve bunların önemli bir kısmı da kamuoyunda büyük bir beklenti oluşturmuştu. Ancak uzun ömürlü olamadı. Bunun temel nedeni sadece seçim sistemi değildi işte. Seçmene gerçekten yeni bir siyasi hikaye sunamamalarıydı. İşte hatırlayalım, Güven Partisi, Cumhuriyetçi Parti, Türkiye Partisi, DSP, farklı dönemlerde CHP'den ayrıştılar. Daha yakın döneme gidelim. Memleket Partisi, ki Muharrem İnce tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüş yaptı. Bunların her biri yeni bir başlangıç aslında iddiasıyla ortaya çıktılar. Ancak kalıcı olabilen örneklerin sayısı da çok sınırlı. Dolayısıyla burada seçmen yalnızca bir siyasi yeni bir isim, yeni bir parti görmek istemiyor. Yeni bir vizyon, yeni bir kadro görmek istiyor. Yeni bir siyaset dili görmek istiyor. Eğer bu kurulacak yapı Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki mevcut tartışmaların, kişisel anlaşmazlıkların veya parti içi güç mücadelelerinin devamı niteliğinde olacaksa, bunun seçmende güçlü bir karşılık bulması kolay değil. Seçmen bunu aynı filmin farklı oyuncuları tarafından sergilendiği ifadesi olarak değerlendirebilir. Bir de bir diğer önemli nokta şu, yeni bir siyasi hareketin topluma güven verebilmesi için de kendi içinde bir arınma süreci yaşaması gerekir. Şimdi listeye bakıyorsunuz, çok uzun süredir kamuoyunda eleştirilen ve bu şaibeli dosyalar içerisinde isim sıklıkla geçen, belki fezlekeleri olabilecek vekillerin de içerisinde olduğu bir liste var. Yani burada tabelaya sadece yeni bir tabela asmak değil duvara burada. Önemli

0: olan kadroların yönetim anlayışının, siyaset yapma biçiminin de ve kamuoyuna verilen mesajın da değişmesi gerekiyor ki en önemli mesajlardan birisi arınma süreciydi. Bakın arınmaya yönelik biz hiçbir zaman temiz bir açıklama, daha doğrusu elle tutulur bir açıklama göremedik. Elle tutulur bir belge, bilgi göremedik. Göremediğiniz takdirde doğal olarak insan sürekli bu gündemle meşgul olunca karşılığında bir onu çürütecek antitez olmayınca tabii doğal olarak bunu daha da şüpheli bir hale getirmiş olabiliyor. Şimdi kamuoyunda biz işte konuştuğumuz o çeşitli hukuki süreçler, tartışmalar veya iddialarla anılan isimlerin bu yeni oluşumda yer alacak olması doğal olarak buna yeni bir başlangıç değil de işte mevcut siyasi aktörlerin artık farklı bir çatı altında siyasi süreçlerine devam etmesi şeklinde olarak yorumlanıyor açıkçası. Tabii burada önemli olan nokta bana kalırsa dediğim gibi iddiaların gerçekten açıklanabilir olması, yeni hareketin şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat konusunda da nasıl bir standart ortaya koyacağıdır ki nitekim bu yeni yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nin de başındayken neler olduğunu gördük. Doğal olarak siyasette başarıyı belirleyen şey sadece ayrılmak değil. Yani Türkiye'de parti kurmak zor değil. Eğer geçmiş örneklere baktığınızda hiç zor değil. Burada zor olan asıl husus yani gerçekten o güveni tekrardan inşa etmek ve onu sürdürülebilir hale getirmek. Doğal olarak CHP'den ayrılan birçok siyasi hareket bunu başaramadı. Doğal olarak önümüzdeki süreçte başarılacak mı diye sorarsanız, evet o da biraz çekinceli. Kimi anketlere baktığınızda sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o altılı masa kurulduğu süre zarfındaki o oy oranından da çok fazla oy alacakmış gibi anket sonuçları paylaşılıyor ama ya da Sayın Özel'in ayrılarak daha yüksek puan anket sonucu elde edileceği ifade ediliyor ama baktığınızda zaten Sayın Özel bunca zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaydı. O zamanki yapılan anketlere kıyasla neden yeni partide bu kadar yüksek oy oranı alıyor? Önceki eski anketlerde bu kadar yüksek değil. Bunu da tartışmak gerekiyor. Demek ki kamuoyunda da bazı algı ve propagandaların olduğunu da söylememiz gerek. Bir de benim altına çizmek istediğim başka bir gerçeklik var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyolojik tabanı Elif Hanım. Yani CHP'ye oy veren seçmenin tamamı mevcut yönetimi desteklediği için oy vermiyor. Parti içerisinde o yaşanan tartışmalardan rahatsız olsa da oy tercihini değiştirmiyorlar. Çünkü önemli bir seçmen kitlesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak görüyor ve altı o ülkelerine bağlılık hissediyor. Şimdi bu seçmen açısından Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca bir siyasi parti değil. Cumhuriyet'in kuruluş mirası Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını temsil eden tarihsel bir kimlik. Ve dolayısıyla yeni kurulacak parti aynı kadrolarla yola çıksa bile bu seçmen kitlesini otomatik olarak yanında götürebilir mi? O da çok mümkün görmüyorum. Çünkü onların yani bu seçmen kitlesinin bağlılığı çoğu zaman kişileri değil o kurumsal kimliğe ve tarihsel mirasa yönelik. Dolayısıyla hani olası bir yeni partinin başarısı yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaç milletvekili transfer edeceğiyle ölçülecek gibi değil. Yani bu da asıl belirleyici olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel tabanında gerçekten bir karşılık bulup bulamayacağı. Evet teknik süreçler olabilir. Bu teknik süreçler haricinde bu parti kuruluş aşamasına geçebilir. Fakat dediğimiz gibi devamı ve sürdürülebilirliği hangi açıda ilerleyecek? Onu da konuşmamız gerekiyor.
1: Evet. Tabii bu süreçte herhalde işte sabah konuşurken de Mustafa Daş'tan dedi. Tabii mutlak mutlan sürecinden bu yana işte CHP'nin içindeki iç karışıklıklar devam ediyor ama işte bunun Türkiye'nin hızla ilerlemesi gereken konuları da etkilememesi gerekiyor. O konuların başında da terörsüz Türkiye süreci geliyor. Şimdi gözleri artık yasal düzenlemede çerçeve yasa hazırlıkları sürüyor ki de hız kazanmış gibi de gözüküyor. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Bugün de yoğun bir trafiği var. İYİ Parti Genel Başkanı ile görüşecek. AK Parti Grup Başkanı ile, Genel Başkan Vekili ile, Parti Sözcüsü ile ve Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin'le bir araya gelecek. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Öne çıkan aslında tarihler de var. 15 Ağustos bu öne çıkan tarihler arasında çerçeve yasa için. Ne dersiniz? Süreç yasası ne zaman çıkar? Artık bundan sonraki adımlar ne olacak?
0: Hatırlarsanız geçtiğimiz sene de bunu çok konuşmuştuk
1: Evet.
0: ve meclis tatili girmemişti ve sürekli olarak bu komisyon raporunun oluşturulması için yani bu anayasayı teşkil edebilecek, çerçeve yasayı teşkil edebilecek komisyon raporlarının toplamak, bilgi belge toplamak maksadıyla birçok STK

0: akademisyenlerle, bu süreçte aktif rol alan uzman isimlerle bu görüşmeler gerçekleştirilmişti ve nihayetinde üzerinden bir sene geçti ve akabinde biz şimdi çerçeve yasayı konuşuyoruz. Doğal olarak tabii ki yasa içerisinde halkın güveniniz zedelenmeyecek. Aynı şekilde halkın özellikle şehitlerimizin onurunu kırmayacak, değerlerini incitmeyecek hususta zaten bir anayasa ya da bir çerçeve yasa oluşturulması planlanıyordu. Tabii önümüzdeki süreç bu haftalar çok kritik. Çünkü şimdi meclisin tekrardan tatile girmeden önce bu yasanın çıkarılması veya acaba tatilde de meclis devam edecek gibi bu sürecin geçtiğimiz sene olduğu gibi yine meclisin tatil olmadığı süre zarfında bu çerçeve yasanın alt zeminin oluşturularak artık taslaklarının paylaşıldığı bir zaman dilimi görürüz bilmiyorum açıkçası. Ama önümüzdeki sürecin yani özellikle Ağustos ayına kadar bu sürecin çok kritik olduğunu söylememiz gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi bazı tarihler söz konusu. 15 Ağustos gibi bazı kritik tarihler söz konusu. Biz de tabii ki doğal olarak bekliyoruz ama tam anlamıyla size şu tarihte açıklanabilir gibi bir kesin bilgi açıkçası ben de sunamam. Ben de yine basından takip ediyorum bu süreci.
1: Evet. Şimdi hocam dışarıdaki gelişmelere de bakacak olursak Andy Burnham görevi artık resmen başladı.
0: Evet.
1: 10 yılda 7 başbakan. Şimdi neler vaat ediyor ve siyasi dengeler bir kez daha nasıl değişir, nasıl şekillenir, ne dersiniz İngiltere için?
0: Evet, gerçekten dediğiniz gibi bu kadar sık başbakan değiştiren bir İngiltere'den bahsediyoruz. Sürekli olarak siyasetin değiştiği, başbakanın değiştiği ve akabinde onun politikalarının da değiştiği bir İngiltere'den bahsediyoruz. Ama ne olur? Gerçekten kritik bir soru. Şimdi özellikle Starmer'ın ardından Andy Burnham'ın gelecek açıkçası biraz belliydi ve akabinde kendisi de geldi. Şimdi İngiltere'nin bu süre zarfında işte biraz da Trump'ın hatırlarsanız İran-Hürmüz Savaşı'na değineceğim. Çünkü orada İngiltere'nin işte bir türlü destek çıkmadığını, Trump'ın bir sinirli olduğunu ve Starmer'a özellikle çok sinirli bir şekilde davrandığını, onun da gitmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını hatırlıyoruz. Öte yandan biraz daha geriye gelelim. Şimdi eski başbakanları değerlendirecek olursak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hatırlarsanız tekrardan o dönem Boris Johnson'ın müdahalesiyle beraber barış oluşturulabilecekken masanın devrildiği bir zaman dilimindeydi. Yani hangi politikalara bakarsanız bakın, bu süre zarfında sürekli olarak eleştirilen bir türlü tam çizgiyi ve rayını oturtulamamış bir İngiltere'den bahsediyoruz. Ama Burnham'ın biraz daha Starmer'a göre kendi içerisinde özellikle destekçileri çok fazla. Bu destekçileriyle beraber artık politika içerisinde ne kadar ilerleme sağlayabilir veya dış politikada Starmer'ın devamını mı getirir veya ABD'yi çok yakın bir tutum mu izler? Açıkçası çok bunu beklemiyorum. Ama yine kendi çıkarlarını koruyabilecek şekilde özellikle Doğu Akdeniz tarafında, Güney Kıbrıs'ın yönetiminde biliyorsunuz üstleri var İngiltere'nin. Tekrardan biraz daha İngiltere'nin kendi çıkarlarını koruyabileceği, devam edebileceği bir strateji açıkçası ben bekliyorum. Yani çok da ben tekrardan böyle uluslararası topluma veya dış gündeme aşırı bir aktif rol alabilecek bir süreç beklemiyorum. Yani bir Trump'ın başkanlığı gibi böyle siyasette aktif bir sıyrılma izleyebileceğimiz bir süreç olmayacak. Ama Starmer'ın artık kendi içerisindeki eleştirileri, kendi partisindeki eleştirilerin haricinde Burnham daha çok desteklenen birisi olmak üzere ortaya çıkmıştı. Biz de önümüzdeki süreçte aslında biraz daha beklemiş olacağız ve politikalarını görmüş olacağız.
1: Evet. Çok hızlı ilerliyoruz hocam. Şimdi ama hızlı da ilerleyelim çünkü o kadar fazla gündem var. O kadar hızlı değişen bir gündem var ki şimdi Ukrayna Savaşı'nda da 5 yıl geride kaldı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri İran İsrail Savaşı için de Ukrayna Rusya gibi mi olacak? Bunu konuşmaya başladık. 5 yıl geride kaldı. Yorgun ve savaşın bitişine dair de umudu azalmış bir Ukrayna var. Cephe tıkanmış gibi görünüyor. Strateji değişti. Füze ve drone saldırıları başladı. Ukrayna enerji altyapısını vuruyor. Rusya şehirleri vuruyor. Ukrayna halkı galiba haklı. Ne dersiniz? Umut çok mu az?
0: Evet, maalesef çok kronikleşen bir savaştan bahsediyoruz. Yani az önce Boris Johnson'dan bahsettim. Özellikle gerçekten barışın çözümüne de denk gelebilecek bir zaman diliminde İngiltere'nin müdahaleleriyle beraber savaşın son bulduğuna maalesef şahit olduk. Yani savaşın devam ettiğine maalesef şahit olmuştuk. Ama baktığınızda o kadar uzun süreli bir anlaşmazlıktan bahsediyoruz ki şimdi tarafları sadece Ukrayna olmayan bir savaş. Bir tarafında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin olduğu, diğer tarafında Rusya'nın başlı başına zaten o eski Sovyetler anlayışıyla Avrupa'nın eleştirdiği ifadeyle söylüyorum. O Sovyetler anlayışıyla tekrardan yayılmacılık

0: politikasını Avrupa eşitleştireceği bir iddiadan bahsediyoruz. Doğal olarak bir türlü son bulmuyor. Şimdi baktığınızda G7 liderler zirvesine tekrardan Rusya'ya yaptırımlar yapılması kararı çıktı. Akabinde Ukrayna'nın Rusya'ya büyük saldırıları oldu ve nitekim NATO zirvesinden önce de biz aslında o Rusya-Ukrayna savaşında NATO zirvesinde konuşulacağını ifade ediyorduk. Hemen Rusya Ukrayna'ya büyük bir saldırı gerçekleştirmişti. Çünkü ne zaman ki bu zirveler gerçekleştiğinde aslında taraflar çok daha şiddetli bir şekilde birbirlerine saldırıları gerçekleştiriyorlar. Evet, çok kronikleşen bir problem. İşte bunun için Trump, hatırlarsanız, arabulucu olmaya çalıştı ama yine Trump'ın bir zafer elde edemediği, Putin'in çok daha farklı bir izlenimle o görüşmeden ortaya çıktı. Yani oradan ayrıldığını biliyoruz. Doğal olarak bir türlü tarafların tam anlamıyla gerçekten ne istediklerini bir araya getirebilecek bir süreç hemen hemen olmadı. Buna en yakın yaklaşan taraf kimdi? Türkiye'ydi. İşte İstanbul görüşmeleriydi. Esir takasının yapılması, keza taraflar arasındaki o nitekim süreçlerin birbirine iletilmesinde İstanbul'da bu görüşmeler gerçekleşirdi ve hatta Putin geçtiğimiz ay NATO zirvesinden önce dedi ki tekrardan İstanbul görüşmelerini açın, yani Ukrayna ile tekrardan görüşmelerin başlayabilme sinyalinin İstanbul'da başlayacağını ifade etti. Şimdi o kadar uzun bir savaştan bahsediyoruz ki şimdi artık askerlerin bulunamadığı, sürekli olarak zorla askerlere götürülen halkın ekonomik olarak, toplumsal olarak, psikolojik olarak yıprandığı ve bir türlü sonucunun olmadığı, tarafların hiçbir şekilde şunun kazanıyor, bunun kaybediyor diyemeyeceğimiz ama şiddetinin bir türlü inmediği bir savaştan bahsediyoruz. Doğal olarak böyle bir savaşın yıpratıcılığı çok çok maalesef etkileri yüksek bir süreçten bahsediyoruz. Ama işte bir yandan Avrupa'nın burada dikte etmesi, bir yandan Rusya'nın hiçbir şekilde Kırım'ın ilhakından tutun da o dört bölgenin hiçbir şekilde oradan vazgeçmek istememesi, bu taleplerinden geri adım atmak istememesi de maalesef işi daha da kronikleştiriyor. Bir yandan dediğimiz gibi Ukrayna'nın arkasında Avrupa'da bu savaşın bir diğer tarafı olarak desteğini sürdürmeye, evet, ABD kadar ya da ABD'nin bunca zaman Ukrayna'ya vermiş olduğu toplam destek miktarını Avrupa Birliği'ne göre kıyasladığımızda çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak Biden döneminde çok daha büyük destekler yapıldı Ukrayna'ya. İşte savaşın tarafları bu savaşın sonlanmasını istemediği müddetçe bir yandan da işte talepler de geri adım atılmadığında maalesef çok kronik ve çözümlenemez bir sürece gidiyor. Şimdi ABD-İran'ı soruyoruz. ABD-İran kadar uzun sürecek mi? İnanın orası da o kadar karmaşık bir süreç almaya başladı ki bilmiyorum, birazdan belki konuşacak mıyız ama doğal olarak baktığımızda ne zaman biz mutabakat saptığını konuşup barışın gelebileceğinin altını çiziyorken ya da taraflar artık bu kadar barışın yakın bir şekilde ilk kez bir zapt imzaladı diyorken şimdi artık onun da bir öneminin ve caydırıcılığının kalmadığı, tarafların bunu daha uzun vadeli bir savaşa sürüklediğini maalesef görüyoruz.
1: Evet. Şimdi hocam, dediğiniz gibi elbette Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında artan çatışmaları da konuşacağız. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklaması vardı. ABD ve İsrail'in ülkesini parçalama planlarına karşı Türkiye'nin tarihi bir rol oynadığını açıkladı. Ankara'nın kararlı duruşu ve diplomasisi sayesinde İran'ı bölme komplosunun boşa çıkarıldığını vurguladı. Türkiye sağlam bir duruş sergiledi ifadesini kullandı. Dün şimdi bunu sorarken hocam sonuna istemeden de olsa şunu ekliyorum. İşte bu görüşmeler en başa dönsek, İstanbul'da gerçekleşse, Türkiye'de gerçekleşse belki bunları yaşamıyor olurduk noktasına dönüyorum. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı içinde Türkiye'de bir barış diplomasisi olsa sanki masadan sonuç çıkacak duygusunu atamıyorum ve dolayısıyla bu görüşmelerin İstanbul'da gerçekleşmesinin, Türkiye'de gerçekleşmesinin önemini de konuşmak istiyorum. Çünkü işte yürüttüğümüz yumuşak diplomasi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Moskova'nın ardından Kiev'e de gitti. İki gündür oradaydı. Dolayısıyla sizce az önce de aslında vurguladınız bu süreçte, 22 Şubat'tan bu yana İstanbul'da işte tabii tahıl koridoru süreci de vardı. O da çok önemliydi. Türkiye'de yapılacak bir barış diplomasisi, masaya oturma sonuç verir diyebilir miyiz?
0: Tabii bunu çok keskin bir şekilde sonuç verir demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama çok daha büyük bir başarı elde edebileceğimizin en azından altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye sadece Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki başarısını göstermedi, o diplomasi başarısını göstermedi. İran'ın
1: Yani
0: aslında...
1: bunu aslında hocam birazcık özür dilerim sözünüzü kestim. Şu anlamda da
0: Estağfurullah.
1: soruyorum. Şimdi taraflara yakınlık açısından da her iki tarafa da aslında aynı mesafede duran, aynı şekilde yaklaşan bir Türkiye var.
0: Evet, aslında tam da değinmek istediğim konu buydu. Şimdi hem bir NATO üyesi olarak hem de aynı şekilde Rusya ile iletişimini ve diyaloğunu kurmaya iyi bir etkileşim içerisinde olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Keza Orta Doğu'da da aynı şekilde İsrail haricinde böyle bir katil anlayışa sahip yönetim haricindeki diğer ülkelerde hep bir barış ve iktidarı çağıran diplomatik ilişkilerini sürdürmeye çalışan bir dış politika anlayışından bahsediyoruz. Doğal olarak böyle bir anlayış içerisinde Türkiye'nin yaptığı arabuluculuk faaliyetleri sadece tarafları bir araya getirmek için bir organizasyon, konum, lokasyon sağlamak değil. Bakın güven ve arabuluculuk tesisini, bu duyguların tesisi de burada çok önemli. Bugün Putin tekrardan İstanbul'da görüşmenin altını çiziyorsa bu Türkiye'ye olan güvenle alakalıdır. Zelenski sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete geliyorsa burada Türkiye'ye olan duyulan güvenle alakalıdır. Keza Trump'ın açıklamalarına bakalım. Bugün İran'la olan bu büyük savaşta her ne kadar onlar operasyon olarak nitelendirse de bu büyük savaşta NATO zirvesi içinde ben sadece Sayın Erdoğan için geliyorum diyen bir cümle yapısını biz duyduk onun ağzından ki o kadar öngörülemez bir lider diye altını çizdiğimiz, sürekli olarak başına kafasını esnemeyen, başına buyruk bir şekilde hareket eden bir siyasi aktörden bahsediyoruz. Bu aktörün de aynı şekilde Türkiye'nin taleplerini ve çıkarlarını göz önünde bulundurduğu bir açıklamayla Türkiye'ye gelmiş olması, bakın sadece Türkiye'yi AB ilişkileri açısından değil, Avrupa'nın da, Orta Doğu'nun da, tüm dünyanın da aynı şekilde gözlerinin üzerimizde olduğu bir zirveye de zaman olarak sebebiyet verdi, olanak sağladı. Doğal olarak baktığınızda şimdi bu kadar tam da dünyanın işte çerçeve hattını çizebilecek siyasi aktörlerle bu kadar yakın, iyi etkileşim ve iletişim içerisinde olan Türkiye'nin sağlamış olduğu arabuluculuk tesisi, işte İran Savaşı'nda da hatırlayın Sayın Fidan'ın sürekli olarak Körfez ülkelerine gitmesi, İranlı yetkililerle görüşmesi ve bir şekilde barışı bir an önce getirmek için yapmış olduğu çabalar tabii ki burada asla inkar edilemez. O yüzden Türkiye'nin buradaki varlığı sadece güven ve arabuluculuk tesisi açısından da değil. Bugün Türkiye eski bir Türkiye de değil. Artık Avrupa'nın da bunu kabul ettiği ve savunma sanayisi kapsamında o Rus tehdidinden kaçmak maksadıyla ve özellikle NATO'nun o belirsiz politikalarından kendilerine ikinci bir alternatif olarak tercih ettikleri ve savunma sanayisi alanında işbirliği yapmak istedikleri yegane ülke şu anda Türkiye. Doğal olarak Türkiye'yi bu kadar merkezi bir konuma taşıdığımız bir zaman diliminde hem bir duruş sergilemek, hem bir karakter ortaya koymak, hem de aynı şekilde bu güven ve arabuluculuk tesisinde o güven hissiyatını sunmak bakın çok büyük bir başarı. Dediğimiz gibi sadece burada lokasyon, organizasyon anlamında bir arabuluculuktan bahsetmiyoruz. MIT'in aynı şekilde takas gerçekleşirken Ankara'yı tercih etmesi, özür dilerim, yurt dışı istihbarat birimlerinin aynı şekilde esir takası için veya bu tarz takas süreçleri için Ankara'yı tercih etmesi. Bakın her alanda aslında Türkiye'nin tercih edildiği bir zaman diliminden bahsediyoruz. Doğal olarak Türkiye bu kadar güven inşa etmişken, böyle bir karakter kazanmış ve böyle bir duruş sahibilemişken burada en önemli husus Türkiye'de bu görüşmelerin gerçekleştiği, Türkiye'nin arabuluculuğunda, Türkiye'nin taraflarla olan iyi diyaloğunun ve iletişiminin adı altında bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi tabii ki çok daha iyi olurdu. Ama şimdi baktığınızda evet ABD-İran savaşı daha başlamadan veya bu kadar şiddetlenmeden Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirilseydi bu kadar ilerler miydi sorusuna bir yandan baktığınızda size hak veriyorum ama bir yandan da düşünüyorum ki İsrail gibi bir faktör o dönem Trump çok fazla boyunduruğu altına alıp belki Epstein dosyalarıyla belki başka şantaj dosyalarıyla onu bu savaşa sürüklemek, bu bataklığa çekmek için hatırlarsanız bunu da defaatle tartıştık. Doğal olarak bir yandan da İsrail'in o Yahudi lobisinin o önüne sunduğu seçenekten de ne kadar cayabilirdi. Açıkçası bu da benim aklımı kurcalıyor. Ama eğer belki Trump bağımsız saat İsrail'den bağımsız böyle bir operasyona girişme niyetinde olsaydı inanın Türkiye zaten daha bu operasyon başlamadan bile tarafların hiçbir şekilde bu kadar gerilime gitmeden bir masa içerisinde bir masa etrafında toplanıp uzlaşma yönünde her türlü adımı atar ve aynı şekilde Bunun sonucunda çok daha uzlaşmacı bir tarafla o masadan kalkılırdı. O yüzden de işte İsrail faktörü bir nebze benim aklımı kurcalıyor aslında Esra.
1: Peki bundan sonrasına geçelim hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a 11. saldırı dalgası gerçekleşti. CENTCOM açıkladı. Şimdi Trump'ın açıklamaları tabii ki çok da her ne kadar ciddi ve sert de olsa değişebileceğini düşündüğümüz için umutsuzluğa kapıldığımız nokta olmuyor ki işte diyor ki daha İran bir şey görmedi, saldırıların devamı gelecek diyor ama bir taraftan da dün işte bir haber akışı vardı müzakerelerin devam edebileceği 10 günlük yeniden ateşkes süreci için harekete geçilebileceği yönünde diplomasi çabalarının devam ettiğine dair bir haber akışı vardı ki işte piyasalara da olumlu yansımasını gördük. Ne dersiniz? Tekrar taraflar masaya çekilebilecek mi? Yoksa bu saldırılar şiddetlenerek devam edecek? İran aslında tekrar masaya gelmeye can atıyor diyor Trump ama işte masaya gelmemiz zor. İran'ın geri adım atmadan diyor ki işte iki tane de konu var tıkanılan. Birisi İran'ın nükleer olarak herhangi bir gücü elinde barındırıp barındırmayacağı. İkincisi de Hürmüz Boğazı'nın geçişiyle ilgili İran'ın oradaki savaş tazminatı meselesi tıkanmış gibi görünen iki başlık.
0: Evet, aslında şimdi dediğiniz gibi Trump önce bir kazma dağını işaret etti tekrardan.
1: Evet.
0: Burada artık biraz daha İran'ın konvansiyonel askeri kapasitesini değil de nükleer altyapısını da doğrudan baskı altına alma yönünde bir strateji izlediğini görüyoruz. Öte yandan biz onun ağzından çok duyduk. Medeniyetlerini yok edeceğim, bir gecede taş devrine döndüreceğim gibi aslında çok ağır açıklamaları da olmuştu. Zaten savaşın başında hatırlarsanız İranlı küçük kız çocuklarının vurulduğu, sivillerin bile öldürüldüğü bir savaştan da bahsediyoruz. Yapıyoruz. Yapabilir mi? Trump gibi belirsiz bir liderin inanın sonu nasıl olur ya da bunu nasıl gerçekleşir inanın bilmiyorum ama ağzından çoğu zaman aslında biz şunu görüyoruz. El yükseltmek ve tarafları özellikle İran'ı biraz daha dize getirmek maksadıyla bu kadar sert açıklamalar yapıyor. Şimdi CENTCOM bu aslında operasyonların temel amacını işte diyor ki İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticareti tehdit edecek bu kapasiteyi azaltmak olarak açıklıyor. İşte bu sebeple aslında Hürmüz'de enerji güvenliğini korumak maksadıyla bölgede yer aldığını söylüyor. Şimdi burada eleştirmemiz gereken bir husus var ki İran'ın dediğiniz gibi burada gemi başına bir geçiş tarifesi yönünde yapmış olduğu açıklamalar ve buna da aynı şekilde Umman'ı dahil ediyor oluşu. Çünkü aslında uluslararası deniz hukukuna göre baktığınız orası İran'ın veya Umman'ın mülkiyetinde olan bir boğaz değil. İnsan eliyle yapılmış bir boğaz değil. Doğal olarak hiçbir şekilde bundan ben tarifi alıyorum, geçiş ücreti alıyorum gibi bir açıklama olamaz. Kabul edilemez. Doğal olarak baktığınızda bugün yarın bugün işte Hürmüz için yapılan böyle bir şey bir sonraki günlerde Babülmünde, Süveyş, Kızıldeniz gibi diğer geçiş güzergahlarından da yapılması demek inanın küresel ticareti çok daha ağır etkiler sebebiyet verir. Doğal olarak bunun tabii kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi burada Kazma Dağı'nı bir kenara bırakıyoruz. Bir yandan da nükleer taraf olarak. Şimdi Kazma Dağı'nın aslında şöyle bir husus var. Güvenlik çevrelerinde uzun süredir aslında bu bölgenin İran'ın yer altındaki en korunaklı nükleer tesislerinden birine ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor. İşte sizin dediğiniz gibi çözülemeyen düğümlerden bir diğeri bu. Nükleer yani İran'ın nükleersizleştirilmesi ve Hürmüz Boğazı. Şimdi bu Kazma Dağı'nda dağın içerisinde inşa edildiği öne sürülen tesisler var ve burada klasik hava bombardımanlarına karşı da oldukça dayanıklı olduğu ifade ediliyor ve Trump da aslında burayı göstermeye başladı. Şimdi burada ABD gerçekten bu tesisi vurur mu derseniz evet eğer böyle bir stratejik tesis hedef alınırsa bunun sonuçları yalnızca askeri boyutla sınırlı kalmaz ve çok katmanlı etkiler çıkar. İran tekrardan Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını çok daha büyük yapabilir. Çünkü artık o ana argümanı dediği o nükleere birebir doğru saldırıdan bahsediyoruz. Çevresel etkiler işte nükleeri konuşuyoruz. Orada eğer bu tesiste nükleer yakıt, radyoaktif malzeme veya zenginleştirilmiş uranyum var ise İnanın saldırının büyüklüğüne bağlı olarak çevrede işte o radyoaktif kirlenme riski de ortaya çıkacaktır ki bunun zaten insan sağlığına olacak etkilerini de konuşmamız gerekiyor. Belki evet reaktör kazalarıyla aynı etkiye sahip olmaz ama yine de o yerel çevre, toprak ve su kaynakları açısından çok büyük bir problem alanı teşkil eder. Bir de Şimdi İran'ın bu mesele sadece bu dağın hedef alınması da değil. Yani İran'ın artık stratejik ve sembolik tesislerine artık bu saldırıların genişletebileceğinin sinyalini de Trump aynı şekilde veriyor. Şimdi savaş artık taraflar için çok maliyetli. Yani işte Hevzet bir açıklama

0: yaptı. ABD, İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın son resmi maliyeti 37,5 milyar dolar dedi. Şimdi öte yandan İranlılar için de artan maliyet, artan yaşam maliyetleri, elektrik kesintileri, işte bombardımana uğrayan o altyapı dahil olmak üzere giderek yaşanması zor bir İran olmaya başladı. Zaten ekonomik sıkıntılar vardı. Bir de ABD savaşı ve iç karışıklıklar arasında da geçimlerini sağlamakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla taraflar açısından bu saldırıların uzatılması da aslında onlar için çok olumsuz bir süreç yaşatıyor. Şimdi her yeni saldırı dalgasının, uzlaşmanın siyasi maliyetin artırmasıyla birlikte barış için fırsat penceresini de kapattığını söylememiz gerekiyor. Evet, arabulucular ABD ve İran arasındaki o bir ateşkes sağlamak için yarışıyorlar. Amaçları o giderek daha ölümcül hale gelen, daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebilme ihtimali olan o olasılığı, artan misilleme döngüsünü kırmak. Ancak her ne kadar taraflar bir şekilde bir araya gelip mutabakat zaptına olan güveni tazelemek niyetiyle bu çabaları gösterse de maalesef ABD ve İran tarafındaki o şahin kanatları çok fazla buna destek verdiğini göremiyoruz. Ve savaşın şiddeti maalesef giderek daha da artmaya devam ediyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizi soluksuz konuşturduk, biraz yorduk. Ağzınıza sağlık, çok keyifliydi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Fatma Hocam'ı uğurlarken İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Evet, artık üniversiteler için yoğun bir süreç, tercih tanıtım süreci. Kolaylıklar diliyorum size de bir dekan olarak.
2: Hayırlı olsun herkese. Herkes istediği mesleği, yapmak istediği, gerçek anlamda altyapısını sağlayabildiği mesleklere kavuşsun. Güzel eğitimler alsın inşallah.
1: Evet. Canım yönetmenim Lütfiye'nin kızı da sınava girmişti. Çok büyük bir başarı elde etti. Onu da buradan tebrik ederek hemen hocam başlayalım. Tekrar biraz böyle yüzümüz gülümsedikten sonra ne yazık ki üzücü gündemimize devam edelim. İşte biraz önce Fatma hocamla da konuştuk. Bir aslında taraflar arasında hocam el yükseltme süreci devam ediyor dedi. Yemen bölgesinde de Husilerin yapmış olduğu açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçteki zararını biliyoruz. Bir taraftan da İran'ın toparlanması için analizler diyor ki 20-25 yıl bile alabilir. Ne dersiniz hocam, buyurun.
2: Aslında tabii ki dünya anlamında da, dünya ekonomisi anlamında da, başta enflasyon olmak üzere tahribatı büyük olan ve sessizce bir süre devam eden, artık sesini iyice çıkartan bir savaşın devamlılığıyla karşı karşıyayız. Yani bugün dünyada ekonomiyle jeopolitik hiçbir zaman ayrılmaz bir bütün oldu. Dolayısıyla biz hani savaşları siyasi sonuçlar doğrultusunda değerlendirirken, artık bugün doğrudan enflasyonu, faizi, yatırımları hepsini buna göre belirliyoruz. Dolayısıyla Orta Doğu'da ateşkes girişimleri sürse de, ne kadar bundan bahsetsek de, sahada çatışmalar devam ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi hani Hürmüz Boğazı değil sadece, şimdi Husilerin bu Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle de Süveyş kanalı da, Süveyş hattı da risk altında. Bu iki geçiş noktasını birlikte değerlendirdiğimizde enerji arzı değil, küresel tedarik zincirlerini konuşuyoruz ve işte Brent petrol işte 90 üstü dolar seviyelerine yükseldi. Ama burada hep konuştuğumuz gibi asıl problem ham petrolden çok rafineri ürünlerde yaşanıyor. Yani özellikle Avrupa'da arz, motorin konusunda arz sıkıntısı, kıtlık riski, bunlar konuşuluyor. Çünkü baktığımızda rafineri kapasitesi sınırlı ve lojistik maliyetleri çok yükseltiyor. Sigorta primlerini çok arttırıyor. Burada petrol değil, enerji lojistiği fiyatlanıyor ve enerji taşınamazsa sadece akaryakıt pahalanmıyor. Sanayi, lojistik, bizim için çok kıymetli tarım, gıda, bu maliyetler de aynı anda yükseldiği için, dolayısıyla petrol fiyatlarındaki her kalıcı artış bütün dünyada bu enflasyonun yeniden

yukarı itiyor diye konuşuyoruz. Tabii ki Türkiye açısından bu çok da kıymetli bir bilgi çünkü enerji ithalatçısıyız. Yani Merkez Bankası'nın daha önce yayınladığı bir çalışmada diyor ki petrol fiyatlarında kalıcı 10 dolarlık bir artış bile

0: sözünüzü bir bölsem olur mu? Şimdi
1: Tabii.
0: dediniz ya kalıcı bir 10 dolarlık petroldeki artış 1,6 puan enflasyonu etkiler. Şimdi bu süreçte tabii öncesinde bu 18 Haziran'ın öncesinde çok fazla senaryo konuştuk petrolle ilgili. Hatta sizinle de konuştuk. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları'nın işte bununla ilgili senaryoları vardı. Aslında biz o kötü senaryoları 18 Haziran'ın öncesinde konuştuğumuz kötü senaryoları görmedik. Hatta
1: Evet.
0: işte savaş öncesi seviyelere düşmesinin çok zor olduğu konuşulurken o seviyelere de çok hızlı geri gelmişti. O işte barış umudunu çok fazla konuşabildiğimiz günlerde. Şimdi evet yine hızlı bir yukarı gidiş oldu. En son Goldman Sachs'ın analizi yine diyor ki 120 dolar olabilir yıl sonunda petrol. Ama bu önceki senaryoya bakarsak yine hızlı gerileyeceğini görme olasılığımız da var.
1: Tabii ki, tabii ki. Biz ama önce iyi senaryo, orta şiddette senaryo, kötü senaryo diye konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Savaş ilerledikçe dedik ki iyiyi bırakalım, orta ve kötü üzerinden konuşalım. Hala aslında orta ve kötü senaryo üzerinden konuşuyoruz diyebiliriz. Evet, çok ciddi bir geri dönüş sağlandı ama bu da çok manipülatif olduğuyla ilgili de biliyorsunuz çok fazla anti görüşler de ortadaydı. Bir taraftan bütün bu konuştuklarımıza rağmen aslında söylediğinize paralel bir şey söyleyeceğim. Yani küresel borsalar da oldukça sakin. Hani baktığınızda böyle bir savaşın tekrardan alevlenmesinde böyle yoğun bir değişiklik beklerken özellikle teknoloji şirketlerinin bu anlamda güçlü bilançolar, bunlar beklentileri anlamında ne gibi risklerle karşılaşacağımızı daha iyi takip etmemizi gösteriyor. Yani burada kısa vadede ekonomiyle jeopolitiğin birbirinden ayrılmış halini de görüyoruz küresel borsalar tarafında. Tabii ki bu kalıcı değil. Bunun uzun vadede etkilerini elbette ki göreceğiz ama kısa vadeli bir bakış sergilediğimizde savaş var, savaş devam ediyor, savaş şiddetleniyor. Küresel borsalar niye sakin? Başta teknoloji şirketleri dediğim gibi noktalar bu noktada kısa vadede biraz ayrıştırabiliyor bazı ekonomik göstergeler ama uzun vadede biliyoruz ki jeopolitik riskler uzadıkça, enerji maliyetleri üretim enflasyonu arttıkça Merkez Bankası para politikalarını etkileyecek. Bu da tabii ki hepimizin tüm dünyada olduğu gibi bizlerin de kendi bütçelerini etkileyecek boyuta, mikro düzeyde etkilerini göreceğimiz boyuta getirecek bizi.
0: Evet. Peki tabii şimdi hocam en çok konuştuğumuz konulardan biri bu hafta elbette Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Biraz sonra Ata hocam da bizimle birlikte olunca onu belki daha detaylı konuşuruz dedim ama zaten Ata hocam da hazırmış. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya. Ata hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok
2: İyi günler.
0: teşekkür ediyoruz. Evet hocam, o zaman sizinle de önce bu Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın açıklaması var. İran'daki savaşın ülkeye bugüne kadar 37,5 milyar dolara mal olduğu ki son tahminlerden 8 milyar dolarda artış anlamına geliyor açıklamasını yaptı. İran tarafındaysa tabii durum çok daha sıkıntılı çünkü bu savaş öncesinde de zaten işte o ülkedeki karışıklık protestoların en büyük nedeni ekonomik durumdu, rejimdi. Dolayısıyla oradaki hasar, zarar çok daha fazla ki işte 20-25 yılda telafi edilebileceği konuşuluyor. İlk önce bununla ilgili değerlendirmenizi alalım, sonra merkez bankalarına geçelim. Buyurun.
2: Evet, tabii bu çatışmanın maliyeti de gün geçtikçe artacak, belirli bir hızla artacak. Çünkü belirli miktarda harcama yapıyorlar. Ne harcaması yapıyorlar? Yani birbirlerine askeri mühimmat sarf ediyorlar. Dolayısıyla bu görünür maliyeti ABD ekonomisine ve İran ekonomisine ne kadar mal olduğunu bilmiyoruz. O konuda bir bilgi şeffaflığı yok bildiğiniz gibi. Ama ağır bir yük olduğunu biliyoruz. Çünkü İran gelişmiş bir ülke değil. Kişi başına gayri safi yurt içi hasılası yüksek değil. O yüzden o maliyeti de İran toplumu maalesef fakirleşerek ödemeye devam edecek eğer böyle giderse. Ama

Tabii bir de bunun dolaylı maliyetleri var. Yani orası rastgele bir bölge değil. Küresel ölçekte enerji hatlarının geçtiği ve üçte birinin taşındığı bir bölge, dünyaya yayıldığı bir bölge. O yüzden çatışmanın devam edeceğini öngörebilirsek, ki ben öyle düşünüyorum, değerlendiriyorum, kalıcı barışa evrilmesinin pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu maliyetler de aynı şekilde belirli hızda artmaya devam edecek. Tabii ABD hükümeti savaş izni almadığı için yetkili organlardan bunu bir çatışma düzlemine devam ettiriyor ve bu çatışmanın da frekansı Trump hükümetinin benzin fiyatlarını olan kendi ABD içinde toplumun hassasiyetine bağlı değişiyor. Bunu da söylememiz lazım. Yani bazen çatışmaya ara veriyor ve bazen alevlendiriyor. Bunun bir sebebi var. Bunun sebebi büyük ölçüde kendi stratejik rezervleri azaldığında çatışmalara ara verip petrol fiyatlarının aşağı gelmesini bekliyorlar. Çünkü bunu yapabildiklerini gördüler. Halbuki böyle olmaması da lazımdı. Onu da söyleyelim. Yani bu kadar petrol fiyatlarının da Trump hükümetinin ya da Trump'ın açıklamalarına bu kadar bağlı hareket etmemesine gerekiyor. Bir finansal piyasa özelliği gösterecekse, ama bunun da dışında tabii bunun çeşitli başka sebepleri var, ama bir bunu görüyor Trump hükümeti ve 75 dolar 90 dolar arasına geldiğinde buna kendi rezervleri uyarınca müdahale ediyorlar. Tabii net ihracatçı olduğu için para da kazanıyor ABD. Bunu çok sık dile getiriyoruz. Ticaret açısından, dış ticaret açısından fazla veriyor bu konuda. Bu fazlayı da diğer açıklarını kapatmak için kullanıyor. Bunun da belli başlı mikroçip ithalatı olduğunu biliyoruz Tayvan'dan ve o bölgeden. Dolayısıyla bu çatışma bu şekilde dur kalk şeklinde devam edecek. Zamanını kestirmek zor. Trump hükümeti seçimi kaybederse belki çok farklı yere gidebilir. Onu bilmiyoruz, ama şu an için durum böyle ve savaş onayı almadığı için de ara seçimler bunu engeller mi? Yani ara seçim neticesine göre bunu durdurur mu? Ben ondan emin değilim. Onu da ancak bekleyip göreceğiz. Ama tabii bu çatışma bütün bölge ve küresel ekonomi açısından büyük sorun teşkil ediyor. Çünkü 90 dolarlara gelmiş bir petrol fiyatı her ne kadar finansal piyasalar tarafından fiyatlanmış ve beklenen bir aralıkta kalsa da 100 dolarların üzeriyle kıyaslandığında, yine de gelişmekte olan ülkeler, yani bizim gibi petrol ithalatçısı ülkeler açısından Uzak Doğu aynı şekilde büyük bir risk barındırıyor. Çünkü cari dengeyi bozuyor. Bu ülkelerin dış ticaret hacmini bozmaya devam ediyor. Tabii burada ülkelerde şöyle bir ayrıma tabi tutulabilir. Dünyanın belirli şekilde büyük üretimini sağlayan Çin gibi ülkeler bu tip maliyetleri yansıtmamayı başarıyorlar ürünlerine. Çünkü çok büyük bir üretim kapasiteleri ve verimlilik artışları var, ama bizim gibi bunu değiştirmemiş, bu dönemde faydalanmamış bu imkanlardan ülkeler enerji ithalat faturası arttığı zaman büyük sıkıntı çekmeye başlıyorlar. Hem içeride enflasyon baskısı, hem de bu ürünlerin yurt dışında satış fiyatı göreceli olarak tabii ki rekabetimizi önemli ölçüde etkiliyor olumsuz anlamda. Dolayısıyla bu çatışmaların kesileceğini düşünmek büyük bir iyimserlik olur benim açımdan. Kalıcı barışa gideceğini düşünmek de büyük bir iyimserlik olur, onu da söyleyelim. Kalıcı barış olması için bu iki tarafın, biri İsrail'i kattığımızda üçüncü tarafın uzlaşması gerekecek. Ve bu uzlaşma bir denge, yani geriye dönmeden buna razı olacaklar. Ve bu dengede kalıcılık sağlanacak, ama bunun olması için bu tarafların istek ya da politik ne diyelim, istek kümelerinin uzlaşması, örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmediği zaman ne oluyor? Bunun örneği var. Kıbrıs müzakereleri gibi 60 yıl sürebiliyor. Çünkü tarafların birbirinin bilmediği amaçları olduğu için, bunu da pazarlık konusu yapmadıkları için uzlaşma sağlanamıyor. Yani bu bir matematik gereksinim. Dolayısıyla kalıcı barış olması için İsrail'in İran'la uzlaşabilmesi gerekiyor gelecek projeksiyonları ve bu politik istekler, tercihler konusu, ama bu mümkün gözükmüyor, mümkün değil, keşke olsaydı. ABD ise daha kısmi olarak, tabii İsrail gibi baktığını değerlendirmiyorum ben olaylar, ama Çin onun da ana objektifi, dolayısıyla Çin'e gidecek, Çin'e giden yakıtı uluslararası

0: uluslararası piyasalara vermek istiyor. Yani ucuz enerji sağlanmasını engellemek istiyor Çin'e. İran da buna razı gelmeyince ya da bu konuda anlaşamadıkları için, tabii buradaki görüşmelerin detaylarını bilmediğimiz için muhtemelen gizlidir onlar. Küresel piyasalara bu enerji ve nadir elementleri açmadığı için bu çatışma bu yoğunlukta ve bu frekansta devam edecek ve uzlaşmaya gitmeyecek gibi gözüküyor.
1: Evet hocam, umarım söylediğiniz gibi o el artırma süreci 60 yıl sürmez ama işte ne yazık ki Rusya Ukrayna'nınki kadar sürecek mi diye konuşulmaya başlandı. Şimdi elbette Fed'in faizi ne yapacağı, nasıl bir patika izleyeceği önemli ama tabii öncelikle yarın içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var Figen hocam. Sabit bırakılacağına 16 ekonomist en azından kesin gözüyle bakıyor. İlk defa hiç arada aksini düşünen olmaksızın yıl sonu politika faizi beklentisi de %35 olarak şekillendi. Şimdi iyi gelen bir Haziran enflasyonu var. %1'in altında gelen bir Haziran ayı enflasyonu var ama tabii o süreçte olumlu şeyler konuşabilecek bir aşamadaydık. Şimdi Temmuz enflasyonu için de beklenti aslında biraz iyi geleceği yönündeydi. Bu gelişmeler ne kadar etkileyecek göreceğiz. Ne dersiniz? Sabit mi bırakacak? Karar metninde neler göreceğiz? Sonrasında çünkü Eylül, Ekim ve Aralık aylarında son toplantılar olacak. Oradaki beklentinizi de alayım.
2: Piyasada zaten genel beklenti sizin de söylediğiniz gibi politika faizinin korunması yönünde. Burada ben de aynı görüşteyim herkes gibi. Asıl tabii takip edeceğimiz konu karar metni. Yani petrol fiyatlarının bu yeniden yükselmesi nedeniyle Merkez Bankası metin içerisinde biliyorsunuz iletişim dili anlamında da mesajlardan da alt metinler oluşturabiliyoruz. Enflasyonda yukarı yönlü riskler devam ediyor gibi ya da sıkı para politikası sürdürülecek gibi bu mesajların da korunmasını bekliyorum. Bunların devam edeceği yönünde inancım var. Dolayısıyla bu alt mesajlardan da bunu alacağız. Tabii piyasa katılımcıları yıl sonuna kadar biraz daha politika faizinde biraz daha indirim beklentisi içerisinde olsa da ben bu konuda biraz daha temkinliyim. Hani petrol fiyatları bu seviyede kaldığı sürece politika faizinde erken bir indirimin zaten pek söz konusu olacağını herkes gibi, birçok kişi gibi ben de düşünmüyorum. Merkez Bankası isterse fonlama maliyetini işte %40'lardan politika faizine doğru yaklaştırabilir ama bunun daha da altına indirilmesi için enflasyonda çok daha güçlü kalıcı iyileşme görmek gerekir. Bir taraftan biliyorsunuz piyasa katılımcıları anketine de uyguluyor. Yıl sonu beklentileri de %29-30 seviyelerinde, dolar da aynı şekilde 51-52 seviyelerinde. Bu kur beklentisi aslında zaten var olan mevcut senaryoların çok da dışında değil. Piyasalar ani bir kur şoku değil, kontrollü bir kur artışı fiyatlıyor. Bu noktada baktığımızda sınırlı dalgalanmalar yaşansa da rezerv tarafında uluslararası rezervlerde zannedersem 36 milyar dolarlık seviyesinde bir pozitif bir görünüm var. O yüzden bu nedenle de rezerv cephesinde de şu an sistematik bir risk görmüyorum. Biz hep yatırımcı açısından diyoruz ki bu faiz oranlarında tabii ki de en cazip enstrüman Türk lirası faiz getirisi. Ama her zaman bir portföy oluşturmalarını, her zaman bu portföy mantığıyla uzun vadede yaklaşmalarını öneriyoruz. Yani döviz tarafında özellikle kontrollü seyir beklendiği için hani portföylerde aşırı döviz pozisyonu alınmasını gerektirecek bir tablodan bahsetmiyoruz. Borsada seçici olmak zorundayız. Yani yüksek faiz ortamı, bankalar, GYO'lar, bu finansman maliyetine duyarlı sektörler arasında baskı oluşturuyor, devam da edecek. Ama bununla birlikte işte enerji, savunma sanayi, gıda perakendesi, seçilmiş bazı kimya şirketleri ve bu bahsettiğimiz aslında bütün bu jeoekonomik gelişmelerden fayda sağlayacağını düşündüğümüz altyapı şirketleri görece olarak daha güçlü duruyor. Bu noktada böyle portföyü dengeli bir şekilde tutmak çok daha doğru neticeler verecektir diye düşünüyoruz. Belki

0: Merkez Bankası tarafında da beklentimiz, söylediğim gibi, herkesin beklentisiyle aynı
1: Evet hocam.
0: doğrultuda.
1: Sizin de öyle mi Ata hocam?
2: Evet, ben de hocamın çizdiği çerçeveye katılıyorum. Tabii burada Merkez Bankası'nın aslında sene başında piyasa katılımcılarının düşüncelerini hatırlarsak, sene başından sene sonuna doğru %24 bir %25 civarında faizin olabileceğine göre aslında plan yapıyorlardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada faizler hala olduğu seviyede, yani 35'lerin üzerinde ve oldukça da yüksek. Dolayısıyla burada sorun gelecek yılın nasıl şekilleneceği ve gelecek yıla bakıldığında da tabii fiyatlar buna göre tekrar oluşacak. Faizlerin inebileceğine dair ben güçlü beklenti oluştuğu kanaatinde değilim. Bunun sebebi tabii ki enflasyonun düşmüyor olması. Bir, ikincisi, bundan daha önemlisi rezerv sorunumuzun olması, cari açığımızın artıyor olması ve döviz ihtiyacının oldukça yüksek seyrediyor olması. Dolayısıyla bu noktada eğer döviz arzında piyasalarımızda bir sorun yaşanırsa, tabii ki bu krediler vasıtasıyla oluyor, küresel bankalardan temin edilen ve carry trade için gelen, yani faiz farkından faydalanan portföy akımları, çok sıcak para dediğimiz. Dolayısıyla burada sorun olduğunda döviz fiyatında ve büyük bir sorun beklemek gerekiyor. Ama henüz bunun ışığı yok. Sadece bunun zamanlamasına dair fiyatlamalar olabilir. Yani bu böyle bir şey gerçekleşecek. Çünkü dövizin fiyatı mal ve hizmet piyasasının ima ettiğinden oldukça farklı bir yerde seyrediyor. Çünkü kontrollü, aylık olarak belli miktarda artış hızı var. Sabit artış hızı neredeyse. Bununla ilgili de tabii gelen portföyünde alıp götürdüğü bir getiri var. Bu getiri de yıllık %22'ye tekabül ediyor aşağı yukarı. Nereden baksanız ABD'nin yüksek teknoloji borsasının yıllık getirisine neredeyse eşit bir döviz faizi ödüyoruz. Dolayısıyla faizin yüksek kalması bu açıdan, bu yönde baktığımızda aslında ekonomik değil bizim dünyamız için, yani ülkemiz için. Ama sorunuz açısından böyle devam edecek. Çünkü bunu indirebilecek ortamımız ve şartlarımız yok. Tabii Merkez Bankası burada Hürmüz Boğazı etkilerine vurgu yapacaktır. O kesin, çünkü o bu dengeyi etkiliyor. İç siyasi olaylarla beraber etkiliyor. Onu da söyleyelim. Yani bu dengeyi etkileyen büyük unsurlar, bir kısmı dışsal, bir kısmı da içsel, kendi bizim dinamiklerimizle, tercihlerimizle ilgili. Bunlar politik tercihler olduğunu vurgulayalım. Dolayısıyla burada Hürmüz Boğazı'na vurgu yapacaktır. Çünkü o devam ettiği sürece petrol fiyatlarının yüksekliği bizim cari dengemiz üzerinde büyük baskı yapıyor. Turizm faaliyetlerimizi etkiliyor. Yani bunların hepsi döviz arzı üzerinde sorunlar, biraz önce söylediğim şekilde. Dövizin, doların fiyatı kontrollü artsa da risk birikmeye devam ediyor olabilir. Bu önemli, çünkü risk birikmeye devam ederse bir yerde küresel bankalar uyarı vermeye başlayacaklar. Yani daha fazla carry trade yapmayın ya da vakitlice çıkın anlamına gelecek. Ama henüz bunu görmüyoruz. Dolayısıyla bu faizi almaya devam edeceklerini değerlendiriyorum. Ben dünyada daha iyi bir getiri aracı, tabii ki onlar da borsalarda getiri temin ediyorlar, ama risksiz, ülkemiz borçlarını her zaman ödediği için bu onlar için iyi bir getiri sağlamaya devam ediyor. Maalesef tabii gönül isterdi ki bu getirilerimiz doğrudan yabancı yatırım olarak verseydik de karşılığında yüksek teknoloji kabiliyetine sahip iş gücü yetiştirip büyümemizi de daha dengeli patikalara doğru çekebilseydik. Ama ufukta bu taraf yok. Finansal çerçeve, söylediğimiz gibi, şu an en azından öngörülebilir gelecek için devam ediyor. Yani stabil gidiyor.
1: Evet. Peki Figen Hocam, şimdi FED tarafına baktığımızda orada da önümüzdeki hafta var, faiz toplantısı, faiz kararı. Şimdi Eylül ayı içinde %47'den %53'e çıktı faiz artırım olasılığı ki Aralık ayındaki %82 olarak fiyatlanıyor. Ne dersiniz, Eylül ayında bir faiz artırımı bekliyor musunuz?
0: Yok, bu anlamda da gene FED tarafında da bu faiz artırımı ile ilgili, yönelişle ilgili de birçok kişi benzer şekilde düşünüyor. O ilk, o Şahin görünümlü açıklamalardan sonra biraz daha bu yönde biraz daha sabit ilerleyeceği ile ilgili veriler var. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri iç pazarında da demin bahsettiğimiz gibi savaş karşıtı, savaşa niçin bu kadar çok yatırım yapıldığı ile ilgili de görüş ve sesler yükseliyor. O yüzden biraz daha sabit bir yaklaşımla ilerleyeceklerini, ilk çıkışları gibi keskin ilerleme göstermeyeceğini düşünüyorum.
1: Evet. Evet Ata Hocam, şimdi tabii bir taraftan işte beklentiler Eylül ayı için de Aralık ayı için de faiz artırım olasılığı arttı diyoruz ama bir taraftan da şöyle bir durum söz konusu, işte Kevin Warsh'un nasıl hareket edeceği Trump'la ilgili ne dersiniz?
2: ABD Merkez Bankası aslında şu an izlediği yol farklı, yani bu geçmişe göre farklı bir yöne gittiğimizi bize gösteriyor. Henüz finansal piyasalar bunu tam anlamıyla fiyatlamadı. Neden bahsediyorum? 15 yıllık bir yöntem değişikliğine gidiyor. 15 yıldır kullandıkları sözlü yönlendirmenin, yani piyasaları aslında riskli bir gelecekte neredeyse onların riskini sıfırlayacak şekilde sözlü yönlendirmesinin ortadan kalktığını bize söyledi. Bu şu anlama geliyor. Piyasalar 15 yıldır yaklaşık sağladıkları getiriyi Fed'in yönlendirmesi altında sağladılar. Yani Fed ışık tutuyordu, faiz patikasının gelebileceği yeri söylüyordu. Bu bilinmezlik piyasadaki yatırımcılar için ortadan kalkıyordu. Diğer tahvil piyasasındaki diğer ülkelerden de kesin veri olarak kabul ettikleri, örneğin Japonya gibi, Japon tahvilleri gibi o belirsizlik olmayan diğer tahvilleri de kullanarak çok güzel, sanki riskliymiş gibi gözüken bir ticaret içindeydiler. Ama Fed'in riskleri yüklendiği bir dünya vardı yönlendirme yaparak. Dolayısıyla buradaki kazançları hep bu şekilde 15 yılda geldi. Şimdi Fed, Kevin Warsh sözlü yönlendirmeden çıkacaklarını söyledi. Evet. Bunu bir kere de söylemedi, birçok kere söyledi ve Portekiz'deki Merkez Bankası Başkanları toplantısında diğer küresel Merkez Bankası Başkanları da bunu teyit ettiler. İngiltere, Avrupa Merkez Bankası Başkanları da bu yolu teyit ettiler. Dolayısıyla artık biz köklü bir politika değişikliğine doğru gidiyoruz. Bu ne anlama gelecek? Bu şu anlama gelecek. Yönlendirme yapmayacak ama görev güçleri kurdu. Bildiğiniz gibi uzman meslektaşlarımız onlara getirildi ABD'de. Ve bu yönde yüksek frekanslı veri dediğimiz verileri kullanacaklar. Ve klasik FED yöneticilerinin bakış açısıyla karar vermek yerine bir bilirkişi heyeti gibi düşünebileceğiniz bir heyet var. Dolayısıyla böyle karar verecekler. Bu piyasalarda şu anlama gelecek: artık önden giden ve yol gösteren bir FED yok. Dolayısıyla daha bir belirsiz fiyatlama. Bir yandan da bunun, bu doğrunun diğer ucunda da Japonya gibi tamamen tahvil piyasalarında sıfır faiz veren ülkeler de yavaş yavaş faizlerini yükseltmeye başlayacakları için piyasalar artık burada kesin bir getiri, yani iki tarafında, denklemin iki tarafında bilinmezliği olmayan bir durumdan iki tarafında bilinmez olduğu bir duruma geçecekler. Dolayısıyla riski tekrar fiyatlayacaklar. Bu fiyatlamaların değişmesi anlamına geliyor. Ülkemiz için de, gelişmekte olan diğer ülkeler için de bir sorun meydana getirecek. Neden? Çünkü örneğin bu faiz farkı yüzünden fonlar Japonya'da kalırsa ya da farklı ülkede kalırsa, küresel ölçekte geçtiği güzergahta biz de vardık, biraz önce konuştuk yüksek faizden, artık bize gelmeyecekler yüksek faizi kendi ülkelerinde bulabildikleri için. Çünkü bir de ülke riski almayacaklar. Bu açıdan bakıldığında fonların bu şekilde küresel tüketimi tetikleyecek şekilde üçüncü ülkelere gitmesi yerine ABD'ye yapay zeka yatırımlarına yönlenmesi sağlanacak. Dolayısıyla biz çok farklı bir politika, ekonomi politikası düzlemine geçiyoruz. Bu eskiye göre farklı. Piyasalar henüz bunu fiyatlamadı ama neyi fiyatlıyorlar? Fed önümüzdeki 3 ay içinde faiz arttırır mı, arttırmaz mı kısmını sadece bunun değerlendiriyorlar. Onu da gelelim buna paralel olarak. ABD'de enflasyon yükselmediği için, aksine son verilerde düştüğü için 3,5 yıllık enflasyon ve çekirdek enflasyon da sıfır çıktı bildiğiniz gibi. Yapay zeka yatırımları da ileride enflasyonu aşağı çekeceği için beklenti ekonomik olarak budur. Çünkü üretkenlik artacağından dolayı. O yüzden ABD'de uzun dönemli faizler yavaş yavaş aşağı gelecek. Kısa dönemlerde bu yüzden yükselmeyecek ama Hürmüz Boğazı'nın etkilerini bunun dışında bırakarak bu konuyu açıkladım. Onu biraz önce konuşmuştuk. O yüzden Fed'in durumu ve diğer merkez küresel merkez bankalarının durumu sözlü yönlendirmeden çıkılacağını ve bunun köklü bir değişiklik olacağını bize gösteriyor.
1: Evet. Devam edeceğiz ama öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi temel atma töreninde konuşuyor, dinliyoruz.
3: Aşmıştır çok şükür. Bugün TürkSat 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında güçlü bir konumda yer almaktadır. Tüm TürkSat uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun 1/3'üne hitap etmektedir, erişmektedir, kapsam alanı içerisindedir. Özellikle %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6 ayı hizmete alarak da Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık ve Türkiye'yi uzay yarışında öncü ülkeler arasına çıkararak yeni bir boyuta ulaştırdık. Ayrıca TürkSat 6A sadece ülkemize hizmet etmekle kalmıyor, çok daha geniş bir coğrafyaya da hizmet sunuyor. Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya ile Sri Lanka'nın önde gelen platformu FreeSat Lanka'nın 50 kanalını TürkSat 6A'nın hizmet kapsamına dahil ettik. Gerçekten çok önemli bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugün yalnızca TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. TürkSat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısı da 550'yi aşmış durumda. TürkSat 6A'nın hizmete girmesiyle sağlanan Güney Asya açılımı, şirketin küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesi doğrultusunda uluslararası işbirliklerimizi de güçlendiriyor. TürkSat ile Katar merkezli uydu şirketi Es-Hayilsat arasında Es-Hayilsat 3 TürkSat Biruni uydusuna yönelik bir stratejik ortaklık anlaşmasını da geçtiğimiz günlerde imzaladık, hayata geçiriyoruz. Anlaşma kapsamında 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka band Es-Hayil 3 TürkSat Biruni uydusunun kapasitesini ortak kullanacağız. Böylece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacak, ülkemizin uzaydaki varlığını ve küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağız. TürkSat adına kayıtlı olacak olan bu uydu ile hem yörünge hem frekans haklarımızı koruyacak hem de 50 gigabit'e varan ilave kapasiteyle milletimizin ve dost ülkelerin artan bağlantı ihtiyacını en güçlü şekilde karşılamış olacağız. Kıymetli arkadaşlar, değerli misafirlerimiz, tüm bu başarıların yanı sıra şimdi TürkSat 7A ile dünya uydu operatörleri arasındaki güçlü konumumuzu daha da yükselteceğiz. Bildiğiniz üzere TürkSat 7A projesi 42. derece doğu yörüngesinde görev yapan

0: TürkSat 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başlatmış olduğumuz bir proje. İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat A 6 ayda başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz. 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır. Sektörümüzün değerli temsilcileri, zaten her zaman uzayda izi olanın dünyada gücü olur diyoruz. Ama artık bunun yanında yeni çağın en stratejik kaynağının, hatta yeni petrolünün veri olduğunu da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Şimdi TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi ile TürkSat'ın bu güçlü mirası üzerine yepyeni bir eser daha kazandırıyoruz. Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz. Verinin egemenliğini kendi topraklarımızda tesis ediyoruz. Bu merkezimiz sadece bir betonarme yapı değil, Türkiye'nin yeni dijital kalesi olacak Allah'ın izniyle. Hemen benim solumda, çok hızlı da başladık maşallah, yüklenici firmamızı da tebrik ediyoruz. Yükselen veri merkezimizde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6300 metrekare beyaz alana sahip olacak ve 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da içerisinde bulunacak. Tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olacak. TürkSat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artmış olacak. 33 megavolt amper kurulu güç kapasitesi bulunacak merkezimiz, enerji verimliliğini LED Gold sertifikasına uygun, düşük karbon salınımlı ve çevreye duyarlı bir tesis olarak inşa edilecek.
1: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu dinledik. Devam edelim. Figen Hocam, sizinle devam edelim. Altın tarafında iki haftanın en yüksek seviyesi aslında, o petrolle arasında hep konuştuğumuz ters korelasyonunda herhalde ikinci kez bu savaş sürecinde böyle aynı çizgide oldukları bir süreç. İki tarafta da yükseliş var. Ne dersiniz, altın için bir fırsat mı?
2: Şimdi altın tarafında sizin de belirttiğiniz gibi son aylardaki düzelmenin teknik olarak yeniden toparlanma gibi sinyallerini görüyoruz. İşte 4130 dolar seviyelerinin üzerine çıkması önemliydi. Kısa vadede ben bu dalgalanmanın sürebileceğini düşünüyorum. Ancak orta ve uzun vadede merkez bankalarının özellikle altın alımlarının devam etmesi ettiği sürece bu ana yükseliş hikayesinin bozulacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla biraz Merkez Bankası rezervlerinin de bu anlamda çeşitlenmesinin yansımalarını da görüyoruz. Özellikle yılın son çeyreğinde bu işte krizlerin, risklerin, jeopolitik risklerin sürmesi halinde altının yeniden güç kazanma potansiyeli yüksek. Hep söylediğimiz gibi hani yatırımcılar tek bir varlığa değil de olabildiğince hani bu güçlü TL faiz getirisi var bir taraftan, makul düzeyde altın var. İşte seçici alanlarda, sektörlerde hisse senedi olabilir. Bu dengeyi sınırlı bir döviz dengesiyle birlikte yönetmeli. Ama merkez bankalarına baktığımızda dünyada onların da böyle bir yönelişe risklerden dolayı başta altın rezervlerini arttırmaya yönelik bir takım yönelişleri olduğunu görüyoruz. Bunların da yansımaları bizim mikro düzeyde cebimize yansıma, yatırımcıya yansıma olarak geliyor. Hep bu çeşitlilikten bahsediyoruz. Altın orta ve uzun vadede bu anlamda yükseliş hikayesini çok bozmayacaktır. Tabii ki o hep bahsettiğimiz gibi o çok büyük bir yükseliş ile başladığımız sene başı noktalarına geleceği düşüncesi yok, ama altının değer kaybettiği ile ilgili de bir senaryo yok. Uzun ve orta vadede altın her zaman bizim zaten genel geleneksel kültürümüzde olan bir nokta. Ama önümüzde bir Eylül ayı var. Eylül ayı özellikle işte okul harcamalarının daha fazla eve ait, çocuğa da ait, eğitime ait harcamaların arttığı bir aydır. Dolayısıyla burada bir takım kısa vadedeki yatırımlar bozulabilir, TL'ye dönülebilir. Ama orta ve uzun vadede ana yükseliş devam edecektir.
1: Evet. Bir son dakika var. O son dakikayı hemen aktaralım. Ankara temelli bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. O ilk görüntüde şu anda ne yazık ki ekranda Ankara temelli bir eğitim helikopteri düştü. Çok sayıda kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi. Elbette detaylar oldukça aktaracağız. Öyle umut ediyoruz ki can kaybı olmamıştır. Ata Hocam, ne yazık ki böyle bir son dakikayla analiz sentezi noktalayacağız gibi görünüyor. Söylemek istedikleriniz vardır. Buyurun.
3: Kaza ile ilgili umarım bulmuşlardır pilotlar ve eğitim alan. Dileğim bu yönde. Onun dışında sanırım altınla ilgili soracaksınız ya da
1: Evet.
3: onu söyleyeceğim,
1: Evet,
3: değil
1: bu
3: mi?
1: arada tabii ilk bilgilere göre iki kişinin yaralı olduğu bilgisi var, ama bu bilgileri tabii ki netleşmeden paylaşmak çok doğru değil. Ankara temelli bir eğitim helikopterinin düştüğünü ve çok sayıda yardım ekibinin sevk edildiğini tekrar söyleyelim. O ilk görüntüde ekranda ayrıntı oldukça aktaracağız. Evet hocam, altınla ilgili sizin de beklentinizi alayım, buyurun.
3: Altın tabii ki belirli bir taleple yoluna devam edecek ama altının yatırımcı açısından tabii istenen değer kazanma hızı bu değil. Yatırımcılar onun daha çabuk, daha yüksek bir yere çıkmasını bekliyorlar. Ocak, Şubat ayındaki gibi. Bu kısa dönemde olmayacak. Bunun sebepleri var. Açıkçası altının hızlı değer kazanması için ABD Merkez Bankası'nın faizleri hızlı şekilde düşüreceği veya bu konuda Trump hükümetinden baskı yiyeceği, eğer finansal piyasalarda böyle bir inanış olursa, o zaman altında hızlı bir yükseliş görebiliriz. Bu merkez bankalarının altın alımı Çin başta olmak üzere devam ediyor. Bunun sebebi jeopolitik riskler, bildiğiniz gibi. Ama altın fiyatlamasında da özellikle kontrat bazlı, bildiğiniz gibi, talep ve arz devrede, yani fiziksel altın alım satımıyla değil, vadeli işlemlerle altın fiyatı yönlendiriliyor. O yüzden yani ortalama bir hızla ben de artacağını bekliyorum. Ama bunun daha hızlı artması için faiz indirim kararlarının gelmesi lazım. Eğer faiz artırım beklentisi yükselirse altının önündeki engeller de artmış olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya ve İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyorum. Analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Şu güzelliğe bak, harikulade. Mükemmel detaylar.
2: Mükemmel.
1: Tam bir sanat eseri.
2: Ne oldu şimdi?
1: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
3: Öyle bir dünya yok öyle.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimiz

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün güne sıcak başlıyoruz, aşırı sıcak başlıyoruz hatta. Normallerin hayli üzerindeyiz. Antalya bugün 44 derece gölgede, günün en sıcak saatinde. Güneş altında çok daha yukarılara çıkar. Sıcak alarmın çok da üstünde bir seviyede. 44 derece şu anda İtalya'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar Güney Ege ve Akdeniz sahillerimizi kavurmaya devam ediyor. O yüzden kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından öğle saatleri saat 11-16 aralığı bugün kritik. Güney Ege ve Akdeniz'de özellikle tedbirli olmak gerekiyor. Ama Marmara'da da pek çok noktada, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Çanakkale çevresinde, Ege'de, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 35 derecenin üzerine gösteriyor. Aydın, Batman 42, Antalya 44 derece. Şimdi bunun dışında kuzeyde de bize doğru yaklaşan bir soğuk cephe var. Bu soğuk cephe öğle saatlerinde Trakya'dan giriş yapacak. Sıcaklığı düşürecek. Cephesel sistemi, cephesel sağanakları konvektif yağışı hareketlendirecek. Dolayısıyla gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı. Bu illerde kısa süreli sağanak yağmur var. Trakya'da yağış şiddetli. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevresinde dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle Kırklareli çevresinde.

sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Aman dikkat! Mikro ölçekli şiddetli sağanaklara bu süreçte dikkat etmek gerekiyor. Ani sel, su baskını riski oluşabilir. İstanbul'da bugün sağanaklar hafif olacak. Onu da hemen belirtelim. Şimdi yarının tablosuna bakalım. Çünkü yarın hem hava bugünden yaklaşık 7-8 derece, 10 derece bazı illerde daha düşmüş olacak Marmara'nın doğusu. Ve Karadeniz bölgesinde gök gürültülü sağanaklar var. Batı Karadeniz ve Güney Ege'de karayel kuvvetli esecek. Tabii ki Afrika antisiklonu etkisi artık bugün son, yarın itibariyle Türkiye 500 milibar seviyesinde oluk etkisine girecek. Bu da kararsız hava koşullarının aktif olması anlamına geliyor. Yani havadaki karışım artacak, hava serinleyecek, soğuyacak ve cephesel yağış, cephesel sağanaklar, konvektif hareketlilik kuvvetlenecek. Dolayısıyla serin, yağışlı, rüzgarlı birkaç gün geçireceğiz. Ve Cuma'nın tablosu da yine çok benzer bir tablo. Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun batısı ve göller yöresinde gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Onun dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıkışacak o sıcak alarm, yüksek sıcaklıklar. Fakat şunu da hemen söyleyelim. Bugün 42 derece bandında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Güneydoğu'da sıcaklık. Perşembe ve Cuma günü, hafta sonu artık 3-4 derecelik düşüşle 35-36 derece bandına inecek. Evet, yine sıcak alarm eşiğinde kalacak Doğu ve Güneydoğu Anadolu ama 40'lar, 42'lerden 35-36'lar seviyesine gerileyecek. Yani sıcak alarm seviyesinde kalmaya devam etse de yine de biraz daha rahat bir nefes alınacak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bile. Haftanın en serin günü cumartesi günü olacak. Şimdi cumartesiye dikkat diyelim, bunu unutmayın lütfen. Doğu, Güneydoğu Anadolu ve kıyı Ege dışında Türkiye'nin tamamında cumartesi günü yağmur var ve sağanaklar şiddetlenecek. Özellikle Marmara'da ve Batı Karadeniz'de lokal ama şiddetli sağanaklara dönecek. Cumartesi günü, günün ilk saatleri itibariyle, yani Cuma gecesi saatler 00'ı gösterdikten sonra sağanakların şiddetlenmeye başlayacağını hemen belirtelim. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar sel ve su baskını riskini artıracak. Hem İstanbul'da hem Marmara bölgesi genelinde hem de Batı Karadeniz'e dikkat diyelim. Cumartesi gün boyunca da yağış devam edecek ve haftanın en serin günü olacak cumartesi günü. Pazar günü itibariyle hem artık sistem ömrünü tamamlayacak hem de sıcaklık yeniden yükselişe geçecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün yağmur var. Yarın hava parçalı bulutlu. Cuma günü tekrar sağanak yağmur başlayacak. Hava sıcaklığı azalıyor. Cumartesi günü haftanın en serin günü olacak. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava az bulutlu. Yarın da hava az bulutlu olacak. Cuma günü sağanak yağmur var. Cumartesi günü de hava yağışlı olacak. Hava sıcaklığı giderek azalacak. Cumartesi günü 22 derece olacak Ankara. Başkenti 10 derecelik bir düşüş bekliyor sıcaklıkta. Son olarak İzmir'de bugün rüzgar var. Karayel kuvvetli esiyor. Termometreler 38 derece. Hissedilen sıcaklık neyse ki çok fazla yükselemeyecek. Yarın da sıcaklık 2-3 derece azalacak ama 35 dereceye inecek. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak. Sonrasında Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Hafta sonu da İzmir'de yağış yok ama sıcaklık 33 dereceye kadar inecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayıp bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
10: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Haberimiz yok Yüksel abi.
11: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
13: Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçine bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Türkcell'e çekiyoruz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
17: 5G. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
18: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Ne var ne yok?
1: Hamdolsun iyiyiz, iyi haberler aldık yani şey hava durumundan dolayı. Birkaç gündür İstanbul kavruluyor.
0: Doğru.
1: Ama bu akşamdan itibaren özellikle bu yakada Avrupa yakasında serinleme başlayacak. Yarın sabahleyin de Anadolu yakasında bir serinlik hissedilecek. Ama asıl Perşembe, Cuma günü biraz daha fazla. Cumartesi günü İstanbul'da ciddi bir soğuk bekliyoruz.
0: Ne diyorsun ya?
1: Tabii. Yani İstanbul'da sonbaharı yaşayacak bu cumartesi. Bak iddiaya bak ya.
0: Bu sıcakların arasında
1: 15
0: da...
1: 15 derece aşağı. 35 mi? 20.
0: O kadar.
1: Tabii gündüz 21 maksimum.
0: Hadi bakalım.
1: Akşam falan donacaksın. Dikkat et yani.
0: O kadar yani.
1: O kadar abartmayalım ama yani 10 derecen falan bir düşük sıcaklık bekleniyor. Çok sık olan bir şey değil bu. Temmuz ayı. Hı-hı. Temmuz'un neredeyse sonuna doğru yaklaşıyoruz ama çok iyi gelecek bize bu. Herhalde bu serinlik iyi olur. Çünkü çok sıcak hakikaten. Elektrik paraları fazla gelmeye başladı.
0: Bu klimalardan dolayı. Peki. O zaman başlayalım mı abi?
1: Evet, başlayalım hocam.
0: Yer onun, göğ onun. O yüzden çok da fazla tabii. Şey etmemek
1: öyle,
0: lazım.
1: Evet, tabii tahminlerimizi söyleyelim. Doğru
0: tamam,
1: söylüyorsun.
0: Peki. Ha. Abi, sıcak haber, sıcak gelişme. Temelli mevkiinde Ankara'da R-44 tipi bir eğitim helikopteri. Arkadaşlarım da görüntüyü ekranlarınıza getirdiler. Dakikalar önce sebebi bilinmeyen bir kaza kırıma uğradı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İki kişinin yaralandığına ilişkin bilgi var. Çok sayıda sağlık ekibi ve sair ekipler bölgeye sevk edildi.
1: Ölü yok, yaralı mı var?
0: Tarlaya düşmüş.
1: Evet.
0: Görüntülerden de gördüğünüz üzere bendeki
1: çok
0: notlar
1: olsun inşallah Rabbim.
0: Bendeki notlar iki yaralı olduğu yönünde bir eğitim helikopteri. Geçmiş olsun.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Allah beterinden esirgesin.
1: Evet.
0: Bu sıcak haber ardından yine bizim o klasik dünya gündemi. İstediğin kadar konuş. Yani ya ben bu konuda yorum yapmayacağım de kabul. Hemen geçeceğim. Senin sarı saçlın, mavi gözlün, yani Amerikan başkanın, Donald Trump'ın Amerika-İran savaşında şimdiye kadar 18 askerlerinin öldüğünü açıklamış abi.
1: Evet, doğrudur.
0: Bir Amerikalı yetkili de 100'e,
1: fazla da olabilir.
0: 100'e yakın askerlerin de yaralandığı bilgisini vermiş. Şöyle fazla da olabilir, haklısın. Bu askerler nerede ölüyor? Bu askerler o bölgede konuştu ABD üslerine yönelik İran
1: tabii
0: saldırılarında. Doğru. Ölüyorlar.
1: Doğru.
0: İşte 17 Temmuz'da mesela Ürdün'de 3 Amerikan askeri ölmüş en son. Mesele bu, ne diyorsun sen? Evet, Amerika şimdi, için çok yani, ağır fatura mı oluyor bu?
1: Yok hocam, yani şu anda yani o hatta bazı yeni bir takım şeyler de var hatta ben, ama ben onu şöyle ciddiye almıyorum. Tabii doğrudur, konuşuluyordur. İşte güvenlik uzmanları dünyada, bölgelerde bunu tartışılan bir şey bu. ABD bu ne kadar sürdürecek bunu? Yani ne kadar oldu abi? Aylardır ne kadar sürdürecek? Bitti, bitiyor, bitecek.
0: 30 gün savaşı, 40 ama gün
1: yani,
0: savaşı.
1: Evet, bana hiç kimse kızmasın. Yani bile pas attığın için, özellikle altını çizerek söylediğin için söylüyorum. Bak benim de bugün Türkiye'nin tüm ulusal gazeteleri, televizyon kanalları da var. İşte bunlar var. Bak burada bir tane ABD yok. Petrol fiyatları fırlıyor. Niye ABD yok? Niye milliyette de yok? Ya bir gün evrensel cinselde bile yok yani. ABD hiçbir şey yok. Yani bir yok yani. Yok oğlu yok. Bir günde de yok. Neden yok?
0: Neden yok?
1: Abi şunu demek istiyorum. Şöyle yok. Şimdi yarın çok güzel bir, harika bir anlaşma yaptık. İranlılar, çok seviyorum, öpüyorum onları. Derse ne yapacaksın? Ne atlayacaksın? O yüzden yurt dışından aktarma, çevirme, şunu söyleyeyim. Hani İran ne kadar dayanır dayanmaz diyorduk ya. ABD'nin stokları da erimiş. Çünkü adam şey öngöremez ki. Kaç ay boyunca füze, Tomahawk kaç tane var? Abi 300 tane vardı. Bitirdik hepsini. Üretim için bir 6 ay beklememiz lazım. Veyahut da başka bir sting

bilmem ne vardı, şuydu buydu falan neyse. Şu yani bir de o konuşuluyormuş şu anda ABD, ABD derin devleti, deep state'i. ABD'nin Irak şeyde, İran'da mesela diyor ya Trump 2-3 gündür dikkat edersen NATO'dan sonra yok etme, bu sefer mahvedeceğim diye geldi. Bu sefer mahvedeceğim diye geldi. Tek bir tane görüntüsü yok füze sallayacak. Neden?

0: Çok başka bir şey.
1: Hemen kapat.
0: Hemen kapat.
1: Ondan sonra adam kimse görmeden.
0: O eğleniyor orada. Burada bilmiyor. Orada bak top sektiriyor. Lan top sektir git yani. Ne olacak? Peki şöyle şakası bir yana. ABD'nin yani Trump'ın dediği şeyle ABD'nin yaptığı şeyler bir değil. Bu görünen bir şey. Hı. Seçimler yaklaşıyor falan filan hikayesi artık burama geldi. Hep böyle cümleye başlıyor. Kızmayın uzmanlarımız doğru benden çok daha fazla tabii ki biliyorsunuz da. Ama artık ben de yani bıktım yani bunu şey görmekten. Şimdi ABD'nin hakikaten silahı bitiyor mu? Ben merak ettim bu konuyu. Çünkü benim değil bu. ABD medyasında tartışılan bir şey bu.
2: Evet.
0: Çünkü bu sefer tam yok edeceğiz dediği son dakikadan itibaren daha önce diyordu ya. Hatta Trump böyle gösteriyordu harika silahlarımızı, acayip iyi bombam var. Uf bir sallıyorum buradan falan böyle koyuyorum böyle atıyorum diyordu. Görüntüler falan paylaş diyordu. Niye yok? Nereyi buluyorsunuz?
1: Güzel soru. Şimdi o sorunun
0: o yüzden
1: kenarına.
0: Bundan bile sağ olsunlar en sonunda
1: soru gazete. Soru işaretini koyduk.
0: ABD yok hocam buralarda.
1: Satır başı da dün bahsetmiştik günün manşetinde. İngiltere'nin son 10 yıl içinde 7. başbakanından bahsetmiştik. Andy Burnham.
0: Evet.
1: Doğru telaffuz ettim
0: bilmiyorum
1: mi?
0: Bilmiyorum abi. Okunuşu bir ilk defa. Yani çok önemli. Yani önümüzdeki ay değişecek.
1: Çok da yorma kendini diyorsun yani.
0: Fazla alışma hocam. Tamam. Richard Harrison.
1: Tamam peki.
0: Andy Burnham ne koysan olur abi ya.
1: Kabinesinde Savunma Bakanlığı'na West Strinding.
0: Strinding.
1: Getirmiş.
0: Pencil. But I love you. Evet.
1: Yalnız şöyle bir özelliği var bu arkadaşın. Yani şeyin... Başbakanın Yahudi lobiler tarafından antisemitik ilk sayfanın ortasında
0: tamam,
1: antisemitik kabul edildiği söylendiğini dün konuşmuştuk. Bu savunma bakanlığına getirilen kişinin de İsrail'e haydut devlet ifadesi kullandığı ortaya çıkmıştı. Bir mesajlaşmada şöyle diyordu bu yeni savunma bakanı Strinding. Hem ahlaki hem de siyasi açıdan Filistin devletinin tanınması gerekiyor İngiltere tarafından demişti. Sonrasında da İsrail gözlerimizin önünde savaş suçu işliyor ifadesini kullanmıştı o mesajda. Sonra da mesajın kendisine ait olduğunu doğrulamıştı İngiliz Savunma Bakanı. Haydut devlet olarak nitelendirmişti evet,
0: yani
1: İsrail'i.
0: Bunlar hepsi yani
1: enteresan
0: bu,
1: şeyler oluyor.
0: Yani. Şu yani bu dedikodu güzel. Bunu gene üçlü dörtlü gruplar halinde yarım saat verip yarısı cep telefonunda kalmak üzere çubuklarla anlatırsa 5 saat.
1: Peki.
0: Bu problem yok hocam. Koyarsın oraya haydut nedir, devlet nedir. Hocam şimdi başla. Ama hiç bu dedikodu hocam. Yani şu bu adam nedir? Hakikaten antisemitik midir? Nemedir bilmem. Bunlar o kadar zeki adamlar ki bu şeytanlar. Satanist diyorum. Aslında satanistler aynı zamanda. Siyonistler. Şu. Adam ön alır. Bak harekette dikkat et. Hani şey gibi. Trump da biliyorsun kolay değil. Mermi geçti kulağından.
1: Doğru.
0: Yani bu oyun olamazdı yani. Ama uyarırlar. Yani bak sana antisemitik diye bir tane yapıştırırım yaftayı. Tamam mı? Theresa May bile 6 ay kaldı. Sunak bile bir şey sundu. Senden bir zıkkım olmaz der. Baştan bir şey koyar. Bilmiyorum tiyatrodur bu oynarlar bunu. Yani dünyada hep bunu oynadılar çünkü hocam. Özgürlüğün, medeniyetin beşiği, demokrasinin beşiği. Dün dedik ya avam kamerası, lordlar kamerası, demokrasi ayrı falan. Anlatırlar da dünyayı sömürenler de, dünyanın içine edenler de değil mi hocam? Emperyalistlerin merkezinde bunlar. Sermaye de burada. O yüzden ben bu kimse o hangi kim gelmişse başbakan olarak
1: tamam.
0: Şeye bakarım. Ne yapacağına bakarım
1: hocam. Doğru. Lafa değil icraata
0: bakarız. Bak ben Charles geldi canım Charles. Değil mi? Charles derken Kral Charles.
1: Kral Charles.
0: Tamam kralı geldi. Kralı gelse dedik geldi kralı.
1: Kralı geldi.
0: Camiye geldi. Ziyaret etti bu hoş bir şey. Buna karşı koymadık.
1: Eyvallah.
0: Hem de kral. Kral adam. Charles.
1: Kral hareket.
0: Tabii Charles. Charles tamam. Dickens vardı bir yazar.
1: Tamam.
0: Neyse bu Kral Charles... Ve Sayın Erdoğan da çok memnun oldu bundan mesela.
1: Değil mi? Hemen dile getirdim.
0: İslam dünyası. Ya insanın kalbini Allah kalbini insanı yumuşatır eder ya. Ya değil mi? Yani ümidimizi asla kesemeyiz. Haramdır. Ümitsizlik diye bir şey yoktur bizde. Kralı da Müslüman olur. Onu sever. Bir anlayış gösterir. Empati yapar Sanchez gibi. Değil mi? Arkadaş yani ben burada çocuk ölüyor burada. Bunun bakar mısın neyin nerede olduğuna? Kim yapıyor bunu? Bunlar vuruyor işte silahla.
1: Sanchez bebek İspanya ölüyor. Başbakanı.
0: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı tabii. Dün aradı. Hem kupa için tebrik etti.
0: Helal olsun.
1: Hem de dedi

0: ki
1: Lamin Yamal'ız hepimiz hocam.
0: Filistinlileri sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Yani mealen bunu tabii, söyledi. Bugün tabii. Akşam gazetesi Sanchez'e kupa tebriği diye Allah tam böyle logo altından
2: Allah sayısını çoğaltsın. Duyurmuş. Yani mesele bu. Çağsın cami ekmesi bunlar önemsiz. Bakma böyle şey değil. Yani çok basit değil mesela bu işler bence. İngiltere kralının tamam sembolik bir krallık o da biliyorsun. Evet. Ama sonuçta ülkenin ismi o.
0: Tabii canım monarşi.
2: O da ne güzel. Abi yani. Bak ne güzel dedim. Bak ne kadar güzel. Ülkenin ismi var. United Kingdom. Değil mi?
0: Birleşik Krallık.
2: Birleşik Krallık. Bir de Birleşik hocam. Bak adam halifelik var adamda.
0: Tabii canım.
2: Yeni Zelanda'ya hükmediyor. Avustralya'ya hükmediyor adam. Ha. Irish, My Scottish, Bukatish hepsi de krallık yap. Oraya tabiler. Sembolik de olsa dünyada bir etkinliği var. Aynı bizdeki eski şey gibi. Halifelik gibi. Değil mi? Hı. 1970'li yıllara kadar Nijerya'da hutbe Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri'ne adına okunuyordu. Hutbe. Cuma hutbesi. Hı. 1970'li yıllara kadar. Nijerya. Şimdi bunu niye böyle söylüyor bilmiyorum. Geri alalım. Ama güzel bir şey. Bunlar işte madem konuşulacak batı, çağdaş, medeniyet. Böyle vahşi batıyı sevmiyoruz biz. Medeni batı.
0: Doğru.
2: Sadece kendine medeni olmayacak yalnız. Anladın mı? Bunlar bunu yapıyorlar.
0: Ya hep öyleler. İki yüzlüler. O iki yüzlülüklerini.
2: En medeni Türkiye'dir.
0: Bunu iki yüzlülüklerini.
2: Çünkü Osmanlı'dır.
0: Halklarının değil ama yöneticilerinin evet. İki yüzlülüklerini.
2: Bravo. Yürü.
0: Filistin'de yaşananlarda herkes gördü. Kendi tabii. Halkları da gördü.
2: Tabii.
0: Hal böyle olunca İspanya'yı istisna tutuyoruz. Sanchez'i ve İspanyol halkını. Çünkü hani dedim ya bazen liderler bir şey yapmak istiyor ama kitle, toplum ona müsaade etmiyor.
2: Tabii,
0: ben
2: tabii.
0: İspanya'da o evlerin balkonlarındaki Filistin bayraklarını tabii. Canlı gözlerimle görünce o kadar da fazla görünce dedim ki Sanchez'in zaten bu konuda hassasiyet göstermekten başka tabii. Şansı yok. Yani vatandaşı, halkı bunu istiyor.
2: Tabii, doğru.
0: Dolayısıyla meselemiz Filistin, sözüm ona ateşkes ama ateşkes saldırıları durdurmuyor. Bugün akşam gazetesi soykırımda ateşkes yok demiş. En son 24 saatte 12 Filistinliyi daha katletmiş tabii, abi bu aşağılık tabii. Soykırımcılar.
2: Yani bu bir de şöyle bir şey yani en son yapılan büyük soykırım Gazze'deki soykırımın öncesinde hep örneğini veriyorum. Şunu unutuyoruz hep hafızamız nasıl gidip geliyorsa 90'lı yıllarda hatırlar mısın? O meşhur bir şey vardı çok 15-20 saniyelik bir Filistinli bir adamın çocuğuyla birlikte baba oğul katledilmesi. Adam sonra düşüyor yere. 91 mi Allah var 90 olabilir 80 abi. O yıllar
0: olabilir.
2: Abi önce o zamandan beri bir
0: oğlunu korumaya çalışıyor bravo, varilin yanında bravo, değil bravo, mi? Bravo. Ondan sonra çocuğunu vurduklarında baba gidiyor, da zaten gidiyor.
2: Hocam bu görüntüler bu manzaralar yaşanmaya devam ediyor. Bu yani bak dedin ya hani hala bitmedi falan diyoruz soykırım. O soykırım ne zamandan beri var. Ve bir şey söyleyeceğim bu Siyonist devlet, katil devlet ayakta kaldığı sürece bu devam eder. Bunların yok olması lazım. Bak dedi yok o nasıl yok olur? Bunlar uluslararası mahkemelerde ceza alırlar. Soykırımı tescillenir. Doğru mu hocam? Bu devlet yıkılır. Yeni bir devlet kurulur. Orada da iki devlet kurulur. İki devletli bir çözüm ancak olur. Eşit şartlarda değil mi? Bizim için Kudüs mukaddestir. Değil mi?
0: Mutlaka.
2: Bizim için Kudüs aynı zamanda ilk kıblemizdir.
0: Kıblemizdir bravo.
2: O yüzden orada ortak bir şekilde ancak böyle çözülür.
0: Doğru.
2: Yani
0: doğru.
2: Şöyle basit bir manada gönderme yapayım. Kıbrıs gibi çözülür. Ya öyle yap. Bunu biz teklif ettik. Dedik ki tek devlet olsun problem yok. Eşit şartlarda Rum ve Türk halkları beraber ülke yönetsinler dedik.
0: Eşit temsil.
2: Eşit temsil olsun. Mütecanis.
0: Mütecanis. Evet. Ya yaşa. Mütecanis.
2: Aynı cins, aynı güçte, aynı kudrette, evet. Eşit şartlar altında iki halk orada yaşarlar. Yüzlerce, binlerce yıl yaşamış bir sürü Venedik'ten tut, Fenikelilerden tut, bilmem Portekizliler, herkes gelmiş gitmiş oradan. Ama bu iki halk orada daimi yaşayabilir. Doğru. Onun gibi ama dediğim gibi oradan niye aldım özellikle? Demek ki oradan ders alınmadı. Oradan
0: harekatın 52. yıl dönümünde söylüyor bunları Hikmet Bey.
2: Gözler kapandı. O menfaat dedi. Bu ülke kendi derdindeydi.
0: Evet.
2: Öteki başka derdindeydi. Oradan ta buraya kadar geldi. Bebekler öldü. Ama Allah bunlara müsaade etmeyecek. Bir tek duvan vardır. O da olacaktır inşallah. Allah bize onların yok olduğu o Siyonistlerin katillerin yeryüzünden silindiği iki devletli bir çözüm oranın bir barış içerisinde yaşama şartlarını gördüğümüz günleri bize görmeyi nasip etsin.
0: Amin.
2: İki gördüm oldu, olsun. Gördük.
0: Çok güzel İnşallah. Söyledin. Amin, amin, amin. Amin. Şimdi Gazze'ye Berlin duvarı benzeri bir duvar inşasına ilişkin. Yine bugün gazetelere yansıyan bir haber var. Ne yaparsanız yapın, Hikmet Bey'in dediği gibi...
2: Zafer bizimdir hocam.
0: Yani. Görünen o, görünen o. Yani Zafer bu bizimdir. Siyonizmin, bitecek bu zulmün, bunu, bu vahşetin, bu soykırımın sürdürülebilir yanı kalmadı, deniz bitti. Ama bunun sorumluları bedelini çok ağır ödeyecek. Bizim de duamız ve temennimiz, az önce Hikmet Bey'in bahsettiği gibi, şahit olarak görebilmek onların o bedeli ödediğini. Şimdi bir haber daha dikkatimi çekti. Oğuzhan Uğur var ya, Babala TV, Oğuzhan Uğur
2: evet.
0: Dün tutuklandı.
2: Evet.
0: Bazı takipçilerimiz hassasiyet gösteriyorlar, diyorlar ki konuya girmediniz, haklılar. Dün konu gündemimiz yetişmedi. Ahbap ve Babala TV meselesine gireceğiz. Biz Oğuzhan Uğur'la bir karşı karşıya geldik. Yani bizim programla onun kendi ekibi karşı karşıya geldi. Gerekçesi de bu İsrail'in soykırımın dozunu şiddetlendirdiği 2023 yılının 7 Ekim'inden sonra bir paylaşım yapmıştı bu Oğuzhan Uğur. Açgözlü atalarının sattıkları topraklar sebebiyle şimdi Filistinliler acı çekiyor diye. Biz de cehaletini ortaya koyacak şekilde orada bir toprak satımı olmadığını, düpedüz işgal olduğunu söylemiştik. Hatta meseleyi motive etmek için merhum İlber Ortaylı'yla öbür o dışkısıyla beslenen bir profesör daha var.
2: Celal
0: Şengör. Evet. Her ikisini karşısına getirip bizi de etiketleyip dayılar gördünüz mü falan demişti. Şimdi bunu niye hatırlattım? Şu sebeple hatırlattım. Yeni Şafak'ta bugün muazzam bir haber var. Hani aç gözlü ataları sattı dedi, biz itiraz ettik ya. İşte o aç gözlü atalarının satmadığı günümüzde işgalin nasıl devam ettiğine ilişkin bir haber. Bunu da okusun. Yani Celal Şengör hocam, okursa okusun.
2: Tabii o mevzu kapağında var. Tabii mevzu dediğin
0: İstira
2: gibi.
0: İstira bir karavanla başlıyor. Evet. Şöyle yapıyorlarmış Hikmet abi. Batı Şeria'dan bahsediyoruz efendim. Gazze'nin hemen yanı başı. Batı Şeria ve istila, yani işgal, hani yerleşimci falan diye böyle sevimli ifadeler var ya, buradan selam olsun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, coğrafi keşifler diye böyle bayağı bildiğiniz sömürgeciliğin başlangıcını dünyaya pompaladıkları, hani o ifadelerdeki anlam var ya, Haçlı seferleri, saldırı, dümdüz saldırı ya, Haçlı saldırıları, onun gibi. Şimdi de yerleşimciler süslü adıyla kullanılıyor bu. İşte o yerleşimci denilen istilacılar, işgalciler Batı Şeria'da bir alana götürüyorlar. Önce bir karavan, konteyner, böyle bir şey koyuyorlar abi. Dümdüz ya, bildiğin Filistin'in arazisi, Filistinlilerin arazisi. 3-4 tane de İsrail askeri koyuyorlar başına o işgalcileri, istilacıları yani korumak
2: bu
0: için.
2: Standart bu yani.
0: Ondan sonra devam, orası benim diyor adam.
2: Şimdi devamlı olan bir haber bu.
0: Oğuzhan Uğur hangi evet. ata, hangi açgözlü ata sattı bu toprağı? Nasıl oluyor bu iş?
2: Şimdi yok yani, ama şöyle bağla bak. Burada bir farklı bir şeyden bahsediyor yalnız. Yani Oğuzhan Uğur dediği farklı bir şey. Dediğim programda şu vardı. Hani karavanlı istila falan değil. Başka bir iddia da o. Şimdi o çok ahlaksızca olan bir iddia. Çoğunlukla Türkiye'de Kemalistlerin yaptığı bir iddia. Bu farklı, bu işgal sistemi. Onun dediği şey şuydu, hocaya sordu. Vakti zamanında Sultan II. Abdülhamit döneminden başlayarak toprak satmanı istiyordu ya. Karavan da bu işin içerisinde. Bu tarz. Şimdi o zaman karavan yoktu. Ama bir şehir efsanesi, aldılar bunlar. Geçenlerde hani bir izlettim ya, bir tane bir adam var. Komik bir adam. Şey diyor ya. Ya diyor, Türkiye laik devlettir. Laik kalsın. Tamam kalsın diyorum diyor. Sarıklı adam. Ben bu sarı takmak istiyorum. Takamaz mıyım? Takamazsın. Arap sevici olursun. Arap olursun diyor.
0: Alın ekranı.
2: Peki tamam.
0: Kirletmeyin ekranı.
2: Peki tamam. Alın. Peki tamam, şey olsa, fötür takınca ben İngiliz olmuyor muyum diyor adam. Olmaz. Tamam ve gülüyor.
0: Modern
2: olursun. Ulan sana ait olan olmuyor. Bu niye böyle? İşte bu kafayla bunu yaptılar. Ve Türkiye'de işte bunlar çıktı sonra.
0: Evet.
2: Oğuzhan Uğurlar çıktı.
0: Evet.
2: Ultra Kemalist. 100 yıl ne o, İzmir marşı gelsin. İzmir marşı gelsin. Marşı da gelsin. Ona bas parayı pavyona, değil mi?
0: Bahise.
2: Bahise bas, pavyona bas, mezarda kafayı çek, Türkiye'yi ben kurtaracağım de, Atatürk'ün koltuğu de, o ona, bu buna, o ona, dört sevgili, o elinde, bu köpük, bu sabun, tamam. Modernlik.
0: Peşte bak.
2: Bak, asap bozucu bir şey ve modernlik yani.
0: Tamam.
2: Yani peki. Adam buna dedik, bunu İlber Ortaylı, çok iyi hatırlatma, İlber Ortaylı'ya. Lan ne anlar İlber Ortaylı o işlerden ya? Ne zıkkımın kökünü anlar ki? Oradan bir kişi anlar. Osmanlıca aşibi Türkiye'de şu anda en iyi okuyan, iddialı söylüyorum. Mısır'da yaşamış, Anadolu gibi Arapça konuşan, Orta Doğu'da Filistin'den tut, belki de konuşan adamların bir taklidini yapabilecek kadar aksan yapabilen bir adam anlattı size bunu dangalaklar. Murat Bardakçı.
0: Selam olsun. Hemen arkasından çıktı dedi ve dedi ki bu yanlış şey, yapıyorsun.
2: Bu bir şeref sayesi. Evet. Adamlar falan bir şey satmadılar. Evet, evet. O zamanlar kanun vardı zaten. Şu an Türkiye'de, bizim Türkiye'de normal yabancılara var mı? Biz Alman, Fransız biliyorsun. Değil mi? Almanların, bizim Türklerin Almanya'da aldığı arazinin bilmem kaçta kaçı Almanlar aldılar. Dediler ki vatan satılıyor. Almanlar onda mütekabil esası var ya. Evet. Ama problem değil. Ukraynalı no problem. Amerika no problem America man.
0: İngiliz.
2: İngiliz no problem. Ha. Ondan sonra adam yapıyor ya, geliyor karşıdan karşı. Abi bilmem ne. Ulan Suriyeliler geldiniz de buraya, pis Araplar bilmem ne. Bir şey var mı abi diyor. Bir kiralık yer arıyorum diyor. Kovuyor. Bir tane Ukraynalı geliyor. Veyahut da bir Rus geliyor. Veyahut da bir İngiliz geliyor. Bir Fransız geliyor. Da tabii ben abla sana yardım edeyim. Buyurun tabii ki biz medya diyor. Ayırt ediyor yani. Niye İngiliz daha değerli Arap'tan?
0: Ama işte bu.
2: İşte sonuçta bu çıkıyor. Oğuzhan uğurlar çıkıyor ama
0: bir kafa sıkıntı, kalırsa değineceğim
2: hemen bir mesele var. Sıkıntı şu. Mesele bunu böyle düşüp de sapkın düşüncesi. Bu bir projeydi çünkü. Bizi Orta Doğu derken kastettiği şey şu. Bizi İslam dünyası ayırmak. Hı. Batı medeniyeti. Hı. Nedir o? Buradan başlıyor. Sarık giyersen Arap sevicisin. İngiliz'in savaştığın İngiliz'i fötürü gelsen çok iyi bir insan oluyorsun. Modern oluyorsun. Bunlar bu kafa. Orada Arapları bunu attılar. Araplar satmazlar gördük. 800 ile 1000 arası mücahidin bütün yedi düvele karşı kan kusunduğunu gördük.
0: O yıllara sahi.
2: Kimse bir şey satmaz.
0: Siyonizm.
2: Ehli iman savaşı.
0: Yatırımının da işte o Hikmet Bey'in bahsettiği 800 ile 1000 arasındaki mücahit tarafından o milyarlarca dolarlık yatırımın, tabii, yıllarca bravo, devam eden yatırımın da çöktüğünü de bizzat
2: sonra hırsızlığı
0: gördük.
2: Devam ama hop para götür, hop hop o yap, zaman, para kap götür.
0: O zaman
2: hırsızlığa devam edin ama.
0: O zaman İzmir sen marşında. Gel bakalım Hikmet abi, gel savunmada ikinci atılım.
2: Atılalım abi.
0: Ya dünya böyleyken bizim durma duramazsın, gibi bir lüksümüz tabii yok.
2: Bisiklet üzerindeyiz. Düşersin.
0: Pedala yani basmazsan düşersin.
2: Tabii, sürekli.
0: Durma İstanbul gibi bir lüksümüz tabii yok. Yeni Şafak gazetesinin bugün manşetten duyurduğu savunmada ikinci atılım haberi önemli bir haber. Türkiye diyor, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayiye önemli yatırım yaptı diyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve fabrikayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak diyor. Emeği geçenlere,
2: evet,
0: projelendirenlere ve dahi ön açanlara, yürüyün arkanızdayım diyenlere bir kere daha buradan teşekkürlerimizi iletelim.
2: Evet, yani çünkü kafamızı kaldırdığımız anlar hocam kolay değil. Yani biz bu memlekette Osmanlı'dan sonra kafayı kaldıramadık biz.
0: Ya.
2: Vaka Osmanlı son 150 yılda kafayı kaldıramadı. Gene Yahudi meselesine geldik. Adamlar 100-200 yıllık proje yaptılar. İngiliz kökenli. Gene Siyonistlerin yaptığı proje. Osmanlı yıktılar. Bu topraklarda Siria kendine benzetecekti. Değil mi? Nasıl benzetebilir? İslam'ı yok ederek.
0: Evet.
2: İnanç, bütün o bana cihatla mihatla gelmeyin diye. Değil mi? Ve kafamızı kaldıramadık. Yani bütün mesele aslında şurada kafayı kaldırmak. Yani nerede? Şurada. Şimdi sen diyorsun ki savunmada ikinci atılım. Biraz önce biz program hemen önce bizim uydularımızla ilgili bir konuşma şeyi vardı Sayın Durul.
0: Ulaştırma
2: Bakanımızın. %85 oranında uydu gönderdi, biz yapıyoruz. Yani kafayı kaldırmak böyle bir şey. Esen kafayı kaldıracak halimiz yoktu. Samimiyetle söylüyorum. Yani bir, içimizde vardı. Mesela ben dün diyorum ki o ötüyorum burada. Şimdi kendime bakıyorum, ben yaşlanmış halimi. Geriye doğru say, filmi çek. 35-30 sene önce ben çocukken, gençken, çocukken derken 30 sene yeterli olur. Ondan sonra derken aklımdan ancak geçirebiliyorum. Hani var ya laiklik değiştirilemez. Hı. Bir madde daha var. Değiştirilmez. Teklif dahi edilemez. Evet. Bir madde ben eklemiştim. Aklımdan bile geçirme. Tamam mı? Keserim seni. Saçma bir cümledir bu çünkü. Hı.

0: Bu demokratik falan değildir ya. Teklif dahi edilemez. Dünya teklif edilemez. Ne olabilir ki? Neyse başka mevzu. Ve şey yani geldiğiniz nokta şurası. Nasıl böyle bir şey yapar? Yani atom bombası lazım. Ben bunu sınıfta söylemiştim hatta okulda. Hocam gülmüştü hocam hocamız. Coğrafya hocasıydı galiba. Dilara Özkök.
1: Özkök.
0: Evet. Bak,
1: selam olsun eğer yaşıyorsa.
0: Öyle şey hocamız. Olur mu dedi yavrum falan. Öyle şey olur mu? Ya niye güldük? Ha böyle doğru olmaz hakikaten. Yani atom ne? Kadıköy'e ineceğim. Acıbadem'den aşağı ineceğim. Kadıköy İmatip'ten çıkacağım. Kadıköy otobüs değiştireceğim. Çamura saplanmış otobüs lastiği değiştiriliyor falan yani. Atom bombası nire ben nire.
1: Ya,
0: ama ben şimdi düşünüyorum.
1: Yapılmalıydı.
0: Benim şu anda benim altyapım da bu hazır. Benim altyapım şu anda nereden biliyorsun? Nükleer uzmanı mısın? Gerek yok ki değilim kardeşim. Bunun sadece siyasi bir karşılığı var. Teknolojik olarak değil hocam. Teknolojik olarak başka bir şey. Uranyumu zenginleştirebilirim. Tamam mı? O çubukları yerleştiririm. Sistemi de kurabilirim. Zaten bir tane çalışmam var. Yapabilmek için sadece dünyada bunun siyasi olarak bir güç, irade evet. ortaya evet. koyman lazım. Evet. Yoksa teknolojik olarak bak uçak motoru, uzay, muzay yaparsın bunları.
1: Yapıyoruz abi.
0: Birkaç sene sonra da balistik füzelerden sonra da uzaya kendi aracını, kendi uydunu gönderecek olan sistemi kurarsın.
1: Kanada bize bitti. Bir kamera ambargosu uygulamıştı gibi. Hatırlıyorsan.
0: O küçük bir şey yani.
1: O bunun şeyde, yanında. Azerbaycan'daki işgalin sona ermesinde kullanılıyor diye İHA ve SİHA'ların kameralarına karşı bir ambargo sistemi getirmiş. Biz bir kamera yaptık. Şimdi o kamerayı tamam. alabilmek için bütün dünya şeyin kapısında, TÜBİTAK'ın kapısında yani.
0: O çukur eylemlerin de bizim tankların yedek parçasını Almanya'dan zor aldık, alamadık. Ya da unutmayalım bak İspanya dedin ya, İspanya'dan belli böyle bölgelerde yedekleniyor füzeler ya, İspanya'ya bırakılmış olan o şeyleri, patriotları tam o çukur eylemleri sırasında hemen öncesinde galiba o sırada geri çektiler patriotları.
1: Evet.
0: Yani diyor ki Türkiye kendini savunma diyor.
1: Savunma diyor bravo.
0: İşte biliyor musun? Şimdi patriota ihtiyacı yok senin.
1: S-400 alacağım diyorsun. Alma diyor.
0: Alma diyor. Şimdi ihtiyacı biz o S-400'e çok faydalandık. Buradan da söyleyeyim rahat rahat. Oh be faydalandık. Evet, iyi ki almışız.
1: Tamam.
0: Şimdi verebiliriz abi. Anlayan anlıyorlar abi. İyi ki almışız abi.
1: Çok iyi
0: çünkü
1: anlıyorlar.
0: Çünkü sözüm muadilini yaptık zaten biz.
1: Sen gel gel. 4 ülkeyle stratejik işbirliği. Mutlaka uzun yıllara dayalı bir altyapısı var bu işin. Ama ben bunu ilk kez günün manşeti programında Hikmet Bey'in zikretmesiyle duyduğum 4 ülke.
0: Sağ olasın.
1: Yani hakikaten öyle ama. Yani sen dedin ki tekrar ediyorum. Kuzey Afrika'da dedin abi ve asker ülke konumundaki Mısır.
0: En büyük ordu.
1: Körfez'in abisi. Her yönüyle abisi. Tabii. Suudi Arabistan.
0: Kutsal toprakta olması önemli bir hadise tabii.
1: Bir nükleer güç olması sıfatıyla ve yıllara dayalı kardeşlik ilişkimiz dolayıyla Pakistan. Ve bölgesel ve küresel anlamda sözü geçen bir noktaya gelmiş olan Türkiye. Bir araya gelirse işte o zaman bu dosta güven düşmana korku salacak bir işbirliği olur demiş idi. Sayılı günler sonra biz 4 ülkenin dışişleri bakanlarını böyle bir ittifakta bir işbirliği içerisinde toplantılar yaparken gördük. Şimdi bugün Yeni Şafak'taki bu haberde de bu 4 ülkeyle stratejik işbirliğinin devam edeceğine ilişkin bir haber var. TSK'nın Somali'de görev süresini uzatan tezkere 2 yıl uzatıldı diyor. Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı 20 yıl sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye-Mısır Savunma İşbirliği Niyet Mektubu imzalandı. Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Münir Türkiye'ye geldi ve askeri işbirliği konuları görüşüldü. TCG İstanbul Fırkateyni Suriye'nin Laskiye kentini ziyaret etti diyor.
0: Hayırlısı inşallah.
1: Bak, yani bir şeyler oluyor, bir tabii, şeyler yürüyor.
0: Şu da
1: doğru
0: var,
1: adımlar
0: tabii.
1: olduğuna.
0: Kesinlikle. Yani şu var tabii yani bu kafa bir ancak şeye benzedi. Yani kafayı kaldırıp da etrafına bakmaya başladığı andan itibaren hı-hı. tamam mı? Yani bu Türkiye bu böyle bir ülke, bu millet böyle bir millet. Ancak kendi o kadar aşırı sorunlarla, darbelerle, rejimlerle, ara rejimlerle, muhtıralarla, kanlı darbelerle, her türlü melanetle boğuşmak zorunda kaldık. IMF borçları, Dünya evet. Bankası borçları,
1: evet.

0: iç karışıklıklar falan filan. Ve bu şekilde böyle mutluydu Batı. Kafasını kaldıramayan ama Soğuk Savaş döneminde çok kıymetli bir karakol, uç karakol. Savunmayı buradan başlatıyor adam. Önce bunlar bir parça parça gider sonra. Buradan geldiğimiz yer şu. Bir defa çok klişe oldu ama o klişe gerçek bir klişe olduğu için söylemekte hiç mahsur yok. Türkiye artık oyun bozan ve kendi oyununu kuran bir ülke haline geldi.
1: Evet.
0: Ve bunu ispatladı. O yüzden o Rand Corporation raporunda direkt yazıyor bunları çünkü. Artık bu ülkeye, Amerika'ya, ABD'ye bu ülkeden hayır yok. Sadece stratejik ortaklık yapar ama bizim adımıza çalışmazlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan adında bir figür var orada, siyasi figür var. Bunu da Batı'daki diğer kaynakların ifadesiyle söylüyorum. Benim değil ha, Batı'nın. Aynen ülkenin daha önce yapmış olduğu gibi büyük mücadele sonucunda bağımsızlık kazandığı dönemlerde olduğu gibi Mustafa Kemal gibi Türkiye'nin dünyaya açılan, dünyanın artık bir Türkiye gerçeği olduğunu ortaya koyan, iddialı, meydan okuyan bir adam var. Ne Akdeniz'de boş bırakır, ne Karadeniz'i boş bırakır. Gene El Kiyar'ın ifadesi. Benim değil yani bunlar. O yüzden ona göre davranacaksın Türkiye.
1: Eyvallah.
0: Yani bu adam kurt olduğunu hatırladı. Biz bu enjekteyi verdik. Fötürü giy. Değil mi hocam? Cumhuriyet gazetesini al şöyle. Ramazan kutlamıyorum. Ramazan kutlamıyorum. Ama Cumhuriyet okuyorum. Çok akıllıyım. Tamam.
1: Nasıl yapıyorlar onu? Yani koltuk altını.
0: Şu.
1: Ama ya hayır. Cumhuriyet logo görülecek lazım. Abi. Şöyle. Ya şu sen de var ya çok amatörsün ya.
0: Bak.
1: Çok amatörsün.
0: Hocam günahını almayın. Bakın bunlar bize... Hani Gogol'un dediği hani kimin paltosu demiş ya, herkes bir Gogol'u vardır. Gogol'un paltosundan çıkmıştır. Rahmetli Engin Ardıç'ın çok güzel bir tanımasıdır bu. Gözümde canlandı hakikaten Bebek'te. Bebek'te sahilde otur. Orada bir meşhur bir otel vardır biliyorsun. Bebek Parkı'nın yanında. Orada otur. Görürsün bu tipleri. Nişantaşı'nda da vardı. Yani hak o dönemlerde 70'li yıllarda, 80'li yıllarda hareket şudur. Şurası görünür. Heh. Bir de fötürün olacak efendim.
1: Tabii.
0: Nasıl böyle bir selam bir çakarsın falan filan. Bu Türkiye ne kadar güzel idi diyen, kozmos bol olsun Bekir Coşkun. Eskiden Türkiye ne kadar güzel idi.
1: Hı hı.
0: Kadınlarımız melon şapka giyer, tayyör giyer idi. Erkeklerimiz fötür takar, cumhuriyet okur idi.
1: Hı hı.
0: Neresi? Bebek sahil. Kardeş, gel bakalım şu küçük yaldan sonra bir arkaya çıkak. Ne vardı? İstanbul'un cidar, yani köşe mahallelerinde, varoşlarında elektrik yoktu lan. Elektrik. Ben doğma bir İstanbulluyum. Ben Nişantaşı'da doğdum. Teşvikiye'de doğdum. Ama etrafta elektrik olmadığı günleri ben hatırlıyorum ya.
1: Ama gece güzel günler.
0: Gecekondu mahalleleri vardı. Ya düşün, Türkiye IMF 1,5 milyar borcu var. 1 milyar dolar borcu var. Ödeyemiyoruz. Düşünebiliyor musun? O hanlar dolu, hatırla. Kadıköy'de hanlar dolu.
1: Ya madem para. Şey yaptın.
0: Şimdi bu Türkiye'den, tamam. Bu Türkiye'den eğer sen bana bunu anlatıyorsan.
1: Oradan oraya geldik.
0: Bir şey söyleyeceğim. Nasıl ben oldu? Şey... Kendi kendine olmadı yalnız o yüzyılda. Özür dilerim, kusura bakmayın ama mecburen bunu söylemek zorundayım. Söyle özür abi. Demek zorunduğu için de özür dilerim. Tamam. Ama Erdoğan yaptı bunları ya. Erdoğan şimdi... olmasaydı eğer bu mezarda kafayı çekenler pavyoncularda olsaydı bu ülke, ki pavyonculardaydı. Pavyoncu değil hocam. Genele düşkünlerindi. Değil mi?
1: Vergi rekortmeni en azından.
0: Türkiye'nin vergi rekortmeni.
1: Bak, patron, genel patron işesiydi.
0: Ya ağzın bal yesin. Bir dakika. Nuh abi olsa da Ceddine rahmet derdi. Ceddine rahmet.
1: Allah razı olsun. Ceddine cümlemizin rahmet. İnşallah.
0: Bak, eğer bazen spontan cümleler her şeyi kurtarır. Türkiye'nin nereden nereye, hani çok güzel idi diyor ya, melon evet, şapka, evet, fötür bilmem de.
1: Evet.
0: Türkiye batıyor, o da iyi yaşıyor ama. Bak o çok güzel bir örnek. Türkiye vergi rekortmeni vakti zamanında, hani o dönemlerde... Kimdi? Bir genel ev patroniçesi. Doğru mu? Genel ev patroniçesi. Türkiye'deki vergi rekortmeni. Türkiye'de zengin yok. O şu anda aile ama büyük aileler. Yok. Yok o aileler. İsim versem kavga çıkar. Ama 10 tane aile var ki Türkiye'de her şey onların. Tamam mı? Kararları onlar veriyorlar. Hatta başbakan, gel lan başbakan buraya. Ben 3 tane fabrikam var. Şunlara vergi koyun da ben burada rahat satayım diyor. Elinde proyla. O da okey diyor falan.
1: Ya sen harika bir tablo çizdin
0: sonra,
1: bana.
0: Bunlar yönetik iyi ve Türkiye'de vergi rekortmeni hiç utanmadan, utanç verici bir şey. Bir İslam ülkesinde iğrenç bir mekan. Bir de savunması şöyleydi biliyor musun? Yazardı. Hani mercimek gibi düşün. 80'li yıllarda bir baktık abi. Türkiye çok fakir ya. Bir kilo et yiyeceğinizde 1 kilo 200 gram mercimek yiyin. Aynı protein. Hadi lan. Manyak. Yok öyle bir şey. Nohut daha çok proteini var. Et zararlı. Tereyağı kolesterol yapar. Yumurta yemeyin. Sana

0: Evet. Pardon, isim verdik.
1: Margarin.
0: Margarin. Ha. Evet falan. Kuyruğu vardı lan bunun. Kuyruğa evet. Girdim bak. Şimdi şu var. Ve buradan geliyorsun. Adam sana bunu anlatıyor. Türkiye bir imaj çiziyor sana. Ve bu böyle bir ülkede. Düşün, iğrenç, çok yani hakikaten aşağılık bir şey bu ama. Genel ev işleticisi. Genel ev zinciri olan. Genel ev zinciri. İğrenç bir şey. Kazanan bir Manukyan.
1: Evet.
0: Bir Ermeni. Bir evet. Kadın. Bir patroniçe. Belge rekabı. Aradan geçiyor bilmem kaç, 30 yıl mı?
1: 20 yıl.
0: Fazladır. Ya daha önce öldü çünkü. 30 yıl geçmiştir adam.
1: Kimden çünkü bahsediyorsun?
0: Manukyan.
1: Manukyan'ın ölmesini bırak. O günün şartlarında yani 25 yıl evet. önceki vergi rekortmeniyle.
0: Türkiye modernken.
1: Bugünkü vergi rekortmeni. Biri genel ev patroniçesi. Birisi. Biri insansız hava araçları dünyada, teknolojisinde dünya markası haline gelmiş Baykar.
0: Bak birisi nerede? Havada.
1: Havada.
0: Peki yatakta.
1: Tamam. Harikasın.
0: Yani bak.
1: Şimdi bak. Eğer, eski Türkiye özlemi. Ama konuyu güzel saniye, yere getirdin
0: İmam
1: ya.
0: İmam Hatipliler gericidir. Heh. İlk çocuklar küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim okurlarsa geri kalırlar diyen.
1: Ortaçağ zihniyeti.
0: Yeni parti lideri. Heh. Yeni parti lideri. Heh.
1: Tamam.
0: Rakı, sağlazarlı rakıyı mezarda içeceksin. Değil mi? Heh. Yatakta çalışacaksın. Doğru mu hocam? Yatakta çalışacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü biz öyle gördük. Yani fotoğraflarda gör. Ben bakmadım ama öyle gördü. Yani peştemal koyacaksın, havlu, sevgili tamam. geceliğin kocanı boşa gel falan diyeceksin. Bu adamlar ülke yöneteceğim diyorlar ya. Ulan ben izin vermem size.
1: Konuyu oraya değil ben de başka bir yere lan. Müdahale edeceğim şimdi.
0: Et.
1: Sen
0: et. Pardon.
1: Nerede o eski gerici. Türkiye?
0: Adam sizi uçurdu be.
1: Nerede o eski Türkiye? Tijen Mergen adında bir kadın var efendim. İş kadınıymış. Boğaziçi Üniversitesi mezunuymuş.
0: Bilmiyorum, tanımıyorum.
1: Arkadaşlarımın söylediğine göre işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde eski yönetimde yer almış.
0: Tamam ya.
1: Rotary Kulübü'nün eski aktif mensuplarından biri. Eski demeyelim. Hasılı kelam neyse o yani. Hani umurumuzda da değil aslında. Sadece bir paylaşım yaptı. O ah ah deyip Bekir Coşkun var ya bebekte
0: çok
1: o
0: güzel
1: eski idi. Türkiye falan
0: çok
1: dedi.
0: Çok güzeldi. Melon şapka giyerdi
1: kadın. Bu paylaşımdan, bu zihniyetten vazgeçmiyorlar. Paylaşım şu. Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet haftası için kampüste olduğunu söylüyor bu kadın. Ve sonra diyor ki gözlemlerini anlatıyor. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan, Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyor. Hadsizliğe bakar mısınız?
0: Bence çok fazla buradaki bunun reklamını yapmayalım. Kimse hani zıkkımın köküyse.
1: Ekranı kirlettiğimiz için özür dilerim. Bu paylaşımı alın ama tabii. Hadsizliği görün diye gönder.
0: Yani kendi bir şey falan zannedebilir falan. Yani bizim için biliyorsun İrab'da mali yok. İnsani manada manası yok ama şu var. Ama bunun gösterilmesine de karşı değilim. Sürpriz görmedim ben bunu. Neden biliyor musun? Çok samimiyetli kalpten konuşuyorum. Bak samimi söylüyorum. Bular. Biraz bular. Bu şu andaki dedi var ya yeni parti kuruyoruz. Kuvvayi Milliye'yi buraya taşıyacak. Kuvvayi Milliye'si kaldı. Kuvvayi biz aldık. O ona taktık. Peştemal, pavyon, dizlik, kepazelik, her türlü süfli hareket siyasetin temeli bu.
1: Ambalajı ne? Çağdaşlık. Ha.
0: Diyor,
1: daha adam, çağdaş bak, diyor.
0: Bak, kaç sene
1: daha çağdaş bir portre görmek bak, isterdim diyor.
0: Kaç seneden geçti? Biraz önce anlattık.
1: Çok Özkan Yalım'ın otel girişindeki o çağdaş tabii. görseli.
0: Tabii.
1: Tijen Hanım olur
0: şimdi,
1: mu?
0: Şimdi bu adamlar...
1: Havlulu.
0: Bir adamlar,
1: çok çağdaş ya.
0: Bu havlulu, bol sevgili, multimetres diyoruz diyor. Multimet, polimetres. Polimetresli,
1: bilim yuvasındaki tamam çağdaşlığı...
0: Ahlaksızlığın, şerefsizliğin ve nesebi gayri sahihliğin timsali olmuş düşüncenin temsili olarak konuşması cevabı budur. Budur temsili olarak. Yani o da biz bu buyuz diyor. Şudur yani. Şudur. O istiyor. Takke bilmem ne. Bir defa bir. Konuşuyor da biraz daha çok da ciddi. Şöyle bir zihniyeti temsil ettiği için hala bu kafanın var olduğunu anlamanız açısından önemli. O yüzden iyi ki verdik. Kim olduğu önemli değil. Geçenlerde bir tane verdik ya, plajda bir tane kadın geldi, evet, Cumhuriyet teyze.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: O ağızdan dişler fışkırıyor falan. Bir de vuruyor sandalyesi falan. Hani Cumhuriyet teyze. Çok çağdaş olduğu için başörtülü bir kadının plaja gelme imkanı ve ihtimali olmaması gerekiyor. Çağdaş olan benim, sen hayvansın. Burada işin yok. Daha gideceksin.
1: Verin şu çağdaş görüntüleri verin ya.
0: Çağdaş görünmüyorsun.
1: Çağdaş

0: yaşlıyı bir görelim.
1: Şimdi bunların derdi, bunların derdi genel olarak söylüyorum bu kadın hani bunların çanlarına ot tıkayan bir Recep Tayyip Erdoğan var.
0: Öyle.
1: Çok bakın ismi oraya sürekli onun üzerine konuşmak istemiyorum ama
0: son cümleyi okumadım, o da seni bağlayacak. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğu için içim buruk seyrettim tabii diyor. Şimdi bu daha çok vurulacaklar.
1: Bu faşistlerin bu tohumu ne bilmem insanların tohumu nereden geldi bilmiyorum. Hakikaten rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu bak davada devam ediyor. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle bizim tarlayı iyi sürmüşler yani. Sürmüş tarla var hocam. Yanlış anlama. Tarla sürülmüş. Ne koymuş bilmiyoruz. Görmüyoruz. İşte bu zaman zaman aradan geçiyor. Yıllar geçiyor. O tarladan sürmüş çıkışlar. Yani o nesepte ne bilmediğimiz değil mi? Soyunu bilmediğimiz tohumlar çıkıyor ortaya. Bu bir vaka. Bu bir gerçek. Ve adam sana diyor ki mesela herhangi birinden bahsediyorum. Yani ya oradaki kadının dediği gibi Zonguldak'taki yaş ortalaması 755 milyon olan değil mi? Yaş ortalaması koca koca insanlar kafada saç kalmamış adam. Kadın zor yürüyor. O yürüteşte gelmiş Walker'la yürüyor. Türkiye layık. Ne oldu? Hafız geçti. Şimdi bak hocam. Yani şeytan put görmüş şeytan gibi. Hani var ya Dracula filmindeki gibi. Mum gibi eriyorlar. Gerek yok hocam ya. Yani bak bu benim. Ve maalesef bu da sensin. Ve bunlar da bu. Yani ben hep şunu söylüyorum. Arkadaş bunlar artık bu 2026'da. Al yıl olmuş 2026. Bu saatten sonra insanların kılık kıyafetine, başörtüsüne, inanç biçimine adamın dediği o çok hoşuma gidiyor. Sarı taktım Arap sevici olursun. Kötü takarsam İngiliz olmuyor. Olmazsın. Gibi. Basit mantığı. Olay artık atlayın arkadaş ya. Çağdaşlık böyle bir şey değil.
0: Cemil Koçak Hoca'nın paylaşımını bir ekrana getirin. Yani, Cemil Hoca bu Tijen Mergen adındaki kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılayıp şöyle demiş. Aslında sanıldığının aksine bu tepki sınıfsal bir tepki. Beyaz Türklerin eski Türkiye'de hem fakir hem de dindar olan alt sınıflara karşı yeni Türkiye'ye karşı duydukları öfke. Beyaz Türkler ayrıcalıklı dünyalarını kaybetmenin telaşındalar diyor.
1: İşte okumuş adam. Tabii işte
0: okumuş adam. Selam olsun buradan Profesör Doktor Cemil Koçak hocamız.
1: Yani okumuş adam şey aklıma geliyor. Patolojik açıdan ama sedimentasyon olsun. Ontolojik bakışlarından dolayı onun varoluşsal sebebini bulabiliyor. Çünkü egzistansiyelizm var ortada. O doğru. Hocam demek istediği şu ben de onu bak okumamış bir insan söylüyorum. Bunlara koyuyor hocam dokunuyor.
0: Evet.
1: Esten biz burada rahat rahat yiyip içiyorduk. Bak böyle bak. İzmir marşı gelsin. Çat çat çat tokat at. Kim o fakir? Ye parasını. Ye bakayım git bak git git git.
0: Evet.
1: Ya, ya abi ne yapıyorsun? Abi sen efendisin. Köylü bir efendisin.
0: Doğru.
1: Çalış tarlanda bakayım. Evet. Giy bakayım o lastiğini giy. Buğdayını ürettim buğdayı. Gel bakayım burayı buğdayı. Getir buğdayı. Evet. Sat bakalım. Sat. Heh. Efendisin. Gel bakayım. Defol git şimdi. Heh. Ne kadar bir ton. Ne kadar tuttu? 1275 kuruş bilmem ne kadar para. Ya.
0: Eski para.
1: Alkol sağlığa zararlı. Kaç adet viski alabiliyor? Scottish olsun yalnız.
0: Tamam.
1: 4. Tamam budur ya. Hayat budur lan bu. Ya İngiliz'e dönerim İngiliz'e kardeşim. Benim işim bu. Benim işim pavyon.
0: Terk edilmiş.
1: Tabii benim işim high society dediğin şey. Bakın bunların modernlik dediği şey ne biliyor musun? Ahlaksızlık. Yani hoca çok.
0: Adam
1: bak Cemil Koçak bak adam bunun ontolojik anlatıyor. İşte sınıfsal devrimlerden bahsediyor. Beyaz Türk'ten bahsediyor çok akıl. Ama diyemiyor. Şunu dememeli tabii. Ben diyorum onu. Bu adamlar dokundu, koydu bu kadar basit. Yani baktılar ki bu
0: 25 yıldır da hala tabii, acısını hala mı koyuyor, hissediyorlar.
1: Hala acısını hissediyor.
0: O yani zaman, şemsiye
1: tabii aynen. Çünkü şöyle söyleyeyim.
0: Acıtıyor.
1: Bunca yıl boyunca bu milleti sömürdüler. Modernlik bilmem ne çağdaş demokrasi altında. Darbeleri yapanlar da bunlar. Ülkenin tüm sermaye grupları da bunlar. Seni beni bu vatanın evlatlarını yani Kurtuluş Savaşı'nda savaşanlar. Teröre karşı mücadele edip şehit verdiğimiz insanlar hiçbir tanesi bunlara ait değildi hocam. Bunlar yoktu yani.
0: Doğru.
1: Bunlar sadece evet. Hazır. Hocam da onu bilir de söylemez tabii okumuş adam. Oraya kadar girmek istemez. Ama bunlar böyle geldiler. Bak bir daha söyleyeyim. 80'li yıllar, 60'lı yıllar darbelerde aslanlar sağdan soldan hiç fark etmez. Asla bunların çocukları olmadı.
0: Değildi. Bravo. Abi çok güzel söyledi.
1: O yüzden buna oturacak ben buradan. Şey
0: o kasıyor. Zaman son birkaç.
1: Diyeceğim bize zıkkımı köküysen.
0: Tamam. Son birkaç dakika.
1: Tükresim var o kadar söyleyeyim başka bir şey.
0: Son ya. Birkaç dakika.
1: Ahbap bitti mi ahbapımız hocam?
0: Şu bölünen CHP'den bir bahset ha, tamam, ama. Tabii. Bak ikiye böleceğiz. Sonra gerçekten tamam. Takipçilerimiz kızıyor. Ya ondan... ahbap. Adam dernekten borç aldım geri ödeyecektim demiş ya.
1: Ya. Yani var şey lafı var demiş.
0: Bunu söyleyen de kaçarken yakalanan bir figür. Yani, hani, ama ben geri ödeyecektim. Yani geri de diyecektim. Yani
1: bunun tam Türkçe karşılığı aslında. Hı. Özrü kabahatinden büyük bir laf vardır.
0: Işte. CHP'den başla. Bak önce tamam. CHP. Bölünüyorlar abi. Dün Özgür Özel CHP Manisa milletvekili eğer istifa etmediyse CHP Manisa milletvekili o da istifa ettiyse sadece Manisa milletvekili. Özgür Özel dedi ki biz yeni parti kuruyoruz. Harekete geçiyoruz. CHP'de bölünme zamanı şeklinde.
1: Hocam bu kadar
0: bugün
1: peki,
0: gazetelerde yer alıyor.
1: Yaptığı şey etik mi sence? Ben dün çok kafaya taktım. Hakikaten düşünen var mı bilmiyorum. Bir kişi söyledi ama. Ya sen Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında mecliste.
0: Evet abi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı o toplantı salonu içerisinde başka partiyi nasıl anlatırsın ya? Bu ahlak var mı bu işte? Çok ahlaksız bir şey bu.
0: Enteresan.
1: Hiç etik. Abi etik değil ki. Doğru. Dersin. Çok elini bunu var. Ben gömlekten işten alınma dersin. Başka yerde git yap ya. Mekanın yok mu senin kardeşim?
0: Yok.
1: Nasıl yok?
0: Olacak işte.
1: Saraçhane'ye git.
0: Ha.
1: Tabii.
0: Doğru.
1: Hani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının devam ettiği sürece sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının, yolsuzluk dosyasının başsanığını koruyacağım diye cami işlettirmişti ya milleti.
0: Ramazan günü
1: tabii git camiye işlettir.
0: Cami duvarına tabii. işettiğiniz
1: bakın,
0: yere gidin.
1: Bakın ağır hafta bunu kaldıracaksınız arkadaş. Sen bana hakaret derken iyi. Benim bir kusura bakmasın biz insanların hep herkes olmasa da belli kesimin hislerine tercüman oluyoruz. O yüzden bunu söylemek zorundayız.
0: Evet.
1: Hakaret derken iyi. Parmağı kaldırıp da ben şunu yapacağım. Ben orayı oturtmam seni. Ben fikren ve zikren ben. Ya fikren zikren. Şimdi başlayacağım. Git otur Saraçhane'de. Ne işin var senin bir defa? Bak CHP'yi sanki çok seviyorum. Ya CHP kapatılmalı zaten. CHP olmamalı. CHP bir think tank kuruluşu haline getirilmeli. ADD gibi oturup kelken eğlensin. Koyacağım bir sürü dinozor kafalı adam oraya. Böyle. Böyle. Sabah da o kadın gibi. Hani var ya köpükler saçan kadın gibi. Ya da bu kız gibi. Al bunları yan yana. Biz çok iyiyiz böyle. Ne güzel açık saçık yaşayabiliyoruz. Sevgililerimiz var. Pavyon güzel, köpük güzel diye. Yaşayın gidin kardeşim. Sizin hayatınıza karışmıyorum ben. Umumda değil zaten. Ülkeye faydanız yok. Dünyanın hiçbir yerinde NATO zirvesi öncesinde. Hazmedemiyorum hocam. NATO'ya Türkiye'yi şikayet etti. NATO zirvesi öncesi. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Hatırlıyorum.
1: Bu Erdoğan'a güvenmeyin.
0: Güvenilmez dedi.
1: Bakın yarın ertesi gün Moskova'ya bir sonraki günde Pekin'e yüzün döner dedi. Kim dedi? CHP Genel Başkanı. Niçin dedi lan? Bak. Ne faydası var? Yani Ekrem'e faydası var mı? Mesaj kime? Silivri'ye mi hocam? Bak bana bunu açıkla. Sana oy vereceğim. De ki bana NATO'ya NATO'dan bir gün önce ABD'li basına Erdoğan çok da öngörülebilir bir adam değil.
0: Güvenmeyin.
1: O yüzden evet, yapa gider. Tam NATO'nun toplantı son günü
0: tamam.
1: bitiyor.
0: Tamam.
1: Ya da bitti hemen sonra. Aynı özgözlem. Bir dakika NATO bizim tek kapımız olmamalı. Gerektiğinde Moskova Pekin'e gitmemiz yok. Ya bu ben sana söyleyeyim mi bak bu adamın deliyle ilişkisi var.
0: Abi
1: bak,
0: tamam.
1: Bir deliyle ilişkisi var bu
0: tamam,
1: adamın.
0: Tamam.
1: Sürekli ona akıl danışıyor o manada söylüyor.
0: Tamam.
1: Gidiyor. Şimdi... Yok ey deli diyor vardı ya çok güzel Hasan Kaçan'ın bir tiplemesi vardı bilir misin? Hasan Kaçan. Ziya vardı hatırlıyor musun? Ve taşın üzerinde oturan bir adam. Ziya. Kesin içinde programdan sonra bize gırgırın bir
0: Ziya. Tamam.
1: Abi Ziya, onun Ziya ile ilişkisi var bu adamın. Ben sana söyleyeyim. Ve bu adam Türkiye'yi kurtaracağım iktidara geliyorum falan diye. Çünkü orada 80 adım topluyor. Ben de aklım tutuluyor. Yani bu adam ulan bu ülkeye ne
0: yalnız,
1: faydası olur
0: Zeydan
1: ya.
0: Zeydan Karalar ben gitmeyeceğim demiş.
1: Öyle mi?
0: Ben demiş CHP'liyim, CHP'de kalacağım demiş.
1: Bravo.
0: Mansur Yavaş'tan ses yok.
1: Ha, bir dakika.
0: Ses yok. Mansur Yavaş da bizimle diye Özgür Özel
1: bir dakika
0: söylüyor.
1: Ben o bölümünü at. Aa bak çok güzel yerden. Bak. Zeydan Karalı alayım demiş. Bak işte dakika. Bir dakika. O zaman o bölümü hatırlıyor musun konuşmanın? Biz giderken onu da götürüyoruz. Zeydan da selamı dedi ya. Niye içinde Antalya yok? Muhittin Böcek.
0: Niye uşak niye yok?
1: Özkanyalım
0: niye yok? Özkanyalım niye yok? Ha onlar kötüydü. Ama sizin kadın hocam, kolları dakika, başkanınız demişti.
1: Hocam,
0: yol arkadaşımız.
1: Hocam bir dakika Manavgat niye yok? Manavgat adama kumpas yaptı 35
0: saat. 32 saat görüntü vardı.
1: Görüntü vardı
0: kumpas. Niye
1: götürmüyorsunuz? Niye onlar? Abi onların başı kel mi benim gibi?
0: Ya. Ha? Ama Sabah gazetesi bugün demiş ki bagaj demiş bagaj. Rüşvetçi bagajı. Bak,
1: hocam ne rüşvetçisi
0: rüşvetçi
1: ya?
0: Rüşvetçi bagajıyla hocam, yeni parti. Bak Veli Ağbaba. Bak Özgür Karabat. Tabii. Bak Turan Taşkın Özer. Bak Burhanettin Bulut.
1: Ben sana bir
0: yenileri söyleyeyim. Yutulur bak, cinsten isimler değil.
1: Yaklaşık bir çeki 250 kilo kabak çekirde almıştım. Yetmez hocam. Sen git depoları doldur. Bu saatten sonra 83 mi gelecek? 80 mi gelecek? Dedim ya dün dedin ya sen. Ey saygı dikkat et. Tamam mı? Yok 110 tane gelecek şu an. Lan nelenden sallıyorsun? Sonra 82'yi getir bakalım önce. Bir, iki. Niye? Hakikaten ciddi bir daha sorayım. Muhittin Böcek niye yok? Manavgat, hani bu siyah part, Buna davalar siyasiydi.
0: Ya.
1: Hani yargı sarayın elindeydi.
0: Ya.
1: Arkadaş bunlar eğer yargı sarayın elinde Erdoğan talimat veriyor idiyse eğer. Hı. Eğer bu manav garibim benim hani hayatlık tabağı çikolata gören adam var ya dolarla, bu ne falan filan diyen var ya. Hani madem bunun hakkında 32 saat görüntü vardı. Senin elde de vardı bu görüntü madem. Onu bunu bırak ya Özkan Yalım. Adama gidiyorsun onu VIP'de rahat o ışıklar lambalar yapıp çıkkıdı çıkkıdı yanarken şey gibi nedir o disco gibi. Ya adam yaptırmış 300 tane tırı var diyorsun. 300 tane tırı var yazık değil mi adama?
0: Niye ha? Bıraktınız? Özkan Yalın size ne etti?
1: Niye Zeydan kardeşim? Sadece ha. Zeydan mı? Manavgat. Şey ya niye İstanbul gel Beşiktaş. Buralara gel ilçeler. Ha. Hep buradan bir siyasi dava bunlar.
0: Bravo.
1: Yoksa CHP'nin bak.
0: Bak sen CHP'nin çok iyi yerden yakaladın.
1: Üzerine toz gelmez.
0: Bu konu daha çok su kaldırır.
1: Yarın yazacağım
0: bunu zaten. İçinde Ahbap. Ahbap Çavuş. Çavuş kim? Çavuş. 6,5 milyonluk soruya zor yanıt vermiş efendim. Oğuzhan Uğur, Babala TV'den. Oğuzhan Uğur
1: hocam, böyle
0: tutuklandı. Hesabındaki şüpheli paraya yanıt veremedi diyor Sabah gazetesindeki haberde. Ahbap'ta da az önce bahsetmiştim. Akşam gazetesi, önce sabaha verin ekrana. Akşam gazetesi manşetinden okurlarıyla duyurmuş. Ahbap'tan borç aldım diyor. Bir ifadesi ortaya çıktı Haluk Levent'in. Özetle şunu söylüyor.
1: Kumbaya
0: bana bir kumpas kuruldu diyor. Ben Ahbap'tan borç almıştım.
1: Tabii.
0: Ve bunu yerine koyacaktım. Gerekli olan tüm hazırlığı da yapmıştım. Yerine koyamadan hemen ben paketlendim. Çünkü burada bana bir kumpas var. Yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hırsızın hiç suçu yok.
1: Hiç yok hocam.
0: Kapıyı açık bırakan suçlu, parayı oraya koyan suçlu, şeyin o hırsızın hiç suçu yok. Dolayısıyla efendim, kabahat Haluk Levent'e usulsüzce aldığı o borcu geri vermesi için uygun zamanı ve zemini sağlamayanlar da. Yani bu ülkenin yargısında artık öyle diyor.
1: Hocam
0: yani.
1: Peki yani şimdi bu Ahbap niye peki ya? Bu Ahbap onu da al yanına mesela. Yani hocam kim ki Türkiye'de yolsuzluk üzerinden bir dava görülüyorsa hakkında değil mi? Yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, rüşvet değil mi? İhalede fesat, sahtekarlık, belgede sahtekarlık, kumar, pavyon, satış, yenilev. Kim bu davayı görüyorsa siyasidir hocam. Türkiye'de bir şey yok. Yani değil mi? Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar aynı zamanda sadece bu değil. Ya, yolsuzluk var, casusluk var değil mi?
0: Evet.
1: 4000 sayfa var. Hepsi diyor ki burada ya beraber yaptık diyor. Hepsi yalan. Hepsi siyasi mi? Abi hepsi alıp kucağına götüreceksin. Al adamlarını topla. Manavgat'tan başla şu. O şoku yaşayan var yani. Bu ne bu? Ben baklava diye bekledim ki biliyoruz Almanya'nın baklavası meşhurdur. Almanya'dan euro göndermişler. Onu ondan tut. Zeydan Karaları bir de niye söyleyip geçtin? Ben dün dinliyorum niye Zeydan Karalardan sonra diye isimler yok. Ayıp değil mi? Adam sana o kadar yaptı. 300 tane tırı var diye bir adamın şeyinde mal varlığı ortaya koyuyorsun. Özkan Yalın. Peştemalli Özkan.
0: Özkan Yalın makam otomuzu
1: yaptırdı
0: ya.
1: Adamı niye mağdur ediyorsun ya?
0: Yazıktır, ne kadar günahtır ya.
1: CHP'li BDR hakkında kadar yolsuzluk yapan varsa tamamı siyasidir de diyorsun zaten. Al yanına götür beraber.
0: Bravo. Tamam abi. Peki teşekkür ederim.
1: Yemedi değil mi hocam?
0: Sen şimdi yarın...
1: İzmir yedi mi? İzmir istifa etti ya daha
0: ha,
1: önce.
0: Ha evet İzmir istifa etti doğru.
1: O şey var ya Turgay neydi?
0: Cemil Tugay.
1: Hani balıklar yapışıyordu.
0: Evet, evet. Ha, tamam. Hayırlısı olsun. Bekleyip göreceğiz.
1: Tamam,
0: belli ki siyaset arenası
1: yeni, hareketli. Yeni parti.
0: Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olduğunca edek şimdi. Hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: İşini büyütmek istediğinde
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
8: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
9: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
8: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Karşınızdayız. Ankara Sincan'da bir eğitim helikopteri düştü efendim. Kazada iki kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Şimdi son durumu öğrenmek üzere 24 editörü Hande İpekgil'e bağlanalım. Hande İpekgil telefon attığımızda. Hande merhaba. Kazada son durumu senden öğrenelim.
1: Bugün saat 10.02'de Ankara Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırları içinde J-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisini aldık. Kazada da ilk belirlemelere göre can kaybı olmazken iki kişi yaralandı. Bölgeye de çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin Ankara Valiliğinden de bir açıklama geldi ve kazadan yaralı olarak kurtulan iki kişiye ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı özellikle belirtildi. Yine yaralılardan birinin ambulansla, diğerinin ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edildiği bilgisi de paylaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet alanına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik de inceleme, araştırma çalışmaları da yine ilgili kurumlarca sürdürülmektedir açıklamasını yaptı Ankara Valiliği. Tabii helikopterle ilgili de bazı bilgileri verecek olursak Duygu Göktürk, helikopterin ABD üretimi bir hava aracı olduğunu söyleyebiliriz. İki kişilik R-44 tipi helikopterin kazanın neden yaşandığına dair henüz tabii bilginin olmadığını ve incelemenin de başlatıldığı bilgisini vermiştik. Helikopter eğitim sırasında sert bir iniş gerçekleştiriyor ve olay yerinden gelen fotoğraflara ve yine görüntülere baktığımız zaman da helikopter bir bütün olarak yere çarpıyor ve iki helikopter de bu düşmenin etkisiyle de yaralanıyor ve çevre hastaneleri de kaldırıldı. Helikopterle ilgili yine bilgi verecek olursak ABD üretimi R-44 tipi bir helikopter demiştik. Aslında bu helikopterde toplam 4 kişilik oturma kapasitesine sahip ve saatte ortalama 200 kilometrede seyir hızına ulaşabildiğini söyleyebiliriz. Ekonomik işletme maliyeti ve geniş görüş açısı sunan tasarımı nedeniyle bu helikopterler genellikle pilot eğitiminde, özel uçuşlarda, turistik gezilerde ve havadan çekim görüntüleme işlemlerinde özellikle tercih ediliyor. Aslına bakarsanız helikopteri sürücü kurslarındaki eğitim arabaları gibi de düşünmek mümkün. Dünyada ve Türkiye'de de yine pilot olmak isteyenlerin ilk olarak bu küçük, hafif ve ekonomik helikopterlerle uçmayı öğrendiklerini yine belirtebiliriz. Çok lüks veya elektronik olmadıklarını yine söyleyebiliriz. Bu yüzden de özellikle pilotun el becerisi ve dikkatinin de bu helikopterlerde çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Aslında en yaygın sorunlarına da biraz değinecek olursak, bu helikopterlerin motorunun yine eski model araba motorlarına benzer olduğu yine bilgileri mevcut. Örneğin hava çok nemli veya aniden serinlik, sıcaklık değiştiğinde yine motorun içinde hava alan bölümün buz tutabileceği ya da motorun havada birden durabileceği de özellikle belirtiliyor. Sert rüzgarlarda bir denge kaybının özellikle olabileceği yine belirtiliyor. Tabii helikopterin en büyük avantajına bakacak olursak da motoru havada tamamen dursa bile yukarıdan gelen rüzgar sayesinde pervaneleri dönmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. İşte pilotun doğru müdahalesiyle birlikte helikopterde bir uçurtma gibi tarlaya acil iniş yapabilir. Şimdi Temelli'deki kazadaki şu an ekrana gelen görüntülere baktığımız zaman da iki kişinin hayatta kalmasının, özellikle yaralı olarak kurtulmasının belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi de muhtemelen pilotun bu inişi başarıyla yapıp helikopteri tarlaya kontrollü indirmiş olabileceği olarak görüyorum ben. Çünkü yola da yakın aslında bu mevki. Örneğin bir yola acil iniş, bir düşüş, çarpma olsaydı tabii daha büyük bir etkiye de yine sahip olabilirdi. Ancak burada helikopterin bir bütün olarak tarlaya düştüğünü yine söyleyebiliriz. Tabii kazayla ilgili incelemenin başlatıldığını Ankara Valiliği de söyledi. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek sorusu da yine tabii ilk akla gelen ilk görüntüler daha doğrusu ve detaylar doğrultusunda adımlar atacak. Öncelikle kaza kırım ekibinin sahada olduğunu söyleyelim. Helikopterin neden düştüğünü bulmak için yine bu enkaz üzerinde özellikle teknik incelemeler yapılıyor. Hava durumu, aynı zamanda telsiz kayıtları, kazanın olduğu

saatteki rüzgar durumu, az önce bahsetmiş olduğumuz bu hava sıcaklığı, pilotların kaza öncesinde yine yapmış oldukları son konuşmalar telsizle birlikte incelenecek. Aynı zamanda yine sebeplerden, evet, önemli detaylardan biri de motor ve yakıt kontrolü.

0: başvurulacak. Peki o isimler kimler? Hemen detaylar için 24 muhabire Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni isimlerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. O isimler kimler?
1: Duygu Göktürk, aslında günler öncesinden 24 ekranlarından da bu haberi vermiştik. Bazı ünlü isimlerin ifadelerine başvurulacağına dair Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ki öyle de oldu. Yeni delillerin, özellikle yeni delillerin, belgelerin, bilgilerin, ifadelerin bakılmasıyla birlikte, yeni delillerin ele geçirilmesiyle birlikte buradaki ünlü isimlerin, bazı ünlü isimlerin ifadelerine başvurulabileceğini belirtmiştik. Ki öyle de oldu. Yeni bir gelişme yaşandı Ahbap Derneği ile ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında. 5 ünlü ismin ifadesine başvurulacak. Peki bu isimler kimler? Şimdi baktığımızda burada Fatih Portakal'ı görüyoruz. Gazeteci Fatih Portakal. Yine Ece Yüner'i görüyoruz. Feyza Altun'u görüyoruz burada. Gökhan Özoğuz isimli kişinin de ifadesine başvurulacak. Aynı zamanda Öykü Serter'in de ifadelerine başvurulacak. Burada başvurulmasının nedeni bazı alınan ifadeler, ki aynı zamanda yapılan araştırmalar, bu nedenden dolayı bu 5 ünlü ismin ifadelerine başvurulacak. Şimdi Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmaya baktığımızda günler öncesinden zaten yapılan bir açıklama vardı. Bu açıklamayla birlikte bazı şüphelerin gözaltına alındığını görmüştük. Üçüncü dalga operasyonların, yani 1-2 üçüncü dalga operasyonların yapıldığını görmüştük. Bu yani Ahbaplar Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplamda şu ana kadar 28 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasındaki en önemli isim Ahbap Derneği'nin kurucusu olarak bilinen Haluk Levent tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de zaten burada bir isim daha tutuklandığını görmüştük. Kendisi Babala TV'nin kurucusu. Bu isim de gözaltına alındıktan sonra tutuklananlar arasındaydı. Oğuzhan Uğur da burada tutuklananlar arasındaydı. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın günler öncesinden yaptığı bir açıklama vardı. İlk soruşturmanın başladığı gün Ahbap Derneği'nin adına bazı şüphelerin hesabına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı iddiasına ilişkin bu soruşturmanın yürütüldüğü belirtiliyordu. Soruşturmada özellikle deprem bağışlarının yurt dışına kaçırılmasına ilişkin burada bazı iddiaların olduğu belirtiliyordu. Özellikle bu paraların amacı dışında kullanıldığı belirtiliyordu. Derneğin kurucusu Haluk Levent'in özellikle kendi yakınındaki, aynı zamanda Ahbap Derneği'nde çalışan bazı isimlerin hesaplarını kullandığı bu noktada Ahbap Derneği adına bu hesaplara bağış adı altında para transferleri de gerçekleştirildiği belirtiliyordu. Mesela Yeliskaya'nın hesabına Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edilmişti. Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik'in hesabına da 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı ve bundan da 390 milyonluk bir kayıp olduğu belirtilmişti. İşte Haluk Levent'in buradaki hesapları özellikle Ahbap Derneği adına bağış adı altında kullandığı belirtiliyordu. Tabii bu soruşturma kapsamında da Babala dosyası da vardı bildiğiniz üzere, ki burada Oğuzhan Uğur bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Özel bir banka burada şikayette bulunmuştu. Çünkü burada gerçek faydalanıcısı olduğu değerlendiren Oğuzhan Uğur'un burada kendisinin işte sahip olduğu Babala TV'nin hesabında yurt dışından yüklü miktarda bir döviz transferi gerçekleştirildiği belirtilmişti. Özel bir bankada burada masa şüpheli bir harekette, yani bildirimde bulunmuştu. Bu soruşturma kapsamında da Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alındığını görmüştük. Daha sonra da zaten çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında toplamda şu anda 28 şüpheli bulunuyor. Yeni bir gelişme yaşandı. Günler öncesinden burada 24 ekranlarından da belirtmiştik aynı zamanda. Aldığımız teyitli bilgilerle, kaynaklarımızdan aldığımız bilgilerle burada bazı ünlülerin önümüzdeki günlerde ifadelerine başvurulabileceğiyle ilgili, ki öyle de oldu. Yeni delillerin burada ele geçirilmesiyle birlikte, ifadelerde özellikle adlarının geçmesiyle birlikte bu soruşturma kapsamında bazı ünlülerin ifadelerine başvurulacak. Kimler bu ünlüler? Baktığımızda Ece Üner'i görüyoruz, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter. Bu isimlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacak. Bu isimler gelecek burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir ifade verecek Duygu Göktürk.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Son dakika gelişmesinin detaylarını muhabirimiz Ada Kahriman'dan aldık. Şimdi tekrar sizleri Ankara'ya götürelim. Terörsüz Türkiye için yasal düzenle

0: Denemelerde artık sona gelindi efendim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere ziyareti bugün de devam ediyor. Hemen meclise gidelim ve detaylarını 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan alalım. Efendim az önce de aktardık. Önemli görüşmeler olacak. Yağmur merhaba. Senden alalım bugünkü program trafiğini. Numan Kurtulmuş hangi görüşmelerde bulunacak?
1: Duygu Göktürk, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa hazırlıkları kapsamında siyasi partiler turuna çıktı. Dilerseniz dünü hatırlatalım öncelikle. Dün ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdik ki aslında terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim olması sebebiyle MHP lideri Devlet Bahçeli oldukça kritik. Dolayısıyla bu süreçteki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerin istişare edildiğini düşünüyoruz. Zira görüşmeye ilişkin sonrasında kameralar karşısında veya yazılı bir açıklama paylaşılmadı. Elbette bu süreçte yasal zemine ilişkin atılacak adımlar değerlendiriliyor. Keza Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli de bu konuyu enine boyuna kapsamlı bir şekilde değerlendirdi dünkü görüşmede. Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM makamını da ziyaret etti. Önce MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. Ardından da DEM grubuyla görüşme gerçekleştirdi. Yine bu görüşmede de özellikle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hem sahadaki gelişmeler, terör örgütünün kendini tasfiye süreci, silahların bırakılması süreci ve elbette Türkiye'nin önemli mekanizmaları aracılığıyla bunun teyidi noktasında atılan adımlar ve yasal zeminde atılacak adımlar yine bu görüşmede de değerlendirilmiş oldu. Ardından gözler CHP'ye çevrildi. Malum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mecliste henüz bir makam odası tesis edilmediği için CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir makam odası süreci olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi makamında kabul etti Numan Kurtulmuş ve yine terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme açısından atılabilecek adımlar istişare edildi. Bugün de yine önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk olarak İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'yla görüşecek. Makamında kendisini ziyaret edecek. Ardından saatler 15'i gösterdiğinde ise AK Parti grubuyla Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüşme gerçekleştirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ki görüşmede Efkan Ayla, Ömer Çelik gibi isimlerinde yer alması bekleniyor. Bugüne ilişkin bir açıklama gelir mi bilmiyoruz. Belki AK Parti grubu sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un veya AK Parti cephesinden bir değerlendirme ve mesajın gelmesi gündeme gelebilir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreci takip edeceğiz. Ancak şunu hatırlatalım. Meclis yasama yılı tatiline girmeden terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasanın ortaya çıkarılması ve meclis gündemine alınması için bu süreci artık hızlandırıp tamamlamayı hedefliyor. Dolayısıyla bugünkü görüşmelerin ardından ortaya nasıl bir metin konulacak ve bu metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl işleme alınacak buna ilişkin somut adımlar gelmeye başlayacaktır diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Dünya Kupası finalinde oynanan İspanya-Arjantin karşılaşması sadece bir futbol mücadelesi, müsabakası değildi efendim. Bunun çok daha ötesinde Siyonist İsrail ve Siyonist İsrail'in destekçileriyle soykırıma göz yummayan İspanya'nın ahlaki mücadelesiydi. Ve sonunda kazanan insanlık oldu efendim. İspanya'nın zaferiyle kilometrelerce uzaktan Gazze'den sevinç çığlıkları yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da işte bu nedenle İspanya lideri Sanchez'i arayarak zafer nedeniyle tebrik etti. İzleyelim.
2: İsrail, Argentina.
3: Futbol asla sadece futbol değildir. İngiliz yazar Simon Cooper'in bu ünlü sözü Dünya Kupası finalinde bir kez daha vücut buldu. Bir tarafta katil Netanyahu'nun desteklediği Arjantin ve Siyonist destekçisi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, diğer tarafta lig şampiyonluğu kutlamasına Filistin bayrağı ile katılan İspanyol futbolcu Lamine Yamal ve İsrail'in insanlık suçlarına cesur eleştiriler getiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. İşte bu nedenle Gazze'liler Dünya Kupası finalinde farklı duygular yaşadı. Enkazların arasında tek yürek oldular. 120 dakika boyunca nefeslerini tuttular. Arjantin karşısında soykırıma göz yummayan İspanya'yı desteklediler. Uzatmalarda gelen golle Filistin'de sevinç çığlıkları yükseldi. Kupaya uzanan İspanyol futbolcularla birlikte unutulmaz bir sevinç yaşadılar. Bu tarihi anlar futbolla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da derinden etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Pedro Sanchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İspanya'nın Dünya Kupası zaferi ise başlıca gündem maddesiydi. Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Filistinlilerin İspanya'ya desteğini gündeme getirdi. İspanya'nın şampiyonluğunun ardından yaşanan sevinci çok değerli bulduğunu ifade etti. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerde de karşılık bulduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
0: Rojin Kabaeş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadı iddiası yalanlandı efendim. Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda örnek alındığı ve bu örneklerin DNA analizlerinin de yapıldığı açıklandı. Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaeş'in ölümüne ilişkin soruşturma hakkında yeni bir açıklama yaptı. Adli Tıp Kurumu tarafından Rojin Kabaeş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddialara yanıt verildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Rojin Kabaeş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapıldığı vurgulandı. Kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarlarına gönderildiği ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlendiği belirtildi. Kıyafetlerin daha sonra Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildiği aktarıldı. Burada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlandığı da kaydedildi. Açıklamada Rojin Kabaeş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliği ...deki içeriklere itibar edilmemesi istendi. Efendim, milyonlarca öğrenci için sınav süreci artık tamamlandı. Şimdi ise tercih dönemi başladı. Peki doğru tercih nasıl yapılacak? Doğru kararı bu anlamda milyonlarca öğrenci nasıl verecek? Cevaplarına bakalım.
4: Zaten 3 aşağı 5 yukarı beklediğimiz bir sonuçtu. Eşit ağırlıkta 152. oldum. Sözel'de de 79. oldum. Şu an Boğaziçi veya Koç düşünüyorum. İşletme veya iktisat olabilir.
3: YKS sonuçları açıklandı, gözler tercih listelerine çevrildi. Sınavda dökülen ter yerini tercih listesi hazırlamaya bıraktı.
5: Çok kötü bir sonuç aldım. Yazılım okumayı düşünüyordum. Maalesef çok düşük puanlar aldım. Yani modum çok düşük. Seneye girmeyi düşünüyorum.
3: Sınava yaklaşık 2,5 milyon aday başvurdu. Kimi beklediğinden fazla puan ve sıralama elde etti, kimi ise hüsrana uğradı. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Çünkü doğru tercih her şeyi değiştirebilir.
6: YKS sonunda gözler şimdi geleceği şekillendirecek tercihlerde. Peki 29 Temmuz'da başlayacak tercih döneminde adaylar neye dikkat etmeli?
7: Sınav sonuç belgesinde adayların ilk dikkat etmesi gereken şey yerleştirme başarı sıraları. Orada yerleştirme sayısal, yerleştirme eşit ağırlık, yerleştirme sözel sıraları var. Oradaki yerleştirme sıralamalarına göre geçen yılın sıralamalarını baz alarak aslında nereleri kazanabileceklerini de tahmin edebilir ya da bununla ilgili de çalışma yürütebilirler. Adayların 24 tercih hakkı bulunmakta ama bu 24 tercih hakkının tamamını yapmak zorunda da değiller. İsterlerse 5 tercih, 10 tercih de yapabilir ama bizim önerimiz 24 tercih hakkının tamamının kullanılması yönünde.
3: Uzmanlar adayların tercihlerini üst, eşit ve alt sıralamalardan oluşan dengeli bir listeyle yapmasını öneriyor.
7: Güvenli tercih yapabilmek için kendi sıralamalarının önünde olan yerler, kendi sıralamalarının yakınında, civarında olan yerler ve açıkta kalmak istemiyorlarsa kendi sıralamalarının daha altında olan yerleri de mutlaka bu 24'lük liste içerisinde bulundurmaları gerekiyor.
6: Uzmanlar tercih döneminde adayların YÖK Atlas üzerinden üniversite ve bölümleri detaylı şekilde araştırmasını tavsiye ediyor.
7: Artık şu aşamadan sonra hem velilere hem öğrencilere şu öneride bulunabiliriz. Artık sıralamalar belli. Ceplerinde bir puanları var, sıralamaları var. Bu sıralamaya göre hangi üniversiteler gelebiliyor? 3 aşağı 5 yukarı geçen yılın verilerinden yok. Yokattas'tan bunları da kontrol edebilirler. Ve hem şehirleri, hem üniversiteleri, hem bölümleri araştırmaya başlayabilirler.
3: Tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken şimdi gözlerini hayallerindeki üniversite ve bölümlere çevirdi.
8: Ya zaten hani beklediğimiz bir sonuçtu. Sonuçta cevap anahtarı açıklanıyor ama insan ister istemez biraz heyecanlanıyor tabii. Güzel bir sonuç görünce, hani 2 yıldır verdiğimiz emeğin karşılığını görünce biraz heyecanlandık tabii.
9: Kaçıncı oldun sen?
8: Eşit ağırlıkta 70, sözelde 86, sayısalda da 1681. oldum.
9: Peki aklında bir bölüm, bir üniversite var mı?
8: Şu an mühendislik düşünüyorum.
10: Sayısalda 100 bin yaptım.
0: Üniversite tercih dönemi devam ederken öğrencilerin barınma telaşı da başladı. Kiralık ev piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Peki öğrencileri nasıl bir tablo bekliyor bakalım.
3: Ders zili henüz çalmadı ama öğrencinin ilk sınavı başladı.
11: 2 ay önceden geliyoruz ev tutmaya. Sıkıntı yaşıyoruz bu konuda.
3: Üniversitelerin açılmasına haftalar kala kiralık ev piyasası hareketlendi. Kampüs çevresindeki daireler bir bir kiralanıyor.
12: Evde kalan öğrenci sayısı benim tahminimce yaklaşık 800 bin veya birazcık üzerinde. Tabii ki mezun olan giden oluyor ama çoğunlukla iş sahası da İstanbul'da olduğu için, İstanbul'da kalan da çok fazla oluyor. Tabii ki öğrenci için daha farklı bu iş, memur için, tayinci için daha farklı.
13: Üniversitelerin açılmasına haftalar var ancak kiralık ev telaşı da şimdiden başladı. Özellikle üniversite kampüslerine yakın civarda uygun ev bulmak her geçen gün zorlaşıyor.
14: Yani İstanbul'a okumaya geldim. Ankara'dan geldim buraya. Okulumun burada açılmasına zaten 2-3 ay kaldı. Yani bu süre vesairesinde erkenden kiralamak da istemiyorum. Öyle bir bütçe çıkarmak düşünmüyorum.
15: Beylikdüzü taraflarına, Beylikdüzü Avcılar tarafları. GM ve okul arasındaki mesafe çok da yakın değil yani. 2-3 vesait var.
12: İstanbul'da mevcutta 57 tane üniversite var. Burada Türkiye'nin bir numarası bu konuda. Yaklaşık 1 milyon 600 bin civarında da öğrenci var ve bu öğrencinin yaklaşık 1 milyonu şehir dışından geliyor ve şehir dışından gelen 1 milyonun sadece 160 bini yurtlarda kalıyor. Dolayısıyla evde kalan öğrenci sayısı benim tahminimce yaklaşık 800 bin veya birazcık üzerinde.
3: Talep arttı, seçeneklerse azalmaya devam ediyor. Bu nedenle Ağustos sonu veya Eylül ayında ev tutmaya çalışanları çok kısıtlı ve yaşı büyük konut seçenekleri bekliyor.
12: Yapılacak en güzel çözüm konut üretmek. Tabii ki bu konuda 500 bin konut kampanyasıyla başlayan özellikle İstanbul'da Damla Kent gibi projelerinde olduğu emlak konut ve TOKİ projeleri var. Ama bunların devreye girmesi 2028-2029'ları bulacak gibi görünüyor. Mevcuttaki kentsel dönüşüm de aynı tarihlerde biter diye düşünürsek İstanbul'da ki kiralık konut sorununun 1-2 sene daha devam edeceğini öngörebiliriz.
0: Son günlerde kaydedilen çekirge görüntüleri endişe yarattı efendim. Tarım ve Orman Bakanlığı ise harekete geçti. 81 ilde takibin sürdüğü ve şu an için bir istila durumunun olmadığı açıklandı.
16: Bu türün yayılış alanı Avrupa'dan ülkemize kadar normalde bir yayılış alanı gösteriyor. Temmuz ayında özellikle sayıları bunları çok artıyor. Eylül ayına kadar devam ediyor.
17: Dev çekirgeler tedirgin etti. İstila iddialarına bakanlıktan net yanıt geldi. Korkulan olmadı. O çekirgeler dost çıktı. İstanbul ve Marmara bölgesinde son günlerde görülen iri boyuttaki çekirgeler vatandaşlar arasında büyük tedirginliğe yol açtı.
18: Sosyal medyada gördüğümüz çekirge videolarının ardından sokak aralarında da karşımıza çıkan bir çekirgeyi görüyorsunuz elimde. Yaklaşık olarak avcum büyüklüğünde bir çekirgeyi görmektesiniz. Tabii büyük de endişe yaratmıştı, korku yaratmıştı çekirgeler. Artık İstanbul'un sokaklarında, evlerin pencerelerinde bile görmek mümkün.
17: Sosyal medyada istila yorumları yapılınca Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde tarımsal üretimi tehdit eden bir istilanın söz konusu olmadığı belirlendi.
18: Tabii çekirgelerin şehir merkezlerinde görülmesi endişe yaratmıştı. Bakanlıksa yüreklere su serpen bir açıklama yaptı. Meğersem bu çekirgeler aslında bizim çekirgelermiş. Yani Balkanlardan ya da Afrika'dan gelen bir çekirge söz konusu değil.
17: çekirgelerin yurt genelindeki doğal yerli popülasyon olduğu ortaya çıktı. Bu türün zararlı olmadığı, aksine beyaz yüzlü çalı çekirgesi olarak biyolojik dengeye katkı sağladığı açıklandı. Bakanlık 81 ilde düzenli takibin sürdüğünü ve şu an için bir ilaçlama ya da mücadele durumunun olmadığını belirtti.
16: Bu türün herhangi bir zararı yok. Tabii bunlar işte dişileri bir seferde 200'den ya da 200'e yakın yumurta yumurtlayabiliyor. O toprağa bırakıyorlar bu yumurtaları. Fakat sürü, çok büyük bir sürü oluşturmuyorlar. İnsanlara bir zararları yok.
0: İstanbul'da son günlerde yaşadığımız bu bunaltıcı sıcaklar giderek etkisini kaybediyor efendim. Meteorolojinin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları 7 ila 8 derece birden düşecek ve yağışlar kapıda.
19: Sel riski var.
20: Yanıyoruz diyorum, sıcak diyorum.
21: İstanbul'u sıcak kasıp kavurdu. Fakat önümüzdeki günlerde sel götürecek gibi duruyor.
22: İstanbul'un havası bir açıyor bir kapıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbullular güneş gözlüklerini çıkartacaklar. Onun yerine ise hop, şemsiyeleri kullanmaya başlayacaklar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yağış ve sel uyarısı yapıldı.
19: Balkanlar üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Çarşamba akşam saatine itibaren. Ve ondan sonra da İstanbul Karadeniz bölgesinin tamamı, yani Türkiye'nin kuzey bölgeleri diyelim, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Ege'nin büyük bir kısmı yağış alacaktır.
21: Öte yandan İstanbul'un geçtiğimiz günlerde yaşadığı sel felaketi de akıllara geldi. Bu yağışla birlikte tekrar böyle bir durum yaşanır mı? Sel riski var mı?
19: 23 ile 27 arası, 27 tarihler arasında yağış bekliyoruz. Süper hücre görülme ihtimali var. Sel riski var. Temkinli olması lazım. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD bunun uyarılarını yapıyor. Kulağımızı onlara çevirmemiz lazım.
21: Vatandaş ise 30 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığından bunaldığı için serin havayı büyük bir heyecanla bekliyor.
23: Bekliyoruz işte, yağışların olması tabii ki iyi bir şey. Barajların da dolması açısından.
22: Sıcak havadan bunaldınız mı?
24: Bunaldık, aşırı bunaldık. İyi gelir. İyi gelir ama biraz zor. Biraz zor olur.
25: Bunaldık, çarşamba günü geliyor diyorlar. Bilmiyorum, kaç şu anda çok sıcaktır. Dayanamıyoruz. Nem çok.
26: Havalar soğusa çok daha güzel olur yağış gelse. Yağış iyi gelir olursa eğer. Çünkü geçenlerde bir hafta önce falan yağdı. Hava çok güzel olmuştu yani gerçekten.
0: Efendim, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama bir yere ayrılmayın. Bizim hemen ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya Kuter sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba. Saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Kahve molasıyla karşınızdayız. Hafta ortasında, günün de ortasında ekonomik ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Günün önemli verilerinden biri Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. İki göstergede de önceki aya göre gerileme var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 101,2 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 1,3 puan düşüşle 102,2 olarak gerçekleşti. Endeksi gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişleri, istihdam beklentisi ve üretim hacmine yönelik değerlendirmeler destekledi. Buna karşılık sabit sermaye yatırım harcamaları, mevcut ve son 3 aydaki sipariş miktarıyla genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı çekti. Merkez Bankası Temmuz ayı kapasite kullanım oranı verilerini de açıkladı. Buna göre imalat sanayinde mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %73,8 oldu.

0: Evet, piyasalara bakalım. Hafta ortasında borsa dün %0,69 gerileyerek 13.974 puana gerilemişti. Yine 14.000 psikolojik seviyenin altına sarktı. Yeni güne de %0,26 artarak 14.010 puandan başladı ama yeniden 14.000 puanın altında. %0,15 yukarı yönlü aslında. 13.995 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.933, 500 Endeksi 17.801 puanda. Erüç Endeksi de yukarı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım. Dolar 47.22'den yine yatay pozitif bir seviyede, Avro'da 53.92'den işlem görüyor. Altın tarafında elbette Orta Doğu'daki çatışmaları yakından izliyor ama bunun yanı sıra önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var. Fed faiz politikasına ilişkin ipuçları bekliyor yatırımcılar. Altın 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. %0,9 artarak 4113 dolar seviyesinden başlamıştı. Güne 10 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye. O seviyenin de üzerinde %0,95 artıda uluslararası piyasalarda altının onsu 4116 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın da yükseldi elbette, 6250 lira. Çeyrek altın yeniden 12218 liradan işlem görüyor. Petrol tarafında da Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin üst üste 11. İran'daki askeri hedefleri vurduğunu açıklamasının üzerine Kuveyt'in İran'a ait insansız hava araçlarına saldırı düzenlediğini bildirmesiyle arz kesintilerine ilişkin endişeler arttı. %1'in üzerinde yükselerek yaklaşık 6 haftanın en yüksek seviyesini gördü. 91.51 ile görmüştü o seviyenin de çok üzerinde. Brent petrolün varil fiyatı %4,21 arttı. 95 dolara yaklaştı. 94.82'den işlem görüyor. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 41,9, depo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle. Zafer Ergezen, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, petrol fiyatlarında ciddi yukarı yönlü hareket var, konuşacağız ama öncesinde tabii bu haftanın içeride en önemli gündemi yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklentiler sabit bırakacağı yönünde ama karar metni de tabii böyle aylarda daha da önem kazanıyor.
1: Evet, kesinlikle. Ben de sabit kalacağını düşünüyorum zaten ki baktığımızda artan enflasyon riskleriyle beraber ki son dönemde aslında 70 dolara kadar gerileyen bir Brent petrol görmüştük. Bu oldukça olumluydu fakat yeniden jeopolitik risklerin artmasıyla burada yükselişin geldiğini gördük ki 90 doların üzerinde hareket ediyor. Bu maalesef enflasyon üzerinde baskı oluşturan bir unsur. Muhtemelen yarınki toplantıda da faizler sabit kalacak ama özellikle enflasyona yönelik risklere vurgu yapılması oldukça olası. Oradan da piyasa için bir miktar daha temkinli olunacak, izlenecek bir dönem diyebilirim ki zaten ABD'de de faiz kararları gelecek önümüzdeki hafta içerisinde. Orada da sabit kalması bekleniyor. Ama şunu söyleyebiliriz, yani merkez bankaları da faiz sabit kalsa bile ki faiz artıran merkez bankaları var. Özellikle ABD tarafında tahvil faizleri yukarı doğru gidiyor, yukarı yönelmiş durumda. Bu da genel piyasa için bir miktar olumsuz.
0: Evet, petrol tarafına bakınca da 95 dolara yaklaşan Brent petrolün varil fiyatında bir fiyatlama var. Tabii endişe verici yeniden işte analizler okuyoruz. Goldman Sachs diyor ki yıl sonunda 120 dolar olabilir. Ne dersiniz? Bu arada altını da sormuş olayım Zafer Ergezen. Çünkü işte hep bir ters korelasyondan bahsediyorduk. Altın da bugün yukarı yönlü. İki haftanın en yüksek seviyesinde. Petrol tarafında da yayına işte başlarken sabahki fiyatını söylediğimizde 6 haftanın en yükseğindeydi. Ama şimdi çok daha fazladır herhalde. Buyurun.
1: O zaman şöyle söyleyelim, petrol fiyatları evet eğer Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecekse ki geçişler azalmıştı zaten, artan gerilimle birlikte iyice azalmış

0: oluşturumda. Buranın kapalı kalması, geçişlerin tamamen durması bize petrol fiyatlarında 100 dolar seviyelerinin görülmesine yol açar. Bunu söyleyebilirim. Üzerinde fiyatlamalar görülebilir mi? 120 dolara gidebilir miyiz? Eğer savaş uzun sürerse, ki burada bir aydan daha uzun, 3 aya yaklaşan, hatta belki daha uzun sürelik bir savaştan bahsediyorum. Çatışma ortamından bahsediyorum, boğazın kapalı kalmasından. O zaman 120 dolara gidebiliriz. Burası bir gerçek, ki daha önce de bu sene içerisinde görmüştük. Aynı durum gene geçerli olacak. Diğer taraftan enerji sahalarının vurulması. Enerji sahaları eğer saldırıya uğrarsa ve burada küresel arz için endişeler oluşursa, ki küresel arz için endişeler İran tarafındaki sahaların vurulmasından dolayı değil. Çünkü orası İran zaten yaptırımlar altında olduğu için arzı dünyaya sınırlı. Ama diğer ülkelerdeki enerji sahalarının vurulması burada petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasını, 120 dolara doğru gitmesine yol açabilir. Bu risk var. Ama sadece tek bir senaryoya bağlı kalmamak lazım. Çünkü piyasada açıkçası kimse ne olacağını bilmiyor. Gelen açıklamalara ve gelişmelere göre hareket ediyor. O yüzden de işte çatışmaların artması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, enerji sahalarının vurulması gibi bir senaryo ortaya koyarken, diğer tarafta aynı bu şekilde şu anki ortamda devam edecek gibi de yatırımcıların düşünmesi lazım. Aynı zamanda iyimser senaryoyu da her zaman gözlerinin önünde bulundurmaları lazım ki eğer savaş sonlanırsa, arz artarsa petrol fiyatları bu sefer yeniden 70 dolarlara doğru gerileyebilir. Bütün bunları değerlendirmeleri lazım. Çünkü şu anda kimse ne olacağını bilmiyor. Herkes gelişmelere göre hareket ediyor.
1: Evet, belirsizliğin çok fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şimdi borsa tarafında da 13.900'lü puanlarla 14.000 arasında sürekli, işte 14.000 psikolojik sınırının biraz üstüne çıkıyor. Sonrasında tekrar altına iniyor. Ne dersiniz şimdi? Tabii yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Neleri fiyatlayacak? Nasıl bir beklentiniz var?
0: Yani tabii ki burada artan faizler piyasalar için olumsuz. Borsa İstanbul için de olumsuz. Yani mevduat buradan ciddi anlamda yatırımcı çekiyor. Burası da bir gerçek. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tahvil faizleri de artmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada bir miktar borsaların yatay kalması, bir miktar satışların gelmesi, yatırımcının bir miktar çıkması, başka diğer enstrümanlara geçmesi normal karşılanması lazım. Böyle bir ortam içerisinde yabancı yatırımcının da çok fazla gelmesini beklemiyoruz. Veya gelirse bile zaten borsa tarafına değil, tahviller tarafına gelmesini bekleriz. Dolayısıyla burada bir miktar sıkışmış yatay piyasa görülmesi muhtemel ki zaten yaklaşık bir aylık bir süreçte benzer bir tablo görüyoruz. Satış baskısının arttığı ama kısmen hareket marjının daraldığı bir piyasa var. Bu piyasa bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. Hemen altınla da bağlayacak olursak, altında ben genel anlamda olumsuzlukların zaten fiyatlandığını, fiyatlamanın içerisine girdiğini düşünüyordum ve o yüzden de 3.900-4.000 bandını destek seviyesi olarak görüyorum. Bu seviyenin altının çok fazla geçilmesini beklemiyorum. Dolar endeksinde 102 seviyelerin üzerine çıkılmadığı sürece burada 3.900-4.000 bandı test edilmeyecektir diye düşünüyorum. Yükselişlerin de sınırlı kalmasını bekliyorum. 4.400 seviyesinin üzerine geçilmesini beklemiyorum. Borsayla birleştirirsek bunu da, borsada da aşağı yönlü geri çekilmeler olabilir ama bunun kısmen sınırlı kalmasını bekliyorum. Bir miktar daha yatay piyasada ama düşük hacimli işlemlerin devam etmesini bekleyebiliriz. 13.600 altında kapanışları çok fazla beklemiyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü zaten büyük oranda fiyatlamalar yansımış durumda. Bir miktar daha piyasanın hem altın hem de Borsa İstanbul tarafında iyimser gelişmede bir miktar daha fazla fiyatlamasını bekliyorum. Ama tabii burada sadece ekonomi anlamında değil, siyasi riskler de zaman zaman söz konusu olabiliyor. Eğer siyasi riskleri göz önüne almazsak, ben bir miktar daha iyimserliğin yavaş yavaş artmaya başlayacağı bir dönem bekliyorum. Ama tabii ki petrol fiyatlarının burada kalması çok hoş değil. Petrol fiyatları burada kalmaya devam ederse Borsa İstanbul tarafında da bu olumsuzluk fiyatlanmaya başlayacaktır. Sadece Borsa İstanbul değil, altın fiyatlarında da bunu görmeye başlayacağız. Özellikle 100 dolara gelen bir petrol görürsek, ben bir miktar piyasada çekimsel kalıp izlemeyi tercih ederim diyebilirim.
1: Peki, çok kısacık, şimdi tabii haftaya daha derinlemesine konuşacağız ama önümüzdeki haftada Fed var. Fed'i de sorayım, beklentiniz ne?
0: Fed'in?
1: Peki, bağlantımızda bir sorun oldu. Haftaya da elbette Zafer Ergezen'le tekrar yayın yapacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e çok çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Ziraat Bankası uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Balkanlardaki ağını genişletti. Banka Arnavutluğun başkenti Tiran'da yeni şubesini hizmete açtı.
2: Ziraat Bankası

0: Partisi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yeni şubesini hizmete açtı. Açılış törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ceyhun Erciyes, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdem Can Timur ve Genel Müdür Alparslan Çakar katıldı. Arnavutluk Merkez Bankası'ndan faaliyet izni alan yeni şubeyle birlikte Ziraat Bankası'nın faaliyet gösterdiği Balkan ülkesi sayısı 6'ya, dünya genelindeki ülke sayısı ise 23'e yükseldi. Törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ziraat Bankası'nın Türkiye ekonomisinin önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, bankanın Arnavutluk'ta faaliyete başlamasının rekabeti artıracağını söyledi.
1: Ziraat Bankası olarak Türk ekonomisinin en gurur verici bayrak taşıyıcılarından birisiniz. Bu yüzden sizi ağırlamak büyük bir gurur.
0: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakarsa, yeni şubenin Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaret, yatırım ve finansman akışını güçlendireceğini ifade etti.
2: Arnavutluk şubemizin açılışıyla birlikte yalnızca yeni bir hizmet noktasını faaliyete geçirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile Arnavutluk arasındaki köklü dostluğu, karşılıklı güvenin ve her geçen gün gelişen ekonomik işbirliğin geleceğine duyduğumuz inancı da somut bir yatırımla ortaya koyuyoruz.
3: Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik yılın ilk yarısında güçlü finansal sonuçlara imza attı. İki şirketin toplam net karı 24.5 milyar liraya yükseldi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026'nın ilk 6 ayında toplam 24 milyar 500 milyon lira net kar açıkladı. Türkiye Sigorta'nın net karı geçen yılın aynı dönemine göre %44 artışla 13 milyar 450 milyon liraya, Türkiye Hayat Emekliliği'nin net karı ise %52 artışla 11 milyar 8 milyon liraya yükseldi. Türkiye Sigorta'nın prim üretimi %30 artışla 94 milyar 213 milyon lira oldu. Pazar payı ise %15'e ulaştı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü 193.3 milyar lira, Türkiye Hayat Emekliliği'nin aktif büyüklüğü ise 598.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, elde edilen sonuçların güçlü bilanço, mali disiplin ve müşteri odaklı büyüme stratejisinin ürünü olduğunu söyledi. Çakmak, Türkiye Sigorta'nın hayat dışı branşta, Türkiye Hayat Emekliliği ise hayat branşında sektörün en karlı şirketleri arasında yer aldığını belirterek, yılın ikinci yarısında da sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Evet, bu gelişmeyle gün ortasında kahve molasında noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonrasında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
11: Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
15: Türkcell gücünde 5G.
16: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Bugün bir Ankara'dan eğitim helikopterinin düştüğü haberi gelmişti. 2 pilotumuz yaralıydı ama maalesef acı bir haber geldi. Son dakika bilgisi olarak da ekranda görüyorsunuz. Hemen detaylarını almak için Ankara'ya Hande İpekgil'e dönelim. Hande, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet Elin Aslan, bu sabah saatlerinde saat 10.02 civarı Ankara'da bir eğitim helikopterinin düştüğü bilgisini aldık. Ankara'da Sincan'da Temelli mevkiinde gerçekleşti bu olay ve az önce de Adalet Bakanı Akın Gürley'in paylaştığı bilgiye göre de kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden

0: Bakkal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Akın Gürlek, merhuma yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına da başsağlığı diledi. Ayrıca yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgihan Kurtoğlu'na da yine acil şifalar dileğinde bulundu. Olay sabah saatlerinde gerçekleşti demiştik. Tabi olayın hemen ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilmişti. O zaman iki yaralı olduğu bilgisi gelmişti. Yaralılardan birinin ambulansta, birinin de hava ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisini almıştık. Ama az önce de yine senin söylemiş olduğun gibi üzücü bir haber aldık ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de pilotlu emekli albayın Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiği bilgisini bizlerle birlikte paylaştı. Tabi kaza ihbarının ardından yine bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin gittiğini duyurmuştuk. Aynı zamanda itfaiye, jandarma ve kurtarma ekipleri de yine bölgeye sevk edilmişti. Pilotlardan biri ambulansla, biri de hava ambulansla yine hastanelere kaldırılmıştı. Ancak acı haberi az önce aldık. Tabii helikopterin düştüğü alanın yine güvenlik çemberine alındığını bir kez daha hatırlatalım. Kazanın ardından Ankara Valiliğinden de bir açıklama gelmişti ve helikopterin eğitim anında, eğitim amacıyla daha doğrusu havalandığı bilgisi paylaşılmıştı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için de yine incelemelerin sürdüğünü söylemişti. Yine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Helin Aslan 1 Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Koordinesinde 2 Cumhuriyet Başsavcısı da konuyla ilgili görevlendirildi. Tabii yapılacak denetimlerin ardından da olaya ilişkin kazanın nedeni ve sebebi de bizlerle paylaşılacak elbette. Tabii düşen hava aracına baktığımız zaman da düşen hava aracının Amerikan üretimi bir R-44 tipi eğitim helikopteri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu helikopterin genellikle pilot eğitimlerinde, özel uçuşlarda, turistik gezilerde ve yine havadan görüntüleme faaliyetlerinde kullanıldığı bilgisini de bir kez daha aktaralım. Az önce almış olduğumuz haberle birlikte iki yaralı pilot bilgisi gelmişti sabah saatlerinde, ancak o pilotlardan birinin, yani pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini az önce Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Olayla ilgili, soruşturmanın seyriyle ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız diyelim. Sözü yeniden Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Hande. Hande'den sözü alalım. Şimdi bir başka konuya gelelim. Terörsüz Türkiye için yasal düzenlemelerde artık sona doğru geliniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partileri ziyaretleri bugün de devam ediyor. Numan Kurtulmuş az önce de bir partiyle görüşmeye başladı. Peki hangi parti? Ve sonrasında bugün başka görüşmeleri var mı? Hemen Yağmur Yıldız'a dönelim. Yağmur'dan son durumu, bilgileri öğrenelim. Yağmur bugün de Numan Kurtulmuş partilerle görüşecek. Sanıyorum ki şu dakika itibariyle görüşme başladı. Hangi partiyle görüşüyor?
2: Helin Aslan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz dakikalarda İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu makamında ziyaret etmek üzere bulunduğumuz bu noktaya geldi. Artık görüşme başladı ifadesini kullanabiliriz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş son olarak Şubat ayında siyasi partiler turu gerçekleştirmişti. 5 ay aradan sonra bir kez daha dün itibariyle bu süreç başladı. Dün ilk olarak bu sürecin başlatan süreçte önemli aktör olan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'yi makamında ziyaret etti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Tabi Terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim olması anlamında oldukça kritik bir görüşme olduğunu değerlendiriyoruz. Görüşme sonrası kameralar karşısında bir mesaj verilmediği gibi yazılı bir açıklama da yapılmadı. Ancak elbette yasal zemin noktasında nasıl bir yol haritası ortaya koyduğuna dair Bahçeli'nin görüşlerini almış olduğunu değerlendiriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un dün Bahçeli'ye sonrasında da DEM grubuyla bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi Numan Kurtulmuş. Yine Terörsüz Türkiye kapsamında hem sahadaki süreç değerlendirildi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM grubuna düşen sorumluluklarda istişare edilmiş oldu. Ardından CHP'nin henüz genel başkan olarak bir makam odası bulunmadığı için Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi makamında kabul etti ve CHP lideriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. gerçekleştirdi. Bugün ise görüşmeler İYİ Parti ve AK Parti ile devam edecek ki şu dakikalarda da az önce ifade ettiğimiz gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İYİ Parti liderinin makamında görüşmenin yaklaşık bir

bir saat kadar sürmesini bekliyoruz. Sonrasında bir açıklama olur mu bilmiyoruz ama tahminler olmaması yönünde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de görüşme sonrası isimlerin birer kare poz verip ardından ayrılması bekleniyor. Saat 15'te ise AK Parti

0: bilmiyoruz. Saat 15'te gerçekleştirilecek görüşme sonrasında AK Parti koridorlarından meclisin gündemine ilişkin yansıyanları aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan söz alalım. Şimdi gelelim CHP'ye. Dün biliyorsunuz Özgür Özel grup toplantısındaki CHP grup toplantısında son toplantısını yaptı. CHP'den istifa ediyor, ayrılıyor ve yeni partinin de artık kuruluyor olduğunu duyurdu. Önümüzdeki hafta başvuru yapılacak. Şimdi hali böyle olunca gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. Bugün partinin MYK toplantısına başkanlık edecek Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde CHP'de neler oluyor, neler konuşuluyor, bugün neler bekleniyor? Hemen şöyle bir Emre'ye dönelim. Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre merhaba. Özgür Özel dün duyurdu. Yeni parti açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Bununla birlikte Özgür Özel'in o açıklamasının ardından CHP'li üyelerin de istifa ettiğine dair sosyal medyadan kimi üyelerin paylaşımlar yapıldı. Hani bunu bir istifa dalgası olarak Özgür Özel'e yakın kanat ifade ediyor. Öyle mi değil mi? Bunu göreceğiz önümüzdeki süreçte. Ama bu istifalar nasıl yankılanıyor? Bugünkü MYK'dan neler bekliyorsun?
2: Elin Aslan, yaklaşık bir saat sonra CHP Genel Merkezi'nde o MYK toplantısı gerçekleşecek. Tabii o dün grup toplantısında Özgür Özel yeni parti kuracağını CHP üyesi, CHP milletvekili olarak CHP kürsüsünden ilan etmişti. Ve bu ilanın ardından tabii yankıları dünden başladı. Yankılar dünden başladı ve bugün de o MYK toplantısında da devam edeceği benziyor. Tabii baktığımızda yaklaşık bir saat, bir buçuk saat öncesinde kendisine yakın vekillerle birlikte Kılıçdaroğlu bir toplantı gerçekleştirdi ve bu dünden yansıyan gelişmeler ele alındı. MYK öncesi vekillerle bir araya geldiğinde genel merkezde bildirmiş olalım. Tabii bu konuda genel merkezden yansıyanlar da var. O partinin kurulacağıyla alakalı ve istifa süreçleriyle alakalı. Özgür Özel tarafında toplu istifa olarak bir mesaj vermek istiyor genel merkeze ve aslında buna da uyulmayan bir istifa süreci de başladı. Dün hemen o grup toplantısının ardından İzmir milletvekilinin de istifa ettiğini videolu mesajla sosyal medya hesabından paylaştığını biliyoruz. Ardından yine istifalar gelirken dün de Gürsel Tekin bir televizyon programında yaptığı açıklamada İstifa edenler, CHP'den gidenler 2-3 ay sonra geri dönerler şeklinde açıklamalarda bulundu. Hatta geçtiğimiz hafta CHP'nin son MYK toplantısının ardından Müslüm Sarı'da açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklamada yine bundan bahsetti. CHP'nin tüzüğünden farklı olarak ne gibi bir farklılık yaratıp yeni parti kuruyorsunuz? CHP'nin hangi tüzüğünden memnun değilsiniz de bunu yapıyorsunuz? Gelin birlikte parti içinde mücadele edelim şeklinde açıklamalar yapmıştı. Nitekim o Yargıtay'a itiraz süreci, mutlak kutlamla ilgili itiraz süreci de Yargıtay'da işleme alındı. Bu süreçte CHP'nin Özgür Özel tarafının istediği de kurultay ya da olağanüstü kurultaydı. Kurultaya giden süreçte yavaş yavaş açılma durumunda Yargıtay'ın ele aldığı süreçle ilgili. Çünkü yargı kararının bitimiyle birlikte CHP kurultay yapabilecek. İşte bunların hepsi MYK toplantısında ele alınacak konulardan biri. İstifa süreçleriyle ilgili yine CHP genel merkezinden yansıyanlar var. Onlara da baktığımızdaysa bir siyasi partinin grup kürsüsünde başka bir partinin kuruluşunu ilan ettik değil. Böyle bir zeminde siyasal mücadeleyi parti içinde sürdürmeden neden oldukları bu durumu çözmek yerine kaçmayı tercih edip bölücülük yaparak AK Parti'nin ekmeğini yağ sürüyorlar şeklinde açıklamalar var. Hangi politik eksende ayrışıyoruz şeklinde yine açıklamalar var. Siyasi, hiçbir siyasal fikirde ayrışmıyorsam bu kendinizde sadece koltuk arıyorsunuz demektir. Parti üyeliğinden istifalara ilişkin iddia edilenlerin sayısının onda biri değil şeklinde açıklamalar var. Yine AK Parti sürecine ayrı bir parantez açmak gerekir. Hem bunu vekiller, hem AK Parti'deki yönetim, hem de en tepeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak da CHP'nin bu yaşanan sürecinin hiçbir tarafında olmadıklarını ve güvenli mesafeden de izlediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade etmişti. Yani burada CHP'nin içindeki o çift başlı yönetim, kendi parti yönetiminden de Müslüm Sarı'nın açıklamasında da paralel bir yönetimin olduğunu kendisi de son toplantıda söylemişti. Nitekim o yeni parti kurulması ile ilgili ve istifalarla ilgili bu MYK toplantısı ayrı bir önem kazanıyor. Tabii MYK toplantısı saat 14'te başlamasıyla birlikte bittiğinde de Müslüm Sarı, yani parti sözcüsünde açıklamalar olacaktır. Biz de 24 ekibi olarak bu süreci takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım. Teşekkür.

0: Teşekkür ediyoruz Emre. Şimdi Emre'den ada kahramana dönelim. Üç soruşturmayı soracağız. Hatta dört diye de ifade edebiliriz aslında. Şimdi Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne sıçradı. Belediye Başkan Yardımcısı dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Bunu öğreneceğiz adadan detaylarını. Bir yandan Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ilçe başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi. Ve Türkiye'nin gündeminde son birkaç gündür yoğun bir şekilde konuşulan bir diğer mesele ise Ahbap Derneği soruşturması. Yeni gelişmeler var mı diye de şöyle bir adaya soralım. Ada merhaba. Önce Ahbap'la başlayalım Ada. Ahbap suç örgütü soruşturmasına ilişkin bugün bu saat itibariyle hangi bilgiler, hangi gelişmeler var?
1: Pelin Aslan, 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca. Zaten burada günler öncesinden bizler 24 ekranlarından da söylemiştik. Burada bazı ünlü isimlerin ifadelerine başvurulacağına dair. İşte bugün yapılan açıklamada toplam 5 ünlü ismin ifadesine başvurulacağı belirtildik. Peki kimler bu ünlü isimler? Burada şarkıcı Gökhan Özol görüyoruz. Aynı zamanda gazeteci Ece Üner. Bununla birlikte gazeteci Fatih Portakal. Aynı zamanda avukat Feyza Altun ve gazeteci yine burada sunucu Öykü Serter. Bu isimlerin ifadelerine başvurulacak. Kendileri gün içerisinde ya da başka günlerde buraya gelecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verecekler. Tanık ya da şüpheli sıfatıyla. Aslında bunlarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yani biz burada neden çağrıldığına dair bir bilgi alamadık, bir gerekçe alamadık. Şimdi Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada toplamda şu ana kadar 28 şüpheli tutuklanmıştı hatırlayacağınız üzere. Bunlardan en önemlisi de hiç şüphesiz Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'ti. Bazı iddialar vardı. Ahbap Derneği'nin ismi kullanılarak burada işte bazı üçüncü şahısların hesaplarına para transferleri, yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyordu. Haluk Levent hakkında bazı iddialar vardı. Burada Ahbap Derneği'nin ismini kullanarak kendi yakınındaki isimlerin, asistanlarının bazı işte Ahbap çalışanların hesaplarına yüklü miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyordu. Bunlardan bir tanesi asistanı Yeliz Kaya'ydı. Kendisinin hesabına para transferleri gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Ahbap Derneği'nin kurucularından bir tanesi olan Alper Çelik'in hesabında da mesela yasal bahis oynandığı da belirtiliyordu. 990 milyon liralık bir hacimden bahsediyoruz. Bu para yasal bahis oynadığı belirtiliyordu. Tabii burada Alper Çelik tutuklandı. Mesela Haluk Levent bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir isim daha vardı, önemli bir isim. Burada gerçek faydalanıcısı olduğu belirtilen Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu belirtilen mesela Babala TV ile ilgili bazı iddialar vardı. Oğuzhan Uğur da bu soruşturma kapsamında tutuklananlar arasındaydı. Oğuzhan Uğur'un burada Babala TV, yani sahibi olduğu Babala TV'nin hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz transferi gerçekleştirildiği belirtiliyordu. Burada bir özel bankanın ihbarı üzerine, masa ihbarı üzerine yani yüklü miktarda para transferi gerçekleştirildiği bildirilmişti. Oğuzhan Uğur da bu soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında. Toplamda şu ana kadar 28 şüpheli tutuklandı. 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin gün içerisinde ya da başka günlerde buraya gelip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verileceği belirtildi. Şimdi diğer bir soruşturmaya baktığımızda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma vardı bildiğiniz üzere. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması. Bu soruşturma kapsamında daha önce Hüseyin Can Güner, yani Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklanmıştı. Yeni bir gelişme yaşandı sabah saatlerinde. Bu gelişmede şuydu. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı kendisi Hasan Karabulut gözaltına alındı bu soruşturma kapsamında. Aynı zamanda Eyüp Sultan Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bununla birlikte Çankaya Belediyesi iştiraklerinden birinde çalışan bir şüpheli daha var. Benan Esengül bu isim de gözaltına alındı. Şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu soruşturma kapsamında daha önce baktığımızda toplamda 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Burada 24 şüpheli tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklananlar arasında da aynı zamanda burada Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyordu. Şimdi diğer diğer bir soruşturmaya baktığımızda son 3. soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı. Burada iskan, imar, ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler yapıldı. Bazı rüşvet paralarının toplandığı belirtilmişti. İşte burada Silivri ilçe yani CHP ilçe

0: Başkanı Doruk Bulut bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının gerekçesi ise bir şüpheli var. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade veriyor. Verdiği ifadede şunu belirtiyor. Bora Balcıoğlu'nun hem özel kalemi hem de aynı zamanda şoförü aracılığıyla bu rüşvet paralarının bir döviz bürosunda bozdurulup buradaki Doruk Bulut isimli şüphelinin hesabına geçirildiğine dair. İşte bu soruşturma kapsamında kendisi hakkında gözaltı kararı verildi. Dün gözaltına alındı. Sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri ise kendisinin devam ediyor. Buradaki suçlamalar da şuydu. Hatırlatmakta fayda var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma gibi gibi. Burada işte rüşvet, ihale, fesat karıştırma, bununla birlikte nüfus kullanma, yani nüfus ticareti, aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar kapsamında buradaki, yani Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında toplamda 10 şüpheli tutuklanmıştı. 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Sabah saatlerinde burada Doruk Bulut adliyeye sevk edildi. Kendisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra da suç ceza hakimliğine bu şüphelinin ya tutuklama ya da adli kontrol kararıyla sevk edilmesini bekliyor Selin Aslan.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Biz Ada Kahriman'dan söz alalım. Şimdi Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından hakkında tutuklama kararı verilen bir isim daha vardı, Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur'un UYAP sisteminde daha önce 2017 yılında hırsızlık suçlaması sebebiyle kaydının olduğu belirlendi. 2017'de böyle bir soruşturma açılmış ama takipsizlik sonucu sonrasında kapatılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un UYAP kaydında hırsızlık suçlaması olduğu ve dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2017 yılına ait çıkan kayıtta elde veya üste taşınan eşyayı öz beceriyle almak suretiyle hırsızlık suçundan işlem bulunduğu, dosyanınsa takipsizlikle sonuçlandığı bilgisine ulaşıldı. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. UYAP kaydında hırsızlık suçlaması olduğu ve dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda 128 şüpheli gözaltına alındı.
2: Jandarma ekipleri harekete geçti. Ülke içinde saklanan FETÖ mensupları bir bir deşifre edildi. 128 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Daha önce yakalanan FETÖ militanlarının ifadelerinden yola çıkan ekipler kripto militanları belirledi. Adreslerinde tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 128 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 128 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku öldürüldüğü ortaya çıktı ve soruşturmada dün ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Yeni gözaltılar vardı ve dikkat çeken bir isim de gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi. Peki neler yaşandı? Soruşturmada gelinen durum nedir? Nasıl bir tablo ortaya çıktı? Öğrenelim. Sözü Türk Medya Diyarbakır temsilcimiz Şeymüs Çakan'a verelim.
3: Gülistan 9 soruşturmasında ikinci dalga operasyonunda gözaltılanan 15 şüphenin emniyetteki sorgulamaları devam ediyor. 10 şüpheli Erzurum'da, 5 şüpheli ise Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde. Çünkü Tunceli ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirmişti. Ve Tunceli valisinin eşi Handan Sonel de dün Ankara'dan Tunceli'yi getirdi ve akşam saatlerinde önce hastaneden sağlık

kontrolünden geçildi ve sonrasında da emniyete götürülerek şu an sorgulaması devam ediyor. Aslında sabah saatleri itibariyle tüm sanıklar adeta çapraz sorguya alındı. Sanıkların vereceği bilgiler doğrultusunda özellikle Gülistan Doku'nun cesedinin nereye gömüldüğünün belirlenmesi için de ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Aslında Gülistan Doku'nun cesedinin korucular tarafından gömüldüğü yönündeki bilgilere istinaden de zaten gözaltına alınan korucu var ve o korucunun vereceği bilgiler doğrultusunda da arama çalışmalarının başka noktalara kaydırılacağı yönünde de bilgiler var. Çünkü Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlattırılmıştı soruşturma ve bu soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyonlarda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu toplamda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tabii Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı derinleştirilerek devam ediyor ve gözaltından şüphelilerin vereceği bilgiler doğrultusunda da yeni gözaltının olabileceği yönünde de bilgiler var. Tabii soruşturmada elde edilen yeni deliller, bilirkişi raporları ve özellikle gizli tanık ve tanıkların vermiş olduğu beyanlar dikkate alınarak zaten soruşturma derinleştirildi. Özellikle şüphelilerin birbiriyle olan telefon görüşmeleri HTS kayıtlarında da bir bir ortaya çıkarılmış oldu. Tabii özellikle hastane kayıtları silinmişti. Çünkü Gülistan Doku'nun hastaneye gittiği yönünde zaten daha önce bilgiler vardı ve bu kayıtların tümü silinmişti. Ve Sağlık Bakanlığı tarafından log kayıtları tamamen incelendi ama Gülistan Doku'ya ait log kayıtlarının tamamen silindiği tespit edilmiş oldu. Tabii Sağlık Bakanlığı yaklaşık 28 milyonu aşkın kayıt üzerinde inceleme yaptı ve bu yapılan incelemeler sonucunda da Gülistan Doku'ya ait kayıtların tamamen silindiği belirlendi ve silinen bu kayıtlara istinaden de zaten sağlık çalışanları ve doktorlar gözaltına alınmıştı. Tabii onu sağlık ve hastane personeli şu an için gözaltında, sorgulamaları devam ediyor. Tabii özellikle sim kartı aile tarafından Vali Tunca Soner'e teslim edilmişti. Tunca Soner daha sonra bu sim kartı özellikle içindeki bilgilerin, verilerin silmesi için Ankara'ya gönderilmişti ve tabii veri giriş personeli Mustafa Yıldız Gülistan Doku'ya ait tüm kayıtları sildiği de belirlemiş oldu. Şüphelilerin HTS kayıtlarında birbirleriyle itibatları da yine güvenlik güçleri tarafından tek tek belirlendi. Özellikle Yoldaş Altaş'ın dosyadaki şüphelilerle yoğun bir telefon irtibat kurduğu, ayrıca Firari Sarıncık Umut Altaş'ın amcası da olduğu yine belirlenmiş oldu. Tabii ki şu an için gözaltına alınan tüm şüphelilere özellikle Gülistan Doku'nun neden ve kimler tarafından öldürüldüğünün belirlemesinde de çalışıyor. Zaten daha önce bu belirlenmişti. Tunceli valisinin oğlu tarafından öldürüldüğü zaten Umut Altaş tarafından ifade edilmişti, belirtilmişti. Ve bu kapsamda da şu an için şüphelilerin ifadeleri alınma işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve şüphelilerin vereceği yeni bilgilerle birlikte de soruşturmanın seyri de değişebilir diyerek sözü şimdilik size bırakalım.

Gelelim ABD ile İran arasında olanlara. ABD 11. kez İran'a saldırı düzenledi. Karşılıklı tabloya baktığımızda İran körfez ülkelerini, ABD ise İran'da kritik bölgeleri hedef almaya devam ediyor. CENTCOM, ABD kuvvetlerinin İran'da askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Önemli altyapıların vurulduğunu belirtildi. İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. Tebriz, Mahşer ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldi. Çabahar ve Kunarek kentinde 4 patlama sesi duyuldu. Bu şehir nükleer santrali yakınlarında bulunan bir elektrik trafo merkezinin vurulmasıyla elektrik kesintisi yaşandı. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Yeni saldırıların İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü bir biçimde yapılacağını belirtti. Trump sosyal medyada Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü asker sayılarını karşılaştırdı. İran askeri çatışması 4 ay 18 ölü ifadesini kullandı. İran'ın saldırılarındaysa körfez ülkeleri hedef alındı. Kuveyt hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları ordusu Kuveyt'e ait Bubiyan adası ile Ali Es Salem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğu

0: olduğunu açıkladı. Eddoha askeri üssünde bulunan ABD'nin askeri altyapısı da vuruldu. Ürdün'de ABD'nin kullandığı El Ezrak'la Bahreyn'deki Şeyh İsa üslerini yeni bir İHA dalgasıyla hedef aldı. İran güçlerinden ABD'nin tehditlerine tehditle karşılık geldi. ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde savaşın genişletileceği belirtildi.
1: نابود کرد.
0: Şimdi az önce haberde de bahsettiğimiz İran'daki Kazma Dağı bölgesine şöyle bir bakalım. Donald Trump'ın burayı daha güçlü vuracağız, yakında bombalayacağız ifadesine nereden çıktı bu Kazma Dağı derseniz. Şimdi Wall Street Journal'ın İsrail istihbaratına dayandırdığı bir haber var. İşte tam da o habere göre İran binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'nın binlerce metre altındaki tünellere taşıdı.
2: İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü bir biçimde vuracağız.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce de tehdit etmişti. Ancak bu kez doğrudan vuracaklarının sinyalini verdi. ABD'nin yeni hedefi İran'ın Kazma Dağı'ndaki nükleer tesisi. ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanırken Washington'un bir sonraki olası hedefi olarak Kazma Dağı nükleer tesisi öne çıkıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin İsrail istihbaratına dayandırdığı habere göre Tahran yönetimi Haziran 2025'teki savaşın ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü bu dağın içindeki devasa tünellere taşıdı. İran'da Kolang Dağı olarak da bilinen tesis, yıllardır ABD ve İsrail tarafından yakından izleniyor. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü verilerine göre, bölgede son 15 aydır yoğun bir kamyon trafiği, tünel güçlendirme çalışmaları ve sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Sert kayaların yaklaşık 90 ila 137 metre altında inşa edilen kompleksin, olası hava bombardımanlarından korunmak ve gizli bir zenginleştirme tesisi barındırmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilmiştir. Uzmanlar İran'ın nükleer kapasitesini korumak için elinde kalan kritik ekipmanları buraya depolamış olabileceğini belirtiyor. İsrailli ve Amerikalı yetkililer tünellerin küçük ölçekli gizli bir zenginleştirme tesisine dönüştürülmesinden endişe duyuyor. Kazma Dağı yeraltı kompleksi geçen yıl yaşanan 12 gün savaşında ve Şubat ayında başlayan son çatışmalarda hedef alınmamıştı.
0: Evet, şimdi Numan Kurtulmuş İyi Parti'yi ziyaret etmişti biliyorsunuz. Şimdi önümüzdeki dakikalarda oradan bir gelişme olacak mı onu takip ediyoruz. Ama bir diğer noktada da şimdi dünyada neler olduğunu takip ediyoruz. Beyaz Saray kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Kritik görüşmenin adı aslında malumunuz Lübnan meselesi. Lübnan'da İran meselesindeki önemli ayaklardan biri. Donald Trump Lübnan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı.
4: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, 20 yıl sonra Beyaz Saray'a giden ilk Lübnan Cumhurbaşkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından ağırlandı. Görüşmenin ana gündem maddesi, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda İsrail'le sağlanan çerçeve anlaşması ve bölgedeki kalıcı istikrardı. Aoun, Trump'a çabaları için teşekkür etti. İsrail-Lübnan anlaşmasını tarihi başarı olarak niteledi. Lübnan için artık barış zamanının geldiğini vurguladı.
5: Lübnan'ın artık barış içinde yaşamasının zamanı geldi. Bunu birlikte başarabiliriz. Nihai hedef İsrail ile düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek.
4: Aoun ayrıca Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yazılı bir planı da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na sundu. İsrail'in işgal ettiği Lübnan toprakları tamamen çekilmesi için Washington'un devrede kalmasını talep etti. Ortak basın toplantısında konuşan Trump ise Lübnan'a hak ettiği saygıyla muamele edeceklerini belirtti. Trump'ın en dikkat çeken sözleri ise Hizbullah'la ilgiliydi. Hizbullah'la görüşebileceğini söyledi.

0: Cumhurbaşkanı Aoun Hizbullah ile görüşmemi isterse görüşürüm. Biliyorsunuz ki uzun zamandır Hizbullah ile birlikte yaşıyor. Görüşürüm.
1: Trump, Lübnan-İsrail ilişkilerine de değindi. O da anlaşmadan övgüyle bahsetti.
0: İsraillilerin Lübnan'la imzaladıkları harika bir anlaşmaydı ve yeniden konuşlandırıyorlar.
1: Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da çok iyi anlaştıklarını vurguladı. Şara'nın Hizbullah konusunda bir şeyler yapmak için devreye girmek istediğini öne sürdü.
0: Şara da uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur.
1: Trump görüşme sonrası sosyal medya hesabından Amerikalı havayolu şirketlerine Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemeleri için talimat verdiğini de duyurdu. Güney Lübnan'da ise Lübnan ordusunun pilot bölgelere konuşlanması sürüyor. 26 Haziran'da varılan anlaşma kapsamında belirlenen 3 pilot bölgeden biri olan Batı Zavtar beldesinde İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Lübnan ordusu konuşlandı. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, beraberindeki askeri ve siyasi yetkililerle birlikte Batı Zavtar'ı ziyaret etti, bölgeye Lübnan bayrağı dikti. Ancak Hizbullah silahsızlanmayı reddediyor. İşgalci İsrail de örgüt silahsızlanmadan işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini belirtiyor. Pilot bölgelere şimdi sivil halk geri döndü. Yıkık dökük evlerinin önünde öylece bekliyorlar. Temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına da hız verildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri de olsan sonuçta girdiğin bir savaş bütçeni zorluyor. İran Savaşı'nın ABD bütçesini zorlaması sebebiyle ABD Savunma Bakanı İran Savaşı için ek bir askeri fon talep etti. Ve bu talebi demokrat senatörlerin protestosuyla karşılık buldu. Zor sorularla karşılaştı. Neler yaşandı bakalım.
1: Zor sorularla köşeye sıkıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da sürdürdüğü savaşa yönelik adeta sorguya çekildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, demokrat senatörlerin İran savaşı için talep edilen milyarlarca dolarlık ek askeri fon sebebiyle sert sorularıyla karşı karşıya kaldı.
0: Bu talep departmanımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ve acil bir kaynak desteği talebidir. Ek fon talebi mevcut ihtiyaçların yerine geçmez.
1: Senato Ödenek Komitesi toplandı. Hegseth, İran'la süren savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Oturumda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın savaş stratejisi sorgulandı.
3: İşte 5 ay sonra buradayız. Boğaz kapalı. Ateşkes sadece dağılmakla kalmadı. Bu savaş şimdi tekrar kontrolden çıkıyor. Başkan gerilimi tırmandırmak ve savaş suçları işlemekle tehdit ediyor. Ve bunun sonsuza dek sürecek bir savaş olabileceğini öne sürüyor.
1: Hegseth savaş kazanmak için bir strateji veya uzun vadeli bir plandan yoksun olmakla itham edildi.
3: Bize 40'tan fazla kez bir anlaşmanın yakın olduğunu ve savaşın yakında biteceğini söyledi. Ama şimdi 70 milyar dolar daha istiyor ve bize sadece ona güvenmemizi, her şeyin yoluna gireceğini söylüyor.
1: Trump yönetiminin ek ödenek talebine odaklanan oturumda Hegseth'in Senato'daki açılış konuşması savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Bakanın cümleleri kısa aralıklarla 4 kez protestocular tarafından kesildi. Göstericiler İran'da savaşa hayır pankartı açtı. Savaş karşıtı protestocular hızla salondan çıkarılırken masum çocukları bombalamayı durdurun sözleri duyuldu. Bir yanda Amerikan kamuoyunun baskısı artıyor, diğer yanda Orta Doğu'daki savaşta ipler geriliyor. Amerika Birleşik Devletleri basını ise İran savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bütçesinin giderek azaldığını yazdı. Washington Post'a göre Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Hegseth, kongre üyelerine ek bütçe için baskı yaparken saldırılarda kullanılan mühimmatın stoku da merak konusu oluyor.
2: ABD ve Suudi Arabistan nükleer enerji konusunda büyük bir ortaklığa imza atıyor. Amerikan basınına yansıdı haber. O habere göre de Trump yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma

0: onayladı. Haberi Wall Street Journal gazetesi paylaştı. Amerikalı yetkililere dayandırdı. Buna göre ABD'li şirketler Suudi Arabistan'da nükleer enerji altyapısı kuracak. Trump yönetimi anlaşmayı Kongre'ye sunmayı planlıyor. Anlaşmanın silah yapımında kullanılmamasına ilişkin güvenlik hükümleri içermediği belirtiliyor. Ayrıca Amerikan şirketlerine Suudi Arabistan'da bir uranyum zenginleştirme tesisi kurma yolunun açıldığı iddia ediliyor. Gazete anlaşmanın Riyad için zafer olduğunu belirtti. Gazetenin analizine göre iki tarafında bu anlaşmayla geliştirilen nükleer enerjiyi silah yapımında kullanma tehlikesi var. Avustralya'da eski başbakan yardımcısı Barnaby Joyce katıldığı canlı yayında köpeğine sert şekilde bağırdı. Bu tavır sosyal medyada tepki çekti.
1: I think, sit down! Sorry.
2: Köpeğine sert şekilde bağırdı. Canlı yayını böldü. Avustralya'da eski başbakan yardımcısı Barnaby Joyce'un canlı yayındaki tavrı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
3: I think... Otur yerine.
1: Sorry.
2: Eski başbakan yardımcısı ABC televizyonuna katıldı. Katıldığı programda soruları yanıtlarken Joyce köpeğinin havlaması üzerine konuşmasını kesti. Yüksek sesle otur yerine diye bağırdı.
3: Otur yerine. Kusura bakmayın, köpek yüzünden.
1: It's a dog.
2: Köpeğin yayını ikinci kez bölmesi üzerine Joyce bir kez daha sunucuya açıklama yaptı.
1: I have to apologize.
3: Bu köpek için gerçekten özür dilerim. Bir anda havlamaya başladı.
4: Just answer the question.
2: Programın sunucusu Sarah Ferguson'ın verdiği cevapsa ortamı gerdi.
5: Köpeği boş verin, soruya cevap verin.
1: Don't be rude.
3: Kaba davranma, yoksa bu röportaj burada biter.
2: Röportaj sosyal medyada tepki topladı. Eski başbakan yardımcısının köpeğe sert davranışı eleştiri topladı.
0: Afganistan ve Pakistan'da şiddetli yağışlar var. Hatta öyle şiddetli ki can da aldı. Afganistan'da en az 20, Pakistan'da ise 12 kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Afganistan'ın Nuristan bölgesinden. Şiddetli yağışlar etkili oldu. Ani seller yaşandı. Evler su altında kaldı. Çok sayıda evde zarar var. Afette en az 20 kişi yaşamını yitirdi. 80'den fazla kişi ise yaralandı. 100'den fazla kişi de kayboldu. Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Pakistan'da da muson yağışları etkisini gösteriyor. Hayber Patunva eyaletinde sel, heyelan ve çökme olayları yaşandı. 5'i çocuk, en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ondan fazla evde zarar gördü. Ülkede Haziran ayından beri yağışlar etkili oluyor. Toplam can kaybı ise 53'e yükseldi.

Tabii havaların ısınmasıyla birlikte maalesef orman yangınları da yaşanıyor. Aydın'dan gelen bir yangın haberi var. Kuyucak ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler müdahale ediyor. Görüntüler şu an ekranlarınıza yansıyor. Yangın Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar fark edildi ve dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken sevk edilen yangın söndürme uçak ve helikopterleriyle de hava müdahalesi başladı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Evet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün İyi Parti ile görüşüyor demiştik. Başlık belli. Terörsüz Türkiye süreci. Şimdi o noktada Yağmur Yıldız bizi bekliyor. Hemen biz Yağmur'a şöyle bir dönelim. Kapının açıldığını görüyoruz. Ve birazdan İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'yla Numan Kurtulmuş'un çıkışını bu kapıdan bekliyoruz. Çıkışta herhangi bir bilgilendirme

0: olacak mı? Elimizdeki bilgilere göre bir açıklama olmayacak ama elbette ki böylesi görüşmeler her türlü sürprizlere de gebe olabiliyor. Ama Numan Kurtulmuş bugün İYİ Parti'yi ziyaret etti. Aşağı yukarı bir 40 dakika önce görüşmenin başladığını söyleyebiliriz. Ve o görüşmede kapalı kapılar ardında gerçekleşen o görüşmenin de şu an sona erdiğini söyleyebiliriz. Çünkü kapının açıldığını gördük. Peki o kapıdan çıkan var mı? Oradaki tabloyu en yakından Yağmur Yıldız takip ediyor. Hemen sözü Yağmur'a verelim. Yağmur, seni dinliyoruz.
1: Hayli Aslan, yaklaşık bir saattir Numan Kurtulmuş ve Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti makamında görüşüyor. Kapı açıldı, aslında bir çıkış oldu denildi. Ancak henüz çıkmadı Numan Kurtulmuş. Ancak görüşmenin artık yavaş yavaş sona ermek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Dünden bu yana siyasi parti turu yapıyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Bu noktada bir açıklama beklemiyoruz. Çünkü dün de siyasi parti liderleri ile görüşme gerçekleştirdi ve bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla nezaketen diğer liderlere de aynı usulün uygulanması beklendiğinden bu noktada veya saat 15'te AK Parti ile gerçekleşecek olan görüşmenin olduğu noktada bir açıklama olmayacak. Ama elimizde sıcak bir bilgi var. Bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kendi makamının önünde bu sürece ilişkin bir açıklama yapacak. Hem siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin hem de meclis tatile girmeden, yasama yılı araya girmeden özellikle terörsüz Türkiye konusunda yasal düzenlemeye ilişkin metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi hedefleniyor. Dolayısıyla tüm bu görüşmelerden hangi çıktılar elde edildi ve yarı yıl yasama yılı tatiline girmeden meclis bu çerçeve yasa meclise getirilecek mi? Buna ilişkin hangi adımlar atılacak? Bugün saat 16'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tüm bu konulara ilişkin mecliste açıklamalarda bulunacak. Tabii şunu ifade edelim, süreci başlatan isim MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Dün ilk görüşme Bahçeli ile gerçekleştirildi. Ardından yine bu süreçte aktif rol oynayan DEM Parti heyetiyle görüştü Numan Kurtulmuş. Ardındansa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile kendi makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün de iki ayrı görüşme olacak. Hem şu dakikalarda bizim de artık çıkışını beklediğimiz nokta İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile olan görüşme, hem de saat 15'te AK Parti grubuyla gerçekleştirilecek olan görüşme. Bu görüşmelerle birlikte artık siyasi parti turu sona erecek ve ardından Numan Kurtulmuş saat 16'da sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak. Aslında kapının açılması bir yanlış alarm oldu Helin Aslan. Varsa sorunuz yanıtlayalım. Dilerseniz bizler bu noktadan bir virgül koyalım.
0: Peki Yağmur, teşekkür edelim biz şimdilik sana. Bir gelişme olduğu takdirde yine sana döneceğiz. Sözü sana vereceğiz. Biz buradan anlatmaya devam edelim ama bir yandan gözümüz kulağımız Yağmur'dan gelecek haberde. Şimdi İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri. Rumeli Feneri'nde bulunan ve Sultanahmet'teki dikili taştan daha eski olduğu belirlenen tarihi sütunun çevresini yabani otlar sarmış durumda. 2023'ten beri bakım yapılmayan tarihi taş ve seyir terası için CHP yönetimi Sarıyer Belediyesi çalışmama eylemini sürdürdü.
2: Pompei sütunu tabi günümüzde yok, fırtınadan dolayı devrildiği için. Apollon sunağı var. Onun etrafının çevre düzenlemesinin yapılması, burada bulunan yaban otları, çalılar gibi şeylerin temizlenip mümkünatı varsa ışıklandırılarak gece daha farklı bir ambiyans yaratılması. Buradaki çarpışan kayalar ve Pompei sütununun kültürel miras ve jeolojik miras olarak değerlendirilmesi açısından oldukça önem arz etmekte.
3: CHP'li yönetim otları bile temizlemedi. Tarihi sütun kaderine terk edildi. Vatandaşın Sarıyer Belediyesi'ne yaptığı çağrılar kulak ardı edildi.
2: Yer düzenlemesinin yapılmasından sonra herhangi bir ekstra gözlemlediğimiz bir şey yapılmamış. Sürdürülebilirliğinin sağlanması, bakımının yapılması, turizme kazandırılması oldukça önemli. Çünkü bahsettiğimiz çarpışan kayalar ve Pompei sütunu İstanbul'un tarihi açısından ve ilçemizin tarihi açısından oldukça önem arz ediyor.

0: etmekte.
1: Sarıyer Rumeli Feneri'nde Pompei sütununun tarihi 2000 yıl öncesine dayanıyor. Ünlü dikili taş Sultanahmet Meydanı'na konmadan önce oradaydı. Tarihi sütunun bakımı en son 2023'te yapıldı. Şimdi ise çevresini yabani otlar sardı.
0: Tarihsel bilgilere dayanaraktan İstanbul'un en eski dikili taşının Sultanahmet bölgesindeki Mısır Obeliski olarak bilindiği söyleniyor. Ancak burada bulunan Pompei sütununun Sultanahmet'teki dikili taştan daha eski bir tarihe dayandığı. Milattan sonra 2. yüzyıla dayanıyor. Obelisk ise 4. yüzyıla, yani 390 yılında dikilmiş, Roma İmparatorluğu döneminde dikilmiş bir sütun.
1: Bölgenin en önemli tarihi miraslarından biri olan sütun tarihi taş ve seyir terasındaki bakımsızlık vatandaşın tepkisiyle karşılanıyor. Durumun çok kez Sarıyer Belediyesi'ne iletilmesine karşın belediye yıllardır bölgede çalışma yapmak için harekete geçmiyor.
0: Turizm açısından da çok önemli bir bölge. Değerlendirilmesi lazım. Gerek ulusal gerek uluslararası açıdan önemli bir kültürel miras.
2: Bu haberle ilk saat dilimine noktayı koyalım. Ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün güne sıcak başlıyoruz. Aşırı sıcak başlıyoruz hatta. Normallerin hayli üzerindeyiz. Antalya bugün 44 derece gölgede, günün en sıcak saatinde. Güneş altında çok daha yukarılara çıkar. Sıcak alarmın çok da üstünde bir seviyede. 44 derece şu anda İtalya'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar Güney Ege ve Akdeniz sahillerimizi kavurmaya devam ediyor. O yüzden kalp, tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından öğle saatleri saat 11-16 aralığı bugün kritik. Güney Ege ve Akdeniz'de özellikle tedbirli olmak gerekiyor. Ama Marmara'da da pek çok noktada, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Çanakkale çevresinde, Ege'de, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 35 derecenin üzerine gösteriyor. Aydın, Batman 42, Antalya 44 derece. Şimdi bunun dışında kuzeyde de bize doğru yaklaşan bir soğuk cephe var. Bu soğuk cephe öğle saatlerinde Trakya'dan giriş yapacak. Sıcaklığı düşürecek. Cephesel sistemi, cephesel sağanakları konvektif yağışı hareketlendirecek. Dolayısıyla gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı. Bu illerde kısa süreli sağanak yağmur var. Trakya'da yağış şiddetli.

Edirne Kırklareli Tekirdağ çevresinde dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle Kırklareli çevresinde. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Aman dikkat. Mikro ölçekli şiddetli sağanaklara bu süreçte dikkat etmek gerekiyor. Ani sel, su baskını riski oluşabilir. İstanbul'da bugün sağanaklar hafif olacak. Onu da hemen belirtelim. Şimdi yarının tablosuna bakalım. Çünkü yarın hem hava bugünden yaklaşık 7-8 derece, 10 derece bazı illerde daha düşmüş olacak. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde gök gürültülü sağanaklar var. Batı Karadeniz ve Güney Ege'de karayel kuvvetli esecek. Tabii ki Afrika antisiklonu etkisi artık bugün son, yarın itibariyle Türkiye 500 milibar seviyesinde oluk etkisine girecek. Bu da kararsız hava koşullarının aktif olması anlamına geliyor. Yani havadaki karışım artacak, hava serinleyecek, soğuyacak ve cephesel yağış, cephesel sağanaklar, konvektif hareketlilik kuvvetlenecek. Dolayısıyla serin, yağışlı, rüzgarlı birkaç gün geçireceğiz. Ve Cuma'nın tablosu da yine çok benzer bir tablo. Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun batısı ve göller yöresinde gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Onun dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıkışacak o sıcak alarm, yüksek sıcaklıklar. Fakat şunu da hemen söyleyelim. Bugün 42 derece bandında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Güneydoğu'da sıcaklık. Perşembe ve Cuma günü, hafta sonu artık 3-4 derecelik düşüşle 35-36 derece bandına inecek. Evet, yine sıcak alarm eşiğinde kalacak Doğu ve Güneydoğu Anadolu ama 40'lar, 42'lerden 35-36'lar seviyesine gerileyecek. Yani sıcak alarm seviyesinde kalmaya devam etse de yine de biraz daha rahat bir nefes alınacak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bile. Haftanın en serin günü cumartesi günü olacak. Şimdi cumartesiye dikkat diyelim, bunu unutmayın lütfen. Doğu, Güneydoğu Anadolu ve kıyı Ege dışında Türkiye'nin tamamında cumartesi günü yağmur var ve sağanaklar şiddetlenecek. Özellikle Marmara'da ve Batı Karadeniz'de lokal ama şiddetli sağanaklara dönecek. Cumartesi günü, günün ilk saatleri itibariyle, yani Cuma gecesi saatler 00'ı gösterdikten sonra sağanakların şiddetlenmeye başlayacağını hemen belirtelim. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar sel ve su baskını riskini artıracak. Hem İstanbul'da hem Marmara bölgesi genelinde hem de Batı Karadeniz'e dikkat diyelim. Cumartesi gün boyunca da yağış devam edecek ve haftanın en serin günü olacak cumartesi günü. Pazar günü itibariyle hem artık sistem ömrünü tamamlayacak hem de sıcaklık yeniden yükselişe geçecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün yağmur var. Yarın hava parçalı bulutlu. Cuma günü tekrar sağanak yağmur başlayacak. Hava sıcaklığı azalıyor. Cumartesi günü haftanın en serin günü olacak. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava az bulutlu. Yarın da hava az bulutlu olacak. Cuma günü sağanak yağmur var. Cumartesi günü de hava yağışlı olacak. Hava sıcaklığı giderek azalacak. Cumartesi günü 22 derece olacak Ankara. Başkenti 10 derecelik bir düşüş bekliyor sıcaklıkta. Son olarak İzmir'de bugün rüzgar var. Karayel kuvvetli esiyor. Termometreler 38 derece. Hissedilen sıcaklık neyse ki çok fazla yükselemeyecek. Yarın da sıcaklık 2-3 derece azalacak ama 35 dereceye inecek. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak. Sonrasında Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Hafta sonu da İzmir'de yağış yok ama sıcaklık 33 dereceye kadar inecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl?

0: Zaman kaybetmek yok.
1: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz. Şimdi ilk saat dilimimizin başında Yağmur Yıldız'a gitmiştik. Neden? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İYİ Parti Genel Başkanı ile görüşüyordu. İlk saatimizin sonuna doğru da o kapı açıldı. Çıkıyorlar diye bekledik. Sözü yine Yağmur'a verdik ama o çıkış gerçekleşmemişti. Peki sonrasında ne oldu? Görüşme bitti mi? Bir açıklama var mı? Numan Kurtulmuş'un sıradaki durağı neresi? Ben tüm sorularla sözü Yağmur'a vereyim. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, ben sözü size bıraktım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çıkışı gerçekleştirdi. Yani aslında çıkış için bir nevi sözü yeniden size bırakmam beklenmiş oldu diyebiliriz. Şu dakikalarda İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu hemen arkamda açıklamalarda bulunuyor. Bir basın açıklaması yapıyor, onu ifade edelim. Dinleyebildiğim kadarıyla Meclis Başkanı'na yönelik aklındaki tüm soruları yönelttiğini ifade etti. Ve yasa hazırlığı konusunda bir metin var mı sorusunu sorduğunu ve bu yöndeki çalışmaların devam ettiği cevabını aldığını ifade etti. Biliyorsunuz Şubat ayından sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından ikinci kez siyasi parti turu gerçekleştirdi. Dünden bu yana siyasi parti liderleriyle görüşüyor. Dün terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ardından DEM Parti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Numan Kurtulmuş. Bugün ise iki ayrı ziyareti olacak. İlki yaklaşık 40 dakika süren İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu ile gerçekleşti. Şimdi saatler 15'e geldiğinde AK Parti grubunu ziyaret edecek. Abdullah Güler, Efkan Ala, Özlem Zengin ve Ömer Çelik gibi isimlerin de yer aldığı heyetle görüşme gerçekleştirecek Numan Kurtulmuş. Ardından ise o beklediğimiz açıklama saat 16'da gelecek. Dünden bu yana liderlerle gerçekleştirilen görüşme, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, sahadaki gelişmeler, özellikle örgütün fesihinin MİT tarafından teyitlenmesi, yasal zeminde atılacak adımlar ve meclis tatile girmeden önce yasal çerçeve metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi, komisyonda görüşülmesi için tüm sürece dair gelişmeleri saat 16'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulunarak değerlendirilecek. Dolayısıyla dünden bu yana meclisteki yoğun bu tempoya ilişkin tüm detayları saat 16'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı açıklamayla birlikte öğreneceğiz ve izleyicilerimize aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan bir sözü alalım ama Ankara'dan uzaklaşmayalım. CHP Genel Merkezi'ne gidelim şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin MYK'sını toplayacak. Dün de Özgür Özel son kez CHP grup toplantısında konuşmuştu. Biliyorsunuz o koltuğa kim çıkacak, kim o konuşmayı yapacak, daha doğrusu o kürsüye tartışması da yaşanmıştı bundan haftalar önce. Özgür Özel hep o kürsüde, onu gördük. Ama sonrasında dün son kez konuşmasını yaptı ve yeni partinin kurulacağını da duyurdu. Ve bu açıklamaların ardından bugün Kılıçdaroğlu da MYK'yı topluyor. Bir, MYK'dan ne bekliyoruz? Ne gibi kararlar çıkabilir acaba? İki, Özgür Özel'in dünkü açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nda ve CHP Genel Merkezi'nde nasıl bir etki yarattı? Tüm soruların yanıtları için şimdi kulağımız Emre Ayaz'da. Sözü hemen Emre'ye verelim. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
2: Helin Aslan, dakikalar sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı gerçekleşecek. Tabii MYK toplantısının yankıları Özgür Özel'in dünkü konuşmaları üzerine yeni parti kuracağını ilan etmesiyle birlikte MYK'ya da yankısı olacak. Çünkü ana başlık aslında bu olacak ve bir yandan da ihraç süreçlerinin de gerçekleşeceğini öngörüyoruz il başkanlıkları nezdinde. Çünkü baktığımızda parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın da yaptığı açıklamalarda CHP'nin kurumsal kimliğini korumaya çalışıyoruz şeklinde açıklamaları vardı. Ve bu süreçte Mutlak Butan'la birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı gelen, bu kararı tanımayan il başkanları ya da herhangi bir parti yönetiminde olan kişiler Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk ediliyordu. Ve bu süreç bugün de bu MYK toplantısında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ve tabii en önemli konu CHP'den ayrılmalar, istifalar ve bununla birlikte yeni parti kurulmasıyla gelen yankılar olacak. Özgür Özel dün yaptığı açıklamada grup kürsüsünden, CHP'nin grup kürsüsünden yaptığı açıklamada yeni parti kuracağını ve istifaların olacağını söylemişti. Sonrasında o grup toplantısının ardından ilk istifa da Murat Bakan'dan geldi. CHP'nin İzmir milletvekili kendisi. Aslında Özgür Özel tarafı istifaların toplu olarak yapılmasını kendi yandaşlarına, destekçilerine, milletvekillerine söylemişti. Ancak aykırı olarak Murat Bakan istifasını videolu mesajla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ve bununla birlikte bakıldığında Özgür Özel'in beklentisi ana muhalefeti CHP'den alıp yeni kuracağı partiye vermek oldu. Bu konuda da kendisine yakın isimlerle genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu dün bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bunun ardındansa bugün MYK toplantısında da yine bu konu ana başlık olarak masada olacak. Dün akşam saatlerinde de saat 16 itibariyle kendisinin bir makam odası bulunmadığından dolayı, o paralel yönetimden dolayı kendisini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş makamında ziyaret edemedi. Bu sebeple de Meclis Başkanlığında bir ziyaret gerçekleştirdi ve günün en uzun toplantısı orada gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Başkanlığına Numan Kurtulmuş'la bir saatlik bir sürede görüşme gerçekleştirdi ve bu süreçle birlikte de devam eden süreçte bugün MYK toplantısında

bu konu özellikle yeni parti kurulması ve ihraçların olması ana gündem olacağını düşünüyoruz diyebiliriz. MYK toplantısı içinde dakikalar sonra başlayacağını söyleyelim. Saat 17 itibariyle de parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulunacak diyerek sözü size bırakalım.

0: Bir Ankara temsilcimiz Melik Giital'le konuşuyorduk. Biz konuştuk, konuşmamız bitti artık. Hani beklediğimiz bir şeydi zaten. Yeni partiyi kuracağını, ayrılacağını sinyallerini ilk cümleleriyle birlikte verdi. Sona doğru da artık bunu resmi olarak söylemiş oldu. Peki Ankara'da ne konuşuluyor bu yeni partiyle ilgili olarak? Yani hangi bilgiler var? Acaba bu ayrılıyoruz, gidiyoruz, yeni partiyi kuruyoruz açıklamasıyla birlikte bu açıklama, bu gidiş Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine oh mu çektirdi, rahatladık mı dediler? Yoksa kara kara düşünmeye mi acaba başladılar? Hemen buradan konuşmaya başlayalım. Ankara'da ne olup ne bittiğini öğrenmek için Türk Medya Ankara temsilcimiz Melik Giital bizimle birlikte. Ve bu işin bir de hukuki ayağı var. Hukukçu Şükrü Aksu da bizimle birlikte. Melik Giital, Şükrü Aksu, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhabalar. Şimdi selamlar. Hazırız, heyecanlıyız.
0: Biz de öyleyiz. Neler anlatacaksın diye Melik Giital. Şimdi Melik Giital, dün zaten bunu konuşuyorduk, bekliyorduk. Açıkladı, açıkladı, açıklayacak diye. Baştan da bunun geniş geniş aslında yolunu göstermiş, ipuçlarını vermişti Özgür Özel. Sonrasında da tam net bir şekilde söyledi. Şimdi söyledi de ben Kemal Kılıçdaroğlu cephesini merak ediyorum Melik Giital. Bu açıklamayla birlikte biz gidiyoruz, yeni partiyi kuruyoruz demeleriyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibe oh çekip rahatladı mı? Yoksa kara kara düşünmeye mi başladı? Bunun kara kara düşünme meselesini neden söylüyorum? Özgür Özel'in açıklamasından sonra sosyal medyada şunlar da dolaşmaya başladı. Üyeliklerini iptal edenler, istifa edenler, ayrılanlar ve sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar. Hatta denildi ki ya E-Devlet bile kilitlendi. O kadar çok ayrılan var diye söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu ve cephesi bu kararı nasıl yorumluyor, nasıl değerlendiriyor? Mutlular mı, mutsuzlar mı?
2: Valla mutsuz değiller Eylül. Yani ben de hani çok belki mutsuzlar, karalar bağlamışlar diye düşünmüştüm ama pek öyle değil. Şimdi bu parti yöneticileriyle...
0: Bir dakika, o zaman pek öyle değilse Melik Giital, Kemal Kılıçdaroğlu TV 100 yayınında gitmesinler diyordu. Özgür Özel için de öyle söylüyordu.
2: Tabii şöyle...
0: o zaman samimi değil miydi bu gitmesinler çağrısı?
2: Yo, şöyle şimdi bu kadar büyük parça gitmesin istiyorlar tabii de. Ama partide sorun olanların gitmesi onları rahatlattı. Aslında mesela 15-20 kişiyle, 25 kişiyle sınırlı olsa değmeyin keyfine Kemal Bey'in. Fakat o burada tek şeyi üzüldükleri taraf büyük bir parça gitmesi. Yani çünkü sayı çok biraz onlar için düşündürücü. Şimdi en son işte ya bir kere 70 garanti. Hayli. Yani 70 garanti, ben gidiyorum istifa ediyorum diyenler 70 garanti. Dün grupta 86 milletvekili varmış, sayı öyle verdiler, dediler ki 86 milletvekili buradaydı. Şimdi o 86'nın hepsi mi kopacak, tabii onu bilemiyorum ama 70 garanti. Fakat bunlar diyor ki biz 90'ın da üstüne çıkarız.
0: Evet.
2: Şimdi eğer iş 90'ın üstüne çıkarsa o zaman çok hani parlak olmayacak. Şöyle, meclisin ikinci büyük partisi bu parti olacak, yeni parti olacak. Yani şu anki sandalye dağılımı AK Parti 277, CHP 135, DEM 56, MHP 46, İYİ Parti 29, Yeni Yol zaten bıçak sırtı, 20 milletvekili ancak grubu kurtardılar. Şimdi dolayısıyla DEM'i geçeriz diyorlar. Çünkü hani şeyle 70'in üstüne çıktığında DEM'i zaten geçiyor, doğru. 56 çünkü DEM. Bir de CHP'den gittiğini düşün, 70-80 düş, yani 40-45-50 ancak CHP'de kalır. Maksimum 50 o da. Şimdi bu durumda evet meclisin ikinci büyük partisi oluyor. Birinci hedefleri bu. Bunu yakalamak ve Özgür Özel dünden beri de toplantı yapıyor milletvekilleriyle, il başkanlarıyla, görevden mahkeme kararıyla el çektirmiş parti meclis üyeleriyle, yine mahkeme kararıyla parti meclisi geçersiz olduğu için oradan oluşan MYK da geçersiz, o MYK ile sürekli toplantı halinde. Taktikleri şu: ya meclis kapanmadan şöyle bir, tatile girmeden şöyle bir grup toplantısı, bir gövde gösterisi yapıp meclisi böyle kapatmak. Bu söylediğim şey önemli.
0: Evet.
2: Yani o yüzden de cuma en geç pazartesi muhtemelen partiyi kuracaklar. Ve meclis tatile girmeden şöyle bir gövde gösterisiyle meclisin ikinci, hatta AK Parti saymıyorlar. Yani en büyük muhalefet partisi.

0: diyorlar.
1: Evet.
0: AK Parti iktidarda olduğu için en büyük muhalefet partisi olacağız diyorlar. Böyle bir gövde gösterirse tatile gitmek istiyorlar. Şeyi de Kemal Bey kanadı da yani bazıları hani gitsin istiyorlar. Zaten yani mesela Ali Mahir Başarır, işte Gökhan Günaydın, Murat Emir, bunları falan hiç zaten hani ara, mümkünse gitsinler diyorlar. Hani arama falan istemiyorlar. Ama diğer il milletvekillerine bazılarını da ya iyi düşün, bakın bu yol değildir. Hani ben egzajere ediyorum,
1: evet,
0: tabii.
1: Evet.
0: Hani sizi bir belirsizlik bekliyor, burası sizin baba ocağınız diye. Gitmesinler diye ikna etmeye çalışıyor. Özgür Bey de milletvekilleri yaptığı toplantıda siz zaten benimlesiniz. Kafasında böyle flu alan olan, ikna olmayanları da adam adama markajla ikna edip getirin. Yani hatta mümkünse biz CHP'yi grubun altına düşürelim diyorlar. O tabii çok zor değil. Yani çok mümkün değil. Çünkü Kemal Bey'in 25'i garanti. Yani 25 garanti, grup sayısı 20. Yani grubun altına düşürmeleri çok zor ama hedefleri o. Mümkünse grubun altına düşürmek.
1: Hani dedin yani, ya cümlenin başında Melih
0: Yiğit. İlk etapta 90-95'te gövde gösterisi.
1: Evet.
0: Sonra parti böyle görkemli bir şekilde açtıktan sonra da o transferleri devam ettirip CHP'yi grubun altına düşürmek. Bu çok mümkün gibi görünmüyor bana kalırsa.
1: Hı hı.
0: Ama tabii büyük, yani 90'ın üzerine milletvekili kopardığında zaten CHP'yi büyük ölçüde sakatlamış oluyorsun,
1: evet,
0: o anlamda. Yani büyük parça gidiyor. Yani karpuz ortadan ikiye ayrılmıyor. Bayağı bir tane dilim kalıyor, geri kalanı gidiyor. Yani iş biraz o fotoğraf üzerinden ilerliyor. Yani valla bir şey söyleyeyim ya, Helin, çok tuhaf. Hani
1: neden tuhaf?
0: Şu anda CHP'de kalanlar, ya şöyle, CHP'de kalanlar mutsuz falan değil. Yani çok ilginç. Ben hani biraz şey düşünmüştüm.
1: Hayır, neden mutsuz değil? Mutsuz ya, olmamasının sebepleri ne?
0: Çünkü şimdi, şunun için.
1: Büyük
0: bakın,
1: bir parçan gidiyor.
0: Dün,
1: geriye çok az bir şey kalıyor. Hatta bu seni ana muhalefet koltuğundan da alıyor. O zaman niye mutsuz olmazsın ki? Mutlu olmak
0: tabii
1: için sebep nedir?
0: Şöyle bu birincisi şu. Diyorlar ki ya parti bir nevi işgal edilmiş. Yani meclisi işgal etmişler. Grup toplantıları yapamıyoruz. Orada paralel bir yapı oluşturmuşlar. Paralel bir parti. Hani tırnak içinde biraz böyle egzajere ederek bizi takmaylar. Takmıyorlar. Kafalarına göre hareket ediyorlar. Hakikaten öyle. O konuda haklılar. Yani gerçekten paralel bir yapı gibi. İkinci bir parti gibi. Hatta her yer öz hakiki CHP,
1: evet,
0: biziz diyorlar falan. Meclis komple kontrollerindeydi. Şimdi illerde de öyle, illeri de komple kontrollerinde. Kemal Bey birçoğunu görevden aldı, biraz böyle nefes aldırdı. Yoksa illerin birçoğu 60'a yakın il kontrollerindeydi falan. Yani şöyle, yani Kemal Bey'i böyle hapsetmişlerdi. Hani bir fanusa kapatmışlardı. Şimdi Kemal Bey o anlamda siyasetten rahatlayacak. Yani onların artık bir partisi var, istediği gibi sallayacak. Yani politika, siyaset anlamında. Meclisi tekrar meclisteki odasını kullanacak, grup toplantıları yapacak. Yani o anlamda hani rahatlamalarını ben anlayabiliyorum ki öyleler söylüyorlar da ya. Yani telefonda var, yani benim o konuştuğum iki tane parti yöneticisi oh be dedi yani. Ama şey, bir tek üzüntüleri hani çok fazla vekilin gitmesi. Ha bir de şunu diyorlar, elin çok enteresan. Diyor ki göreceksin, bir süre sonra geri gelmek isteyecekler. Yani olmayacak ve geri gelmek isteyecekler. Yani
1: ne olmayacak da geri gelmek
0: CHP
1: isteyecekler?
0: CHP yönetim hani buna inanıyor yani.
1: Dayanağı nedir? Şimdi ne olmayacak da gelmek isteyecekler? Bir de diyorsun ya hani büyük parça gitmesi düşündürüyor. Bu kadarını beklemiyorlardı. Özgür Özel grup başkanı seçilmesi için 110 tane milletvekilinin imzasıyla seçilmedi mi? Yani aslında 110 tanesinin desteği Özgür Özel'e vardı. Şu an 80-90 taneyle yeni partinin kuruluyor olmasına asıl şaşırmaları gerekmiyor mu? Ya zaten 110
0: şöyle,
1: destek varken.
0: Şöyle 110 çok gösterge olmayabilir çünkü şey düşündüler. Yani Kemal Bey Genel Başkan Özgür Özel grup başkanlığını kabul etti ve parti böyle yürüyecek gibi. Milletvekillerin birçoğu da aslında onun için oy verdi. Sonrası da ortaya çıkan rakam gerçekçi. Yani o 80 rakamı gerçekçi. 80 rakamı da çünkü saflar netleşti ve 80 kişi şey dedi. Yani biz Özgür Özel'den tarafız.
1: Evet.
0: Bazıları da ya evet tarafız ama hani

0: gitmeleri doğru değil falan diye böyle tereddüt ediyor. O yüzden hani 70'i garanti Özgür Özel'in. Şimdi doğal olarak bunlar hani bir şekilde biz ikna ederiz. İşte Kemal Bey çıkıp anlatıyor. Bazılarıyla telefonla görüşüyor. Bazıları şeyler geliyor ziyarete. Mesela en son işte şeyin Gürsel Erol, Elazığ Milletvekili, Maraş Milletvekili Ali Üstünç, Engin Altay bunlarla görüştü. Ya ikna edin bak burası
1: Evet.
0: bizim baba ocağımız falan. Onların bir hani parti CHP'den gitmeme konusunda ciddi rol oynayacağını tahmin etti falan ama olmadı hiçbiri. Hiçbiri olmadı. O yüzden de hani çünkü o mesela sizin tahmininiz neydi diye bir soru yönelttim. Ya bizim tahminimiz elinin üstüne çıkmayacağı yönündeydi diyor. Yani elinin üstüne pek çıkacağını düşünmedik. Yani tamam bize kızıyor mızıyor ama CHP'den kopmak kolay değil diye düşündüm.
1: Hesap hatası o zaman.
0: Ha onların tahmini hala 80'in ya yani 70'in çok üstüne çıkmayacağı yönünde ama ben öyle düşünmüyorum. Yani 80'i çok rahat bulacaklar o rakamı.
1: Peki. Şimdi daha başka aynı konu üzerinden konuşacağımız başlıklar da var ama bir de hukuki mesele var. Şimdi Şükrü Bey'e hemen dönmek istiyorum burada. Aslında Özgür Özel Yargıtay'dan gelecek kararı bekliyordu ama nihayetinde adli tatil başladı Şükrü Bey. Şimdi adli tatil bile olsa yine de acaba karar verilebilir mi sorusu da hafta sonundan bu yana soruluyordu. Mesela nöbetçi daire bununla ilgili bir karar veremez mi? Bir de şu var. Diyelim ki karar verdi veya adli tatil bittikten hemen sonra bir karar verdi ve buttan kararını iptal etti. O zaman ne olacak Şükrü Bey? Yani Özgür Özel ekibi ayrıldılar. Hafta başında başka bir parti kuracaklar. Ne olacak? Yargıtay karar verdiği takdirde tekrar geri gelebiliyorlar mı?
2: Şimdi öncelikle Yargıtay Kanunu 56. madde gereğince adli tatil dönemlerine 20 Temmuz ve 1 Eylül tarihleri arasında bir nöbetçi ceza dairesi, bir de nöbetçi hukuk dairesi bırakılır ki acil ve ivedi işlerle ilgili karar versin. Peki bu acil ve ivedi işler dediğimiz şeyler nedir? Burada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 103. maddede tek tek sırayla bahsedilmiştir. Bunlar işte ihtiyat tedbiri, ihtiyat tedbiri gibi geçici koruma niteliğindeki kararlar, nafaka davaları, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası, ticari defterlerin kaybından doğan davalar, iflas davaları gibi davalardır. Şimdi burada söz konusu davanın niteliği Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzüğü olan bir tüzel kişilik olduğu için bir genel kurulun iptali davası. Davanın özelliği bu. Dolayısıyla mutlak butlan davası olarak her ne kadar kamuoyunda tanınmış olsa da acil ve ivedi işlere girmiyor. Ancak Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu 103. maddesinin bir H bendi var. Bu bentte şu yazıyor. Taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece o işin ivedi olduğu noktasında bir tespit yapılırsa bu adli tatilde de görülebilir. Bu hem bölge adliye mahkemeleri için hem ilk derece yargılaması için hem de Yargıtay için geçerlidir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ya da davacılar Yargıtay'a başvuru yaparak HMK 103. maddesinin 1. maddesinin H bendi gereğince bu dava şu açıdan önemlidir. Siyasi partinin ayakta kalmasına, varlığını korumasına engel olacak bir durum söz konusu. Bu kararı hızlıca vermezseniz parti içerisinde bir dağılma söz konusu olacak. Demokratik düzende ciddi bir zarar söz konusu olacak. Bunları ortaya koyar ve mahkemede, Yargıtay'da bu dosya özelinde bunun ivedi iş olduğuna karar verirse bu inceleme yapılabilir. Ancak uygulamada bakın mahkeme yani Bölge Adliye Mahkemesi karar verirken ne yaptı? Bir İhtiyati tedbir kararı verdi. İhtiyati tedbir kararı ile birlikte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetim kayyum pozisyonunda bu partinin başına geçirmiş oldu. Parti meclisi ve Yüksek İstihbarat Kurulu ile birlikte. Dolayısıyla partinin mahvına yol açacak ya da varlığını sürdürmesinin ortadan kalkmasına sebebiyet verecek şu an mevcut bir durum olmadığı yönünde de Yargıtay bir değerlendirme yapıp bu işin gerçek incelemekle mükellef olan görev ve iş bölümü dağılımı kapsamında ilgili dairenin incelemesine bırakabilir ki kuvvetle muhtemel ben de bu süreç içerisinde bunun bir ivedi iş olarak değerlendirmeyeceğini ve adli tatilden sonra normal dairenin bakacağı düşüncesindeyim. Bir kere bunu söyleyelim.
1: Tamam.
2: Şimdi diğer ikinci sorunuz. Yargıtay bunu ivedi iş olarak taraflar talep etti. Yargıtay bunu ivedi iş olarak gördü. Karar verdi. Ya da adli tatilden sonra sizin söylemiş olduğunuz gibi dedi ki bu mutlak butlan kararı hukuka aykırı bir karardır. Hukuka aykırı bir kararı ben kabul etmiyorum, bu kararı bozuyorum dedi. Bu takdirde bakın, bu takdirde dosya tekrar Bölge Adliye Mahkemesi'ne geri gelecek kararı bozarsa. Hı hı. Ve Bölge Adliye Mahkemesi yeniden yargılama yapacak. Peki ihtiyat tedbir kararı ne zamana kadar devam edecek? Aksi bir durum oluncaya kadar, hı, karar kesinleşene kadar devam eder. Dolayısıyla Yargıtay bunu bozması halinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve YDK'nın görevinin biteceğini söylemek şu aşamada doğru değil. Bunu Bölge Adliye Mahkemesi'nin kaldırması gerekecek. Yargıtay ben bu ihtiyat tedbir kararını kaldırdım demez. Bu karar şu şu şu yönleriyle hukuka aykırıdır. İhtiyat tedbir kararı verilmesi de şu noktada hukuka aykırıdır der, bunu bozar, tekrar geri yollar. Hı hı. Bölge Adliye Mahkemesi bununla ilgili kararını yeniden gözden geçirir. Belki o kararda direnebilirdi. Ama diyelim ki sizin sorduğunuz soruda mutlak mutlak hukuka aykırı dedi. İhtiyat tedbir kararı hukuka aykırı dedi. Bölge Adliye Mahkemesi de Yargıtay'dan dosya kendisine gelir gelmez bu kararı verdi. Evet. Dedi ki evet, mutlak mutlak davasını reddediyorum. İhtiyat tedbiri kaldırıyorum. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde baba ocağımız dedikleri Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu liderin partisi dedikleri partiden ayrılmış bulunacaklar. Hı hı. Ve istifa etmiş olacaklar. İstifa etmeniz, bakın istifa iradesi tek taraflı yenilik bozucu doğuran bir haktır. Yani ağzınızdan sadır olduğu anda ve ilgili kuruma bu dilekçeyle bunu bildirdiğiniz anda artık karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Bu noktada siz artık o partiye ancak yeni bir üyelik kaydı yapıyor olmanız lazım. Ancak yeni bir parti kurduktan sonra tekrar geri dönmeniz mümkün değil. İşte burada aslında bugüne kadar kafalarında var olan soru işareti şuydu. Acaba Yargıtay'dan bu dosya özelinde bir lehe bir karar çıkar mı? Ki ben hep hukukçu olarak şunu söyledim. Bakın bu kararlar kişilerin hukukuna ilişkin kararlar olduğu için kesinleşmeden uygulanamaz. Yani aslında şu an Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık sıfatı devam ediyor. Çünkü bu kararlar kesinleşmediği için burada, hı-hı, peki problem ne? Problem ne? Mahkeme ihtiyat tedbir kararı verdiği için siz o yetkileri kullanamıyorsunuz. Bu noktada genel başkanlık sıfatınızın devam ettiği bir dönemde, hala geri dönme hakkınızın, hukukunuzun bulunduğu bir dönemde, kararın kesinleşmemiş olduğu böyle bir dönem içerisinde yeni bir parti kuruyor olmak sizin için siyasi manada ciddi riskler ve tehlikeler barındırabilir. Birçok Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan kişi sizinle ilgili sen burada gerekli mücadeleyi yerine getirmedin, bak mahkeme davayı, Yargıtay bu kararı bozdu diyebilir ve bu takdirde yeni parti daha kurulur kurulmaz hukuki ve siyasi olarak oylarının neredeyse hiç olamayacağı bir süreci görebilir ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin o köklü yapısına oyların tamamıyla geri dönüş olabilir ki bu süreç içerisinde ben şimdi söyleniyor ve 94 millet toplam, evet, 137 milletvekili var yanılmıyorsam 94'e geçecek ama bu riskin de doğru planlanması gerektiğini düşünüyorum çünkü mahkeme Yargıtay bu kararı bozarsa, evet, sizin genel başkanlık göreviniz devam edecek, istifa ettiğiniz için bu görevden vazgeçmiş olacaksınız, bu ikircikli bir durumu ortaya çıkaracak ama ben size bir nokta şunu söyleyeyim, bakın geçen Deniz Baykal nın eşinin bir cenazesi, evet, vardı, evet, biliyorsunuz, cenaze merasimi, orada bir tablo vardı. 3 tane genel başkan Deniz Baykal'ın orada bulunmuş olduğunu düşünün. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sıfatıyla çelenk yolladı. Hı-hı. Siz cenazeye dahi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sıfatıyla çelenk yollayacak irade, gönül ve ruhtaysanız yeni parti kuruyorum diye olmanız temel dinamiklerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğüyle kuruluş düşüncesi çok birbiriyle örtüşmez diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Şimdi Melike İtal.
0: Ya Şükrü Bey, yeni partinin kuruluş ilanını da CHP'nin grup başkanlık kürsüsünden verdi ya. Orası da aslında genel, evet, başkanlık kürsüsüdür. Yani o genel başkanlık kürsüsünde yeni partiyi duyurdu. O da, bu da enteresan. Siyasi tarihimizde pek örneği yok ya böyle bir şeyin.
2: Yok, bir de disiplin çok suçu Melik Bey aynı yani zamanda baktığınızda.
0: Aynen öyle, aynen öyle, disiplin suçu. Yani tapulu araziye gece kondu diktiğini ilan ediyorsun. O olacak şey değil.
2: Aynen
0: yani
2: öyle.
1: Peki şimdi.
2: Yani şey gibi, evdesiniz eşiniz var, diyorsunuz ki ben başka birisiyle evleniyorum. Eşinizin olduğu ortamda.
0: Abi. direkt 23. kattan kafa üstü beni aşağı atar Şükrü Bey.
1: Peki Melih Keytay. Şimdi Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen vekillerle bir araya gelmiş. Ve Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre onlara da şu talimatı vermiş. Evet. Demiş ki ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Evet, evet. Yol arkadaşlarımızı işte çeşitli ithamlarda onlara yönelik bulunmayacağız. Muhalefete etmeyeceğiz. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu böyle duruyor ama ekibi ve kendisi acaba hayatın olağan akışında bunu yapabilecek mi Melih Keytay? Nasıl bir strateji izlemesini bekliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin?
0: Yani şöyle mesela Gürsel Tekin hani büyük bir yükten kurtulduklarına dair mesela bir tweet attı, bir rahatlama.
1: Evet.
0: Keza ben artık hani şimdi de verebilirim rahat rahat. Ali Haydar Fırat eski parti meclisi üyesi, şu anda iletişim başkanı CHP'nin. Hı hı. Ben mesela onunla konuştum, diyor ki ya bu CHP'yi işgalden kurtardı. Kurduğu cümle buydu. Yani bu hamle CHP'yi işgalden kurtardı. CHP'yi işgal edilmişti. Çünkü meclise gidemiyoruz, gruba gidemiyoruz, yazışmalar yapamıyoruz, yani bayağı bir işgal yani. Hı hı. İller keza yine öyle falan, yani tuhaf bir durum vardı Helin, yani ben hani belki işgal diyemem onlar kadar ama hakikaten CHP'de çok tuhaf bir durum vardı, yani tam da Şükrü Bey'in söylediği gibi yani bu yani intihar ettirebilecek gibi ekstrem örnekler vardı yani tuhaf bir şekilde, ya yani partinin içindesin ama partinin içinde partiye ve yönetime, hı hı, şey yapıyorsun, sürekli vuruyorsun. Onun dışında yeni parti arayışını da partinin odalarında yapıyorsun. Yani mesela dün milletvekilleriyle biz hani yeni parti kuracağız, yani grup konuşması yaptıktan sonra hani ilan etti ya.
1: Evet.
0: Bitti mi zannediyorsun? Yok, yukarı çıktı, grup başkanlığı odasını kullanmaya devam etti. Yani Kemal Bey'in kullanması gereken odayı. Ve o odada toplantı yaptı. Ve o odada milletvekillerini ikna etti. Yani etmeye çalıştı ya da edenler, hani olmayan, daha doğrusu hani kafası net olmayanları ikna ettiler. İkna odaları orada
1: ana
0: kuruldu.
1: Ana muhalefet partisi olursa o da yine yani Özgür Özel'in mi olacak Melih Keytay?
0: Efendim?
1: Ana muhalefet partisi olursa yine o oda Özgür Özel'in odası mı olacak?
0: Vallahi
1: aynı odayı mı kullanacak? Yani ana muhalefet partilerinin genel başkanlarının, grup başkanlarının odaları da bilmiyorum orada açıkçası. Hani sayılarına göre yeri değişiyor mu yoksa orayı mı kullanır? Yani yine aslında kendi odası mı olacak yani, orası?
0: Vallahi orası orayı kestiremiyorum ama hani genelde orası hani büyük partile veriliyor ve CHP kullanıyor orayı. Hı hı. Oranın sembolik anlamı da artık CHP ile de özdeşleşti. O biraz meclis başkanı takdiri ama Özgür Bey şey diyebilir yani, buradan da çıkmıyorum. Tapusu bende. Yani o çok tuhaf bir yere doğru gidiyor iş. Ya şeye mesela sen az önce hani Şükrü Bey'e söylerken hani, bu milletvekilleriyle eleştiri meselesi var ya, o şunun için ya, bu ya geri döneceklerine inanıyor CHP yönetimi. Ya olmayacak ve birçok geri dönecek. Yani 10-15 kişi dönse bile alınmayacak adamlar da tek tek, hani ben isimlerini vermiyorum ama tahmin edeceğin isimler. Bir 10-15 kişilik bir kara listesi var Kemal
1: Bey. Sen inanıyor musun peki? Onlar inanıyor yani, da sen döneceklerine inanıyor musun şekilde, Melih Keytay?
0: Ben mi?
1: Evet.
0: Ben şöyle yani Kemal, ya ben tabii CHP yönetimi gibi çok böyle şey değilim, optimist bakamıyorum. Hani ama birkaç pişman olup gelmek isteyebilir. O mümkün. Ama hani bir şey... Ya biraz yol giderler, öyle hemen olmaz. Ha bana sorarsan Helin, bak benim çok daha farklı hani taraflarla konuştuğumda, sonra da eve gidip böyle balkonda boşluğa baktığımda çok çok farklı sonuçlar çıkardım.
1: Ne gibi sonuçlar? Ya
0: mesela ben Özgür Bey, şöyle mesela ben Özgür Bey'in rüyasında sürekli altı oku ve CHP'yi görmeye devam edeceğini, hatta sayıklayacağını düşünüyorum.
1: E çok normal değil mi?
0: Yani normal, çünkü onlar da bir gün geri dönecek. Bak şöyle, kafamdaki teoriyi söyleyeyim mi sana? Bu CHP bu haline gitmeyecek.
1: Evet.
0: Biz yeni parti hani geçici bir eve çıktık, hani bir kiraya çıktık. Dönmeyecek orası. Sonra biz birleştirip tekrar CHP'ye geri döneceğiz. Onların kafasında o var zaten. Yani ila nihayet bununla gitmek değil. Yani CHP hı hı. markası kafalarında, kalplerinden sökülmüş değil. Yani dün Özgür Bey'i dinlediğinde de bu sonuca varıyorsun. En yeni CHP'li olanlar bile bir şekilde ona dönmek. Ya bu şunun gibi, yani hani şehri böyle büyük Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarda oynayan, Trabzonspor'da oynayan büyük topçular
1: evet.
0: performansı düşünce Anadolu takımlarına satılırlar.
1: Hı
0: hı. Yani Kayseri, Gaziantep, işte atıyorum Erzurumspor. Onların hayali bir gün tekrar o takıma dönmektir. Her zaman böyledir. Oynayacağım, performansımı zirvesine çıkaracağım ve beni gönderen o Galatasaray bana gel diyecek. Şimdi biraz Özgür Özel ve arkadaşlar durumu da o. Bunlar yapamayacak, birleşelim diyecek. Bize diyecek o dündü artık yeni bir durum var.
1: Hı hı.
0: Yönetimi alırız. Bak biz götüremedik, hadi gel bak anketler 3-4 gösteriyor falan filan. Gelin ve parti bize teslim edecek. Kafalarında o var. O yüzden şey değil. Yani vekillere şey derken, ayrılım falan derken, hani Ajde Pekkan'ın şarkısında gibi değil yani. Kapı açık, arkanı dön ve çık, istemiyorsun artık. Öyle değil yani.
1: Peki şunu
0: gelebilirsin
1: sorayım.
0: Demiyor.
1: Melik İtal, şimdi dün Özgür Özel konuşmasında dedi ki kimse şundan şüphe etmesin, bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de, ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde, milletin gönlünde ayrışabilir, bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir iktidar yürüyüşünde. Zeydan Karalar dedi ki CHP'de kalacağım, benim isimlerle işim yok. Şimdi Zeydan Karalar tabii, ama bu arada şu da yanlış anlaşılmasın, Kemal Kılıçdaroğlu'nda 24 Mayıs 2026'da yani birkaç ay önce yaptı açıklamalarda eleştirmişti. Yanlış yapıyor Kemal Bey diye
0: yine
1: ifade etmişti. Konuşup çözmek gerekir dedi.
0: Şu anda da eleştiriyor ama ben CHP'den kopmam diyor.
1: CHP'den kopmam diyor. Yani benim isimlerle işim yok. Benim diyor CHP logosuyla kimliğiyle işim var. Evet. Şimdi burada Mansur Yavaş ne yapacak? Yani istifa edip Özel'in yeni partisine katılma gibi bir planı var mı? Bir yandan da şu da söyleniyordu. Deniliyordu ki Özgür Özel belediye başkanlarının istifasını istemiyor. Kalsınlar onlar CHP'de. Dediği de iddia ediliyordu. Buna dair bir gelişme evet. var mı? Hani bir iki dakika içinde bunu bana ya toparlarsan dün, Şükrü Bey'e bir daha döneyim.
0: Hızlıca. Ya dün bir grup böyle arkadaşlarla sohbet ederken dedim ki hayatta risk almayı sevmeyen ve risk almayan iki kişi tanıyorum.
1: Mansur Yavaş.
0: Biri rahmetli babam, Hacı babam. Biri Mansur Yavaş. Yani sıfır risk. Babam da öyle. Rahmetli olana kadar sıfır risk. Yani böyle bir rutini vardı ve bozmazdı. Sıfır risk. Mansur Yavaş da sıfır risk. Hayatındaki en büyük risk o mitinge gitmek. Bence onu da yanlış konum atıp onu yanılttılar. Yani çok bile isteye gitti mi emin değilim. Yani risk almaz. O yüzden Mansur Bey burada bekler. Bekler. Onun kafasında şu var Helin. Hemen hı. söyleyeyim. Mansur Bey bu yeni parti ve CHP'nin ortak çatı adayı olurum. İki tarafta bende birleşir. Ve dolayısıyla beni Cumhurbaşkanı adayı olarak
1: ya
0: ikisini ben
1: yan yana getirebilirim. Ya partiyi paylaşamadılar. Yani ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarırlar mı?
0: Mansur Bey ona inanıyor. Yani Kemal Bey de yeni partide beni ortak aday yapar. Ben ikisinin ortak adayı olurum. Dolayısıyla öbür tarafa giderken yani CHP markasından olmayayım. Ya çok böyle şeydir diyorum ya Mansur Bey hani böyle yani yol mesela çıkıp şöyle bir yürüyelim desem Helin sen hadi yürüyelim dersin değil mi? Hı hı. Bir yürüyelim seninle Melik. Fakat Mansur Bey'e sor mesela çatıdan işte saksı düşer mi? Ondan sonra ne bileyim araba kaldırıma çıkar mı? Falan yani çok böyle garantici ve sıfır riskle yaşayan bir adam. Dolayısıyla hani bütün bunların hesabını yapıyor.
1: Hı hı.
0: Ama şu an kafasında CHP ile bu yeni partinin ortak çatı adayı, Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Dolayısıyla benim gitmemin bir anlamı yok diyor. Bence bir süre bekleyecek. Yani Mansur Bey hatta bana sorarsa hiç gitmeyecek de.
1: Hı hı.
0: Yani en azından o böyle cetveli, pergeli alıp şöyle bir hesap yapar o. Dört işlem,
1: peki.
0: cetvel, pergel yetmez böyle. bütün şeyle ölçü birimleriyle hı hı. falan ondan sonra bir karar verir.
1: Peki şimdi Şükrü Bey.
0: Yorucu bir tip yani iyi bir dede olur ama hani mesela arkadaş olarak tercih edeceğim biri değil.
1: Peki. Şimdi Şükrü Bey, yeni partinin hani aşağı yukarı 80 olur, 90 olur, 70 olur vekil sayısını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bir yandan da şimdi hazine yardımı meselesi var partilere. Biliyoruz ki son seçimde aldıkları oy oranına göre hazine yardımı yapılıyor. Şimdi milletvekili sayısı da aldıkları oy oranına göre belirleniyor. Ama o milletvekilleri alacaklar tası tarağı ve yeni partiye taşınacaklar. Şimdi burada hazine yardımı meselesi ne olacak? Bir, yeni parti herhangi bir yardım alabilir mi?

0: mi? İki, hadi diyelim ki hazine yardımı alamadı. O zaman üyelerinden para toplayabilir mi? Nasıl Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde hesaplar açılıyordu ve adaylara destek vermek isteyen vatandaşlar oraya para yatırıyorlardı? Yeni parti içinde böyle bir süreç seçmen tarafından, vatandaş veya üyeleri tarafından bir bağış yapılabilir mi? Yasal mı değil mi?
1: Tabii siyasi partiler tüzel kişilik oldukları için daha önce de ifade etmiştim. Bir siyasi parti kurmak istediğinizde belki fikir adamlarını bulabilirsiniz, kadroları oluşturabilirsiniz. Ancak en önemli şey maddi kısmını nasıl halledeceksiniz? Bugün bir siyasi parti kuruyorum dediğinizde 1000 tane ayrı noktada çay demliyor olmanız lazım. Sadece çay demlemenin bile ciddi bir maliyetinin olduğunu söylemek lazım. Şimdi bir siyasi parti öncelikle seçime nasıl katılır noktasını değerlendirdiğinizde siyasi partiler kanunun 36. maddesi bu noktada çok açık ve net. Seçimlerden en az 6 ay önce illerin yarısında teşkilatlanmayı sağlamış olmanız lazım. Bu birinci koşul. Teşkilatlanmayı sağlamaktan ne anlıyorsunuz? Her ilde elin en az 1/3 ilçesinde siz örgütlenmeyi sağlamış olmanız gerekiyor. Bu teşkilatlanmayı sağlamak için. İkinci olarak sizin büyük kongrenizi yapmış olmanız lazım. Seçimlerden en az 6 ay önce. Dolayısıyla şu an aslında yeni parti kuruyoruz söyleminin altında yatan sebeplerden bir tanesi olası bir seçim durumu söz konusu olursa 6 ay öncesinden bu büyük kongre ve teşkilatlanmaları yapabileyim diye. Şimdi yardım konusu ise bakın çok açık net. Siyasi partiler kanunu ek birinci maddesi var Helin Hanım. Yüksek Seçim Kurulu'nca en son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınmış olan ve genel barajı aşan siyasi partilere her yıl hazineden bir ödeme yapılıyor. Şimdi burada birinci koşul en son seçime milletvekili genel seçimlere katılmış, yani katılma hakkına sahip olmuş olmanız lazım. Ve genel barajı da aşmış olmanız lazım. Burada bir B cetveli var. Onun 5000'de ikisini size yardım olarak yapıyor. Bir de buna ek olarak yapılan bir başka yardım var. O da milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların %3'ünden fazlasını alan siyasi partilere de seçim yılı devlet yardımlarından faydalanabiliyor. Şu an bu kurulacak olan yeni parti herhangi bir şekilde daha önce bir milletvekili seçimine, genel seçime katılmadığı için maddi yardımdan faydalanma gibi bir hakkı şu an söz konusu değil. Tamam. Bir kere bunu bir kenara koyalım.
0: Tamam.
1: Şimdi siz siyasi partisiniz, tüzüğünüz var, tüzel kişisiniz ve üyeleriniz var. Tamam, bu üyelerden yardım alabilir misiniz? Evet, bu üyeler size belirli oranlarda partiye bağışlar yapabilirler, mali katkılar sunabilirler. Tabii bunların da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri olmaması gerekiyor, hukuka uygun bağışlar olması gerekiyor. Ancak bu bağışlarla siz bu sorunu, bu siyasi partiyi yürütebilir ve yönetebilir misiniz? Bu da ayrı bir soru işareti. Ben işte aslında bugün yeni parti açıklanmasının temelinde yatan sebebin mali desteği bulduklarına dair somut emareyi görmüş olduk diye düşünüyorum. Bu şu anda mali destek olmasa, bunun altyapısı hazırlanmasa
0: hemen
1: bu parti kuruyoruz
0: demezlerdi. Hemen soralım bir dakika. Melik Yiğiter, mali destek var mı, öyle bir şey konuşulan Ankara'da? Bir mali destek mi bulmuşlar yeni parti için?
2: Yani vallahi hani
0: duyum var mı?
2: Ya bir kaynak yarat, şöyle ya bir kaynak yaratmak için bir arayışları oldu ama hani o parayı bulmadan zaten hani kuramazlar. Şu anda mesela Gelecek Partisi'nin binasını tuttular Mustafa Kemal Mahallesi'nde. 8-9 katlı bir yer ve kocaman bir yer. Yani onun kirası tek başına para. Bir sürü insan çalışacak orada falan, yani arabalar alınacak. Sonuçta şu anda CHP'nin arabalarını kullanıyor.
0: O zaman sen de bulunmuş olabilir diye düşünenlerdensin. Şükrü Bey'in dediği
2: tabii
0: gibi.
2: Yani bayağı
0: o ihtimal üzerinde.
2: Mecliste genel başkanın arabasını kullanıyor. Yani genel başkan diğer arabasını kullanıyor Özgür Bey.
0: Tamam.
2: O arabaları da vermek zorunda kalacak.
0: Tamam. Şimdi Şükrü Bey, son 30 saniyeniz, lütfen siz toparlayın. Ama diğer sorumun da o zaman yanıtını almış oldum. Diyorsunuz ki üyelerden de para toplayabilirler ama bu işe başladıklarına, soyunduklarına göre o zaman mali bir kaynak bulduklarını düşünüyorsunuz siz.
1: Evet. Yani son 20 zaten saniyemiz. Siyasi partileri kurabilmek için mali kaynak bulmadan bunu yapabilmemiz mümkün değil. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş değerlerine aykırı olarak yeni bir partinin kuruluyor olması Cumhuriyet Halk Partisi seçiminde istenilen tepkiye, istenilen oy çoğunluğunu sağlamayacak diye düşünüyorum ben.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Türk Medya Ankara temsilcisi Melike İtel ve hukukçu Şükrü Aksu bizimle birlikteydi. Melike İtel'e ve Şükrü Aksu'yu uğurlayalım. Bu saat diliminde noktayı koyalım. Birkaç dakika sonra ekonomik gelişmelerle buradayız.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 5. toplantısını yarın yapacak. Para politikası kurulu yılın 5. faiz kararını da açıklayacak. Beklentiler bankanın politika faizini değiştirmeyerek %37 seviyesinde sabit tutması yönünde.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimine göre yılın 5. para politikası kurulu toplantısı yarın yapılacak. Merkez Bankası bir önceki toplantısını Haziran ayında gerçekleştirmiş, politika faizini beklentilere paralel olarak %37'de sabit tutmuştu. Piyasalarda bu toplantıya yönelik de beklentiler sabit tutulması yönünde birleşti. Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan ankete göre 16 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise

0: %35 seviyesinde. Öte yandan küresel gelişmelerde karar üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail gerilimi enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yılın 5. toplantısı 2026 politikasına dair olası mesajlar açısından da önemli. Orta Doğu'da ateşkesin etkisiyle piyasaların hareketliliği sonrası Merkez Bankası'nın hangi adımları atacağı merak konusu. Para politikası karar metninde yer alacak ifadeler, geleceğe yönelik vereceği ipuçları açısından önemli takip edilecek.
1: Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. İki göstergede de önceki aya göre gerileme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 101,2 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ise 1,3 puan düşüşle 102,2 olarak gerçekleşti. Endeksi gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişleri, istihdam beklentisi ve üretim hacmine yönelik değerlendirmeler destekledi. Buna karşılık sabit sermaye yatırım harcamaları mevcut ve son 3 aydaki sipariş miktarıyla genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı çekti. Merkez Bankası Temmuz ayı kapasite kullanım oranı verilerini de açıkladı. Buna göre imalat sanayinde mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %73,8 oldu. Orta Doğu'da İran'la ABD arasında tırmanan gerilim küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını yükseltirken Japonya ve İngiltere'den gelen veriler merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri yeniden şekillendiriyor.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim, enerji piyasalarında belirsizliği artırırken küresel ekonomide de yeni etkiler oluşturuyor. Japonya Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinden daha erken bir faiz artışına gidebileceği değerlendiriliyor. Piyasalar 31 Temmuz toplantısında faizin sabit tutulmasını beklese de yetkililerin Aralık ayını beklemeden harekete geçebileceği belirtiliyor. Banka özellikle Japon yenindeki sert değer kaybı ve enerji ithalatı kaynaklı enflasyon baskısını yakından izliyor. Öte yandan Japonya'nın ihracatı zayıf yeninde desteğiyle Haziran ayında %19,3 artarak son 2,5 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. İngiltere'de ise enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen yıllık enflasyon %2,6'ya gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ve gıda maliyetlerindeki yavaşlama enflasyondaki gerilemede etkili oldu. Veriler İngiltere Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentileri desteklerken, hükümet de Ekim ayından itibaren konut elektrik faturalarındaki KDV'yi kaldıracağını açıkladı. Bu adımın enflasyonu yaklaşık 0,1 puan düşürmesi bekleniyor.
1: Ekonomiye noktayı koyalım. Saat başında moderatörde tekrar birlikteyiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz bir yangın haberiyle. Çatalca'da kimya üzerine faaliyet yürüten bir fabrikada yangın çıktı. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Havadan da görüntüleri ekranlarınızın sağ köşesinden sizlere ulaşıyor. Burası Çatalca'da bulunan Murat Bey Merkez Mahallesi'ndeki bir kimya üzerine faaliyet gösteren bir fabrika. Bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler otluk alana da sıçradı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Ve fabrikanın iki noktadan farklı farklı görüntüleri de ekranlarınıza yansıyor. Gelelim Ahbap Derneği soruşturmasına. Bugün 5 ünlü ismin ifadesine başvurulacağının haberleri gelmişti. Şimdi o isimler kimlerdi? Kimler adliyeye, hangileri adliyeye geldi? Hangilerinin gelmesi bekleniyor veya gelmeleri bekleniyor mu? Öğrenelim, sözü hemen adaya verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan, evet, gelmeleri bekleniyor. Bugün özellikle burada kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre bazı ünlü isimler savcılığa gelip ifade verecek. Peki kimler bunlar? Şarkıcı Gökhan Özoğuz'u görüyoruz. Bugün buraya gelip ifade vereceği belirtildi, yani öngörülüyor. Diğer bir yandan gazeteci Ece Üner de bugün geleceği söylenen isimler arasında. Bununla birlikte sunucu Öykü Serter de ifadeye bugün gelecek isimler arasında. Bu isimler ifadeye çağrıldı. Şunu belirtelim, herhangi bir gözaltı kararı yok kendileri hakkında, herhangi bir yakalama kararı yok. Sadece ifadelerine başvurulmak üzere

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çağrıldı bu isimler. Diğer bir yandan baktığımızda Avukat Feyza Altun da burada yani çağrılan isimler arasında görülüyor. Bu isimler yani gazeteci Fatih Portakal da aynı zamanda ifadeye çağrılanlar arasında. Şimdi Ahbap soruşturmasına baktığımızda ki günler öncesinden zaten bu ünlü isimlerin çağrılacağını belirtmiştik. Özellikle yeni delillerin ele geçirilmesi, bununla birlikte yeni tespitlerin yapılması, bunlarla birlikte aslında bu isimler ifadeye çağrılıyor. Ancak herhangi bir gerekçeli karar bize açıklanmadı, belirtilmedi. Yani bu isimler neden çağrıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı açıkçası. Şimdi soruşturma detayına baktığımızda bu soruşturma neticesinde toplamda şu ana kadar 28 şüpheli tutuklandı. Peki iddialar neydi? Önemli iddialar vardı. Özellikle Ahbap Derneği'nin ismi kullanılarak bazı şüphelilerin hesaplarına yüklü miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtilmişti. Ahbap Derneği için toplanan bazı bağış paralarının yine burada yurt dışına başkalarının hesaplarında olan, yani Ahbap Derneği doğrudan hesabında olan para değil, başkalarının hesabında olan paraların yurt dışına kaçırıldığı belirtilmişti. Bunların amacı dışında kullanıldığı belirtilmişti mesela. Bu hesaplardan bir tanesi ki Haluk Levent bazı şüphelerin hesaplarını bu şekilde kullanıyordu. Hem borç almak amacıyla kullandığı belirtiliyordu, hem de aynı zamanda Ahbap Derneği'ne bağış adı altında bu şüphelilerin bazı şüphelerin hesaplarını kullanıyordu para transferleri için. Yeliz Kaya vardı mesela, bu soruşturma kapsamında kendisinin asistanı oluyor. Haluk Levent'in asistanı oluyor. Kendisinin hesabına yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtilmişti soruşturmada. Diğer bir yandan Alper Çelik isimli bir şüpheli var. Ahbap Derneği'nin kurucularından bir tanesi oluyor kendisi. Kendisinin hesabına yasal bahis oynandığı belirtilmişti. 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı belirtilmişti ve 390 milyon liralık bir kayıp söz konusuydu. İşte savcılık burada bu bahsin, yani yasal bahsin Haluk Levent tarafından oynandığı şüphesiyle hakkında gözaltı kararı vermişti. Diğer bir isim var, başka bir isim, önemli bir isim. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, ki Oğuzhan Uğur için gerçek faydalanıcısı olduğu belirtilen, burada Babala TV'nin hesabına yurt dışından yüklü miktarda bir döviz girişi tespit ediliyor. Daha sonra da zaten bu tespit, yani bir özel banka tarafından masa şüpheli hareket olarak bildirimde bulunuyor. Bulunuluyor. Tabii burada Oğuzhan Uğur bu soruşturma kapsamında kendisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında toplamda 28 şüpheli tutuklandı bu soruşturmada. Yeni bir gelişme yaşandı. Önemli bir gelişme yaşandı. Bugün öğle saatlerinde 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Bu isimlerden bazılarının bugün gelmesi bekleniyor. Tabii savcılıkta ifade verecekler kendisi. Herhangi bir gözaltı ya da yakalama kararı yok bu isimler için en azından.
1: Teşekkür ediyoruz Adada'dan söz alalım. Şimdi siyaset cephesine şöyle bir bakalım. Dün Özgür Özel biliyorsunuz çıktı, açıkladı. CHP'den ayrılıyorum dedi. Yeni partinin kurulacağını söyledi. Önümüzdeki hafta başvuru yapılacak İçişleri Bakanlığı'na. Ama şimdi baba ocağını bırakıp Özgür Özel yeni bir partiye geçiyor. Bu kendisi ve beraberindekileri için zor olduğunu zaten kendisi de ifade ediyor. Ama geçerken CHP'nin kurumsal hafızasını da yanında taşıyabilecek mi? Ya da o hafızayı acaba taşımak isteyecek mi? Yeni parti ne kadar CHP'li olacak? Yeni parti nasıl bir parti olacak? Analiz Haber geliyor.
2: Atatürk'le sorunu olmayan, misaki milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyetle sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum.
3: Bu kadar mı? Peki devletçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ne olacak? Özgür Özel CHP'den giderken yanına altı okun hepsini götürmedi. Gömlek çıkarmadık, ateşten gömlek giydik dedi ama o gömleği belli ki Silivri'den Trabzonlu pragmatik bir müteahhit dikmiş.
2: Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
3: Araya araştırma vatandaşlara Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi sordu. %19,4'ü mevcut haliyle bu partiye oy verebileceğini söyledi. Aynı ankette yeni parti 80'lerin ANAP'ını örnek alırsa desteğiniz ne olur diye de sordu. Soru böyle sorulduğunda potansiyel %32'ye çıktı. Özgür Özel ve arkadaşları buna tab olmuş olabilir. Aksini iddia etse de CHP'nin Jön Türklerden aldığı tarihi misyonda baba evinde

0: ideallerine elbette sahibiz. Ancak bununla birlikte biz bir büyük çağrının da sahibiyiz.
1: CHP 100 yıllık devlet birikimiyle toplumu dönüştürme, kurumsal reform yapma ve vizyoner bir gelecek inşa etme iddiasındaydı. Yeni yapı bütün siyasal stratejisini tek bir figürün hukuki pozisyonuna ve anlık kriz yönetimine bağladı. Bu yüzden kitlesine uzun vadeli bir devlet yönetimi projeksiyonu değil, yalnızca kurtarma operasyonu vaat ediyor.
0: Ekrem Başkan iki özgürün arasında dursun. İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden.
1: Eski CHP sınıfsal, kültürel ve tarihsel bir tabana dayanır. Bu yönüyle organik bir partidir. İdeolojik bir konsensüs barındırır. Yeni yapı ise ortak bir dünya görüşüne değil, sadece karşıtlığa dayanıyor. Tek vasfı AK Parti'ye en karşı parti olmak ve ilk başarısızlıkta dağılma potansiyeli taşıyorlar. CHP, kişilerden bağımsız işleyen delegasyon yapısı, kurultaylar geleneği ve parti içi meşruiyet mekanizmalarıyla kurumsal bir ekolü temsil eder. Yeni yapı, siyaset merkezine gelenekleri veya fikirleri değil, şahısların ikbalini oturtuyor. Özgür Özel genel başkan olarak kalabilsin ve İmamoğlu'na ilişkin yolsuzluk iddiaları siyaseten reddedilsin diye kuruldu. CHP'nin en büyük rakibi AK Parti'ydi. Yeni partinin en büyük rakibi CHP.
0: Biz akıp gidiyoruz. Siz dört kişiyle davul zurna tedbirli esnaf ziyareti yapmaya kalkıyorsunuz.
2: Sarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan ve Sultanahmet'teki dikili taştan da daha eski olduğu belirlenen tarihi sütunun çevresini yabani otlar sardı. 2023'ten bu yana bakım yapılmayan tarihi taş ve seyir terası için CHP yönetimindeki Sarıyer Belediyesi çalışmama eylemini sürdürüyor.
3: Pompei sütunu tabii günümüzde yok, fırtınadan dolayı devrildiği için. Apollon sunağı var. Onun etrafının çevre düzenlemesinin yapılması, burada bulunan yaban otları, çalılar gibi şeylerin temizlenip, mümkünatı varsa ışıklandırılarak gece daha farklı bir ambiyans yaratılması. Buradaki çarpışan kayalar ve Pompei sütununun kültürel miras ve jeolojik miras olarak değerlendirilmesi açısından oldukça önem arz etmekte.
4: CHP'li yönetim otları bile temizlemedi. Tarihi sütun kaderine terk edildi. Vatandaşın Sarıyer Belediyesi'ne yaptığı çağrılar kulak ardı edildi.
3: Yer düzenlemesinin yapılmasından sonra herhangi bir ekstra gözlemlediğimiz bir şey yapılmamış. Sürdürülebilirliğinin sağlanması, bakımının yapılması, turizme kazandırılması oldukça önemli. Çünkü bahsettiğimiz çarpışan kayalar ve Pompei sütunu İstanbul'un tarihi açısından ve ilçemizin tarihi açısından oldukça önem arz etmekte.
4: Sarıyer Rumeli Feneri'nde Pompei sütununun tarihi 2000 yıl öncesine dayanıyor. Ünlü dikili taş Sultanahmet Meydanı'na konmadan önce oradaydı. Tarihi sütunun bakımı en son 2023'te yapıldı. Şimdi ise çevresini yabani otlar sardı.
3: Tarihsel bilgilere dayanaraktan İstanbul'un en eski dikili taşının Sultanahmet bölgesindeki Mısır Obeliski olarak bilindiği söyleniyor. Ancak burada bulunan Pompei sütununun Sultanahmet'teki dikili taştan daha eski bir tarihe dayandığı ve milattan sonra 2. yüzyıla dayanıyor. Obelisk ise 4. yüzyıla, yani 390 yılında dikilmiş, Roma İmparatorluğu döneminde dikilmiş bir sütun.
4: Bölgenin en önemli tarihi miraslarından biri olan sütun tarihi taş ve seyir terasındaki bakımsızlık vatandaşın tepkisiyle karşılanıyor. Durumun çok kez Sarıyer Belediyesi'ne iletilmesine karşın belediye yıllardır bölgede çalışma yapmak için harekete geçmiyor.
3: Turizm açısından da çok önemli bir bölge. Değerlendirilmesi lazım. Gerek ulusal gerek uluslararası açıdan önemli bir kültürel miras.
2: Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. 128 şüpheli gözaltında.
5: Jandarma ekipleri harekete geçti. Ülke içinde saklanan FETÖ mensupları bir bir deşifre edildi. 128 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Daha

0: önce yakalanan FETÖ militanlarının ifadelerinden yola çıkan ekipler kripto militanları belirledi. Adreslerinde tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 128 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 128 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Gelelim terörsüz Türkiye sürecine. Yasal düzenlemeler de artık sona geliniyor. Bugün Numan Kurtulmuş parti ziyaretlerini İYİ Parti ile devam etmişti ve sonraki durakta AK Parti'ydi. Hemen Yağmur'a dönelim. Son durumu öğrenelim, bilgileri alalım. Acaba bir açıklama gelecek mi? Bu sorunun da cevabını öğrenelim. Yağmur, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Hey Aslan, AK Parti ile olan görüşme Numan Kurtulmuş'un makamında başladı. Şu dakikalarda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le beraberindeki heyeti makamında kabul ediyor. O görüşme an itibariyle başladı. Şu dakikalarda devam ediyor. Tabi dünden bu yana bir süreç yürütüldü Numan Kurtulmuş tarafından. Son olarak Şubat ayında siyasi parti turu gerçekleştirmişti. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli, Dem Grubu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi liderlerle ve isimlerle görüştü Numan Kurtulmuş. Bugünse önce saat 14'te İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, ardından da şu dakikalarda AK Parti grubuyla görüşmeye devam ediyor. Gözler şimdi o görüşme sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından bizzat yapılacak açıklamaya çevrildi. Saat 16'da Numan Kurtulmuş'un mecliste kameralar karşısına geçerek hem terörsüz Türkiye süreci hem dünden bu yana yürütülen diplomasi trafiği, liderlerle olan görüşme trafiği hem de elbette meclis tatile girmeden önce meclise getirilmesi planlanan çerçeve yasayla alakalı son duruma ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. AK Parti heyetiyle görüşme şu dakikalarda devam ediyor. Sonrasında bu açıklama gelecek. Tabii özellikle yasama yılı tatili olmadan meclise yasal düzenleme anlamında artık bir metnin gelmesi bekleniyor. Bu alanda hangi adımlar atıldı? Liderler hangi değerlendirmelerde bulundu? Dünden bu yana görüşmelerin çıktıları neler? Elbette tüm bunlara ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş detayları önümüzdeki saat dilimi içerisinde açıklayacak. Bizler de takip edip aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi bugün başkent Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düşmüştü. O helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir de yaralı binbaşı Bilgehan Kurtoğlu var. Onunsa tedavisi devam ediyor.
0: Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kaza Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir araziye düştü. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilotlardan biri ambulansla, diğeri ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Helikopterin düştüğü alan güvenlik çemberine alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan helikopterin pilotu, emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı. Kazanın ardından Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Helikopterin eğitim uçuşunda olduğu bildirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

0: Gelelim ABD-İran arasındaki savaşa. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattı. Şiddetlendi saldırılar ve İran körfez ülkelerini, ABD ise İran'da kritik bölgeleri hedef almaya devam ediyor. CENTCOM, ABD kuvvetlerinin İran'da askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Önemli altyapıların vurulduğu belirtildi. İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. Tebriz, Mahşer ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldi. Çabahar ve Kunarek kentinde 4 patlama sesi duyuldu. Bu şehir nükleer santrali yakınlarında bulunan bir elektrik trafo merkezinin vurulmasıyla elektrik kesintisi yaşandı. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Yeni saldırıların İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü bir biçimde yapılacağını belirtti. Trump sosyal medyada Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü asker sayılarını karşılaştırdı. İran askeri çatışması 4 ay 18 ölü ifadesini kullandı. İran'ın saldırılarındaysa körfez ülkeleri hedef alındı. Kuveyt hava savunma sistemleri devreye girdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'e ait Bubiyan Adası'yla Ali Esselem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı. Eddoha askeri üssünde bulunan ABD'nin askeri altyapısı da vuruldu. Ürdün'de ABD'nin kullandığı El Ezrak'la Bahreyn'deki Şeyh İsa üslerini yeni bir İHA dalgasıyla hedef aldı. İran güçlerinden ABD'nin tehditlerine tehditle karşılık geldi. ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde savaşın genişletileceği belirtildi. Avustralya'da eski başbakan yardımcısı Barnaby Joyce katıldığı canlı yayında köpeğine sert şekilde bağırdı. Bu tavrı sosyal medyada tepki çekti.
1: Köpeğine sert şekilde bağırdı, canlı yayını böldü. Avustralya'da eski başbakan yardımcısı Barnaby Joyce'un canlı yayındaki tavrı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
2: Otur yerine.
3: Sorry.
1: Eski başbakan yardımcısı ABC televizyonuna katıldı. Katıldığı programda soruları yanıtlarken Joyce, köpeğinin havlaması üzerine konuşmasını kesti. Yüksek sesle otur yerine diye bağırdı.
2: Otur yerine. Kusura bakmayın, köpek yüzünden.
3: It's a dog.
1: Köpeğin yayını ikinci kez bölmesi üzerine Joyce bir kez daha sunucuya açıklama yaptı.
2: Bu köpek için gerçekten özür dilerim. Bir anda havlamaya başladı.
4: Just answer the question.
1: Programın sunucusu Sarah Ferguson'ın verdiği cevapsa ortamı gerdi.
5: Köpeği boş verin, soruya cevap verin.
2: Kaba davranma, yoksa bu röportaj burada biter.
1: Röportaj sosyal medyada tepki topladı. Eski başbakan yardımcısının köpeğe sert davranışı eleştiri topladı.
0: Fethiye'den görüntüleri getirelim ekranlarınıza. Orman yangını var, söndürme çalışmaları sürüyor. Görüntüler şu an ekranlarınıza geliyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını yürütüyorlar. Yangın söndürme helikopteriyle ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edildiği anları da görüyorsunuz. Şu anda dileriz ki geniş bir alana yayılmadan yangın söndürülebilsin. Pazartesi günü yaptığımız yayında meteoroloji editörümüz Elde Bir Anayan'da uyarmıştı. Hava sıcaklıklarının orman yangınlarına sebep olabilecek seviyede olduğundan bahsetmişti. Nem oranının da bunu destekler seviyede olduğuna dikkat çekmişti. Ve özellikle de vatandaşlar olarak yanıcı maddeleri atmamamız veya ormanlık alanlarda ateş yakmamamız, anız yakılmamız konusunda uyarılarda bulunmuştu. Aslında yazın ilk bölümünü yangın çıkmaya müsait hava koşulları olmasına rağmen herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan atlattık. Şimdi yazın geriye kalan diğer bölümü.

0: var önümüzde. Dileriz ki bu süreci de ilk bölüm gibi yine ciddi büyük yangınlar yaşamadan atlatabiliriz. Ama Fethiye'den geldi bu görüntüler. Orman yangını var. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Afganistan ve Pakistan'a bakalım şimdi de. Şiddetli yağışlar var. Hatta öyle ki o yağışlar ölüm de getirdi. Afganistan'da en az 20 kişi, Pakistan'da ise 12 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Afganistan'ın Nuristan bölgesinden. Şiddetli yağışlar etkili oldu. Ani seller yaşandı. Evler su altında kaldı. Çok sayıda ev de zarar gördü. Afette en az 20 kişi yaşamını yitirdi. 80'den fazla kişi de yaralandı. 100'den fazla kişi de kayboldu. Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Pakistan'da da muson yağışları etkisini gösteriyor. Hayber Patunha eyaletinde sel, heyelan ve çökme olayları yaşandı. 5'i çocuk, en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ondan fazla evde zarar gördü. Ülkede Haziran ayından beri yağışlar etkili oluyor. Toplam can kaybı ise 53'e yükseldi. Az önce orman yangınlarından bahsederken havanın maalesef ki bu yangınlara elverişli olduğundan bahsetmiştik. Pazartesi günü Elde Bir Anayan meteoroloji editörümüz de uyardı demiştik. Şimdi Elde Bir An'dan bir başka uyarı daha var. O da bu akşam için ani soğuma ve şiddetli yağmur uyarısı. Hemen bir sözü Elde Bir An'a verelim.
1: Çok yüksek sıcaklıklar, sıcak alarm, aşırı sıcak Türkiye'nin pek çok noktasında hala devam ediyor. Özellikle güney bölgelerimiz 44 derece bandına kadar çıkmış durumda. Bugün Antalya'da gölgede sıcaklık 44 derece ama artık aşırı sıcakta son gün diyebilirim. Çünkü bugün sabah güne sıcak başladık ama öğleden sonra ve akşam işler biraz değişecek. Özellikle Türkiye'nin kuzeyi itibarıyla soğuk cephe geliyor. Soğuk cephe geçişi öğle saatlerinde Trakya'dan giriş yapacak, havayı serinletecek. Sağanak yağış başlayacak ve rüzgar hareketliliği geliyor. Uzunca bir zamandır Türkiye Afrika antisiklonu etkisindeydi. Artık bugün itibariyle bu antisiklon Türkiye'nin güneyine doğru ilerleyecek ve yarın itibariyle de giderek zayıflayacak ve Türkiye'nin tamamı 500 milibar seviyesinde oluk etkisine girecek. Ne demek bu? Yani atmosfer daha kararsız bir hale geçecek ve oluk etkisiyle birlikte rüzgar hareketliliği artacak. Cephesel yağış kuvvetlenecek. Şimdi bugün öğle saatlerinde Trakya'da sağanaklar başlayacak dedik. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevresinde sağanaklar şiddetli olacak. İstanbul'da da akşam saatlerine doğru sağanaklar başlayacak. Ama asıl Trakya'da yağış şiddetli şekilde görülecek. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Mikro ölçekli şiddetli yağış ihtimaline dikkat etmek gerekiyor bu gece. Yarın da yine aslında aynı şekilde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığındaki düşüş giderek güney bölgelerimizde de hissedilmeye başlanacak. Türkiye'nin tamamında bu soğuk cephe geçişiyle birlikte serinleme hissedilecek. Ama özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu bu sıcaklık düşüşüne rağmen yine sıcak alarm seviyesinde kalacak. Ama bugün 42-43 derece bandında olan hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da cuma günü ve hafta sonu 35-36 derece bandına inecek. Ama Antalya'da bugün 44 derece sıcaklık, hafta sonu ise 30 dereceye inmiş olacak. 13-14 dereceye varan bir serinleme periyodu bu. Sıcak alarm seviyesinden daha normallere doğru, hatta normallerin altına doğru bizi indirecek. Onu hemen söyleyelim ve bu ani soğuma tabii ki hepimizin bağışıklığını da düşürecek bir yandan. Çünkü kısa süre içerisinde, saatler içerisinde yaklaşık 10 derecelik bir soğuma periyodu yaşanacak. Öğle saatlerinde Trakya'da başlayacak bu soğuma ve sonrasında yarın Marmara'nın tamamı, Karadeniz bölgesi, Kuzey Ege, İç Anadolu bölgelerinde hissedilecek. Cuma günü ve cumartesi günü de soğuma aynı şekilde devam edecek. Cuma'nın tablosunda da yine Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'da, Akdeniz'in özellikle iç kesiminde gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Ama cumartesiye dikkat, cumartesi çok önemli. Neden? Doğu Güneydoğu Anadolu dışında Türkiye'nin tamamında cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmuru var ve Marmara Karadeniz bölgesinde sağanaklar şiddetli olacak. İç Anadolu'nun batısı Ankara Eskişehir çevresinde de yine şiddetli sağanaklar görülebilir. Lokal şiddetli gök gürültülü sağanaklar, mikro ölçekli sağanaklar bunlar ve mikro ölçekli şiddetli sağanaklar diyelim daha da doğrusu. Dar alanda aşırı yağış getirme ihtimali var. Şimdiden cumartesi günü planlarınızı çok fazla açık havaya göre yapmayın tavsiyesinde bulunmuş olalım. Cumartesi günü evlerimizde kalmaya özen gösterelim. Çünkü bu sağanak yağış cumartesi günün ilk saatleri itibariyle, cumayı cumartesiye bağlayan gece saatler 00'ı gösterdikten sonra şiddetli sağanaklar başlayacak. Cumartesi gün boyu sağanak yağmur devam edecek. Tabii ki her yerde aynı anda aynı miktarda değil, dar alanda ama şiddetli yağış getirme ihtimali var. Çok hücreli boran, tek hücreli boran ve belli noktalarda süper hücreye çevirme ihtimali de var. Cumartesi gün boyu bu yağışı radardan takip etmek gerekiyor. Sel, su baskını, dolu, yıldırım gibi bir takım olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda birikmeler olabilir. Ani sel riski meydana gelebilir. Özellikle büyük şehirlerde beton yüzeylerin, yüzey alanının fazla olduğu büyük şehirlerde biliyorsunuz dere yataklarında çok hızlıca sel su baskını riski gelişebiliyor. O yüzden cuma gecesi araçlarınızı dere yataklarına park etmeyin. Cumartesi günü yağış anında sel suyundan uzak durun. Bir karış sizi 30 santim araçlarınızı sürükler. Ama ben bu sudan geçerim diye düşünmeyin. Sel ve su baskını riski cumartesi günü yüksek olacaktır. Dolu ve yıldırım ihtimali de var. Yağış anında 500 milibar seviyesindeki oluk etkisi sebebiyle rüzgar da kuvvetli olacak. Ve haftanın en soğuk günü olacak cumartesi günü. Şimdiden hazırlıklı olmak gerekiyor. İnce hırkalara, ince ceketlere, yağmurluklara ihtiyacımız olacak hafta sonu cumartesi. Şimdiden haftalık ve hafta sonu planlarımızı bu havaya göre ayarlamalıyız. Sonrasında pazar günü sıcaklık tekrar artış eğilimi içerisine girecek ve hava yine güneşli, sıcak olacak.
0: Elde bir ana teşekkür edelim. Bu arada bir yandan işte yağışlı hava, sıcaklıklar düşüyor. Bir yandan da yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni bir haber daha geldi. Görüntüler Antalya'dan, Antalya Kepez'den. Ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor. Küçük bir noktadan dumanların yükseldiğini görüyoruz. Dileriz ki kısa sürede söndürülsün ama hava durumuna da baktığımızda bir rüzgarın olmadığını görmek yine de insanı sevindiriyor. Çünkü biliyorsunuz rüzgarlı havalarda alevler hızlı bir şekilde yayılıyor. Neyse ki bir rüzgar durumu söz konusu değil. Ekipler de alevlere müdahale ediyor. Antalya'nın Kepez ilçesinden geliyor görüntüler. Bir noktada daha yangın vardı, onu da hatırlatayım, az önce paylaşmıştık. Fethiye'de de yangın var, orada da Muğla'nın Fethiye ilçesinde. Orada da ekipler alevlere müdahale ediyor. İki noktada orman yangını var. İstanbul'dan Kuşadası'na giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Önce Kütahya'da bariyerlere çarptı, ardından da devrildi. Yan yattı otobüs. 31 kişi yaralandı. Peki neden oldu bu kaza? Şoförün uyuyakalmış olabileceği düşünülüyor.
2: Önce bariyerlere çarptı, sonra da devrildi. Yolcular ölümle burun buruna geldi. Kazada yaralanan 31 kişi hastanelik oldu. İstanbul'dan yola çıkan MG yönetimindeki yolcu otobüsü Kuşadası'na gidiyordu. Sabahın ilk ışıklarıydı. Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunda şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. Ardından da devrildi. Yan yatan otobüste can pazarı kuruldu.
3: Tamam.
2: Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Devrilen otobüste sıkışanlar vardı. Ekipler seferber oldu. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Şans eseri bir can kaybı olmadı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Durumu ağır olanlar vardı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yolcuların ölümden döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şoförün uyuyakaldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Hurda'ya dönen otobüs ise bölgeden kaldırıldı.
0: Tekirdağ'da alkollü olduğu gerekçesiyle trafik çevirmesinden kaçan bir sürücüyle jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda şüpheli yakalandı. Şüpheliye ceza da yağdı. Aracın sahibi ise sürücüye devletten kaçamazsın diyerek tepki gösterdi. O anlara bakalım.
2: Denetimden kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonrası yakalandı. Hem ceza hem fırça yedi.
3: Dur diyorum sana, dur dur. Dur, devletten kaçtılar. Dur. Bayit yaptırıyorum, tamir yaptırıyorum. Allah'ım. Ben zaten almışım, o zaman gidiyor.
2: Gece yarısıydı. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde jandarma ekipleri trafik ve asayiş denetimindeydi. Çevirmeye giren bir otomobil dur ihtarına uymadı ve kaçtı. Ekipler alarma geçti. Aracın peşine düştü. Şüpheli kaçtı. Ekipler kovaladı. Kilometrelerce süren kovalamaca Çorlu Havuzlar Mahallesi girişinde son buldu. Şüpheli sürücü yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü çıktı. Dur ihtarına uymamaktan sürücüye 240 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi. Araç da 60 gün trafikten men edildi. Araç sahibi öfkeliydi. Ekipler denetimden kaçan sürücüye devletten kaçamazsın diyerek tepki gösterdi.
3: Dur diyorum sana, dur dur.
0: Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Hasat Bayramı'na götüreceğiz şimdi sizi. Hasat Bayramı'nda çocuklar dalından sebzeler topluyorlar. Yedikule Bahçe'de muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu bizi bekliyor. Söz Eda Nur'da.
4: Evet, doğayla iç içe olan bir alandayız. Tabii arkamızda da bostanları görüyorsunuz. Bugün Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Yedikule Bahçe'deyiz ve burada çocuklar ve aileleri doğayla iç içe çok özel anlar geçiriyorlar. Elbette ki bir tarafta tarihi Yedikule surları ve diğer tarafta da işte gördüğünüz gibi yemyeşil bostanlar ve bugün de burada gördüğünüz gibi oldukça renkli görüntüler de var. Fatih Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Hasat Bayramı kapsamında çocuklar ve aileleri sabah saatlerinden itibaren buraya, yani Yedikule Bahçe'de bir araya geldi ve gün boyunca da hem hasat yapıyorlar hem de doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Tabii aslında buradaki en önemli amaç çocuklara üretim sürecini gösterebilmek. Çünkü bugün birçok çocuk belki de ilk kez domatesi ya da biberi dalından koparıyor. Tabii market rafında gördüğü ürünün toprağa nasıl ekildiğini, nasıl yetiştiğini ve nasıl hasat edildiğini de burada yerinde deneyimleme fırsatı buluyor. Biz de tabii bunu yakından da takip ettik. Çocuklar tarlalara girerek hem domates ve biberler topladılar. Topladıkları ürünleri daha sonra kendilerine hediye de edilecek bir taraftan. Yani aslında sadece eğlence değil, aynı zamanda üretimi de yerinde görmüş oluyorlar aynı zamanda. Burada da işte toplanan ürünler de var. Çocukların ellerine bir bir hasır sepetler de verildi. Hem çocuklar aileleriyle beraber keyifli vakit geçiriyorlar, hem de şehir hayatının içinde doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Yedikule Bahçe zaten yıl boyunca kent tarımı konusunda da önemli bir merkez olarak hizmet vermişti. Bugün de düzenlenen Hasat Bayramı da bu çalışmaların en renkli organizasyonlarından biri oldu. Tabii çocuklar bir taraftan doğayla da bağ kuruyorlar. Gördüğünüz gibi ellerinde de karton kutular da var. Gün boyunca hasatı yaşadılar burada aileleriyle beraber. Heyecanlılardı. Çünkü dalından ilk kez meyve topluyorlar, sebzeler topluyorlar. Burada da toplanan adamlar var. Şimdi onlar da kutular eşliğinde çocuklara teslim edilecek. Biz de buradaki heyecanı sizlerle paylaştık diyelim ve bu noktadan tekrar sözü merkeze bırakalım.
0: Eda Nur'a teşekkür ediyoruz. Mersin'e gidelim şimdi. Geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 42 şüpheli yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
5: Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Gençleri zehirleyenler tek tek yakalandı. Mersin narkotik timleri uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Günler süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleriyle saklandıkları adresler tespit edildi. Ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler harekete geçti. 52 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Firari 10 şüpheli ise aranıyor. Basılan adresler didik didik arandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
0: Yaz demek, düğün sezonu demek, düğün sezonu demek, altın alışverişi demek. Şimdi tabii altın alışverişine gidildiğinde her yüzük, her altın aynısı bile olsa, her yüzük, her bilezik fiyatı herkes için aynı olmuyor. Neden? Vücut ölçüleri etkilemiyor mu? Öğrenelim, sözünü Neslişah'a verelim.
6: Düğün sezonu artık başladı. Vatandaşın en önemli kalemlerinden biri ise altın tabii ki. Evlenecek çiftler kendilerine düğünlerde takabilmek için altınlarını alıyorlar tabii. Fakat herkesin vücut ölçüsü bir olmayabiliyor. Mesela benim parmağımda bir yüzük 16 ölçüsündeyken diğerinin ölçüsü ise 10. Elimde tuttuğum bilezikler de keza aynı şekilde. Biri 6'ya 6 ölçüyken diğeri ise 6'ya 4. Fakat biz bunu almak istediğimizde ya da evlenecek çiftler bu alışverişi yapmak istediklerinde ölçüye göre mi bir ödeme yapacaklar? Yoksa bunun farklı bir değerlendirmesi mi var? Derlerdi ya işte kilosuna göre altın, işte kilosu kadar altın artık işi ona mı gidiyor? Yoksa daha mı farklı bir süreç var? İşin uzmanına soracağız. Bir yayın konuğum var, Kuyumcu Veysi Amcalar yayın konuğum olacak efendim. Şimdi önümüze serdik altınları da zayıf biriyle biraz daha balık etli biri aynı ödemeyi mi yapar bilezikte? Nasıl süreç ilerler?
7: Hayır, fark eder. Yani şöyle söyleyeyim, bilezik ölçüsü 5-8'den başlıyor, 6-6'ya kadar gidiyor. 10 gramlık bir bilezik üzerinden hesap edersek yani en küçüğü 9,5 gram gelir. En büyüğü de 10 gram 20 santim civarında. Yani 0,50 ile 0,70 arasında bir tanesinde fark eder.
6: Yani efendim şimdi Fatih sen de hemen aşağıya doğru inmesini rica edeceğim. Şimdi burada size'lar var. Yani önümüzde milimetrikleri var. Evet. Fakat bu parmak ölçüsüne göre değil anladığım kadarıyla. Daha farklı değerlendiriyor. Yani şekli, şemali, üzerinde gördüğünüz kalınlıkları.
7: Şöyle söyleyeyim ben size. Tabii hem parmak ölçüsü hem de eni fark ediyor. Alyanslar 2 milimden başlıyor 7 milime kadar. Yani 2 milim bir çift alyans ortalama 4 gram gelirken 7 milim bir çift alyans 13-14 gram geliyor. Yani bu müşterinin tabii tercihine göre de fiyat değişiyor. Parmak ölçüsü de değişiyor. Tabii bir 10 numara ile 16 numara aynı değil. 10 numara atıyorum rakam olarak 15 bin liraysa ortalama. 16 numara da 17-18 bin civarında bir fiyat olur.
6: Ama mesela şunu diyebiliriz şimdi Fatih'le yine buradan hatta elimdekilerden devam etmek istiyorum. Şu 16 bu serçe parmağımda gördüğünüzde 10 inç, inç olarak yani 10 milim diyeyim. 10 milim, evet. 10 milim olarak değerleniyor. Fakat siz şöyle yapabilirsiniz. Ben 10 milimli de örnek veriyorum 4 gram yapmak istiyorum. 16 milimi de 10 gram yapmak istiyorum. Böyle dediğimiz takdirde fiyatlarda bir değişiklik olmuyor sanırım.
7: Hayır, yani eğer aynı gram isterlerse o da yapılır. O zaman hiçbir şey fark etmez.
6: Yani grama bağlı. İstediğin şey ya ölçüden. Yani önümüzde şu an tekrar gösterelim Fatih'e de gördüğünüz gibi farklı farklı çeşitlerde bilezikler var. Tabii bu keza kolyede de değişiklik gösterebiliyor, yüzükte de değişiklik gösterebiliyor ama gramı aynı olduktan sonra vatandaş istediği ölçüde, istediği fiyatta yaptırabiliyor.
7: Aynen öyle. Yani vatandaş nasıl isterse olur, isterse hafif de olur, isterse de ağır da yapılabilir.
6: Peki efendim şimdi bir de içi dolu ve boş muhabbeti var. O nedir?
7: Şöyle söyleyeyim, bir tanesini şöyle düşün, su borusu gibi. Yani içi boş. Ötekisi de dökme demir gibi düşün. Tamamen altın. Ama benim herkese tavsiyem içi dolu alyans almaları. Çünkü içi boş alyans bir yere vurdukları zaman büyük bir ihtimalle bakın şurada da gözüküyor bu içi boş bir alyansın.
6: Hemen Fatih'ten rica edelim.
7: Üstü ezilir. Veya şöyle ikiye de ayrılabiliyor. İçi boş alyanslar. Fiyat olarak yarı yarıya fark ediyor ama içi dolu bir alyans ömürlüktür. Yani bunu 50 sene kullansanız bir problem olmaz. Ama bunlarda aynı şey söylenemez.
6: Yani bu elimde tuttuğum içi dolu.
7: Evet. Ve bunlar içi boş. Ama ağırlık olarak içi dolu içi boşa göre neredeyse 2-2,5 kattır. Dediğim gibi ama bu ömürlük, bu öyle değil.
6: Anladım efendim. Yani uzun lafın kısası, ölçüde fiyat değişmez ama gramlarda fiyat değişir.
7: Doğru.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Emeğinize sağlık. İşin uzmanına sorduk. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun da ekranlarınıza getirip çeşit çeşit gördüğünüz üzere. Yani boyutları var, çeşitleri var, ölçüleri var. Fakat düşündüğünüz gibi değil. Yani bilek kalınsa gramajı daha ağırdır gibi bir süreç mümkün değil. Aldığınız ürünün altın ağırlığı burada sizin fiyatınızı belirleyen en önemli faktör oluyor. Bizler işin uzmanına sorduk süreci. Yeni evlenecek çiftlerin de aslında uzun zamandır merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Biz de soruya cevap vermeye çalıştık işin uzmanıyla beraber. Süreci de kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la sizlere aktardık diyelim. Sözü buradan size stüdyoya bırakalım.
0: Esişah'a teşekkür ediyoruz. Antalya'da motosiklet sürücüsü ve ticari taksi şoförü arasında kavga çıktı. Ticari taksi şoförü kendisinden yaşça büyük olan motosiklet sürücüsüne yumruk attı. Yumruğun etkisiyle yaşlı adam yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Trafik kavgası şiddetle sona erdi. Motosiklet sürücüsü ve ticari taksi şoförü karşı karşıya geldi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı işte böyle görüntülendi. Olay Antalya Gazi Paşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle motosiklet sürücüsüyle ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın ardından gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Aynı ihlali daha önce de işlediği belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ticari taksi 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücüye ayrıca 180 bin TL idari para cezası uygulandı.
0: Eskişehir'e gideceğiz şimdi. Sivrihisar'da 36 yıllıktır kebapçılık yapan 48 yaşındaki Bahattin Bayık. 300 dereceyi bulan fırın sıcaklığının karşısında yaz ayının bu kavurucu sıcaklığını aldırış etmeden mesleğini tutkuyla sürdürüyor.
8: 300 derecelik fırına aldırış etmiyor. 36 yıldır en sıcak günlerde bile çalışıyor.
9: Kendimizi zaten ayarlıyoruz bu yaz sezonuna. Evet sıcak oluyor ama alıştık artık yani mesleğimiz bu.
8: Konyalı kebap ustası Bahattin Bayık, Eskişehir Sivrihisar'da uzun yıllardır esnaflık yapıyor. Mesleğini icra ederken 300 derece sıcaklığa ulaşan fırının başında günde 10-12 saat mesai harcıyor.
9: Yeni başlayan bir adam için çok zor bir süreç ama yıllar geçtikçe artık normalleşiyor.
8: Yaz sezonunun zorluklarına göğüs geren Bayık, müşterilerin artık ticari amaçla yapılan işlerle kaliteli malzemeyi anında ayırt edebildiğini belirtti.
9: İnsanlar artık ne yediğini çok iyi biliyor. Eskiden bundan 15-20 sene önce olsaydı tamam önüne ne versen yer misali ama şu anda öyle değil. İnsanlar etten anlıyor, yapılanı anlıyor, malzemenin düzgün malzemeden mi yoksa öyle ticari amaçlı mı insanlar anlıyor artık.
0: Sakarya'ya gidelim şimdi de yürekleri ısıtan bir dayanışma örneğini ekranlarınıza getireceğiz. Merve Çidal bedensel ve zihinsel engelli ve Merve Çidal yıllardır gelinlik giyme hayali kuruyor. İlçe halkının desteğiyle bu hayali gerçeğe dönüştü.
10: Beyaz gelinliğiyle araçtan indiğinde yüzündeki tebessüm her şeyi anlatıyordu. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal, uzun yıllardır hayalini kurduğu gelinliği giydi. Gönüllüler hazırlık yaptı, dernekler destek verdi. Gelin arabası konvoy eşliğinde düğün alanına geldi. Karapürçek sokakları alkışlarla doldu. Merve'nin sevinci görülmeye değerdi.
11: Çok gelinlik giymek istiyorum. Elimde. Onu da çok giymek gençlerine. Herkese çok teşekkür ediyorum yani.
10: Ailesi de en az Merve kadar mutluydu.
12: Kızımın bugün eğlencesi vardı. Onu mutlu etmek için mutlu olsun diye uğraştık. Yengesi çok ilgilendi, Allah razı olsun. Yengesi organize etti bu işleri, yaptılar.
13: Gelenden herkesten Allah razı olsun. Mutluluğumuza katıldılar. Bizi de mutlu ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gelinlik yemek istiyordu çok.
10: Düğünde takı töreni de yapıldı. Davetlilere yemek ikram edildi. Yüzlerce kişi Merve'nin mutluluğuna ortak oldu.
0: Bu haberle moderatörü noktalayalım. Ama saat başında günü anlatmak için Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Ah ah.
2: İmotikler
1: nerede o eski
2: gerici.
1: Türkiye?
2: Adam sizi uçurdu be.
1: Ha, nerede o eski Türkiye? Tijen Mergen adında bir kadın var efendim. İş kadınıymış. Boğaziçi Üniversitesi
2: numunelik
1: mezunuymuş.
2: Bilmiyorum, tanımıyorum.
1: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde eski yönetimde yer almış.
2: Tamam ya.
1: Rotary Kulübü'nün eski aktif mensuplarından biri. Eski demeyelim. Hasılı kelam neyse o. Yani hani umurumuzda da değil aslında. Sadece bir paylaşım yaptı. O ah ah deyip Bekir Coşkun var ya Bebek'te.
2: Çok
1: o eski Türkiye falan dedi.
2: Çok güzeldi. Melon şapları giyerdi kadın.
1: Bu paylaşımdan, bu zihniyetten vazgeçmiyorlar. Paylaşım şu. Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet haftası için kampüste olduğunu söylüyor bu kadın. Ve sonra diyor ki, gözlemlerini anlatıyor. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyor. Hadsizliğe bakar mısınız?
2: Bence çok fazla burada ki bunun reklamını yapmayalım. Kimse hani zıkkımın köküyse.
1: Ekranı bu kirlettiğimiz için de, özür dilerim. Bu paylaşımı alın ama tabii hadsizliği görün diye gönder.
2: Yani kendi bular. Biraz bular. Bu şu andaki dedi var ya yeni parti kuruyoruz. Kuvayi Milliye'yi buraya taşıyacak. Kuvayi Milliye'si kaldı. Kuvayi biz aldık. O ona taktık. Peştemal, pavyon, dizlik, kepazelik, her türlü süfli hareket. Siyasetin temeli bu.
1: Ambalajı ne? Çağdaşlık.
2: Diyor,
1: daha adam, çağdaş diyor.
2: Bak, kaç sene
1: daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyor.
2: Kaç seneden geçti? Biraz önce anlattık.
1: Çok Özkan Yalım'ın otel girişindeki o çağdaş tabii görseli.
2: Tabii.
1: Tijen Hanım olur
2: şimdi,
1: mu?
2: Şimdi bu adamlar...
1: Havlulu.
2: Bir adamlar,
1: çok çağdaş ya.
2: Bu havlulu sevgi bol...
1: Verin şu çağdaş görüntüleri verin ya.
2: Çağdaş görünmüyorsun.
1: Çağdaşlığı bir görelim.
2: Şimdi bunların derdi, genel olarak söylüyorum. Bu kadın hani bunların çanlarına ot tıkayan bir Recep Tayyip Erdoğan var.
1: Öyle.
2: Çok, bakın... İsmi oraya sürekli onun üzerine konuşmak istemiyorum ama...
1: Son cümleyi okumadım, o da seni bağlayacak. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğu için içim buruk seyrettim tabii diyor.
2: Şimdi
1: daha çok vurulacaklar. Yani... Cemil Hoca bu Tijen Mergen adındaki kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılayıp şöyle demiş. Aslında sanıldığının aksine bu tepki sınıfsal bir tepki. Beyaz Türklerin eski Türkiye'de hem fakir hem de dindar olan alt sınıflara karşı yeni Türkiye'ye karşı duydukları öfke. Beyaz Türkler ayrıcalıklı dünyalarını kaybetmenin telaşındalar diyor.
2: İşte önce işte, okumuş adam. Tabii işte
1: okumuş adam. Selam olsun buradan Profesör Doktor Cemil Koçak hocamıza.
2: Yani...
0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündem yoğun. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hep içimizde bir sızı oluyor. Acaba aşırı sıcaklar orman yangınlarını da beraberinde getirir mi diye. Keza öyle oldu. Yurt genelinde ormanlık ve otluk alanlardan alevler yükseldi. O yangınlarla mücadele ise aralıksız devam ediyor. Afyonkarahisar, Antalya, Muğla. Peş peşe yangın haberlerinin geldiği illerimiz, son durumu aktaralım. Bu görüntüler Muğla Göcek mahallesinden geliyor ekranlara. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Eski Gökçe Ovacık mevkiinden başlayan yangına 14 helikopter, 5 uçak ve 200 personel müdahale etti. Alevlerin evlere ulaşmaması içinse ekipler teyakkuz halinde bekleyişi sürdürüyor. Bir diğer yangın haberi ise Antalya Kepez'den. Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için 9 hava aracı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi karadan, havadan, zamanla yarışıyor. Afyonkarahisar'da da sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Bayraktepe Mezarlığı yakınlarındaki engebeli arazide başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle Bağlar mevkiine sıçradı. Bölgedeki iki bağ evinin zarar gördüğü yangına 8 itfaiye aracı, arazözler, dozer ve helikopterle müdahale ediliyor. Bir yangın haberi de Çatalca'dan geldi. Kimyevi madde üreten bir fabrikadan alevler yükseldi. Henüz yangının çıkış sebebi belli değil. Alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ise bölgeye yönlendirildi. Gökyüzünü kaplayan kara dumanlar ilçenin farklı noktalarından da görüldü. Alevler ise dinmek bilmedi. Çatalca Murat Bey Merkez Mahallesi'nde bulunan kimya üzerine faaliyet yürüten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması hummalı şekilde devam ediyor.

0: Acı haber başkentten Ankara'dan geldi. Eğitim uçuşu yapan bir helikopter maalesef düştü. Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi ki biraz emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun ise tedavisi devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise sürüyor.
1: Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kaza Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir araziye düştü. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilotlardan biri ambulansla, diğeri ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Helikopterin düştüğü alan güvenlik çemberine alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan helikopterin pilotu, emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı. Kazanın ardından Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Helikopterin eğitim uçuşunda olduğu bildirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: CHP 3'e bölünmüş durumda bakıldığında bir şekilde Özgür Özel'le gidecekler var. Kemal Kılıçdaroğlu ile kalacaklar var. Üçüncü yolcular var da tabii CHP'de kalacaklar. Gelişmelerin seyrine göre de tavırlarını belirleyecekler. Bunu söylüyoruz çünkü Özgür Özel sonunda o yeni parti malum açıkladı. Açıklamasını şöyle söyleyelim, baba ocağından mı sürdürecek? Yani bu yeni partiye CHP'nin kurumsal hafızasını da taşıyabilecek mi? CHP'nin kodları ile birlikte yol yürüyebilecek mi? Çok merak edilen başlıklardan biri bu. Bir de şunu da söyleyebiliriz. Belki bunu tercih etmeyecek. Bu da bir ihtimal. Yeni parti ne kadar CHP olacak? Şimdiye kadar yapılan açıklamalarla analiz haberimizden izleyelim.
2: Atatürk'le sorunu olmayan, misaki milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyet'le sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum.
3: Bu kadar mı? Peki devletçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ne olacak? Özgür Özel CHP'den giderken yanına altı okun hepsini götürmedi. Gömlek çıkarmadık, ateşten gömlek giydik dedi ama o gömleği belli ki Silivri'den Trabzonlu pragmatik bir müteahhit dikmiş.
2: Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
3: Araya araştırma vatandaşlara Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi sordu. %19,4'ü mevcut haliyle bu partiye oy verebileceğini söyledi. Aynı ankette yeni parti 80'lerin ANAP'ını örnek alırsa desteğiniz ne olur diye de sordu. Soru böyle sorulduğunda potansiyel %32'ye çıktı. Özgür Özel ve arkadaşları buna tab olmuş olabilir. Aksini iddia etse de CHP'nin Jön Türklerden aldığı tarihi misyonda baba evinde kalacak ve bunu daha büyük bir çağrının sahibiyiz diye pazarlayacaklar.
2: Elbette bizler sosyal demokratız. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Ülkenin kurucularına, kuruluş kodlarına, ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine elbette sahibiz. Ancak bununla birlikte biz bir büyük çağrının da sahibiyiz.
3: CHP 100 yıllık devlet birikimiyle toplumu dönüştürme, kurumsal reform yapma ve

vizyoner bir gelecek inşa etme iddiasındaydı. Yeni yapı, bütün siyasal stratejisini tek bir figürün hukuki pozisyonuna ve anlık kriz yönetimine bağladı. Bu yüzden kitlesine uzun vadeli bir devlet yönetimi projeksiyonu değil, yalnızca kurtarma

0: en karşı parti olmak ve ilk başarısızlıkta dağılma potansiyeli taşıyorlar. CHP, kişilerden bağımsız işleyen delegasyon yapısı, kurultaylar geleneği ve parti içi meşruiyet mekanizmalarıyla kurumsal bir ekolü temsil eder. Yeni yapı, siyaset merkezine gelenekleri veya fikirleri değil, şahısların ikbalini oturtuyor. Özgür Özel genel başkan olarak kalabilsin ve İmamoğlu'na ilişkin yolsuzluk iddiaları siyaseten reddedilsin diye kuruldu. CHP'nin en büyük rakibi AK Parti'ydi, yeni partinin en büyük rakibi CHP.
1: Biz akıp gidiyoruz, siz dört kişiyle davul zurna tedbirli esnaf ziyareti yapmaya kalkıyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatmış olduğu operasyonun ikinci dalgası gerçekleşti ki bu kapsamda Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Soruşturma kapsamında İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve bir belediye iştiraki çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildikleri öğrenildi. Soruşturmanın ilk dalgasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklandı, görevinden uzaklaştırıldı. İstanbullu vatandaşın çilesi. İstanbul'da İSKİ'ye ait temiz su borusu patladı. Boru patlayınca da apartmanın giriş katında bulunan evi, daireyi su bastı. Görüntüler Avcılar'dan ve buradaki apartmanın giriş dairesi sular altında kaldı. İddiaya göre gece saatlerinde İSKİ'ye ait temiz su borusu henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlayan borudan tazikle akan su apartmanın giriş kat dairesine doldu. Su basan dairedeki eşyalarsa kullanılamaz hale geldi. Kiracı durumu hemen ev sahibine haber verdi. Eve geldiğinde neye uğradığını şaşıran ev sahibi karşılaştığı manzarayı ise cep telefonuyla kaydetti.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor, dinliyoruz.
1: Grubu bulunan 6 siyasi partinin başkanları ve grup temsilcileriyle yaptığımız görüşmeleri, istişareleri değerlendirmek ve içinde bulunduğumuz süreci sizlerle paylaşmak bakımından bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Türkiye fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Ve geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada yine bu binada başladığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları, 21 uzun toplantı, Türkiye toplumunun farklı kesimlerinden yüzlerce insanın dinlendiği istişareler, müzakereler sonucunda fevkalade önemli bir müşterek rapor hazırladı. Bu rapor esasında ondan sonraki süreçte bizim için bir yol haritası, bir rehber niteliği taşıdı. Orada katılan partilerimizin tamamının ittifakıyla bir rapor oluştu ve Türkiye için bir yol haritası oldu. Şunu ifade etmek isterim ki terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte meclisteki bu komisyonun çalışmaları fevkalade değerli ve önemliydi. Ve ayrıca dünyadaki bütün çatışma çözümlerine de baktığımız zaman son derece nitelikli ve son derece farklı bir çalışma oldu. Bu çalışmada bir üçüncü göze yer yoktu. Çünkü bütün siyasi partiler millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada böylesine fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü göstermesi, demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerli. Bu büyük demokratik

atılımın arkasından özellikle bölgedeki gelişmelerin Türkiye lehine de bir süreci oluşturduğunu biliyoruz. 27 Nisan'da ortaya konulan silahsız bir döneme girilme iradesinin defaatle tekrarlanması sonucunda komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindi. Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, teröristler Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu sürecin tabii ki doğal bir sonucu olarak karşımızdadır. Bu çerçevede de yine bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur. Böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki, raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin, yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğini tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Mühim olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. Değerli arkadaşlar, şunu da ifade etmek isterim. Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması, artık Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin ila nihaya kıyamete kadar ilan edilmesi, zihinlerde ve gönüllerde terörü artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Yasayı bugün böyle çıkarırsınız, yarın başka bir şekilde başka bir yasa çıkabilir. Ama asıl olan insanların gönülden duyduğu kardeşliği, tarih boyunca sahip olduğumuz kardeşliği bundan sonra da sahip olacak şekilde sürdürebilmesidir. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada bizim her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dostluğa ihtiyacımız var. Zaten var olan ve bir takım emperyal projelerin sonucu olarak Türkiye'yi uzun yıllar meşgul eden bu terör olgusunu kenara bıraktığımızda daha da kuvvetlenerek devam edeceğine inandığımız bu kardeşliğin kapılarını inşallah bu düzenlemeyle birlikte daha fazla açmış olacağız. İnşallah partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır ve ümit ediyorum ki ifade ettiğim gibi meclis tatile girmeden evvel bu düzenlemeyi yaparak meclisi ondan sonra tatile çıkarmak mümkün olur. Hepinize bu iki günlük mesaimizde gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin yakinen takipçisi olarak sizin de her zaman çok büyük katkılarınız oldu.
En başından itibaren bu

0: sürece büyük katkılar veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerin çok değerli genel başkanları, komisyonda fevkalade zor şartlara rağmen çalışmalarını her zaman büyük bir olgunlukla sürdüren bütün siyasi partilerin temsilcilerine, komisyonumuzun 51 üyesine, çok dikkatle, böyle titizlikle dışarıdan izleyen akademi camiasına, sivil toplum camiasına ve medya kuruluşlarına bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'de silahın sesleri, bombaların sesleri değil, sadece ve sadece kardeşliğin, barışın, esenliğin, huzurun türküleri söylenecektir. Bunu sağlamak için bu kapıyı hep beraber sonuna kadar açmak da hepimizin ortak bir milli sorumluluğudur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. Şimdi tabii ki bu yasa bütün mecliste bulunan arkadaşlarımızın ortak çabasıyla çıkacak. Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Tartışmaların her aşamasında bulundular. Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de, grup başkan vekili Sayın Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünüyorum.
1: Bir takvimden bahsettiğiniz zaman meclis tatile girmeden önce bu koordinatör grup başkan vekilleri etrafında şekillenecek bir tasarımdan bahsediyoruz değil mi? Bunun için bir takvim var mı?
0: Şimdi takvimi söyledim. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum. Yani olgunlaşmaz. Meclis başkanlığına gelir, sunulur. Gerekiyorsa arkadaşlarla birlikte, diğer partilerden koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
1: Bir sorun da var. Hangi siyasi partiden başlayacak? Yoksa ortak bir metin mi olması gerekiyor?
0: Tabii ki ortak bir metnin olması gerekir. Zaten çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Ana çerçevesini kısmen ifade ettim. Zaten üzerinde ortaklaşılmış olan bir fikir çerçevesinde partiler bir araya gelir. Çok uzun olmayan bir yasayla neleri kapsayacağı, neleri kapsamayacağı, bu denetleme mekanizmasının, gözleme mekanizmasının nasıl, ne şekilde oluşacağı ve bunun süresinin ne zaman, ne kadar olacağı, bunlarla ilgili nihai kararlar verilir. Kısa bir metin olacaktır ve bu metinle de bu yasa yasalaşmış olur. Şimdi zaten bizim komisyon raporumuzda bu gözetleme, denetleme mekanizması tanımlandı ve bu burada ortaya konulacak, yani devletin güvenlik birimlerinin yapacağı gözlemlerin belli aralıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunulması zaten meclisin teklifinde de, komisyonun teklifinde de vardır. Partili arkadaşlarımız, partileri temsil eden arkadaşlarımız yaptıkları temaslarla bunu bir şekilde olgunlaştırırlar. Ben detayları vermem. Müzakere yapılacak, partiler arasında ortaya çıkan ana bir çerçeve konuşulur ve ondan sonra yasanın metni üzerinde nihai değerlendirmeler yapılır. Bunlar ortaya çıktığı zaman görülür.

0: değerli arkadaşlar, burada asıl olan niyet ve istikamettir. Türkiye artık güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüme kararlılığını bu çalışmalarla birlikte bir devlet politikası olarak da ortaya koymuştur. Yani yolumuz, istikametimiz bellidir. Artık hiçbir terör örgütünün Türkiye için bir tehlike, bir tehdit olmayacağı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Niyet de bellidir. Bu niyeti de bütün siyasi partilerimiz şimdiye kadarki süreçte ortaya koymuştur. Tabii ki partiler arasında farklı siyasi kanaatler, farklı teklifler vardır ve olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bence burada unutmamamız gereken niyetin ve istikametin sağlıklı bir şekilde korunmasıdır. Çünkü bu yasayı hazırladık, her şey bitti değil. Bu yeni süreçle birlikte önümüze gelecek olan meseleleri de devlet aklıyla ve millet vicdanıyla çözebilme başarısını ortaya koymamız lazım. Türkiye bunu yapacak güçtedir, bunu yapacak iktidara sahiptir ve Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyecektir. Şöyle, biz zaten bütün siyasi partilerle görüştüğümüz gibi AK Partili arkadaşlarımızla da, bizim uzun yıllar birlikte olduğumuz arkadaşlarımız, bu meseleye çok ciddi şekilde kafa yoran arkadaşlarımız, herkesin kendi zihninde bu sürece ilişkin parti olarak da, kurumsal olarak da, bireysel olarak da ciddi bir müktesebat var. Bu müktesebatın hepsi bir araya gelir kısa bir süre içerisinde de. Zaten yapılacak iş belli. Tekraren söylüyorum, yürünecek istikamet belli. Niyetlerimiz açık, sarih, sahih ve temizdir. Bu niyetler çerçevesinde de yolumuzu yürüyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ilk 100 yılının yaklaşık yarısını heba ettiğimiz terör meselesini artık tamamıyla geride bırakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeklerinize sağ olun.
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye kapsamında malum efendim parti heyetleriyle bir araya geliyordu ve önemli bir açıklamalarda bulundu. Türkiye tarihi önemli bir süreçten geçiyor dedi. Terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte başlayan süreçte artık son derece farklı bir çalışmanın yapıldığını söyledi. Ama asıl merak edilen tabii ki teröre asla yer bırakılmadan öncelenen, insanların gönülden duyduğu kardeşliği de bundan sonra sürdürebilmesi dedi. Yasalaşma meselesiyle Türkiye'de silahların, bombaların sesleri susacak ve terör örgütü, terör olgusu geride bırakılacak diyor. Meclis tatile girmeden dedi ve olgunlaşır olgunlaşmaz dedi. Önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir. Meclis müzakere ederek bunu artık bitirir dedi. Haftaya diyor efendim, ortaklaşmış fikir çerçevesinde kısa da bir metin olacaktır dedi ve bu kapsamda gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Terörsüz Türkiye adına çerçeve oluşturuldu mu diyorduk. Adımlar bu şekilde atıldı. Haftaya bekleyeceğiz ve şimdi sıradaki başlıkla devam edelim.

0: ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor ki ABD 11. kez İran'a saldırılarını sürdürdü. İmzalanan bir mutabakat zaptı var. O zaptın ardından 11. günde saldırılar devam etti. Bunun altını çizelim. ABD Başkanı Donald Trump'tan da İran buradaki mutabakata uymuyor. Biz de o zaman misillemelerle karşılık veriyoruz açıklaması gelmişti. ABD İran'da kritik bölgeleri hedef aldı. Bir yandan üsler de vuruluyor. Ne yaşanıyor bu gerilimde? Son olarak aktaralım. CENTCOM, ABD kuvvetlerinin İran'da askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Önemli altyapıların vurulduğu belirtildi. İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. Tebriz, Mahşehir ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldi. Çabahar ve Kunarek kentinde 4 patlama sesi duyuldu. Bu şehir nükleer santrali yakınlarında bulunan bir elektrik trafo merkezinin vurulmasıyla elektrik kesintisi yaşandı. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran basınına göre ABD Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump İran'a yönelik saldırıların süreceğini de söyledi. Ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı da hedef gösterdi. Yeni saldırılarınsa İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü bir şekilde yapılacağını söyledi. Trump sosyal medyada ise Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü asker sayılarını karşılaştırdı. İran askeri çatışması 4 ay 18 ölü ifadesini kullandı. İran'ın saldırılarında Körfez ülkeleri de hedefte. Kuveyt hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları ordusu Kuveyt'e ait Bubiyan Adası ile Aleyhisselam hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı. Etdoha askeri üssünde bulunan ABD'nin askeri altyapısı da vuruldu. Ürdün'de ABD'nin kullandığı El Ezrak ve Bahreyn'deki Şeyh İsa üsleri de yine İHA dalgasıyla hedef alındı. Suudi Arabistan'dan da siren sesleri geldi. Halka güvenli yere gitme çağrısı yapıldı. İran güçlerinden ABD'nin tehditlerine tehditle karşılık geldi. ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde savaşın genişleyeceği de belirtildi. Hali hazırda savaş devam ederken bir yandan da hükümet içerisinde, Amerika içerisinde kongreden de çatlak sesler yükselebiliyor. ABD Savunma Bakanı Pat Hegseth demokrat senatörlerin hedefindeydi. Çünkü bu harcamalar ve savaşa giden o paralar, maliyet derken kendisi zor sorularla karşılaştı. Senato Ödenek Komitesi'nde İran Savaşı için talep edilen bir ek askeri fon vardı. Ona HES'in protesto edilmesine sebep oldu. Çünkü ekstra bir para talep edilmesi şu an için demokratlar tarafından hiç de istenen bir şey değil. ABD'li bakansa baskılarla yüzleşti. Bakın nasıl davrandı.
1: Zor sorularla köşeye sıkıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da sürdürdüğü savaşa yönelik adeta sorguya çekildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, demokrat senatörlerin İran savaşı için talep edilen milyarlarca dolarlık ek askeri fon sebebiyle sert sorularıyla karşı karşıya kaldı.
2: Bu talep departmanımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ve acil bir kaynak desteği talebidir. Ek fon talebi mevcut ihtiyaçların yerine geçmez.
1: Senato Ödenek Komitesi toplandı. Hegseth, İran'la süren savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Oturumda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın savaş stratejisi sorgulandı.
3: İşte 5 ay sonra buradayız. Boğaz kapalı. Ateşkes sadece dağılmakla kalmadı. Bu savaş şimdi tekrar kontrolden çıkıyor. Başkan gerilimi tırmandırmak ve savaş suçları işlemekle tehdit ediyor. Ve bunun sonsuza dek sürecek bir savaş olabileceğini öne sürüyor.
1: Hegseth savaş kazanmak için bir strateji veya uzun vadeli bir plandan yoksun olmakla itham edildi.
3: Bize 40'tan fazla kez bir anlaşmanın yakın olduğunu ve savaşın yakında biteceğini söyledi. Ama şimdi 70 milyar dolar daha istiyor ve bize sadece ona güvenmemizi, her şeyin yoluna gireceğini söylüyor.
1: Trump yönetiminin ek ödenek talebine odaklanan oturumda Hegseth'in senatodaki açılış konuşması savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Bakanın cümleleri kısa aralıklarla 4 kez protestocular tarafından kesildi. Göstericiler İran'da savaşa hayır pankartı açtı. Savaş karşıtı protestocular hızla salondan çıkarılırken masum çocukları bombalamayı durdurun sözleri duyuldu. Bir yanda Amerikan kamuoyunun baskısı artıyor, diğer yanda Orta Doğu'daki savaşta ipler geriliyor. Amerika Birleşik Devletleri basını ise İran savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bütçesinin giderek azaldığını yazdı. Washington Post'a göre Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Hegseth, kongre üyelerine ek bütçe için baskı yaparken saldırılarda kullanılan mühimmatın stoku da merak konusu oluyor.
0: Şimdi bir canlı yayından görüntü getireceğiz ekranlara. Avustralya'da eski başbakan yardımcısı Barnaby Joyce katıldığı canlı yayında köpeğini çok sert bir şekilde uyardı ve tepkisi oldukça kabaydı efendim. Joyce'un tavrı sosyal medyada da tepki çekti.
4: Sit down! Sorry.
5: Köpeğine sert şekilde bağırdı, canlı yayını böldü. Avustralya'da eski başbakan yardımcısı Barnaby Joyce'un canlı yayındaki tavrı sosyal medyada

0: ya da tepkilerin odağı oldu.
1: Otur yerine.
2: Sorry.
0: Eski başbakan yardımcısı ABC televizyonuna katıldı. Katıldığı programda soruları yanıtlarken Joyce, köpeğinin havlaması üzerine konuşmasını kesti. Yüksek sesle otur yerine diye bağırdı.
1: Otur yerine. Kusura bakmayın, köpek yüzünden.
2: It's a dog.
0: Köpeğin yayını ikinci kez bölmesi üzerine Joyce bir kez daha sunucuya açıklama yaptı.
1: Bu köpek için gerçekten özür dilerim. Bir anda havlamaya başladı.
3: Just answer the question.
0: Programın sunucusu Sarah Ferguson'ın verdiği cevapsa ortamı gerdi.
4: Köpeği boş verin, soruya cevap verin.
1: Kaba davranma, yoksa bu röportaj burada biter.
0: Röportaj sosyal medyada tepki topladı. Eski başbakan yardımcısının köpeğe sert davranışı eleştiri topladı.
5: Rusya-Ukrayna savaşı hali hazırda devam ediyor. Sahada gerilim var, karşılıklı saldırılar var ama bir de siyasi değişiklikler yaşanıyor efendim. Belki bu kapsamda yeni bir adım, yeni bir taktik diye de okuyabiliriz ama Kremlin NATO-Ukrayna ilişkisine yönelik çıkış yaptı. Bunu biliyoruz. Ardından da Ukrayna'dan hamle geldi. Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı'nı değiştirdi.
6: Hem sahada hem masada stratejik hamleler yapılıyor. Saldırılar sürerken Ukrayna'da askeri yapıda değişiklik oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski görevden alındı. Yerine Tuğgeneral Mihailo Drapati atandı. Değişikliği Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski duyurdu. Yaptığı sosyal medya paylaşımında son gelişmeleri değerlendirdi. Hizmetlerinden dolayı Sırski'ye teşekkür eden Zelenski, atanan ismin Drapati olduğunu duyurdu. Savunma Bakanı ile askeri kanat arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Bakanın yerine vekaleten başka bir isim getirilmişti. Çeşitli kentlerde başlayan protestoların ardından Genelkurmay Başkanı da değişti. 4,5 yıldır süren savaş nedeniyle Ukrayna'da asker ihtiyacı da krize yol açıyor. Zorunlu askerlik uygulamalarını toplumdaki en tartışmalı başlıklardan biri haline geldi. Yetkililer cephedeki kayıplar nedeniyle personel açığının büyüdüğünü belirtiyor. Asker toplama görevlilerine yönelik saldırılar artarken görevlilerin şiddet kullandığı iddiaları da çoğalıyor. Ukrayna polisinin verilerine göre askerlik görevlilerine yönelik 600'den fazla saldırı kayda geçti. Nisan ayında birkaç görevli bıçaklı saldırıya uğrarken biri ise hayatını kaybetti. Bu ay yaklaşık 200 kişi asker kaçağı olduğu öne sürülen bir kişinin gözaltına alınmasını engelleyerek görevlilerin de aracını tahrip etti. Kremlin'dense dikkat çeken bir çıkış yaşandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması ihtimalini değerlendirdi. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Öte yandan sahada çatışmalar da sürüyor. Rusya'nın güneyindeki Krasnodar ve Nevinomisk şehirlerinde lojistik merkezler hedef alındı. Çalışanlar hızlı şekilde tahliye edildi. Merkezde çok sayıda kişi yaralandı. Zelenski birçok askeri altyapının da hedef alındığını aktardı. Rusya ise Odessa Limanı ve Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemileri vurduklarını duyurdu.
5: Yurtta farklı noktalardan alevler yükseliyor demiştik. Bir diğer adres efendim maalesef Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın hızla yayıldı. Havadan helikopterle şu dakikalarda müdahale ediliyor. Ekranlara getiriyoruz. Keban ilçesinde Nimri Dağı'nda çıktı yangın. Henüz çıkış sebebi bilinmiyor ama alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmış durumda. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri Orman Genel Müdürlüğü bölgedeler ve yoğun şekilde yangını söndürmek için çaba sarf ediyorlar.
7: Müdahale ediyorlar. Kevan barajından su alıp.
5: Çorum'da festival coşkusu başladı ki 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kortej yürüyüşüyle ve renkli gösterilerle birlikte başlamış oldu. Kent 6 gün boyunca efendim kültür, sanat ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Atmosfer nasıl? Bakalım.
8: Bugün mutluluk günü, bugün mutluluğu paylaşma, bugün davulu zurnayı paylaşma, bugün hayatı paylaşma günü ve o günde bugün, 38.sini düzenleyeceğimiz Hitit Fuar ve Festivalimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun.
2: Hititlerin mirası yeniden canlandı. Çorum'da festival coşkusu başladı. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen görkemli açılış programıyla başladı. Mehteran takımı, halk oyunları ekipleriyle Türkiye'nin ve farklı ülkelerin kültür topluluklarının katıldığı kortej, şehir merkezini adeta renk cümbüşüne çevirdi. Renkler, ezgiler ve kültürler aynı kortejde buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın'la protokol üyelerinin katıldığı açılışta binlerce vatandaş festivale yoğun ilgi gösterdi. Halk oyunları gösterileri ve kortej yürüyüşü izleyenlerden büyük alkış aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Hitit Fuar ve Festivali'ne ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Ekledi.
8: Çorum, Anadolu'da kurulmuş olan modern anlamda ilk devletin, Hititlerin toprağı. Çorum, Anadolu'nun ilk başkenti olan Hatuşa demek. Bu anlamda beraber organize edelim, sadece Çorum'un esnafı orada satış yapsın. Sadece her sabah besmele ile Çorum'da dükkanını açanlar satış yapsın.
2: Festival boyunca konserlerden kültür etkinliklerine, sergilerden çeşitli gösterilere kadar birçok organizasyon 6 gün boyunca Çorumlularla buluşacak.
5: Bu renkli görüntülerle araya gidelim. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Sağlam bankacılık.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Vakıfbank sunar.
1: Bitti. Yeniden devam ediyoruz ekonomi bülteniyle. Karşınızdayız. Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. İki göstergede de önceki aya göre gerileme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı, 101,2 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 1,3 puan düşüşle 102,2 olarak gerçekleşti. Endeksi gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişleri, istihdam beklentisi, üretim hacmine yönelik değerlendirmeler destekledi. Buna karşılık sabi sermaye yatırım harcamaları, mevcut ve son 3 aydaki sipariş miktarıyla genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde endeksi aşağı çekti. Merkez Bankası Temmuz ayı kapasite kullanım oranı verilerini de açıkladı. Buna göre imalat sanayinde mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azaldı, %73,8 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 5. toplantısını yarın yapacak. Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını da açıklayacak. Beklentiler ise bankanın politika faizini değiştirmeyip %37 seviyesinde sabit tutması yönünde.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimine göre yılın 5. Para Politikası Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Merkez Bankası bir önceki toplantısını Haziran ayında gerçekleştirmiş, politika faizini beklentilere paralel olarak %37'de sabit tutmuştu. Piyasalarda bu toplantıya yönelik de beklentiler sabit tutulması yönünde birleşti. Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan ankete göre 16 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 seviyesinde. Öte yandan küresel gelişmelerde karar üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail gerilimi enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yılın 5. toplantısı 2026 politikasına dair olası mesajlar açısından da önemli. Orta Doğu'da ateşkesin etkisiyle piyasaların hareketliliği sonrası Merkez Bankası'nın hangi adımları atacağı merak konusu. Para politikası karar metninde yer alacak ifadeler, geleceğe yönelik vereceği ipuçları açısından önemli takip edilecek.
1: Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik yılın ilk yarısında güçlü finansal sonuçlara imza attı. İki şirketin toplam net karı ise 24,5 milyar liraya yükseldi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026'nın ilk 6 ayında toplam 24 milyar 500 milyon lira net kar açıkladı. Türkiye Sigorta'nın net karı geçen yılın aynı dönemine göre %44 arttı, 13 milyar 450 milyon lira. Türkiye Hayat Emekliliği'nin net karı ise %52 artışla 11 milyar 8 milyon liraya yükseldi. Türkiye Sigorta'nın prim üretimi %30 artışla 94 milyar 213 milyon liraya, pazar payı ise %15'e ulaştı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü 193,3 milyar lira, Türkiye Hayat Emekliliği'nin aktif büyüklüğü ise 598,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, elde edilen sonuçların güçlü bilanço, mali disiplin ve müşteri odaklı büyüme stratejisinin ürünü olduğunu söyledi. Çakmak, Türkiye Sigorta'nın hayat dışı branşta, Türkiye Hayat Emekliliği ise hayat branşında sektörün en karlı şirketleri arasında yer aldığını belirtti. Yılın ikinci yarısında da sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Ekonomi haberlerini noktaladık. Kısa bir ara, birazdan moderatörle karşınızdayız.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün güne sıcak başlıyoruz, aşırı sıcak başlıyoruz hatta. Normallerin hayli üzerindeyiz. Antalya bugün 44 derece gölgede, günün en sıcak saatinde. Güneş altında çok daha yukarılara çıkar. Sıcak alarmın çok da üstünde bir seviyede. 44 derece şu anda İtalya'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar Güney Ege ve Akdeniz sahillerimizi kavurmaya devam ediyor. O yüzden kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından öğle saatleri saat 11-16 aralığı bugün kritik. Güney Ege ve Akdeniz'de özellikle tedbirli olmak gerekiyor. Ama Marmara'da da pek çok noktada, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Çanakkale çevresinde, Ege'de, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 35 derecenin üzerine gösteriyor. Aydın, Batman 42, Antalya 44 derece. Şimdi bunun dışında kuzeyde de bize doğru yaklaşan bir soğuk cephe var. Bu soğuk cephe öğle saatlerinde Trakya'dan giriş yapacak. Sıcaklığı düşürecek. Cephesel sistemi, cephesel sağanakları konvektif yağışı hareketlendirecek. Dolayısıyla gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı. Bu illerde kısa süreli sağanak yağmur var. Trakya'da yağış şiddetli. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevresinde dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle Kırklareli çevresinde. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Aman dikkat. Mikro ölçekli şiddetli sağanaklara bu süreçte dikkat etmek gerekiyor. Ani sel, su baskını riski oluşabilir. İstanbul'da bugün sağanaklar hafif olacak. Onu da hemen belirtelim. Şimdi yarının tablosuna bakalım. Çünkü yarın hem hava bugünden yaklaşık 7-8 derece, 10 derece bazı illerde daha düşmüş olacak Marmara'nın doğusu. Ve Karadeniz bölgesinde gök gürültülü sağanaklar var. Batı Karadeniz ve Güney Ege'de karayel kuvvetli esecek. Afrika antisiklonu etkisi artık bugün son, yarın itibariyle Türkiye 500 milibar seviyesinde oluk etkisine girecek. Bu da kararsız hava koşullarının aktif olması anlamına geliyor. Yani havadaki karışım artacak, hava serinleyecek, soğuyacak ve cephesel yağış, cephesel sağanaklar, konvektif hareketlilik kuvvetlenecek. Dolayısıyla serin, yağışlı, rüzgarlı birkaç gün geçireceğiz. Ve Cuma'nın tablosu da yine çok benzer bir tablo. Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun batısı ve göller yöresinde gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Onun dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıkışacak o sıcak alarm, yüksek sıcaklıklar. Fakat şunu da hemen söyleyelim. Bugün 42 derece bandında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Güneydoğu'da sıcaklık. Perşembe ve Cuma günü, hafta sonu artık 3-4 derecelik düşüşle 35-36 derece bandına inecek. Evet, yine sıcak alarm eşiğinde kalacak Doğu ve Güneydoğu Anadolu, ama 40'lar, 42'lerden 35-36'lar seviyesine gerileyecek. Yani sıcak alarm seviyesinde kalmaya devam etse de yine de biraz daha rahat bir nefes alınacak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bile. Haftanın en serin günü cumartesi günü olacak. Şimdi cumartesiye dikkat diyelim, bunu unutmayın lütfen. Doğu, Güneydoğu Anadolu ve kıyı Ege dışında Türkiye'nin tamamında cumartesi günü yağmur var ve sağanaklar şiddetlenecek. Özellikle Marmara'da ve Batı Karadeniz'de lokal ama şiddetli sağanaklara dönecek. Cumartesi günü, günün ilk saatleri itibariyle, yani cuma gecesi saatler 00'ı gösterdikten sonra sağanakların şiddetlenmeye başlayacağını hemen belirtelim. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar sel ve su baskını riskini artıracak. Hem İstanbul'da, hem Marmara bölgesi genelinde, hem de Batı Karadeniz'e dikkat diyelim. Cumartesi gün boyunca da yağış devam edecek ve haftanın en serin günü olacak cumartesi günü. Pazar günü itibariyle hem artık sistem ömrünü tamamlayacak, hem de sıcaklık yeniden yükselişe geçecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün yağmur var. Yarın hava parçalı bulutlu. Cuma günü tekrar sağanak yağmur başlayacak. Hava sıcaklığı azalıyor. Cumartesi günü haftanın en serin günü olacak.

Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava az bulutlu. Yarın da hava az bulutlu olacak. Cuma günü sağanak yağmur var. Cumartesi günü de hava yağışlı olacak. Hava sıcaklığı giderek azalacak. Cumartesi günü 22 derece olacak Ankara. Başkenti 10 derecelik bir düşüş bekliyor sıcaklıkta. Son olarak İzmir'de bugün rüzgar var. Karayel kuvvetli esiyor. Termometreler 38 derece. Hissedilen sıcaklık neyse ki çok fazla yükselemeyecek. Yarın da sıcaklık 2-3 derece azalacak ama 35 dereceye inecek. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak. Sonrasında cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Hafta sonu da İzmir'de yağış yok ama sıcaklık 33 dereceye kadar inecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ah ah!
2: İmotikler
1: nerede o eski
2: gerici.
1: Türkiye?
2: Adam sizi uçurdu be.
1: Ha, nerede o eski Türkiye? Tijen Mergen adında bir kadın var efendim. İş kadınıymış. Boğaziçi Üniversitesi
2: numunelik
1: mezunuymuş.
2: Bilmiyorum, tanımıyorum.
1: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde eski yönetimde yer
2: ya,
1: almış.
2: Tamam ya.
1: Rotary Kulübü'nün eski aktif mensuplarından biri. Eski demeyelim. Hasılı kelam neyse o. Yani hani umurumuzda da değil aslında. Sadece bir paylaşım yaptı. O ah ah deyip Bekir Coşkun var ya Bebek'te.
2: Çok
1: o eski
2: idi.
1: Türkiye falan
2: hayat
1: dedi.
2: Çok güzeldi. Melon şapları giyerdi kadın.
1: Bu paylaşımdan, bu zihniyetten vazgeçmiyorlar. Paylaşım şu. Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet haftası için kampüste olduğunu söylüyor bu kadın. Ve sonra diyor ki, gözlemlerini anlatıyor. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyor. Hadsizliğe bakar mısınız?
2: Bence çok fazla burada ki bunun reklamını yapmayalım. Kimse hani zıkkımın köküyse.
1: Ekranı bu kirlettiğimiz için de, özür dilerim. Bu paylaşımı alın ama tabii hadsizliği görün diye gönder.
2: Yani kendi bular. Biraz bular. Bu şu andaki dedi var ya yeni parti kuruyoruz. Kuvayi Milliye'yi buraya taşıyacak. Kuvayi Milliye'si kaldı. Kuvayi biz aldık. O ona taktık. Peştemal, pavyon, dizlik, kepazelik, her türlü süfli hareket, siyasetin temeli bu.
1: Ambalajı ne? Çağdaşlık.
2: Diyor,
1: daha adam, çağdaş diyor.
2: Bak, kaç sene
1: daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyor.
2: Kaç seneden geçti? Biraz önce anlattık.
1: Çok Özkan Yalım'ın otel girişindeki o çağdaş şöyle görseli.
2: Tabii.
1: Tijen Hanım olur
2: şimdi,
1: mu?
2: Şimdi bu adamlar...
1: Havlulu.
2: Bir adamlar,
1: çok çağdaş ya.
2: Bu havlulu sevgi bol...
1: Verin şu çağdaş görüntüleri verin ya.
2: Çağdaş görünmüyorsun.
1: Çağdaşlığı bir görelim.
2: Şimdi bunların derdi, derdi genel olarak söylüyorum. Bu kadın hani bunların çanlarına ot tıkayan bir Recep Tayyip Erdoğan var.
1: Öyle.
2: Çok, bakın... İsmi oraya sürekli onun üzerine konuşmak istemiyorum.
1: Son
2: ama
1: son cümleyi okumadım, o da seni bağlayacak. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğu için içim buruk seyrettim tabii diyor.
2: Şimdi bu
1: daha çok vurulacaklar. Yani Cemil Hoca bu Tijen Mergen adındaki kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılayıp şöyle demiş. Aslında sanıldığının aksine bu tepki sınıfsal bir tepki. Beyaz Türklerin eski Türkiye'de hem fakir hem de dindar olan alt sınıflara karşı yeni Türkiye'ye karşı duydukları öfke. Beyaz Türkler ayrıcalıklı dünyalarını kaybetmenin telaşı.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bittiği saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz yoğun gündemle birlikte bu saatlerin içerisinde. Konuklarımızla da efendim konuşacağız. Kritik başlıkları detaylandıracağız ama öncesinde güne yansıyanlara şöyle bir bakalım. Özetle diyelim, sizlerle paylaşalım. Terörsüz Türkiye hedefi var malum. Aslında terörsüz bölge hedefi var. Bu kapsamda atılan adımlar vardı. Yasal bir çerçeve gelir mi diyorduk. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş parti heyetleriyle bir araya geliyordu. Ki geçtiğimiz saatlerin içerisinde de açıklama yaptı. Peki nasıl sürdü? Çerçeve yasa mesaisi mecliste sürdü ve Meclis Başkanı Kurtulmuş AK Parti ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Bu bugünkü program ama şu da var. Yasal düzenleme meclisin takdirine sunulacak demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Beraberinde de artık yasa adına geçici ve müstakil yasa olacak ifadesi de bugün Numan Kurtulmuş'tan geldi. Genel av, şahsa özel av bunlar yok dedi. Altını çizdi ve meclis tatile girmeden ümit ediyoruz ki bu yasa geçecektir diyor. Takipçisiyiz. Önemli bir başlık. Bunu birazdan detaylandıracağız efendim. CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı. Çankaya Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında başkan yardımcısı ve özel kalem müdürü gözaltına alındı. Operasyon dedik, ikinci dalgası gelmiş. Peki neler yaşanmış? Neyle suçlandılar? Detaylarına bakacağız. Asıl ahbap soruşturması derinleşiyor. Malum Ahbap'ın hem sahibi olan hem de öte yandan şarkıcı olan Haluk Levent kendisi tutuklanmıştı 9 kişiyle birlikte. Ardından da gözler olsa Uğur'a çevrilmişti. O da tutuklandı ama derinleştikçe farklı isimler de hedefte. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği ile ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Sertler'in de ifadelerine başvuracak böyle bir süreçten geçiliyor. Ahbap soruşturmasını da yakından takip edeceğiz. Bugün Ankara'dan acı bir haber geldi demiştik. Eğitim helikopteri düştü ve pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal maalesef burada hayatını kaybetti. Bir personel o sağ kurtuldu. Kaza ilişkisi Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin. Kütahya'da da bir yolcu otobüsü devrildi. Önce bariyerlere çarptı, ardından devrildi. Yolcular da ölümle burun buruna geldi ama iddia şu, şoför seyir halindeyken uyuyakaldı deniyor efendim. 31 yaralı var, onlar da hastanede tedavi altına alındılar. Yaz ortasındayız da serinleyeceğiz. Biraz böyle fazla sıcak gidince üst üste hava, özellikle de İstanbul'da Marmara bölgesinde meteorolojiden de umut veren bir haber gelmişti. Bir yağış dalgası gelecek. Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu kapsayacak şekilde su baskını tehlikesi var bu arada. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri adına İstanbullular serinleyecekler. Trafiğe çıkacaklar için de sel uyarıları var. Aman dikkat diyelim efendim. Bununla birlikte kritik başlıklarımız var. Dediğimiz gibi özellikle terörsüz Türkiye adına haftaya dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarih de vermiş oldu. Detaylarını konuşacağız. Vakit kaybetmeyelim. Moderatöre başlayalım.

0: Aktörüs Türkiye diyelim, bununla başlayalım. Geniş bir ittifakla ortaya çıksın dedi. 27 Nisan'da ortaya konulan silahsız bir döneme girme iradesinin devamı, yasal bir çerçevenin oluşması dedi. Ama meclis tatile girmeden, özellikle de Numan Kurtulmuş'un meclis başkanının altını çizdiği mesele bu. Yani metin yasalaşsın isteniyor, ortak bir şekilde, ortak görüşler doğrultusunda bir araya gelsin diyor. Genel af, şahsa özel af, bunlar yok. Bir yasa ki kritik eşiği tamamlayacak şekilde. Önemli açıklamaları vardı bu kapsamda. Neler söyledi? Bakın.
1: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, Terörist Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur. Böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması, artık Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin ila nihaya kıyamete kadar ilan edilmesi, zihinlerde ve gönüllerde terörü artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.
0: ABD ve İran arasındaki savaş devam ediyor ki bir mutabakat imzalanmıştı. Bu saldırıların durmasına yeterli olmadı. Bugün itibarıyla ABD başlatmış olduğu saldırılarda 11. günde. Meselenin şöyle başına döndüğümüzde nükleer o noktada kapasitesinin bir şekilde zayıflatılması, hatta uranyum noktasında da tamamen sıfırlanması istenen bir İran vardı. Bunu söylüyoruz çünkü Tahran'ın en korunaklı yeraltı nükleer tesisine gözler çevrildi. Wall Street Journal'da İsrail istihbaratına dayandırdığı haberde buna ilişkin konuşuyor. Binlerce uranyum zenginleştirme noktasında Kazma Dağı'nın metrelerce altında tüneller var. O tünellere taşındı diyor ABD Başkanı Trump. Kazma Dağı'nı yakında bombalayacak. Peki yeni hedef Kazma Dağı mı? Bakın.
2: İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü bir biçimde vuracağız.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce de tehdit etmişti. Ancak bu kez doğrudan vuracaklarının sinyalini verdi. ABD'nin yeni hedefi İran'ın Kazma Dağı'ndaki nükleer tesisi. ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanırken Washington'un bir sonraki olası hedefi olarak Kazma Dağı nükleer tesisi öne çıkıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin İsrail istihbaratına dayandırdığı habere göre Tahran yönetimi Haziran 2025'teki savaşın ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü bu dağın içindeki devasa tünellere taşıdı. İran'da Kolang Dağı olarak da bilinen tesis, yıllardır ABD ve İsrail tarafından yakından izleniyor. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü verilerine göre, bölgede son 15 aydır yoğun bir kamyon trafiği, tünel güçlendirme çalışmaları ve sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Sert kayaların yaklaşık 90 ila 137 metre altında inşa edilen kompleksin, olası hava bombardımanlarından korunmak ve gizli bir zenginleştirme tesisi barındırmak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, İran'ın nükleer kapasitesini korumak için elinde kalan kritik ekipmanları buraya depolamış olabileceğini belirtiyor. İsrailli ve Amerikalı yetkililer, tünellerin küçük ölçekli gizli bir zenginleştirme

0: Evet, özellikle de terörsüz Türkiye bağlamında üzerine konuşacağız demiştik efendim. Tabii terörsüz Türkiye adına atılıyor adımlar. Terörsüz bölge diye de lanse ediyoruz ve meselenin sınırlarımızın ötesinde bir takım ülkelerin politikalarıyla da bağlantıları var. O yüzden o güvenliği sağlayabilmek, buna ilişkin savunma sanayinde kritik adımları atabilmek, hepsi de birbiriyle bağlantılı. Bunun altını çizmiş olalım. Sadece bu mesele değil, sınırlarımız deyip de arada kilometreler var diye biz ilgilendirmiyor değil. Malum ABD, İran, Lübnan, bu eksende yaşananlar, bunları da soracağız, konuşacağız. Pek çok başlık var. Vakit kaybetmeyelim. Yayın konuklarımı sizler için takdim ediyorum. Star Gazetesi yazarı, doçent doktor Levent Ersin Oralı ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizlerle birlikte. Levent Hocam, Haydar Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki terörsüz Türkiye başlığıyla şöyle start alalım istiyorum ki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da sıcağı sıcağına geçtiğimiz saat dilimi içerisinde bir açıklama yaptı. Hali hazırda kendisi partilerle, siyasi partilerle yürütmüş olduğu bir görüşmeler dizisi sonuçlandırdı ki hazırlanacak düzenlemede de diyor ki kesinlikle genel ya da şahsa özel bir af yok. Yani burada bir kafa karışıklığı olmasın. Zaten mecliste görüşmeler olduğunda en başta da bu vurgulanan bir meseleydi. Öte yandan haftaya dedi bir araya gelinilir ve tabii ki meclise tatile girmeden bir an önce yasalaşsın istiyoruz dedi. Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada bu binada diyor Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu başladı çalışmalarına. 21 toplantı var ama bugüne kadar neler yapıldı? Şöyle de bir, sizlerle çok konuşmuşuzdur üstelik, şöyle de bir hatırladığımızda bugün gelinen süreç nasıl yorumlayacağız ve artık bu uzlaşma arayışının ardından nasıl bir hedef oluşacak, nasıl bir çerçeve yasa sizce ortaya çıkacak? Levent Hocam, buyur.
1: Merve Hanım, tabii öncelikle güvenlik bürokrasisini ortaya koymuş olduğu başarıdan dolayı bir kere de anmak lazım. Çünkü bu noktaya geldiyse hadise, teröristlerin bertaraf edilmesiyle, yani binlerce şehidimizin yüzü suyu hürmetine, şu anda bizi ekranları başından izleyen gazilerimizin ortaya koymuş olduğu dirayetli tavırla bu noktaya gelindi. Teröristi bertaraf ettiğiniz zaman terörizm olgusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çünkü biz biliyoruz ki terör bağlamında çok temel bazı sac ayakları var. Öncelikle bir ideolojik çöküş, ardından federalist söylemler ortadan kalktı. Örgüte eleman devşirme kabiliyetleri sonlandı ve Suriye'nin kuzeyinde tuttuklarını iddia ettikleri coğrafya ellerinden alındı. Bu algı, reel sosyalizmin çökmesiyle beraber aslında gelişen bu süreç, terörizmin artık bu coğrafyada kimlik bulmasının anlamı olmadığına dair bir olguyu her birimiz açısından rasyonel bir zemine oturttu. Fakat bizim özellikle 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından güvenlik noktasında yeni bir stratejimiz, yani terörü Türkiye'nin içinde bertaraf etmek değil, çıktığı, filizlendiği yerlerde, neresidir bura? Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Kandil. Bu devletlerle, Erbil'le, Bağdat'la, Şam'la yapılan çok doğru diplomasi, doğru koordinasyonla beraber terörizm olgusunu hem Türkiye'de hem Orta Doğu coğrafyasında temizlemeye ilişkin çok kıymetli adımlar atıldı. Şimdi bir beklenti var. Tüm toplumun yasama organından, yani terörsüz Türkiye ilişkin komisyondan güçlü bir taslak beklentisi vardı. Bu taslağa ulaştık. Neydi bu? Ceza kanunu, ceza muhakemesi kanunu, infaz yasaları, medeni kanun, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu gibi uzun yıllardan beri tartışılan bazı mevzuatlarda çok köklü değişiklikler. Bu köklü değişikliklerle beraber demokratik anlamda bir daha hiç bitmeyecek, nesilden nesile aktarılacak barış misyonlu bir kardeşlik kucaklaşması. Evet, bu noktaya gelindi ve şimdi güçlü bir taslağın üzerinde yasa teklifine dönüştürecek sürecin içerisine dahil olundu. Şehit aileleri dinlendi, gaziler dinlendi, akademisyenlerle görüşüldü, barolardan gelen başkanlar pozisyon aldı. Sosyal bağlamda toplumun neredeyse bütün gruplarından kişiler tek tek dinlendi ve metne ulaştık. Sayın Numan Kurtulmuş'un, meclis başkanımızın çok uzun zamandan beri işaret ettiği, manipülasyona kapatmak için de büyük bir çaba sarf ettiği bir alan, af meselesi.

0: Hayır. Bir kere daha biz altını çizelim Merve Hanım. Siz vurguladınız. Genel af yok. Özel af yok. Bu kucaklaşmanın içerisinde eline silah almış bir teröristin hapis cezası almadan ayrılmasının mümkün olmadığı bir taslaktan bahsediyoruz. Ama kandırılanlar, kaçırılanlar, dağa götürülenler, orada fena muameleye maruz kalan insanlarla da eline silah almış bir eyleme katılmış teröristi aynı kefeye koymanın doğru olmayacağı gerçeğinin de artık idrak edilmesi lazım. Ben süreli bir yasa bekliyorum. Şekli bir kanun bekliyorum. Örnek veriyorum, 30 Mayıs 2027'ye kadar silah bırakarak Türk güvenlik güçlerine teslim olacak kişiler sorgu sual ve ifadeleri alınacak, yargılanacaklar ve ardından da onlarla ilintili çok kritik bir süreç başlayacak. Bu kucaklaşmanın bir daha medya açısından da hiçbir şekilde terör haberi yapılmayacak bir Türkiye'ye doğru atılacak en önemli adım olduğu kanaatindeyim. Bu bağlamda hem TV24'e hem Türk medya ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü her programda, her hafta en az birkaç saat bu konuya değindiniz. Gündemden hiç düşürmediniz. Çünkü biz biliyoruz ki eğer Türkiye'de bu kardeşlik kucaklaşması gerçek manada vuku bulursa Orta Doğu'da da huzurdan, istikrardan ve barıştan bahsetmek çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, 24 TV olarak asıl biz teşekkür ederiz. Çünkü böyle değerli görüşlerinizle birlikte hem vatandaş daha iyi anlıyor ne yapılıyor, niye böyle bir çaba var. Çünkü bununla ilgili en başa döndüğümüzde MHP lideri Devlet Bahçeli ilk kez o meclisten çağrı yaptığında büyük bir çıkıştı bu. Anlaşılması belki zordu ama bir de elini değil gövdesini taşın altına koyanlar var ki onlar da bugüne kadar getirdiler bu
0: Kesinlikle.
1: meseleyi. Kritik, hassas, hiçbir şehidimizin ruhunun incitilmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleriyle yine şehit ailelerinin o hassasiyeti göstererek devam edileceğinin altı çiziliyor. Ama şimdi silahların bırakılmasıyla başlayan bir süreç var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü farklı görüşlerden heyetler, bunun dışında akademisyenler bir araya geldiler, çalışma yürüttüler. Ortak bir noktada buluşulması. Haydar Hocam, bunun altı çiziliyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açısından ama bu mücadelenin ardından kalıcı başarı için güvenlik politikası, demokratik mekanizma nasıl işlemeli? Bundan sonrası için bir yasa süreci var. Bunun en sağlıklı devam edebilmesi için nasıl bir strateji belirlenmeli? Haydar Hocam,
2: Şimdi
1: buyurun.
2: Merve Hanım, sizin belirttiğiniz gibi Sayın Bahçeli'nin başlattığı bu süreç 2015'teki bırakılan çözüm sürecinden sonra çok önemli. Bir kere başta çok buralara geleceğini açıkçası biraz karamsarlık vardı, temkinlilik vardı, acaba sorun vardı hepimizin kafasında. Çünkü kötü tecrübeler yaşanmış olan alanlar hepimizle bir mesafe ve soğukluk yaratıyordu. Ancak çok şükür bu mesafe kat edildi. Bütün zorluklara rağmen hem toplumun içerisindeki farklı görüşleri hem dışarıdan gelen farklı söylemlere rağmen bu süreç başarıyla aşıldı. Meclisin üstlenmiş olduğu bir misyonda nihayetinde ortaya çıkaran komisyonun raporuyla aslında meclis görevini tamamlamış oldu ve bundan sonra iş hükümet devlete kaldı. Bu projenin devlet tarafından sahiplenmesi bir devlet sonuçta kültür bir rejim haline getirip devam ettirilmesi ihtiyacı hasıl oldu. Tabii bu Levent Hocam belirtti, o yüzden orayı tekrar etmeyeyim ama bunun belli vardı. Bu konudaki şey hala duruyor, rezervler hala duruyor. Yani terör örgütü kendini feshetmiş.
1: Haydar Hocam, sizi daha sağlıklı duymak
2: Gerçekten
1: istiyoruz. Çünkü
2: bırakıp
1: çok kıymetli
2: bırakmadı
1: aktardıklarınız. Arkadaşlarımız yenilesin
2: diyeyim.
1: bağlantılarınızı, lütfen daha iyi duyalım istiyorum
2: Tamam.
1: sizi. Bu arada affınıza sığınarak. Şimdi Levent Hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Aktarıldığı üzere geniş bir ittifakla ortaya çıksın. Her kesimin görüşü, herkesin artık silahsız bir döneme girilme iradesinin ardından Türkiye'de terörün konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir döneme gelinsin. Burada diyor sorumluluk artık mecliste, siyasi partilerin üzerinde. Nasıl komisyon raporu ortaklaşa çıktı, işte bundan sonra da diyor yasal düzenleme bütün partilerin katılımıyla olsun. Buradaki vurgu mühim diye düşünüyorum. O yüzden zaten meclis başkanı da tekrar böyle parti

0: heyetleriyle bir araya geldi. Bu görüşmelerden gerçekten hiç geri durulmadı. Gelinen bu noktada bu bütüncül yaklaşım. Hiç kimseyi, hiçbir görüşü, din, dil, ırk, yani bu kadar kapsayıcılık neyi getirecek? Yasalara nasıl yansıyacak sizce? Yasaya. Buyur.
1: Merve, çoğulcu demokrasiye neden aşık olduğumuz, tutkuyla bağlı olduğumuz herhalde 15 Temmuz gecesi gördük.
0: Evet.
1: Ve gösterdik. Şimdi bu saatten sonra hiyerarşik bir düzlem olmadan yatay bir yönetim anlayışı içerisinde kurulmuş bu komisyona vücut veren 50 tane milletvekili, her biri sözlerini söylediler, görüşlerini beyan ettiler. Lehe olanlar oldu, aleyhe olanlar oldu, çekinceler koyuldu. Gayet güzel. Olması gereken de buydu. Ve son seçimle beraber müteşekkil olan meclisin en büyük katılımla ortaya çıktığını, %95'ini halkın temsil ettiğini düşünürseniz, her partiden de milletvekillerinin geldiğini değerlendirirseniz, bu defa oldu. Sivil toplum kuruluşları, derneklerin, vakıfların ve toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin taleplerinin dikkate alındığı bir anlayış geliştirildi. Şimdi bir beklenti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kıymetli milletvekillerimizin, bizlerin oyuyla oraya gelen ve bizler adına görüş beyan etme kabiliyetine sahip olan değerli yasama organı üyelerimizin, ki Gazi Meclis vurgusunu bir kere daha yapalım, bir defa daha oturacakları kağıtla kalemle, vicdanlarıyla, duygularıyla ve pozitif insan hakları mantığıyla kaleme alacakları metinlere ihtiyacımız var. Eğer bahsi geçtiği şekliyle 8-9 tane ayrı kanunda değişiklik yapılacaksa, çok sayıda komisyonun güçlü şekilde çalışması, ortaya güçlü bir teklif metninin çıkması lazım. Konuşmuyor muyuz en başından beri? Zaten 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bu yana değişmesi gerektiğine inandığımız seçim kanunumuz. Hadi. Siyasi partiler kanunumuz. Hadi. Tam zamanı. Ve bununla beraber infaz yasasında. Bunun altını bir kere daha çiziyorum. Kaçırılmış, kandırılmış, ideolojik anlamda beyinleri yıkanmış ama eline silah almamış, sempati duymuş fakat bir an evvel güvenlik güçlerine teslim olmuş kişilerle ilgili çok kuvvetli bir uyum ve kucaklaşma. Sonrasında eline silah alan, terör eylemine katılan kişilerin cezalarını çekeceği, evet, ardından da bir süre konulacak şekilde denetimli manada etkin pişmanlıktan faydalanacağı bir alan bekliyoruz. Bu alanların içerisinde kimler olmayacak? Hemen söyleyelim. İnsanların yüreğine su serpelim. Terör örgütünün elebaşları olmayacak. Terör örgütünün sözde lider kadrosu olmayacak. Onlar bu coğrafyadan kazanacaklar. Üçüncü ülkeler, artık kimse, bunları biliyorsunuz, yıllardır sahip çıkan devletler var. Buyursunlar, sahip çıksınlar. Üçüncü devletlere gönderilecek ki bu uyum zarar görmesin. Bu inanç zedelenmesin. Böylece biz hem maddi hukuku hem de vicdani anlamda değer yargılarımızı meç edeceğimiz bir yasaya doğru oldukça yakınız. Böylece insanların aklındaki ya hepsi oldu ama şu yasa bir türlü çıkmadı vurgusu ortadan kalkacak. Aksi takdirde hep söyleriz ya, hayırlı işlerde acele etmekte fayda var ki araya manipülatif kişiler girmesin, devletler girmesin, yasa dışı organizasyonlar gelip de tekrar buraları kaşımasınlar. O yüzden Numan Bey'in neden hızlı hareket etmek istediğini gayet iyi anlıyoruz sanırım.
0: Çok teşekkür ediyorum Aydır Hocam. Duyabiliyor musunuz bizi?
2: Duyuyorum Merve.
0: Evet, çok daha sağlıklı duyuyoruz bizler de sizi. Şimdi tabii ki cümleniz yarım kalmış. Lütfen oradan devam edin. Aynı zamanda bundan sonraki süreç az çok belli oldu. Önümüzdeki haftaya işaret edildi. Ama yani başa da döndüğümüzde, terörsüz Türkiye sadece ülke sınırları için değil, terörsüz bir bölge hedefi. Hep zaten altı çizilen nokta. Yani terörün yalnızca bir ülkenin değil, tüm bölgenin ortak sorunu olduğu anlayışıyla hareket edildi. O yüzden istikrar ve barışın tesis edilmesi için de bölge adına da aslında uğraşan bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikası hep bu şekilde oldu. Sanıyorum bunlar doğrultusunda, o başlangıç noktasını da temel aldığımızda bu yasaya da yansıyacaktır. Neler yer alacaktır? Tabii toplumun da kabul etmesi mühim. O çoğulculuktan bahsettik biz. Neler söylersiniz? Buyurun.
2: Ya çok kısa hemen kaldığım yeri bitireyim.
0: Lütfen.
1: oradaki

0: Esas püf noktası biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatımızın bölgede terör örgütün hareketliliğini kontrol edip gerçekten silah bıraktığını tespit ettikten sonra bunu raporlaması ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından da bunun teyit edilerek hükümete tavsiye olarak sunulmasıydı. Bu süreçler zaten beraberinde aynı zamanda işliyor. Ancak meclisteki sürecin zamanın sıkıştırılmasının sebebi hem DEM Parti'den gelen talepler hem de konjonktürel olarak yaşanan gelişmeler, bölgemizde yaşanan gelişmelerle birlikte bu sürecin geciktirilmeden bir an önce halledilmesi zorunun ortaya çıkmış olması. Yani sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu süreç sadece Türkiye ile sınırlı, sadece Türkiye'nin çerçevelendiği bir süreç değil. Çünkü terör örgütü sadece Türkiye'de değil, işte komşu ülkelerimizde de, Suriye'de de, Irak'ta da, hatta İran'da da varlık gösteriyordu. Dolayısıyla burada sorunun çözülmesi demek bu komşu ülkelerde de terörün varlığının ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Yani Türkiye terörsüz Türkiye söylemiyle yola çıkarken aslında bölgenin de terörsüz hale getirilmesi, bölge ülkelerinde güvenliğinin sağlanması gibi bir misyonu üstlenmişti ve bu misyonu gerçekleştirmek üzere önemli bir yol kat edildi. Bunun aslında yasal çerçeveye kavuşması bence biraz formalitenin gereğinin yerine getirilmesi anlamına gelecek ama tabii burada da toplumun içindeki katmanların da incitilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla nasıl meclis komisyonumuz bütün taraflarla görüştüyse, hepsinin görüşlerini aldıysa, bu sürece mesafeli olanlar, bu süreci destekleyenler de bu sürecin içerisinde yer aldıysa, çünkü ben de kendi çevremden bu sürece eleştirileri de duyuyorum. Farklı şekilde bakış açıları olduğunu biliyorum. Bunun böyle olmadığını, bir ihanet olmadığını, 40 yıldan beri süren terör melanetinin ortadan kaldırılmak için yakalanan önemli bir fırsat olduğunu toplumumuza anlatmamız ve toplumun da bunu kabullenmesi ve desteklemesi gerekiyor. O yüzden meclisin yürütmüş olduğu süreç çok önemliydi. Gelinen noktada da işte Sayın Meclis Başkanımız bu süreci başladı, tekrar istişare ediyor. Hatta bugün İyi Parti temasları, biliyorsunuz İyi Parti bu komisyon sürecine katılmayan yegane partiydi. Ayrıksız bir duruşu vardı. Onlarla da görüşüp onların da muhtemelen desteğini istemiştir diye tahmin ediyorum. Evet, bir an önce bu yasa teklifi meclise getirilmesi 10-12 madde, hocam anlatmıştır, kusura bakmayın yayından düştüğüm için duyamadım o kısımları.
1: Estağfurullah hocam, çok önemli.
0: Genel çerçeveyi olan, işte bir af olmayan kişilere ya da bir örgüte yönelik topyekun bir afı içermeyen, ancak suça karışmamış olan örgüt elemanlarının da bir şekilde topluma entegre etmesini kolaylaştıracak, zemini hazırlayacak bir yasa ile marifetiyle bu işin çözümlenmesini ve aynı işte Suriye'deki entegrasyon nasıl sağlandıysa, Irak'taki hükümetin, merkezi hükümet nasıl güçlendirildiyse benzer bir şekilde bunları destekleyecek Türkiye'deki terör faaliyetlerinde tamamen ortadan kaldırılması, Türk-Arap-Kürt birleşmesinin kucaklaşmasını sağlanması bu sayede ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu fırsatın kaçırılmaması lazım. Daha önce kaçırmış olduğumuz, daha doğrusu dış etkenler nedeniyle heba edilen fırsatların bu sefer harcanmaması gerektiğinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü yani bu sürecin bir özelliği de bu. Daha önceki süreçlerde bir üçüncü göz, bir dış aktör nedeniyle biliyorsunuz kadük kalmıştı. Onların süreci zehirlemesi söz konusu olmuştu. Terör örgütünü ve onun siyasal uzantılarını yanlış yönlendirmişlerdi. Farklı yerlere çekmişlerdi. Ama bu sefer bu süreci Türkiye Cumhuriyeti kendisi yürütüyor. Kurallarını, şeklini, çerçevesini kendisi belirliyor. Dolayısıyla halkımızın da bu konuda devletine güvenmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani geçmişteki kötü tecrübeler evet bize ders oldu. Ancak onlarla mukayese etmemek lazım. Yeni bir süreç var ve bunu da heba etmemek gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet, bunu heba etmemek gerekiyor. Çok böyle ilmek ilmek dokundu. Bugüne kadar getirildi. Hassas davranılıyor, siz de söylediniz. Müsavat Darvişoğlu'yla da bir araya gelmişti. Numan Kurtulmuş. Yani bir kapsayıcılık, bir toplumun her kesimine, her görüşten insanın da gönlünü ala ala o partilerle bir araya gele gele zaten çok kıymetli bir yoldan geçiliyor şu an için. Tabii hani dedik ki en başa dönelim. Niye terörsüz Türkiye diye bir süreç başlattı bu insanlar da bütün gövdesini taşın altına koydu. O zaman şu da geliyor aklımıza, terörsüz bölge için mücadele veriliyor ama bunu sabote etmeye çalışanlar var. Başlangıç maalesef noktasında da oldu. Terörün, teröristin arkasında İsrail var. Kimi zaman farklı ülkelerden de bir takım kışkırtmalar oldu. DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PKK'sı, Tel Aviv'i bu kaynaklardan beslenmelerle birlikte zaten belki süreç sekteye uğrasın, aman Türkiye güçlenmesin isteyenler olabilir. Çünkü altı çizilen mesele terör belasıyla birlikte Türkiye'nin ekonomisine kadar geriledi. Ki bu bela olmasaydı çok daha farklı noktalara ulaşırdı. Bunun da aslında iyi algılanması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet az önce de yazdık, saati güçlü olmayan masada değil menüde olur diyor. İşte bu mevcut JP

0: Politik tablo üzerinden nasıl yorumlayacağız? Niye bu kadar üzerine düşülüyor? Ukrayna-Rusya savaşı var, Gazze krizi var, İran-İsrail gerilimi var. Yani bölgesel güç dengeleri de değişmişken Türkiye neden bu terör belasını bu kadar önceliyor ve bitirmek istiyor Levent Hocam?
1: İhsan Sabri Çağlayan geldi. Rahmetle ve minnetle bir kere daha almış olduk. Orta Doğu coğrafyası böyle bir coğrafya. Büyük bir yemeğe davet edildiğinizde diğer devletler, ama siz eğer yemek masasına davet edilmemişseniz, bilin ki menüdesinizdir. Türkiye'yi çok uzun yıllar o menüye koymaya gayret edenler oldu. Suriye üzerinden okumalar yapıldı. Irak üzerinden yapıldı. İran üzerinden rejim yayma politikaları benimsendi. Karabağ bölgesi üzerinden, Asala üzerinden, Ermenistan üzerinden bunlar yapıldı. Yunanistan zaman zaman hala Adalar Denizi'nde Ege bağlamlı problemleri ortaya koymaya gayret ediyor. Karadeniz coğrafyasına bakıyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Kırım problemi hala çözülebilmiş değil. Gazze'de katliam var. Batı Şeria'da işgal var. Libya'da iç savaş olmasın diye uğraşan bir Türkiye var. Sudan'da zaman zaman unuttuğumuz bir katliam hala devam ediyor. Yemen'de son 20 yıl içindeki iç savaşta 450 bin çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'nin coğrafi olarak etrafına bir miktar baktığınızda, pergeli birinci, ikinci perifere koyduğunuzda maalesef haritanın kıpkırmızı olduğunu görüyorsunuz. Ha, Türkiye üzerinde de oynanan oyunlar var. Bunun adı zaman zaman hain darbe girişimleri oluyor. Zaman zaman bölücü terör örgütleri oluyor. Dönem dönem komşularımızı Türkiye bağlamına kışkırtmaya gayret eden devletler oluyor. Kıbrıs meselesini konuşuyoruz. Mavi Vatan'ı konuşuyoruz. Evet, bu coğrafya çok kıymetli. Burada çok büyük bir servet var. İnsan hakları bağlamında servet var. Doğal kaynaklar bağlamında servet var. Çünkü insanlık tarihinin neşet ettiği coğrafyadan bahsediyoruz. Dinlerin, inançların başkenti olan coğrafyadan bahsediyoruz. Kolay olmuyor Merve Hanım. Yani bu coğrafyada Türk olmak, huzurdan, istikrardan, barıştan yana tavır sergilemek kolay olmuyor. Bırakmıyorlar bu coğrafyayı size. Bin yıldır bu coğrafyanın bir Türk coğrafyası olduğu gerçeğini hala kabul etmeyen, kabullenemeyen gruplar oluşacak. Ha, biz anladık ama kötüler kötülük yapmaya devam edecek. Kimsenin bu anlamda bir şüphesi olmasın. Soru şu, iyiler ne yapıyor? Bu coğrafyada coğrafi anlamda yeni kurulacak ittifaklardan, yeni partlardan bahsetmek lazım. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Developing Aid diye kurduğumuz gelişen 8 devlet, Türkiye'nin sunduğu kalkınma yolu, Erbil ve Bağdat'ı bir araya getirdiğimiz gerçeği, Suriye'deki terör örgütünü cerahati söküp attığımız realitesi, Libya'yı tek bir devlet olarak gördüğümüz, Filistin'de iki devletli bir çözümden yana tavır sergilediğimiz, Karabağ işgalden kurtarıldı. Tamam. Bunlar kolay değil ya. Gerçekten kolay değil. Şimdi Merve Hanım artık vakti. Ben istiyorum ki yeni Mehmetler hayatını kaybetmesin, şehit olmasın. Yeni Merveler bu haberleri sunmak zorunda kalmasın. Yeni Leventler, yeni Haydarlar çıkıp da terörden bahsetmek durumunda kalmasın.
0: Evet.
1: Çünkü eğer Türkiye bu meseleyi çözerse sadece Türkiye adına değil, bu coğrafyadaki bütün mazlum milletler adına çözmüş olacak. Ben buna ilk defa bu denli yaklaşıldığı kanaatindeyim. Yeter ki kardeşimize kardeş demeyi öğrenelim. Çünkü son cümlem. Biz kardeşe kardeş demezsek yabancı efendi demek zorunda kalıyoruz. Orta Doğu coğrafyası bunun tarihini yeteri kadar yazdı. Artık kardeşliğin ve yarınlara dayalı kalkınmanın tarihini yazmak için güçlü bir zaman. İnşallah bunu başaracak kudrete de sahip olduğumuz kanaatindeyim.
0: Evet. O büyük masalarda bir araya geliniyor. Bir hiyerarşi vardı bugüne kadar ama Türkiye şimdi o masada çok güçlü oturmaya başladı. Bu da fark ediliyor. NATO zirvesinin ardından da çok konuştuk. Ki mesela siz söyleyince aklıma geldi. F-35 programından dolayı tutuşmuş bir Yunanistan, İsrail var. İşte ne yapıyorlar? Aşil kalkanı projesi. Aman ne yapacağız? Türkiye Mısır'la işbirliği yaptı bölgede. Bunlar şimdi ne yapacaklar? O panik hali, bu endişeyle birlikte hareket ettikleri geldiklerinde ve o panikle tabii ki bir takım söylemlerde bulunduklarında biz de terörsüz bölgenin ne kadar kıymetli olduğunu aslında bir kez daha anlıyoruz. Bölge

0: küresel olarak da konuşalım. Türkiye'ye yeni oluşan o kutuplu dünya düzeni içerisinde kendini kıymetli bir noktaya konumluyor. Ama öte yandan çevremizde ateş çemberi, mesela şöyle bir geçiş yapmış olalım. Suriye, Lübnan, İran hattı. İran son dönemde Suriye sahasına yönelik hedef almalarla birlikte ne oldu? İlk kez saldırı gerçekleştirdi. Suriye'yi ilk kez hedef alan bir İran var ki ABD üssü vardı burada efendim. El Tanf. Buradaki gelişmelerde Washington Tahran'ın aklına yeni bir gerilimi doğurmaya başladı. Türkiye bunları yakından takip ediyor, bu meselelerde de görüşlerimiz var elbette, ama niye buraya kadar sıçladı? Yani Türkiye'nin Suriye ve Lübnan hattındaki güvenlik politikası son dönemde nasıldı? Bundan sonrası için de ne olur? Buyurun Haydar Hocam.
1: Şimdi Merve Hanım, biliyorsunuz 2024 sonunda, 8 Aralık 2024'te Suriye'deki devrimden sonra Esad rejimi yıkıldı ve El-Şara'nın başında olduğu yeni yönetim kuruldu. Bu yönetim değişikliği Suriye'de İran'ın Suriye topraklarından çıkması, yani Rusya ile birlikte İran'ın da Suriye'den çıkmasına yol açan bir süreci başlatmıştı. Bu saatten itibaren aslında biz İran'ın Suriye'ye konu, özellikle yeni yönetime yönelik bir agresyonu olduğunu zaten takip ediyoruz. Hem söylem olarak hem de sahadaki pratikler açısından bir hazımsızlık olduğunu biliyoruz. Ama tabii İran'ın İsrail ve Amerika ile gelişmiş olduğu bu çatışmalı süreç ve savaş nedeniyle Suriye konusunu çok da fazla gündeme getiremediğini gördük. Ama özellikle işte Trump'ın son dönemde, biliyorsunuz, bizce hiç makul olmasa da işte Suriye ile Hizbullah'ı savaştırmak gibi kendince bir çözüm planını ortaya atması, sanki Suriye'nin başka yapacak daha iyi bir şey yokmuş, kendi toprak bütünlüğünü sağlamış, içindeki bütün muhalif grupları zaptı raptı altına almış gibi, bir de başın onun Hizbullah belasını sarmaya çalışan Trump'a bu söylemleri ortaya atmasıyla İran'da Suriye'ye yönelik bu pozisyonun biraz daha sertleştiğini takip ettik. Dolayısıyla hem Lübnan'dan, işte Hizbullah mevzilerinden Suriye'ye yönelik bazı sızma hareketlerini takip ettik bu süreç içerisinde. Hem de İran'ın bu konuda söylemini biraz daha sertleştirdiğini takip ettik. Kaldı ki geçtiğimiz hafta yeni Suriye yönetimi, rakamı yanlış olmasın diye şuradan vereyim, 2 milyon 243 bin kişinin vatandaşlığını iptal etti. Bence İran'ın bu konudaki en fazla tedirgin olduğu ya da artık böyle bir eyleme dönüştürdüğü saldırıların sebebi bu. Çünkü İsrail'le giriştiği savaşta şimdiye kadar Irak'ı da vurmuştu, Ürdün'ü de vurmuştu, her yeri vurmuştu ama Suriye'ye yönelik böyle bir saldırı olmamıştı. Bu yeni yönetimin, Suriye yönetiminin vatandaşlığını iptal ettiği 2 milyon 243 bininin neredeyse tamamının İran tarafından bu iç savaş sürecinde işte Lübnan'dan, Türkiye'den, Irak'tan, İran'dan, Afganistan'dan getirilen Şii milisler olduğunu, bir şekilde bunların da yeni yönetim tarafından vatandaşlıklarının iptal edilip varsa hala Suriye içerisinde olanlar bunların da deport edileceğine yönelik bir sürecin başlatılması olduğunu takip ettik. Bu nedenle de bu saldırıların olmuş olacağı kanaatindeyim. Ancak şunu belirtmek isterim parantez içinde. Bu El Tanf üssü aslında Ürdün sınırının içerisinde kalıyor. Amerika'nın burada İsrail'in güvenliği için oluşturduğu Irak'taki işte terördeki DAEŞ'e yönelik operasyon, daha sonra Suriye'deki iç savaş nedeniyle buradaki birliklerin bir kısmını güneye kaydırıp İsrail'in kuzey güvenliğini sağlayacak bir operasyonel birlik oluşturma nedeniyle oluşturduğu bir üstü burası. Biz bunu geçtiğimiz süreçte de bu üstün çok aktif olduğunu, buradan hava hareketliliğini takip edildiğini görmüştük. Muhtemelen İran bu üssü hedef almıştır. Çünkü Ürdün'deki diğer üsleri de vurdu, biliyorsunuz. Hatta bayağı da zayiat verdi. Amerika'nın bu süreçteki iki asker kaybının da yaşandığı yerde. Zannediyorum buranın hedeflendiğini ve seken hedefi bulamayan bazı füzelerin Suriye topraklarına düştüğünü düşünüyorum. Ancak aynı sürecin başında, savaşın başında Türkiye'ye yönelik bazı füzeleri de İran tarafından fırlatıldığı, bunların da NATO unsurlarınca uzayda bertaraf edildiğini takip etmiştik. Benzer bir süreç Suriye içinde yaşanmış olabilir. İran'ın böyle Suriye'ye karşı, yeni yönetime karşı bir pozisyonu var. Suriye'nin Lübnan konusunda, Hizbullah konusunda bir inisiyatif almasını istemiyor ki bana sorarsanız ben de Suriye'nin Hizbullah'la karşı karşıya gelmesini bir ihtiyaç olduğu kanaatine değilim. Bunun Suriye'nin şu anki durumu itibariyle çok da rasyonel bir tercih olmadığı kanaatindeyim. Hizbullah'ın geçmişteki Suriye'ye yönelik tüm düşmanca tavırlarına rağmen zaten Ahmet Şara'da aklı selim galip gelmiş olacak ki bu konuda çok net mesajlar verdi. Evet, Hizbullah konusundaki duruşumuz ortadadır ancak biz sorunlarımızı konuşarak çözmek taraftarız diye. Ancak bu konuda

0: az önceki terörsüz Türkiye sürecinin zamanlamasıyla ilişkili olduğu kanaatindeyim. Bölgeyi karıştıran, siz başkentlerin isimlerini sayarken işte Tel Aviv'in altını çiz, biraz vurgusal olarak bir yoğunluk vardı orada. Bunu hatırlatmak isterim. Tel Aviv'in böyle bir bölgesel planı var biliyorsunuz. 7 Ekim 2023'ten sonra başlatmış olduğu bölgeyi yeniden dizayn etmek, kendi çeperine dönüştürmek gibi bir niyeti vardı. İran Savaşı da bu konudaki önemli adımlarından birisiydi. Bir taraftan İran Savaşı'nı başlatmışken bir tarafta da bölgenin yeniden dizayn edilme süreci devam ediyor. Lübnan'daki saldırılar ateşkese rağmen devam ediyor ve Suriye'nin güneyinde de bu 2024'teki devrimden sonra oradaki iki ülke arasındaki anlaşmayı tek taraflı iptal edip işgal ettiği topraklar var. İşte buradaki Dürzü bölgeleri var. Bunları elinde tutmaya çalışıyor. Böylelikle sözde kendisine bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalışıyor ve Suriye'deki istikrarı engellemeye çalışıyor. Aynı iç savaş sürecinde olduğu gibi. Ancak işte Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecinin hayata geçirmesinin en büyük sebeplerinden birisi buydu. Hem Türkiye'nin içinde topraklarında hem sınırlarının dışında bu güvenlik kuşağını genişletmek ve kendisi için istikrar bölgesini bütün bölgeye yaymak. Sadece kendi ülkesi için, bütün bölge için. Dolayısıyla nasıl şimdiye kadar Suriye yönetiminin arkasındaysa Lübnan yönetiminin de arkasında, İsrail'in bu bölgeleri manipüle etmesine, buradaki toprak işgallerine ve parçalar koparmasına izin vermeyecek bir duruş sergiliyor. İran'ın da bu süreçte İsrail'le aynı paydada olmaması lazım. Yani buna çok dikkat etmesi gerekiyor. İsteyerek ya da istemeyerek, kendi içindeki fraksiyonlardan kaynaklanmış olabilir ya da olmayabilir. Çok dikkatli olması lazım. Söylemleriyle eylemlerinin uyuşması gerekiyor. Yoksa inandırıcılığını kaybeder. Bunu da belirtmek isterim.
1: Evet, dediklerinizin üzerinden şu başlık da var tabii ki. Bölgesel güç olalım meselesi, İsrail'in politikası, aynı zamanda Lübnan ve Suriye hattında bir gerilim olduğunda İsrail'in güvenlik stratejilerinin de farklı şekilde konumlanması, hareket kabiliyetini farklı yönlere evirmesi, bunları görüyoruz. Zamanlama manidar Suriye, Irak petrol hattı, boru hattı imzalanıyor. Suriye ve Irak'ı vuruyor mesela İran. Terörsüz Türkiye ile ilgili malum Türkiye'nin son günlerde daha da yoğun çalışmaları var. Yani Hürmüz'de sözümüzü dinlemediler diyor. Sivil gemiler vuruluyor. İran'ın adımlarını da o yüzden yakından takip ediyoruz ama burada Türkiye'yi de düşünmek lazım. Yani Türkiye'nin sınır güvenliği açısından önümüzdeki dönemde en kritik başlık mesela ne olacak? Şara ile Trump bir araya geldi. Ardından da gözdağı mıydı bilmiyorum. Suriye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdi İran tarafı. O yüzden Türkiye ama nasıl etkilenir ve politikasını aynı şekilde devam ettirir mi Levent Hocam?
2: Türkiye'nin durduğu yer o kadar somut ve net ki arzu ediyoruz Suriye'nin toprak bütünlüğü. Hatta bu Süveyda'da, Şam'a yakın bölgelerdeki İsrail'in zihni işgalindeki bölgelerden de bir an evvel arınmasını istiyoruz. Hızlı bir şekilde anayasal bir modele geçiş. Sonrasında Suriye'ye özgü bir demokrasi anlayışının vuku bulması. Siyasi partilerin müteşekkil bir yapıya dönmesi, farklı kanaatlerin öne çıkması ama en önemlisi o özgürlük ruhu içerisinde ortak bir Suriye, ortak bir gelecek inşası noktasında hiçbir tarafın farklı bir kanaate sahip olmaması. Temel beklentimiz Suriye bağlamında bu. Ve Irak'a bakıyoruz. Uzun yıllar boyunca Erbil ve Bağdat arasında kurulamayan bir diyalog vardı. Bu diyalogsuzluk, bu problem sadece Erbil'i olumsuz etkilemedi. Bağdat'ı da aslında merkezi hükümet olarak Irak'ın tamamında pozisyon alabilecek bir devlet, bir hükümet anlayışından alıkoydu. Sadece Basra ile sınırlanmış bir iktisadi anlayış gelişti. Şimdi Türkiye istiyor ki kalkınma yolu vasıtasıyla Irak'ta, belki konuşacağız, daha uzun uzun Hicaz yolu vasıtasıyla Suriye'de, Ürdün'de, Suudi Arabistan'dan Umman'a kadar giden hatta yeni bir ekonomik kalkınma modeli oluşturalım. Ama bu modelin önünde bazı bariyerler var. Bunlardan birincisi uluslararası terör örgütlerinin varlığıydı. Bunun adına PKK da diyebilirsiniz. Buna da DAEŞ ve El-Kaide artıkları da diyebilirsiniz. O zaman terörle mücadele etmek adına bölge devletleri, komşu devletler ortak bir birim inşa etmeli. Bunun bir kısmını başardık diye düşünüyorum. Ama tek bariyer bu değil. ABD-İran savaşı devam ederken İsrail'in yayılmacı tavrı da sürüyor. Eğer bu üç bariyer birlikte aşılırsa, yani İran Suriye üzerindeki emellerinden vazgeçerse, Esad yönetiminin bittiğini gerçekten idrak ederse, bunu sindirmeyi başarırsa, ardından oluşacak yeni ittifak modellerini konuşabiliriz. Mesela İran, Haşi Şabi üzerinden Irak'ta pozisyon almaktan bir an evvel kendini geri çekmeyi başarabilirse, Lübnan'ı yönetim anlayışını Lübnanlılara bırakmayı becerebilirse, Yemen'deki iç savaşın sona ermesi adına Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın almış olduğu pozisyonların hukuk dışı, ahlak dışı, bölgenin dinamikleriyle örtüşmediği gerçeğini bu devletler de kabul etmeyi başarırsa, Türkiye, Suriye, Irak ve bence İran'ın da içinde bulunduğu yeni bir önce güvenlik paktı, beraberinde ortak bir ekonomik gelişim alanı işten dahi değil. Ama daha önce oldu mu? Hayır. Daha önce maalesef bu ve benzeri örnekleri göremedik. İran İslam devrimiyle kesintiye uğrayan işler oldu. Saddam Hüseyin döneminde kesintiye uğrayan meseleler oldu. Esad'ın, oğlunun da babasının da Türkiye'ye karşı kışkırttığı gruplar oldu. Fakat bunların artık bir kısmı yok. Irak'ta adım adım demokrasiye giden bir anayasal düzen var. Suriye'de toprak bütünlüğünden yana olduğunu ortaya koyan bir yönetim anlayışı var. Şimdi ABD ve İran savaşı da sonlanırsa dönüp bunları konuşacağız. Bu coğrafyanın komşu devletleri yan yana geldiği zaman bu ülkelerin nüfusu 200 milyonu aşıyor. 200 milyondan fazla kişinin ortaya çıkaracağı bir ortak pazarın, serbest ticaret rejiminin, siyasi işbirliği mekanizmasının herhalde bu bölgeye büyük katkılar sağlayacağı çok açık. İsrail'e rağmen, ABD'ye rağmen bu başarılabilir mi? Bu bölgedeki devletlerin ittifaklık anlayışına ve istikrardan yana ne kadar tavır koyacağına bağlı. Taviz vermemiz lazım. Taviz de nereden vereceğiz? Silahtan taviz vereceğiz. Terörden taviz vereceğiz. Bunların da zor olmadığını düşünüyorum.
1: Evet Levent Hocam, çok kıymetli aktardıklarınız. Az önce bir değinmiştik şöyle kısaca Yunanistan'ın son dönemde işte hızla silahlanması, işte güvenlik kaygıları, F-35 meselesi, atmaya çalıştıkları adımlar. Tabii ki bu kapsamda Yunan siyaset bilimcinin bir açıklaması vardı. Mesela Yunanistan ne zaman Anadolu'da Türkleri katlettiğini kabul edecek? Bir yandan bu tarz açıklamalar da geliyor. Öte yandan işte Kıbrıs meselesiyle alakalı garantör ülke olan Türkiye'ye karşı farklı ülkeler bir araya gelsinler de Türkiye'nin elindeki bu güç alınsın diye yapılan böyle planlar. Bunları da düşünüyoruz. Bunların doğrultusunda aşırı kalkanı projesi demiştim size malum. Yani teknik olarak nasıl bir hava savunma sistemi öngörüyor? Bir iki cümleyle de Haydar Hocam, neden böyle bir çaba içerisine de girdiler? Bunu sizden alalım, buyurun.
0: Cinayet, bu İsrail ile Yunanistan arasındaki ittifak aslında biliyorsunuz Türkiye ile İsrail ilişkilerinin gerilmesi, hatta 2010'daki Mavi Marmara krizinden sonra İsrail'in Türkiye karşıtı olan bölge ülkeleriyle ittifak ilişkisi kurmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştı. Ancak bu 2019'da zirve noktasına gelmişti. Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurulması ve bu ekonomik arka planı olduğu iddia edilen, ancak aslında Türkiye'ye karşı bir ittifak mimarisi şekilde tasarlanan forumun işte Doğu Akdeniz'deki doğal gazın Avrupa'ya transferi için kurulması planlanan boru hattından Türkiye'nin dışlanması amaçlanıyordu. O zamandan beri devam eden bu ittifak Türkiye-İsrail arasındaki işte o normalleşme süreçleri nedeniyle belli dönemlerde askıda kalmıştı. Ancak 2020'de bu gaz forumu Amerika'nın desteğini çekmesiyle kadük kaldı biliyorsunuz. Özellikle son dönemde 7 Ekim 2023'ten sonra Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı takılmış olduğu kararlı tutum nedeniyle İsrail'in Türkiye'yi düşmanlaştırmaya başladığını takip ediyoruz. Özellikle İran savaşı başladıktan sonra bölgenin yeni İran'ı Türkiye, yeni hedef Türkiye şeklindeki bir söylemin tedavüle sokulduğunu takip ediyoruz ve dolayısıyla İsrail bu kapsamda hem Rum kesimini hem de Yunanistan'ı bir piyon olarak, bir araç olarak görüyor ve onları Türkiye'yi sıkıştırmak, Türkiye'yi kuşatmak için kullanmaya çalışıyor. Bu kapsamda da geçtiğimiz yılda bir askeri işbirliği, stratejik işbirliği anlaşması imzalamışlardı ve İsrail'in Adalar Denizi'ndeki gayri askeri statüde olması gereken bazı adaları silahlandırma konusunda Yunanistan'a yardım ettiğini takip etmiştik. Bu Aşil Kalkanı projesi kapsamında 3 milyar avroluk bir proje bu. İsrail'in savunma sanayi ürünlerinin Yunanistan

0: sana satılmasını öngörüyor. Bu kapsamda ne var? Barak MX dediğimiz hava savunma sistemleri var. Bunlar Kıbrıs'a da konuşlandırılmıştı geçen sene itibariyle. Davut Sapan'ı, işte F-35'ler için Spider hava savunma sistemleri, F-16 Viper'ların bazı ordaltları, modifikasyonları var. İşte Patriot, yeni Patriot bataryaları var. Ve balistik füzeler, seyir füzeleri, dronlar gibi. Yani Yunanistan'ın kapasitesini arttırmaya çalışıyor İsrail bu sayede.
1: Bir çabaları ve var Aydar Hocam belli çalışıyor. Ama tabii Türkiye'nin değil mi? Denge
0: bu
1: politikası.
0: Türkiye'nin gücü, evet, Türkiye'nin gücü ne İsrail'in ne Yunanistan'ın ne de hepsi bir araya gelse Türkiye'yi geri adım attırma ihtimalleri dahi yok. Bunların hepsi boşuna çabalar. Ama onlar tabii bir kendilerince Türkiye'ye karşı bir tutum sergilemeye çalışıyorlar ama Türkiye'nin ortaya koyduğu güç, işte en son NATO zirvesinde de gördük. Hem diplomatik anlamda 40'tan fazla ülkenin liderleriyle yapılan görüşmeler bunların boşuna yapıldığını göstermesi açısından çok manidardı ama tabii karşımızda bunu anlayacak bir kafa yok, bir akıl yok. Dolayısıyla bu gibi çabalar devam edecek gibi görünüyor ama Türkiye'de bunları savuşturmaya, bunlara karşı durmaya devam edecek
1: diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Doğu Akdeniz meselesi burada Türkiye'nin gücü. Bunu ayrıca konuşalım. Aydar Hocam, Levent Hocam, tabii. Sizlere de kolay gelsin. Hoşçakalın.
0: Siz kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Efendim, moderatörün sonuna geldik. Saat başında Kaan Yakuban akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Geleceğin Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
3: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

Üslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar Yokuşu'na rüzgarın da desteğini alarak süzüldü, diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Nerede o eski gerici. Türkiye?
2: Adam sizi uçurdu be.
1: Nerede o eski Türkiye? Tijen Mergen adında bir kadın var efendim. İş kadınıymış. Boğaziçi Üniversitesi numunelik mezunuymuş.
2: Bilmiyorum, tanımıyorum.
1: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde eski yönetimde yer almış.
2: Tamam ya.
1: Rotary Kulübü'nün eski aktif mensuplarından biri. Eski demeyelim. Hasılı kelam neyse o. Yani hani umurumuzda da değil aslında. Sadece bir paylaşım yaptı. O ah ah deyip Bekir Coşkun var ya bebekte
2: çok
1: o eski Türkiye falan dedi.
2: Çok güzeldi. Melon şapları giyerdi
1: kadın. Bu paylaşımdan, bu zihniyetten vazgeçmiyorlar. Paylaşım şu. Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet haftası için kampüste olduğunu söylüyor bu kadın. Ve sonra diyor ki, gözlemlerini anlatıyor. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan, Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyor. Hadsizliğe bakar mısınız?
2: Bence çok fazla buradaki bunun reklamını yapmayalım. Kimse hani zıkkımın köküyse.
1: Ekranı kirlettiğimiz için de, özür dilerim. Bu paylaşımı alın ama tabii. Hadsizliği görün diye gönder.
2: Yani kendi bular. Biraz bular. Bu şu andaki dedi var ya yeni parti kuruyoruz. Kuvayi Milliye'yi buraya taşıyacak. Kuvayi Milliye'si kaldı. Kuvayi biz aldık. O ona taktık. Peştemal, pavyon, dizlik, kepazelik. Her türlü süfli hareket. Siyasetin temeli bu.
1: Ambalajı ne? Çağdaşlık. Ha.
2: Diyor,
1: daha adam, çağdaş bak, diyor. Bak, kaç sene daha geçti, çağdaş bir portre görmek bak, isterdim diyor.
2: Kaç seneden geçti? Biraz önce anlattık.
1: Çok Özkan Yalım'ın otel şöyle girişindeki şöyle, o çağdaş tabii, görseli.
2: Tabii.
1: Tijen Hanım olur
2: şimdi,
1: mu?
2: Şimdi bu adamlar.
1: Havlulu.
2: Bir adamlar.
1: Çok çağdaş ya.
2: Havlulu sevgi bol.
1: Verin şu çağdaş görüntüleri verin ya.
2: Çağdaş görünmüyorsun.
1: Çağdaşlığı bir görelim.
2: Şimdi bunların derdi, genel olarak söylüyorum. Bu kadın hani bunların çanlarına ot tıkayan bir Recep Tayyip Erdoğan var.
1: Öyle.
2: Çok, bakın. İsmi oraya sürekli onun üzerine konuşmak istemiyorum.
1: Son
2: ama
1: son cümleyi okumadım, o da seni bağlayacak. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğu için içim buruk seyrettim tabii diyor.
2: Şimdi
1: daha çok vurulacaklar. Yani Cemil Hoca bu Tijen Mergen adındaki kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılayıp şöyle demiş. Aslında sanıldığının aksine bu tepki sınıfsal bir tepki. Beyaz Türklerin eski Türkiye'de hem fakir hem de dindar olan alt sınıflara karşı yeni Türkiye'ye karşı duydukları öfke. Beyaz Türkler ayrıcalıklı dünyalarını kaybetmenin telaşındalar diyor.
2: İşte önce okumuş adam. Tabii işte
1: okumuş adam. Selam olsun buradan Profesör Doktor Cemil Koçak hocamıza.
2: Yani
3: zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz. Yine 2 saat boyunca dop dolu 2 saatle birlikteyiz. Türkiye'de, dünyada olup bitenlerle gerçekten yazın sıcağına rağmen Ankara'da da sıcak günler yaşanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 2 gündür siyasi parti turlarını sürdürüyor, ziyaretleri sürdürüyor. Bugün İyi Parti ve AK Parti ile o turlar tamamlandı. Numan Kurtulmuş açıklamaları yaptı. Kısa bir yasa olacak dedi. Bir süresinin olacağını ifade etti ve geçici olarak da ifade etti. Hem o açıklamaları hem de o ziyaretlere dair notları birazdan ekranınıza taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de işte o sıcaklık dediğimiz şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki kanadında da devam ediyor. Bir yandan Özgür Özel ve birlikte hareket ettiği isimler yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor ki dün aslında mikrofonlar aracılığıyla da söylemişti o yeni parti. Bazı isimler ayrılacak, bazıları partide kalacak. Ne olacak, ne bitecek? Tabii eski CHP ile yeni parti arasında bir organik bağ olacak mı? Bunu göreceğiz bir yandan. Bugün de MYK toplantısı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve o MYK toplantısından yine İl başkanlarından görevden alınanlar oldu. Bu arada 55'e ulaştı yanılmıyorsam görevden alınan il başkanları. Yeni atamalar da var. Ne oluyor ne bitiyor? Bu yeni parti tartışmalarına, yeni parti açıklamalarına mevcut CHP yönetiminin tepkisi ne oldu? Parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Onu da ekranınıza getireceğiz. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o gerilim devam ediyor. Gerilimi çoktan geçtik. Her gece saldırılar düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yine İran'a yönelik tehditleri bulunuyor. Son olarak işte Kazma Dağı ile ilgili bazı tehditleri oldu. O Kazma Dağı'nın altında nükleer çalışmaların yürütüldüğü iddiası, bilgisi, istihbaratı var. Trump da bunun üzerinden bu açıklamaları yapıyor. Eğer İran saldırırsa İran'ın nükleer santrallerini ki Tahran yakınlarında olanlar da dahil vuracağız dedi. Kim ne diyor, sahada ne oluyor onu da aktaracağız. Bir yandan da Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması devam ediyor. Soruşturma derinleşiyor. İşte fotoğraflarını gördüğünüz yeni isimlerde ifadeleri alınmak üzere çağrıldı. Kimler geldi, ne dediler? Soruşturmada hangi noktadayız? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Önce meclisteki trafikle başlayalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna İyi Parti ve AK Parti ile devam etti bugün. Gündemde çerçeve yasa çalışmaları vardı. Kurtulmuş düzenlemenin kısa sürede meclis gündemine geleceğini söyledi.
1: Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur. Artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı.
2: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Numan Kurtulmuş'un bu kez durağı İyi Parti ve AK Parti grubuydu. Kurtulmuş yeni haftaya siyasi parti ziyaretleriyle başlamıştı. Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'yi ziyaret etmişti meclis başkanı. Bu kez ilk durağı İyi Parti oldu. İyi Parti Genel

0: Başkanı Musavat Dervişoğlu ile görüşme meclisteki makam odasında gerçekleşti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş son olarak AK Parti grubuyla görüştü. Masada çerçeve yasa çalışmaları vardı. Terörsüz Türkiye sürecinde hayata geçirilecek düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Parti liderleriyle görüşmeleri tamamlayan Kurtulmuş, sürece dair açıklamalarda bulundu.
1: Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık bölünme kaçınılmaz. Dün Özgür Özel zaten açıklamıştı yeni parti. Adı ne olur, ne olacak? Bu çok önemli değil ama kimler Özgür Özel'le birlikte hareket edecek? Kaç milletvekili istifa edip ki istifa etmeyin, daha sonra hep birlikte istifa edilir şeklinde kimi değerlendirmeler vardı, kulis bilgileri vardı ama bazı milletvekilleri bağımsız olarak istifa etti. Orada ne olacak, ne bitecek bunu kestirmek çok mümkün değil. Zaman, yani siyasette 24 saat bile çok uzun bir zamandır, pek çok şeye gebe. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısı vardı. Sonrasında CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti kuracağını açıklamasına tepki gösterdi. Partinin olanaklarından yararlanıp amblemi altında ilan etmek ahlak sorunudur dedi. Sarı, CHP'de yapılan ihraçlara da değindi.
3: Ancak hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır.
4: Gündeminde Özgür Özel'in yeni parti açıklaması vardı. CHP kürsüsünden yeni parti kurulacağının açıklanmasına bu sözlerle tepki gösterdi. Bu ciddi bir etik ve ahlak sorunudur dedi.
3: Böyle bir siyasal parti bu yolla, böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in yeni parti kurarak CHP'yi böldüğünü söyledi.
3: Bazı arkadaşlarımız ayrı bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıktıklarını ilan etmiş oldular. Biz bu arkadaşlarımızı daha önce partiyi bölmemeleri konusunda uyarmıştık. Biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Bugün varmış olduğumuz noktada bu suçlamalarımızın temellerinin ne kadar temelli olduğunu da görmüş oluyoruz.
4: Sarı, CHP'den ihraçlara da ayrı bir parantez açtı. MYK'da Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı olmak üzere 4 il başkanının görevden alındığını açıkladı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerinde de atama yapıldı.
2: Aslına bakarsanız yakın siyasi tarihimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni oluşumlar çok fazladır. İşte bir bilenler, bir bölenler siyasi tarihte bu ifadeleri çok iyi hatırlayacaksınız. Bir bilen olarak ifade edilen rahmetli Süleyman Demirel'di ve bir bölen de vardı kuşkusuz. Onu da hatırlayanlar iyi hatırlar. Şimdi Özgür Özel yeni partiyi açıkladı açıklamasını ama şimdi baba ocağından yeni partiye CHP'nin milletvekillerini taşıyacak. Öyle anlaşılıyor. Hani kaç kişi gider? O sayı kaça ulaşır? 80 rakamlarından bahsediliyor. Bu 80'in altında olabilir, üstüne çıkabilir ama CHP'nin kurumsal hafızasını da Özgür Özel o yeni partiye taşıyabilecek mi? Ya da daha doğrusu taşımak isteyecek mi? İşte detaylar.
5: Atatürk'le sorunu olmayan, misaki milli sınırlarıyla sorunu olmayan, cumhuriyetle sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye ittifakında kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum.
6: Bu kadar mı? Peki devletçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ne olacak? Özgür Özel CHP'den giderken yanına altı okun hepsini götürmedi. Gömlek çıkarmadık, ateşten gömlek giydik dedi ama o gömleği belli ki Silivri'den Trabzonlu pragmatik bir müteahhit dikmiş.
5: Buradan ilan ederiz.

0: hep beraber giyiyoruz.
1: Araya araştırma vatandaşlara Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi sordu. %19,4'ü mevcut haliyle bu partiye oy verebileceğini söyledi. Aynı ankette yeni parti 80'lerin ANAP'ını örnek alırsa desteğiniz ne olur diye de sordu. Soru böyle sorulduğunda potansiyel %32'ye çıktı. Özgür Özel ve arkadaşları buna tab olmuş olabilir. Aksini iddia etse de CHP'nin Jön Türklerden aldığı tarihi misyonda baba evinde kalacak ve bunu daha büyük bir çağrının sahibiyiz diye pazarlayacaklar.
0: Elbette bizler sosyal demokratız. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Ülkenin kurucularına, kuruluş kodlarına, ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine elbette sahibiz. Ancak bununla birlikte biz bir büyük çağrının da sahibiyiz.
1: CHP 100 yıllık devlet birikimiyle toplumu dönüştürme, kurumsal reform yapma ve vizyoner bir gelecek inşa etme iddiasındaydı. Yeni yapı bütün siyasal stratejisini tek bir figürün hukuki pozisyonuna ve anlık kriz yönetimine bağladı. Bu yüzden kitlesine uzun vadeli bir devlet yönetimi projeksiyonu değil, yalnızca kurtarma operasyonu vaat ediyor.
2: Ekrem Başkan iki özgürün arasında dursun. İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden.
1: Eski CHP sınıfsal, kültürel ve tarihsel bir tabana dayanır. Bu yönüyle organik bir partidir. İdeolojik bir konsensüs barındırır. Yeni yapı ise ortak bir dünya görüşüne değil, sadece karşıtlığa dayanıyor. Tek vasfı AK Parti'ye en karşı parti olmak ve ilk başarısızlıkta dağılma potansiyeli taşıyorlar. CHP kişilerden bağımsız işleyen delegasyon yapısı, kurultaylar geleneği ve parti içi meşruiyet mekanizmalarıyla kurumsal bir ekolü temsil eder. Yeni yapı siyaset merkezine gelenekleri veya fikirleri değil, şahısların ikbalini oturtuyor. Özgür Özel genel başkan olarak kalabilsin ve İmamoğlu'na ilişkin yolsuzluk iddiaları siyaseten reddedilsin diye kuruldu. CHP'nin en büyük rakibi AK Parti'ydi, yeni partinin en büyük rakibi CHP.
0: Biz akıp gidiyoruz, siz 4 kişiyle davul zurna tedbirli esnaf ziyareti yapmaya kalkıyorsunuz.
3: Ve geçelim şu soruşturma meselesine. Ahbap soruşturması genişlediyor. Çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrıldı. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yaşanan son gelişmede 5 ünlü isim ifade için çağrıldı. O isimler Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter. İfadeye çağrılan 5 ünlü isimden Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş. Böylelikle tutuklu sayısı 27'ye yükselmişti. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un UYAP sisteminde hırsızlık suçlamasından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un UYAP kaydında hırsızlık suçlaması olduğu ve dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2017 yılına ait çıkan kayıtta elde veya üste taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık suçundan işlem bulunduğu, dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı bilgisine ulaşıldı. Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik adımlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakın takibinde. Söz konusu gelirlerin finansal sisteme sokulmasında kullanılan yöntemler mercek altına alındı. Klon ödeme kuruluşu ve PBM tek bilişim merkezli olduğu öne sürülen yapılanmaya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcılığın hazırladığı dosyada sadece 4 aylık dönemde 74 milyar liranın üzerinde işlem hacmi ve yaklaşık 742 milyon liralık komisyon geliri iddiası var.
4: Milyarlarca liralık para trafiğinde rakamlar dudak uçuklattı. Finans

sistemine uzanan soruşturma tamamlandı. Klon ödeme sisteminin ardındaki devağın detayları iddianamede ortaya çıktı. Savcılık, yasa dışı bahis gelirlerinin bu yöntemle finansal sisteme sokulduğunu tespit etti. İddianame, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlandı. Yasa dışı bahis ağının finansal ayağına ilişkin çarpıcı iddialar dosyada yer aldı. Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Teç Bilişim Merkezi olan yapılanmanın, ödeme sistemlerini yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve toplanması amacıyla kullanıldığı iddia edildi. 87 sayfalık iddianamede sistemin ilk olarak sanal post altyapısı üzerinden çalıştığı belirtildi. Bahis oynayanların kartlarından çekilen paraların farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor gibi görünen şirket hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Denetimlerin artmasıyla birlikte yöntem de değişti. 2025 yılında doğrudan banka hesapları üzerinden para toplama modeline geçildi. Bu yöntemle kart güvenlik kontrolleri ve bazı denetim mekanizmaları devre dışı bırakılmaya çalışıldı. İddianamede paraların çok sayıda hesaba bölünerek aktarıldığı belirtildi. Ardından farklı kişi ve şirketler üzerinden dolaşıma sokulduğu iddia edildi. Savcılık, suç gelirlerine aracılık olarak değerlendirilen toplam işlem hacminin 74 milyar 249 milyon lirayı bulduğunu öne sürdü. Elde edilen komisyon gelirlerinin ise yaklaşık 742 milyon 487 bin liraya ulaştığına ve bu gelirlerin de suç geliri olduğuna yer verdi. Yapılanmanın merkezinde şüpheli Mustafa Duran vardı. Şirketin resmi kayıtlarında görünmeyen bir süreçle fiili kontrolünün değiştirildiği belirtildi. Banka erişimleri ve ödeme altyapısının yeni yapıya devredildiği iddia edildi. Savcılığa göre şirket bünyesinde çok sayıda banka hesabı açılması yönünde talimat verildi. Bu hesapların yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma noktası olarak kullanıldığı öne sürüldü. Gelirlerin ise bu kanalla toplandığı belirtildi. Dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri de altın kaynakları oldu. Savcılık, şirket kayıtlarında yer alan fiziki altınların denetimler sırasında bulunmadığını tespit etti. Bu nedenle söz konusu varlıkların gerçekliği konusunda şüphe oluştuğunu belirtti. Soruşturmada el konulan para, altın, araç, taşınmaz ve şirket hisseleri için müsadere talep edildi. Klon ödeme ve PBM Teç hakkında güvenlik tedbirleri uygulaması ve idari para cezası verilmesi istendi. 30 şüpheli için hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Orta Doğu'da gerilim düşmüyor, aksine yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri 11. kez İran'a saldırı başlattı. İmzalanan mutabakat saptının ardından şiddetlenen saldırılarda İran körfez ülkelerine. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'da kritik bölgeleri hedef almayı sürdürüyor. Trump İran'ı tehdit etti. Tahran'daki köprü veya enerji santrallerini vurabileceklerini duyurdu. CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin İran'da askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Önemli altyapıların vurulduğunu belirtildi. İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. Tebriz, Mahşehir ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldi. Çabahar ve Kumarek kentinde 4 patlama sesi duyuldu. Bu şehir nükleer santrali yakınlarında bulunan bir elektrik trafo merkezinin vurulmasıyla elektrik kesintisi yaşandı. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran basınına göre Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi, İran'ı tehdit etti. Trump, İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını açıkladı. Trump sosyal medyada da Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü asker sayılarını karşılaştırdı. İran askeri çatışması 4 ay 18 ölü ifadesini kullandı. Trump İran saldırılarında ölen Amerikan askerleri için Dover Hava Üssü'nde düzenlenen törene katılacak. Törene gitmeden önce açıklamalarda bulundu. İran'ın büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi. Başkan Trump İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını da yineledi. İran'ın saldırılarında ise körfez ülkeleri hedef alındı. Kuveyt hava savunma sistemleri devreye girdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'e ait

0: Bubiyan adasıyla Ali Es Salem hava üssündeki Amerikan radarlarının vurulduğunu açıkladı. Doha askeri üssünde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri altyapısı da vuruldu. Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı El Ezrak'la Bahreyn'deki Şeyh İsa üslerini yeni bir İHA dalgası ile hedef alındı. Suudi Arabistan'da da sirenler çaldı, halka güvenli bir yere gitme çağrısı yapıldı. İran güçlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine tehditle karşılık geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde savaşın genişletileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta gözler şimdi de Tahran'ın en korunaklı yeraltı nükleer tesisine çevrilmiş durumda. Wall Street Journal'ın İsrail istihbaratına dayandırdığı habere göre İran, binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'nın metrelerce altındaki tünellere taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da Kazma Dağı'nı yakında bombalayacağız açıklaması gerilimi iyice tırmandırdı.
1: İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü bir biçimde vuracağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce de tehdit etmişti. Ancak bu kez doğrudan vuracaklarının sinyalini verdi. ABD'nin yeni hedefi İran'ın Kazma Dağı'ndaki nükleer tesisi. ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanırken Washington'un bir sonraki olası hedefi olarak Kazma Dağı nükleer tesisi öne çıkıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin İsrail istihbaratına dayandırdığı habere göre Tahran yönetimi Haziran 2025'teki savaşın ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü bu dağın içindeki devasa tünellere taşıdı. İran'da Kolang Dağı olarak da bilinen tesis, yıllardır ABD ve İsrail tarafından yakından izleniyor. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü verilerine göre, bölgede son 15 aydır yoğun bir kamyon trafiği, tünel güçlendirme çalışmaları ve sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Sert kayaların yaklaşık 90 ila 137 metre altında inşa edilen kompleksin, olası hava bombardımanlarından korunmak ve gizli bir zenginleştirme tesisi barındırmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilmiştir. Uzmanlar İran'ın nükleer kapasitesini korumak için elinde kalan kritik ekipmanları buraya depolamış olabileceğini belirtiyor. İsrailli ve Amerikalı yetkililer tünellerin küçük ölçekli gizli bir zenginleştirme tesisine dönüştürülmesinden endişe duyuyor. Kazma Dağı yeraltı kompleksi geçen yıl yaşanan 12 gün savaşında ve Şubat ayında başlayan son çatışmalarda hedef alınmamıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri tarafından bakalım, savaş uzuyor, stoklar, mühimmat stoku azalıyor. Diğer taraftan mevcut savunma bütçesi yeterli değil, haliyle ek bütçeye ihtiyaç var. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth de demokrat senatörlerin zor sorularıyla karşı karşıya kaldı. Senato Ödenek Komitesi'nde İran savaşı için talep edilen ek askeri fon Hegseth'in protesto edilmesine sebep oldu. Amerikalı bakan baskılarla yüzleşti.
3: We are waiting for our second panel.
4: Zor sorularla köşeye sıkıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da sürdürdüğü savaşa yönelik adeta sorguya çekildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, demokrat senatörlerin İran savaşı için talep edilen milyarlarca dolarlık ek askeri fon sebebiyle sert sorularıyla karşı karşıya kaldı.
1: Bu talep departmanımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ve acil bir kaynak desteği talebidir. Ek fon talebi mevcut ihtiyaçların yerine geçmez.
4: Senato Ödenek Komitesi toplandı. Hegseth, İran'la süren savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Oturumda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın savaş stratejisi sorgulandı.
5: So here we are, 5 months later.
6: İşte 5 ay sonra buradayız. Boğaz kapalı. Ateşkes sadece dağılmakla kalmadı. Bu savaş şimdi tekrar kontrolden çıkıyor. Başkan gerilimi tırmandırmak ve savaş suçları işlemekle tehdit ediyor. Ve bunun sonsuza dek sürecek bir savaş olabileceğini öne sürüyor.
4: Hegseth savaş kazanmak için bir

0: strateji veya uzun vadeli bir plandan yoksun olmakla itham edildi.
1: Bize 40'tan fazla kez bir anlaşmanın yakın olduğunu ve savaşın yakında biteceğini söyledi. Ama şimdi 70 milyar dolar daha istiyor ve bize sadece ona güvenmemizi, her şeyin yoluna gireceğini söylüyor.
0: Trump yönetiminin ek ödenek talebine odaklanan oturumda Hegseth'in Senato'daki açılış konuşması savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Bakanın cümleleri kısa aralıklarla 4 kez protestocular tarafından kesildi. Göstericiler İran'da savaşa hayır pankartı açtı. Savaş karşıtı protestocular hızla salondan çıkarılırken masum çocukları bombalamayı durdurun sözleri duyuldu. Bir yanda Amerikan kamuoyunun baskısı artıyor, diğer yanda Orta Doğu'daki savaşta ipler geriliyor. Amerika Birleşik Devletleri basını ise İran savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bütçesinin giderek azaldığını yazdı. Washington Post'a göre Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Hegseth, kongre üyelerine ek bütçe için baskı yaparken saldırılarda kullanılan mühimmatın stoku da merak konusu oluyor.
2: Savaşın tüm dünyaya bir maliyeti var, yansımaları var. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı küresel enerji piyasalarındaki dengeleri de yeniden sarstı. Benzin fiyatları 17 Haziran'da bu yana ilk kez yeniden galon başına 4 dolar eşiğini aştı. Diğer yandan İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ambargosunu geçici olarak kaldırdığı bir aylık sürede 70 milyon varil petrol ihraç ederek kasasına milyarlarca dolar koyduğu iddia ediliyor.
3: Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki saldırılar, Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb'de yaşanan gerilim enerjiyi de etkiliyor. Bu durum pompaya da yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesini aştı. Petrol piyasalarındaki dalgalanmalar Amerikan tüketicisinin cebini doğrudan vuruyor. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı 17 Haziran'dan bu yana ilk kez yeniden 4 dolar seviyesini aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %27,4 artan fiyatlar özellikle Kaliforniya gibi eyaletlerde 5,5 dolara yaklaştı. ABD ile İran arasında Şubat ayında başlayan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine taşımıştı. Haziran'daki geçici yumuşamayla düşen fiyatlar gerilimin tırmanmasıyla tekrar yükselişe geçti.
4: Gerçekten benzin almam gerekiyordu. Arabamı doldurmaya çalışırken fiyatlara baktım. Aman tanrım! Benzin yine çok zamlanmış dedim. Neredeyse 1 doları aşmıştı. Ama başka seçeneğim yoktu. İnanılmazdı.
3: Amerikan halkı benzin fiyatlarının savaştan dolayı yükseldiğini söylüyor. Savaşın Amerikan halkına hizmet etmediğini düşünenler var.
5: Genel olarak benzinden bağımsız çalışabilmeyi isterdim. Ama şu anda ona bağımlıyız. Bence kendimizi savaşa sokmak ve yönetimin yaptığı şey benzin fiyatlarını etkiledi. Bu Amerikan halkına hizmet etmiyor. Dünyanın hiçbir yerinde hizmet etmiyor.
3: Öte yandan İran'ın bu durumu fırsata çevirdiği öne sürülüyor. ABD İran'a yönelik son saldırılardan önce deniz ambargosunu kaldırmıştı. İran'ın bu dönemde bir ay içinde yaklaşık 70 milyon varil petrol ihraç ettiği iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre İran bu satışlardan 5 ila 6 milyar dolar arasında gelir sağladı. İran'ın sadece Haziran'ın ikinci yarısında Çin'e sevk ettiği 50 milyon varil petrol savaş öncesi aylık ihracat seviyelerini yakaladı. Ancak ABD'nin deniz ablukasını yeniden devreye almasıyla bu sevkiyat trafiği tekrar baskı altına girdi. Uzmanlar geçici olarak elde edilen milyarlarca dolarlık gelirin tarihinin en ağır ekonomik krizlerden birini yaşayan Tahran yönetimine kısa vadede can suyu olduğunu değerlendiriyor.
2: İsrail'in soykırımı ve işgali Gazze ve Batı Şeria'da da sürüyor. Kudüs ve çevresinde Filistinlilere ait binlerce dönümlük araziye el konulurken Gazze şeridinde düzenlenen son saldırılarda 12 kişi daha şehit oldu.
6: Gazze'de saldırılar Batı Şeria'da ise işgal sürüyor. Filistinlilere ait binlerce dönümlük bölge gasp edildi. Gazze şeridinde düzenlenen saldırılarda ise çok sayıda kişi şehit oldu. Sivillerin evleri bombalandı, araçlar hedef alındı. Apartman dairesine ve çadırlara saldırı düzenlendi. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. İsrail ordusu Batı Şeria'da ise işgali genişletiyor. Ceba beldesindeki yaklaşık 5300 dönümlük araziye askeri amaçlarla el koyma kararı aldığı kaydedildi. Kudüs valiliği ise kararın gasp edilen Filistin toprakları üzerine kurulu bir yerleşim yeri için yol inşa etme maksadıyla alındığını açıkladı. İsrail son bir haftada Batı Şeria'da Filistin toprakları için 7 kez el koyma kararı duyurmuştu. 7 askeri kararla toplam 89 dönüm 514 metrekarelik Filistin toprağına el konulduğu belirtilmişti.
2: Venezuela'da geçen ay meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye'den bölgeye destek veren kuruluşlardan yeryüzü doktorları başkent Caracas'ta evlerini kaybeden ailelere acil insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor.
7: Yıkıcı depremin ardından Venezuela'da binlerce kişi hala evine dönemedi. Ağır hasar gören binalar nedeniyle çok sayıda aile geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor. Yeryüzü doktorları ekipleri de Caracas'ta depremden en fazla etkilenen mahallelerde depremzedelere destek sağlıyor. Kuruluş okullara sığınan binden fazla kişiye acil ihtiyaç malzemesi ulaştırdı. Depremzede dayana giyen de yardım bekleyen ailelerden biri. Hasar gören binalara yalnızca belirli saatlerde girebildiklerini söylüyor. Su ve gaz kesintisi nedeniyle günlük yaşamın durma noktasına geldiğini belirten Giyen, çadır, kuru gıda, ilaç, elektrikli ocak ve temel yaşam malzemelerine acil ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Sahadaki tespitlere göre acil sağlık hizmetleri, tıbbi malzeme, temiz su, hijyen ürünleri, gıda, geçici barınma ve psikososyal destek öncelikli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Yeryüzü doktorları resmi kurumlarla eşgüdüm içinde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

0: CHP'li belediyeler tarihin ortak mirasına da sahip çıkmıyor ne yazık ki. Sarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan ve Sultanahmet'teki dikili taştan daha eski olduğu belirlenen tarihi sütunun çevresini yabani otlar sardı. 2023'ten beri bakım yapılmayan tarihi taş ve seyir terası için CHP yönetimindeki Sarıyer Belediyesi çalışmama eylemini sürdü.
1: Pompei sütunu tabii günümüzde yok fırtınadan dolayı devrildiği için. Apollon sunağı var. Onun etrafının çevre düzenlemesinin yapılması, burada bulunan yaban otları, çalılar gibi şeylerin temizlenip mümkünatı varsa ışıklandırılarak gece daha farklı bir ambiyans yaratılması. Buradaki çarpışan kayalar ve Pompei sütununun kültürel miras ve jeolojik miras olarak değerlendirilmesi açısından oldukça önem arz etmekte.
2: CHP'li yönetim otları bile temizlemedi. Tarihi sütun kaderine terk edildi. Vatandaşın Sarıyer Belediyesi'ne yaptığı çağrılar kulak ardı edildi.
1: Yer düzenlemesinin yapılmasından sonra herhangi bir ekstra gözlemlediğimiz bir şey yapılmamış. Sürdürülebilirliğinin sağlanması, bakımının yapılması, turizme kazandırılması oldukça önemli. Çünkü bahsettiğimiz çarpışan kayalar ve Pompei sütunu İstanbul'un tarihi açısından ve ilçemizin tarihi açısından oldukça önem arz etmekte.
2: Sarıyer Rumeli Feneri'nde Pompei sütununun tarihi 2000 yıl öncesine dayanıyor. Ünlü dikili taş Sultanahmet Meydanı'na konmadan önce oradaydı. Tarihi sütunun bakımı en son 2023'te yapıldı. Şimdi ise çevresini yabani otlar sardı.
1: Tarihsel bilgilere dayanaraktan İstanbul'un en eski dikili taşının Sultanahmet bölgesindeki Mısır Obeliski olarak bilindiği söyleniyor. Ancak burada bulunan Pompei sütununun Sultanahmet'teki dikili taştan daha eski bir tarihe dayandığı ve milattan sonra 2. yüzyıla dayanıyor. Obelisk ise 4. yüzyıla yani 300

0: 90 yılında dikilmiş, Roma İmparatorluğu döneminde dikilmiş bir sütun.
1: Bölgenin en önemli tarihi miraslarından biri olan sütun tarihi taş ve seyir terasındaki bakımsızlık vatandaşın tepkisiyle karşılanıyor. Durumun çok kez Sarıyer Belediyesi'ne iletilmesine karşın belediye yıllardır bölgede çalışma yapmak için harekete geçmiyor.
0: Turizm açısından da çok önemli bir bölge, değerlendirilmesi lazım. Gerek ulusal gerek uluslararası açıdan önemli bir kültürel miras.
2: İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi. Arıza sonucu motordan dumanlar yükselmesi üzerine yolcular tahliye edildi. Cadde üzerinde kısa süreli trafik oluştu.
3: Yanmaya, bozulmaya, kazaya karışmaya devam ediyor. CHP yönetimindeki İETT'de sorunların biri bitmeden diğeri başlıyor. Bu seferki İETT otobüsü sorunu Beşiktaş'ta yaşandı. Ortaköy mahallesinde seyir halindeki otobüsün motor kısmında arıza meydana geldi. Bir anda duman yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı. İETT şoförü otobüsü hemen durdurdu ve yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arızalanan otobüs nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken otobüsün bölgeden kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.
2: Yine İstanbul'da İSKİ'ye ait temiz su borusu patladı. Bu nedenle apartmanın giriş katında bulunan daireyi su bastı. Görüntüler Avcılar'da bulunan bir apartmanın giriş dairesinden. İddiaya göre gece saatlerinde İSKİ'ye ait temiz su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlayan borudan tazikle akan su apartmanın giriş kat dairesine doldu. Su basan dairedeki eşyalarsa kullanılamaz hale geldi. Kiracı durumu hemen ev sahibine haber verdi. Eve geldiğinde neye uğradığını şaşıran ev sahibi karşılaştığı manzarayı cep telefonuyla kaydetti. CHP'li Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin güzergah değişikliği kararı hem vatandaşları hem dolmuşçuları mağdur etti. Nasıl oldu diyeceksiniz? Alınan UKOM kararıyla güzergahı değişen dolmuştan indirilen yaşlı bir kadın gözyaşlarına boğuldu. Duruma isyan eden esnaf belediye önünde kontak kapattı.
4: Ya buraları bilmiyorum ben oğlum ya. Karapya'ya da güvenemiyorum.
5: Bu sözler Adana'da güzergahı değiştiği için bindiği dolmuştan inmek zorunda kalan yaşlı bir vatandaşa ait. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı tartışmalı karar sadece yolcuları ağlatmakla kalmadı. Direksiyon başındaki esnafı da isyan ettirdi. Adana Özen Hattı dolmuş şoförleri güzergahlarından Çukurova Devlet Hastanesi'nin çıkarılarak doğal parka çekilmesine tepkili. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen şoförler belediye binası önüne geldi. Kontak kapatıp korna çalan esnafın isyanı, iptal edilen hastane durağı ve ellerinden alınan dinlenme alanlarının geri verilmesi.
6: Defalarca belediyenin yetkililerine dilekçeler vermemize rağmen bizim mağduriyetimiz giderilmemektedir. Şoför arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenme alanımızı bilirkişi raporu olmasına rağmen belediye burayı iptal etmeye çalışıyor. Mahkeme kararları olmamasına rağmen.
5: Esnaf diyalog yoluyla çözüm bulabilmek için aylardır çabaladıklarını ancak muhatap bulamadıklarını belirtti.
7: Biz bu vatandaşa hizmet etmeyeceksek ne diye o zaman bu durağımız var? Bakın arkadaşlar, belediyeye biz defalarca dilekçe yazmamıza rağmen belediye her seferinde her gün zabıtalarını gönderip bizi taciz ediyorlar. Yolcuyu alamazsın diyorlar.
5: Şoförler hastaneye ulaşamayan vatandaşın mağduriyetinin ve kendi hak kayıplarının önüne geçilmesi için UKOME kararının iptal edilmesini bekliyor.
2: Efendim, iklim değişikliğinin en büyük sıkıntılarından biri de uyku sağlığına etkileri aslında, biliyor musunuz? Artık geceleri sadece sıcağı değil, uykusuzluğa da teslim oluyoruz. Araştırmaya göre küresel ısınma yüzünden dünya genelinde bir insan yılda ortalama 56 saat uyku kaybediyor. Türkiye'de uykusuz geceleri en çok yaşayan ilimizse bakın hangisi?

0: Artan sıcaklıklar çok ciddi derecede uyku bozukluklarına sebep olabilir.
1: Maalesef ben de uyuyamıyorum.
2: Sıcaktan mı?
1: Evet. Klima desteği olmasa sabaha kadar dönüyoruz yatakta.
3: Geceleri sıcaklık rekor kırıyor. İklim değişikliği uykumuzu çalıyor. Sıcaklığa bağlı olarak uykusuz geceleri ise en çok Adana yaşıyor.
1: Ama İstanbul'a geldiğimde bana sıkıntı yaratıyor burada kalı. Adana tabii daha sıkıntılı olabilir.
4: Tabii sıcaklar terimizden belli oluyor yani. Havalar çok sıcak. Klima olursa iyi olur. Klima olmadığı zaman mecburen sıcak oluyor.
2: Adana'dakiler ne yapsın?
4: Adana Allah yardım etsin diyelim, ne diyelim.
0: Yani burada uyku ortamının da uygun olması lazım. Efektif, böyle rahat, dinlendirici bir uyku uyuyabilmemiz için.
2: Uyku üzerinde etkili olan pek çok etken var ki onlardan biri de sıcaklık. Tabii bunların her biri de aslında uyku kalitemizi, dolayısıyla da hayatımızı etkiliyor. Sıcaklığı ise etkileyen en büyük sebeplerden biri de iklim değişikliği.
0: Biz uyunacak olan ortamın karanlık ve serin olmasını öneriyoruz. Rahat uyuyabilmemiz, uykuya rahat geçebilmemiz ve sürdürebilmemiz için. Artan sıcaklıklarla beraber hava çok fazla ısınıyor. Bundan dolayı da uykuyu başlatmakta zorlanıyoruz veya gecenin ilerleyen saatlerinde insanlar yoğun terlemeyle uyanabiliyorlar. Bundan sonra uykuyu sürdürmekte de zorlanıyorlar ve sabahları çok daha dinlenmemiş, yorgun olarak uyanır hale geliyoruz.
3: ABD merkezli bir araştırma kuruluşu çarpıcı gerçeği ortaya koydu.
2: İklim krizini hep konuşuyoruz ancak akla gelmeyecek bir etkisi var. Aslında sıcaklığın en çok da etkisi uykumuz üzerinde. Yapılan araştırmaya göre uykusuzluk nedeniyle, yani sıcaklığın artmasına bağlı uykusuzluk nedeniyle yılda 56 saatimizi kaybediyoruz.
5: Adana olabilir. Bizim güneydoğudaki yerler çok sıcak. Yani Batmanlıyım. Batman çok çok sıcak. Valla dün gece biz de kalkıp balkonda oturmaya gittik. Yani uyku saatinde uyuyamadığımız için.
0: Ortalama oda sıcaklığının da 23-25 derece arasında tutulması. Hatta daha düşük önerenler de var gerçekten.
3: 1970'lerden bu yana sıcaklıklara bağlı uyku kaybı en az ikiye katlanmış durumda.
0: Hatta odanın serinliği arttıkça uykuya geçişimiz daha da kolaylaşır. Bu nedenle geceleri klima kullananlar oluyor elbette ama burada da hastalanmamaya dikkat etmemiz lazım.
3: Adana'da yıllık uyku kaybı 48 saate çıkarken bu kaybın %14'ünü doğrudan iklim değişikliği etkiliyor. Bu oran Avrupa ülkelerine oranla oldukça yüksek.
2: Araştırma kapsamında Türkiye'den 15 şehir mercek altına alındı ve tabii tahmin edeceğiniz gibi listenin başını en sıcak illerimizden biri olan Adana çekti.
0: Kilo alımı olan kişilerde, özellikle kilolu kişilerde biz bu etkileri daha fazla görüyoruz. Bunun dışında özellikle yaşlı popülasyon, onların uyku süreleri biraz daha kısa ve daha kırılgan oluyorlar. O yüzden uykuya geçişleri veya sürdürmelerinde daha çabuk kesintiye uğramaları bekleniyor. Yani yaşlılar ve kilolu olan kişiler özellikle risk altında.
3: Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için şart olan uyku düzeninin korunmasının önemine dikkati çekiyor.
6: Şehrin içinde doğayla buluşmanın adreslerinden biri olan Yedi Kule Bahçe renkli görüntülere sahne oldu. Fatih Belediyesi'nin düzenlediği hasat bayramında çocuklar dalından sebze meyve topladı, ailelerse üretimin heyecanına ortak oldu.
7: Neler topladın bugün?
8: Domates topladım.
9: Patlıcanlar var, güzelce topladım onu. En büyüklerini seçmeye çalıştım, güzel olanları.
7: Nasıl hissettin kendini? Toprağa dokundun, kendi ellerinle topladın domateslerini.
9: Çok çok heyecanlı buluyorum kendimi.
7: Kendin de ekecek misin?
9: Çok ekmek istiyorum. Bir gün ekmeğe gideceğim.
3: Toprağın bereketi çocukların neşesiyle buluştu. Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Hasat Bayramı'nda çocuklar tarihi Yedi Kule Bahçe'de dalından sebze topladı, ailelerse hasat heyecanına ortak oldu.
7: Şehirden birkaç adım uzaklıkta doğanınsa tam içindeyiz. Burası Yedi Kule Bahçe. Çocuklar ve aileleri dalından kopardıkları sebzelerle hasat heyecanını yaşıyor.
10: Bugün domates topluyoruz ve çok eğlenceli. Hayvanlara gittik, gördük. Domateslerin tatları da çok güzel.
11: Mutlu oldum. Biz de domates topladık. Bir de mısır yedik.
3: Fatih Belediyesi'nin kent tarımını teşvik etmek ve çocukları doğayla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Yedi Kule Bahçe hasat bayramına ev sahipliği yaptı. Hasat edilen sebzelerse katılımcılara hediye edildi.
12: İsterdim yani böyle bir bahçem olmasını.
7: Peki sen de ekmek ister miydin böyle bahçende? Neler ekmek isterdin mesela?
12: Böyle domates, patlıcan falan ekmek isterdim yani.
13: Bizim köyde aslında böyle bir bahçe var. Biz hep oradan meyve sebzeleri toplarız. Ama burası biraz daha büyük. Yani her şeyi toplayabileceğimiz bir yer. Çok sevdim.
3: Çocuklar gün boyunca hazırlanan oyun alanlarında

0: ilgilendi. Çeşitli etkinliklere katıldı. Böylece hem keyifli vakit geçirdi hem de üretimin emekle başlayan yolculuğunu yakından görme fırsatı buldu.
1: Başkanımıza çok teşekkür ederim böyle etkinlikler düzenlediği için. Tarımla uğraşıyoruz, öğreniyoruz.
2: Efendim malum 1 Eylül'de denizlerdeki av yasağı kalkacak. Balıkçılar yeni sezon öncesi ağlarını ve teknelerini onarıyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar. Balıkçıların dileği bin bir emekle onardıkları o ağların bereketle dolması.
3: Karadeniz'de balıkçıların yeni sezon mesaisi başladı. Ağlar tek tek elden geçiriliyor. Tekneler 1 Eylül'de vira bismillah demek için hazırlanıyor.
4: Teknenin bakımı. İşte A'dan Z'ye, makinenin yağsından tut, mazot fitnesinden al, avun mantarına, kurşuna, A'dan Z'ye, yani imkan meselesi tabii, şey de dört dörtlük olmasa da elinden geldiği kadar bütün her şeyler elden geçiyor bu denize çıkmadan.
3: Ordu'da balıkçılar yeni sezon öncesinde ağlarını ve teknelerini onarıyor. Sezon boyunca kullanılan ağlar kıyıya seriliyor. Yırtılan her göz tek tek onarılıyor. Yıpranan her ip yeniden örülüyor. Çünkü denizlerdeki en küçük eksiklik avın da kazancın da önüne geçebiliyor.
5: Kayın bakımı, boyası, avı yapılıyor. Boyası yapılıyor. Hazırlanıp denize çıkıyoruz. Av dokuyoruz, av çekiyoruz. Kayağı av alacağız, balık tutacağız. İşte böyle sezon gidecek.
3: Ağ tamiri sabır istiyor, dikkat istiyor ve büyük emek gerektiriyor. Hedef 1 Eylül sabahı hiçbir aksaklık yaşamadan denize açılabilmek.
6: Böyle ağ bakımı, teknenin boyasıydı, makine bakımlarıydı efendim. Diğer cihazlarımızın bakımı. Bunlar bize çok ağır bir yük getiriyor.
3: 1 Eylül'de Karadeniz'de yine vira bismillah sesleri yükselecek. Aylardır süren emek denizde buluşacak. Balıkçıların dileği ise aynı. Ağlar bereketle dolsun.
2: Ekranların sevilen yapımlarından biri olan 80'ler dizisi. Finalin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Elazığ'da bir sokağa ilham oldu. Mimarisiyle misafirlerine zamanda yolculuk yaptıran 80'ler sokağı yoğun ilgi görüyor.
3: Seksenli yılların sıcak mahalle kültürü esnafıyla, kahvehanesiyle, eski dönem dükkanlarıyla yeniden hayat buldu. Elazığ Belediyesi tarafından Güneykent Mahallesi'nde yenilenerek hizmete açılan 80'ler Sokağı kısa sürede vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
7: Vatandaşın yaz sıcaklarında böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Görüyorsunuz halkı geliyor, oturuyor, serinliyor, çayını içiyor.
3: Dönemin ruhunu yansıtan mimarisi, nostaljik dekorları ve ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini adeta yıllar öncesine götürüyor. Kimileri çayını yudumlayıp serin yaz akşamının tadını çıkarıyor, kimileri eski günleri hatırlatan sokakta bol bol fotoğraf çektiriyor.
2: Kısa bir ara sonra devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Biz Oğuzhan Uğur'la bir karşı karşıya geldik. Yani bizim programla onun kendi ekibi karşı karşıya geldi. Gerekçesi de bu İsrail'in soykırımın dozunu şiddetlendirdiği 2023 yılının 7 Ekim'inden sonra bir paylaşım yapmıştı bu Oğuzhan Uğur. Açgözlü atalarının sattıkları topraklar sebebiyle şimdi Filistinliler acı çekiyor diye. Biz de cehaletini ortaya koyacak şekilde orada bir toprak satımı olmadığını, düpedüz işgal olduğunu söylemiştik. Hatta meseleyi motive etmek için merhum İlber Ortaylı'yla öbür o dışkısıyla beslenen bir profesör daha var.
2: Celal Şengör.
1: Evet. Her ikisini karşısına getirip bizi de etiketleyip dayılar gördünüz mü falan demişti. Şimdi bunu niye hatırlattım? Şu sebeple hatırlattım. Yeni Şafak'ta bugün muazzam bir haber var. Hani açgözlü ataları sattı dedi, biz itiraz ettik ya. İşte o açgözlü atalarının satmadığı günümüzde işgalin nasıl devam ettiğine ilişkin bir haber. Bunu da okusun. Yani Celal Şengör hocam, okursa okusun.
2: Tabii o mevzu kapağında var. Tabii mevzu dediğin
1: İstira
2: gibi.
1: İstira bir karavanla başlıyor. Evet. Şöyle yapıyorlarmış Hikmet abi. Batı Şeria'dan bahsediyoruz efendim. Gazze'nin hemen yanı başı. Batı Şeria ve istila, yani işgal, hani yerleşimci falan diye böyle sevimli ifadeler var ya, buradan selam olsun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in coğrafi keşifler diye böyle bayağı bildiğiniz sömürgeciliğin başlangıcını dünyaya pompaladıkları, hani o ifadelerdeki anlam var ya, Haçlı seferleri, saldırı, dümdüz saldırı ya, Haçlı saldırıları, onun gibi. Şimdi de yerleşimciler süslü adıyla kullanılıyor bu. İşte o yerleşimci denilen istilacılar, işgalciler Batı Şeria'da bir alana götürüyorlar. Önce bir karavan, konteyner, böyle bir şey koyuyorlar abi. Dümdüz ya, bildiğin Filistin'in arazisi, Filistinlilerin arazisi. 3-4 tane de İsrail askeri koyuyorlar başına o işgalcileri, istilacıları yani korumak
2: bu
1: için.
2: Bu standart mı? Yani
1: ondan sonra devam, burası benim diyor adam.
2: Şimdi devamlı olan bir haber bu.
1: Oğuzhan Uğur hangi evet. ata, hangi açgözlü ata sattı bu toprağı? Nasıl oluyor bu iş?
2: Mesele bunu böyle düşüp de sapkın düşüncesi. Bu bir projeydi çünkü. Bizi Orta Doğu derken kastettiği şey şu. Bizi İslam dünyası ayırmak. Hı. Batı medeniyeti. Hı. Nedir o? Buradan başlıyor. Sarık giyersin, Arap sevicisin. İngiliz'in savaştığın İngiliz'i fötürü gelsen çok iyi bir insan oluyorsun. Modern oluyorsun. Bunlar bu kafa. Ona Arapları bunu attılar. Araplar satmazlar, gördük. 800 ile 1000 arası mücahidin bütün 7 düvele karşı kan kusunduğunu gördük.
1: O yıllara sahi.
2: Kimse bir şey satmaz.
1: Siyonizm.
2: Ehli iman savaşıyor.
1: Yatırımının da işte o Hikmet Bey'in bahsettiği 800 ile 1000 arasındaki mücahit tarafından o milyarlarca dolarlık yatırımın, tabii, yıllarca bravo, devam eden yatırımın da çöktüğünü de bizzat
2: sonra hırsızlığı
1: gördük.
2: Devam.
3: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Koza moderatör gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Başkent Ankara'dan acı bir haber geldi. Eğitim uçuşu yapan helikopter düştü. Kazada bir emekli albay hayatını kaybetti. Bir binbaşı da yaralandı. Helikopter neden düştü? Detayları aktaracağız. Türk tersaneleri savaş gemisi üretiminde rüştünü ispatladı. Donanmaya katılan yerli ve milli fırkateynler göz dolduruyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bu alanda yapılması planlanan anlaşma diğer ülkelerin de iştahını kabarttı. Türkiye önemli bir Avrupa ülkesinin de radarına girdi. Türk savunma sanayi ile nasıl bir ortaklık planlanıyor? Avrupa'da üretilemeyen hangi sınıf savaş gemileri için katkı isteniyor? Bakacağız. Gözler bir süredir İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimine çevrilmişken Ukrayna cephesinde de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski savaş şiddetini artırarak devam ederken kritik bir karar aldı. Ukrayna ordusunda taşları yerinden oynatan bir adım atıldı. Zelenski neden böyle bir tasarrufa ihtiyaç duydu? Öncelikle tabii ne olduğunu da aktaracağız ve detaylandıracağız. Hava sıcaklıkları gitgide artıyor. Eş zamanlı olarak dünyadan ve yurdun birçok bölgesinden peş peşe orman yangını haberleri geliyor. Ekiplerin orman yangınlarıyla mücadelesi hangi aşamada? Alevler kontrol altına alınabiliyor mu? Aktaracağız. Türkiye çocuklara sosyal medya hesabı sınırlamasını getiren ilk ülkelerden biri. Bu önemli adımı şimdi Avrupa ülkeleri de gündemlerine aldı. Fransa 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Fransız hükümetinin hayata geçirdiği yasa hangi sınırlamaları öngörüyor, ne zaman yürürlüğe girecek bakacağız. Başlıkların ayrıntısı ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Başkent Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgihan Kurdoğlu'nun ise tedavisi sürüyor. Kazanın nedenine ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.
1: Ankara'da eğitim helikopteri düştü, kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kaza Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir araziye düştü. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilotlardan biri ambulansla, diğeri ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Helikopterin düştüğü alan güvenlik çemberine alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan helikopterin pilotu, emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgihan Kurtoğlu'nun tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı. Kazanın ardından Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Helikopterin eğitim uçuşunda olduğu bildirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: FETÖ'yle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda 128 şüpheli gözaltına alındı.
1: Jandarma ekipleri harekete geçti. Ülke içinde saklanan FETÖ mensupları bir bir deşifre edildi. 128 şüpheli gözaltına alındı.

0: Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Daha önce yakalanan FETÖ militanlarının ifadelerinden yola çıkan ekipler kripto militanları belirledi. Adreslerinde tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 128 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 128 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Soruşturma kapsamında İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve bir belediye iştiraki çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildikleri öğrenildi. Soruşturmanın ilk dalgasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

0: Uluslararası arenada Türkiye'nin artan stratejik ağırlığı bir kez daha mercek altında. Önemli dış politika ve analiz yayınlarından Eurasia Review'da yayınlanan kapsamlı bir raporda Ankara'nın NATO içindeki değişen rolü ve gelecek 10 yıla dair çarpıcı öngörüler yer aldı. Türkiye'nin artık sadece coğrafyasıyla değil, askeri gücü ve diplomasisiyle de kilit bir aktöre dönüştüğü vurgulandı.
1: Yabancı!
2: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın güvenlik dengeleri yeniden şekillendi. Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonu da büyük bir dönüşümden geçiyor. Uluslararası Analiz Dergisi Eurasia Review'da yayımlanan kapsamlı rapora göre Türkiye'nin önemi artık yalnızca Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan coğrafi konumuyla ya da Türk boğazlarını kontrol etmesiyle açıklanmıyor. Ankara, NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Sınır ötesi harekatlardan elde ettiği operasyonel tecrübesi ve kriz anlarında gösterdiği diplomatik esneklikle ittifakın güvenlik mimarisine yön veren ana güçlerden birine dönüştü.
3: Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
2: Analizde en geniş ayrılan başlıklardan biri de Türk savunma sanayisinin yakaladığı tarihi ivme oldu. Baykar, TUSAŞ, Roketsan ve Aselsan gibi şirketlerin geliştirdiği insansız hava araçları, hassas mühimmatlar ve modern savaş teknolojilerinin NATO'nun kolektif savunma kapasitesine doğrudan katkı sağladığı belirtildi. Dışa bağımlılığı azaltarak dev bir ekosistem kuran Türkiye için raporda Türk savunması ittifakın bel kemiği haline geliyor tespiti yapıldı. Eurasia Review'daki değerlendirme Türkiye'nin eşsiz kriz yönetimi kabiliyetine de dikkat çekiyor. Ankara'nın savaş boyunca hem Kiev hem de Moskova ile iletişim kurabilen nadir ülkelerden biri olması ve Montreux Sözleşmesi'ni tavizsiz uygulaması büyük bir stratejik avantaj olarak gösterildi. Analizin sonuç bölümünde ise net bir öngörüye yer verildi. Buna göre mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Türkiye önümüzdeki 10 yıl boyunca Euro-Atlantik güvenliğinin şekillenmesinde başrol oynamaya devam edecek ve NATO içinde sınırların ötesindeki kilit konumunu sürdürecek.
0: Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sürerken cephede gerilimin yanı sıra siyasi değişiklikler de yaşanıyor. Kremlin, NATO-Ukrayna ilişkisine yönelik çıkış yaparken Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı değişti.
4: Hem sahada hem masada stratejik hamleler yapılıyor.

Saldırılar sürerken Ukrayna'da askeri yapıda değişiklik oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski görevden alındı. Yerine Tuğgeneral Mihailo Drapati atandı. Değişikliği Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski duyurdu.

0: ve başlayan protestoların ardından Genelkurmay Başkanı da değişti. 4,5 yıldır süren savaş nedeniyle Ukrayna'da asker ihtiyacı da krize yol açıyor. Zorunlu askerlik uygulamalarını toplumdaki en tartışmalı başlıklardan biri haline geldi. Yetkililer cephedeki kayıplar nedeniyle personel açığının büyüdüğünü belirtiyor. Asker toplama görevlilerine yönelik saldırılar artarken görevlilerin şiddet kullandığı iddiaları da çoğalıyor. Ukrayna polisinin verilerine göre askerlik görevlilerine yönelik 600'den fazla saldırı kayda geçti. Nisan ayında birkaç görevli bıçaklı saldırıya uğrarken biri ise hayatını kaybetti. Bu ay yaklaşık 200 kişi asker kaçağı olduğu öne sürülen bir kişinin gözaltına alınmasını engelleyerek görevlilerin de aracını tahrip etti. Kremlin'dense dikkat çeken bir çıkış yaşandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması ihtimalini değerlendirdi. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Öte yandan sahada çatışmalar da sürüyor. Rusya'nın güneyindeki Krasnodar ve Nevinomysk şehirlerinde lojistik merkezler hedef alındı. Çalışanlar hızlı şekilde tahliye edildi. Merkezde çok sayıda kişi yaralandı. Zelenski birçok askeri altyapının da hedef alındığını aktardı. Rusya ise Odessa limanı ve Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemileri vurduklarını duyurdu.
1: Bir yandan sahada savaş devam ediyor Rusya ile Ukrayna arasında. Ama diğer taraftan perde arkasında kimi görüşmelerde yaşanıyor. Bunu kim söylüyor? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifşa ettiği bir skandal. Batı'nın Rusya konusundaki samimiyetsizliğini ortaya koydu. Eski Alman şansölye Merkel'in sağ kolunun Rus yetkililerle gizlice bir araya geldiği anlaşıldı. Peki bu ne anlama geliyor?
2: Bu məlumatı biz Times qəzetindən öyrəndik. Bizim bundan xəbərimiz yox idi.
3: İngiliz The Times, Alman Die Zeit ve ARD gibi yayın organları eski Alman ve Rus yetkililerin Bakü'de gizli bir Ukrayna zirvesi yaptığını iddia etti. Bunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Almanya ziyaretinde hem de Alman şansölye Merz'le ortak basın toplantısında teyit etti. İfşayı uçuş kayıtlarına dayanarak yaptı.
2: Dikkatle yanaşarak araştırma aparmışıq ve dünen ben Berlin'e gelmezden önce Azerbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat istəmişəm. Bu məlumat təsdiqləndi. Bakıya gəlmişdilər ve biri ayın 13-də, o biri isə ayın 14-də Bakıdan ayrılmışdılar. Bizə bu barədə nə Almanya'dan, nə Rusiyadan hər hansı bir xəbər daxil edilməmişdi. Yani bizim ərazimiz bizden habersiz sadece olarak istifadə olunmuştur.
3: Bakü'deki gizli buluşma Merkel'in istihbarat ve sağ kolu Ronald Pofalla ile Putin'in kurmaylarından Gazprom eski başkanı Viktor Zubkov arasındaydı. Aliyev'in açıklamalarıyla zor anlar yaşayan şansölye Friedrich Merz bu gizli görüşmeden haberdar olmadığını söyledi. Merz bu tür temasların federal hükümetin resmi politikasını yansıtmadığını savundu. Avrupa basını Aliyev'in ifşaatını Almanya için büyük bir diplomatik skandal ve Kremlin'in başarılı bir arka kapı operasyonu olarak nitelendirdi. Ukrayna medyası olaya çok daha sert ve öfkeli bir tonla yaklaştı. Almanya'nın tavrını Batı ittifakına arkadan saplanan bir hançer olarak yorumladı. Peki birbirleriyle dolaylı olarak savaş halinde görünen bu iki devlet neden gizlice bir araya gelme ihtiyacı hissetmişti? Savaş uzadıkça Alman sanayisinin ve ekonomisinin enerji krizinden aldığı darbe büyüyor. Yaptırımların faturasından bunalan Avrupa'da çatlakların büyüdüğü ve kapalı kapılar ardında savaş sonrası barış arayışlarının başladığı anlaşılıyor. Temas Rusya ile tamamen kopmayı göze alamayan veya savaşın faturasını daha fazla taşımak istemeyen güçlü bir lobinin varlığını kanıtlıyor. Bu da Batı ittifakının düşünüldüğü kadar hemfikir olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Bu yüzden Rusya da Almanya'yı Avrupa'nın en zayıf halkası olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ise henüz sessiz. Açık kanallardan bir açıklama gelmese de arka planda ciddi bir rahatsızlık duyulduğu belirtiliyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri savaşın başından bu yana Rusya'yı ekonomik ve diplomatik olarak tamamen izole etme politikası dikte ediyor. Bu görüşmede Almanya'nın Washington'a de facto bir başkaldırısı anlamı

0: mı taşıyor?
1: He feels the same way. He wants to see it ended. Would you like to say something?
0: Peki ya Türkiye? Batı'nın kendi içindeki samimiyetsizliği ifşa oldu. Almanya köşeye sıkıştı. Rusya ile ilişkilerde meşru ve açık diplomasi yürüten Türkiye ile Azerbaycan ikilisinin bölgesel ağırlığı arttı.
2: Beyaz Saray kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı. Masada İsrail'le kalıcı barış ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması vardı. Trump'tan hem direkt uçuş müjdesi hem sürpriz bir Hizbullah çıkışı geldi. Sahada ise Lübnan ordusu İsrail'in boşalttığı pilot bölgelere girerek bayrak dikti.
0: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, 20 yıl sonra Beyaz Saray'a giden ilk Lübnan Cumhurbaşkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından ağırlandı. Görüşmenin ana gündem maddesi, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda İsrail'le sağlanan çerçeve anlaşması ve bölgedeki kalıcı istikrardı. Aoun, Trump'a çabaları için teşekkür etti. İsrail-Lübnan anlaşmasını tarihi başarı olarak niteledi. Lübnan için artık barış zamanının geldiğini vurguladı.
3: Lübnan'ın artık barış içinde yaşamasının zamanı geldi. Bunu birlikte başarabiliriz. Nihai hedef, İsrail ile düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek.
0: Aoun ayrıca Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yazılı bir planı da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na sundu. İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi için Washington'un devrede kalmasını talep etti. Ortak basın toplantısında konuşan Trump ise Lübnan'a hak ettiği saygıyla muamele edeceklerini belirtti. Trump'ın en dikkat çeken sözleri ise Hizbullah'la ilgiliydi. Hizbullah'la görüşebileceğini söyledi.
4: Eğer Cumhurbaşkanı Aoun Hizbullah ile görüşmemi isterse görüşürüm. Biliyorsunuz ki uzun zamandır Hizbullah ile birlikte yaşıyor. Görüşürüm.
0: Trump, Lübnan-İsrail ilişkilerine de değindi. O da anlaşmadan övgüyle bahsetti.
4: İsraillilerin Lübnan'la imzaladıkları harika bir anlaşmaydı ve yeniden konuşlandırıyorlar.
0: Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da çok iyi anlaştıklarını vurguladı. Şara'nın Hizbullah konusunda bir şeyler yapmak için devreye girmek istediğini öne sürdü.
4: Şara da uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur.
0: Trump görüşme sonrası sosyal medya hesabından Amerikalı havayolu şirketlerine Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemeleri için talimat verdiğini de duyurdu. Güney Lübnan'da ise Lübnan ordusunun pilot bölgelere konuşlanması sürüyor. 26 Haziran'da varılan anlaşma kapsamında belirlenen 3 pilot bölgeden biri olan Batı Zavtar beldesinde İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Lübnan ordusu konuşlandı. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, beraberindeki askeri ve siyasi yetkililerle birlikte Batı Zavtar'ı ziyaret etti, bölgeye Lübnan bayrağı dikti. Ancak Hizbullah silahsızlanmayı reddediyor. İşgalci İsrail de örgüt silahsızlanmadan işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini belirtiyor. Pilot bölgelere şimdi sivil halk geri döndü. Yıkık dökük evlerinin önünde öylece bekliyorlar. Temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına da hız verildi.
2: Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da demokrasi rafa kaldırılıyor. 2007 yılından bu yana iktidarı elinde tutan devlet başkanı Daniel Ortega, ülkede artık hiçbir şekilde seçim yapılmayacağını duyurarak muhalefetin yönetimi devralma yolunu resmen kapattı. Ortega gerekçe olaraksa Amerika Birleşik Devletleri müdahalesini gösterdi.
5: ABD tehdidini öne sürdü, muhalefeti suçladı, sandıkları kaldırma kararı aldı. Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da seçimler kaldırıldı. Devlet Başkanı Daniel Ortega bir törende konuştu. 80 yaşındaki başkan ülkedeki demokratik süreçleri tamamen bitiren kararı açıkladı. Muhalefetin yönetimi devralma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.
3: Hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışacakları hiçbir seçim artık burada yapılmayacak.
5: Ortega, ABD ve muhalefet destekçilerinin iktidara döneceği günlerin artık geride kaldığını savundu.
3: Yankiler ve Somoza destekçileri tarafından arkalanan partilerin iktidara döneceği günler geride kaldı. Bir daha asla.
5: Ortega seçim yasağının ayrıntılarına ise değinmedi. Başkan Ortega 1980'lerdeki ilk döneminin ardından 2007'den bu yana kesintisiz iktidarda. Son yıllarda attığı adımlarla otoriter rejimini iyice pekiştirdi. 2021 seçimleri öncesinde rakiplerini, iş insanlarını ve muhalif liderleri hapse atarak veya sürgüne göndererek tek partili bir düzen kurdu. Ortega geçtiğimiz yıl Eşiro Saria Murillo'yu eş başkan ilan etmiş, başkanlık sürecini 6 yıla çıkarmıştı. Ortega çifti yargı Yargıdan orduya kadar tüm devlet mekanizmalarını elinde tutuyor. Birleşmiş Milletler tarafından da sistematik insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Ülkede 2018 yılında hükümet karşıtı protestolar patlak vermiş, Ortega protestolara sert bir askeri müdahaleyle yanıt vermişti. Olaylarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ortega'nın bu kararı uluslararası toplumda ve sürgündeki muhalefette büyük tepkiyle karşılandı. Siyasi analistler ve hapis yattıktan sonra sürgüne gönderilen muhalif liderler bu adımı bir güç gösterisinden ziyade korkunun itirafı olarak niteledi. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise diktatörlük olarak tanımladığı Ortega hükümetine yönelik yaptırımlar kapsamında bugüne kadar 2350'den fazla Nikaragualı yetkiliye yaptırım listesini aldı.
2: Şimdi bizi yakından ilgilendiren bir haber. Belçika, Hollanda ile ortak yürüttüğü denizaltı savunma harbi fırkateyni programındaki maliyet artışı ve teslimat gecikmeleri sebebiyle yeni seçenekleri gündemine aldı. Belçika aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden ürettikleri fırkateynlerle ilgili bilgi istiyor.
5: Maliyet artışı ve teslimat gecikmeleri yaşandı. Gözler Türkiye'ye çevrildi. Belçika, Hollanda ile ortak yürüttüğü denizaltı savunma harbi fırkateyninde yaşanan aksaklıklardan sonra Türkiye'den ürettikleri fırkateynlerle ilgili bilgi isteyecek. Belçika, Hollanda ile birlikte yeni nesil sualtı savunma harbi fırkateyni programını yürütüyor. İki ülke yaşlanan çok maksatlı fırkateynlerini yeni nesil denizaltı avlama ağırlıklı platformlarla değiştirmek istiyor. Programda maliyet iki katından fazla arttı. Teslimat takvimi 2034 dönemine sarktı. Bu nedenle Belçika'nın programın devamı konusundaki kararını Ekim ayında vereceği belirtildi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Belçika televizyonuna Türkiye'yi övdü. Türk fırkateynlerine ilişkin bilgi alacağını belirtti.
6: Diğer Avrupalı fırkateyn üreticilerinden de bilgi alacağım. İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye. Türkiye'nin çok iyi bir savunma sanayisi var. Her halükarda acilen yeni fırkateynlere ihtiyacımız var.
2: Efendim, Türkiye'nin dijital kalesi için ilk adım atıldı. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, TürkSat'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan yerleşkesine yapılması planlanan veri merkezi için temel atma töreni gerçekleştirdi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu artık Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak dedi.
7: Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz.
8: Türkiye'nin dijital bağımsızlık hedefinde kritik bir adım atıldı. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atıldı.
7: TürkSat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artmış olacak.
8: Türkiye'nin verisi artık Türkiye'de güvende saklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başkentte dev bir veri merkezinin temelini attı. Merkez tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak.
7: Veri merkezi standartlarında ise uluslararası kalite standartlarına uyumlu bir kurulum gerçekleştirilecek. Merkez, kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarımız ile karşılanmış olacak. Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak.
8: TürkSat

0: Veri merkezi aynı zamanda yapay zekadan da yararlanacak. Tüm kamu veri ve bulut hizmetleri de TürkSat güvencesiyle tek çatı altında toplanacak. Bakan Uraloğlu detayları paylaştı.
1: İçinde sistem odalarının yanı sıra yüksek performanslı yapay zeka odaları da aynı zamanda yer alacak. Yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetler için gerekli altyapıya da sahip olacak.
0: TürkSat Veri Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Uraloğlu, yapımın 1,5 senede yani 2028'de tamamlanacağını duyurdu. Ardından yüklenici firmadan da 2027 sonuna da söz aldı.
1: Ya Allah, bismillah.

Akşam haberlerini ilk bölümünde de paylaşmıştık. Ahbap soruşturması genişledi. Çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrıldı. Deprem döneminde Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında övgü dolu sözler kullanan isimler tek tek ifade verdi. Ece Üner de o isimler arasındaydı. Haluk Levent'in suçlamalara karşı yaptığı savunmanın kendisini tatmin etmediğini söyledi. Onu lanetliyorum diye konuştu. Öykü Serter ve Gökhan Özoğ ise Haluk Levent'in geçmişine dair bilgi sahibi olduklarını belirttiler. Her iki isim de Ahbap Derneği'ne yardım yapmadıklarını söyledi. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında yaşanan son gelişmede 5 ünlü isim ifade vermek için çağrıldı. O isimler Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter. İfadeye çağrılan 5 ünlü isimden Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Ece Üner ifadesinde Haluk Levent'le Oğuzhan Uğur vasıtasıyla tanıştığını söyledi. Deprem sürecinde amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu savundu. Şahsen Ahbap Derneği'ne bir bağışta bulunmadığını da söyledi. Ahbap Derneği soruşturması sonrasında kendisini kandırılmış hissettiğini belirtti. Haluk Levent'in yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada bulunmazdım dedi. Levent'in eylemlerini lanetlediğini söyledi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz ise Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği'ne para transferi olmadığını söyledi. Herhangi bir yardım toplama faaliyetinde de bulunmadığını savundu. Sosyal medyada paylaştığı mesajlar ve video içinse yardım niyetiyle hareket ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ve herhangi bir kamu kurumunu hedef almadığını iddia etti. Paylaştığı videoda bağış yapabilirsiniz şeklinde söyleme olup olmadığını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca daha önce Haluk Levent'in konser gelirlerini kumar ve bahis borçlarına karşılık kullandığını duyduğunu aktardı. Eskiden beri yakın çevresini Haluk Levent'e yardım yapılmaması konusunda yönlendirdiğini ifade etti. Deprem döneminde ise Haluk Levent'e yeniden güven duyduğunu aktardı. Gerek şahsım, gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük, hayal kırıklığına uğradım dedi. Buna ilişkin olarak ah ahbap, vah ahbap, hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştığını da dile getirdi. Televizyoncu Öykü Serter de ifade veren isimler arasındaydı. İnsanları ahbaba veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini savundu. Haluk Levent'i şahsen tanımadığını belirtti. Levent hakkında eskiden dolandırıcılık haberleri çıktığını bildiğini söyledi. Ben Ahbap Derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım dedi. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş. Böylelikle tutuklu sayısı 27'ye yükselmişti. Yurt genelinde ormanlık ve otluk alanlarda çıkan yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor. Afyonkarahisar, Antalya ve Muğla Fethiye'den peş peşe yangın haberleri geldi. Bu görüntüler Muğla Göcek Mahallesi'nden. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim birimlerini tehdit ediyor. Bazı yerleşim yerleri ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Bazı evler hasar gördü. Eski Gökçe Ovacık mevkiinde başlayan yangına 14 helikopter, 5 uçak ve 200 personel müdahale ederken alevlerin evlere ulaşmaması

olması için ekipler teyakkuz halinde bekleyişi sürdürüyor. Bir diğer yangın haberi de Antalya Kepez'den geldi. Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için 9 hava aracı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi karadan ve havadan zamanla yarıştı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor. Afyonkarahisar'da ise sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Bayraktepe Mezarlığı yakınlarındaki engebeli arazide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bağlar mevkisine sıçradı. Bölgedeki iki bağ evinin zarar gördüğü yangına 8 itfaiye aracı, arazözler, dozer ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

0: Almanya tarafından uluslararası düzeyde uyuşturucu suçlarından aranan Avusturya uyruklu şahıs, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen narkotik operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Avusturyalı uyuşturucu firari Almanya tarafından aranıyordu. Uluslararası düzeyde uyuşturucu suçları bulunuyordu. İstanbul Emniyeti şüphelinin saklandığı adresi tespit etti ve vakit kaybetmeksizin Sarıyer'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanması ve hakkında yürütülen adli süreç kapsamında geri gönderme merkezine teslim edilecek. İstanbul Emniyeti tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda Kadıköy'de depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 2 kilo 230 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Sancaktepe ve çevresinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve istihbari çalışmalar yürütüldü. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 35 ve 21 yaşlarındaki şahısların Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde bulunan bir depoyu zula olarak kullandıkları tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 2 kilo 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bununla birlikte bir miktar sentetik hap, 3 tane hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek de bulundu. Konuyla ilgili yakalanan 21 yaşındaki şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 35 yaşındaki şüpheli şahısa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Mersin'de de geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu vardı. Baskınlarda 42 şüpheli yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
1: Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Gençleri zehirleyenler tek tek yakalandı. Mersin narkotik timleri uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Günler süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleriyle saklandıkları adresler tespit edildi. Ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler harekete geçti. 52 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Firari 10 şüpheli ise aranıyor. Basılan adresler didik didik arandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
0: Antalya'da motosiklet sürücüsü ve ticari taksi şoförü arasında kavga çıktı. Ticari taksi şoförü kendinden yaşça büyük olan kişiye yumruk attı. Yumruğun etkisiyle yaşlı adam yere düştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
2: Trafik kavgası şiddetle sona erdi. Motosiklet sürücüsü ve ticari taksi şoförü karşı karşıya geldi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı işte böyle görüntülendi. Olay Antalya Gazi Paşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle motosiklet sürücüsüyle ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın ardından gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Aynı ihlali daha önce de işlediği belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ticari taksi 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücüye ayrıca 180 bin TL idari para cezası uygulandı.
0: Tekirdağ'da alkollü olduğu gerekçesiyle trafik çevirmesinden kaçan bir sürücüyle jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamaca sonrası yakalanan şüpheliye ceza yağdı. Aracın sahibi ise sürücüye devletten kaçamazsın diye tepki gösterdi.
2: Denetimden kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonrası yakalandı. Hem ceza hem fırça yedi.
3: Dur diyorum sana, dur dur. Dur, derler sen maçlar. Dur. Bayit yaptın, tanıt yaptın. Allah. Ben zaten almışım, hızımı gidiyor.
2: Gece yarısıydı. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde jandarma ekipleri trafik ve asayiş denetimindeydi. Çevirmeye giren bir otomobil dur ihtarına uymadı ve kaçtı. Ekipler alarma geçti. Aracın peşine düştü. Şüpheli kaçtı. Ekipler kovaladı. Kilometrelerce süren kovalamaca Çorlu Havuzlar Mahallesi girişinde son buldu. Şüpheli sürücü yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü çıktı. Dur ihtarına uymamaktan sürücüye 240 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi. Araç da 60 gün trafikten men edildi. Araç sahibi öfkeliydi. Ekipler denetimden kaçan sürücüye devletten kaçamazsın diyerek tepki gösterdi.
3: Dur diyorum sana, dur dur.
0: Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir misafiri vardı. Eğer sosyal medyayı yakından takip ediyorsanız ya da haberleri tanıyacaksınız muhtemelen. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İngiltere'de Müslüman karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren otizmli Joshua kampanyasını İstanbul'da sürdürüyor. İngiltere'de geçen yıl Peterborough kentindeki camide aşırı sağ görüşlü bir kişinin gerçekleştirdiği Müslüman karşıtı nefret eyleminin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan ve bu etkinliği İstanbul'a taşıyan Joshua Harris de babası Dan Harris. Öğle namazının ardından Süleymaniye Camii'ne gittiler. Harris ailesi üzerinde Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap yazılı çantasıyla caminin avlusundaki vatandaşlara ve turistlere yaptığı kekleri ikram etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Joshua ve ailesini kabul etti. Joshua 19 Temmuz'da Fatih Camii'ni, 20 Temmuz'da Büyükçamlıca Camii ve Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'ni, 21 Temmuz'da Taksim Camii'ni, 24 Temmuz'da ise Ortaköy Camii ve Aziz Mahmut Hüdayi Camii'ni ziyaret edecek. Aşırı sağcı cami saldırısı sonrası başlamıştı, hatırlayacaksınız. Joshua'nın bu kampanyası Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua camiye destek için kek yaparak dağıtmıştı. Joshua ve babası kek dağıtarak verdikleri desteğin ardından çok sayıda tehdit mesajı da almış. Bu durum karşısında daha fazla camiyi ziyaret etme kararı vermişlerdi. Cesur baba oğlun İslamofobi karşıtı Nefret Etme Kek Yap kampanyası farklı ülkelerde de yürütülmüş. İngiltere

0: Malum modern yaşam hızlı, modern yaşamın hızına yetişmeye çalışırken aslında kendimizi hasta ediyoruz. Singapur'da yapılan araştırma acı gerçeği ortaya koydu. Büyük şehirde yaşama zorluğu ve modern yaşamın rekabetçi ortamı aslında doğal yapımıza tamamen aykırı. Sonucu ise her geçen gün çığ gibi büyüyen kaygı bozuklukları, stres ve obezite krizi.
1: Büyük şehirlerde yaşam yönetimi tabii ki kırsal bölgeye doğru çok daha zor.
2: Yani büyük şehirlerde şu an güncel koşullarda böyle bir sıkıntı var. Artan sıcaklar olsun, trafik olsun. Yolda geçen sürede bunu etkiliyor.
1: Bir gittiğiniz yerde otomobilinize park yeri bulmaktan tutun. Herhangi bir restoranda boş masa bulmaya kadar, bir piknik alanında boş bir piknik alanı bulmaya kadar veya sahile gittiniz, sahilde yüzecek alan bulmaya kadar birçok sorunla karşılaşabilirsiniz.
3: Beynimiz modern yaşama isyan ediyor. Hızlı yaşam bizi hasta ediyor. Kaygı ve obeziteye yol açıyor.
2: Tabii ki hani hep bir telaş, bir yere yetişme, süreli yarış. Tabii bu telaşımızı, stresimizi artırıyor.
4: Yani trafik gerçekten bizleri çok zor durumda bırakıyor.
5: Ama İstanbul hep stresli mi?
4: Hep stresli, evet.
5: Nasıl başa çıkıyorsunuz?
4: İşte bir mücadele diyorum ya, doğduğun yer değil, doyduğun yer. Biz de burada doyduğumuz için mecbur stresi de katlanıyoruz yani.
1: Toplumun çok yoğun yaşadığı yerlerin ortak sorunlarıdır.
3: Singapur'da yapılan araştırma beynimize dair bir gerçeği gösterdi.
5: Nerede yaşamak isterdiniz böyle sakin, sessiz olsun?
4: Memleketimde.
5: Neresi?
4: Iğdır.
5: Orada beynimiz daha rahat eder değil mi?
4: Tabii ki rahat eder, tabii ki rahat. Ama buranın stresi gerçekten zor.
5: Özellikle de büyük şehirlerdeki kaos, sürekli bir yere yetişme telaşı zihnimizi yorar hale geldi. İşte araştırma da bu çarpıcı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yani zihnimiz büyük şehre karşı yetişemiyor ve kaosuna, sürekli bir yerlere yetişme telaşına karşı yoruluyor.
6: Her şeyin bir stresi olmaya başladı. Ve insanlar da zaten dediğim gibi bir şeye sahip oluyorsun. Artık daha bir üstünü görüyorlar, başkasından görüyorlar sosyal medyada.
5: Rekabet mi etkiliyor?
6: Rekabet etkiliyor. Yani benim evim mesela 2+1, diğeri dubleksi görüyor. Bizim de niye böyle bir evimiz yok diyor. Herkes tatil istiyor, oteller istiyor, daha güzel ev istiyor. Hedefler büyüdüğü için insanlar artık buralara ulaşmak istiyor.
3: En büyük etkenlerden biri kaygı. Obezite gibi birçok ruhsal ve fiziksel sorunun temelinde bu uyumsuzluk var. Uzmanlara göre insan beyni yüz binlerce yıl boyunca sadece küçük topluluklar içinde yaşayacak şekilde evrimleşti.
1: Tabii bu sorunlarla çok fazla zorlanmamak için bu sorunları yönetebilmeyi başarmak gerekir.
5: Kaygıyı nasıl yönetelim? Nasıl bir zararı olur beynimiz?
1: İşte stresi yönetemezsek stresten kaygı doğar. Stresi yönetebilirsek kaygıya yol açmaz. Sorunu yönetemezsek sorundan yönetilemeyen sorun kaygıya yol açar.
5: Genel anlamda baktığımızda büyük şehre sürekli uyum sağlamaya çalışan beyin yoruluyor ve zaman geçtikçe özellikle de araştırmada da belirtildiği gibi sosyal medyanın da etkisiyle beyin gitgide yoruluyor.
1: Bu sorun yönetimi sorunları tanımaktan, sorunlara hakim olmaktan geçer. O bakımdan sorunlarla karşılaşmaktan korkmayalım, stresten korkmayalım, kaygıdan korkmayalım, bunları yönetememekten korkalım.
3: Uzmanlara göre çözüm teknolojiyi terk etmek değil, yaşanılan çevreyi insan doğasına uygun hale getirmek. Şehirlerin daha az kalabalık planlanması ve yeşil alanların artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Sosyal medya uygulamalarının da rekabeti ve kıyaslamayı körüklemek yerine insan doğasına uygun tasarlanması isteniyor.
0: Fransa 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan tarihi yasa tasarısını parlamentoda kabul etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği düzenlemeyle birlikte 1 Eylül'den itibaren çocukların yeni hesap açması engellenecek, mevcut hesaplarsa kapatılacak.
7: Le scrutin est clos.
8: Fransa'da çocukları çevrim içi ortamın zararlarından korumak için adım attı. 15 yaş altı sosyal medya kullanımına kısıtlama geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güçlü bir şekilde desteklediği yasa tasarısı Fransız Senatosu'nun ardından Ulusal Meclis'te de 81'e karşı 279 oyla kabul edildi. Böylece Fransa 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Yasa 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek. Yasaya göre sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu geliyor. 15 yaşından küçük çocukların yeni hesap açmasına izin verilmeyecek. Platformlar hali hazırda açık olan 15 yaş altı çocuklara ait hesapları 4 ay içerisinde tamamen kapatmak zorunda kalacak. Cumhurbaşkanı Macron çocukları dijital tehlikelerden koruma sözünü tuttuklarını vurguladı. Tasarıya destek veren milletvekillerine teşekkür etti. Son dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı ülkelerin gündeminde. Dünya genelinde 20 civarında ülke çocukların sosyal medya erişimine yönelik düzenlemeler yaptı veya yapacağını duyurdu. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya sosyal medya kullanımına yaş sınırı düzenlemesi getiren ülkeler arasında yer aldı. Avrupa Birliği de bu yönde adımlar atacağı taahhüdünde bulundu.
0: Erzurum yaylalarında yastık ve yorganların vazgeçilmesi olan kuzu yünleri, sentetik dolgu malzemelerinin yaygınlaşmasıyla eski değerini kaybetmiş durumda. Yünler alıcı bulamadığı için ya ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor ya da imha ediliyor.
9: Bir zamanlar altın değerindeydi. Şimdilerde adeta kaderine terk ediliyor. Erzurum'un Azizli ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi yaylalarında yaz mevsiminin gelmesiyle telaş başladı. Hayvancılıkta kuzu kırkımı olarak bilinen zorlu mesai için kollar sıvandı. Kuzuların sıcak havalardan korunması ve dış parazitlere karşı direnç kazanması için hem asırlık gelenekler hem modern yöntemler bir arada kullanılıyor.
10: Bu tarihlerde kuzularımız artık büyüdü. 5-6 aylık oldular. Kırpım vakitleri geldi. Dış parazitler olsun gerekse sıcaklardan korunmalar için hayvanlarımızın yünlerini bu tarihlerde kırpıyoruz. İşte kimimiz geleneksel kırklık dediğimiz aletlerle, eski makas türü aletler, kimimiz de daha modern elektronik cihazlarla bu işlemi yapıyoruz.
9: Zorlu mesainin ardından elde edilen ürünse artık üreticinin yüzünü eskisi gibi güldürmüyor. Ergin koyun yününe göre çok daha ince ve yumuşak yapısıyla geçmişte tekstil sektörünün gözdesi olan kuzu yünü günümüzde sentetik malzemelere yenik düşmüş durumda.
10: Hayvanların yünleri eskisi gibi değerlendirilmiyor. Eskiden birçok alanda kullanırlarmış koyun yünü, kuzu yünü. Özellikle kuzu yünlerini daha yumuşak olduğu için yastık yaparlarmış. Günümüzde pek fazla kalmadı artık. Yataklar daha modern, yastıklar genellikle elyaf. Yünün bir önemi pek fazla kalmadı ama yine eski sistemi devam ettiren komşularımız, eşimiz, dostumuz var. Onlar ihtiyaçları halinde onlara veriyoruz. Kalanını da imha ediyoruz.
0: Malum düğün sezonu, altını konuşuyoruz. Altın fiyatı yükseldi mi, düştü mü? Bir başka mesele daha var. Yani altınlardan bahsederken, özellikle takı olarak altından bahsederken altının büyüklüğü mü, ağırlığı mı daha önemli? Buyurun size yine bir tartışma konusu.
11: Kimi küçük görünse de yükte ağır, kimi büyük görünse de pahada hafif çıktı.
12: Bir bileziğin boyutu 10 santimken diğer bir bileziğin boyutu 15 santim olabiliyor. Bütün bu süreç aslında alyanslarda da aynı şekilde değişiyor. Kiminin boyutu 10 sa diğerininki 16 olabiliyor. Şimdi evlenecek çiftler de akıllarındaki soru işaretlerini ortaya koyuyorlar. Boyut değiştikçe fiyat da değişecek mi?
11: Yaz ayları düğün ayları. Evlenecek çiftler de altın alışverişlerini yapıyorlar. Fakat herkesin el, boyun ve bilek ölçüsü bir olmayabiliyor. Peki altın takılarda boyut değiştiğinde fiyat da değişiyor mu?
13: Bilezik ölçüsü 5-8'den başlıyor. 6-6'ya kadar gidiyor. 10 gramlık bir bilezik üzerinden hesap edersek yani en küçüğü 9,5 gram gelir. En büyüğü de 10 gram, 10 gram 20 santim civarında. Yani 0,50 ile 0,70 arasında bir tanesinde fark eder.
11: Vatandaş gramı sabit tutmak isterse fiyat aynı kalabiliyor elbette. Öte yandan işin uzmanı takı olarak alınan altınlarda içi boş altınların alınmaması için uyarıda bulunuyor.
13: Su borusu gibi yani içi boş. Ötekisi de dökme demir gibi düşünün. Tamamen altın. Ama benim herkese tavsiyem içi dolu alyans almaları. Çünkü içi boş alyans bir yere vurdukları zaman büyük bir ihtimalle bakın şurada da gözüküyor bu içi boş bir alyansır.
12: Hemen Fatih'ten rica edelim.
13: Üstü ezilir. Veya şöyle ikiye de ayrılabiliyor. İçi boş alyanslar. Fiyat olarak yarı yarıya fark ediyor ama içi dolu bir alyans ömürlüktür. Yani bunu 50 sene kullansanız bir problem olmaz. Ama bunlarda aynı şey söylenemez.
11: Binlerce çeşit, binlerce seçenek meraklıları için bekliyor.
0: Tabii yine aynı meseleyle bağlantılı ilginizi çeker mi çekmez mi? Bir yan bilgi olarak ifade edelim. Eskiye göre o parmak büyüklükleri yani ölçüler de zamanla incelmiş. Bu da bir not. Hani işinize yarar mı ya da bunun bir kıymeti var mı bilinmez. Sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan 24 Özel başlayacak. Furkan Kaya ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: İmatikler
1: nerede o eski gelici. Türkiye?
0: Adam sizi uçurdu be.
1: He, nerede o eski Türkiye? Tijen Mergen adında bir kadın var efendim. İş kadınıymış. Boğaziçi Üniversitesi numunelik mezunuymuş.
0: Bilmiyorum, tanımıyorum.
1: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde eski yönetimde yer almış.
0: Tamam ya.
1: Rotary Kulübü'nün eski aktif mensuplarından biri. Eski demeyelim. Hasılı kelam neyse o. Yani hani umrumuzda da değil aslında. Sadece bir paylaşım yaptı. O ah ah deyip Bekir Coşkun var ya Bebek'te
0: çok
1: o eski
0: idi.
1: Türkiye falan dedi.
0: Çok güzeldi. Melon şapka giyerdi
1: kadın. Bu paylaşımdan, bu zihniyetten vazgeçmiyorlar. Paylaşım şu. Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet haftası için kampüste olduğunu söylüyor bu kadın. Ve sonra diyor ki, gözlemlerini anlatıyor. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyor. Hadsizliğe bakar mısınız?
0: Bence çok fazla burada ki bunun reklamını yapmayalım. Kimse hani zıkkımın köküyse.
1: Ekranı bu kirlettiğimiz için de, özür dilerim. Bu paylaşımı alın ama tabii hadsizliği görün diye gönder.
0: Yani kendi bular. Biraz bular. Bu şu andaki dedi var ya yeni parti kuruyoruz. Kuvayi Milliye'yi buraya taşıyacak. Kuvayi Milliye'si kaldı. Kuvayi biz aldık. O ona taktık. Peştemal, pavyon, dizlik, kepazelik. Her türlü süfli hareket. Siyasetin temeli bu.
1: Ambalajı ne? Çağdaşlık. Ha.
0: Diyor,
1: daha adam, çağdaş bak, diyor. Bak, kaç ne diyor? Daha geçti, çağdaş bir portre görmek bak, isterdim diyor.
0: Kaç seneden geçti? Biraz önce anlattık.
1: Çok Özkan Yalım'ın otel şöyle girişindeki şöyle, o çağdaş tabii, görseli.
0: Tabii.
1: Tijen Hanım olur
0: şimdi,
1: mu?
0: Şimdi bu adamlar.
1: Havlulu.
0: Bir adamlar.
1: Çok çağdaş ya.
0: Bu havlulu sevgi bol.
1: Verin şu çağdaş görüntüleri verin ya.
0: Çağdaş görünmüyorsun.
1: Çağdaşlığı bir görelim.
0: Şimdi bunların derdi, genel olarak söylüyorum. Bu kadın hani bunların çanlarına ot tıkayan bir Recep Tayyip Erdoğan var.
1: Öyle.
0: Çok, bakın. İsmi oraya sürekli onun üzerine konuşmak istemiyorum ama
1: son cümleyi okumadım o da seni bağlayacak. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğu için içim buruk seyrettim tabii diyor.
0: Şimdi
1: daha çok vurulacaklar. Yani Cemil Hoca bu Tijen Mergen adındaki kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılayıp şöyle demiş. Aslında sanıldığının aksine bu tepki sınıfsal bir tepki. Beyaz Türklerin eski Türkiye'de hem fakir hem de dindar olan alt sınıflara karşı yeni Türkiye'ye karşı duydukları öfke. Beyaz Türkler ayrıcalıklı dünyalarını kaybetmenin telaşındalar diyor.
0: İşte hoş okumuş adam. Tabii işte
1: okumuş adam. Selam olsun buradan Profesör Doktor Cemil Koçak hocamıza.
0: Yani
2: zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüz de mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobik'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Hı. 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya, 24 Özel'e hoş geldiniz. 3 saat boyunca dış politikadaki sıcak gündemi bu akşam değerlendireceğiz. Birbirinden değerlendireceğiz.

konuklarımız bizlerle beraber gerçekten her dakika yeni gelişmelere şahitlik ettiğimiz çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Tarihi NATO zirvesi, arkasından tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırısına başlaması, karşılıklı tabii misillemelerin devam etmesi, barış masası yakın mı, uzak mı, yoksa hiç barış masası görmeyeceğiz mi? Bu çok önemli. Dolayısıyla detaylarıyla göreceğiz, detaylarıyla değerlendirmeye çalışacağız kıymetli konuklarımızla. Diğer taraftan bir de tabii Rusya-Ukrayna savaşı kuzey cephede devam ediyor. Savaşın gidişatı ne olacak? Putin hangi şartlarla barış masasına oturacak? Bu da önemli. Ve gittikçe saldırı şiddetini artıran bir Rusya var şu anda karşımızda. Dolayısıyla nasıl bir denge sağlanacak? Bu da önemli. Diğer taraftan tabii Yunanistan'ı konuşacağız. Ve Yunanistan derken Adalar Denizi, Mavi Vatan ve daha geçtiğimiz gün kutladığımız hem Kıbrıs Barış Harekatı hem de tabii ki Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ehemmiyetinden, öneminden bahsedeceğiz. Ve işte o kalkanların Türkiye'yi nasıl koruduğunu ve bugün Türkiye'nin Mavi Vatan siyasetine nasıl yön verdiğini, milli davamız Kıbrıs'ın selameti ve güvenliği bakımından da neler arz ettiğini de göreceğiz. Bu akşam bunları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi kıymetli hocalarımı takdim etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz önemli bilgiler var. Bunları arz ettikten sonra kısaca hemen programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet yönetmenim, ben rica edeyim. Şimdi biliyorsunuz bu iki boğaz stratejisi, yani bir taraftan Hürmüz Boğazı, bir taraftan Babülmendep. İki boğaz stratejisi küresel ticaret baskı altında. Şimdi biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz, özellikle bu savaşın biz askeri boyutunu konuşuyoruz, siyasi boyutunu konuşuyoruz ama jeoekonomik fay kırılmalarının daha etkili olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla nedir bu? Şöyle kısaca hemen sizlere arz etmek istiyorum. Özellikle İran bundan sonra ne yapabilir? Şöyle baktığımızda İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hamlelerinin ardından Husilerin Babülmendep'i hedef alması küresel enerji ve ticaret hatlarını aynı anda baskı altına alıyor, almaya da devam edebilir. Çünkü elinde en büyük kozlardan biri olarak görmüştük, söylemiştik. Daha evvel de programlarımızda, briefing saatinde bunları defalarca konuşmuştuk. Şimdi dolayısıyla Babülmendep kartını ne zaman çekecek İran? Bu oldukça merak konusu. Babülmendep, Hürmüz'den sonraki en kritik deniz geçidi. Dünya deniz ticaretinin yaklaşık 1/4, petrolün %12'si ve LNG'nin %8'i bu hattan geçiyor. En küçük aksama bile küresel tedarik zincirini sarsabilir. Bunu biz Hürmüz'de gördük, konuştuk. %20'si dedik değil mi? 20 milyon varil ton oradan efendim petrol geçiyor. Ben de şöyle demiştim. Hürmüz sarsa Babülmendep yıkar. Arap Yarımadası'nın iki ana ağıt damarından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oranların dünya ekonomisini etkilemesi oldukça mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Husilerin amacı boğazı tamamen kapatmak değil, taşımacılığın maliyetini yükseltmek. Füze, İHA veya mayın saldırıları sigorta primlerini arttırabilir, gemileri alternatif rotalara yönlendirebilir. Evet, çok doğru. Husiler bu anlamda hani bir iki gemiye saldırı düzenlese zaten anında sigorta primleri, navlun fiyatları anında artacak. Ve bu sebeple de gemilerin işte tarihi o ümit burnunu dolaşması sebebiyle de hem gün maliyeti artacak hem tabii ki taşıma maliyeti artacak ve bu da tabii ki hepimizin piyasasını, ticaretini etkileyecek bir duruma da gelecektir diyebiliriz. Deniz ablukası Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz üzerinden yaptığı petrol ihracatına stratejik baskı oluşturuyor. Bir taraftan biliyorsunuz Yabgu Limanı'nı kullanmak istiyordu Suudi Arabistan. Oraya da vururuz, yani oraya da saldırı düzenleyebiliriz dedi Husiler. Hani bu çok güvenli bir rota değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan iki tarafta da aslında etkileyen çok önemli bir baskılama da oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Tahran ise vekil güçleriyle ABD'nin bölgedeki müttefiklerini yıpratmayı ve krizi çok cepheli hale getirmeyi hedefliyor. Evet, Tahran belki Amerika Birleşik Devletleri kıtasını vuramıyor. Belki savaşın galibi de olamayacak ama yenilmiyorsa kazanan bir İran olabilir mi? Ve baktığımızda bu çok cepheli hale gelmesi hadisesi yıpratma savaşında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini daha zor duruma sokabilir mi? Bu da önemli. Bunu da tabii takip etmemiz gerekiyor. Ve son olarak Hürmüz ve Babülmendep'teki gerilimin sürmesi, enerji arzında belirsizlik, navlun maliyetlerinde artış ve küresel enflasyon riskini beraberinde getirebilir. İşte bunların hepsi aslında bir araya geldiğinde kıymetli izleyenlerimiz ortaya gerçekten büyük bir ekonomik kriz, büyük bir efendim enflasyon ve tabii ki herkesin cebini ilgilendirecek, sofrasını ilgilendirecek büyük bir buhranı da beraberinde getirebilir. Tabii ki bütün amacımız böyle bir konjonktürün oluşmaması ve Türkiye, işte diyoruz ya, bir menteşe ülke diyoruz. Üç kıtanın bu anlamda sıkı sıkı elinde tutmaya devam eden Türkiye, hem kendi

0: milli mücadelesini hem de tabii ki sınırlar ötesindeki barış mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi bu özet bilgilerden sonra kıymetli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Öncelikle hemen solumda Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ayaklarınıza sağlık. Ve hemen yanında Akşam Gazetesi yazarı Doktor Taceddin Kutay hocamız. Sizler hocam, siz de hoş geldiniz,
2: hoş
0: şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Ve hemen sağımda Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enis Tulç hocamız bizlerle beraber. Hocam sizler hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ve hemen hocamın yanında da tarihçi yazar İlkin Başar Özel hocamız. Hocam sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Hocam şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Hem tabii ki biraz evvel anlattığım konularla da alakalı ve son tabii baktığımız zaman ABD'nin 11. kez İran'a saldırı başlattığını ve işte NATO zirvesinde biliyorsunuz bu aslında ilanı da verdi Donald Trump basın toplantısıyla beraber. Efendim CENTCOM ABD kuvvetlerinin İran'da askeri hedeflere saldırmaya başladığını da görüyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Ve önemli altyapılarda vurulmaya başlandı. Bilhassa Tebriz, Mahşer ve Babehan'da kentlerinde patlamalar meydana geldi ve patlamaların daha da sürdüğü ifade ediyor. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemleri şu anda devreye girmiş durumda ve Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırıların devam edeceğini söyledi. Şimdi tabii şu anda baktığımız zaman son olarak da İran Savaşı'ndaki ölü asker sayılarına baktığımızda İran'da İran askeri çatışması 4 ay ve 18 ölü ifadesini kullandığını da görüyoruz ve Körfez'deki ABD üsleri de tabii ki vurulmaya devam ediyor. Vişne hocam sizle başlamak istiyorum. Şimdi hocam şöyle genel bir kitabın ortasından soruyu soralım belki de. Bu İran Savaşı biter mi? Bitmezse biz bu savaşı nasıl göreceğiz? Evet. Kontrollü bir savaş mı yoksa kontrolden çıkan bir savaş mı?
1: Evet, savaş uzadı gibi görünüyor, onu söyleyeyim. Yani kitabın ortasından cevap vermek gerekirse ben hala yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran şu anda daha çok karşı karşıya geliyorlar. Bu savaş bir ABD-İsrail-İran savaşı olmakla beraber bir noktada daha bir Amerikan savaşı haline dönüştürüldü. Hürmüz üzerine İran'ın stratejisi dolayısıyla ve o strateji Amerika Birleşik Devletleri'nin belli bir çıkmazın içerisine sürüklediği için. Zaten NATO'da sinyalini verdiği ve işte 11. gece ard arda ve gündüz de yapıyorlar saldırıyı. Amerikan saldırılarının yoğunlaştığı noktalara bakarsak ve Trump'ın ve yetkililerin açıklamalarına, bu ikinci dalga, yani biz savaşın aslında ikinci devresindeyiz, ikinci roundundayız, öyle söyleyebiliriz. Bu ikinci roundun daha Amerika Birleşik Devletleri için odak noktası Hürmüz. Ama yine de nükleer mevzu ve İran'ın gelecekteki Orta Doğu'da nerelerde olacağı, yani kontrolünün veya işte kontrolünü sağladığı o ileride savunma unsurları, bunun içinde vekil güçleri, şunları bunlara, füzeleri, her şeyi falan var. Bunların geleceğinin ne olacağı meselesi de aslında bununla bağlantılı. Çünkü bu savaşın birinci roundunda, birinci devresinde İran'ın stratejisi dolayısıyla ve Amerika bu stratejiyi yıkamadığı için şöyle bir şey oldu. Nükleer mevzu çözülemeyen bir mevzuydu zaten. Anlaşamadılar da. Evet, evet. Yani anlaşamadıkları için bu ikinci round başladı zaten. Ama nükleer mevzu çok anlaşılamayan bir mevzu olarak, anlaşılamayan Hürmüz ve işte Lübnan gibi yani İran'ın etkisinin olduğu, olabileceği yerlerle, geleceğiyle ilgili konularla bağlantılı hale geldi. Bu bağlantılı hale gelince çıkmaz, daha da bir çıkmaz hale dönüştü. Taraflar birinci devreyi bitirirken savaşta aslında şöyle bir noktadaydılar. Yani biz birbirimize zarar verme konusunda en son noktaya ulaştık. Bundan sonrası artık tarafların kendilerinin de çok zarar görebileceği bir yere doğru evrilebilir. O nedenle anlaşmayı deneyelim. Anlaşmak iyi bir şey olabilir bizim adımıza. Fakat anlaşamadılar. Mevzu bahis, İsrail'in işte olayı sabote etmesi, provokasyonu, işte Amerika Birleşik Devletleri ve İran'daki görüş ayrılıkları falan filan, bunlarla açıklayabiliriz ama bence temel mesele bunlar değil. Temel mesele nükleer konuda da, Hürmüz konusunda da, Lübnan'ın geleceği konusunda da taraflar anlaşamadı. Dolayısıyla ikinci round başladı. İkinci round konusunda şunu söyleyebiliyorum bugün buradan baktığımda, bu şu anda uzayacak gibi görünen bir

Evet. Daha taraflar bu uzama bizim için yeterince yıpratıcı oldu. Hadi yeniden müzakere masasına dönelim sinyalini vermiyorlar. Müzakere masası ortadan kalkmadı. Ama biz bu müzakere masasının ortadan kalkmadığı savaşlara alışığız.

0: biçiminde eğer taraflar birbirlerinin savaşma şeyine iradesini kıramazlarsa sadece hava bombardımanıyla ki İran'a zarar veriyor hava bombardımanı. İran'da yalnız Körfez'e ve gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne de bu zarar veriyor. Yani tabii karşılıklı ki, verilen ki, bir zarar. Bu zararla ama savaşma iradesi tarafların kırılacakmış gibi görünmüyor. Çünkü anlaşamadıkları husus son derece önemli. Ve bugün resmi olarak açıklandı mı bilmiyorum ama Amerikan basınına yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma konusunda yani bu anlaşmayı onayladı. Tabii kongre var vesaire vesaire. Yani anlaşmanın önünde başka süreçler olacak ama muhtemelen başkanın onayı zaten bize bir şey gösteriyor. Bu çok ilginç bir şey. Bu zaten savaşın uzayacağıyla ilgili bir sinyal de veriyor. İlginç bir şey çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar direndiği Orta Doğu'daki belli şeyleri değiştirmek zorunda kaldığını da gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu değişime rağmen bu savaşı uzatma konusunda da bir irade gösteriyor. Çünkü konu yani Hürmüz'ün açılması önemli ve nükleer konu. İran'ın nükleer meselesindeki dosyasının Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şekilde kapanması Amerika Birleşik Devletleri için hala çok önem arz ediyor. Ama İran da direnecek çünkü Hürmüz'deki kartları elinde. Bu kartları İran'ın elinden almak o kadar kolay bir şey değil.
1: Coğrafya oluyor zaten.
0: Hem coğrafya avantajı hem savunmanın avantajı hem de yani İran savaşı belki şu anda öyle görünmüyor yani bir direnme savaşı gibi görünüyor. Ama tabii Ukrayna savaşından da çok farklı dinamiklere sahip. Ama nasıl Ukrayna savaşı Rusya'nın içerisine çekildiği ve bir uzun savaş içerisinde belirli açılardan sınırlandı ve bu anlamda da Batı'nın Ukrayna'ya yardım ettiği bir savaşsa İran savaşı da muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin rakiplerinin İran'a yardım ederek bu savaşı uzattığı bir savaş haline. Yani arkada bir büyük güç mücadelesi, o büyük güç mücadelesi öne taşınmıyor ama arkada bir büyük güç mücadelesinin bir yarı vekalet savaşı haline de bu ikinci roundda dönüşebilir tabii ki. Bu ikinci roundun, bunu da söyleyeyim herhalde süren bitiyor. Bu ikinci round el yükseltmenin daha fazla olduğu bir round olacak. İran'ın Ürdün'ü hedef alması bunu da gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı hamleleri nasıl bize bu savaşın uzayacağını gösteriyorsa İran'ın Ürdün'ü yani Körfez'i zaten hedef alıyordu. Körfez'de Kuveyt, Bahreyn gibi ülkeleri çok vuruyor. Ve o ülkelerin özellikle Kuveyt'in, Bahreyn'in ve diğer Birleşik Arap Emirlikleri de bunun içerisinde. Bu ülkelerin sivil kritik altyapısını, enerji altyapısı, su vesaire bunları hedef alabileceğini gösteriyor zaten. Bu çok ciddi bir şey. Ama Ürdün'ün hedef alınması bu İran'ın da ben bu savaşı el yükselterek devam ettireceğim demesi. Bir de
1: Amerikan
0: tabii,
1: askerinin kanı aktı.
0: Kanı aktı ve bunu akıtabildi. Yani kapasitesini gösteriyor tabii. İkincisi tabii Yemen'in bu ikinci raundun başlamasıyla beraber kalışması ve Suudi Arabistan'la Husiler arasında bir mücadelenin başlaması bize tabii ki Kızıldeniz'e doğru da bu işin yayılabileceğini gösteriyor. İşte şimdi, el yükseltme, Kızıldeniz'e doğru yayılma. Unutmayalım sanırım Lavrov ya da Peskov demişti. Babur Mendeb İran'ın elindeki ikinci nükleer silah diyor. Birinci nükleer silah ne? Hürmüz. İkinci nükleer silah. Çünkü bunları kullanabiliyorsunuz. Nükleer silahtan bile daha etkili. İkinci round sert geçecek. Daha çok el yükseltme odaklı olacak. Ve şu anda anlaşma değil. Şu anda el yükseltme ve taraflar ne konuda aslında kırmızı çizgiye sahip olduklarını ve geri adım atmayacaklarını karşı tarafa çok şiddetli bir şekilde mesaj olarak veriyorlar. Bütün bunların sonucunda savaşın Amerikanlaşması dışında Vietnamlaşması da görebiliriz. Çünkü bu el yükseltmeyle Hürmüz kilidini Amerika'nın açması zor. Başka bir aşamaya geçirmesi gerekiyor savaşı.
1: Hocam son bitirseler çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hürmüz ve Babülmendeb'deki gerilim, bu taşımacılığı tehdit ettiğine dair bir görüntümüz var. Onu rica edeyim yönetmenimden. Onu hem izleyenlerimiz hem konuklarımız arz ettikten sonra bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle hemen açılayım. Evet, şimdi Hürmüz ve Babülmendeb'deki gerilim deniz taşımacılığını tehdit ediyor. Biraz evvel konuya girerken, Lett'i anlatırken de aslında bunu ifade etmeye çalıştım.

0: çalışmıştım. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin Babülmendeb Boğazı'na sıçraması, küresel enerji arzı ve deniz taşımacılığında yeni aksama maliyet artışlarını, endişelerini güçlendirdi. Şimdi baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, şöyle Anadolu Ajansı'nın hazırlamış olduğu bu görüntü önemli. Hatta ben şöyle geçeyim. İşte bu Hürmüz şu anda görmüş olduğumuz krizin düğümlendiği nokta. Ama bizim bahsettiğimiz nokta hemen Aden Körfezi, bu Afrika boynuzu dediğimiz Babülmendeb Boğazı. Babülmendeb de hocam yanlış hatırlamıyorsam gözyaşı demekti değil mi Taceddin hocam? İsmi gözyaşı, yani aslında
1: hüzünlü boğaz.
0: Hüzünlü boğaz demek. Gerçekten hüzünlü boğazın hüznünü biz tabii yıllarca gördük ama bir başka hüzün yaratacak mı göreceğiz. Ve Babülmendeb Boğazı Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı'na açılan çok önemli bir ticaret rotası. Bakın küresel ticaret, küresel deniz yoluyla taşınan petrolün %30'u Hürmüz ve Babülmendeb'den geçiyor. Süveyş Kanalı'nın giriş çıkış noktası aynı zamanda Babülmendeb. Küresel deniz ticaretinin %12'si, konteyner taşımacılığının da 1/4'ü buradan gerçekleşiyor ve eğer Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalırlarsa 10 ila 20 gün artıyor ve bu bir ek maliyet yaratıyor. Şimdi dolayısıyla Enis Hocam, bu konuda size aslında sonra Metin Hocam bıraktığı yerden de devam edebilirsiniz. Bir de bu işin tabii ki ekonomik boyutu, siyasi boyutuyla beraber nasıl bir riski karşımıza çıkarır? Ve hocamın dediği gibi yani bu nükleer meselede bu çeşitli savaşı devam ettirmek isteyenlerin bu küresel ticaret hesapları üzerinden bir politikası mı var hocam? Sizin yorumlarınızda merak ediyoruz.
2: Evet, hocamın bıraktığı yerden devam etmek gerekirse şimdi bir kere NATO zirvesinden bu taraftaki iki haftayı ikiye bölersek, Başkan Trump Ankara'dan ayrılırken önem verdiği, öne çıkardığı husus Hürmüz Boğazı'ndaki seyri seferin bir belli kontrol içinde akışının devamını sağlamaktı. Ve bunda anlaşılamazsa evet, İran'la problemin tekrar başlayacağını söylüyordu. Fakat 2025 Haziran'ında ilk round'dan bu tarafa olduğu gibi, 27 Şubat'tan bu tarafa olduğu gibi ve de bu işte iki haftayı onun için ayırıyorum. Trump'ın bir söylediğinin tam aksine 6 saat sonra söyleme vasfı olduğu için şimdi bu kere, bu son 5-6 günde bu işin çok daha farklı, hocamın bahsettiği boyutlarda çok ağır bir işte İran yok olacak, medeniyeti yok edeceğiz falan yok başta söylediği demiş, evet, noktaya yine geldi. Şimdi bunun tabii eksileri Amerika Birleşik Devletleri için muhakkak ki bu önümüzdeki Kasım öncesi, şurada 3,5 ay kaldı, olacaktır. Yani Amerika'nın içinden tepkiler zaten var idi. İşte petrol fiyatları vesaire. Bu coğrafyadaki bütün bu ticaret akışının ve yine Doğu Akdeniz öne çıkıyor burada. Evet. Çünkü Süveyş'in öbür ucu Doğu Akdeniz. Dolayısıyla hakikaten %20 belki Hürmüz'dü. Bence %30'dan da biraz fazla toplam iki boğazdan. Geçiş, evet, petrol kapasitesi. Dolayısıyla şimdi İran'a bakarsanız İran'ın nedir kayıpları ya da artıları? Tabii büyük tahribat oldu bugüne kadar, büyük bombalamalar yaşadılar ama İran rejimi devrilmedi. 2025 evet, Haziran'ında ne diyorlardı?
0: Beklenen olmadı.
2: Bir haftada devireceğiz, içeriden Mossad çalışıyordu vesaire. Böyle bir şey olmadı. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'deki birçok üssünü kapattı. Bu İran'ın bir başarısı değil mi? Yani tersten okursan. Yani
0: beklenenden daha fazla zarar verdi.
2: Dolayısıyla işte kayıplar tabii Amerika tarafında da var. Küçük sayılar ifade ediliyor ama bir belki gerçek olmayan bir daha abartılı yaralı sayısı da olduğu söyleniyor, ifade ediliyor veya edilmiyor vesaire. Ve arkasından tabii yani bir tarafta rejim devam ediyor. Her türlü sıkıntıya rağmen halkın birliği var. İran'da bunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletten eyalete farklı tepkiler var. Bir de işte bu Kasım'daki meşhur seçim, ara seçim. Bunun faturası Sayın Trump'a tabii veya cumhuriyetçilere nasıl yansıyacaktır? O en büyük soru işareti.
0: Trump'ın en büyük endişesi şu anda değil mi hocam? Bir öncelik bu. Seçimden ben nasıl galip çıkacağım?
2: Evet.
0: Bu zararı yani nasıl telafi edeceğim?
2: İki tarafı da kaybetmek istemiyor çünkü. Yani tabii hem ki senatoyu hem şeyi. Dolayısıyla tabii, ama birinden birinin elden çıkacağı sanki kesin gibi. Bilmiyorum, evet, Amerika o var, iç siyaset dengeleri konusunda uzman değilim ama. Dolayısıyla şimdi sorunuz bu işin bir de dünya ticareti ve tabii işte bütün bu akışı kapsayan boyutuna gelirsiniz. Bu sefer orada birçok ülkeye ve birçok tepkilere tabii hitap edecek. bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı yakın müttefikleri var. Sadece bu bölgeye bak.

0: bakarsak, yani körfeze bakarsak, bazı ülkelerle yakın, bazı ülkelerle mesafeli bu problemlerden dolayı. Çünkü İran saldırıyor bu ülkelere, evet, bu savaştan dolayı. Bu mesele ne zaman sakinleşse, işte Haziran'dan sonra 2025-27 Şubat arası veya 27 Şubat dönemi bittikten sonra, bu son kısım başlayana kadar ki sakin dönemlerde İsrail'e provokasyonları oldu.
1: Evet.
0: Tekrar sanki başlasınmış gibi, işte Netanyahu zaten sürekli Amerika'ya gitti, oldu, gidemedi, randevu aldı, 3-4 kere gitti, konuştu vesaire.
1: Randevu verme Trump.
0: İran'ın vekilleri zaman zaman hamle yapıyor, zaman zaman belki kayıplar oldu Suriye'de İran açısından. Ama işte hocamın söylediği gibi başka noktalarda şimdi işte Ürdün'e karşı bir tutum var vesaire. Dolayısıyla bütün bunların neticesi bence Amerika Birleşik Devletleri'nin şu sıradaki yönetimi aleyhine, yani bu tavan yapmış süreç uzarsa tabii ki İran'daki tahribat artacaktır. İran bir yeni Haziran 2025'i, yeni 27 Şubat'ı, bugünü veya bir sonraki dalgayı nasıl, hangi kapasite veya işte hava savunma sistemi kapasiteyle karşılamaya devam edebilecektir? O da bir soru işareti.
1: Gizli stoklar olduğunu düşünüyor musunuz hocam? Yani şu an İran'ın gizli stoklarının hala olduğunu, bilinenden daha fazla
0: bence
1: bu karşılayabileceğini düşünüyor musunuz?
0: Bence kısmen hala var ama tabii bu da bir yere kadar. Yani bunun ilahi inayi hem ekonomik olarak hem içeriden tepkiler vesaire. Çünkü neticede bu belki konuşacağız. Evet. Rusya Ukrayna'yı, Rusya için de aynı şey geçerli. 1915'te Çanakkale'yi geçemeyince müttefikler ya, ne oldu? 2 sene, 3 sene, 4 sene bir savaş sürerse işte Rusya'nın 1917 Kasım'ındaki durumuna düşersiniz. Dolayısıyla her iç siyaset akışında bir savaşın 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıla sıçraması, 1. yılıyla o 5. yılın çok farkı var. Dolayısıyla bence İran'ın hala bir kapasitesi var. Çünkü arada üretim şansları oluyor zannediyorum bu şey aralarında, sekanslarda. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından kısa vadedeki ufuk, yani şu 3-4 ayı düşünürsek sanki daha riskli gibi geliyor bana. Ama yine işte bu Trump'ın tutarsızlığıyla, yani sadece Hürmüz seyri seferi değil, yine bir tavan yapmış. İşte nerelere kadar gider bu bilmiyorum artık, nükleere varır mı? Evet, ama evet, bir böyle yukarı doğru çıkan bir yani trend var. Türkiye açısından da bir şey söyleyeceğim, önemli.
1: Buyurun, tabii hocam.
0: Biliyorsunuz 27 Şubat'tan sonra komşumuz Yunanistan'ın bir arka plan beklentisi de Türkiye'nin bir şekilde bu İran, Amerika, İsrail meselesinin bir ucundan, bir yerinden bir şekilde bir taraf olursa, bir çatışmaya veya bir işte ortama girerse, bunun beklentisi vardı, evet, Atina'da. Bu hep var. Bu Amerika, İran meselesi devam ettikçe de olacaktır. Veya farklı sebeplerden işte Kürtlere doğru bir hamlesi olursa, İsrail'in vesaire gibi konularda. Bizim açımızdan da tabii demin başta söylediğiniz gibi öyle bir yerdeyiz ki, yani Anadolu bütün bu coğrafyanın işte her taraf alev içinde, ortasında siz bir bekçi gibi böyle bir
1: tam
0: bir
1: Medcezir olaylarının göbeğinde bir güvenli liman.
0: Güvenli bir liman gibi orada hayatınızı devlete etmek durumundasınız. Ayrıca risklere karşı da kendinizi hazırlamak durumundasınız. Dolayısıyla coğrafi bir sıçrama, büyüme, genişleme bu konularda, evet, olursa tabii ki Ege ve Doğu Akdeniz'de de bunun ateş yansımaları bence olacak.
1: Onda konuşacağız hocam. Yunanistan meselesine geldiğimiz zaman o hem Kıbrıs'la beraber konuşacağım. Sözünüzü tamamladıysanız hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür.
1: Şimdi Taceddin hocama geçmeden evvel yeni görüntüler geldi. Başkan Trump İran saldırılarında ölen 4 askerin tabutlarını hocam ABD'de karşı, işte bunlar hiç Trump'ın istemediği görüntülerdi. Şimdi hazırsa eğer, evet, şu anda arkadan görüyoruz izleyenlerimize, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait kargo uçağından şu anda hayatını kaybeden Amerikan askerleri şu anda taşınıyor ve hemen yanında Donald Trump da ve kendi kabinesiyle beraber, kuvvet komutanlarıyla beraber, selam, asker selamıyla beraber tabutları karşılıyor. Daha evvel de 3 galiba, değil mi Taceddin hocam? 3 asker gelmişti ilk savaşta. 2 veya 3 yeni asker gelmişti. Oldukça, evet, bir kafasında MAGA şapkası vardı yanlış hatırlamıyorsam Trump'ın da. O da tepki toplamıştı. Hani askerlere saygısızlık oluyor şeklinde. Şimdi askerler hocam bu şekilde cenaze arabasına koyuluyor. Tabii bütün Amerikan halkı da bunu seyrediyor

0: Hacettin Hocam. Yani Amerika Birleşik Devletleri halkı da bunu seyrediyor. Ve bir Amerikan başkanının işte Vietnam sendromu diyoruz hocam. 1960'ların hala da Amerika'nın kurtulamadığı Vietnam sendromu. İşte Afganistan savaşları, Irak savaşları ama galibiyet yok. Tamam belki bankerler bir şeyler kazanıyor ama hani siyaset bakımından ciddi bir mağlubiyet. Ve şimdi İran savaşı sebebiyle askerlerin naaşları bayrağa sarı olarak gelmeye başladı Taceddin Hocam. İsterseniz bununla başlayalım. Sonra hocam bıraktığı yerden de toparlayabiliriz Taceddin Hocam.
1: Estağfurullah.
0: Bu ne yazar hocam? Öyle sorayım size. Yani bu Trump'a ne yazar? Bölgeye ne yazar? Ve bölgenin geleceği açısından daha çok mu Amerikan askerinin tabutu acaba Amerika'ya gidecek?
1: Ne yazar bilmem ama artı yazmasını hesap ettiğine eminim. Şimdi böyle bir görüntü var, bunu Trump istemez diyorsunuz ama Amerikan sokağında bundan rahatsız olan kişi sayısı kaçtır acaba? Dünyanın en büyük şehri hainini izledik. Birkaç gün evveline kadar kimsenin böyle bir gündemi yoktu. Konuşan yoktu. Ben bu meselelerde biraz daha septik hale geldim ama komplo teorisyeni değilim. Yani az çok tanışıyoruz, öyle olmadığımı bildiğinize inandığım evet. için bu kadar rahat konuşuyorum ama birkaç şey var. Üst üste oturdukça artık ikna olmaya başlıyorum. Her şeyden evvel Amerika'nın da İran'ın da bu savaşın bitmesiyle ilgili bir talebi olmadığına ikna olmuş vaziyetteyim. Bunun ise çok önemli bir sebebi var. Yani Amerikan Marksistlerinin şu dönemde yaptıkları tartışmada günümüz dünyasının krizi nedir diye yorumlarken desentralizasyon kavramından bahsettikleri günleri yaşıyoruz. Burada bir belirleme yani bir hegemonyal örgünün kırılması ile ilgili bir sıkıntı var. Ve karşımıza çok ilginç bir figür çıkıyor. Biz Trump'ı cezai ehliyeti olmayan, eskilerin ifadesiyle kafadan gayrimüsellah bir adam diye tarif ediyoruz ya. Yani böyle bir adamı Amerikan tahtına oturtmaz kimse. Yani. Burada... hep aynı şeyle karşılaşınca artık bunun çok tutarlı bir politika olduğunu düşünmeye başlıyorum ve diyorum ki bu desentralizasyon döneminde belirleyebilme imtiyazına sahip olan yegane ülke olduğunu ispat etmeye çalışan bir adam var. Yoksa ona ne Amerika'nın forvetinin kırmızı kartında.
0: Değil mi?
1: Ama arayıp FIFA'nın başkanına öyle saçma şey olmaz dedim, bunu da iptal et dedim şeklinde o kırmızı kartı iptal ettirebilen, evet. oraya burnunu sokan. Evet. Hıyne Hacet'te hiç konuşulmayacak şeyler olan Grönland'ı bize verin falan evet. diyen kimsenin, yani hiç normal bir Amerikan başkanının aklına gelmez böyle bir şey söylemek. Fakat burada bir belirleme imtiyazı ve kimsenin cesaret edemeyeceği şeyleri yapabilme imtiyazına sahip olduğunu ispat eden, dolayısıyla... Amerika yeniden büyüt. İlk seçimlerdeki evet, sloganıydı. Oldu. Detroit ekonomisine vurgu yaparken ondan daha büyük vurgusu Amerika'yı büyütmekti. Şimdi karşınızda bir saha var ve bu saha vurulması meşru bir saha. Hiçbir izaha ihtiyaç duymadan burayı vurabilirsiniz ve böyle yapıyorsunuz. Bakın bunlar hep dünyadaki hegemonyal pozisyonunuzu tahkim eden şeylerdir. Ben bir şeyi de düşünüyorum şimdi. Az evvel gördüğüm o görüntünün Trump'a yarar mı yaramaz mı, hazırlıksız yakalandım o soruyu ama bir yandan da zihin arkada evet. işledikçe bana bir misal verdi hocam. Siz Haçlı Seferlerini anlatan film izlediniz mi hiç? Cennetin Krallığından başka?
0: Yok.
1: Yok. Birinci Haçlı Seferleri dünya tarihinin en büyük kepazeliklerinden biri, yani tamamen disiplinsiz bir topluluk 1095'te. Kedi köpek Avrupa'da kim varsa aşağıya aktı. Bizans İmparatoru Alexios illallah dedi, İzni'ye saldı falan filan, bir dünya kepazelik. İkinci Haçlı Seferi kralların seferi. Büyük bir hadise. Üçüncü Haçlı Seferi, dördüncü Haçlı Seferi İstanbul'un işgali.
0: Bravo,
1: beşinci
0: bravo.
1: Haçlı Seferi'nde çocukların Haçlı Seferi var, büyük hikaye. Bir tanesinin filmi yok.
0: Yok.
1: Peki size bir soru. Son yıllarda sinemadaki filmlere bir bakın. 400 Spartalı.
0: Evet.
1: Alexander the Great.
0: Bravo. Evet, İskender.
1: Truva.
0: Truva.
1: Şimdi bugünlerde de bizim Homeros'un filmi. Hayırdır ya? Ya Bayram değil, Seyran değil, Enişten Baldızını niye öptü derler ya. Bu Grek Pers savaşlarını merkeze alan hikayeler. Yani Truva filminde yine Pers yok ama neticede Şark ile Garb'ın bir harbi var orada.
0: Doğu ile Batı'nın gene bir karşı karşıya geldi.
1: Şark ile Garb, demin hocam buyurdular, Türkiye çok şükür burada bir vaha. Aslında Türkiye sembolizmasının üzerinde olan bir şey var. Şimdi Greklik dediğiniz şey yeri sabit olan bir şey olsa diyeceğim ki burada antik bir Helenlik üzerinden bir anlatı kuracaklar ama önce Roma'ya taşındı. Roma ardından Almanya'ya taşındı Kutsal Roma Cermen. Biz sahip çıktık kendimizce ama Rusya Alexander, Çar Alexander sonrası yeni Roma'yım dedi. Şu anda evet, Amerika Roma'yım diyor. Evet. Fakat Roma aslında Grek'tir. Senin Jüpiter dediğine o Toystu şey Zeus diyordu falan filan bir hikaye var burada. Bir sembolizma var. Bu sembolizma da yine kötüye karşı iyi ve bunun bir temsilcisi var ve bunun belirleyici olma imtiyazı var. Ben İran'ın da bitirmek istemediğine inanıyordum ama burada asıl bu retoriği ve süreci sürdüren Amerika'nın temel talebinin dünyaya bir anlatı sunmak olduğuna inanır hale geldim. Çünkü Amerika artık düne kadar hepimizin hayatını belirleyen Amerika. Yani dünyada Amerikan karşıtlığı savaşlar üzerinden gerçekleşmez. Niye gerçekleşsin? Vietnam Savaşı zamanı Amerikan karşıtı olanlar ellerinde kolayla yapıyordu bunu. Alman sokağında. Doğru, hippiler.
0: Doğru, hippiler.
1: Yani RAF mensupları kola içiyorlardı sofralarında. Orada o hegemonyanın başka bir şeyi var. Savaşa karşı yani Ho Chi Minh diye bağırırken bir yandan da Amerika'ya karşı nefretiniz aslında sevgi nefret ilişkisiydi Batı toplumlarında. Şimdi bugünlerde sarsılan şeyi Amerika ben yeniden saldırırsam bunlar ben saldırdım diye benden nefret eder endişesine sahip değil ki. Amerika'nın tahkim etmek istediği şey arkadaşlar siz benim büyüklüğüm üzerinden benimle hegemonyal bir ilişkiye girip bana vabeste olmuş toplumlardınız ya. Ben hala o büyük Amerika'yı mı anlatmaya çalıştığını düşünüyorum artık.
0: Onu tekrar aslında ifade ediyor, evet. Resmediyor, renklendiriyor bunu aslında.
1: Make America Great Again
0: evet,
1: diyor
0: ya. Dediğimiz şey, evet.
1: İşte bakın yani büyük Amerika dediğiniz şey icabında sever de döver de icabında İsrail'in dahi kulağını çeker. Bakın normal şartlar altında bir Amerikan başkan yardımcısının çok yapabileceği bir şey değildir İsrail'i tehdit etmek.
0: Çok şok etkisi yarattı hocam.
1: Ama büyüklüğünü ispat etmek için icabında onu da yapar. Nasıl yapar? İşte bu şekilde yapar. Buradaki piyesin de bence en olmazsa olmaz parçası bu Grek-Pers yani Şark-Garp dengesinde Garp'ın yeni ve yegane temsilcisi benim. Bak benimle iddialaşan düne kadar da yeni Roma benim, üçüncü Roma benim diyen Rusya vardı ya kendi topraklarını savunmaktan aciz Ukrayna 2'de bir drone atıyor diyor.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla bir büyük yegane büyük arıyorsanız o hala benim diyor Amerika. Hmm. Bu konstelasyon içinde ben bu savaşın bitmemesi gerektiğine inandıklarını düşünüyorum artık. Çünkü İran vurulması meşru bir devlet. Yani bizim için değil, insanlık için
0: öyle
1: değil.
0: Öyle görüyorlar zaten.
1: Onlar açısından saldırıyor. Hala bizim Alman Dışişleri Bakanı ilginç bir biçimde İran'ı protesto ediyor. Efendim Körfez ülkelerine saldırdınız siz diye.
0: Amerika'yı protesto etmiyor.
1: Yani öyle bir şey çok mümkün de değil zaten de bu şey bu meşruiyet içinde yani vurun abalıya ben bunu bakın ne güzel vuruyorum bir şeyler gerçekleşiyor. Dolayısıyla tekrar edeyim ve bitireyim uzattığım için de kusura bakmayın. Savaş biterse ekonomik tabloyla yüzleşmekten endişe eden bir İran idaresi oldu artık aşikar bunu tartışmıyoruz bile hiçbirimiz. Yani savaş bittiği anda normal gündelik hayat rutinine döndüğü anda başa çıkılamayacak bir ekonomik durumla karşı karşıya kalacak İran.
0: Kesin.
1: Ve bunu halkına izah etmek zorunda kalacak. Bu bir kopuş. Bu sebeple biraz daha uzasa bu bir tahribat ile bazı şeyleri izah edeyim diyeceğine ben artık inanıyorum. Amerika'da bir miktar daha uzasa bu da ben bu şovumu bir süre daha yapayım dediğine inanıyorum. Tabutlara da gelecek olursak son söz. Ben 3 asker tabutunun başında asker selamı veren Amerikan başkanının Vietnam sendromundan ziyade birinci savaş başkanı gibi daha kahramanca bir ikonografiye dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Bunu da yapıyorlar. Ne yapıyorsa sizin için yapıyor.
0: diyor.
1: Kulağını çekmediği kalmadı. Hepsi sizin için dedi.
0: Evet. Taciz'in hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Tarihi perspektife beraber çok güzel bir tablo ortaya çıkardınız. Şimdi Başar hocama dönmeden evvel 3 numaralı ledimizi rica edeceğim. Bununla ilgili bir sesimiz de var kıymetli izleyenlerimiz. Önce ledimizi rica edeyim. Yönetmenimden onu arz ettikten sonra ve Trump'ın sesini dinledikten sonra Başar hocama soracağım. Öncelikle şöyle rica edeyim. Evet, şimdi geldi. Evet, evet. Şimdi ne diyor Donald Trump? Aslında şimdi konuştuklarımızın tam da üstüne gelmesi de güzel oldu. Yeni tesisi vuracağız diyor kıymetli izleyenlerimiz. Peki ne demek bu? Bahsettikleri yeni tesise kesinlikle saldıracağız. Nükleer silahlar nedeniyle bu işin içindeler ve yeniden bir nükleer tesis inşa etmeye çalışıyorlar. O tesisi vuracağız. Nükleer silahlar konusunda en ufak bir düşünceye bile kapıldıkları herhangi bir tesisi çok şiddetli bir şekilde vuracağız diyor Donald Trump. Eğer ses de hazırsa yönetmenim, onu da hemen dinleyelim, üzerine konuşalım.
2: Bahsettikleri yeni tesise kesinlikle saldıracağız. Nükleer silahlar nedeniyle bu işin içindeler ve yeniden bir nükleer tesis inşa etmeye çalışıyorlar. O tesisi vuracağız. Nükleer silahlar konusunda en ufak bir düşünceye bile kapıldıkları herhangi bir tesisi çok güçlü bir şekilde vuracağız.
0: Evet Başar Hocam, siz harp tarihçisiniz. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı çok kıymetli eserler yazdınız. Şimdi bu vuracağız demek vurmak demek mi? Çok şiddetli şekilde vuracağız, nükleer tesisine vuracağız. Bu bir savaş mı hocam? Yoksa psikolojik harbin bir unsuru mudur? Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum hocam. Ve İran Savaşı'nın hocamların bıraktığı yerden yine toparlayabilirsiniz. Nasıl bir gidişatı göreceğiz bu açıklamalarla beraber?
3: Şimdi öncelikle bu gerçek hayata yansıyıp hayatımızın bir parçası olup o gerçekten saldırı gerçekleştirdiği ana kadar aslında psikolojik olarak kullanabileceğiniz bir şey. Yani şunu demeye çalışıyorsunuz. Sürekli olarak seni tedirgin edeceğim. Benim istediğimi yapıncaya kadar bu Demokles'in kılıcı gibi kafanda sallanacak ve bir an geldiğinde eğer dediklerimi yapmazsan bu senin kafanda patlayacak. Bu söylemeye çalıştı bu. Daha önce de söyledikten sonra bu işleri yapmıştı. Ama burada hocalarımız konuştuklarıyla bağlantılı olarak bir iki bir şey söyledikten sonra olaya girmek istiyorum izninizle.
0: Hocam çok özür dilerim. O nükleer tesis neresi? Onu bir izleyenlerimize aktarıp evet, eksik kalmasın. Tam üzerinde tekrar balla keseyim sözünüzü. Şimdi bahsettiği yer kıymetli izleyenlerimiz Kazma Dağı. En korunaklı yeraltı nükleer tesis olarak adlandırılıyor burası. Ve Wall Street Journal'ın İsrail istihbaratına dayandığı habere göre İran binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'nın metrelerce altındaki tünellere taşıdığı iddia ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Kazma Dağı'nın yakında bombalayacağız açıklamasını yapıyor. Başar Hocam. Dolayısıyla Kazma Dağı aslında burada önemli ve bu bütün nükleer meseleyi de ortadan kaldıracağı gibi bir yoruma aslında sebep veriyor. Buyurun hocam, kaldığınız yerden devam edelim.
3: Şimdi bir tarihsel perspektif içerisinde bakarsak şöyle bir durum var. Amerika, Kuzey Amerika'da kurulduktan sonra Latin Amerika'yı arka bahçesi gibi gördü. Hatta Monroe Doktrini üzerine Avrupa'nın oraya mümkün olduğu kadar el atmasını engelleme çabasına girdi. Hatta 1812'de İngiltere ile yaptıkları savaşı ikinci bağımsızlık savaşı bile dediler. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı sonrası baktığınızda yükselen iki gücün tam ortasında kalan çökmüş bir Avrupa ile yüz yüze geldik biz. Yani savaşı kazanan İngiltere ve Paris'in kaybeden Roma ve Berlin'den farkı yoktu. Doğal olarak o ortamda Avrupa'ya yavaş yavaş entegre olmaya başlayıp Afrika üzerinde söylemlerini ve Orta Doğu'da arttırıyordu. Çünkü İngiltere dedi ki benim artık gücüm kalmadı, ben bu coğrafyalardan çekiliyorum, kendi işime bakacağım. Amerika'da İngiltere'nin bıraktığı boşluğu bu coğrafyada doldurmaya çalıştı. Ondan sonra Kafkaslara doğru bir eğilimin içerisine girdi. Son aşamada da doğal olarak Uzak Doğu ve Pasifik dünyası var. Hatırlarsanız 21. yüzyılı Amerika'nın Pasifik yüzyılı olarak ilan ettiler. Ve ne kadar büyük bir tesadüftür ki NATO'da Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı Pasifik dörtlüsü olarak adlandırıp alan dışında iş ortaklığına girdiği, beraber çalıştığı bir grup olarak orada koydu. Yani benim kafamda hep şey canlanıyor. Truman doktrininin o Rusya'yı çevreleme politikası gibi Çin'e karşı bir çevreleme politikasının içerisinde çeşitli kurumların bir şekilde kullanılması. Burada mücadele yaşıyoruz çok uzun zamandan beri. Burada kim, kimle, nasıl, neden savaşıyordan çok aslında sormamız gereken soru bu mücadele ve süreçte kimin çıkarına hizmet ediliyor, kimin çıkarı zarar görüyor diye bakmak.
0: Çıkarlar meselesiyle bakmak lazım.
3: Kesinlikle. Şimdi burada bir numarada bir kere şey var. 1996 senesinden beri, yani yaklaşık 30 senedir Amerika'ya gidip bu işi söyleyip bunu yavaş yavaş hayata geçirmek duran bir İsrail'le karşı karşıyasınız. 95'te Isaac Rabin'in suikaste hayatına son veren bir İsrail vatandaşı, bir Yahudiydi. 96'da Shimon Peres seçimi kaybetti, Netanyahu aldı ve o zamandan bu zamana kadar Netanyahu'nun Amerika'ya söylediği bir tek laf var. Ben çevremde istikrarlı devlet görmek istemiyorum.
0: Bu bir doktrin haline geldi değil mi hocam?
3: Geldi aslında, çünkü Netanyahu. Bakın bir de şuna dikkat etmemiz lazım. İsrail doktrinleri üzerine yaşayan bir devlettir aslında. Yani kendi anayasası, hukuksal sistemi, uluslararası hukuku defalarca deldiğini gördük.
0: Tabii ki.
3: Hatta 1978'de Suriye ile imzalanmış olan antlaşmada kalkıp ne dedi? Artık o eski Suriye değil dedi. Ben anlaşmayı başkasıyla imzalandırdı. Evet. Golan'ın arkasına sarktı adam.
0: İşgale başladı. Yani
3: doktrin nedir? Ben Gurion doktrini var. Biz herkese savaşabiliriz ama önce ilk darbeyi bizim vurmamız gerekir. Sonuna kadar dayanmamız gerekiyor diye. Menahem Begin'in doktrinine bakıyorsunuz. İsrail'in dışında çevredeki hiçbir devlette nükleer gücün bulunmaması gerekiyor. Ve en sonunda Samson seçeneği var. Benim nükleer gücüm var. Siz en son noktaya geldiğinizde ben o düğmeye basarım. Hepinizi vururum. Yani benim olmayan hiç kimsenin olmasın yok mantığındaki bir hareketlilik. Şimdi buraya da baktığınız zaman Netanyahu'nun bu anlayış üzerinden çevresine bakın, yani Irak ne durumda, Suriye ne durumda, Lübnan ne durumda, yani Ürdün ne durumda, Mısır'da gitgeller çok fazlasıyla yaşandı. Şu anda adamın kendi içerisinde vekil güçleriyle mücadele ettiği unsur İran. Dolayısıyla İran bu pozisyonda temel hedefi gibi oldu ve Amerika'yı da aslında bir Amerika-İran savaşından çok bir İsrail-İran savaşının içerisinde çekilme durumu oldu Amerika'nın. Biliyorsunuz ilk atışmalardan sonra Amerika hemen devreye girmedi. Bir süre sonra devreye girdi. Burada Amerika devreye girdiği anda yalnız benim algıladığım kadarıyla bir hedef, bir amaç eksikliğiyle girdi. Yani İran'da rejim mi değiştirilecek? İran'ın nükleer gücü mü tamamen sonlandırılacak, yoksa İran'ın mevcut olan sistemdeki savunma politikası hem askeri hem de siyasi açıdan çökertilecek? Şimdi dikkat ederseniz sürekli ben vuracağım ve nükleer tesis vuracağım mantığında bir şeyleri açıklayıp bir amaç, bir şeyi hedef gösterme zorunluluğu içerisinde.
0: Ama hedef koymak zorunda zaten Amerika.
3: Onu yapmak zorundasınız. Ama şimdi buraya hedef koyuyorsunuz, inanılmaz gelişmiş elinize silahlarınız var. İran'a sürekli olarak saldırıda bulunuyorsunuz. İran'da beklenmeyen bir şey yaptı bence. İran bu saldırılarda sen bana füze atıyorsun, ben de İsrail'i vuruyorum zaten deyip İsrail'e yükleneceğini Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini vurmaya başladı. Evet. Yani İran aslında cephe genişletmeye çalışıyor.
0: Mümkün olduğu yaymaya çalışıyor.
3: Evet. Bu yayma işinde şöyle bir şey var. Bu Amerika'nın da bence İran'ın da belli bir noktada işine gelen bir şey. O yüzden savaşın biraz daha süreceğini ve bunun sonuçlanma evresiyle ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğimizi düşünüyorum.
0: Amerika niye hocam böyle bir şey isteyebilir?
3: Şimdi sizce? Hocam Amerika bu işi uzattığı müddetçe İran'ın arz ettiği petrolün çok ciddi bir anlamda Çin'e istenilen vakitte ve istenilen miktarda gelmesinin engellenmesi söz konusu.
0: O damarı kesiyor aslında.
3: İran'ın, yani Çin'in böyle ciddi bir şeyi var. Evet. Şimdi onu söylemeye çalıştım. Evet. Bu çok ufak ufak görebilirsiniz ama aslında Çin'le alakalı yapılan, yani 1979'da Çin Devlet Başkanı ilk defa Amerika'ya gelip de kafasına kovboy şapkası giydirilip post arabasında gezdirilip böyle adama NASA'yı falan gösterdikleri zaman adamlar dedi ki tamam biz bu işin içerisine gireriz. Ondan sonra öyle bir noktaya geldiler ki yani Nixon Mao görüşmesinden beri bence Amerika'nın kafasında şu vardı. Hani bu adamlar 1,5 milyar, 1 dolardan bir şey satsak 1,5 milyar dolar ediyor. Dolayısıyla inanılmaz bir pazar bizim için. Hayır, adamlar üretici olarak girdiler. Böyle bir hale geldiler ki biliyorsunuz resmi geçit töreninden sonra başkan yardımcısı zannediyorum bir açıklama yaptı. Hani bizim üzerimize geliyorsunuz, biz ilk darbeyi vuran olmayacağız.
0: Çin diyor bunu.
3: Evet, ama ikinci darbeyi vurmanıza da izin vermeyeceğiz.
0: Bu China Amerika zamanında değil mi hocam?
3: Tabii.
0: O dönem.
3: Yani bu en son çok yakın bir zamanda söylenmiş olan.
0: Şimdi, evet.
3: Şimdi olay nedir? Bir de Amerika'nın şunu izah etmesi çok güç. Amerika milyonla ifade edilen silahları kullanıyor. Karşı taraf binlerle ifade edilen silahlarla onu durduruyor.
0: Bir maliyet hesabı da anlamsız
3: değil mi hocam? Çok ciddi bir asimetrik maliyet hesabı var.
0: 20 bin dolarlık atıyor, biri 200 dolar, örnek veriyorum, 300 tabii, dolarlıkla vuruyor ya.
3: Evet. Yani o pozisyondasınız, 37,5 milyar mıydı? Tabii o civara falan gelmiş şu an anda.
0: Zarar büyük.
3: Savaşın maliyeti. Şimdi içeriye nasıl anlatacaksınız bunu?
0: Evet.
3: Ha, Trump'ın yapmaya çalıştığı yegane şey şu, Vietnam Savaşı'ndaki o Vietnam sendromunu yaşatan şey, Amerika'nın Vietnam'da yaşananları evinin içerisinde görmesiydi. Yani askerlerin yaralanmasından köy yakmalarına, dost ateşiyle ölmüş olan insanlar, kendi taraftar olan köyü girip darmadağın eden Amerikan askerleri, bir sürü şeyle karşı ve savaşı o içeride gördüler ve bir de talihsiz bir laf söyledi Westmoreland, o zamanki Vietnam başkomutanı, Vietnam'daki Amerikan güçlerinin başkomutanı. Savaşı kazandık dedi. Dedi, kısa bir süre sonra TED saldırıları gerçekleşti. Saigon'daki Amerikan büyükelçiliğini Vietcong işgal etti. Ve sokakta bir yanda ölmekte olan insanları görmeye başladı. Hue kenti, Kaysan, hava üssü aklınıza geliyor. Yani 100 binin üzerinde.
0: Darmadağın oldu.
3: Darmadağın ettiler ve Amerikalılar bir anda ne oluyor dedi. Ondan sonra zaten dikkat edin, 68'den sonra olay patlar. Sonra Nixon Vietnamlaştırmak diye adlandırdı.
0: Evet,
3: Amerikan
0: askerleri
3: Vietnam'a yerleştirmeye çalışacaklar askerlerini. Şimdi bu ortamın içerisinde de Başkan Trump evet bir şeyler yapmak istiyor. Tamam. Hani bir de terslik var. Ben savaşları bitiren adamım derken öyle savaşın diyor, içerisinde olma gayreti. Orayı vuracağım, burayı vuracağım. Tamam vuruyorsun sonuç. Hani birbirinize devamlı füze atıyorsunuz. Bir de İran'ın işine gelen bir şey var bence. Savaşın uzaması. Hatırlayın 79'da İran İslam devrimi olduktan sonra aslında İran'ın İslam devrimini gerçekleştiren ana kitlenin gücü konsolide etmesi İran-Irak savaşı sırasında oldu. Yani 83 yılına kadar İran'daki yaşantıya baktığınız zaman çok radikal bir değişimi yaşandığı yaşantı değildi. Yani 83'e kadar benim bildiğim kadarıyla kadınların başörtüsü falan filan yoktu. Ve yeşillerdir, işte solculardır, liberal demokratlardır, şah dönemindeki muhalefetin tamamı Ayatollah Khomeini'nin arkasındaki en örgütlü yapı olduğu için onun peşinden gidip devrimi beraber yaptılar. O konsolidasyon savaş sırasında oldu.
0: Evet.
3: Şimdi burada da hocamın dediği şey, savaş bittikten sonra ortaya çıkacak olan ekonomik durumu izah edebilmek çok güç olacaktır.
0: Evet,
3: doğru.
0: Evet.
3: Ama içeride şu anda İran'a karşı yapılmış olan saldırılar biraz da İran halkının bir kısmının, en azından muallakta olan bir kısmının mevcut rejimle yavaş yavaş şey haline gelmeye başladı.
0: Eklemlenmesi diyorsun, artık çimento.
3: Bir de bu savaşı bitirmek açıkçası füzelerle ya da hava saldırılarıyla falan olmaz. Yani öyle bitirebileceğiniz bir harp değil bu. Kara saldırısı gibi bir şey düşünürseniz bu yani Vietnam falan solda sıfır kalır.
0: Çılgın.
3: Çünkü açıkçası size şunu söyleyeyim. İran'a Amerika'nın girdiği takdirde en büyük yardımı bilinçli ya da bilinçsiz, istekler isteksiz Afganistan'dan gelecek olan ciddi bir kalabalık kitle de üstlenecektir. Ve dikkat edin, ilk saldırıdan önce yani Amerika'nın füze saldırısından hemen önce hatırlarsanız Pakistan'la Afganistan sınırında ciddi bir çatışma başladı.
0: Hatırlıyorum.
3: Ya dikkatler biraz o tarafa doğru çekilmeye başlandı.
0: Evet.
3: Yani bir de ticaretle alakalı iki tane boğazda ciddi sorun var. Bu enerji sisteminin etkileyecek diyoruz ama bir şey gözden kaçırıyoruz biz. Bakın enerji transferi gerçek, yani petrol tankeri olmayan bölge içerisindeki tankerlere de bakarsanız navlunlarında ve savaş sigortalarında korkunç bir artış var. Yani orada ticaret yapmak için olaya girecek olan insanların çok da kolay karşılayamayacakları rakamlara doğru çıkmaya başladı olay.
0: Doğru.
3: Yani siz söylediğiniz hocam, hemen bir şey söyleyeyim. Koskoca bir lav gölünün ortasına ayak basılacak tek ülke olarak biz duruyoruz şu anda. Herkesin ciddi problemi var. Kuzeyimizde yani var, doğumuzda var, doğumuzda var, her yerde.
0: Evet.
3: Bu ortamın içerisinde hani bizim de mümkün olduğu kadar ayakları yere sağlam basan bir dış politikanın içerisindeyiz. Zaten bunun sürekliliğini sağlamamız gerekiyor.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi reklama çok az bir süremiz kaldı kıymetli izleyenlerimiz, ama 4 numaralı LED'imizi rica edeyim. Kalan vakitte de çok kısa onu arz ettikten sonra, reklamdan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, şöyle hemen size arz edeyim kıymetli izleyenlerimize ve konuklarımıza. Şimdi yine konuştuğumuz üzere Başkan Donald Trump'ın her gemiye karşılık bir köprü vurulacak hadisesi. Yani Hürmüz Boğazı'nda bir gemimiz hedef alındığında biz İran'ın altyapısını vurmaya devam edeceğiz. Ve ne diyor aslında X hesabında Donald Trump? Bundan böyle İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz veya silahla ateş açtığı her an Amerika Birleşik Devletleri Tahran başkentinin yanında veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayıp imha edecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim diyor Donald Trump. Niye teşekkür ediyor ilgiye? O da enteresan. Bir ülkenin altyapısını hedef almak ne kadar savaş hukukuna dayanıyor o da bilemiyoruz ama son bir dakikamız var. Aslında bunların hepsinin, Vişne Hocam bir cümle alayım sizden öyle giderim aslında ama evet.
4: Yani tabii bu anlamda İran için savaş, yani savunmaya dayanıyor çünkü İran'ın savaşı, direnmeye, savunmaya ve cezalandırmaya, bunu zorlaştıracağım diyor. Çünkü köprü ve enerji altyapısı özellikle tesisler. Ama bunun karşılığında da İran muhtemelen Körfez'deki bir kritik altyapıyı vuracak. Hmm. Ve Körfez'deki kritik altyapının gitmesi, yani İran zaten kritik altyapısı vurulurken savaşıyor. Ama Körfez'in kritik altyapısının gitmesi çok çok ciddidir. Yani daha Körfez için. Körfez için çok çok çok ciddi bir tehdittir. Dolayısıyla bu el yükseltmede ilk kaybedenin kim olacağı bence belli yani. Eğer bu el yükseltme böyle giderse ilk kaybeden her zaman Körfez olacak. Körfez olduğu zaman da her zaman Körfez dönüp Amerika'ya bir bakacak tabii ki. O yüzden zaten Suudi Arabistan, ABD anlaşması birdenbire çok evet. Uzun zamandan sonra oldu.
0: Evet evet hocam. O zaman karşılık verildiğinde Körfez'in alacağı zarar ve aldıktan sonraki misillemesini çok zayıf, çok kuvvetli olamayacağını yani, söylüyorsunuz.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kritik altyapısını vurarak İran'ı savunma stratejisinden ayırt edemez. Zaten kritik altyapısı zaten. Vurulurken evet. Savunmayı sürdürüyor İran. Yani hani ya -5'te de savaşabilirsiniz, -10'da da savaşabilirsiniz. Doğru. İran için durum o. Evet. Ama Körfez için öyle değil.
0: Vişne Hocam bir virgül koyalım. Reklamdan sonra sizden tekrar devam ederiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir reklam aramız var. Bizlerden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Evet. Kirvem.
4: Kirvem.
3: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
5: Gel çocuğum.
3: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
4: Kirvem.
3: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
6: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
7: Öyle bir dünya yok.
8: Allah. Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle Otobit'te.
11: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
12: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi.

0: binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Evet, çok değerli 24 izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vişne Hocam'da kalmıştık ama hocam müsaadenizle bir LED'imiz daha var. Onu da sizlere arz edeyim. İkisini birlikte toparlayarak yorumlarınızı rica edeceğim. Yönetmenimler, rica edeyim. 5 numaralı LED'imiz Donald Trump'ın kaybettikleri askerlerle alakalı. Şimdi Donald Trump İran'a saldırıların bilançosunu açıkladı kıymetli izleyenlerimiz ve şunu ifade etti. 4 ayda 18 ABD askeri öldü. Ve şöyle tweetine baktığımız zaman Afganistan Savaşı diyor ki 20 yıl sürdü, 2000 ölü. Irak Savaşı 9 yıl sürdü, 4600 ölü. Vietnam Savaşı 19 yıl 5 ay sürdü, 58.220 ölü. Kore Savaşı 3 yıl 1 ay sürdü, 36.574 ölü. Venezuela Savaşı bir gün sürdüğünü söylüyor. Ölü yok diyor, zaten biliyorsunuz bir operasyondu. İran askeri çatışması olarak da 4 ayda 18 ölü diyor. Şimdi Vişne Hocam, genelde Amerika biliyorsunuz bu anlamda çok fazla ölülerini söylemeyi sevmez. Evet. Saklarlar. CENTCOM bu konuda daha dikkatlidir ama şimdi hocam böyle ölü sayılarının böyle konu söylenmesi, detayına kadar ifade edilmesi sizce neyi ifade ediyor? Yani Donald Trump bunu ifade ederek neyi amaçlamış olabilir
1: ölü sayılarını? Muhtemelen 4 ayda o kadar fazla askerimiz ölmedi demek istiyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa girerken yansıttığı şey farklıydı tabii ama savaşın ilk günü ben hatırlıyorum Donald Trump'ın açıklamasını, Amerika Birleşik Devletleri askerde kaybedecek dedi. Yani çünkü askerin kaybedilmeyeceği bir Venezuela türevi bir operatif kabiliyet falan beklemediklerini oradan anlıyoruz. Sonra yansıttıkları farklıydı. Hani bir başarılı oldu dediler, bir başarısız oldu. Ya başarısız olduk hiçbir zaman demediler de bir sahada başarısız oldular falan. Sonra savaş uzadı. CENTCOM'un tahminlerine göre bu savaş zaten Eylül'e kadar uzayacaktır. Başlangıçta ya ilk gün, savaşın birinci günü, ikinci günü, bir ilk haftasında söyledikleri. Daha Eylül'e gelmedik. Daha Temmuz'un ortasındayız.
0: Daha 2 ay var.
1: Ama bu savaş daha uzayacakmış gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa girerken ya açıkladıkları neydi bilmiyorum ama ya açıkladıklarını biliyoruz ama onun ötesinde kafalarındaki İran'ın kabiliyetlerinin sınırlanması meselesiydi. Bunun Amerika Birleşik Devletleri için neden önem arz ettiğini sorabiliriz. İran'ın kabiliyetlerini görüyoruz. Dolayısıyla bu kabiliyetler böyle küçük kabiliyetler değil bu arada. Yani ben baktığım yerden Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği nükleer mevzuyu falan da bir kenara koysam dahi füze kabiliyetleri, işte drone savaşı yapabilme, asimetrik savaş yapabilme kabiliyetleri açısından İran'ın son derece ciddi ve güçlü bir savunma yapabildiğini görüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bu sadece bir organizasyon, bir ideolojik başarı, rejimin kendisi gayet kuvvetliymiş yani. Çünkü onu görüyoruz, sahada devrilmediler. Bunun ötesinde ama askeri kabiliyetler de varmış. Bu savaşa İran hazırlanmış.
0: Çin'in beslediğini düşünüyor musunuz hocam?
1: Düşünüyorum.
0: Değil mi?
1: Sadece Çin'in değil yani Rusya'da.
0: Rusya'da destekliyor.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa girerken tehlikeye attığı bir şey vardı. Bunu hiçbir zaman çok ortaya dökmediler. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetimi MAGA ideolojisiyle geldiğinde şöyle dedi. Deterrence by strength, yani güç aracılığıyla caydırıcılık. Bu güç aracılığıyla caydırıcılık aslında bizim

0: caydırıcılık literatüründe inkar aracılığıyla caydırıcılığa eş. Yani şöyle, cezalandırma aracılığıyla caydırıcılık çok basit. Siz cezalandırırsınız bir aktörü, bir bedel yüklersiniz ve bunun üzerinden dersiniz ki işte yaptığının bedeli ya da işte yapmamanın bedeli bu.
1: Budur dersiniz. Bunu
0: inkar aracılığıyla caydırıcılık bunun ötesinde bir şey. Siz bu örneği gösterirsiniz, dersiniz ki benim cezalandırma kabiliyetim var, sakın ha cüret etme.
1: Etme.
0: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bazı örnekler, kendi stratejisi açısından başarılı örnekler ortaya koyarak, işte Venezuela, İran'ın başarılı olacağını düşünüyordu muhtemelen İran. Ve İran'la beraber Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da uzaktan dengeleyici olmaya geri dönüyor. Aslında biz hep diyoruz ki Orta Doğu'dan çekiliyor falan. Uzağa giderek dengeleyici olmak. Çünkü bizzat girdi zaten dengeleyici şu anda Amerika Birleşik Devletleri. Savaşıyor. Yani savaşarak bir aktörün kapasitesini kısıtlıyor. Bu bir aktöre karşı dengeleme yapmaktır. Yani bunu da gösterip ondan sonra bunun üzerinden dünyaya bir mesaj verecekti. Venezuela üzerinden kaç adrese mesaj verdiler? Yani. İran üzerinden de kaç adrese mesaj verebilirlerdi? Daha olmadı ama.
1: Daha o noktaya gelmediğini düşünüyorsunuz.
0: Daha o noktaya gelmedi değil. Başarılı olmadı İran konusunda.
1: Ha, yapamadı.
0: Yapamadı. Biraz. Şimdi yapamadığınız anda siz sadece o operasyonda hedeflediğiniz stratejileri işte Orta Doğu'daki kurmak istediğiniz dengeyi falan riske atmıyorsunuz. Aynı zamanda siz inkar aracılığıyla caydırıcılığınızı da riske atıyorsunuz. Çünkü beceremediğinizi görüyorlar. Hürmüz'ü açmayı Amerika Birleşik Devletleri beceremedi. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir nükleer silahlı güç. Hatta şu anda teknolojik olarak, yani teknik kapasiteler açısından dünyanın bir numaralı nükleer gücünden bahsediyoruz. Başlık sayısından, gönderim mekanizması sayısından bahsetmiyorum. O konuda Rusya'nın bazı üstünlükleri falan var. Hı. Ama teknik olarak, teknolojik üstünlük açısından Amerika Birleşik Devletleri bir numaralı nükleer silahlı güç. En büyük konvansiyonel güç.
1: Konvansiyonel güç.
0: Ve İran'a, yani küçük orta büyüklükteki bir devlete saldırıyor. Nükleer eşikte evet. Bir konvansiyonel devlet evet. Ama orta büyüklükteki bir güce saldırıyor.
1: Tabii ki, evet.
0: Bir bölgesel güce saldırıyor diyelim hadi. Ve böyle bir nükleer ve konvansiyonel güç bu savaşta Hürmüz'ü açamıyor.
1: Şimdi açamadı.
0: Bu çok ciddi bir şey. Bu riski Amerika Birleşik Devletleri aldı. Başaracağını düşünerek aldı. Hala başarabilir tabii. Yani savaş devam ediyor. Savaşın nereye doğru...
1: Ya, benim aldım dedi Trump. Ben kontrol ediyorum dedi.
0: Ama kendi Hürmüz'ü kontrol edemediğini biliyoruz. Yani evet. O her gün aşırı açıklama yapıyor tabii.
1: Psikolojik
0: ki.
1: Algı yaratıyor çalışıyor.
0: Nükleer programla da ilgili güya 12 gün savaşında başarılı olmuşlardı. Hala tesis vurmaktan bahsettiğine göre demek ki tam olarak arzu ettikleri da noktada olmamış. Değiller. Yani başarılı olduğunu açıklaması başarılı olduğu anlamına gelmiyor.
1: Gelmez.
0: Ve bu çok ciddi bir şey aslında Amerika Birleşik Devletleri için. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşamadı. Çünkü ikisinin de kazançlı olduğu bir anlaşmaya varamadılar. Şu anda ikisinin de çeşitli kayıplar altında olabileceği bir savaşa doğru yöneliyorlar. Bu da tehlikeli ama. Yani Amerika'nın da bazı kayıpları kabul etmesi kolay değil. Çünkü sadece mesele İran değil. Onun kendi dünyadaki stratejisiyle de ilgili bir durum söz konusu. Bu açıdan bu savaşın nereye doğru evrileceğini göreceğiz. Yani daha çok Amerikan askeri ölebilir. 18 ne ki yani birinde 58 bin ölmüş, birinde ölmüş.
1: Onu da şey yapmaya çalışıyor
0: alta,
1: yani.
0: Alttan evet, alta tabii söylenen bu. Daha çok Amerikan askeri de muhtemelen ölecek. 58 bine ulaşması çok uzun zaman ama.
1: Biraz, evet.
0: Yani çünkü İran'ın da Ürdün'deki operasyonu, vuruşu İran'ın belirli şekillerde Amerikan şeylerine, Amerikan varlıklarına, bunların içinde asker var. Ayrıca şu da var, daha savaş bir terörize savaş boyutuna gelmedi. Dünyada terör saldırıları da olabilir, terörize de olabilir biliyorsunuz. Savaşın o tür aşamaları da ileride gerçekleşebilir. O noktalarda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının ödeyebileceği bedeller de olabilir. Yani zaten İranlılar ödüyor bedeli, yani onu biliyoruz. Bu savaş da zor bir savaş yani. Kolay bir savaş değil. Evet. Zor olmaya da devam edecek bir görünüyor.
1: Bir süre daha
0: devam edecek görünüyor.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, İran'dan konuşacak çok konu var tabii ama bir önemli konumuz daha var. Ona müsaadenizle geçmek istiyorum. Ve Dışişleri Bakanlığımızdan Yunanistan'a önemli bir tepki yazısı da var. Onu ilk önce rica edeyim. 6 numaralı görselimizi rica edeyim.

0: Evet.
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi askeri literatürde bir laf vardır. Piyadenin ayak bastığı yer, yani basmadığı yer fethedilmiş sayılmaz diye. Şimdi Afganistan, Irak, Vietnam, Kore savaşları uzun süren kara muharebelerin içerisinde gerçekleşmiş olan savaşlardır.
1: Evet.
0: Venezuela savaşına baktığınız zaman Delta gücünün gerçekleştirmiş olduğu ve özellikle Kolombiya'da konuşlanmış olan Mossad tarafından verilmiş sağlam istihbaratlar sonucunda gidilip operasyonun gerçekleştirilip tamamlanma söz konusu. Mesela burada Panama'dan niye bahsetmemiş? Onu bilemiyorum evet. Çünkü Panama gerçekten eline yüzüne gözüne bulaştırdığı bir şey oldu. Sonuca ulaştılar ama
2: söylemek istemedi belki
0: çok hocam. Tabii onu söylemek istemez. Şimdi İran askeri çatışmasında 4 ay 18 ölü diyorsunuz ama bu 18 ölünün nasıl öldüğü önemli. Yani hangi unsurlarla olduğu. Eğer İran'a bir kara muharebesiyle girilip de aynı Irak'taki Afganistan'daki gibi bir şeyle mücadele edeceklerse bakın o savaşın toplamı Afganistan, Irak, Vietnam, Kore'nin mevcut coğrafyası, insan yapısı, destek alımı, lojistiğinin hepsinin bir arada olduğu enteresan bir şey olur ve ölü sayısı böyle övünülecek bir sayıda kalmaz.
3: Çok kadar
0: kalır. Yani çok, çok ciddi anlamda çok bir rakam olur. Bir de İran'da şuna dikkat edilmesi gerekiyor. İran devrimle kurulmuş olan bir devlet mekanizmasına sahip şu anda. Devrimle kurulmuş olan yapıların içerisinde böyle bir işgal hareketine girdiğinizde toplumun içerisindeki ne kadar büyük kutuplaşma olursa olsun konsolide olduğunu, evet, tek yumruk haline geldiğini görürsünüz. Dolayısıyla bir kara mücadelesine girmek Amerika'nın ipini çeker. Hani hocam dedi ya içinde bulunduğu şeyde bazı şeyleri başaramadı, evet, o şeyi ortaya koyamadı. İyice rezil rüsva olma ihtimalinin yüksek olduğu bir şey bu. O yüzden de hani son aşamaya kadar bunun sürekli havada füzelerle ya da uçaklarla yapılan bir mücadele olduğunu görmeye devam edeceğiz.
2: Hocam,
0: İşi uzatan da o zaten.
2: Çok doğru. Ben de hep çok İran bir kale devleti, bir medeniyet rezervi olan bir devlet. 3000 yıllık tarihi olan ve 2500 yıllık Türk tarihiyle geçen bir medeniyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla İran ne Afganistan'a benzer, ne Irak'a benzer, ne Suriye'ye benzer. Dolayısıyla ben de aynı fikirdeyim ki işte Normandiya çıkarmasında değil mi hocam 120 bin askerle ayak bastılar ki bitmiş bir Almanya'dı neredeyse. Siz buraya kaç askerle ki iki katı 1200 kilometrelik huduttan bahsediyor. Evet. Normandiya 600 kilometre değil mi hocam o sahil? Küçük yani yarısı kadar bunun. Yani o hesabı bence Trump yapmıştır diye düşünüyorum Başar hocam. Çok ya
0: inşallah yapmıştır da bir çılgınlığa girmez.
2: Kesinlikle.
0: Yani. Kusura bakmayayım öyle.
2: Yok estağfurullah hocam çok değerli, çok kıymetli. Keşke zamanımız olsa da böyle çok çok daha derinlemesine gidebilsek ama konularımız da var. Onları yetiştirmek lazım. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, yönetmenim ben evet arkaya da verdik sağ olsun. Dışişlerinden Yunanistan'a tepki. Ne oldu? Yine Yunanistan'da karşı karşıya geldiğimiz bir süreç. Türk okulların kapatılması, Lozan ihlali. Şimdi bu çok değerli. Bunu da soracağız. Enis Hocam bu konuda sizin fikirleriniz önemli. Sizden fikir alacağım. Taceddin Hocam'dan alacağım. Çünkü çok değerli. Çünkü bu Lozan meselesi birçok konuda aslında ihlal ediliyor. İhlal edilmiyor. Hala sürülüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz Sayın Öncü Keçeli. Ya atmış olduğu şu X hesabındaki tweetinde Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatması hakkında şunu söylüyor. Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür. İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda 1. sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılması da Batı Trakya Türk azınlığının eğitim haklarının aşındırılması yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneğidir. Bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Anlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir. Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan'ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülüklerini doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye, Batı Trakya Türk azınlığının hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir diyor Sayın Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanlığımızın sözcüsü. Enis Hocam, siz bu konulara çok hakimsiniz. O bölgeyi de çok iyi biliyorsunuz. Türk-Yunan ilişkileri de sizin ihtisas alanlarınızdan biri. Hocam, öncelikle Lozan meselesinde Batı Trakya'nın durumu nasıl belirlenmişti? Ve bugün Sayın Öncü Keçeli'nin bu ihlallerden bahsetmesinin sebebi nedir? Ve daha ne gibi ihlaller yapılmaya devam ediliyor Batı Trakya'da Lozan'a bağlı
4: olarak? Evet, sadece Batı Trakya konusunda değil, tabii Lozan şu sıradaki Yunanistan'ın ülkemize karşı tasarruflarında iki ülkenin müşterek çeşit

0: coğrafyalarında Lozan'ın birçok yerini ihlal eder haldeler. Ama bu meselede Batı Trakya Türkleri ile ilgili kısımlı veya o zamanki tabiriyle antlaşmada Müslüman azınlıklar diye geçen yerde 37. ile 45. madde bunları tasvir eder. Okullar da bunun içindedir. Uzun uzun anlattıktan sonra 37 ile 44 arasında detayları, 45. maddede de bu uygulamanın her iki ülkedeki azınlıklar, yani İstanbul'daki Rum azınlık ve Batı Trakya'daki Müslüman azınlık için geçerli olduğunu söylerler. Burada bir nüans, Yunanlılar her zaman Müslüman azınlık der. Hmm. Batı evet. Trakya Türk'ü demez hiçbir demez. Zaman. Bir derneğin başına Türk ismini koyamazsınız, mahkemelik olursunuz. Evet. Bir tabelaya bir yerde bir isim yazamazsınız. Ama Sayın Mitsotakis Ankara'ya geldiğinde basın toplantısında da yine bu konuya bahsederken ben direkt, çünkü Yunancasını dinledim Yunan kanalından, Müslüman, Batı Trakya'daki Müslümanlar ama eline Sapa Konstantinopoli dedi. Yani İstanbul Rum Yunanlıları dedi. Hristiyanlar demedi şeyinde, konuşmasında. Bu mutattır zaten Mitsotakis değil, hepsi her şey. Şimdi Batı Trakya'da başlangıçta son söyleyeceğimizi söyleyelim. Yunanlıların söylediği 1980'lerden beri bu konuda şu: Türkler için ya asimile olun ya gidin. 40 yıldır sadece okullar değil, her türlü alanda. Örneğin işte kişinin çiftçi, tarım ehliyeti var ama işte uygulamasında problemler çıkıyor. Belediyede problemler çıkıyor. 4 tane müftü dolaşıyor. 2 şehirde, 2'şer İskiçe ve şeyde Gümrücine'de. Biri cemaatin seçtiği müftü, diğeri vilayetin atadığı müftü. Yunanlılara göre geçerli olan müftü. Bu yıllardır bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla aslında ilginç bir şekilde bu baskılar 80'lerden sonra hızlandı. 2 gün sonra ölüm yıl dönümü, rahmetli Doktor Sadık Ahmet'i burada saygıyla analım. Evet. Kahramanca bu konuda o direnişin baş aktörlerinden biriydi yıllarca, vefatına kadar. Hatta vefat değil, o bir cinayet zaten.
1: Evet.
0: İlginç bir şekilde ters orantılı olarak da aynı dönemde 1 Ocak 1981 sabahından itibaren Yunanistan Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi oldu. Ve bu uzun yıllar içinde, yani 40 küsür sene içinde yerel mahkemelerden netice alamayan Batı Trakya Türkleri Avrupa nezdinde Strasbourg'da, işte Lahey'de bir takım hukuki lehlerine neticeler almalarına rağmen Yunan yerel makamları ya da Yunan idaresi bunlara bile itibar etmedi. Yani uygulamadı. Dolayısıyla okulların meselesi de işte tabii genç nüfus, bu Romanya'da da geçerli, benim yakın takip ettiğim bir ülke örneğin. Gençler batıya gidiyor. Yani gençler, işte Avrupa Birliği, çalışma imkanları var veya okuma imkanları var. Bir dönem Türk gençleri, yani 1990'larda geçerli olan tablo buydu. Okullardaki, yani iki lise var biliyorsunuz, vardı uzun yıllardır. Biri rahmetli Celal Bayar'ın açtığı 1952'de Gümrücine'deki okul, diğeri İskece'deki lise. Bu liselere belli sayıda Türk öğrenci ancak girebiliyordu. Giremeyenler, kontenjan dışı kalanlar Yunan liselerine gidiyordu. Yunan liselerine gidince Yunancası yeterli değil. Orada zorlanıyor çocuk.
1: Zorlanıyor mecbur. Tabii.
0: Dolayısıyla şimdi yeni kuşaklarda bu belki dil meselesi toparlandı ama bu arada böyle boşluk yaşayanlarda işte Batı'da bir yabancı dili iyi varsa Batı üniversitelerine gitmeye başladı. Oraya gitmişken ondan sonra yaşamının düzenini orada kırdı. Birçok ülkeden olduğu gibi, yani Romanya'dan da gençler gidiyor Batı'ya, Bulgaristan'dan da gidiyor 2007'den beri. Ama bu Yunanistan'da daha önce başladı. Dolayısıyla Batı Trakya nüfusu ciddi şekilde eriyor, Türk nüfusu. Yani yaşlı kesim var.
1: Eriyor hocam maalesef.
0: Gençler daha çok Batı'da ve o sebepten bu bahsedilen okullarda yıllar içinde, yani bu sayı 300'lerin üstündeydi. Şimdi 79'lara falan indi. Son 30-35 senede okul sayısı, iyi bu tabi lise değil, daha aşağıki müfredat. Öğrenci olmayınca da işte bunu bahane, gerekçe göstererek Yunan makamları bu okulları kapatıyorlar. Evet. Dolayısıyla Batı Trakya konusunda çok tabi hassas bir konu. Soydaşlarımızın geleceği, oradaki bir zamanlar 120-130 bindi sayı. Şimdi zannediyorum o sayının çok altında bir nüfus var, soydaş

0: topluluğu var. Bu gençlerin ayrılmış olmasından dolayı. Ama Yunan makamları işte burada bu okul örneğiyle efendim adalarda askersizleştirmeye karşı davranışla işte 6 mil 12 mil meselesi birçok konuda Türk-Yunan ilişkilerinde Lozan o kadar geniş bir antlaşma ki yani onun içinde o kadar Türk-Yunan konusu var ki başka konular da var tabii ama birçok uyumsuzluk Lozan'ın ihlali olarak tezahür ediyor tabii karşımıza çıkıyor. Burada da işte dediğim gibi 37 ile 45. madde arasıdır o mesele yani müfredat meselesi ve azınlıkların hakları konuları. Bunu Yunan makamları hiç yokmuş gibi bildiklerini okuyorlar ve ihlal ediyorlar. Ama diğer Türk-Yunan konularına gireceğiz mi bilmiyorum ama...
1: Evet evet şimdi zaten bir iki ledimiz daha var hocam. Onları da konuşacağız. Miçotakis'in ve Dendias'ın yine provokasyon içeren maalesef Kıbrıs meselemizle alakalı... demeçleri var, söylemleri var hocam. Tamamlayabilirsiniz hocam. Onlara
0: yani geçeriz. Diğer konularda da şunu genel olarak söyleyebilirim. Şu sırada bir böyle silahlanmanın verdiği özgüvenle Türkiye'ye karşı bir nereden ne fırsat bulabilirlerse, hangi Türk-Yunan uyuşmazlığı konusu üstünden yürüyebilirlerse bir hasmane bir davranış, provokasyon ve hatta bazen tehdide varan ifadelere girmiş bir evet. Yunanistan var karşımızda. Şu geçerlidir. 1997 yılındaki bir savunma bakanlarından gelir o ekol zannediyorum. Çağcıopoulos ekolü. Şu görüş vardır Yunanistan'da. Türkiye zaman içinde çok güçlenebilir ki bu doğru. Yani bizim 2032'lerde bütün bu işte savunma füzelerimiz, efendim Tayfunlar vesaire, Kaan işlevlik kazandıktan yani envantere aidiyetli külliyatlı şekilde girmeye başladıktan sonra Yunanistan'ın üretmeyen bir ülke olduğu için savunma silahları yani silahlanma dengesinde bizi yakalama şansı yok. Dolayısıyla şu teori geçerli ve bunun kazaya evrilme riski şu önümüzdeki aylarda bence daha yüksek. Şunu der o teori, Türkiye zaman içinde çok güçlenebilir, ilk vuran biz olmalıyız bir şekilde. Bu şöyle bir hava var bence bir çatışma başlangıcı arzusu, niyeti veya planlaması Yunan bürokrasisinde, diplomasisinde, siyasetinde hatta iki kuşaktır beyinlerini yıkadıkları Andreas Papandreou 1981 Ekim iktidarından beri medya yoluyla halkın üstündeki yani çünkü 19. asırda siyasi tarih kitapları ne der? Bir ülke bir komşusuna savaş açmak istiyorsa veya bir ülkeyle savaşacaksa üç iş yapar. Bir, yapacağı işin meşru zeminini hazırlar. Değil mi? O da tabii işte ki. Medya yoluyla meşru bunu iki kuşaktır yapıyorlar. Tabii, tabii. İki, silahlanır. Üç, uluslararası konjonktürü takip eder. Burada da işte o konjonktürü bir yakalıyorlardı Biden döneminde. Sonra Trump geldi biraz... şeyin dengenin şeyi bizim tarafa döndü gibi ama işte Fransa faktörü, Avrupa Birliği vesaire, İsrail şimdi böyle bir şey içindeler, atmosfer içindeler. Buna karşı caydırıcılığımızla ve hocamın demin söylediği gibi dış politikada çok hassas ve temkinli devamlılıkla bu ihtimali de, bu riski de Türkiye Cumhuriyeti ortadan kaldıracak beka ve kudrettedir tabii evet. ki ama bir çılgınlık yapacak kapasite ve arayış şu sırada var ve bu Ege'de ayrı Kıbrıs'ta olmayacak. Bir yerde bir ateş çıkarsa hem Ege hem Kıbrıs olacak. Onu da açıkça görmek ateş. Lazım.
1: Yani... Aslında şimdi hocam Miçotakis'in açıklamalarını rica edeyim ben yönetmenimden. Daha sonra Dendias'ı da alacağım. Onu da rica edeceğim. Şöyle hemen izleyenlerimize ve size arz etmek isterim. Evet şimdi Miçotakis Yunanistan Başbakanı hepimizin bildiği üzere ne diyor? Hedef işgal ordusundan ve modası geçmiş garanti sistemlerinden arındırılmış, yeniden birleşmiş Kıbrıs. Bu yüzden zorlu mücadelemize devam ediyoruz. Unutmayacağız, uyanık kalacağız. Şimdi burada zorlu demişken Fatih Rüşü zorlu da rahmetli buradan saygıyla analım. Kendisi bu mücadeleyi en başta başlatan ve benim iddiam tabii 27 Mayıs'ın sebeplerinden biridir Kıbrıs meselesi diye düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem tabii ki ama şimdi garanti diyor 58-59 Londra-Zürih anlaşmaları zorlunun Averhof'la beraber ki hocam bunda ilgili anınızı aktarabilirsiniz. Çok önemli bir anı olduğunu düşünüyorum. Ve diyor ki Kıbrıs'ta birleştireceğiz. Garanti anlaşmaları olmayacak diyor Taceddin hocam. Ondan sonra yani Enos istiyor aslında. İşin özeti bu. Biz 1940'larda biz Makarios'ta bu işi başlattık. Efendim buraya bir Helen Adası yapacağız. İşte Megalida, Büyük Helen İmparatorluğunu kuracağız. İstanbul alacağız, Pontus Rum'u alacağız, Trabzon alacağız gibi gibi gibi böyle çok maksimal provokatif cümleler. Ama şimdi Kıbrıs meselesinde hocam, Kıbrıs Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nde şöyle bir önerisi olmuştu. Güzel yurtla Maraş'ı verin, biz de ambargoları kaldıralım. Bununla ilgili bir cevap var aslında verilmiş biliyorsunuz. Hani bu verilmez öyle her şey. Verilmemeli. Kolay değil
2: yani. Meze için verelim diye teklif eden yazarımız olmuştu Can.
1: Bizde de mi hocam?
2: Yok, Yunan mezesi o kadar güzel ki Kıbrıs'ı verirsiniz demişti yazarımızın biri, meşhur yazarımız.
1: Yani onlara verecek cevabımız var.
2: Yılmaz Özdil yazdı ya, bir yazısında yazdı. Öyle güzel mezeleri var ki Kıbrıs'ı verirsiniz uğruna dedi.
1: Hocam şimdi buradan bir şey söyleyeyim.
2: Nerimanov'un lafıyla mukabele edilmişti.
1: Evet, evet hocam maalesef. Kanla alınan kanla verilir. Bunun aslında cevabı bu. Taceddin hocam ne diyorsunuz? Miçotakis neden bunu söylüyor? Neden garanti anlaşmaları iptal edilsin? Burası bir Helen adası olsun diyor. Neye güvenerek söylüyor? Kıbrıs üzerindeki hesaplar neyin üzerinde şu tarih itibariyle?
2: İki vecihi var olduğunu düşünüyorum. Birincisi aktüel, birincisi müstakbel. Aktüel tarafını şöyle anlatalım. Şimdi toplumlar, hani hocam çok kıymetli bir şey buyurdular. Yunanistan üretmeyen bir ülke ama aynı zamanda üremeyen de bir ülke. Burada bir hakikat. Bu ancak bir avantajı da beraberinde getiriyor. Mevcut şeyi bir şekilde evet, kurup bir zihne takallüs ettirdiğiniz anda revize etmenize gerek kalmıyor. Milletler kendi tanımlarını ne üzerinden yapıyor diye dönüp baktığımızda Yunanistan sorunlu milletlerden biri. Yani çok uzun olmayan bir süre öncesine kadar kendilerine Romalı denilen, Hellas oldukları, Helen oldukları söylenmeyen bir topluluk. Yani Ioannis Grigoriadis'in o meşhur ifadesiyle çok fazla göçlerle oluşmuş bir patchwork toplumdan bahsediyorsunuz Yunanistan'da. Çok seküler adamlar bunların milliyetçileri. Yüzyıl başında kurucusu oldukları zaman ama bir ideal peşinde, bir ideal uğruna topladığınızda ortodoksi kartına mecbur kalıyorlar. Yani Kürtler var, Araplar var, Valahlar var, içlerinde Bulgarlar var. Grek olduğu iddia edilenler var, Anadolu'dan gelenler var, Karamanliler var, var oğlu var.
3: Kıptiler var.
2: Kıptiler var, eyvallah buyurduğunuz üzere hocam. O da ne bereketli bir milletmişiz. Kendi İzmir'de İskenderiyeliler, Yunanistan'da İskenderiyeliler, acayip bir şey var. Şimdi Ioannis Grigoriadis'in bu patchwork vurgusunu ben çok önemsiyorum. Bu bizim çok az dikkat ettiğimiz bir şeydir. Bakın biz tarih anlatımıza Türk müsünüz değil misiniz bilmiyorum. Siz de benim Türk olup olmadığımı bilmiyorsunuz. Tespit etmemiz çok zor ama biz hikayemize Metehan dedemizle başlarız. Eyvallah. Metehan dedemiz bir bayrak kaldırdı. İşte Göktürklerimiz var, bunlarımız var, Uygurlarımız var, geliyoruz. Akkoyunlular, Karakoyunlular, Karahanlılar hikayemizi anlatıyoruz. Dolayısıyla etnisite üzerinden bir tarih anlatımız var. Türksünüz, Türk'üm, kabulümüz bu. Ispatı işine gelirse ben Türk'üm diyorum. Sen kabul etmezsen etme benim Türklüğümü diyorum, geçiyorum. Yunan tarifi ise etnisite üzerinden yürüyemeyecek kadar müşevveş bir tarif. O yüzden toprak üzerinden yürü. Yani adamın bayrağı Bavyera bayrağı ya. Ne izah edeyim uzun uzun? Adamın bayrağı Grek bayrağı değil ki. Bavyera bayrağı. Otto ile birlikte gelen bayrak. Hanedan Germen bir hanedan. Kralı düne kadar. İçindeki halkın Grek'i olmadığını herkes biliyor. Konuştukları dilinde Aristoteles'in konuştuğu dille alakası yok. Koine'nin bozulmuş bir versiyonu, bunu da biliyorsun.
1: Orijinal de değil.
2: Yani evet, yani Aristoteles gelse muhtemelen şu an alışveriş yapar biraz gözünü başını yarı yarı ama
1: derdini anlatır.
2: Öyle bir asaletle, necabetle anlatılabilecek, anlattıkları hikayeye tetabuk eder bir kültürel şey yok. Ama buna rağmen toprak üzerinden anlattıkları bir millet tanımı var. Bununla birlikte o toprağa atfettikleri bir anlam var. Bu günümüz aktüel çıkarım bu bakımdan şöyle önemlidir. Bu toprak işgal altında. Askeri üsleri, Amerikan askerleri, otoyolları, limanları, tren yolları, havaalanları Avrupa ülkelerine ipotek edilmiş vaziyette. Sizin kutsadığınız şey size ait değil. Neyin üzerinden var olacaksınız? Öteki üzerinden var olacaksınız. Bizden daha konforlusu yok. Saldırsın dur.

0: sabah kadar. Saldırıyordu zaten. Çok da umurunda da değil yani. Neticede bir şey çıkmayacağını şu an itibarlarının aslında zannederim hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan ben öteki üzerinden var olmaya çalışan bir Yunanistan'ın en azından kendisine bunun üzerinden var eden ve füzyokrat vurgularını bu yüzden toprak üzerinden sürekli sürdüren bir Yunan'ın olduğunu görüyorum. Sıkıntı yok. Olabilir. Yani bu adamın da buna iç politikada ihtiyacı vardır. Bağırsın dursun deriz. Çok da umurumuzda olmaz. Fakat bununla birlikte yine hocamın demin buyurdukları şey üzerinden o üç şey bir araya gelmesi gereken üç şey buyururken hocam üçüncü şey uluslararası denklem. Bizim çok acı bir tecrübemiz var 1827'de. Yeah. Navarin.
1: Evet, Navarin.
0: Biz Navarin'de Yunan'a mağlup olmadık ki. Biz Navarin'de bir konsorsiyuma mağlup olduk. Yoksa bizim Mısır donanmamız gelmişti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa donanmayı yollamış. Biz hallediyorduk işi. Şimdi aktüel olan var, istikbale müteveccih olan var derken müstakbel olanın da şu olduğunu zannediyorum en azından. İran sonrası sıra Türkiye'de midir tartışmalarının olduğu bir dönemde Kıbrıs'tan özel olarak bahsetmenin Türkiye'nin güney güvenliğini birinci dereceden alakadar eden bir yere atıfta bulunmanın ve toprak üzerinden atıfta bulunmanın evet Yunan kimliğine matuf bir tarafı vardır. O Yunanlarla da hiçbir alakaları yoktur. Muhtemelen Miçotakis'in dedesi de yakıp diye Fenikeli ya bilmem ne bela bir adamdır yani bir yerlerden gelmiş bir adamdır. Burada sürekli çizilen karizmasını Ankara'da komik komik yürüyerek yani o yani. Çok komik bir görüntüydü o.
1: Yeniçerileri gördü.
0: Ya ne bileyim ben yani biz genelde
1: marşını duydu diye.
0: Macron'un böyle acayipliklerine alışmıştık Avrupa siyasetinde. Bu aralar böyle bir şey çıktı. Çok beceremedi de yani. Hani meşrebinde yok deneme. Ama buradaki temel vurgu asıl şu. Ciddiye alınması gereken. Şimdiye kadarkini ciddiye almadık. İhtiyacın varsa yap estağfurullah komşumsun yani. Hani hanımları düzeltmek için bana bağırman gerekiyorsa bağır ne olacak idare ederim komşu dersin.
1: Doğru.
0: Ama bunun ötesinde bir risk var. Eğer bu İsrail denklemi içinde bundan sonra Amerika ile İsrail ile çatışacak olan bir Türkiye tasarısı varsa zihninde ve bunun da bir tarafında yer almak istiyorsa Yunanistan ki istediği ne tahmin
1: hocam,
0: ederiz?
1: Hocam şu anda da görüntüleri ekrandan izliyoruz izleyenlerimiz.
0: Ha, öyle mi?
1: Miçotakis'in yürüyüşünün değiştiği görüntü.
0: Ya beceremedi de yani.
1: Evet. Olmadı. Zaten hocam Zeybek'e de sahip çıktılar biliyorsunuz. Zeybekiko diye.
0: Ya Zeybek'e sahip çıksın. Zeybek'in bir anlamı var. Geçen hafta Yağlı Güreş, Pehlivan Akis bilmem ne yaptılar. Onu gördünüz mü?
1: O da mı var?
0: Gördünüz mü hocam? Pehlivan Akis falan diye bir tiş festival
1: sonradan
0: yaptılar.
1: Sonradan Akis ektiğince sonunda bu şey mi oluyor hocam? Hemen Yunan mı oluyor yani?
0: Ya oluyor. Neyse yapsınlar. Çok kötü yürüyor bu arada. Hiç yani hiç estetik de evet, değil. Yakışıklı da bir adam aslında. Hiç kendini böyle kepaze etmesinin alemi yoktu.
1: Yani...
0: Denidas de bak Denidas normal insan taklidi yapıyor arkada. Neyse bunlar işin latife evet, tarafları evet, ama evet. İşin istikbale müteveccih tarafları tekrar ediyorum ben. Bu Navarin tecrübesi bize çok evet. Şey söylüyor.
1: Evet.
0: Biz Navarin tecrübesinden 20 sene evvel tam 20 sene evvel İngiliz gemilerini Sarayburnu açıklarında hı-hı. Gördük. Kınalıada açıklarına demirleyen İngiliz gemileri toplarını Topkapı Sarayı'na Sultan 3. Selim'in yatak odasına çevirmişlerdi. Orada patlatmadılar, Navarin'de patlattılar. Şu anda Türkiye evet yani konjonktürel olarak Amerika ile ilişkileri iyi sürdürüyor. Türk milli takımımız gayet güzel ağırlanıyor bir yere gittiğinde. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu çok dönemsel bir ferahlama. Yani evet. Amerika'nın Türkiye'ye karşı vefa borcu yok. Amerika'nın Türkiye'ye karşı bir içsel bağlılığı
1: öyle
0: yok.
1: Bir duygusu da yok hocam.
0: Hiçbir şey yok.
1: Yani duygulu bir devlet
0: yok
1: değil
0: ama yani.
1: Yani
0: vefa... İsrail söz konusu olduğunda böyle ya bir şey var. Bir o şey. Üretebildikleri bir şey.
1: O başka bir şey. Evet.
0: Burada öz tanımını toprak üzerinden yapan Yunanistan'ın bu şeyine bir de demin tekrar edeyim aynı şeyi iki kere söylemek hoş değil bağışlasın izleyenler ama sürekli bizim topraklarımızda geçen hikayelerin filmlerini izliyoruz biz bir süredir ve orada biz aktör değiliz biz yokuz. Biz orada yokuz. Yani burada Yunanistan'ın temel talebinin istikbale müteveccih olarak yarın bir gün böyle bir çatışma çıkacaksa Doğu Akdeniz merkezli ben de buradaki doğal yerimi alırım olacağını direkt harbe girmesine bile gerek yok. Dedi ağaçta var Amerika zaten.
1: Hemen burnumuz

0: 2009'de hocam.
1: Evet, onlar üzerinden bir şekilde girebileceğine yönelik bir takım imalarda bulunur. Evet. Bu da çok Türkiye açısından anlık olarak ciddiye alınacak bir şey değildir ama risk potansiyeli barındıran bir motivasyondur. Bunu da hesaba katmamız lazım. Ez cümle şunu söyleyelim. Evet. Türkiye kendi ulus devletleşme sürecinde millet olmayı çok zor becermiş, hala beceremeyen tarafları olan bir millettir. Hala beceremediğimiz taraflar var. Biz de çok göçlerle oluştuk. Görgümüz, şuyumuz, buyumuz, farklılıklarımız var. Bu sebeple iç gerilimimiz çok. Muhacir Karadenizli isemez, Karadenizli Orta Doğu, İç Anadolu isemez, hikayelerimiz çıkar arada sırada. Buna rağmen Türk toplumunun bir birliktelik hissi vardır.
0: Evet.
1: Bu Yunan toplumunda bu tarz taziklerle sağlanan bir şey genel olarak. Yunan toplumunun böyle bir iç bağlılığı çok antik hikayelerle sağlanması gereken bir şey. Bunu başaramıyorlar. Ortodoksi kartı ve toprak övgüsü üzerinden sağlanan bu şey, evet, işgal altındaki toprakların kurtarılması vurgusuyla da sürdürülüyor. Evet. Bu kadar söyleyeyim efendim.
0: Evet hocam, çok teşekkür ederim aslında. Güzel, hani o bakış açısını çok farklı bir yerden koydunuz ki gerçekten faydalı olduğunu da düşünüyorum izleyenlerimiz açısından da. Şimdi yönetmenim, ben Dendias'ın açıklamalarını rica edeyim. Kıbrıs provokasyonu, ki buna çok da alışığız aslında hocam, Dendias'ın bu tip söylemlerine, ki bu işte iç siyaset malzemesi olarak seçimlere yönelik olarak hep bunu işte Nikos Dendias'ın ifade ettiğini görebiliyoruz. Dendias'tan Kıbrıs provokasyonu. Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız net. Özellikle son gelişmelerin ardından Yunan silahlı kuvvetleri için Kıbrıs yakındır. Şimdi
1: tarih göstermiştir ki Türkiye daha yakındır.
0: Hocam, yani bir şey söylemek gerek yok zaten. Tarih sayfalarını okusalar zaten böyle konuyu da okuyorlar da işlerine gelmiyor. Ya da işte böyle bir algı yaratmaya, şamata diplomasi diyoruz ya hocam. Aynen onun gibi. Başar hocam, aslında sizin de damarınıza basıyor burada bir şekilde.
2: Evet.
0: Yani. Dendias hepimiz damarına basıyor. Ama sizin de hassasiyetiniz çok yüksek, hepimizin olduğu gibi Kıbrıs konusunda. Şimdi hocam, Dendias'ın bu sözü bir savaş ilanı demek mi? İki, Kıbrıs'ta Yunan askerinin Türk askeriyle karşı karşıya gelme hazırlık süreci olduğunu ima etmeye çalışıyor. Böyle bir şans olabilir mi dedim, soru geleni olarak sorayım size bunu tabii, ama Dendias'ın yani anlamı ne yapmaya çalışıyor hocam? Yani bu sözüyle neyi amaçlamış olabilir Dendias?
2: Ümit ediyorum savaş ortamıyla alakalı bir şey amaçlamıyordur. Çünkü böyle bir şeyin ima edilmesi durumunda fragman biter, gerçek film başlar. Yani biz Kıbrıs'ta fragmandı bizim yapmış olduğumuz şey açıkçası 1974'te. Çünkü artık garanti antlaşması yükümlülükten, evet, uygun davrandık. Evet. Bu arada Yunan Başbakanı'nın o garanti anlaşmalarını artık kaldıralım, şöyle tamamen vazgeçelim eskili diyor ya, şu anda Güney Kıbrıs Rum kesiminin var olma sebebinin o garanti antlaşması olduğunu bilmesinde fayda var. Biz oraya gittiğimizde adanın tamamını almak için değil, garanti antlaşmasının bize vermiş olduğu hakları kullanarak soydaşlarımızın güvenliğini sağlayabileceği, Kıbrıs Türk'ünün rahat edebileceği bir coğrafi altyapı oluşturmak için oraya gitmiştik. Evet, evet. Şimdi bakınız, hocamın söylemiş olduğu bu Ortodoksluk ve Rumlukla alakalı aydan Kıbrıs'la bağlantılı olan bir şey söyleyeyim izninizle. Büyük Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldığında Batı ve Doğu Roma devletleri ortaya çıkar ama aslında ortaya çıkan sadece iki devlet değil, iki farklı toplumdur. Çünkü Batı tarafı, Batı Roma, Katolik inancı ve Latin kültürüyle yoğrulur. Doğu Roma, Grek kültürü ve Ortodoksluk inancıyla yoğrulur. Yani bugün siz Kıbrıs'a gittiğiniz zaman insanlar kanı itibariyle her şey olabilirler. Ama Ortodoks olanlar kendilerini Rum saymaktadırlar. Dolayısıyla oradaki yapı biraz farklı. Şimdi çok evveliyattan beri bizim adanın üzerinde bir var olma durumumuz var. Ve 1974 20 Temmuz'unda hani güneş hep doğudan doğar deriz ama o gün güneş aslında Kıbrıs'a kuzeyden doğuyor. Ve biz 1955'ten beri artık yeter artık deme noktasına geldiğimiz bir anda adaya bir garanti anlaşmalarının verdiği hakla bir çıkarma gerçekleştiriyoruz. Ve ilk çıkarmayı gerçekleştirdiğimizde herkes bizi alkışlıyor.
0: Evet.
2: Çünkü Rumların birbiriyle yaptığı mücadelede Makaryos'a ekart etmiş olan Nikos Samson darbeci 15 Temmuz'da darbe gerçekleştirmiştir. 5 gün sonra biz adaya çıktık.

0: O bir kere adadan gidiyor.
1: Kaçıyor.
0: İkincisi Yunanistan'daki 1957'den beri iktidarda bulunan Albaylar Juntası devriliyor. Yani bütün herkes diyor ki vallahi bravo, hem Yunanistan'a demokrasiyi geri getirdiniz, hem Kıbrıs Adası içerisindeki siyasi çatışmayı engellediniz, tebrikler. İşte Cenevre'ye gidiyoruz, konuşmalar başlıyor ama bizim askeri harekatımız iki aşamalı olarak planlanmış bir yapıda. İlk önce kıyı başını tuttuk, oraya yığmayı gerçekleştirdik ve artık içeriye doğru ilerleyip o bahsetmiş olduğum coğrafi altyapıyı oluşturmak bir zorunluluğumuz var. İkincisi aslında bizim şu andaki bütün devletler açısından işgalci konumuna getirilme sebebi 14-16 Ağustos arasındaki ikinci Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Ya da Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci evresidir. Ve o evre gerçekleştiği zaman bütün nedeni ne yapıyorsun?
1: Yani o zaman bu iş,
0: tabii çok rahat halledecektik dediğimiz... ama bu yaptığın artık şeye giriyor. Sen işgal ettin, şudur budur. Diye, evet. Hala da dünya haritalarının içerisinde baktığınız zaman kuzey tarafı işgal altındaki bölge olarak isimlendirilmiş vaziyettedir. Şimdi buradaki önemli nokta şu. 1960'ta bir devlet kuruldu.
1: Evet, Kıbrıs
0: Cumhuriyeti. İki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında. 1963 Kanlı Noel'inden sonra artık ortaklık bitti.
1: Bitti. Akitas.
0: Sevgili dinleyenlere ve izleyenlere de şunu söylemek lazım. Mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasına göre, ki onun da hazırlanması çok ilginçtir, Türkiye taksimi gerçekleştirecek kadar, Yunanistan Enesis'i hayata geçirecek kadar, İngiltere de adayı elinde tutacak kadar güçlü olmadığından ortaya yapay bir devlet çıkardılar. Bakın, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne milli marşı yoktur.
1: Evet.
0: Yani Cumhurbaşkanı Rumlu Rumlar tarafından seçilir, Cumhurbaşkanı yardımcısı Türktür Türkler tarafından seçilir ve veto hakkı vardır. Evet. 10 tane bakan var, 7 tane Rum, 3 tane Türk. Şimdi matematiksel olarak şu insanların aklında oynadığı da 7 tane 3 tane adam ve her söylenen Rumların söylediği. Hayır, öyle değil. Anayasaya göre 7 tane Rum bakandan 4'ünün, 3 tane Türk bakandan 2'sinin mutlaka bir yasaya evet demesi gerekiyor.
1: Geçmesi.
0: Evet. Herkes bir tane Türk'le beraber 8'e evet desin, 2 tane Türk bakan hayır desin, kabul edilmiyor.
1: Bir denge var orada aslında.
0: Orada bir denge var. 7'ye 3 oranında kullanılıyor ve Kıbrıs'ta, Kıbrıs Cumhuriyeti olurken Türk askeri Kıbrıs'a geri döndü. Bakın, bütün olayların içerisinde Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum yönetiminin ya da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin en çok rahatsız olduğu nokta Türk askerinin adadaki varlığıdır.
1: Evet. Evet.
0: Bugüne kadar çok büyük olaylar yaşanmaması, bu olayın diplomasiyle alakalı kısımda sınırlı kalmasının sebebi o gücün, o varlığından korkmalarından kaynaklanıyor. Ben 2021 senesinde KKTC'ye giden yol belgesini için gidip Dışişleri Bakanı'yla, dönemin Cumhurbaşkanı'yla, Kültür Bakanı'yla birçok insanla konuştum ve 15 Kasım'daki şeydeydik biz. Geçit törenindeydik. Yani Cumhuriyet ilan edildi tarihte. Mücahit, Kıbrıs'ın mücahit ordusu diyeyim. Onun bile ne kadar modernize olduğunu inanamazsınız. Yani inanılmaz bir şeydi gerçekten. İnanılmaz disiplinli bir ordu yapılanması, Türk askerinin oradaki varlığı, giderek o bölgenin içerisindeki ağırlığımızı arttırmamız ve en çok korkulan şeylerden bir tanesi şu anda dışa bağımlılığı giderek azalmakta olan bir askeri savunma sistemimiz var. Bu savunma sistemi tabii ki sadece savunma ayaklı değil. Gerekli görülen yerlerde uygun şartlar altında herhangi bir operasyonu yerinde gerçekleştirme kabiliyeti
1: saldırı
0: de kazanıyoruz.
1: Saldırı kabiliyeti de var yani.
0: Tabii. Ve düşünün, 20 Temmuz'da biz bir gecede ancak 8 bin asker çıkartabildik Kıbrıs'a.
1: 8 bin. Dünyanın
0: tabii en büyük helikopter operasyonuydu.
1: İndirme yaptık.
0: Tabii normal şartlarda çıkarma gemilerinin nakliye gemileriyle birlikte hedef bölgeye götürülüp orada denize indirilip askeri içine koyduktan sonra çıkarma yapmanız gerekir. Biz çıkarma gemilerini Anadolu'dan Kıbrıs'a kadar denizde götürdük. Donanma onlarla beraber gitti. Ve dünya tarihinde benim bildiğim ilktir. İlk defa bir nakliye gemisinden hareket halindeki çıkarma gemisine asker indirdik biz. Çünkü vakit yok. Gidip anında operasyonu gerçekleştirmeniz gerekiyor.
1: Bir saniye bile vakit
0: yok. Tabii. Şimdi bizim bu noktaya gelip de bir mavi vatanı gündeme getirmemiz ve bununla ilgili çok ciddi adımlar atmamız. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi içerisindeki askeri yapısı, yani mücahit ordusunun ve orada bulunan Türk ordusunun giderek modernize olması, teknolojiyi kullanır hale gelmesi, savunma sanayimizde, silah üretiminde ve bizim şöyle bir özelliğimiz var. Bizim silahlarımız denenmiş silah. Yani ya uzun süre Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da denenmiş silahlar, ya Karabağ'da denenmiş silahlar. Yani kendini savaş meydanında ispat etmiş olan silahlar. Ve bizim ordumuzun içerisinde şu anda belirli bir rütbenin üzerinde olan subaylar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok uzun süre yaşamış olduğumuz terör olaylarındaki gösterilen tepki nedeniyle bizzat savaş tecrübesine sahip. Yani bunlar tatbikatla öğrenilmiş şeyler değil. Savaş o anda tecrübe. Silahını nerede tutukluk yapacağını, nasıl hareket etmesi gerektiğini, her şeyi biliyor.
2: Yaşayarak.
0: Evet. Üstüne üstlük bir de şöyle bir durumumuz var. Bizim coğrafyamızın yakınlarına baktığımız zaman Orta Doğu'daki ordular bir ülkenin savunmasından çok mevcut iktidarı korumakla yükümlü olan bodyguardlar gibidir. Suriye'ye bakın, Irak'a bakın. İran muhafız birlikleri falan vardı değil mi? Amerika girdiği zaman ne oldu? Üniformaları sokakta gördünüz. Suriye'de aynı şekilde gördünüz. Buhar oldu gitti ordular. Bizim ordumuz gitmez. Bir kere önemli noktalardan biri bu. Konvansiyon olarak baktığımızda personel sayısı nitelikli ve uzman kadrolarla birlikte bölgedeki en istikrarlı disiplinli ordudur.
1: Kol ordumuz evet.
0: Teknolojik olarak gelişmişliği, savaş tecrübesine sahip olan subayları ve belli bir alt kısımdaki insanları sahibi sizi burada hedef noktasına koyuyor. Şimdi buradaki siz Yunanistan'ın Kıbrıs'la ilgili söyledikleri ya da Ege ile söyledikleri, bunların sayısı çok artacak. Çünkü burada sizin karşınıza şöyle bir şey var. Çok yakın zamanda İsrail, yani İsrailliler, Ermeniler ve Yunanlar beraber ortak hareket edebilecek bir konsorsiyum gibi bir şeyin içine girdiler. Yani Ermenilerle alakalı çok büyük bir derdim yok. Onlar bir şey kaybetmemeye çalışıyor. Çünkü Karabağ'da gördüler ne olduğunu. Yunanlar da İsrailliler ise bir şeyi kazanma arzusundadır.
1: Doğru.
0: Evet. Ve bizim kırmızı çizgimiz aynı anda da yumuşak karnımız neresi? Kıbrıs. Kıbrıs'a o yüzden yatırım yapılıyor. O yüzden askeri olarak şimdi Rum Milli Muhafız Ordusu. Biz adaya çıktığımız zaman adamlar yok oldular. Biz ilk harekatın içerisinde yoğun çatışmanın içerisinde bulunduğumuz gibi o adada bulunan Yunanlı subay ve askerlerdi. Onlar durdu. Rum Milli Muhafız Ordusu kayboldu. İkinci harekette tamamen dağıldı.
1: Onlar askerleri orada vardı.
0: Tabii.
1: Ki 60 dedi.
0: 1967'de biz 10 bin tanesini herkesin gözünün önünde adayı terk etmesini seyrettirdik millete. Ama ondan sonra oraya kimsenin gelmediği anlamına gelmiyor.
1: Kolyas Demirel görüşmesinde, Dedaç görüşmesinde de askerleri, Yunan askerlerini çektirmiş. O da çok önemli bir hareket.
0: O andan itibaren hepsi artık rahmetli oldular. Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan her birinin Kıbrıs meselesinde bir yapı taşı vardır. Yani 67'de Demirel gelip Fatih dedi ki orduya neye ihtiyacınız var dedi. Tabii. Dediler ki çıkarma gemimiz yok, tank çıkarma. Tamam dedi, eril demir çelikten ben sacı kestireyim. Motoru dedi bir yerden buluruz. Paraşütler, paraşüt lazım dediler. Dedi bu kadar, ne kadar? 15 bin. Hepsini bir yerden alamayız, vermezler bize. Parça parça alırız. Öbür tarafa dönüyorsunuz, Alparslan Türkeş, Lefkoşa doğumlu zaten.
1: Evet.
0: Doğal olarak TMT'nin örgütlenmesine ve iç organizasyonunda çalışıyor. Evet. 20 Temmuz 1974'te de biz Kıbrıs Türkleri için belki de en büyük şans... Yelpaze'nin iki farklı boyutunda olan Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan'ın koalisyonu sırasında ikisinin de anti-Amerikancı olmasıdır. Yapmayın bunu. Rusya gelirse size yardım etmeyiz. Tekrar tekrar söylediler. Dediler ki yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Biz oraya gidiyoruz. Hatta askerler de şey dedi. Hani bu sefer biz gemiye binersek inmeyelim. Yani inersek ne siz ne biz artık bu ülkede yapacak bir şey. 70'li harekatı, 74'te harekatı böyle gerçekleştirdik. Şimdi buradaki nokta tamamen Kıbrıs'taki Türk askerinin varlığına dayanıyor. Doğru. Ve maalesef 63 Kanlı Noel'inden sonra o ortaklığın bitmiş olması sebebiyle aslında 64'ten itibaren Birleşmiş Milletler'in diğer bütün dünya kurumlarının tanımakta olduğu Güney Rum kesim yönetimi yasal ve meşru bir zemindeki siyasi yapı değildir. Çünkü Türk tarafı diyor ki hani biz Kanlı Noel'den sonra rahmetli Doktor Fazıl Ahmet Küçük. Ya biz diyor çalışmalara katılmak istiyoruz. Evet. Can güvenliğimizi garanti edebilir misiniz? Evet. Klerides diyor ki biz de katılmanızı isteriz ama can güvenliğinizi garanti edemeyiz.
1: Hocam toparlayalım.
0: Tabii. Sistemin içinde değilsiniz. Bu zamana kadar geliyor ve Kıbrıs Türk'ünün hayatındaki en büyük fedakarlığı, hı, adayı Helen Adası'na çevirecek olan Annan planına bile evet dedik yani.
1: Evet.
0: Ya bundan sonrası artık Hani dedi başına dönüp derse yani böyle bir şey gerçekleşirse böyle bir düşünceleri varsa evet. Hani fragman biter gerçek film başlar diyorum. Başka da bir şey demiyorum.
1: Daha da diyecek çok çok sözümüz var hocam ama kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra da Milli Savunma Bakanlığımızın paylaştığı kıymetli izleyenlerimiz çok güzel bir video var. Onunla başlayıp yine Kıbrıs meselesi Yunanistan-Türkiye ilişkilerini değerlendireceğiz. Tabii ki önemli milli davamız Kıbrıs. Bu anlamda hem kırmızı çizgimiz hem yumuşak karnımız Başar Hocamızın dediği gibi. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
4: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
5: Gel çocuğum.
4: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
5: Kirvem.
4: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
5: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
6: Öyle bir dünya yok.
7: Allah. Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
10: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
11: Sağlam bankacılık.
12: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Yoksa gazoz? Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
10: Türkcell gücünde 5G.
11: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
3: Otobit'te. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Evet, çok değerli 24 izleyicilerimiz ve 24 radyo dinleyicilerimiz, programımızın son bölümüne başlıyoruz. Tabii yine Kıbrıs'tan ve Yunanistan-Türkiye ilişkilerinden devam edeceğiz. Öncelikle Milli Savunma Bakanlığımızın paylaşmış olduğu çok güzel bir video var. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatımızla alakalı. Eğer o hazırsa öncelikle Milli Savunma Bakanlığımızın paylaştığı videomuzu dinleyelim. Onun üzerine konuşmaya devam edeceğiz.

0: 11 yıl Kıbrıs Türk halkı mücadele verdi. Dağda, bayırda, her yerde. Kadınıyla, erkeğiyle. Ve bu inanılmaz direniş sayesinde o günlerde tek güvencemiz anavatan Türkiye'ydi. Gözlerimiz hep Toros dağlarındaydı.
1: Ve o beklenen an. Yıllardır Kıbrıs Türk'üne kan kusturan, ızdırap veren Rumlara dur demenin zamanı gelmişti. Türk ordusu, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin müştereken katıldığı Mutlu Barış Harekatı olarak da adlandırılan Kıbrıs Barış Harekatı'na tam bir baskın şeklinde başladı. Aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya giden Türk askerinin harekatını bütün dünya izlerken, Kıbrıs Türk'ünü katleden ve yapılanlara sessiz kalanlar şaşkınlık içerisindeydi. Kıbrıs semalarındaki keder yerini artık bayram havası almıştı. Yıllarca esaret altında olan, zulüm gören Kıbrıs Türk'ü Mehmetçi büyük bir coşkuyla ve sevinç gösterileriyle karşıladı. 16 Ağustos 1974 tarihinde tamamlanan Mutlu Barış Harekatı'yla Mehmetçik ve Mücahitler büyük bir destan yazarak adada yıllardır özlemle beklenen barışı ve huzuru tesis etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün olduğu gibi bundan sonra da bir ve beraber olarak barış ve huzur dolu yarınların teminatı olacaktır. Tarih boyunca sürdürdükleri emellerine devam etmek isteyenler hala varsa onlara da ilk günkü heyecanımızla ve sarsılmaz cesaretimizle diyoruz ki ordusuyla, milletiyle bir bütünüz biz. Vatan için göz kırpmadan can veririz biz. Tarihinde her sayfa zaferle dolu, barış için savaşan büyük Türk'üz biz.

0: Evet, kıymetli izleyenlerimiz, gerçekten dosta güven, düşmana korku salan bir video olmuş. Tabii bu vesileyle tüm şehitlerimizin olduğu gibi Kıbrıs şehitlerimizin, gazilerimizin önünde de saygıyla ve hürmetle eğiliyoruz. Gerçekten ben de Kıbrıs alanında çalıştığım için hocam, diyorsunuz Fatih Bey dönemi ve o dönemleri ben de gidip orada sahada da görme şansım oldu. Sayın Derviş Eroğlu, Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanlarım, Sayın Mehmet Ali Talat ve tabii TMT'de görev yapmışlarla da görüşmüş şansımız olmuştu. Hocam büyük bir acı. Gerçekten tarifsiz bir acı. Hani diyoruz ya Tripoliçe, işte efendim Mora, o isyanlarla beraber Türklere karşı başlatılan büyük bir katliam. Soykırıma varan bir aslında anlayış. İşte EOKA terör örgütü, kitlesel katliamlar, toplu mezarlar ve hala daha tabii hesabı verilememiş bir durum var karşımızda. Ama TMT'nin adaya girmesiyle, Fatih Nuşu Zorlu'nun, Adnan Menderes rahmetli, TMT ile beraber orada artık işlerin yavaş yavaş tersine döndü ve Türklerin yavaş yavaş hakimiyet kazandığı bir süreç. Ama Kanunel baskını, işte biliyorsunuz kumsal baskını ile beraber Binbaşı Nihat İlhan'ın, Mürvet Hanım ve 3 çocuğuyla beraber şehit edilmesi küvet içerisinde. Bunlar unutturulmamalı. Çünkü rahmetli Ali Ezzet Begoviç'in dediği gibi soykırım unutulursa tekrarlanır sözünü unutmamamız lazım. Bu vesileyle ben de rahmetle ve minnetle bütün şehitlerimizi, bu davada canlarını veren tüm insanlarımızı rahmetle anıyorum. Enis Hocam, tabii duyguların arttığı bir video oldu bu. Sizin öncelikle duygularınızı alayım ve tabii ki hocamın da bıraktığı yerden bu
1: Evet,
0: meseleyle alakalı
1: İlkin
0: neler
1: hocama
0: yapabiliriz?
1: zaten birkaç ilave, birkaç anekdotla yapacağım. Sonra da müsaadenle mezalim konusuna ben de değinmek istiyorum. Şimdi gerçekten bu sabit bir vakadır. 1974 Ocağı'nda bir Amerikan askeri heyeti Pentagon'dan adaya gider ve bir araştırma yapar. Pentagon'a bir rapor sunmak üzere. Gider, raporda işte o coğrafi yapıyı incelerler. Sentilaryon Kalesi, Trodos Dağları vesaire. Gider, rapor der ki dünyanın hiçbir ordusu Kıbrıs adasına kuzeyden bir çıkarma, askeri çıkarma gerçekleştiremez. Bu mümkün değil. Birinci hatırladığım bu. İkincisi, kararlılık, rahmetli Ecevit Erbakan'dan bahsettiniz. Hakikaten o 15 Temmuz'da 20 Temmuz arası, zannediyorum 18 Temmuz günüydü, Ecevit'in Londra ziyareti, Başbakan Wilson ve Dışişleri Bakanı
0: Evet.
1: Callaghan'la görüşmeleri,
0: Karan.
1: işte garantör ülkeyiz İngiltere, biz buyurun beraber buraya müdahale etmek lazım, İngilizler aman karışmayalım, siz de karışmayın şeklinde Callaghan'ın Dışişleri Bakanı 40 dakikada bir Ecevit'ten müsaade isteyip lavaboya gideceğim deyip yan odadan Kissinger'ı araması ve işte Ecevit kararlı çıkacak bu adamlar diye, işte o da tehdit edin, her şeyi yapın, söyleyin vesaire şeklindeki konuşmaları. Ve bir de üçüncü konu tabii çok önemli hakikaten. Bugüne kadar Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Ege'de bir çılgınlık yapmama, askeri çılgınlığa yeltenmeme baş sebebi bence KKTC'deki askeri varlıktır. Yani bunu frenleyen emniyet subabı o olmuştur biraz da. Şimdi bu mezalim konuları geçen programda da evvelsi gün konuştuk. Gerçekten sadece Kıbrıs'ta değil, işte hepsini sıralayabiliriz. Mora'dan başlayıp Girit'te, efendime söyleyeyim, Batı Anadolu'da. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan bir Türk-Yunan pozitif gündem süreci var. Şimdi bunun başında Türk tarafı söyledi Yunan tarafına. Dendi ki 3 tane meclisinizde karar var. Sözde Ermeni soykırımı, sözde Pontus soykırımı, sözde Batı Anadolu soykırımı. Batı Anadolu neymiş? Sen Anadolu'yu işgal için ordunla gelmişsin, Batı Anadolu'ya saldırmışsın, yakıp yıkmışsın. İnsanların sonunda askerlerin çekilip işte denize dökülmek durumunda kalmış. Ve bu süreçte ölen Yunanlılar bir zalime uğramış ya da katliama uğramış üzerinden bir meclis kararı. Dolayısıyla ve Kıbrıs'ta da işte 63 ile bahsettiğim gibi 63 ile 74 arasında yaşananlar. Bence bunu, bu konuları söylediğiniz gibi bir iç kamuoyu bilinci de oluşturmamız lazım bizim.
0: Evet.
1: Bununla, yani burada amaç Yunan düşmanlığını körüklemek değil.
0: Kesinlikle hayır.
1: Ama tarihsel gerçeklerin işte hatırlanması, genç kuşaklar tarafından
0: Bilinmesi.
1: bilinmesi, bu bence çok önemli. Çünkü gerçekten Yunanlıların bu alandaki suç sicili bizden çok daha fazla, kat be kat fazla. Dolayısıyla bu konunun geleceğinde de işte şimdi bir rüzgar var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri haftaya Salı günü Kıbrıs'ta Guterres. Evet. İşte bir böyle sanki bir başlangıç oluyor, işte bir böyle bir barışçıl çözüm işte. Hocam daha çok konuların içinde Kıbrıs açısından ama işte bir şekilde bir federasyon çevresinde mi ya da işte bir eşit. Şimdi yeni bir söz çıkardılar, Kıbrıs'ın yasal sakinleri. Hocam o yasal sakinler,
0: yasal sakinleri.
1: Bir tarifini nasıl yaparız ya, onu nasıl anayasaya koyarız falan bilmiyorum gerçekten nasıl gerçekleşir.
0: Enteresan
1: ama
0: bir terimdir.
1: Gerçekten ben hep şuna inanıyorum, Rum tarafının, Yunanistan'ın bakış açısı olan, hocam da söyledi, asker Kıbrıs'tan çıkacak, garantörlük bitecek. Bu iki unsurun içinde olmadığı hiçbir antlaşmayı, hiçbir referandum girişimini veya işte ne derseniz metni hiçbir zaman Rum tarafı ve Yunanistan yanaşmaz. Şimdi bir böyle çözüm rüzgarı oluşturmaya çalışıyorlar. Buna KKTC yönetiminin de katılacağı umutları var muhtemelen. Türkiye'nin tutumu belli.
0: Bizim çizgimiz net.
1: Dolayısıyla bence yine tabii her zamanki gibi bir sonuç çıkmayacaktır. Ama burada da kötü adam, kötü pozisyon, kötü aktör durumuna bizim dış siyasetimizin ve diplomasimizin düşmemesi lazım. İşte onun için de 20 Temmuz 1974'ten öncesini, belki bugüne kadar onu yapamadık. Hocamın söylediği gibi ikinci barış harekatı bizim tanınmamamızın her şeyin engeliydi. Birinci barış harekatında Rusya bile bir şey demedi. Kimse evet, bir şey demedi.
0: Evet, evet.
1: Çünkü gayet yani yasal bir girişimdi o. Ama ikinci, bunun öncesi, yani ben şimdi şunu mesela hiç anlamıyorum. 20 Temmuz işte Türk işgali vesaire. 15 Temmuz 1974'ten kimse bahsetmiyor. Evet. Yani koskoca bir darbe olmuş bir ya, adam devirmiş cumhurbaşkanını, bir devlet var, onun cumhurbaşkanını darbe sen ediyorsun. Deviriyorsun, darbe yapıyorsun, o odayı o hükümranlığından kalacak. Alıp başka bir ülkeye bağlayacaksın, Girit olacaktı,
0: evet.
1: Barış çıkarmış olmasaydı. Kesinlikle. Yani rahmetli Denktaş, bahsettiğiniz rahmetli
0: Fazıl Küçük,
1: gerçekten Kıbrıs'ın Giritleşmesini 50-60 yıl öteleyen kahraman

0: Onlardır onlar.
1: O kesin. Ve tabii Türkiye'nin de katkılarıyla tabii her zaman o zamanki siyasilerimiz. Dolayısıyla Kıbrıs meselesi bizim için rahmetli Atatürk'ün de söylediği gibi, büyük Atatürk'ün, güneyimizde çok önemli bir coğrafya. Bunun bir hasım ülkenin eline geçmesi son derece

0: görmek lazım. Çünkü Montreux de çok denge şeyi biliyorsunuz. Denge de Montreux
1: dengesi,
0: Singelik
1: Lozan dengesi beraber.
0: Dolayısıyla bütün bunlar nezdinde caydırıcılığımızla, diplomasimizle Kıbrıs davasında dik durmamız lazım. 52 yıldır olduğu gibi ve bunu diplomatik olarak da artık bir hal ve şekle bu tanınmamazlık nasıl aşılır bilmiyorum. Yani bir zaman işte Azerbaycan, Katar, Libya bazı ülkelerin tanıma
1: Türk devlet teşkilatını gözlemci statüsünde.
0: Azerbaycan parlamenterler üstünden ilişkisini sürdürüyor.
1: Evet.
0: Herhangi bir şey yapmıyor vesaire gibi. Dolayısıyla bakalım Temmuz ayında göreceğiz. Temmuz sonundaki bu girişimler ne netice verecek. Ama caydırıcılığımız çok önemli ve bu mezalimlerin de hatırlanması genç nesiller tarafından bilinmesi bir menfi anlam sunmak için değil karşı tarafa veya kamuoyuna ama bizlerin bilmesi, gençlerimizin bilmesi, kimlerle dans ettiğimizi bilmenin hocamın söylediği gibi Navarin'den beri çok önemli.
1: Çok önemli. Evet, tarihi çizgi. Hocam buyurun katkı sağlayacaksınız.
2: Bir iki bir şey izninizle şey yapacağım. Birincisi barış ortamını getirmek için hani federasyonun iki devletli diye bir hareket içerisinde olmalarına rağmen bakın bugün ayın 22'si 9 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'nda gene Kıbrıs'taki bizim varlığımızla alakalı özellikle Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ve sonrasında adada yaşamakta olan Rum kadınlara karşı cinsel tacizlerle ilgili Türkiye işte üstüne düşeni yapmalı işte bunu kabul etmeli bilmem ne bir karar çıkardılar. Ve sonlarına doğru gene nereye geldi biliyor musunuz kararın sonuna doğru? Türkiye'nin işgal gücü olmaktan adadan çıkması askerini orada mümkün olduğu kadar şey, geri alması. Evet, İş gene oraya geldi. Şimdi böyle bir kararı siz Kıbrıs çıkarması sırasında ve sonrasında diyorsunuz. Ben size bundan 1955'ten itibaren binlerce örnek verebilirim bahsettiğiniz kararla alakalı. Bugün Rum ve Türk tarafının temsilcilerinden oluşan Kayıp Kişiler Komisyonu diye bir komisyon çalışıyor. 2001 senesinde komisyon başkanı Onçizade ile görüştüğümüzde bize verilmiş olan rakamı şöyle ifade edeyim size. Rumların belirttiği kayıp insan sayısı 1 ise bizimki 3 ve bizimkilerin %99.3'ü sivil. Dolayısıyla bu bir mesaj veriyor aslında yani neyle karşılaştığınızı. Kıbrıs'a gittiğiniz zaman 3 tane toplu mezar alanı vardır. Biri Muratlar, biri Sandallar, biri de Atlılar.
0: Atlılar.
2: Şimdi evet. Sandallar Muratlar'daki şehitlerimiz ailelerine teslim edildi. Ancak Atlılar'daki bulundukları yerden alındığı ve bir anıt mezarda şu anda toplu bir anıt mezar içerisindeler. Kıbrıs'a gittiğiniz zaman ne olur yolunuzu oraya mutlaka düşürün. Orada yaklaşık 6-7 kolon şehitler yazar. Sol kolonun alttan 3. sırasında bir isim var. Kıbrıs'la alakalı bir şey yazacaksanız, bir şey konuşacaksanız ya da bir devlet adamı olarak bir şeyin altına imza atacaksanız herkesin hatırlamasını istediğim bir isimdir o. Ali Selden Faik. 17 Ağustos 1974'te o köy içerisindeki katliamda hayatını kaybetmiş olan bir Kıbrıs Türk'ü ve tek suçu Kıbrıs Türk'ü olmak. Niye bu ismi hiç unutmuyorum? Bu hayattan koparıldığında sadece 16 günlüktü. Yani herhangi birimizin bir sene içerisindeki 2 haftalık katiline denk olan bir şey. Yılları geçtim bu dünya üzerinde yaşadığı süreci saatle belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla iş bu noktaya gelmişken, mezalimler bir noktada ve ispat ediliyorken.
1: Hepsi ortada.
2: 75'ten,
1: raporlar var hocam, Birleşmiş Milletler resimleri ve fotoğrafçısının beyanları
2: Kıbrıs
1: vardı hocam.
2: 75'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulduktan bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in birçok ortaya koyduğu plan var. 17'sine annan dahil hayır diyen taraf Rum tarafıyken gerçekten ortada birlikte bir şey yapılacak bir barış süreci bilmem ne falan diye bir şeyi çıkartıp halledecekseniz bunları unutmamanız gerekiyor. Benim için Kıbrıs sorunu 15 Kasım 1983'te çözülmüştür. Adada iki tane siyasi yapı var, iki tane toplum var. Bu Dominik'te Haiti Cumhuriyeti nasıl bir adada yaşıyor? Ki tabandan birbirleriyle çok da ayrı tipler değillerdir onlar.
1: Yani, evet.
2: Burada iki ayrı etnik grup, iki ayrı din ve geçmişleri birbirleriyle ciddi mücadelelerle geçmiş olan iki ayrı toplumsal yapı var. Bunları bir arada tutmanız, bazıların bazı şeyleri unutması falan yani çok zor şeyler.
0: Bir aslında de Avrupa Birliği illa birleşeceksin diyor.
2: Aynen öyle.
1: İşte Akritas planı hocam işte o bir potada eritmek gibi bir şey aslında.
2: Şimdi yani. Enosis'ten Yunanistan büyük bir ihtimalle vazgeçti. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nde iki oy hakkı var. Niye teke düşmüş?

0: ne düşünüyor?
1: Ama orayı mutlaka tek bir yapı yapıp tamamen bir çevreleme politikası bizi Doğu Akdeniz'in içerisinde bir yerde
0: mavi
1: tutma vatanda, çabası.
0: Tabii.
1: Bir yandan İsrail HDP döndüğü zaman kim kaldı çevrede diye bize bakmaya başladı. Öbür taraftan millet mavi vatanı ilan ettiniz gittiniz anlaşmalar yapmaya başladınız. Harekete geçtiniz. Savunma sanayinizde kendi kendinize yetmeye başladınız. Doğal olarak bunlar sık sık gündeme gelecektir hani o ismi unutmadan bir şeyler yaparsak onlara bir şekilde de bir şeyler ödemiş oluruz yani öyle söyleyeyim.
2: Biz onlara borçluyuz. Aynı hocam 9 Temmuz belgesi gibi gidin Helsinki zirvesine 99 Aralık orada da Kıbrıs maddesi rahmetli Ecevit ben yarın gitmem bu aile fotoğrafına girmem demişti. Burada kriter var demişti. Yani o bakış açısı geçmiyor. Sonra rahmetli Demirel'in Cumhurbaşkanı olarak yönlendirmesiyle ertesi gün gidildi. Lipponen mektup yazdı filan diye başbakanı vesaire. Yani evet. Avrupa Birliği'nin bakış açısı da hiçbir zaman değişmiyor.
3: Hocam dediği gibi ikircikli zaten dediğim gibi bunu aslında çok ayrı bir dosya olarak da konuşmamız lazım. Vişne hocam hemen sözü size bırakayım.
4: Evet. Şimdi tabii Kıbrıs bir hareketlendi. Niye hareketlendi diye sormak lazım ama o soruyu gerçi 20 Temmuz öncesi sonrası her zaman bir hareketlenme olur. Ama bu seferki hareketlenme bir parça daha üst seviyede. Dolayısıyla o soruyu sormak lazım ama o sorunun cevabına gelmeden önce şunu da söylemek lazım. Tabii 20 Temmuz ruhu hiç ölmedi.
3: Kesinlikle.
4: Hiç de ölmeyecek çünkü o bizim stratejik kültürümüze çok bağlı. Stratejik vizyonumuza çok bağlı bir ruh. Ama o ruh şunu da temsil ediyor. Kıbrıs Türk toplumu kendi varlığı için direndi. Biz de bütün imkansızlıklar içerisinde müdahale ettik ve kanımızı döktük. Kanımızı o kadar dökmemizin sebebi yani çok şehidimiz oldu, minnettarlıyoruz. Onun sebebi de imkansızlıklardı. O imkansızlıklarda kanımızı dökeceğimize bile bile müdahale ettik. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün yani bu konuda ne yapacağını gelecekte de en son noktada görmek isteyenler bütün imkansızlıklara rağmen ki bugün o kadar bir imkansızlık da yok hepimiz biliyoruz. O gün o otonom kararı veren o bağımsızlıkçı kararı verenlerin bugün de vereceğini bilirler. Dolayısıyla o ruh hiçbir zaman ölmedi. O ruhun içerisinde hem direnme hem savunma var ve bugün de biz hem direnmeyi hem savunmayı organize edebilecek kapasitedeyiz. Şimdi neden hareketlendi? Ben bunun arkasında üç tane yan yana giden, birbiriyle tabii alakalı ama kimi zaman birbirinden zıt da trendleri görüyorum. Birincisi tabii Orta Doğu'da bir savaş var ve savaşın daha sonucunu bilmiyoruz. Bu savaş tabii ki İran'ın kapasitelerini kısıtlama savaşı falan filan ama aynı zamanda İsrail'in de kendisine bir alan açma savaşı.
3: Tabii ki.
4: Ve İsrail bu alan açma savaşına girmeden önce dahi belirli eksenleri örgütlemeye çalışıyordu. Savaşla beraber bu eksenler meselesi çok kaygan hale geldi. Ve ama İsrail'in hala dayandırdığı işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'la oluşturduğu böyle bir eksen var. Buna çevre doktrini de diyebilirsiniz, yeni çevre doktrini, böyle ittifakımsı bir şey de diyebilirsiniz, o da diyebilirsiniz, bu da diyebilirsiniz. Çeşitli adlar verilebilir. Literatürde yani, bu koalisyon. Çok tartışılıyor. Ama kesinlikle orada bir eksen var.
3: Bir eksen oluşuyor.
4: Bu eksenlerden kopanlar da var. Tam olarak bu eksene dahil olmayanlar da var. Türkiye'nin bu eksenlerden böyle hafif sıyırdıkları da var. Mısır gibi. Başka eksenler de oluşuyor dolayısıyla. Başka dengelemeler de var. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Mısır gibi. Yarın öbür gün biz Kızıldeniz'de bu krizin uzadığını görürsek başka eksenlerin de daha güçlendiğini ya da bu eksenlerden birinin daha öne çıktığını falan filan da görebiliriz. Dolayısıyla bu aslında canlı bir mücadele. O canlı mücadelenin bir noktası da tabii ki Doğu Akdeniz'deki dengeler falan filan dediğimizde tabii ki Kıbrıs meselesi. O mesele o nedenle kaşınıyor. Yani o mesele üzerinden Türkiye'nin içine dahil olduğu eksenleri sınırlandırmaya çalışanlar da var. Türkiye'yi sınırlandırmaya çalışanlar da var. Türkiye de Kıbrıs üzerinden başkalarını sınırlandırıyor bu arada. Yani. Bu canlı bir mesele. Daha da canlandı çünkü mücadele hala çok canlı ve kanlı ve hatta savaş içerisinde devam ediyor. İsrail'in Lübnan'daki geleceği de belli değil. Yani Lübnan ve Kıbrıs'ı haritada görürseniz zaten aradaki jeopolitik bağı da çok net olarak görürsünüz. Bu birincisi. İkinci hat şu. Bu NATO ile daha da netleşti aslında. Türkiye Avrupa güvenliği açısından önemli bir aktör olma içerisinde. Avrupa güvenlik mimarisi yeniden şekillenirken tam bu mimarinin neresinde olacak falan filan tartışılıyor ama NATO Avrupa güvenlik mimarisi içerisinde önemli olacağı için tüm Avrupalılar da buna he demiş gözüküyorlar. En azından kısa ve orta vadede. Dolayısıyla Türkiye Avrupa güvenliği açısından bir yerde olacak. Ve 2016-2021 arasında aman Türkiye'nin askeri kapasiteleri, militerleşme, bu Doğu Akdeniz'i militerleştiriyorsunuz falan filan söylemleri de Avrupa Konseyi ve Komisyonu üzerinden belki o kadar çok görülmeyecek. Çünkü yani hani bizim konvansiyonel kapasitelerimiz ve Avrupa savunmasındaki bu yeni, daha doğrusu transatlantik savunmasındaki yeni planlamalar, Karadeniz-Akdeniz bağlantısı, Montreux'un önemi, Ege'nin önemi, Adalar Denizi'nin önemi falan filan. Bütün bunlar dolayısıyla şöyle bir hava var. Türkiye NATO içerisinde çok önemli bir aktör. Amerika Birleşik Devletleri de bunu destekliyor. Avrupa güvenlik mimarisinde de bir yerde olacak. Almanya falan Türkiye'nin konvansiyonel gücüyle şimdi çok uyumlu hareket etmek gibi bir kaygı içerisinde. İşte bazı ülkelerle çok ciddi savunma sanayi işbirliklerimiz var. Bunun birisi de İngiltere vesaire. Dolayısıyla Avrupa ile de Türkiye yakınlaşmak konusunda, ilişkileri sıcaklaştırmak konusunda bir fırsat yakalayabilirler. Türkiye bu fırsatı değerlendirmek istiyor tabii ki. Aynı şekilde Avrupa'da da bu fırsatın olumlu değerlendirilebileceğini düşünenler var, düşünmeyenler var. O nedenle hani konsey ve komisyon biraz daha susarken biz parlamentoda çok sert ve hatta yani had aşan bu anlamda ve TSK'yı özellikle hedefe koyan raporlar, şunlar bunlar görüyoruz. Bunlar tesadüf değil. Bir tarafta TSK'nın yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin konvansiyonel gücünün nasıl konjektürel olarak zamanın ruhunu yakaladığını görüyoruz. Ve bunu övüldüğünü görüyoruz savunma sanayimizle birlikte. Bir yanda da parlamentodan bu tür şeyler. Dolayısıyla yani Türkiye Avrupa Birliği arasında ne olacağı belli değil. Çünkü bu ucu açık bir yol. Evet. Ama bence Türkiye zorlayacak. Yani yine kapıyı sertçe vuracak. Çünkü diyecek olması gereken, ki evet. Olması gereken de o. Çünkü hani Avrupa bu kadar övüyorsa Türkiye'nin konvansiyonel gücünü ve Ukrayna Savaşı devam ediyor ve devam edecek. İran Savaşı devam ediyor, devam edecek. Türkiye'de NATO'daki savunma sürecini övdü ve bunun önemli olduğunu söyledi. Hava savunma sistemleri adına Cumhurbaşkanımız teşekkür etti. Böyle bir şey yakalanmışken Türkiye üstelik bu yeni savunma işbirliklerinin önemlilerinin bir kısmına da inisiyatiflerin içerisine de girdi. Böyle bir şey yakalanmışken Avrupa Birliği'nin kapısını daha sert vuracak. Bunu engellemek isteyen var, bunu güçlendirmek isteyen var. Bu konuda tabii ki Kıbrıs, Türk-Yunan sorunları vesaire, bunlar böyle Türkiye-Avrupa ilişkileri konusunda birer geleneksel engel olarak görülüyor. O yüzden isteyenler de istemeyenler de bu konuda ne olabilir diye beyin fırtınası yaratmaya başladılar. O yüzden biz İngiltere basınında başka bir şey duyuyoruz. Sonra işte parlamentoda başka bir şey duyuyoruz falan filan. İkinci neden de bu. Üçüncü nedense biraz daha bence daha arka planda kalıyor. Çünkü bu ikisi kadar somut değil ama bence var. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir, bunu da söyleyeyim sonra sözü bırakacağım. Amerika Birleşik Devletleri yeni Orta Doğu düzenini kurmaya bizzat kendisi savaşarak başladı. Bir dengeleyici olarak ortaya çıktı. Ama yani esas planı tabii dengeleyici olmak ama uzaktan olmak. Dolayısıyla sahada çeşitli eksenler, müttefikler vesaire olacak. Ama bu dengelemesinde, bu dengeleyici stratejisinde görüyoruz ki teknoloji transferinin önünü açıyor. Bu önemli bir şey. Yani bu düne kadar bu kadar açık ve net değildi. Bunda iki savaşın da etkisi var. Yani İran Savaşı kolay olmadı, Ukrayna Savaşı devam ediyor. Dolayısıyla sadece bize değil, pek çok müttefiki bir şeyler vermek zorunda. Ama Türkiye ile de ilgili, yani tek

0: teknoloji transferi, savunma sanayi işbirliği konusunda daha cömert davranabileceğini, işte kaslanın kaldırılmasını bekliyoruz, F-35'e geri dönmekle ilgili pozitif sinyaller verildi, F-16 motorları falan filan. Ve öteki yerde Suudi Arabistan nükleer anlaşmasını da daha şeyin başında, programın başında söyledik. Bu hem Türkiye'nin için bir kapasite arttırımı ne olursa olsun. Yani bu anlamda Türkiye'nin ayrıca bölgesel aktörler, buna Türkiye'de dahil, Amerika Birleşik Devletleri'ni de ikna etmeye çalışıyorlar. Ne açıdan? Yani sahada desteklenecek aktör olma açısından. Bu konuda aslında saha hem kalabalık hem çok sesli, ama Türkiye bunların arasından sıyrılan bir aktör. Çünkü konvansiyonel gücümüz var. Doğru. Çünkü insan kaynağımız var.
1: Demokrasimiz
0: çünkü
1: gücü.
0: Çok iyi adapte olabiliyoruz. Çünkü savunma sanayi için mühendisimiz, işçimiz vesairemiz var. Ve aynı zamanda da bir ulusal ruhumuz var. Evet. Yani o bizim caydırıcılığımızı sağlıyor. Çok önemli bir şey. Bunlar hep avantaj olarak yazılıyor.
1: Evet hocam.
0: Bu nedenle de bunun getirmiş olduğu avantajlardan Türkiye'nin yararlanabileceğini görenler var. Onu dengelemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin yatırım yaptığı eksenler var. Onunla ilgili ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etme çabası. O nedenle de Kıbrıs hareketlendi. Hem bu ikna etme çabalarında Kıbrıs sorunu acaba çözülür mü falan filan diye zorlayanlar var. Hem acaba Türkiye'ye bu konuda bir pazarlık kapısı açabilir miyiz diyenler var. Hem sınırlandırabilir miyiz diyenler var. Yani dolayısıyla bu yüzden hareketlendi. Ama sözün başına geri dönelim. 20 Temmuz ruhu hiçbir zaman ölmeyecek.
1: Kesinlikle hocam. Kesinlikle o ruhu her zaman biz de ömrümüz yettiğince diri tutmaya devam edeceğiz. Taceddin hocam, şimdi size geleceğim ama son konumuza gelmek istiyorum. Onunla ilgili 9 numaralı ledimiz var. Biraz Ukrayna Savaşı'ndan da bahsetmek gerekiyor. Hep konuların içerisine bir geçirdik Rusya-Ukrayna Savaşı. Kuzeyimizde
2: geçiş çünkü taksimi serbest mi buradan oraya?
1: Nasıl hocam?
2: Geçiş taksimi yapabiliyor muyuz buradan oraya?
1: Hocam siz istediği taksimde geçebilirsiniz. Sıkıntı yok.
2: Yani. Yakın makamlar seçmişsiniz.
1: Ne demek hocam? Varlığınız yeter. Şimdi bu anlamda tabii konuştuğumuz hadiseler de önemli bir hadise tabii ki olay. Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılını durdurdu. Ve hocam tabii Ukrayna sattığında Kiev daha çok vurulmaya başlandı. Şöyle hemen kısaca arz edeyim, sonra Taceddin hocama sözü bırakmak istiyorum. 18-22 Temmuz Rusya-Ukrayna Savaşı vurulan kritik noktalar kıymetli izleyenlerimiz. Şu anda Rusya'nın vurmuş olduğu ve Rusya aynı şekilde Ukrayna'nın saldırdığı noktaları görmekteyiz. Kırmızı noktalar Ukrayna, Rusya'nın saldırıları. Kiev'de roket ve uzay sanayi işletmeleri, askeri savunma sanayi tesisleri, lojistik merkezlerinin vurulduğunu görüyoruz. Efendim biraz aşağı iniyoruz. Odessa Limanı, Çornomorsk Limanı, akaryakıt ve madenin yağ tanklarıyla depoları, altyapı tesisleri, füze sistemi bataryası, limanlardaki bazı gemilerin aynı şekilde vurulduğunu görmekteyiz. Ukrayna'nın vurduğu noktalara baktığımız zaman yine Moskova'nın biliyorsunuz ciddi bir akaryakıt sıkıntısı çekti Rusya. Hatta yine dizel ihracı noktasına kısıtlama devam ediyor diye biliyorum. Nogins elektrosal bölgesi, yani lojistik merkezi, depo, petrol depolarının olduğu bir yer. Aşağıya bakıyoruz, yine petrol rafinerileri, lojistik merkezleri ve depolar. Azak Denizi'nde yine vurulan gemiler görüyoruz. Taceddin Hocam, şimdi bu yıpratma savaşı kritik altyapı tesislerinin vurulmasıyla beraber birbirlerini felç etme stratejisine mi döndü artık? Böyle yorumlayabilir miyiz bu saldırıların son dönemde artmasını?
2: Az evvelki mevzuyla başlayıp buraya gelmeme izin veriyor musunuz?
1: Estağfurullah hocam.
2: 1870 Sedan Savaşı, son centilmen savaş. Hı hı. O zamana kadarki savaşların, o savaşta dahil bir şey var. Hatta o savaşta 3. Napolyon kılıcını teslim ederken evet, Bismarck evet. Çok âli cenaplık yaptı, rezil etmemeye çalıştı falan. Bunlar önemli şeylerdi. Çünkü bellum est nobile actum. Roma'dan kalma bir şeydir. Evet. Savaş asil bir eylemdir. Bellum est nobile actum. Bu bir kabuldü. O zamana kadarki savaşlar genel olarak rakip devletinizi yok etmeye yönelik bir eylem değildir. Siz şartlarınızı kabul ettirirsiniz. Hani Osmanlı'nın fütühat şeyi vardır. Kendine tabii bir yaşam alanı seçer. Ondan sonraki fetihlerinde toprağa da dahil etmez. Vassal vilayet yapar.
1: Vassal, bravo.
2: Tabii yani Eflak Boğdan dahi koyunumuzu kuzumuzu aldığımız yer vassalimizdir. Macaristan vassalimizdir. İki kere fethetmek zorunda kaldık Sultan Süleyman zamanında. Yani değişik bir şey. Ve artık fetih oldu mecburen ikincisi Avusturya şey yapınca ama... O zamana kadar ki de yani Napolyon savaşlarına da dönüp baktığınızda düşmanınızı yok etmek istemezsiniz siz. Şartlarınızı dayatmak

0: yapmak istersiniz. Bazı kurban devletler vardır, Polonya gibi. Hmm. Onun da varlığını kabul etmezsin. Senin tarihte bir yerin yok zaten. Olsan ne, olmasan ne. Olsan hiç gerek yok dersiniz ona. Onun bir izahı vardır ama Sedan sonrasında iş artık devletlerin savaşları olmaktan çıktı. Örgüt mücadelesine döndü. Bu örgütlenişinin sebebi de şu efendim. Örgütlerin hedefi düşmanını hizaya getirmek değil, yok etmektir. Ya yok edeceksiniz ya iyi diş edeceksiniz. Şimdi 1. Can Erbin'e bakıyorsunuz, o zehirli gaz kullanımından başlayın. Yani Erich Maria Remarque'ın herhangi bir romanını okuyarak anlayabilirsiniz oranın havasını. Versailles Barış Anlaşması'ndaki Halet Ruhi, o tren vagonunda Fransızların Almanlara hakaret edişine, hiçbir komutan başka bir komutana hakaret ederek anlaşmazdı. Yok, böyle bir şey yok yani. Onu teselli eder, taltif eder.
1: Usulde böyle bir şey.
0: Efendim kaybettiniz ama mesele değil. Kazanmak var, kaybetmek var dersinizdi.
1: Siz de şerefli bir komutansınız.
0: Ama Birinci Dünya Savaşı'nda böyle bir şey oldu. Hatta ondan sonra Stresemann döndü, dedi ki Alman Hariciye Bakanı. Ya siz bizi yok etmek istiyorsunuz kardeşim, böyle saçma sapan şey mi olur? Versay'ın hükümlerine bak.
1: Doğru, yok etme.
0: 13 milyon ton kömür, 200 bin telgraf direği her yıl yollamadığım anda da Ruhr Havzası'nı işgal edeceksin. Saçmalamayın dedi, yani öldürmek mi istiyorsunuz? Yok etmek mi istiyorsunuz? Hakaret patlar yani, dedi ve patladı. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. Bizim maalesef zayıf düştüğümüz dönemde bu savaşın soysuzlaştığı döneme denk geldi. Bakın 100 yıl başında dünyanın nüfusu 900 milyon. Balkanlarda 8 milyon Müslüman yaşıyor. Nerede bunlar? Yok. Nerede bunların ne olduğu ile ilgili hikaye var mı? Yok. Demek ki merhum Süleyman Demirel'in söylediği gibi meseleyi mesele etmezseniz mesele olmaktan çıkar. Meseleyi mesele etmezseniz bir soykırıma yokmuş muamelesi de yapabilirsiniz. Bildiğiniz yok ediyorlar. Bu bir temizliktir. Jenosit dediğinizin başka bir tanımı yok.
1: İmha.
0: İmhadır bu. Kıbrıs'taki daha keza böyledir. Yani bize barışın, öpüşün, kardeş olun falan diyorsunuz. Biz içsel bir karşıtlık içinde değiliz bu. Hocamız evvel buyurdular. Ecevit tazik ediyor gireceğiz diye. 1947 yılında Londra'da şiir yazdı. Sıla derdine düşünce anlarsın Yunanlı'yla kardeş olduğunu diye bu adam. Ecevit'in şiiri bu. Yani içsel bir karşıtlığı yok ki bu adamın Yunan'a. Tartışmalı bir figür falan da değildir Ecevit. Yani dönemimizin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Başbakanımızdır. Hani bir haininden falan bahsetmiyorsun.
1: Yok, hayır, hayır.
0: Paşa torunu bir başbakandan bahsediyorsun. Dolayısıyla maalesef devletimizin ve bizim devletimizin bir devamlılığı olduğuna inananlardanımdır ben. Evet, başka tezleri de garip görürüm.
1: Kesinlikle.
0: Zayıf düştüğü dönemin savaşın soysuzlaştığı dönem olduğunu görüyorsunuz. Bu Kıbrıs hadisesi bundan ibaretti. Kıbrıs da bizimle öyle iyi şartlara falan gelmek istemiyor. Mümkünse yok etmek ister. Yani Kafkaslar'da gördüğümüz mezalim, Azeri Müslümanının başına gelen, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Evet. Çeçenistan'daki işler falan. Dünyada bunlardan bahseden yok.
1: Ağızka Türkleri. Da,
0: ya 60 tane şey anlatmakla bitmez. Yani Kırım. Kırım'ımız.
1: Kırım halkı.
0: Romanya.
1: Romanya'da hocam.
0: Romanya. Konuşmuyoruz bile. Romanya'da Türk ne gezer ya falan diyorsunuz.
1: Bilmez kimse.
0: Ya bilmez. Nereden bilecek yani? Dolayısıyla bu artık Sedan sonrası dünyada bu örgütlerin mücadelesi suretine dönen savaşta maksat tedip etmek, bir hududa çekmek, şartlarını dayatmak değil, yok etmek. Yok edemiyorsan da iyi diş etmek. Aynı Hitler'in Vichy hükümetine yaptığı gibi. Dönüştürmek, dönüştüremediğin anda da Polonya'da yok etmeye çalıştın. Yani Rusya'da yok etmeye çalıştın. 20 küsur milyon gitti. Aynı şey bizim başımıza geldi. Şeddelisi başımıza geldi. Şimdi dönüp buraya baktığımızda aynı şeyle karşılaşıyorum. Ben Rusya-Ukrayna savaşında öyle yıpratma savaşı falan gibi yorumlar yapılınca evet anlıyorum. Ben bu işlerden de çok anlamam. Savaş işinden anlamam. Ama gördüğüm bir şey var. Bu iş fundamental, çok temelci bir yerden yorumlanıyor adamlar. Bu iş bir medeniyet şeyidir. Barbarlarla medeniler savaşıyor dediler Ruslara karşı.
1: Evet.
0: İlk mektepte Puşkin okuyan adamlara medeniyetsizsiniz dediler. Yani evet. Bu Münih Orkestrası'nın Kürdanlı şeyi vardı ya. Neydi Vasili? İşte Gergiev. Kürdan'la şeyi, koro yöneten dirigent. Adamı korodan attılar, medeniyetsizsin dediler.
1: Yani çok... Çaykovskiler,
0: Dostoyevskileri yasak ettiler. Siz deli misiniz, nesiniz demedi hiç kimse de.
1: Demedi, evet.
0: Şimdi burada karşımıza

0: çıkan bu şey, tekrar edeyim, ben yine ilk başa döneceğim, birinci bölüme döneceğim ve şunu arz etmek isteyeceğim. Hakikaten insanlara, toplumlara ikinci bir teklifte bulunmuyor günümüz mantığı. Dönüyor, diyor ki ya hegemonyal ilişkiler içinde benim istediğim gibi ya bana benzer bir adam ol, benim gibi bir adam ol, yani batı normlarında benim anlattığım ve mümkün mertebe iyi diş edilmiş cinsiyet politikalarından başlayın. Savaşla ilgili algılarına kadar, mesela Amerikan toplumu çok şiddetin var olduğu bir toplumdur. Evet, zaman zaman okul tarar çocuklar falan, bizde de olmaya başladı maalesef, ama o şiddet potansiyeliyle asker çıkarabilecek bir toplum potansiyelini hala korurken Avrupa'nın bütün toplumlarını iyi diş etmiştir.
1: Evet.
0: İkinci Can Harbi sonrası Amerika. Pasifist bir toplumdur genel olarak Avrupalılar.
2: Vasallaştırdı zaten.
0: Efendim?
2: Vasallaştırdı. Vasallaştırdı.
0: Evet. Şimdi bize de teklif ettikleri şey bu genel olarak. Rusya bu konuda sıkıntı yaşayan ülkelerden biri ve dikkat ederseniz mücadelesi genel olarak bu kültür politikalarını da sosyal politikalardan başlatarak yürütmeye başladı Putin. Rusya-Ukrayna arasındaki harbin, ben herhangi bir şekilde Rusya'yı zayıflatmak, orada ticaretle ilgili, pandemi sonrası dünyanın yeni pazar ilişkileriyle ilgili, pazar paylaşımlarıyla ilgili tehdit etmekten falan çok öte bir şey olduğuna inanıyorum. Benim bir şeyim var. Bu konularda biraz çok abartılı düşündüğümü düşünenler olabilir. Saygı duyarım. Ben de bazen kendimi ikna etmekte zorlanıyorum. Ama ondan sonra bir şekilde ikna oluyorum kendi tezlerime. Yani 1917 yılında kavanoza soktuğunuz, konserve yaptığınız bir yer var. 1917 yılında bir kavanoza soktunuz, bir konserveye soktunuz. Ve Batı sermayesi buraya bir zamana kadar giremedi. Ve dikkat ederseniz Sovyetler sonrası Rusya'da da oligarklar sistemi Batı sermayesini hala oradan uzak tutma üzerine kurulu bir yapıydı. Fakat Batı sermayesinin artık kendisini Batı'da akumüle edebileceği yer sayısı düştü.
1: Doğru.
0: Çok dar bir alan. Sizin akumülasyon olanaklarınızı genişletebileceğiniz alanlara, havzalara ihtiyacınız var. Çin kesinlikle kapalı buna. Rusya'ya bir şekilde açılmanız lazım.
2: Muhtaçlar.
0: Şu Afrika, bakın Afrika alternatifler. Latin Amerika, Afrika'da para çok, şey kötü, konjonktür iyi değil. Latin Amerika'da konjonktür müsait, para yok.
2: Para yok.
0: Rusya dünyada kendi kendine yetebilen yegane ülke.
2: Doğru. Buğdayıyla.
0: Dolayısıyla burayı ya yok edeceksiniz şartlarınızla gelebilmek için Batı sermayesi olarak, Batı merkezli sermaye olarak. Çünkü savaşların kapitalizmin savaşları olduğuna inanıyorsanız eğer, kapitalistin bir hedefi olduğunu düşünmeniz lazım. O da nedir? Sermayesini akumüle etmek. Bir başka hedefi yoktur kapitalistin. Bir yerde yoğunlaştıracaksınız. Ya yok edeceksiniz Rusya'yı, mümkün değil. Rusya yok olmaz. Yok edebilse Napolyon yok ederdi, Hitler yok ederdi, beceremediler. Demek ki Rus yok olmuyor.
2: Dönüşür mü?
0: Yani bir yerde hududunda komşusu Japonya olan...
2: Bir Vladivostok.
0: Vladivostok'ta bir yerde Finlandiya olan, bir yerde Türkiye olan bir devletten bahsediyorsunuz. Yani yok, öyleyse adam edeceksiniz kendinizce. Bu da nedir? İyi diş etmek. Rusya'yı iyi diş edebilecek misiniz? İşte bu sürünceme savaşının ben... Bu 1870 sonrası savaşların ruhu dediğim şey, yani o Bellum est nobile actum, unutulmuş bir şey o. Geçmiş şövalyelere ait bir şeydi diyorlar onu. Cervantes'in romanlarında geçen bir şeydir o diyor. Madem her şeyin mübah olduğu ve yok etmeye yahut iyice kimliksizleştirip iyi diş etmeye yönelik bir savaşlar mantığı var günümüzde. Öyleyse Rusya ile alakalı Batı mantığının hedefi bir tek şey olabilir. Arkadaşlar, merkezi siz sizin olmadığınız bir Greco-Roman dünyası tasarlıyoruz. Bunun içinde sermaye Batı'dan gelecek. Siz de bunun bir parçası olacaksanız, olmayacaksanız sizi barbar ilan edeceğiz. İstediğiniz kadar 300 sene kendinizi paraladınız kültürümüze dahil olmak için. 300 sene.
2: Korkunç İvan.
0: Katarinalardan beri 300 sene Fransızca konuştunuz evinizde, sarayınızda. Bizim gibi yemek yediniz, bizim gibi giyindiniz, bizim gibi evlendiniz, bizim gibi müzik yaptınız, bizim gibi edebiyat yaptınız, bizim gibi okula gittiniz. Hiçbirinin 5 kuruşluk değeri yok, barbar derim. Tam olarak budur. Batı sermayesi orada akumüle olabilecekse medeni dünyaya girecek ve iyi diş olacak. Evet. Giremeyecekse...
2: Hocam toparlayalım.
0: Giremeyecekse...

0: gidecekse yok olacak. Bundan ibarettir.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir aslında bakış açısı ortaya koydunuz. Dönüştürmekten bahsettiniz aslında. Mümkün olacak mı, olmayacak mı? Enis Hocam, aynı soruyu size sorayım.
2: Hocam ben bu Ukrayna-Rusya meselesinde Türk-Rus ilişkilerinin önemine biraz değinmek istiyorum. Yani bir yanlış anlaşılmasın, Rusyacı bir akademisyen olarak değil ama Ukrayna tarafında her ne kadar işte Avrupa Birliği'nin desteğini biliyoruz, bizim Avrupa Birliği ile sıkıntılarımız var veya yok. Türkiye'nin kısmi desteği oldu, önemli desteği oldu Ukrayna'ya. Ama Rusya tarafında son bir örnek verelim. NATO zirvesinden iki gün önce ve onun önceki sürecinde başlayan bir sıkıntıdan dolayı Batı'nın biraz Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirme teşebbüs ve gayretleri vardı hatırlarsan ve Sayın Putin Sayın Fidan'ı kabul etti. Demek ki bir gereksinim vardı evet, Türk evet. ve Rus tarafından. Yani şeyi hatırlıyorum 4 sene önceki sahneyi 10 metre bir beyaz masa bir ucunda Macron bir ucunda Putin orada Rusya Devlet Başkanı pozisyonunda Fransa Devlet Başkanı'yla burada Rusya Devlet Başkanı bir masada yanındaki işte müşaviri ya da danışmanıyla 4 kişi burun buruna tartışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya için bir önemi var. Rusya'nın Türkiye için bir önemi var. Tamam hocamın da bahsettiği gibi tarihten bahsettik. Romanovlara kadar belki Osmanlı ve Rusların 13 savaşında Osmanlı Devleti'ne büyük zarar vermiş bir ülke Rusya. Yani 1829 savaşından sonra Yunan bağımsızlığı, 1878 savaşından sonra Batı Balkanları kaybımız. 1912 Nisan'ında Çanakkale Boğazı'nı 3 hafta Osmanlı Devleti kapatınca ve bu Rusya'nın 3 milyon ruble kaybına mal olunca Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle Ekim ayında Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın kiliseler yoluyla birer gün arayla 5, 6, 7, 8 Ekim Osmanlı Devleti'ne savaş atması. Bunlar tamam ama Cumhuriyet'ten sonra yani Cumhuriyet dönemiyle birlikte özellikle İstiklal Savaşı yıllarında bunu biraz daha hatıralarla da anlatabilirim. Çünkü Cumhuriyet'in ilk Moskova Büyükelçisi'nin torunuyum.
1: Evet hocam.
2: Dolayısıyla aile hatıraları da var. İstiklal Savaşı'ndaki birliktelik, Tuapse'den, Novorossiysk'ten İnebolu'ya yapılan yardımlar, Taksim Anıtı'nda devlet büyüklerimizle Vroshilov ve Frunze'nin iki Rus generalin de o heykelin içinde yer alması. Akabinde 1925 Türk-Rus antlaşması ile tarafsızlık 5 yılda bir yenilenebilir ki 25-30-35.
1: Son 5 dakikamızı toparlayalım. Başar hocam da bu konuda.
2: Stalin'in de buna hiçbir şey yapmadan. Yani söylemek istediğim Rusya ile olan ilişkilerimiz önemlidir. Rusya'nın batıya açılışı önemli. Bizim üzerimizden bu sıkıntılı zamanlarında Türkiye'nin de Rusya'ya olan 35 milyar doların üstü zannediyorum bir ikili şey var. Dolayısıyla bu ilişkilere Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle halel gelmemesi lazım ki zaten gelmiyor. Onu sadece vurgulamak istedim.
1: O Montre kalkanı da önemli değil mi hocam?
2: Montre çok önemli. Montre hem Rusya'yı hem bizi koruyor. Amerika niye delmek istiyor? Romanya'nın kapısını çaldılar. Evet. 2018-2019'larda müttefik olan Montreux'u nasıl deleriz yanımızda olun falan şeklinde. Yani konuşacak daha çok şey var.
1: Evet hocam inşallah tekrardır. Başar hocam size de Montreux kalkanı üzerinden bu hadiseyi.
3: Tabii. Şimdi öncelikle Montreux'un içerisinde alınmış olan kararlar doğrultusunda elinizi kolunuzu sallayarak Karadeniz'e girme durumunuz söz konusu değil. Üye devletlerin donanmasından daha büyük tonajda ve daha büyük sayıda içeriye bir şey, girmesine izin vermeniz söz konusu değil. Şu anda bir de şey var. Mesela Karadeniz'deki tersanelere ve üstlere kayıtlı olan gemilerin dışında içeriye gemi girişi de söz konusu değil. Yani evet. Rusların Akdeniz'de de Baltık filosundan bir gemi içeri giremiyor.
1: Sokamıyor. Kuzey filosundan sokamıyor.
3: İçeriye sokması mümkün değil. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Ukrayna üzerinden bakarsak bakın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Moskova'da büyük istasyonun içerisinde her biriyle alakalı yapılmış olan bir resim vardır. İşte bir tarafta İtfaiye'yi görürsünüz, bir tarafta Estonya'yı görürsünüz, mutlu insanlar falan. Sadece ve sadece Ukrayna ile ilgili olan resimde mutlu bir çiftçiyle ve Ukraynalı çiftçiliğe mutlu bir Rus askerinin el sıkıştığını ve size sırıttığını görürsünüz. Sadece orada. Dolayısıyla Ukrayna Rusya için bu kadar önemli.

0: yumuşak karnı. Rusya'ya ciddi anlamda zarar vermek istiyorsanız ya Polonya üzerinden girersiniz ya güneyden girersiniz. Evet. O yüzden her savaşta da oraları tutmaya çalışır.
1: Şeyde de oralar zaten.
0: Şimdi bu ortamın içerisinde bu savaşı hakikaten bitirme durumu söz konusu olacaksa ben masada Rusya'nın iki tane şeyi mutlaka eline geçirmek ve esasa bağlaması gerektiğini
1: nedir
0: düşünüyorum.
1: Hocam?
0: Bir, Karadeniz'e rahatlıkla inebilmesi açısından şu anda ele geçirmiş olduğu yerlere ek olarak geçirmek istediği bir toprak parçası, Kırım falan. İkincisi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya kesinlikle üye olmaması.
1: Katiyen zaten onu söyledi.
0: Putin'in çevresinde çok fazla NATO var. Hatta NATO'nun geliştirme sürecinde hep şehir efsanesi midir? Bir yerde onu bulmak da istiyorum. Hani merak etme Doğu Avrupa'ya NATO geliştirmeyecek gibi Muhammed vardır. Şey. Çok fazla etrafında var. Adam doğal olarak nefes almak için bir yerin peşinde.
1: Burayı bırakmam diyor.
2: Yalta'nın kesinlikle ihlali değil mi hocam bunlar? Hı? Yalta'daki anlaşmanın ihlali değil mi?
1: Yani Yalta düzeninden de bahsedebilirim.
3: Ama şöyle yani genişlemeyeceği tam olarak öyle söylemiyorlar da permanent kuvvet yani şey daimi kuvvet kalıcı bulundurmayacağız. Kuvvet kalıcı kuvvet
0: ama
3: bulundurmayacağız.
0: Bütün herkesi içeriye aldılar. Dolayısıyla da burun dibine kadar geldiniz. O da şimdi rahatsızlık veriyor ona. O da kendisini buraya açmaya çalışıyor açıkçası. Benim gördüğüm o. Ve Ukrayna Savaşı aynı zamanda Ukrayna-Rusya Savaşı donanma açısından bakarsanız çok küçük meblağlara aynı İran Amerika'da olduğu gibi çok küçük meblağlara üretmiş olduğunuz silah envanteriyle çok pahalıya mal olmuş olan muhripleri vurup tamamen devre dışı bıraktılar. Şu anda Ukrayna'nın Karadeniz'deki en büyük strateji şey deniz kullanımını imkansız kılma. Doğru düzgün donanması falan bir şeysi yok. Doğru. Ne var? Kamikaze botlar kullanıyorlar, dronlar kullanıyorlar. Yani oradaki olay çok asimetrik olarak devam ediyor. Hı hı. Büyük bir ihtimalle Rusya'nın bir anlaşmanın içerisinde bu iki noktayı garanti altına alması belki de bu savaşın kısa bir süre içerisinde bitmesini sağlayacaktır. Evet. Ama Ukrayna bunu ne kadar kabul eder soru işaretidir. Çünkü daha kolay yenilebilir lokmaya dönüşüyor.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten 3 saat çok hızlı geçti, çok da keyifli geçti. Başar Hocam, Enis Hocam. Kıymetli hocam, ayaklarınıza sağlık Taceddin hocam, Vişne hocam, ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz hocam. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geliriz. Sağ olun, var mı hocam?
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet, kıymetli 24 özel izleyicilerimiz, gerçekten güzel bir akşam oldu. 3 saat boyunca dış politikadaki gündemi değerlendirmeye gayret ettik, özetlemeye gayret ettik. Tabii görüyoruz ki aslında Türkiye gerçekten bir menteşe ülke. Medcezir olaylarının yaşandığı bu coğrafyamızda bir güvenli liman. Dolayısıyla ister Kıbrıs meselesi olsun, ister Adalar Denizi, ister Karadeniz, Hazar ama bütün çevre coğrafyamızdaki hadiselerin Anadolu'nun, Boğazların güvenliğini ilgilendirdiğini aslında bu akşam tarihi, bugünkü ve gelecek perspektifiyle bir kez daha görmüş olduk. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki programımıza görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: İmatipler
1: nerede o eski gelici. Türkiye?
0: Adam sizi uçurdu be.
1: He, nerede o eski Türkiye? Tijen Mergen adında bir kadın var efendim. İş kadınıymış. Boğaziçi Üniversitesi mezunuymuş.
0: Bilmiyorum, tanımıyorum.
1: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde eski yönetimde yer almış.
0: Tamam ya.
1: Rotary Kulübü'nün eski aktif mensuplarından biri. Eski demeyelim. Hasılı kelam neyse o. Yani hani umurumuzda da değil aslında. Sadece bir paylaşım yaptı. O ah ah deyip Bekir Coşkun var ya Bebek'te
0: çok
1: o eski
0: idi.
1: Türkiye falan dedi.
0: Çok güzeldi. Melon şapka giye dedi.
1: Bu paylaşımdan, bu zihniyetten vazgeçmiyorlar. Paylaşım şu. Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet haftası için kampüste olduğunu söylüyor bu kadın. Ve sonra diyor ki, gözlemlerini anlatıyor. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyor. Hadsizliğe bakar mısınız?
0: Bence çok fazla burada ki bunun reklamını yapmayalım. Kimse hani zıkkımın köküyse.
1: Ekranı kirlettiğimiz yani için de, özür dilerim. Bu paylaşımı alın ama tabii. Hadsizliği görün diye gönder.
0: Yani kendi bular. Biraz bular. Bu şu andaki dedi var ya yeni parti kuruyoruz. Kuvayi Milliye'yi buraya taşıyacak. Kuvayi Milliye'si kaldı. Kuvayi biz aldık. O ona taktık. Peştemal, pavyon, dizlik, kepazelik. Her türlü süfli hareket. Siyasetin temeli bu.
1: Ambalajı ne? Çağdaşlık.
0: Diyor,
1: daha adam, çağdaş bak, diyor. Bak, kaç diyor? Daha geçti, çağdaş bir portre görmek bak, isterdim diyor.
0: Kaç sıradan geçti? Biraz önce anlattık.
1: Çok Özkan Yalım'ın otel girişindeki o çağdaş şöyle, görseli.
0: Tabii.
1: Tijen Hanım olur
0: şimdi,
1: mu?
0: Şimdi bu adamlar...
1: Havlulu.
0: Bir adamlar,
1: çok çağdaş ya.
0: Bu havlulu sevgi bol...
1: Verin şu çağdaş görüntüleri verin ya.
0: Çağdaş görünmüyorsun.
1: Çağdaşlığı bir görelim.
0: Şimdi bunların derdi... Genel olarak söylüyorum. Bu kadın... Hani, bunların çanlarına ot tıkayan bir Recep Tayyip Erdoğan var.
1: Öyle.
0: Çok, bakın... İsmi oraya sürekli onun üzerine konuşmak istemiyorum. Ama...
1: Son cümleyi okumadım. O da seni bağlayacak. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğu için içim buruk seyrettim tabii. Diyor.
0: Şimdi
1: daha çok vurulacaklar. Yani... Cemil Hoca bu Tijen Mergen adındaki kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılayıp şöyle demiş. Aslında sanıldığının aksine bu tepki sınıfsal bir tepki. Beyaz Türklerin eski Türkiye'de hem fakir hem de dindar olan alt sınıflara karşı yeni Türkiye'ye karşı duydukları öfke. Beyaz Türkler ayrıcalıklı dünyalarını kaybetmenin telaşındalar diyor.
0: İşte önce işte, okumuş adam. Tabii işte
1: okumuş adam. Selam olsun buradan Profesör Doktor Cemil Koçak hocamıza.
0: Yani...
2: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
6: Net. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım. Birazdan ama her zaman olduğu gibi günün özetini yapalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna bugün devam etti. Çerçeve yasa kapsamında terörsüz Türkiye'de artık sona doğru geliniyor. Hem İYİ Parti hem AK Parti ile devam etti. Gündemde çerçeve yasa çalışmaları vardı demiştik. Neler yaşandı bugünkü görüşmelerde birazdan paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde BK toplantısı vardı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçti. 4 il başkanının görevden alındığını açıkladı. Ve geçtiğimiz gün içerisinde Özgür Özel'in yeni partiyle ilgili açıklama yapması. CHP çatısı altında tüm bunların yapılması ciddi bir etik ve ahlak sorunudur dedi. Parti sözcüsü paylaşacağız birazdan. Ahbap soruşturması genişliyor. Bugün bazı ünlüler ifadeye çağrıldılar. İfade verdiler ve tüm o süreçte Ahbap'ı öven ünlüler dedi ki biz güvenmedik, bağışta yapmadık ifadelerini. Birazdan tam olarak ne söylediler hepsini paylaşacağım. Ayrıca konuğumuz da olacak, değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ediyor. ABD bugün 11. dalga saldırıyı düzenledi. Geçtiğimiz günler içerisinde İran'ın misillemelerinde hayatını kaybeden Amerikalı askerler ABD'ye getirildi. Onları Trump karşıladı. Görüntüler böyle ve yeni açıklamaları da var Trump. Birazdan hepsini paylaşacağız. Başlıyoruz.

0: Ahbap soruşturmasında dedik bugün ünlüler çağrıldı. Ünlülerden ifade alındı. Ünlülerin ifadesine başvuruldu. Kim ne dedi sorusuna yanıt arayacağız. Bakın kim ne demiş? Ece Üner. Bu isimler özellikle tabii çağrılmalarının pek çok sebebi de var ama deprem asrın felaketinin yaşandığı o süreç içerisinde canhıraş bir şekilde tüm bu isimler Ahbap Derneği'ni savunan, bununla beraber Kızılay ve AFAD'ı zaman zaman kötüleyen açıklamalar yapan ve bağışları buraya yönlendiren isimlerdi aslında. O zamanki açıklamalarını hatırlayanlar ya da geriye dönüp bakanlar görecektir. Ece Üner ne demiş bugün ifadesinde? Şahsen Ahbap Derneği'ne bir bağışta bulunmadım diyor. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Haluk Levent'in ifadesinde de gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamakta. Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum diyor Ece Üner. Gökhan Özoğuz. O ne demiş? Bir de ona bakalım. Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği'ne para transferim olmadı. Yanıldık, hayal kırıklığına uğradım. Haluk Levent'in konser gelirlerini kumar ve bahis borçlarına karşılık kullandığını duymuştum. Duymuştu ama bunu o dönemde hiçbir şekilde söylememişti. Eskiden beri Haluk Levent'e yardımda bulunulmaması yönünde yakın çevremi yönlendirmişimdir diyor Gökhan Özoğuz. Yakın çevresini yönlendirmişti belki ama bunu bildiği halde vatandaşları yönlendirmemişti. Söylememişti, bunu gizlemişti. Peki. Öykü Serter ne diyor? Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Haluk Levent'le ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum diyor isimler. İşin özü şu, biz biliyorduk, hepsinden haberimiz vardı ama o süreçte hiçbirini söylemedik. Hatta zaman zaman çok da olumlu açıklamalar yaptık. Twitter'ımızdan paylaştık. Kendimiz size yapın dedik. Vatandaşa bağış yapın dedik. Ya da böyle yönlendirdik. Ama biz kendimiz yapmadık. Peki tüm bu açıklamalar ne anlama gelir? Hukukçu avukat Uğur Çağlar bizlerle. Uğur Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi fail diyor ki ben aldım, çaldım dernekten, tam yerine koyacaktım. Yerine koymadan beni yakaladılar, bana kumpas kuruldu diyor. Faili o dönemde övenler, şimdi hatta yönlendirenler, şimdi diyor ki biz kendimiz asla bir bağış yapmadık. Hatta yakın çevremizde yapmamaları yönünde yönlendirdik. Ama vatandaşa yapmaları konusunda bütün açıklamaları, olumlamaları tam tersini gösteriyor. Ben önce bir yorum rica edeceğim sizden. Bu tabloyu gördüğünüzde ne hissettiniz?
1: Şimdi Haluk Levent'in yaptıklarıyla birlikte ki artık kendisi bunu itiraf etti. Yani şu şey suçu ortadan kaldırmıyor. Yani ben bunu yaptım. Fırsat olsaydı parayı iade edecektim kısmı. Dernekler gibi kamu hizmeti gören kuruluşlardan para çıkartma suçunu ortadan kaldıran bir durum değildir. Yani ben artık bu suçu bu noktada ikrar ettim anlamına gelen bir ifade. Bunu hemen belirtmek istiyorum. Onun yaptıklarıyla birlikte kamu vicdanı ciddi manada rahatsız oldu. Daha doğrusu vicdanımızla oynandı. Yani bu tür yapılar sosyal yardım için uğraşan insanlar için artık kötü bir örnek teşkil edecek duruma geldi. Onun için çok ciddi bir vebal var. Yani yargılama zaten devam edecek. Kişiler suçlarına göre cezalarını alacaklar ama bu kamu vicdanı bu noktada çok ciddi yara aldı. İkincisi, yani bugün yapılan açıklamalarla bu vicdan azabının, daha doğrusu toplumun yaşadığı üzüntünün daha da arttığını görüyoruz. Yani 6 Şubat depremlerinde bugün eğer Ahbap Derneği'ne bu kadar bağış yapılıyorsa, böyle bir bütçe ortaya çıktıysa, bugün bu açıklamalarını okuduğunuz isimlerin çok ciddi katkısı var. Maalesef o dönem yaptıkları kamu kurumları, karalamaları, toplum bir noktada vicdanen bir değerlendirme yaptı ve ortaya böyle bir bütçenin çıkmasında aslına bakarsanız bu isimlerin hepsinin ciddi bir katkısı var.
0: Yani sadece o Ahbap övülmedi, söylediğiniz detay önemli. Sadece Ahbap övülmedi, kamu kurumları karalandı. Şimdi bu çok ayrı bir şey.
1: Elbette. Ya biraz da tabii hani bugün hukukçu kimliğimle şunu söyleyebilirim özetle aslına bakarsanız. Haluk Levent'le ilgili hani eğer bunu örgütlü yaptıysa örgütlü ilgili yargılanacak. Dernekler kanununa muhalefetle yargılanacak. Bu kişiler eğer bu suçlara ortak oldularsa bu suçla ilgili yargılanacaklar, iştirakten yargılanacaklar. Veyahut da eğer bir suç varsa bu suçu gizlemekle ilgili bir soruşturma bu noktada yapılabilir. Yani açıkladıkları ifadelerde ama bir hani vatandaş gözüyle bugün yaşananlar hakikaten hepimizin vicdanını yaralıyor. Bu insanlar toplumun önüne çıkan, onlara önderlik eden, onları yönlendirebilen kitleler. Bugün yaptıkları açıklamalar sanki böyle bir kimlikleri yokmuş gibi, bu olayda hiçbir dahileri yokmuş gibi davranışları doğrusu vicdan azabını, vicdan yaramızı daha da fazla büyütüyor. Şimdi bakın hani cümle içerisinde bir suç ikrarı gibi düşünüyorum bunu. Yani siz bunu biliyorsunuz. Kişinin kimliğini, ben Haluk Levent'le ilgili hani bu kadar detaylı ceza soruşturma hakkında bilgi sahibi değilim bir vatandaş olarak. Birçok vatandaşımız da bu pozisyonda. Siz bunu biliyorsunuz, buna rağmen bu kişiyle bir program yapıyorsunuz veya onun derneğini övücü açıklamalarda bulunuyorsunuz. Şimdi tamam burasını geçtik. Belki kişi geçmişte işlediği suçlar dolayısıyla tövbe etmiştir. Hani daha yapmayacağı kanaatindedir ve düzelmeye çalışıyordur. Buraya geçtik diyelim. Buna devam ettiğini bildiğini söylüyor kişiler. Yani diyor ki buna devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada ben yakın çevremi uyardım diyor.
0: Evet.
1: Şimdi hukuk yargılamasında yani ceza yargılamasında deliller değerlendirilecek. Konu bir noktada hani suçtur, suç vasfıdır işte özellikleri, nitelikleri tartışılacak ama yani şu söylenen zaten kamu vicdanında artık yargılaması yapılıp hüküm giymesi gereken bir ifadedir. Siz yakın çevrenizi insanları aman oraya bağış yapmayın diye uyarırken diğer tarafta gidip bu dernek için eğer vatandaşları ikna edip yardım topluyorsanız bence bunun hani hukuki tarafını bırakıyorum. Kamu vicdan tarafından çok ciddi değerlendireceğini ve yargılanacağını
0: Yani
1: düşünüyorum.
0: bu
1: Hakikaten şu
0: açıklamalarla sorumluluğu
1: açıklamalar
0: üzerinizden atamazsınız. Doğru mu anlıyorum?
1: bu tabii ki atılacak bir sorumluluk değil. Bakın yani siz o tarihlerde bununla ilgili bilgi sahibiyken buna rağmen vatandaşı buraya yönlendiriyorsanız elbette hukuki sorumluluklarınız var. Şahsen ben o tarihlerde bu isimler üzerinden bağış yapan bir vatandaş olsaydım gidip haklarında dava açardım. Vatandaş olarak
0: Evet.
1: söylüyorum. Ama bir taraftan dediğim gibi yani hukuki süreçte yargılamalar yapılacak, cezalar verilecek. Yani bunu görüyoruz. Zaten itiraflar da var. Cümle aralarını geçiyor. Ama yani bozulan kamu vicdanımız, sanatçıya olan güvenimiz, bir daha böyle bir Allah göstermesin olay yaşadığımızda ya da işte bu yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye çalışan sivil toplum örgütleri nezdinde vatandaşlarımızın güvenini sarsmaya kimsenin hakkı yoktu. Geldiğimiz nokta maalesef bunu getirdi.
0: Bu yanıltıcı halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu var mı burada?
1: Elbette bu da yani burada tabii ben net olarak bu kişilerin o tarihlerde ne açıklama yaptığını bilmiyorum. Şimdi birincisi depremle ilgili yanıltıcı bilgi zaten buna ilişkin soruşturmalar vardı o tarihlerde. Bu isimlerin özellikle hani baraj patladı cümlesinden hareketle birçok beyanlarının o tarihlerde depremle ilgili vatandaşı bu noktada galeyana getirecek ifadeleri olduğu ve bunlara ilişkin soruşturmaların yapıldığını biliyoruz. Burada önemli olan Ahbap Derneği ile ilgili bu bilgileri yani vatandaş bilmiyor. Ben vatandaş olarak ben yardım ettim bak Ahbap böyle yardım ediyormuş. Sen de yardım et demek ayrı bir şey. Yani burada bir suç unsuru olmaz. Ancak siz bunu bildiğiniz halde
0: Bilgiyi
1: bu
0: saklamak,
1: arka planda
0: söylememek, gizlemek.
1: evet yani bakın suçu saklamak, suç delillerini saklamak bu ayrı bir suç olarak karşımıza geliyor. Yani suçu bildirmeme suçumuz var. Eğer bildiği halde delilleri saklıyorsa suçluyu kayırmaya ilişkin bir yargılama olabilir. Veyahut da bu çerçevede işte buna ilişkin delil var, delilleri yok etti. Buna ilişkin yargılama olabilir, ceza yargılaması. Şimdi bunlar toplanan delillerle birlikte değerlendirecek. Yani dediğim gibi ben birebir bu isimler hangi açıklamaları yaptı veyahut da hangi ifadeleri dolayısıyla savcılığa çağrıldı net bir bilgiye sahip değilim. Ama böyle bir şey varsa özellikle bu konuda bilgi sahibiyken yani bu kişinin bu paraları dernek kasasından çıkartıp işte değişik kumar olaylarında kullandığına ilişkin bir bilgi söz konusu ve siz bunu biliyor iseniz muhakkak burada suçu bildirmeme suçuyla karşı karşıya
0: Peki
1: en
0: bu
1: azından
0: isimler
1: kalırsınız.
0: şöyle bir
1: Hele bir
0: savunma
1: de
0: yaparsalar, yani bu bilgiler işte internet ortamında iki tıkla arayıp bulabileceğiniz bilgilerdi. Bunu biz paylaşmadık ama siz neden

0: araştırmadınız gibi bir savunma içerisinde olurlarsa ne olur?
1: Şimdi bu saatten sonra zaten bu savunmaları yapmışlar. Yani o gün övdüklerini bugün lanetliyorlar. Yani savunma özgürlüğü var. Yani bunu söyleyebilirler ama

0: dilin bu çerçevede değerlendirecek. Yani kişilerin söylemiyle değişecek bir durum ya da oluşacak bir şey değil. Elbette savunma olarak bunu söyleyecekler. Bugün herkes Haluk Levent'in açıklamalarından sonra lanetleyen açıklamalar yapmaya başladı. Herhalde Ece Üner'di zannediyorum, lanetliyorum diyen.
1: Evet.
0: Ama aynı şekilde biz çok yani TV programında kendisinin açıklamalarını gördük. Bu çerçevede ciddi manada destek açıklamaları ve kurumları rencide eden, kurumları eleştiren, çok ciddi ağır eleştirinin ötesine geçen açıklama beyanatları vardı. Şimdi hal böyleyken bu noktada kaldırıldık çok sağlıklı bir ifade değil.
1: Ama
0: Bunları
1: aslında
0: dışarıdan duyduk.
1: evet, şöyle bir şey de var Uğur Bey. Hani burada bu isimler çıkıp şunu söyleseydiler, ya kandırıldık demiyorlar aslında, aslına bakarsak. Bu kadar övmenin üzerine hiç bağış yapmamış olmaları mesela. Biz evet kandırıldık, bağış yaptık ama işte bizi kandırdı. Hayır, böyle değil. Biliyordum, haberim vardı, bağış yapmadım. Ötekine geçiyorsunuz, evet hiç bağış yapmadım. Çok övdüm ama bağış yapmadım. Yani işte
0: Evet.
1: orada asıl sorun burada çıkıyor ortaya.
0: Şimdi
1: Siz biliyordunuz ama
0: aynen
1: millete
0: öyle.
1: söylemediniz. Hani bağış yapmış olsalar belki toplum vicdanında bir nevi tamam onlar da kandırıldı gibi bir şey belki oluşacak ama hayır, bağış da yapmamışlar. Bilmelerine rağmen de
0: Burada savcılık da bunu
1: söylememişler.
0: değerlendirecekti zannediyorum. Yani bu çerçevede aslında bildiğiniz bakın yani ortada şimdi bir dolandırıcılık meselesi için birilerinin işte vicdanına hükmedersiniz veyahut da zaaflarını kullanırsınız. Burada kamu vicdanının zaafı nedir? Yani yoksula yardım etmektir. Siz bunun harekete geçmesi için bu fiilin içerisinde yer almışsınız. Bugüne kadar hani somut bir örneğiyle karşılaşmışlığımız yok ama savcılık bunu da değerlendirecektir. Ama inanın hani bunun işte sonunda suçlu çıkacaklar, yargılanacaklar, belki tutuklu yargılanacaklar. Sonuçta bir kısmı beraat edecek, bir kısmı ceza alacak. Mesele aslında bundan çok daha büyük mesele. Mesele toplum vicdanına açılan
1: Evet,
0: yaradır.
1: vicdani olarak büyük bir
0: Mesele
1: yara.
0: sanatçı yönünün ortadan kalkmasıdır. Yani bugün siz işte ben bilmiyordum bunları ikna ettim derken bir taraftan kamu kurumlarını bu işe hizmet eden kamu kurumlarını karalarken bu açıklamaları yapıyorsunuz. Bugün geldiğinizde başka bir açıklama yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Tamam bunlar suç olmayabilir. Ceza kanununda bunun hükmü olmayabilir ama toplum nazarında bence muhakkak bir hüküm görecektir diye düşünüyorum.
1: Şüphesiz. Hukukçu avukat Uğur Çağlar. Uğur Bey, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna İyi Parti ve AK Parti ile devam etti. Gündemde çerçeve yasa çalışmaları vardı. Kurtulmuş, düzenlemenin kısa sürede meclis gündemine geleceğini söyledi.
1: Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur. Artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, teröristiz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı.
2: Mecliste teröristiz Türkiye mesaisi devam ediyor. Numan Kurtulmuş'un bu kez durağı İyi Parti ve AK Parti grubuydu. Kurtulmuş yeni haftaya siyasi parti ziyaretleriyle başlamıştı. Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'yi ziyaret etmişti meclis başkanı. Bu kez ilk durağı İyi Parti oldu. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile görüşme meclisteki makam odasında gerçekleşti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş son olarak AK Parti grubuyla görüştü. Masada çerçeve yasa çalışmaları vardı. Terörsüz Türkiye sürecinde hayata geçirilecek düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Parti liderleriyle görüşmeleri tamamlayan Kurtulmuş, sürece dair açıklamalarda bulundu.
1: Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa,

0: Bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti kuracağını açıklamasına tepki gösterdi. Partinin olanaklarından faydalanıp amblemi altında ilan etmek ahlak sorunudur dedi. Sarı, CHP'de yapılan ihraçlara da değindi.
2: Ancak hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak onun amblemi altında onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır.
3: Gündeminde Özgür Özel'in yeni parti açıklaması vardı. CHP kürsüsünden yeni parti kurulacağının açıklanmasına bu sözlerle tepki gösterdi. Bu ciddi bir etik ve ahlak sorunudur dedi.
2: Böyle bir siyasal parti bu yolla, böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in yeni parti kurarak CHP'yi böldüğünü söyledi.
2: Bazı arkadaşlarımız ayrı bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıktıklarını ilan etmiş oldular. Biz bu arkadaşlarımızı daha önce partiyi bölmemeleri konusunda uyarmıştık. Biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Bugün varmış olduğumuz noktada bu suçlamalarımızın temellerinin ne kadar temelli olduğunu da görmüş oluyoruz.
3: Sarı, CHP'den ihraçlara da ayrı bir parantez açtı. MYK'da Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı olmak üzere 4 il başkanının görevden alındığını açıkladı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerinde de atama yapıldı.
1: Özgür Özel yeni partiyi açıkladı açıklamasını ama baba ocağından bu yeni partiye CHP'nin kurumsal hafızasını da taşıyabilecek mi? Ya da taşımak isteyecek mi? Yeni parti ne kadar CHP olacak? İşte ayrıntılar.
4: Atatürk'le sorunu olmayan, misaki milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyetle sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum.
5: Bu kadar mı? Peki devletçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ne olacak? Özgür Özel CHP'den giderken yanına altı okun hepsini götürmedi. Gömlek çıkarmadık, ateşten gömlek giydik dedi ama o gömleği belli ki Silivri'den Trabzonlu pragmatik bir müteahhit dikmiş.
4: Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
5: Araya araştırma vatandaşlara Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi sordu. %19,4'ü mevcut haliyle bu partiye oy verebileceğini söyledi. Aynı ankette yeni parti 80'lerin ANAP'ını örnek alırsa desteğiniz ne olur diye de sordu. Soru böyle sorulduğunda potansiyel %32'ye çıktı. Özgür Özel ve arkadaşları buna tab olmuş olabilir. Aksini iddia etse de CHP'nin Jön Türklerden aldığı tarihi misyonda baba evinde kalacak ve bunu daha büyük bir çağrının sahibiyiz diye pazarlayacaklar.
4: Elbette bizler sosyal demokratız. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Ülkenin kurucularına, kuruluş kodlarına, ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine elbette sahibiz. Ancak bununla birlikte biz bir büyük çağrının da sahibiyiz.
5: CHP 100 yıllık devlet birikimiyle toplumu dönüştürme, kurumsal reform yapma ve vizyoner bir gelecek inşa etme iddiasındaydı. Yeni yapı, bütün siyasal stratejisini tek bir figürün hukuki pozisyonuna ve anlık kriz yönetimine bağladı. Bu yüzden kitlesine uzun vadeli bir devlet yönetimi projeksiyonu değil, yalnızca kurtarma operasyonu vaat ediyor.
6: Ekrem Başkan iki özgürün arasında dursun. İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden.
5: Eski CHP sınıfsal, kültürel ve tarihsel bir tabana dayanır. Bu yönüyle organik bir partidir. İdeolojik bir konsensüs barındırır. Yeni yapı ise ortak bir dünya görüşüne değil, sadece karşıtlığa dayanıyor. Tek vasfı AK Parti'ye en karşı parti olmak ve ilk başarısızlıkta dağılma potansiyeli taşıyorlar. CHP, kişilerden bağımsız işleyen delegasyon yapısı, kurultaylar geleneği ve parti için meşruiyet mekanizmalarıyla kurumsal bir ekolü temsil eder. Yeni yapı, siyaset merkezine gelenekleri veya fikirleri değil, şahısların ikbalini oturtuyor. Özgür Özel, genel başkan olarak kalabilsin ve İmamoğlu'na ilişkin yolsuzluk iddiaları siyaseten reddedilsin diye kuruldu. CHP'nin en büyük rakibi AK Parti'ydi, yeni partinin en büyük rakibi CHP.
4: Biz akıp gidiyoruz. Siz dört kişiyle davul zurna tedbirli esnaf ziyareti yapmaya kalkıyorsunuz.
1: İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi. Arıza sonucu motordan dumanlar yükselmesi üzerine yolcular tahliye edildi. Cadde üzerinde kısa süreli trafik oluştu.
7: Yanmaya, bozulmaya, kazaya karışmaya devam ediyor. CHP yönetimindeki İETT'de sorunların biri bitmeden diğeri başlıyor. Bu seferki İETT otobüsü sorunu Beşiktaş'ta yaşandı. Ortaköy mahallesinde seyir halindeki otobüsün motor kısmında arıza meydana geldi. Bir anda duman yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı. İETT şoförü otobüsü hemen durdurdu ve yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arızalanan otobüs nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken otobüsün bölgeden kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.
1: İstanbul'da İSKİ'ye ait temiz su borusu patladı. Bu nedenle apartmanın giriş katında bulunan daireyi su bastı. Görüntüler Avcılar'da bulunan bir apartmanın giriş dairesinden iddiaya göre gece saatlerinde İSKİ'ye ait temiz su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlayan borudan tazikle akan su apartmanın giriş dairesine doldu. Su basan dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kiracı durumu hemen ev sahibine haber verdi. Eve geldiğinde neye uğradığını şaşıran ev sahibi karşılaştığı manzarayı cep telefonuyla böyle kaydetti. İstanbul'dan Kuşadası'na giden bir yolcu otobüsü Kütahya'da önce bariyerlere çarptı, sonra da devrildi. Yan yatan otobüste 31 kişi yaralandı. Şoförün uyuyakaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.
8: Önce bariyerlere çarptı, sonra da devrildi. Yolcular ölümle burun buruna geldi. Kazada yaralanan 31 kişi hastanelik oldu. İstanbul'dan yola çıkan MG yönetimindeki yolcu otobüsü Kuşadası'na gidiyordu. Sabahın ilk ışıklarıydı. Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunda şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. Ardından da devrildi. Yan yatan otobüste can pazarı kuruldu. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Devrilen otobüste sıkışanlar vardı. Ekipler seferber oldu. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Şans eseri bir can kaybı olmadı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Durumu ağır olanlar vardı. Kaza nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yolcuların ölümden döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şoförün uyuyakaldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Hurda'ya dönen otobüs ise bölgeden kaldırıldı.
1: Tekirdağ'da alkollü olduğu gerekçesiyle trafik çevirmesinden kaçan bir sürücüyle jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamaca sonrası yakalanan şüpheliye ceza yağdı. Aracın sahibi ise sürücüye devletten kaçamazsın diye tepki gösterdi. İşte o anlar.
8: denetimden kaçan

0: Alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonrası yakalandı. Hem ceza hem fırça yedi.
1: Dur diyorum sana, dur dur. Derlerken baktılar. Dur.
2: Bayit yaptım. Bayit yaptım.
1: Allah.
2: Ben zaten almışım, o zaman gidiyor.
0: Gece yarısıydı. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde jandarma ekipleri trafik ve asayiş denetimindeydi. Çevirmeye giren bir otomobil dur ihtarına uymadı ve kaçtı. Ekipler alarma geçti. Aracın peşine düştü. Şüpheli kaçtı. Ekipler kovaladı. Kilometrelerce süren kovalamaca Çorlu Havuzlar Mahallesi girişinde son buldu. Şüpheli sürücü yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü çıktı. Dur ihtarına uymamaktan sürücüye 240 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi. Araç da 60 gün trafikten men edildi. Araç sahibi öfkeliydi. Ekipler denetimden kaçan sürücüye devletten kaçamazsın diyerek tepki gösterdi.
1: Dur diyorum sana, dur dur.
2: Bayit yaptım.
1: Allah.
2: Ben zaten almışım, o zaman gidiyor.
3: İki ay gitti
4: araba alıyor.
2: Yok, iki ay değil.
5: Antalya'da motosiklet sürücüsü ve ticari taksi şoförü arasında kavga çıktı. Ticari taksi şoförü kendinden yaşça büyük olan kişiye yumruk attı. Yumruğun etkisiyle yaşlı adam yere düştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
0: Trafik kavgası şiddetle sona erdi. Motosiklet sürücüsü ve ticari taksi şoförü karşı karşıya geldi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı işte böyle görüntülendi. Olay Antalya Gazi Paşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle motosiklet sürücüsüyle ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın ardından gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Aynı ihlali daha önce de işlediği belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ticari taksi 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücüye ayrıca 180 bin TL idari para cezası uygulandı.
5: İstanbul'da park halindeki araçta bulunan ve içinde 9.245 avro olan poşet çalındı. Hırsızlığı yapan yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Önce gözüne kestirdi, sonra otomobilin yanına yaklaştı. Para dolu poşetleri çalarak kayıplara karıştı. Zeytinburnu Mehmet Nesih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki araçtan 9.245 avro çalındı. İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve saha çalışmalarını sürdüren ekipler hırsızlık yapan şahsın kimliğini tespit etti. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla Tuzla'da gözaltına alındı. Yapılan aramada önceden çaldığı değerlendirilen 296 dolar, 215 avro ve 1840 lira ele geçirildi. Para ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: İklim değişikliğinin en büyük zararlarından biri uykusuzluk. Artık geceleri sadece sıcağa değil, uykusuzluğa da teslim oluyoruz. Araştırmaya göre küresel ısınma yüzünden dünya genelinde bir insan yılda ortalama 56 saat uyku kaybediyor. Türkiye'de uykusuz geceleri en çok yaşayan ilimiz ise bakın hangisi?
6: Artan sıcaklıklar çok ciddi derecede uyku bozukluklarına sebep olabilir.
7: Maalesef ben de uyuyamıyorum.
8: Sıcaktan mı?
7: Evet. Klima desteği olmasa sabaha kadar dönüyoruz yatakta.
9: Geceleri sıcaklık rekor kırıyor. İklim değişikliği uykumuzu çalıyor. Sıcaklığa bağlı olarak uykusuz geceleri ise en çok Adana yaşıyor.
7: Ama İstanbul'a geldiğimde bana

0: Sıkıntı yaratıyor burada kalı. Adana tabii daha sıkıntılı olabilir.
1: Tabii sıcaklar terimizden belli oluyor yani. Havalar çok sıcak. Klima olursa iyi olur. Klima olmadığı zaman mecburen sıcak oluyor.
2: Adana'dakiler ne yapsın?
1: Adana Allah yardım etsin diyelim, ne diyelim.
3: Yani burada uyku ortamının da uygun olması lazım. Efektif, böyle rahat, dinlendirici bir uyku uyuyabilmemiz için.
2: Uyku üzerinde etkili olan pek çok etken var ki onlardan biri de sıcaklık. Tabii bunların her biri de aslında uyku kalitemizi dolayısıyla da hayatımızı etkiliyor. Sıcaklığı ise etkileyen en büyük sebeplerden biri de iklim değişikliği.
3: Biz uyunacak olan ortamın karanlık ve serin olmasını öneriyoruz. Rahat uyuyabilmemiz, uykuya rahat geçebilmemiz ve sürdürebilmemiz için. Artan sıcaklıklarla beraber hava çok fazla ısınıyor. Bundan dolayı da uykuyu başlatmakta zorlanıyoruz veya gecenin ilerleyen saatlerinde insanlar yoğun terlemeyle uyanabiliyorlar. Bundan sonra uykuyu sürdürmekte de zorlanıyorlar ve sabahları çok daha dinlenmemiş, yorgun olarak uyanır hale geliyoruz.
4: ABD merkezli bir araştırma kuruluşu çarpıcı gerçeği ortaya koydu.
2: İklim krizini hep konuşuyoruz ancak akla gelmeyecek bir etkisi var. Aslında sıcaklığın en çok da etkisi uykumuz üzerinde. Yapılan araştırmaya göre uykusuzluk nedeniyle, yani sıcaklığın artmasına bağlı uykusuzluk nedeniyle yılda 56 saatimizi kaybediyoruz.
5: Adana olabilir. Bizim Güneydoğu'daki yerler çok sıcak. Yani Batmanlıyım. Batman çok çok sıcak. Valla dün gece biz de kalkıp balkonda oturmaya gittik. Yani uyku saatinde uyuyamadığımız için.
3: Ortalama oda sıcaklığının da 23-25 derece arasında tutulması. Hatta daha düşük önerenler de var gerçekten.
4: 1970'lerden bu yana sıcaklıklara bağlı uyku kaybı en az ikiye katlanmış durumda.
3: Hatta odanın serinliği arttıkça uykuya geçişimiz daha da kolaylaşır. Bu nedenle geceleri klima kullananlar oluyor elbette ama burada da hastalanmamaya dikkat etmemiz lazım.
4: Adana'da yıllık uyku kaybı 48 saate çıkarken bu kaybın %14'ünü doğrudan iklim değişikliği etkiliyor. Bu oran Avrupa ülkelerine oranla oldukça yüksek.
2: Araştırma kapsamında Türkiye'den 15 şehir mercek altına alındı ve tabii tahmin edeceğiniz gibi listenin başını en sıcak illerimizden biri olan Adana çekti.
3: Kilo alımı olan kişilerde, özellikle kilolu kişilerde biz bu etkileri daha fazla görüyoruz. Bunun dışında özellikle yaşlı popülasyon, onların uyku süreleri biraz daha kısa ve daha kırılgan oluyorlar. O yüzden uykuya geçişleri veya sürdürmelerinde daha çabuk kesintiye uğramaları bekleniyor. Yani yaşlılar ve kilolu olan kişiler özellikle risk altında.
4: Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için şart olan uyku düzeninin korunmasının önemine dikkati çekiyor.
6: Modern yaşamın hızına yetişmeye çalışırken aslında kendimizi hasta ediyoruz. Singapur'da yapılan araştırma acı gerçeği ortaya çıkardı. Büyük şehirde yaşama zorluğu ve modern yaşamın rekabetçi ortamı aslında doğal yapımıza tamamen aykırı. Sonucuysa her geçen gün çığ gibi büyüyen kaygı bozuklukları, stres ve obezite krizi.
7: Büyük şehirlerde yaşam yönetimi tabii ki kırsal bölgeye doğru çok daha zor.
8: Yani büyük şehirlerde şu an güncel koşullarda böyle bir sıkıntı var. Artan sıcaklar olsun, trafik olsun, yolda geçen sürede bunu etkiliyor.
7: Bir gittiğiniz yerde otomobilinize park yeri bulmaktan tutun. Herhangi bir restoranda boş masa bulmaya kadar, bir piknik alanında boş bir piknik alanı bulmaya kadar veya sahile gittiniz, sahilde yüzecek alan bulmaya kadar birçok sorunla karşılaşabilirsiniz.
4: Beynimiz modern yaşama isyan ediyor. Hızlı yaşam bizi hasta ediyor. Kaygı ve obeziteye yol açıyor.
8: Tabii ki hani hep bir telaş, bir yere yetişme, süreyle yarış. Tabii bu telaşımızı, stresimizi artırıyor.
1: Yani trafik gerçekten bizleri çok zor durumda bırakıyor.
2: Ama İstanbul hep stresli mi?
1: Hep stresli, evet.
2: Nasıl başa çıkıyorsunuz?
1: İşte bir mücadele diyorum ya, doğduğun yer değil, doyduğun yer. Biz de burada doyduğumuz için mecbur stresi de katlanıyoruz yani.
7: Toplumun çok yoğun yaşadığı yerlerin ortak sorunlarıdır.
4: Singapur'da yapılan araştırma beynimize dair bir gerçeği gösterdi.
2: Nerede yaşamak isterdiniz böyle sakin, sessiz olsun?
1: Memleketimde.
2: Neresi?
1: Iğdır.
2: Orada beynimiz daha rahat eder değil mi?
1: Tabii ki rahat eder. Tabii ki rahat. Ama buranın stresi gerçekten zor.
2: Özellikle de büyük şehirlerdeki kaos, sürekli bir yere yetişme telaşı zihnimizi yorar hale geldi. İşte araştırma da bu çarpıcı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yani zihnimiz büyük şehre karşı yetişemiyor ve kaosuna, sürekli bir yerlere yetişme telaşına karşı yoruluyor.
5: Her şeyin bir stresi olmaya başladı. Ve insanlar da zaten dediğim gibi bir şeye sahip oluyorsun. Artık daha bir üstünü görüyorlar, başkasından görüyorlar sosyal medyada.
2: Rekabet mi etkiliyor?
5: Rekabet etkiliyor. Yani benim evim mesela 2+1, diğeri dubleksi görüyor. Bizim de niye böyle bir evimiz yok diyor. Herkes tatil.

0: Tatil istiyor, oteller istiyor, daha güzel ev istiyor. Hedefler büyüdüğü için insanlar artık buralara ulaşmak istiyor.
1: En büyük etkenlerden biri kaygı. Obezite gibi birçok ruhsal ve fiziksel sorunun temelinde bu uyumsuzluk var. Uzmanlara göre insan beyni yüz binlerce yıl boyunca sadece küçük topluluklar içinde yaşayacak şekilde evrimleşti.
2: Tabii bu sorunlarla çok fazla zorlanmamak için bu sorunları yönetebilmeyi başarmak gerekir.
1: Kaygıyı nasıl yönetelim? Nasıl bir zararı olur beynim?
2: İşte stresi yönetemezsek stresten kaygı doğar. Stresi yönetebilirsek kaygıya yol açmaz. Sorunu yönetemezsek sorundan yönetilemeyen sorun kaygıya yol açar.
1: Genel anlamda baktığımızda büyük şehre sürekli uyum sağlamaya çalışan beyin yoruluyor ve zaman geçtikçe özellikle de araştırmada da belirtildiği gibi sosyal medyanın da etkisiyle beyin gitgide yoruluyor.
2: Bu sorun yönetimi sorunları tanımaktan, sorunlara hakim olmaktan geçer. O bakımdan sorunlarla karşılaşmaktan korkmayalım, stresten korkmayalım, kaygıdan korkmayalım, bunları yönetememekten korkalım.
1: Uzmanlara göre çözüm teknolojiyi terk etmek değil, yaşanılan çevreyi insan doğasına uygun hale getirmek. Şehirlerin daha az kalabalık planlanması ve yeşil alanların artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Sosyal medya uygulamalarının da rekabeti ve kıyaslamayı körüklemek yerine insan doğasına uygun tasarlanması isteniyor.
3: Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlarla birlikte Türkiye birincileri de belli oldu. Başarısıyla dikkati çeken okulların başında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi geldi. AYT Sözel Türkiye birincisi Enes Salahattin Coşkun ve YDT Arapça Türkiye birincisi Ammar Mahmud hem başarılarını hem gelecek hedeflerini 24'e anlattı.
4: Biraz stres, biraz da sevinç. Yani karışık.
5: Beklediğimin de üstünde geldi. Çok mutlu oldum vallahi bugün sonucu görünce.
6: YKS sonuçları açıklandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi derece yapan öğrencileriyle göz doldurdu.
7: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri başarılarıyla gıpta ettirdi. Öğrencilerden Enes Coşkun AYT Sözel Türkiye birinciliği elde ederken Ammar Mahmut da YDT Arapça testinde Türkiye birincisi oldu.
6: 24'e konuşan Türkiye birincileri başarılarının planlı çalışmanın ve disiplinin sonucu olduğunu söyledi.
4: Yani ailemden uzakta olmamın bir dezavantaj gibi düşünebilirsiniz aslında ama yani rahat seviyeni birazcık daha aşağı indiriyorsun ve hep beraber aynı amaç için koşan kişilerle beraber olduğundan dolayı bir tık daha başarıma etkili oldu muhtemelen.
5: Şahsen ben burada yeni bir aile kurabildim Allah'a şükür. Hani kendi yaş aralığımdan, abilerimden, kardeşlerimden çok geniş kitlede bir ailem oldu. Hepsiyle düşüncelerimi samimi bir şekilde paylaşabildim. Zor zamanlarımı geçirdim. Özellikle bu yoğun tempolu YKS süreci. Hani onların sayesinde bir nebze çekilebilir oldu.
6: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 YKS'de ilk binde 78 dereceyle dikkat çekti. Okul müdürü Özkan Öztürk bu başarının disiplinli çalışma, öğretmen desteği ve aile katkısının ortak eseri olduğunu belirtti.
8: Okulumuz öğrencilerinden 14 tane sayısal derecesi ilk binde, 21 tane sözel derecesi, 22 tane eşit ağırlık derecesi ve yine 21 tanesi dil puanında derece elde ettiler. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bu sene de hem ilk yüzdeki 22 tane derecesiyle ilk bindeki 78 tane derecesiyle en üste yer aldı.
6: Türkiye dereceleriyle YKS'ye damga vuran öğrenciler gururlarını paylaştı.
9: Ben Sözel Türkiye 5.'si, eşit ağırlık Türkiye 12.'si oldum. Tabii İmam Hatip'ten mezun olmak ayrı bir gurur ama Kartal İmam Hatip'li olmak çok daha ayrı bir gurur veriyor insana. Çünkü Kartal ailesini gururlandırabilmek çok özel bir şey. Hani biz burada bir aile olduk açıkçası. Çok güzel o yüzden.
10: Hedefin nedir?
9: Boğaziçi Üniversitesi İktisat istiyorum inşallah.
11: Özellikle Kartal İmam Hatip Lisesi olmak farklı bir gurur katıyor. Dereceyi yapmak zaten başlı başına güzel bir şey ama bunu İmam Hatipli olarak yapmak ve İmam Hatipli tablosuna yerleşmek gerçekten çok gurur verici.
10: Peki hedefin nedir?
11: Hedefim Koç düşünüyorum. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü düşünüyorum.
3: Düğünler ardı ardına yapılıyor. Evlenecek çiftler altın alışverişini güncel altın fiyatları düşük seviyede seyrederken yapıyor. Tabii her evlenecek çiftin vücut ölçüleri bir olmayabiliyor. Örneğin alyans ve bilezik için farklı ölçüler sunuluyor. Peki ölçü değişince altın fiyatı da değişiyor mu? İzleyelim.
12: Kimi küçük görünse de yüktü ağır, kimi büyük görünse de pahada hafif çıktı.
13: Bir bileziğin boyutu 10 santimken diğer bir bileziğin boyutu 15 santim olabiliyor. Bütün bu süreç aslında alyanslarda.

0: de aynı şekilde değişiyor. Kiminin boyutu 10'sa diğerininki 16 olabiliyor. Şimdi evlenecek çiftler de akıllarındaki soru işaretlerini ortaya koyuyorlar. Boyut değiştikçe fiyat da değişecek mi?
1: Yaz ayları düğün ayları. Evlenecek çiftler de altın alışverişlerini yapıyorlar. Fakat herkesin el, boyun ve bilek ölçüsü bir olmayabiliyor. Peki altın takılarda boyut değiştiğinde fiyat da değişiyor mu?
2: Bilezik ölçüsü 5-8'den başlıyor. 6-6'ya kadar gidiyor. 10 gramlık bir bilezik üzerinden hesap edersek yani en küçüğü 9,5 gram gelir. En büyüğü de 10 gram, 10 gram 20 santim civarında. Yani 0,50 ile 0,70 arasında bir tanesinde fark eder.
1: Vatandaş gramı sabit tutmak isterse fiyat aynı kalabiliyor elbette. Öte yandan işin uzmanı takı olarak alınan altınlarda içi boş altınların alınmaması için uyarıda bulunuyor.
2: Su borusu gibi yani içi boş. Ötekisi de dökme demir gibi düşünün. Tamamen altın. Ama benim herkese tavsiyem içi dolu alyans almaları. Çünkü içi boş alyans bir yere vurdukları zaman büyük bir ihtimalle bakın şurada da gözüküyor bu içi boş bir alyanstır.
0: Hemen Fatih'ten rica edelim.
2: Üstü ezilir. Veya şöyle ikiye de ayrılabiliyor. İçi boş alyanslar. Fiyat olarak yarı yarıya fark ediyor ama içi dolu bir alyans ömürlüktür. Yani bunu 50 sene kullansanız bir problem olmaz. Ama bunlarda aynı şey söylenemez.
1: Binlerce çeşit, binlerce seçenek meraklıları için bekliyor.
3: Malatya küresel iklim ve finansman devlerine ev sahipliği yaptı. Taahhütlerden eyleme mottosuyla gerçekleştirilen programda depremde yıkılan konutların hafriyatından oluşan alanın millet bahçesi olacağı duyuruldu.
4: COP31'e giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, taahhütten eyleme zirvesi gerçekleşti. Zirveye Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Etkinliğe uluslararası finansman kuruluşları ve ulusal kurumlardan üst düzey katılım sağlandı. Bu anlamlı zirve, İlbank ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı koordinasyonunda düzenlendi. Programın açılışında deprem sonrası şehir daha dirençli, sürdürülebilir ve iklim dostu bir geleceğe hazırlayacak stratejik adımlar ele alındı. Malatya'nın afet sonrası daha iyisini yeniden inşa et prensibi doğrultusunda ihtiyaç duyduğu uluslararası altyapı ve finansman imkanları masaya yatırıldı. Geleceğine yönelik vizyon sunan uluslararası finans ve kalkınma ortakları Malatya'nın yatırıma hazırlık kapasitesinin artırılması konusunda mutabık kaldı. Uygulanabilir proje havuzlarının genişletilmesi ve doğrudan finansmanın harekete geçirilmesi de hedefler arasında yer aldı.
5: Bilimci ve çevre dostu teknoloji.
4: Planlama, uygulama süreçleri ve çok paydaşlı finansman diyaloglarıyla Malatya, deprem sonrası fiziki, sosyal ve çevresel altyapısını küresel standartlara taşıyacak stratejik iş birikimlerini güçlendirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası paydaşlarla ortak akıl çevresinde dirençli bir Malatya inşa etme konusunda kararlılık iradesini beyan etti. Dünyada gerçekleştirilecek bir ilkinde müjdesi verildi. Depremde yıkılan konutların hafriyatından oluşan alanın 1 milyon metrekare genişliğinde millet bahçesi olarak hizmete sokulacağı duyuruldu.
3: Şehrin içinde doğayla buluşmanın adreslerinden biri olan Yedikule Bahçe renkli görüntülere sahne oldu. Fatih Belediyesi'nin düzenlediği hasat bayramında çocuklar dalından sebze topladı, ailelerse üretimin heyecanına ortak oldu.
6: Neler topladın bugün?
7: Domates topladım. Patlıcanlar var. Güzelce topladım onu. En büyüklerini seçmeye çalıştım. Güzel olanları.
6: Peki nasıl hissettin kendini? Toprağa dokundun. Kendi ellerinle topladın domateslerini.
7: Çok çok heyecanlı buluyorum kendimi.
6: Kendin de ekecek misin?
7: Çok ekmek istiyorum. Bir gün ekmeğe gideceğim.
8: Toprağın bereketi çocukların neşesiyle buluştu. Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen hasat bayramında çocuklar tarihi Yedikule Bahçe'de dalından sebze topladı, ailelerse hasat heyecanına ortak oldu.
6: Şehirden birkaç adım uzaklıkta doğanınsa tam içindeyiz. Burası Yedikule Bahçe. Çocuklar ve aileleri dalından kopardıkları sebzelerle hasat heyecanını yaşıyor.
7: Bugün domates topluyoruz ve çok eğlenceli. Hayvanlara gittik, gördük. Domateslerin tatları da çok güzel. Mutlu oldum. Biz de domates topladık. Bir de mısır yedik.
8: Fatih Belediyesi'nin kent tarımını teşvik etmek ve çocukları doğayla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Yedikule Bahçe hasat bayramına ev sahipliği yaptı. Hasat edilen sebzelerse katılımcılara hediye edildi.
7: İsterdim yani böyle bir bahçem olmasını.
6: Peki sen de ekmek ister miydin böyle bahçende? Neler ekmek isterdin mesela?
7: Böyle domates, patlıcan falan.

0: ekmek isterdim yani.
1: Bizim köyde aslında böyle bir bahçe var. Biz hep oradan meyve sebzeleri toplarız. Ama burası biraz daha büyük. Yani her şeyi toplayabileceğimiz bir yer. Çok sevdim.
2: Çocuklar gün boyunca hazırlanan oyun alanlarında eğlendi. Çeşitli etkinliklere katıldı. Böylece hem keyifli vakit geçirdi hem de üretimin emekle başlayan yolculuğunu yakından görme fırsatı buldu.
3: Başkanınıza çok teşekkür ederim böyle etkinlikler düzenlediği için. Tarımla uğraşıyoruz, öğreniyoruz.
4: Eskişehir, Sivrihisar'da 36 yıldır kebapçılık yapan 48 yaşındaki Bahattin Bayık, 300 dereceyi bulan fırın sıcaklığının karşısında yaz ayının kavurucu sıcaklarını aldırış etmeden mesleğini tutkuyla sürdürüyor. İzliyoruz.
2: 300 derecelik fırına aldırış etmiyor. 36 yıldır en sıcak günlerde bile çalışıyor.
5: Kendimizi zaten ayarlıyoruz bu yaz sezonuna. Evet sıcak oluyor ama alıştık artık yani mesleğimiz bu.
2: Konyalı kebap ustası Bahattin Bayık, Eskişehir Sivrihisar'da uzun yıllardır esnaflık yapıyor. Mesleğini icra ederken 300 derece sıcaklığa ulaşan fırının başında günde 10-12 saat mesai harcıyor.
5: Yeni başlayan bir adam için çok zor bir süreç ama yıllar geçtikçe artık normalleşiyor.
2: Yaz sezonunun zorluklarına göğüs geren Bayık, müşterilerin artık ticari amaçla yapılan işlerle kaliteli malzemeyi anında ayırt edebildiğini belirtti.
5: İnsanlar artık ne yediğini çok iyi biliyor. Eskiden bundan 15-20 sene önce olsaydı tamam önüne ne versen yer misali ama şu anda öyle değil. İnsanlar etten anlıyor, yapılanı anlıyor, malzemenin düzgün malzemeden mi yoksa öyle ticari amaçlı mı insanlar anlıyor artık.
4: Efendim bu bölümü noktalayalım, saat başına devam edeceğiz.

0: Oğuzhan Uğur'la bir karşı karşıya geldik. Yani bizim programla onun kendi ekibi karşı karşıya geldi. Gerekçesi de bu İsrail'in soykırımın dozunu şiddetlendirdiği 2023 yılının 7 Ekim'inden sonra bir paylaşım yapmıştı bu Oğuzhan Uğur. Açgözlü atalarının sattıkları topraklar sebebiyle şimdi Filistinliler acı çekiyor diye. Biz de cehaletini ortaya koyacak şekilde orada bir toprak satımı olmadığını, düpedüz işgal olduğunu söylemiştik. Hatta meseleyi motive etmek için merhum İlber Ortaylı'yla öbür o dışkısıyla beslenen bir profesör daha var.
1: Celal Şengör.
0: Evet. Her ikisini karşısına getirip bizi de etiketleyip dayılar gördünüz mü falan demişti. Şimdi bunu niye hatırlattım? Şu sebeple hatırlattım. Yeni Şafak'ta bugün muazzam bir haber var. Hani aç gözlü ataları sattı dedi, biz itiraz ettik ya. İşte o aç gözlü atalarının satmadığı günümüzde işgalin nasıl devam ettiğine ilişkin bir haber. Bunu da okusun. Yani Celal Şengör hocam, okursa okusun.
1: Tabii o mevzu kapağında var. Tabii mevzu dediğin
0: İstila
1: gibi.
0: İstila bir karavanla başlıyor. Evet. Şöyle yapıyorlarmış Hikmet abi. Batı Şeria'dan bahsediyoruz efendim. Gazze'nin hemen yanı başı. Batı Şeria ve istila, yani işgal. Hani yerleşimci falan diye böyle sevimli ifadeler var ya, buradan selam olsun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in coğrafi keşifler diye böyle bayağı bildiğiniz sömürgeciliğin başlangıcını dünyaya pompaladıkları, hani o ifadelerdeki anlam var ya, Haçlı seferleri, saldırı, dümdüz saldırı ya, Haçlı saldırıları. Onun gibi şimdi de yerleşimciler süslü adıyla kullanılıyor bu. İşte o yerleşimci denilen istilacılar, işgalciler Batı Şeria'da bir alana götürüyorlar. Önce bir karavan, konteyner, böyle bir şey koyuyorlar abi. Dümdüz ya, bildiğin Filistin'in arazisi, Filistinlilerin arazisi. 3-4 tane de İsrail askeri koyuyorlar başına, o işgalcileri, istilacıları yani bu, korumak
1: bu
0: için.
1: Standart bu yani.
0: Ondan
1: bu
0: sonra devamlı, burası benim diyor adam.
1: Şimdi devamlı olan bir haber bu.
0: Oğuzhan Uğur hangi evet. ata, hangi açgözlü ata sattı bu toprağı? Nasıl oluyor bu iş?
1: Mesele bunu böyle düşüp de sapkı düşüncesi. Bu bir projeydi çünkü. Bizi Orta Doğu derken kastettiği şey şu. Bizi İslam dünyasına ayırmak. Hı. Batı medeniyeti. Hı. Nedir o? Buradan başlıyor. Sarık giyersen Arap sevicisin. İngiliz'in savaştığın İngiliz'in fötürü gelsen çok iyi bir insan oluyorsun. Modern oluyorsun. Bunlar bu kafa. Ona Arapları bunu attılar. Araplar satmazlar, gördük. 800 ile 1000 arası mücahidin bütün 7 düvele karşı kan kusunduğunu gördük.
0: O yıllara salih.
1: Kimse bir şey satmaz.
0: Siyonizm.
1: Ehli iman savaşıyor.
0: Yatırımının da işte o Hikmet Bey'in bahsettiği 800 ile 1000 arasındaki mücahit tarafından o milyarlarca dolarlık yatırımın, tabii, yıllarca devam eden yatırımın da çöktüğünü de bizzat gördük.
1: Sonra hırsızlığı devam.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de İslamofobi karşıtı kampanyasıyla adından söz ettiren Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan otizmli küçük çocuğu sıcak şekilde karşıladı. Hem kendisi hem ailesiyle fotoğraf çektirdi.
1: Cumhurbaşkanının önemli misafirleri vardı. 12 yaşında otizmli Joshua Harris ve ailesini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, İslamofobiye karşı dalga dalga büyüyen bir kampanya başlatan minik Joshua'yı oldukça sıcak karşıladı. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine kayıtsız kalmamış ve çocuk masumiyetiyle anlamlı bir kampanya başlatmıştı. Camilerde kek dağıtarak "Cake not hate" yani nefret etme, kek yap kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya İngiltere'de olduğu kadar tüm dünyada da geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Joshua ile İstanbul'da bir araya geldi. Küçük çocukla sohbet eden Erdoğan kendisine ve kardeşine hediyeler de verdi. Otizmli Joshua İngiltere'de başlattığı kampanyayı bir süredir İstanbul'da sürdürüyor. Camileri ziyaret ederek vatandaşlara kek ikram ediyor. Joshua Harris'le babası Dan Harris geçtiğimiz hafta öğle namazının ardından Süleymaniye Camisi'ne gitmişti. Harris ailesi üzerinde "Cake not hate, nefret etme, cake yap" yazılı çalışmasıyla caminin avlusunda vatandaşlara ve turistlere yaptığı kekleri ikram etti. Ardından Şehzade Camisi'ni ziyaret eden aile burada da vatandaşlara kek ikramında bulundu. Küçük çocuk ilerleyen günlerde de kampanyasını Fatih Camii, Büyük Çamlıca Camii, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve Taksim Camii'nde sürdürdü. Harris'e ilgi gösteren bazı vatandaşlar kendisiyle fotoğraf çektirdi. Joshua'nın İstanbul kampanyası 24 Temmuz'da Ortaköy Camii ve Aziz Mahmut Hüdayi Camii ziyaretleriyle son bulacak.
0: İsrail'in soykırımı ve işgali Gazze ve Batı Şeria'da sürüyor. Kudüs ve çevresinde Filistinlilere ait binlerce dönümlük araziye el konulurken, Gazze şeridinde düzenlenen son saldırılarda 12 kişi şehit oldu.
2: Gazze'de saldırılar, Batı Şeria'da ise işgal sürüyor. Filistinlilere ait binlerce dönümlük bölge gasp edildi. Gazze şeridinde düzenlenen saldırılarda ise çok sayıda kişi şehit oldu. Sivillerin evleri bombalandı, araçlar hedef alındı. Apartman dairesine ve çadırlara saldırı düzenlendi. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. İsrail ordusu Batı Şeria'da ise işgali genişletiyor. Ceba beldesindeki yaklaşık 5300 dönümlük araziye askeri amaçlarla el koyma kararı aldığı kaydedildi. Kudüs Valiliği ise kararın gasp edilen Filistin toprakları üzerine kurulu bir yerleşim yeri için yol inşa etme maksadıyla alındığını açıkladı. İsrail son bir haftada Batı Şeria'da Filistin toprakları için 7 kez el koyma kararı duyurmuştu. 7 askeri kararla toplam 89 dönüm 514 metrekarelik Filistin toprağına el konulduğu belirtilmişti.
0: Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sürerken cephede gerilimin yanı sıra siyasi değişiklikler de yaşanıyor. Kremlin NATO-Ukrayna ilişkisine yönelik çıkış yaparken Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı değişti.
2: Hem sahada hem masada stratejik hamleler yapılıyor. Saldırılar sürerken Ukrayna'da askeri yapıda değişiklik oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski görevden alındı. Yerine Tuğgeneral Mihailo Drapati atandı. Değişikliği Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski duyurdu. Yaptığı sosyal medya paylaşımında son gelişmeleri değerlendirdi. Hizmetlerinden dolayı Sırski'ye teşekkür eden Zelenski, atanan ismin Drapati olduğunu duyurdu. Savunma Bakanı ile askeri kanat arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Bakanın yerine vekaleten başka bir isim getirilmişti. Çeşitli kentlerde başlayan protestoların ardından Genelkurmay Başkanı da değişti. 4,5 yıldır süren savaş nedeniyle Ukrayna'da asker ihtiyacı da krize yol açıyor. Zorunlu askerlik uygulamalarını toplumdaki en tartışmalı başlıklardan biri haline geldi. Yetkililer cephedeki kayıplar nedeniyle personel açığının büyüdüğünü belirtiyor. Asker toplama görevlilerine yönelik saldırılar artarken görevlilerin şiddet kullandığı iddiaları da çoğalıyor. Ukrayna polisinin verilerine göre askerlik görevlilerine yönelik 600'den fazla saldırı kayda geçti. Nisan ayında birkaç görevli bıçaklı saldırıya uğrarken biri ise hayatını kaybetti. Bu ay yaklaşık 200 kişi asker kaçağı olduğu öne sürülen bir kişinin gözaltına alınmasını engelleyerek görevlilerin de aracını tahrip etti. Kremlin'dense dikkat çeken bir çıkış yaşandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması ihtimalini değerlendirdi. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Öte yandan sahada çatışmalar da sürüyor. Rusya'nın güneyindeki Krasnodar ve Nevinomisk şehirlerinde lojistik merkezler hedef alındı. Çalışanlar hızlı şekilde tahliye edildi. Merkezde çok sayıda kişi yaralandı. Zelenski birçok askeri altyapının da hedef alındığını aktardı. Rusya ise Odessa limanı ve Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemileri vurduklarını duyurdu.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifşa ettiği bir skandal, Batı'nın Rusya konusundaki samimiyetsizliğini ortaya çıkardı. Eski Alman Şansölye Merkel'in sağ kolunun Rus yetkililerle gizlice bir araya geldiği anlaşıldı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar.
3: Bu malumatı biz Times gazetinden öğrendik. Bizim bundan haberimiz yokuydu.
4: İngiliz The Times, Alman Die Zeit ve ARD gibi yayın organları eski Alman ve Rus yetkililerin Bakü'de gizli bir Ukrayna zirvesi yaptığını iddia etti. Bunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Almanya ziyaretinde hem de Alman Şansölye Merz'le ortak basın toplantısında teyit etti. İfşayı uçuş kayıtlarına dayanarak yaptı.
3: Dikkatle yanaşarak araştırma yaparmışız ve dünen ben Berlin'e gelmezden önce Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat istəmişəm. Bu məlumat təsdiqləndi. Bakıya gəlmişdilər və biri ayın 13-də, o biri isə ayın 14-də Bakıdan ayrılmışdılar. Bizə bu barədə nə Almaniyadan, nə Rusiyadan hər hansı bir xəbər daxil edilməmişdi. Yəni bizim ərazimiz bizdən xəbərsiz sadəcə olaraq istifadə olunmuşdur.
4: Bakü'deki gizli buluşma Merkel'in istihbarat ve sağ kolu Ronald Pofalla ile Putin'in kurmaylarından Gazprom eski başkanı Viktor Zubkov arasındaydı. Aliyev'in açıklamalarıyla zor anlar yaşayan şansölye Friedrich Merz bu gizli görüşmeden haberdar olmadığını söyledi. Merz bu tür temasların federal hükümetin resmi politikasını yansıtmadığını savundu.
5: Europäisch abgestimmt tun und ich bin
4: Avrupa basını Aliyev'in ifşaatını Almanya için büyük bir diplomatik skandal ve Kremlin'in başarılı bir arka kapı operasyonu olarak nitelendirdi. Ukrayna medyası olaya çok daha sert ve öfkeli bir tonla yaklaştı. Almanya'nın tavrını Batı ittifakına arkadan saplanan bir hançer olarak yorumladı.
5: Dies gilt für den Nahen und Mittleren Osten, dies gilt aber auch
4: Peki birbirleriyle dolaylı olarak savaş halinde görünen bu iki devlet neden gizlice bir araya gelme ihtiyacı hissetmişti? Savaş uzadıkça Alman sanayisinin ve ekonomisinin enerji krizinden aldığı darbe büyüyor. Yaptırımların faturasından bunalan Avrupa'da çatlakların büyüdüğü ve kapalı kapılar ardında savaş sonrası barış arayışlarının başladığı anlaşılıyor. Temas Rusya ile tamamen kopmayı göze alamayan veya savaşın faturasını daha fazla taşımak istemeyen güçlü bir lobinin varlığını kanıtlıyor. Bu da Batı ittifakının düşünüldüğü kadar hemfikir olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Bu yüzden Rusya da Almanya'yı Avrupa'nın en zayıf halkası olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ise henüz sessiz. Açık kanallardan bir açıklama gelmese de arka planda ciddi bir rahatsızlık duyulduğu belirtiliyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri savaşın başından bu yana Rusya'yı ekonomik ve diplomatik olarak tamamen izole etme politikası dikte ediyor. Bu görüşmede Almanya'nın Washington'a de facto bir başkaldırısı anlamını taşıyor. Peki ya Türkiye? Batı'nın kendi içindeki samimiyetsizliği ifşa oldu. Almanya köşeye sıkıştı. Rusya ile ilişkilerde meşru ve açık diplomasi yürüten Türkiye ile Azerbaycan ikilisinin bölgesel ağırlığı arttı.
0: Uluslararası arenada Türkiye'nin artan stratejik ağırlığı bir kez daha mercek altında. Önemli dış politika ve analiz yayınlarından Eurasia Review'da yayımlanan kapsamlı bir raporda Ankara'nın NATO içindeki değişen rolü ve gelecek 10 yıla dair çarpıcı öngörüler yer aldı. Türkiye'nin artık sadece coğrafyasıyla değil, askeri gücü ve diplomasisiyle de kilit bir aktöre dönüştüğü vurgulandı.
6: Yabancı!
7: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın güvenlik dengeleri yeniden şekillendi. Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonu da büyük bir dönüşümden geçiyor. Uluslararası Analiz Dergisi Eurasia Review'da yayımlanan kapsamlı rapora göre Türkiye'nin önemi artık yalnızca Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan coğrafi konumuyla ya da Türk boğazlarını kontrol etmesiyle açıklanmıyor. Ankara, NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Sınır ötesi harekatlardan elde ettiği operasyonel tecrübesi ve kriz anlarında gösterdiği diplomatik esneklikle ittifakın güvenlik mimarisine yön veren ana güçlerden birine dönüştü.
8: Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
7: Analizde en geniş ayrılan başlıklardan biri de Türk savunma sanayisinin yakaladığı tarihi ivme oldu. Baykar, TUSAŞ, Roketsan ve Aselsan gibi şirketlerin geliştirdiği insansız hava araçları, hassas mühimmatlar ve modern savaş teknolojilerinin NATO'nun kolektif savunma kapasitesine doğrudan katkı sağladığı belirtildi. Dışa bağımlılığı azaltarak dev bir ekosistem kuran Türkiye için raporda Türk savunması ittifakın bel kemiği haline geliyor tespiti yapıldı. Eurasia Review'daki değerlendirme Türkiye'nin eşsiz kriz yönetimi kabiliyetine de dikkat çekiyor. Ankara'nın savaş boyunca hem Kiev hem de Moskova ile iletişim kurabilen nadir ülkelerden biri olması ve Montreux Sözleşmesi'ni tavizsiz uygulaması büyük bir stratejik avantaj olarak gösterildi. Analizin sonuç bölümünde ise net bir öngörüye yer verildi. Buna göre mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Türkiye önümüzdeki 10 yıl boyunca Euro-Atlantik güvenliğinin şekillenmesinde başrol oynamaya devam edecek ve NATO içinde sınırların ötesindeki kilit konumunu sürdürecek.
0: Belçika, Hollanda ile ortak yürüttüğü denizaltı savunma harbi fırkateyni programındaki

0: ki maliyet artışı ve teslimat gecikmeleri nedeniyle yeni seçenekleri gündemine aldı. Belçika, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden ürettikleri fırkateynlerle ilgili bilgi isteyecek.
1: Maliyet artışı.

0: Nesil denizaltı avlama ağırlıklı platformlarla değiştirmek istiyor. Programda maliyet iki katından fazla arttı. Teslimat takvimi 2034 dönemine sarktı. Bu nedenle Belçika'nın programın devamı konusundaki kararını Ekim ayında vereceği belirtildi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Belçika televizyonuna Türkiye'yi övdü. Türk fırkateynlerine ilişkin bilgi alacağını belirtti.
1: Diğer Avrupalı fırkateyn üreticilerinden de bilgi alacağım. İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye. Türkiye'nin çok iyi bir savunma sanayisi var. Her halükarda acilen yeni fırkateynlere ihtiyacımız var.
2: Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da demokrasi rafa kaldırılıyor. 2007 yılından bu yana iktidarı elinde tutan devlet başkanı Daniel Ortega, ülkede artık hiçbir şekilde seçim yapılmayacağını duyurarak muhalefetin yönetimi devralma yolunu resmen kapattı. Ortega gerekçe olaraksa ABD müdahalesini gösterdi.
0: ABD tehdidini öne sürdü, muhalefeti suçladı, sandıkları kaldırma kararı aldı. Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da seçimler kaldırıldı. Devlet Başkanı Daniel Ortega bir törende konuştu. 80 yaşındaki başkan ülkedeki demokratik süreçleri tamamen bitiren kararı açıkladı. Muhalefetin yönetimi devralma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.
3: Hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışacakları hiçbir seçim artık burada yapılmayacak.
0: Ortega, ABD ve muhalefet destekçilerinin iktidara döneceği günlerin artık geride kaldığını savundu.
3: Yankiler ve Somoza destekçileri tarafından arkalanan partilerin iktidara döneceği günler geride kaldı. Bir daha asla.
0: Ortega seçim yasağının ayrıntılarına ise değinmedi. Başkan Ortega 1980'lerdeki ilk döneminin ardından 2007'den bu yana kesintisiz iktidarda. Son yıllarda attığı adımlarla otoriter rejimini iyice pekiştirdi. 2021 seçimleri öncesinde rakiplerini, iş insanlarını ve muhalif liderleri hapse atarak veya sürgüne göndererek tek partili bir düzen kurdu. Ortega geçtiğimiz yıl eşi Rosario Murillo'yu eş başkan ilan etmiş, başkanlık sürecini 6 yıla çıkarmıştı. Ortega çifti yargı Kırgıdan orduya kadar tüm devlet mekanizmalarını elinde tutuyor. Birleşmiş Milletler tarafından da sistematik insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Ülkede 2018 yılında hükümet karşıtı protestolar patlak vermiş, Ortega protestolara sert bir askeri müdahaleyle yanıt vermişti. Olaylarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ortega'nın bu kararı uluslararası toplumda ve sürgündeki muhalefette büyük tepkiyle karşılandı. Siyasi analistler ve hapis yattıktan sonra sürgüne gönderilen muhalif liderler bu adımı bir güç gösterisinden ziyade korkunun itirafı olarak niteledi. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise diktatörlük olarak tanımladığı Ortega hükümetine yönelik yaptırımlar kapsamında bugüne kadar 2350'den fazla Nikaragualı yetkiliye yaptırım listesini aldı.
2: Fransa 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan tarihi yasa tasarısını parlamentoda kabul etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği düzenlemeyle birlikte 1 Eylül'den itibaren çocukların yeni hesap açması engellenecek, mevcut hesaplar kapatılacak.
4: Le scrutin est clos.
0: Fransa'da çocukları çevrim içi ortamın zararlarından korumak için adım attı. 15 yaş altı sosyal medya kullanımına kısıtlama geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güçlü bir şekilde desteklediği yasa tasarısı Fransız Senatosu'nun ardından Ulusal Meclis'te de 81'e karşı 279 oyla kabul edildi. Böylece Fransa 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Yasa 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek. Yasaya göre sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu geliyor. 15 yaşından küçük çocukların yeni hesap açmasına izin verilmeyecek. Platformlar hali hazırda açık olan 15 yaş altı çocuklara ait hesapları 4 ay içerisinde tamamen kapatmak zorunda kalacak. Cumhurbaşkanı Macron çocukları dijital tehlikelerden koruma sözünü tuttuklarını vurguladı. Tasarıya destek veren milletvekillerine teşekkür etti. Son dönem

0: Dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı ülkelerin gündeminde. Dünya genelinde 20 civarında ülke çocukların sosyal medya erişimine yönelik düzenlemeler yaptığı veya yapacağını duyurdu. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya sosyal medya kullanımına yaş sınırı düzenlemesi getiren ülkeler arasında yer aldı. Avrupa Birliği de bu yönde adımlar atacağı taahhüdünde bulundu.
1: Avustralya'da eski başbakan yardımcısı Barnaby Joyce katıldığı canlı yayında köpeğine sert şekilde bağırdı. Joyce'un tavrı sosyal medyada tepki çekti.
2: I think, sit down. Sorry.
3: Köpeğine sert şekilde bağırdı. Canlı yayını böldü. Avustralya'da eski başbakan yardımcısı Barnaby Joyce'un canlı yayındaki tavrı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
2: I think,
4: otur yerine.
2: Sorry.
3: Eski başbakan yardımcısı ABC televizyonuna katıldı. Katıldığı programda soruları yanıtlarken Joyce, köpeğinin havlaması üzerine konuşmasını kesti. Yüksek sesle otur yerine diye bağırdı.
4: Otur yerine. Kusura bakmayın, köpek yüzünden.
2: It's a dog.
3: Köpeğin yayını ikinci kez bölmesi üzerine Joyce bir kez daha sunucuya açıklama yaptı.
2: I have to apologize.
4: Bu köpek için gerçekten özür dilerim. Bir anda havlamaya başladı.
5: Just answer the question.
3: Programın sunucusu Sarah Ferguson'ın verdiği cevapsa ortamı gerdi.
6: Köpeği boş verin, soruya cevap verin.
4: Kaba davranma, yoksa bu röportaj burada biter.
3: Röportaj sosyal medyada tepki topladı. Eski başbakan yardımcısının köpeğe sert davranışı eleştiri topladı.
1: Dünya genelinde günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar beraberinde orman yangınlarını da getirdi. Binlerce dönüm arazi kül oldu. Yüzlerce kişi tahliye edildi.
7: Dünyada yangın kabusu büyüyor. Birçok ülkede orman yangınları arttı. Sıcaklıkların arttığı bölgede kuraklık da kapıda. İspanya'nın Guadalajara kentinde 260 bin dönümden fazla alan kül oldu. Ormanlar alevlere teslim oldu. Yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fransa'nın Var bölgesinde çıkan orman yangınında 2500 hektardan fazla alan kül oldu. 400 kişi tahliye edildi. Onlarca ev yangında hasar gördü. Birçok evse yangında tamamen yandı. Bölgedeki Var nehrinde sıcak hava ve yetersiz yağış nedeniyle su seviyesi de düştü. Fransa'nın güneyinde ise yangınlar yerleşim birimlerine sıçradı. Bordeaux Havalimanı'nda yayılan alevlerle itfaiyeciler mücadele etti. İki itfaiyeci hayatını kaybetti. İtalya'nın Sicilya adası da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman yangını bazı yolların kapanmasına yol açtı. Yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı evler alevler arasında kaldı. Onlarca kişi tahliye edildi. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de de farklı noktalarda orman yangınları çıktı. Uzun süren sıcak hava dalgası birçok ilde yangını körükledi. 1666 hektardan fazla ormanlık alan küle döndü. Afette hayatını kaybedenler de oldu.
1: Afganistan ve Pakistan'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Afganistan'daki sel felaketinde en az 20 kişi, Pakistan'da ise 12 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Afganistan'ın Nuristan bölgesinde. Şiddetli yağışlar etkili oldu. Ani seller yaşandı. Evler su altında kaldı. Çok sayıda evde zarar gördü. Afette en az 20 kişi hayatını kaybetti. 80'den fazla kişi yaralandı. 100'den fazla kişi kayıp. Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Pakistan'da da muson yağışları etkisini gösteriyor. Hayber Patunva eyaletinde sel, heyelan ve çökme olayları yaşandı. 5'i çocuk, en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ondan fazla ev zarar gördü. Ülkede Haziran ayından beri yağışlar etkili oluyor. Toplam can kaybı 53'e yükseldi. Avustralya'da 15 milyonda bir görülen bir gebelik tıp dünyasının dikkatini çekti. Bir anne tek yumurta dördüzlerine hamile kaldı. 4 kız çocuğu sağlıkla dünyaya geldi.
3: adeta mucize yaşandı. Avustralya'da 15 milyonda bir görülen bir gebelik meydana geldi. 34 yaşındaki hamile kadın tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi.
5: İlk ultrasonu yaptırdık ve bir bebek, iki bebek, üç bebek, dört bebek ve evet tek bir plasenta olduğunu gördük. Bu inanılmaz bir şey. Ekibimizden hiç kimse bunu görmemişti.
8: For the conception to happen, so one fertilized egg.
3: Anne Cynthia Namona daha önce dört çocuk sahibiydi. Yeniden hamile kalan annenin gebeliğinde döllenen tek yumurta dörde bölündü. Böylece anne karnındaki dört bebeğin genetik olarak birbirinin aynısı olduğu belirlendi.
8: One home, so she's currently with her.
5: Yani tek bir döllenmiş yumurtanın bir değil, iki değil, üç kez bölünerek dört farklı bebeğe dönüşmesi ve bu bebeklerin aynı plasentayı paylaşması inanılmaz.
8: And I'll leave that up to my neonatal colleagues.
3: Anne gebeliğin 28. haftasında sezaryen operasyonuyla 4 kız çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumun ardından Namona ailesindeki çocuk sayısı 8'e yükseldi.
8: Who then share a placenta that is just...
5: Tek bir plasentadan 4 bebek olması oldukça ciddi olabilecek önemli riskler getiriyor. Ama bu güzel küçük aile bir şekilde bunların hepsinden sıyrılmayı başardı.
8: It's just amazing and to end up with four beautiful babies.
3: Prematüre dünyaya gelen 4 bebeğin bir süre daha hastanede gözetim altında tutulması bekleniyor. Doktorlar bebeklerin uzun vadeli sağlık durumlarına ilişkin görünümün oldukça olumlu olduğunu belirtti.
1: Hindistan'da bir leopar yerleşim yerine indi. Bir dükkana giren leopar 25 yaşındaki çalışana saldırdı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Leopar dükkana girdiği an saldırıya geçti, görüntülere geliyor. Çalışanın üzerine atladı. 25 yaşındaki adam vahşi hayvanla kısa süre boğuştu. Çalışan leoparı iterek dükkan tezgahının arkasına kaçmayı başardı. Yaralı adam daha sonra tezgahın üzerinden atlayarak dükkandan dışarı çıktı. Leopar ise dükkanın içinde dolaşarak kutuları devirdi. Şişeleri yere düşürdü, ardından tezgahın altında saklandı. Polis olayın ardından dükkan çevresinde yaklaşık 500 metrelik güvenlik çemberi oluşturdu. Yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından yaban hayatı ekipleri leoparı uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirerek yakaladı. Leoparın aynı gün içinde 2 kişiyi daha yaraladığı kaydedildi.

0: Başkent Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun ise tedavisi sürüyor. Kazanın nedenine ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.
1: Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kaza Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir araziye düştü. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilotlardan biri ambulansla, diğeri ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Helikopterin düştüğü alan güvenlik çemberine alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan helikopterin pilotu emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı. Kazanın ardından Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Helikopterin eğitim uçuşunda olduğu bildirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Türkiye'nin dijital kalesi için ilk adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TürkSat'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan yerleşkesine yapılması planlanan veri merkezi için temel atma töreni gerçekleştirdi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, artık Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak dedi.
2: Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz.
3: Türkiye'nin dijital bağımsızlık hedefinde kritik bir adım atıldı. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atıldı.
2: TürkSat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artmış olacak.
3: Türkiye'nin verisi artık Türkiye'de güvende saklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başkentte dev bir veri merkezinin temelini attı. Merkez tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak.
2: Veri merkezi standartlarında ise uluslararası kalite standartlarına uyumlu bir kurulum gerçekleştirilecek. Merkez kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarımız ile karşılamış olacak. Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak.
3: TürkSat Veri Merkezi aynı zamanda yapay zekadan da yararlanacak. Tüm kamu veri ve bulut hizmetleri de TürkSat güvencesiyle tek çatı altında toplanacak. Bakan Uraloğlu detayları paylaştı.
2: İçinde sistem odalarının yanı sıra yüksek performanslı yapay zeka odaları da aynı zamanda yer alacak. Yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetler için gerekli altyapıya da sahip olacak.
3: TürkSat Veri Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Uraloğlu, yapımın 1,5 senede yani 2028'de tamamlanacağını duyurdu. Ardından yüklenici firmadan da 2027 sonuna da söz aldı.
2: Ya Allah, Bismillah.
0: Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun Ocak-Temmuz dönemindeki denetimlerine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre incelenen 21 bin dosyada 185 milyon lira ceza kesildi.
1: Reklam kurulu harekete geçti. Tüketiciyi kandırmaya yönelik reklamlara geçit verilmedi. 7 ayda 185 milyon lira ceza kesildi. Detayları Ticaret Bakanlığı paylaştı. Buna göre reklam kurulu geride kalan süreçte tüketiciyi yanıltan reklamlarla ilgili dosyaları mercek altına aldı. Ocak-Temmuz döneminde 21 bin dosyada karar verildi. Bilimsel dayanağı olmayan sağlık iddiaları, gerçek dışı vize garantisi vaatleri ve dini duyguları istismar eden tanıtımlar tek tek incelendi. Vatandaşı kandıran reklamlar deşifre edildi. Firmalara 185 milyon liranın üstünde idari para cezası uygulandı. İncelenen dosyalardan 118'i mevzuata aykırı bulundu. 74 dosya hakkında durdurma cezası, 44'ü hakkındaysa durdurmayla birlikte idari para cezası kararı verildi. Bakanlık, halkı yanıltan reklam ve içeriklere yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de artan bir tempo ile devam edeceğinin altını çizdi.
0: İzmir inşaat vurgunu iddiasıyla sarsılıyor. Kentte konut projeleri yapan bir firmanın yüzlerce vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülüyor. Firma sahibinin ise yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.
4: İzmir'de konut projeleriyle adını duyuran Azim Çelik Grup hakkında dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Ev sahibi olma umuduyla ödeme yapan vatandaşlar, inşaatların başlamadığını, tapuların verilmediğini ve kira garantilerinin yerine getirilmediğini öne sürdü. Firmanın sahibi Mustafa Kenan Aytekin ise kayıplara karıştı. Suçlamaların odağında inşaat, otomotiv ve medya sektöründe yaptığı yatırımlarla adını duyuran Azim Çelik Grup var. Şirketin ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirtiliyor. Farklı projelerde konut alan vatandaşlar peşin para ödedikleri halde inşaatların başlamadığını veya yarıda kaldığını, kira garantisiyle satın aldıkları evlerin kira getirilerinin ödenmediğini, tapularının verilmediğini, kapora iadelerinin yapılmadığını öne sürdü. Vatandaşlar şirket yetkililerin telefonları dahi açmadığı, satış ofislerinin ise muhatap bulamadıklarını da ifade ediyor. Şirketin Menemen'deki inşaat ofisi önünde toplanan bazı vatandaşlar eylem yaparak sesini duyurmaya çalışıyor. Azim Çelik Grubu'nun uygun fiyatlı ya da kira garantili ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce vatandaştan 100 milyonun üzerinde para topladığı iddia edildi. Şirketin geçen yıl 150 milyon liralık sermaye artırımına gittiği de görüldü. Grup bünyesindeki şirketlerin büyük bölümünün Mustafa Kenan Aytekin'in eşi Büşra Aytekin adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Mustafa Kenan Aytekin'in yurt dışında bulunduğu ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerde izni kaybettirmeye çalıştığı da öne sürülüyor. Aytekin'in Yunanistan'da Golden Visa programı kapsamında oturum hakkı elde ettiği belirtiliyor. Şu ansa Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunduğuna dair iddialar var. Şahsın Üsküp'te lüks bir otelde konakladığı ifade ediliyor.
0: ...2027 yılında kutsal topraklara gidecek adaylar belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un katılımıyla gerçekleşen kurada hacca gidecek 84.942 adayın ismi netleşti. Kurada adı çıkanların 30 Temmuz-18 Ağustos arasında kesin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
5: Önümüzdeki yıl Rabbimizin evine misafir olacak, misafir olma bahtiyarlığına erişecek kardeşlerimizi belirleyeceğiz.
3: Hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi son buldu. 2027 yılı hac kuraları çekildi.
6: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Kura töreninin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yaptı. Arpaguş, hac ibadetinin önemine değindi. Diyanet İşleri'nin çalışmalarını sıraladı.
5: Kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır.
3: Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
5: Butona basıyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Bu yıl kuraya 1.878.046 kişi katıldı. Kurada kutsal topraklara gidecek 84.942 kişi belirlendi.
5: Bu kutlu yolculuğun kendileri için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
3: Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan 18 Ağustos tarihine kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
0: Allah! Jandarma Asubay Meslek Yüksekokulu subay adayı başvuruları devam ediyor. Adaylar 26 Temmuz'a kadar başvurularını tamamlayabilecek. Kanun Ordusu Jandarma yeni neferlerini bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı Asubay Meslek Yüksekokulu'na başvuracak adaylar için kısa bir video paylaştı. Paylaşımda verilen eğitimler ve okulun imkanları sıralandı. Adaylar başvurularını 26 Temmuz'a kadar vatandaş.jandarma.gov.tr adresi üzerinden tamamlayabilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda 128 şüpheli gözaltına alındı.
1: Jandarma ekipleri harekete geçti. Ülke içinde saklanan FETÖ mensupları bir bir deşifre edildi. 128 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Daha önce yakalanan FETÖ militanlarının ifadelerinden yola çıkan ekipler kripto militanları belirledi. Adreslerinde tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 128 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 128 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Ankara'da eğlence mekanına polis ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 20 kadın çetenin elinden kurtarıldı. 16 kişi gözaltına alındı. Ankara Çankaya'da bulunan eğlence mekanına polis ekipleri tarafından baskın

0: baskın düzenlendi. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kadınları otellere yönlendirerek fuhuşa aracılık ettikleri belirlendi. Operasyonda 20 kadın fuhuş çetesinin elinden kurtarılırken 16 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 42 şüpheli yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
1: Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Gençleri zehirleyenler tek tek yakalandı. Mersin narkotik timleri uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Günler süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleriyle saklandıkları adresler tespit edildi. Ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler harekete geçti. 52 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Firari 10 şüpheli ise aranıyor. Basılan adresler didik didik arandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
0: Antalya bu yıl İran-ABD savaşının gölgesinde verimli bir turizm sezonu geçiriyor. Kenti ilk 6 ayda 6 milyon 697 bin turist ziyaret etti.
2: Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri olan Antalya'ya yılın başından bu yana 6,5 milyona aşkın yabancı ziyaretçi geldi. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken kentte turizm sektöründe en yoğun sezon yaşanıyor. En fazla Rusya, Almanya ve İngiltere'den misafiri konuk eden Antalya'da bu yıl özellikle Ukrayna pazarında da geçen yıla göre artış yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle erken rezervasyon döneminden istenilen ölçüde yararlanılamadığı ancak Temmuz itibarıyla hareketliliğin arttığı ifade ediliyor.
3: Şu anda rezervasyon akışında gayet güzel bir şekilde geçen seneki gibi bir akış var. Yani geçen seneyle bu sene gelen turist sayısı baktığımızda Temmuz-Ağustos'ta aynı seviyelerde.
2: Önceki yıl ilk 6 ayda 6 milyon 266 bin 660 yabancı turisti ağırlayan Antalya, bu yılsa aynı dönemde 6 milyon 697 bin 136 turist konuk etti. Ay sonuna kadarsa bu rakamın 8 milyona yaklaşması bekleniyor.
3: 6,5 milyon turist Antalya'da ağırlamış bulunmaktayız. Bu ay sonuna kadar da muhtemelen bu 8 milyona dayanmış olacaktır.
2: En çok turistin geldiği ülke Rusya olurken ikinci pazar Almanya, üçüncü pazar İngiltere oldu. Bu ülkeleri Polonya, Hollanda ve Ukrayna takip etti.
0: Artvin son yıllarda Türk somonu üretiminde dikkati çeken iller arasında. 6 Şubat asrın felaketinin ardından memleketi Karadeniz'e dönen su ürünleri mühendisi Eray Şeker de bu potansiyeli fark edenlerden biri. Deriner Barajı'nda kurduğu tesiste yıllık 500 ton kapasiteyle üretim yapan Şeker, yetiştirdiği Türk somonlarını tüm dünyaya ihraç ediyor.
4: Şubat asrın felaketi sonrası memleketine döndü, kendi işini kurdu. Onun yetiştirdiği Türk somonları dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. Türk somonu yetiştiriciliği her geçen gün daha da ilgi görüyor. Su ürünleri mühendisi Eray Şeker de yıllarca Kahramanmaraş'ta sürdürdüğü mesleğini 6 Şubat felaketinin ardından Karadeniz'in serin sularına taşıdı.
5: Kura yöntemiyle beraber bir şey oldu. Barajda yer tahsisine gitti. Biz de kuraya firma olarak katıldım. Orada bana çıktı. Kahramanmaraş depreminden sonra da zaten buraya geldim ve kendi alabalık üretim tesisimi açtım.
4: Deriner Barajı'nın su kalitesi balık üretimi için oldukça elverişli. Tesis kısa sürede büyük bir ivme yakalayarak bölge ekonomisine katkı sağlamaya başladı.
5: Yılda 500 ton Türk somonu üretimine sahip, ruhsata sahip olan bir tesis. Türk somonu %90 yurt dışına ihraç ediliyor. Bu yüzden de gelir anlamında

0: Türkiye'ye ciddi bir gelir akışı, ciddi bir döviz akışı sağlamakta.
1: Su ürünleri sektörü ciddi bir altyapı, tecrübe ve özveri gerektiriyor. Eray Şeker de mesleğin hakkını vermek için elinden geleni yapıyor. Şeker'in şimdiki hedefi Artvin'e kapsamlı bir balık işleme ve paketleme tesisi kazandırmak.
2: 1 Eylül'de denizlerdeki av yasağı kalkacak. Balıkçılar yeni sezon öncesi ağlarını ve teknelerini onarıyorlar. Balıkçıların dileği binbir emekli onardıkları o ağların bereketle dolması.
3: Karadeniz'de balıkçıların yeni sezon mesaisi başladı. Ağlar tek tek elden geçiriliyor. Tekneler 1 Eylül'de vira bismillah demek için hazırlanıyor.
4: Teknenin bakımı, işte A'dan Z'ye, makinenin yağsından tut, mazot fitnesinden al, avun, mantarına, kurşuna, A'dan Z'ye, yani imkan meselesi tabii. Şey de dört dörtlük olmasa da elinden geldiği kadar bütün her şeyler elden geçiyor burada, denize çıkmadan.
3: Ordu'da balıkçılar yeni sezon öncesinde ağlarını ve teknelerini onarıyor. Sezon boyunca kullanılan ağlar kıyıya seriliyor. Yırtılan her göz tek tek onarılıyor. Yıpranan her ip yeniden örülüyor. Çünkü denizlerdeki en küçük eksiklik avın da kazancın da önüne geçebiliyor.
5: Kayın bakımı, boyası, avı yapılıyor. Boyası yapılıyor. Hazırlanıp denize çıkıyoruz. Av dokuyoruz, av çekiyoruz. Kayağı av alacağız, balık tutacağız. İşte böyle sezon gidecek.
3: Ağ tamiri sabır istiyor, dikkat istiyor ve büyük emek gerektiriyor. Hedef 1 Eylül sabahı hiçbir aksaklık yaşamadan denize açılabilmek.
6: Böyle ağ bakımı, teknenin boyasıydı, makine bakımlarıydı efendim. Diğer cihazlarımızın bakımı. Bunlar bize çok ağır bir yük getiriyor.
3: 1 Eylül'de Karadeniz'de yine vira bismillah sesleri yükselecek. Aylardır süren emek denizde buluşacak. Balıkçıların dileği ise aynı. Ağlar bereketle dolsun.
2: Çorum'da festival coşkusu başladı. 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali. Kortej yürüyüşü ve renkli gösterilerle kapılarını açtı. Kent 6 gün boyunca kültür, sanat ve eğlenceye ev sahipliği yapacak.
7: Bugün mutluluk günü, bugün mutluluğu paylaşma, bugün davulu zurnayı paylaşma, bugün hayatı paylaşma günü ve o günde bugün 38.sini düzenleyeceğimiz Hitit Fuar ve Festivalimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun.
8: Hititlerin mirası yeniden canlandı. Çorum'da festival coşkusu başladı. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen görkemli açılış programıyla başladı. Mehteran takımı, halk oyunları ekipleriyle Türkiye'nin ve farklı ülkelerin kültür topluluklarının katıldığı kortej, şehir merkezini adeta renk cümbüşüne çevirdi. Renkler, ezgiler ve kültürler aynı kortejde buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın'la protokol üyelerinin katıldığı açılışta binlerce vatandaş festivale yoğun ilgi gösterdi. Halk oyunları gösterileri ve kortej yürüyüşü izleyenlerden büyük alkış aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Hitit Fuar ve Festivali'ne ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Ekledi.
7: Çorum, Anadolu'da kurulmuş olan modern anlamda ilk devletin, Hititlerin toprağı. Çorum, Anadolu'nun ilk başkenti olan Hatuşa demek. Bu anlamda beraber organize edelim. Sadece Çorum esnaf orada satış yapsın. Sadece her sabah besmele ile Çorum'da dükkanını açanlar satış yapsın.
8: Festival boyunca konserlerden kültür etkinliklerine, sergilerden çeşitli gösterilere kadar birçok organizasyon 6 gün boyunca Çorumlularla buluşacak.
2: Sakarya'da yürekleri ısıtan bir dayanışma örneği yaşandı. Bedensel ve zihinsel engelli Merve Çıdal'ın yıllardır kurduğu gelinlik giyimi hayali ilçe halkının desteğiyle gerçeğe dönüştü. Mutluluğun eksik olmadığı temsili düğün yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

0: Beyaz gelinliğiyle araçtan indiğinde yüzündeki tebessüm her şeyi anlatıyordu. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal, uzun yıllardır hayalini kurduğu gelinliği giydi. Gönüllüler hazırlık yaptı, dernekler destek verdi. Gelin arabası konvoy eşliğinde düğün alanına geldi. Karapürçek sokakları alkışlarla doldu. Merve'nin sevinci görülmeye değerdi.
1: Çok gelinlik giymek istiyorum. Elendi. Ona da çok giymek gençlerini. Herkese çok teşekkür ediyorum yani.
0: Ailesi de en az Merve kadar mutluydu.
2: Kızımın bugün eğlencesi vardı. Onu mutlu etmek için mutlu olsun diye uğraştık. Yengesi çok ilgilendi. Allah razı olsun. Yengesi organize etti bu işleri. Yaptılar.
3: Gelenden herkesten Allah razı olsun. Mutluluğumuza katıldılar. Bizi de mutlu ettiler. Sağ olsunlar var olsunlar. Gelinlik giymek istiyordu çok.
0: Düğünde takı töreni de yapıldı. Davetlilere yemek ikram edildi. Yüzlerce kişi Merve'nin mutluluğuna ortak oldu.
4: Ekranların sevilen yapımlarından biri olan 80'ler dizisi, finalin üstünden 4 yıl geçmesine rağmen Elazığ'da bir sokağa ilham oldu. Mimarisiyle misafirlerine zamanda yolculuk yaptıran 80'ler sokağı yoğun ilgi görüyor.
0: Seksenli yılların sıcak mahalle kültürü esnafıyla, kahvehanesiyle, eski dönem dükkanlarıyla yeniden hayat buldu. Elazığ Belediyesi tarafından Güneykent Mahallesi'nde yenilenerek hizmete açılan 80'ler Sokağı kısa sürede vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
5: Vatandaşın yaz sıcaklarında böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Görüyorsunuz halkı geliyor, oturuyor, serinliyor, çayını içiyor.
0: Dönemin ruhunu yansıtan mimarisi, nostaljik dekorları ve ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini adeta yıllar öncesine götürüyor. Kimileri çayını yudumlayıp serin yaz akşamının tadını çıkarıyor, kimileri eski günleri hatırlatan sokakta bol bol fotoğraf çektiriyor.
4: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO yaşayan insan hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
2: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
1: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. Hocam bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
2: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Ne var ne yok?
1: Hamdolsun iyiyiz, iyi haberler aldık yani şey hava durumundan dolayı. Birkaç gündür İstanbul'u kavruluyor.
0: Doğru.
1: Ama bu akşamdan itibaren özellikle bu yakada Avrupa yakasında serinleme başlayacak. Sabaha doğru, yarın sabahleyin de Anadolu yakasında bir serinlik hissedilecek. Ama asıl Perşembe, Cuma günü biraz daha fazla. Cumartesi günü İstanbul'da ciddi bir soğuk bekliyoruz.
0: Ne diyorsun ya?
1: Tabii. Yani İstanbul'da sonbaharı yaşayacak bu cumartesi. Bak iddiaya bak ya.
0: Bu sıcakların arasında
1: 15
0: da...
1: 15 derece aşağıda. 35 mi? 20.
0: O kadar.
1: Tabii gündüz 21 maksimum.
0: Hadi bakalım.
1: Akşam falan donacaksın, dikkat et yani. O kadar abartmayalım ama şey yani 10 derecenin falan bir düşük sıcaklık bekleniyor. Çok sık olan bir şey değil bu. Temmuz ayı. Hı-hı. Temmuz'un neredeyse sonuna doğru yaklaşıyoruz ama çok iyi gelecek bize bu. Herhalde bu serinlik iyi olur. Çünkü çok sıcak hakikaten. Elektrik paraları fazla gelmeye başladı.
0: Bu klimalardan dolayı. Evet. Peki. O zaman başlayalım mı abi?
1: Evet, başlayalım hocam.
0: Yer onun, göğ onun. O yüzden çok da fazla tabii. Şey etmemek
1: öyle,
0: lazım.
1: Tabii tahminlerimizi söyleyeyim. Doğru
0: tamam.
1: Söylüyorsun.
0: Peki. Ha. Abi sıcak haber, sıcak gelişme. Temelli mevkiinde, Ankara'da Temelli mevkiinde R-44 tipi bir eğitim helikopteri. Arkadaşlarım da görüntüyü ekranlarınıza getirdiler. Dakikalar önce sebebi bilinmeyen bir kaza kırıma uğradı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İki kişinin yaralandığına ilişkin bilgi var. Çok sayıda sağlık ekibi ve sair ekipler bölgeye sevk edildi.
1: Ölü yok, yaralı mı var sadece?
0: Tarlaya düşmüş.
1: Evet.
0: Görüntülerden de gördüğünüz üzere bendeki
1: çok
0: notlar
1: olsun inşallah Rabbim.
0: Bendeki notlar iki yaralı olduğu yönünde bir eğitim helikopteri. Geçmiş olsun.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Allah beterinden esirgesin.
1: Evet.
0: Bu sıcak haber ardından yine bizim o klasik dünya gündemi. İstediğin kadar konuş. Yani ya ben bu konuda yorum yapmayacağım de kabul. Hemen geçeceğim. Senin sarı saçlın, mavi gözlün, yani Amerikan Başkanı'nın, Donald Trump'ın Amerika-İran Savaşı'nda şimdiye kadar 18 askerlerinin öldüğünü açıklamış abi.
1: Evet, doğrudur.
0: Bir Amerikalı yetkili de
1: fazla da olabilir.
0: 100'e yakın askerlerin de yaralandığı bilgisini vermiş. Şöyle fazla da olabilir, haklısın. Bu askerler nerede ölüyor? Bu askerler o bölgede konuştu ABD üslerine yönelik İran saldırılarında. Doğru. Ölüyorlar.
1: Doğru.
0: İşte 17 Temmuz'da mesela Ürdün'de 3 Amerikan askeri ölmüş en son. Mesele bu, ne diyorsun sen? Evet, Amerika şimdi, için çok yani, ağır fatura mı oluyor bu?
1: Yok hocam, yani şu anda yani o hatta yeni bir takım şeyler de var hatta ben, ama ben onu şöyle ciddiye almıyorum. Tabii doğrudur, konuşuluyordur. İşte güvenlik uzmanları dünyada, bölgelerde bunu tartışılan bir şey bu. ABD bu ne kadar sürdürecek bunu? Yani ne kadar oldu abi? Aylarda ne kadar sürdürecek? Bitti, bitiyor, bitecek.
0: 30 gün savaşı, 40
1: ama
0: gün
1: yani,
0: savaşı.
1: Evet, bana hiç kimse kızmasın. Yani bire pas attığın için, özellikle altını çizerek söylediğin için söylüyorum. Bak benim de bugün Türkiye'nin tüm ulusal gazeteleri, televizyon kanalları da var. İşte bunlar var. Bak burada bir tane ABD yok. Petrol fiyatları fırlıyor. Niye ABD yok? Niye? Milliyette de yok. Ya bir gün evrensel cinselde bile yok yani. ABD hiçbir şey yok. Yani bir yok yani. Yok oğlu yok. Bir günde de yok. Neden yok? Abi şunu demek istiyorum. Şöyle yok. Şimdi yarın çok güzel bir, harika bir anlaşma yaptık. İranlılar, çok seviyorum, öpüyorum onları. Derse ne yapacaksın? Ne alt yiyeceksin? O yüzden yurt dışından aktarma, çevirme, şunu söyleyeyim. Hani İran ne kadar dayanır dayanmaz diyorduk ya. ABD'nin stokları da erimiş. Çünkü adam şey öngöremez ki. Kaç ay boyunca füze, Tomahawk kaç tane var? Abi 300 tane vardı, bitirdik hepsini. Üretim için bir 6 ay beklememiz lazım. Veyahut da başka bir sting bilmem ne vardı. Şuydu buydu falan, neyse. Şu yani bir de o konuşuluyormuş şu anda ABD. ABD derin devleti, deep state'i. ABD'nin Irak şeyde, İran'da mesela diyor ya Trump 2-3 gündür dikkat edersen NATO'dan sonra yok etme, bu sefer mahvedeceğim diye geldi. Bu sefer mahvedeceğim diye geldi. Tek bir tane görüntüsü yok füze sallayacak. Neden? Hocam tiyatronun her tarafını gördük de bu halini görmemiştik. Yani yanlış kritik çok fazla oynuyor bunlar. Antrakt ara veriyorlar. Şöyle bir perdenin arkasına bir bakıverelim. Hele bir açtık ki başka şeyler oluyor arkada. Çok hemen başka
0: kapat,
1: bir şey.
0: Hemen kapat.
1: Hemen kapat. Hemen kapat. Hemen kapat.
0: Ondan sonra adam kimse görmeden.
1: O eğleniyor orada. Burada bilmiyor. Orada bak top sektiriyor. Lan top sektir git yani. Ne olacak? Peki şöyle şakası bir yana. ABD'nin yani Trump'ın dediği şeyle ABD'nin yaptığı şeyler bir değil. Bu görünen bir şey. Hı. Seçimler yaklaşıyor falan filan hikayesi artık burama geldi. Hep öyle cümle başlıyor. Kızmayın uzmanlarımız doğru benden çok daha fazla tabii ki biliyorsunuz da. Ama artık ben de yani bıktım yani bunu şey görmekten. Şimdi ABD'nin hakikaten silahı bitiyor mu? Ben merak ettim bu konuyu. Çünkü benim değil bu. ABD medyasında tartışılan bir şey bu.
0: Evet.
1: Çünkü bu sefer tam yok edeceğiz dediği son dakikadan itibaren daha önce diyordu ya hatta Trump böyle gösteriyordu harika silahlarımızı acayip iyi bombam var. Uf bir sallıyorum buradan falan böyle koyuyorum böyle atıyorum diyordu. Görüntüler falan paylaşıyordu. Niye yok? Nereyi buluyorsunuz?
0: Güzel soru. Şimdi o sorunun kenarına.
1: Bundan bile sağ olsunlar en sonunda
0: soru gazete. İşaretini koyduk.
1: ABD yok hocam
0: buralarda. Satır başı da dün bahsetmiştik günün manşetinde. İngiltere'nin son 10 yıl içinde 7. başbakanından evet. Bahsetmiştik. Andy Burnham.
1: Evet.
0: Doğru telaffuz ettim
1: bilmiyorum
0: mi?
1: Bilmiyorum abi. Okunuşu bir ilk defa. Yani çok önemli. Yani önümüzdeki ay değişecek.
0: Çok da yorma kendini diyorsun yani.
1: Fazla alışma hocam. Tamam. Richard Harrison.
0: Tamam peki. Andy Burnham.
1: Ne koysan olur abi ya.
0: Kabinesinde Savunma Bakanlığı'na West Strinding.
1: Strinding.
0: Getirmiş.
1: Pencil. Getirmiş. But I love you. Evet.
0: Yalnız şöyle bir özelliği var bu arkadaşın. Yani şeyin... Başbakanın Yahudi lobiler tarafından antisemitik ilk sayfanın ortasında
1: tamam,
0: antisemitik kabul edildiği söylendiğini dün konuşmuştuk. Bu Savunma Bakanlığı'na getirilen kişinin de İsrail'e haydut devlet ifadesi kullandığı ortaya çıkmıştı. Bir mesajlaşmada şöyle diyordu bu yeni Savunma Bakanı Strinding. Ahlaki hem ahlaki hem de siyasi açıdan Filistin devletinin tanınması gerekiyor İngiltere tarafından demişti. Sonrasında da İsrail gözlerimizin önünde savaş suçu işliyor ifadesini kullanmıştı o mesajda. Sonra da mesajın kendisine ait olduğunu doğrulamıştı İngiliz Savunma Bakanı. Haydut devlet olarak nitelendirmişti evet,
1: yani
0: İsrail'i.
1: Bunlar hepsi yani
0: enteresan bu, şeyler oluyor.
1: Yani. Şu yani bu dedikodu güzel. Bunu gene üçlü dörtlü gruplar halinde yarım saat verip yarısı cep telefonunda kalmak üzere çubuklarla anlatırsın 5 saat.
0: Peki.
1: Bu problem yok hocam. Koyarsın oraya haydut nedir, devlet nedir. Hocam şimdi başla ama hiç bu dedikodu hocam. Yani şu bu adam nedir? Hakikaten antisemitik midir? Nemedir bilmem. Bunlar o kadar zeki adamlar ki bu şeytanlar. Satanist diyorum. Aslında satanistler de aynı zamanda. Siyonistler. Şu. Adam ön alır. Bak harekette dikkat et. Hani şey gibi. Trump da biliyorsun kolay değil. Mermi geçti kulağından.
0: Doğru.
1: Yani bu oyun olamazdı yani. Ama uyarırlar. Yani bak sana antisemitik diye bir tarz yapıştırırım yaftayı. Tamam mı? Theresa May bile 6 ay kaldı. Sunak bile bir şey sundu. Senden bir zıkkım olmaz der. Baştan bir şey koyar. Bilmiyorum tiyatrodur bu oynarlar bunu. Yani dünyada hep bunu oynadılar çünkü hocam. Özgürlüğün, medeniyetin beşiği, demokrasinin beşiği. Dün dedik ya avam kamerası, lordlar kamerası, demokrasi ayrı falan. Anlatırlar da dünyayı sömürenler de, dünyanın içine edenler de değil mi hocam? Emperyalistlerin merkezinde bunlar. Sermaye de burada. O yüzden ben bu kimse o hangi kim gelmişse başbakan olarak
0: tamam.
1: Şeye bakarım. Ne yapacağına bakarım hocam.
0: Doğru. Lafa değil icraata
1: bakarız. Bak ben Charles geldi. Canım Charles. Değil mi? Charles derken Kral Charles.
0: Kral Charles.
1: Tamam kralı geldi. Kralı gelse dedik. Geldi kralı.
0: Kralı geldi.
1: Camiye geldi. Ziyaret etti. Bu hoş bir şey. Buna karşı koymadık.
0: Eyvallah.
1: Hem de kral. Kral adam. Charles.
0: Kral hareket.
1: Tabii Charles. Charles tamam. Dickens vardı bir
0: vay.
1: Yazar.
0: Tamam.
1: Neyse bu Kral Charles... Ve Sayın Erdoğan da çok memnun oldu bundan mesela.
0: Değil mi? Hemen dile getirdim.
1: İslam dünyası. Ya insanın kalbini Allah kalbini insanı yumuşatır eder ya. Ya değil mi? Yani ümidimizi asla kesemeyiz. Haramdır. Ümitsizlik diye bir şey yoktur bizde. Kralı da Müslüman olur. Onu sever. Bir anlayış gösterir. Empati yapar Sanchez gibi. Değil mi? Arkadaş yani ben burada çocuk ölüyor burada. Bunun bakar mısın neyin nerede olduğuna? Kim yapıyor bunu? Bunlar vuruyor işte silahla.
0: Sanchez
1: bir bebek
0: İspanya Başbakanı.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanı tabii dün aradı. Hem kupa için tebrik etti.
1: Helal Sanchez'i olsun.
0: Hem de dedi ki
1: Lamin Yamal'ız hepimiz hocam.
0: Filistinlileri sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Yani mealen bunu tabii söyledi. Bugün tabii akşam gazetesi Sanchez'e kupa tebriği diye Allah tam böyle logo altından okurlarına
1: Allah sayısını çoğaltsın. Buyurmuş. Yani mesele bu. Çağsın cami ekmesi bunlar önemsiyor. Bak bu böyle şey değil. Yani çok basit değil mesela bu işler bence. İngiltere kralının tamam sembolik bir krallık o da biliyorsun. Evet. Ama sonuçta ülkenin ismi o.
0: Tabii canım monarşi.
1: O da ne güzel.
0: Abi yani.
1: Bak ne güzel dedim. Bak ne kadar güzel. Ülkenin ismi var. United Kingdom. Değil mi?
0: Birleşik Krallık.
1: Birleşik Kral, bir de Birleşik hocam. Bak adam halifelik var adamda.
0: Tabii ki.
1: Yeni Zelanda'ya hükmediyor. Avustralya'ya hükmediyor adam. Ha. Irish, My, Scottish, Bukatish hepsi de krallık yap. Oraya tabiler. Sembolik de olsa dünyada bir etkinliği var. Hani bizdeki eski şey gibi, halifelik gibi. Değil mi? Hı. 1970'li yıllara kadar Nijerya'da hutbe Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri'ne adına okunuyordu. Hutbe. Cuma hutbesi. Hı. 1970'li yıllara kadar. Nijerya. Şimdi bunu niye böyle söylüyor bilmiyorum. Geri alalım. Ama güzel bir şey. Bunlar işte madem konuşulacak batı, çağdaş, medeni. Böyle vahşi batıyı sevmiyoruz biz. Medeni batı.
0: Doğru.
1: Sadece kendine medeni olmayacak yalnız. Anladın mı? Bunlar bunu yapıyorlar.
0: Ya hep öyleler. 200'lüler. O 200'lüklerini.
1: En medeni Türkiye'dir.
0: 200'lüklerini.
1: Çünkü Osmanlı'dır.
0: Halklarının değil ama yöneticilerinin evet. 200'lüklerini.
1: Bravo. Yürü.
0: Filistin'de yaşananlar da herkes gördü. Kendi tabii halkları da gördü.
1: Tabii.
0: Hal böyle olunca İspanya'yı istisna tutuyoruz. Sanchez'i ve İspanyol halkını. Çünkü hani dedim ya bazen liderler bir şey yapmak istiyor ama kitle, toplum ona müsaade etmiyor.
1: Tabii.
0: Ben İspanya'da o evlerin balkonlarındaki Filistin bayraklarını tabii canlı gözlerimle görünce... O kadar da fazla görünce dedim ki Sanchez'in zaten bu konuda hassasiyet göstermekten başka tabii şansı yok. Yani vatandaşı, halkı bunu istiyor.
1: Tabii doğru.
0: Dolayısıyla meselemiz Filistin. Sözüm ona ateşkes ama ateşkes saldırıları durdurmuyor. Tabii, bugün akşam olur, gazetesi
1: inşallah.
0: Soykırım'da ateşkes yok demiş. En son 24 saatte 12 Filistinliyi daha katletmiş tabii, abi bu aşağılık tabii. Soykırımcılar.
1: Yani bu bir de şöyle bir şey yani en son yapılan büyük soykırım Gazze'deki soykırımın öncesinde hep örneğini veriyorum. Şunu unutuyoruz hep hafızamız nasıl gidip geliyorsa 90'lı yıllarda hatırlar mısın? O meşhur bir şey vardı çok 15-20 saniyelik bir Filistinli bir adamın çocuğuyla birlikte baba oğul katledilmesi. Adam sonra düşüyor yere. 91 mi Allah var 90
0: olabilir
1: 80 abi. O yıllar
0: olabilir.
1: Abi
0: önce
1: o zamandan beri bir...
0: oğlunu korumaya çalışıyor bravo, varilin yanında bravo, değil bravo, mi? Bravo. Ondan sonra çocuğunu vurduklarında baba
1: gidiyor,
0: zaten
1: hocam bu görüntüler bu manzaralar yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Bu yani bak dedin ya hani hala bitmedi falan diyoruz soykırım. O soykırım ne zamandan beri var? Ve bir şey söyleyeceğim. Bu Siyonist

0: Değil mi? Bizim için Kudüs mukaddestir. Değil mi?
1: Mutlaka.
0: Bizim için Kudüs aynı zamanda ilk kıblemizdir.
1: Kıblemizdir, bravo.
0: O yüzden orada ortak bir şekilde devlet kurulur. Ancak böyle çözülür.
1: Doğru.
0: Yani şöyle basit bir manada gönderme yapayım. Kıbrıs gibi çözülür. Ya öyle yap, bunu biz teklif ettik. Dedik ki tek devlet olsun, problem yok. Eşit şartlarda Rum ve Türk halkları beraber ülke yönetsinler dedik.
1: Eşit temsil.
0: Eşit temsil olsun. Mütecanis.
1: Mütecanis, evet. Ya yaşa. Mütecanis.
0: Aynı cins, aynı güçte, aynı kudrette, evet. Eşit şartlar altında iki halk orada yaşarlar. Yüzlerce, binlerce yıl yaşamış bir sürü Venedik'ten tut, Fenikelilerden tut, bilmem Portekizli'den herkes gelmiş gitmiş oradan. Ama bu iki halk orada daimi yaşayabilir. Doğru. Onun gibi, ama dediğim gibi oradan niye aldım özellikle? Demek ki oradan ders alınmadı. Oradan
1: harekatın 52. yıl dönümünde söylüyor bunları Hikmet Bey.
0: Gözler kapandı. O menfaat dedi. Bu ülke kendi derdindeydi. Evet. Öteki başka derdindeydi. Oradan ta buraya kadar geldi. Bebekler öldü. Ama Allah bunlara müsaade etmeyecek. Bir tek duvan vardır. O da olacaktır inşallah. Allah bize onların yok olduğu, o Siyonistlerin, katillerin yeryüzünden silindiği, katillerin silindiği, İki devletli bir çözüm oranının bir barış içerisinde yaşama şartlarını gördüğümüz günleri bize görmeyi nasip etsin.
1: Amin.
0: İki gördüm oldu, olsun. Gördük.
1: Çok güzel İnşallah. Söyledin. Amin, amin, amin. Amin. Şimdi Gazze'ye Berlin duvarı benzeri bir duvar inşasına ilişkin. Udanmaz yine bugün neyse. Gazetelere yansıyan bir haber var. Ne yaparsanız yapın, Hikmet Bey'in dediği gibi...
0: Zafer bizimdir hocam.
1: Görünen o, görünen o. Yani Zafer bu Siyonizmin, bu zulmün, bu vahşetin, bu soykırımın sürdürülebilir yanı kalmadı, deniz bitti. Ama bunun sorumluları bedelini çok ağır ödeyecek. Bizim de duamız ve temennimiz, az önce Hikmet Bey'in bahsettiği gibi, şahit olarak görebilmek onların o bedeli ödediğini. Şimdi bir haber daha dikkatimi çekti. Oğuzhan Uğur var ya, Babala TV, Oğuzhan Uğur,
0: evet.
1: Dün tutuklandı.
0: Evet.
1: Bazı takipçilerimiz hassasiyet gösteriyorlar, diyorlar ki konuya girmediniz, haklılar. Dün konu gündemimiz yetişmedi. Ahbap ve Babala TV meselesine gireceğiz. Biz Oğuzhan Uğur'la bir karşı karşıya geldik. Yani bizim programla onun kendi ekibi karşı karşıya geldi. Gerekçesi de bu İsrail'in soykırımın dozunu şiddetlendirdiği 2023 yılının 7 Ekim'inden sonra bir paylaşım yapmıştı bu Oğuzhan Uğur. Açgözlü atalarının sattıkları topraklar sebebiyle şimdi Filistinliler acı çekiyor diye. Biz de cehaletini ortaya koyacak şekilde orada bir toprak satımı olmadığını, düpedüz işgal olduğunu söylemiştik. Hatta meseleyi motive etmek için merhum... İlber Ortaylı'yla öbür o dışkısıyla beslenen bir profesör daha var.
0: Celal Şengör.
1: Evet. Her ikisini karşısına getirip bizi de etiketleyip dayılar gördünüz mü falan demişti. Şimdi bunu niye hatırlattım? Şu sebeple hatırlattım. Yeni Şafak'ta bugün muazzam bir haber var. Hani aç gözlü ataları sattı dedi, biz itiraz ettik ya. İşte o aç gözlü atalarının satmadığı günümüzde İşgalin nasıl devam ettiğine ilişkin bir haber. Bunu da okusun. Yani Celal Şengör hocam, okursa okusun.
0: Tabii o mevzu kapandı ama tabii mevzu dediğin
1: İstira
0: gibi.
1: İstira bir karavanla başlıyor. Evet. Şöyle yapıyorlarmış Hikmet abi. Batı Şeria'dan bahsediyoruz efendim. Gazze'nin hemen yanı başı Batı Şeria ve istila, yani işgal. Hani yerleşimci falan diye böyle... Sevimli ifadeler var ya, buradan selam olsun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, coğrafi keşifler diye böyle bayağı bildiğiniz sömürgeciliğin başlangıcını dünyaya pompaladıkları, hani o ifadelerdeki anlam var ya, Haçlı seferleri, saldırı, dümdüz saldırı ya, Haçlı saldırıları. Onun gibi şimdi de yerleşimciler süslü adıyla kullanılıyor bu. İşte o yerleşimci denilen istilacılar, işgalciler Batı Şeria'da bir alana götürüyorlar önce bir karavan, konteyner, böyle bir şey koyuyorlar abi. Dümdüz ya, bildiğin Filistin'in arazisi, Filistinlilerin arazisi. 3-4 tane de İsrail askeri koyuyorlar başına, o işgalcileri, istilacıları yani korumak
0: bu
1: için.
0: Bu standart bu yani.
1: Ondan
0: bu
1: sonra devam, orası benim diyor adam.
0: Şimdi devamlı olan bir haber bu.
1: Oğuzhan Uğur hangi evet. ata, hangi açgözlü ata sattı bu toprağı? Nasıl oluyor bu iş?
0: Şimdi yok yani, ama şöyle bağla bak. Burada bir farklı bir şeyden bahsediyor yalnız. Yani Oğuzhan'ın dediği farklı bir şey. Dediğim programda şu vardı. Hani karavanda istila falan değil. Başka bir iddia da o. Çünkü o çok ahlaksızca olan bir iddia. Çoğunlukla Türkiye'de

0: Kemalistlerin yaptığı bir iddia. Bu farklı, bu işgal sistemi. Onun dediği şey şuydu, hocaya sordu. Vakti zamanında Sultan II. Abdülhamit döneminden başlayarak toprak satmayı istiyordu ya. Karaman da bu işin içerisinde. Bu tarz, bu tarz. Şimdi o zaman karavan yoktu. Ama bir şehir efsanesi aldılar bunlar. Geçenlerde hani bir izlettim ya, bir tane bir adam var. Komik bir adam. Şey diyor ya. Ya diyor, Türkiye laik devlettir diyor. Laik kalsın. Tamam kalsın diyorum diyor. Sarıklı adam. Ben bu sarı takmak istiyorum. Takamaz mıyım? Takamazsın. Arap sevici olursun. Arap olursun diyor.
1: Alın ekranı.
0: Peki tamam.
1: Kirletmeyin ekranı.
0: Peki tamam. Alın. Peki tamam, şey olsa. Fötür takınca ben İngiliz olmuyor muyum diyor adam. Olmaz. Tamam, ve gülüyor.
1: Modern
0: olursun. Ulan sana ait olan olmuyor. Bu niye böyle? İşte bu kafayla bunu yaptılar. Ve Türkiye'de işte bunlar çıktı sonra.
1: Evet.
0: Oğuzhan Uğurlar çıktı.
1: Evet.
0: Ultra Kemalist. 100 yıl ne o, İzmir Marşı gelsin. İzmir gelsin. Marşı da gelsin. Ona bas parayı pavyona, değil mi?
1: Bahise
0: bas, pavyona bas, mezarda kafayı çek, Türkiye'yi ben kurtaracağım de, Atatürk'ün koltuğu de, o ona, bu buna, o ona, dört sevgili, o elinde, bu köpük, bu sabun, tamam. Modernlik.
1: Peki, tamam.
0: Bak, asap bozucu bir şey, bir modernlik yani.
1: Tamam.
0: Yani peki. Adam bunu dedik, bunu İlber Ortaylı, çok iyi hatırlatma, İlber Ortaylı'ya. Lan ne anlar İlber Ortaylı o işlerden ya? Ne zıkkımın kökünü anlar ki? Oradan bir kişi anlar. Osmanlıca aşibi Türkiye'de şu anda en iyi okuyan, iddialı söylüyorum. Mısır'da yaşamış, Anadolu gibi Arapça konuşan, Orta Doğu'da Filistin'den tut, belki de konuşan adamların bir taklidini yapabilecek kadar aksan yapabilen bir adam anlattı size bunu, dangalaklar. Murat Bardakçı.
1: Selam olsun. Hemen arkasından çıktı dedi ki, ve dedi ki bu yanlış şey, yapıyorsun.
0: Bu bir şeref sayesi. Evet. Adamlar falan bir şey satmadılar. Evet, evet. O zamanlar kanun vardı zaten. Şu an Türkiye'de, bizim Türkiye'de normal yabancılara var mı? Biz Alman, Fransız biliyorsun. Değil mi? Almanların, bizim Türklerin Almanya'da aldığı arazinin bilmem kaçta kaçını Almanlar aldılar. Dediler ki vatan satılıyor. Almanlar onda mütekabil esası var ya. Evet. Ama problem değil. Ukraynalı no problem. Amerika no problem, America man.
1: İngiliz
0: no problem. Ha. Ondan sonra adam yapıyor ya, geliyor karşıdan karşı. Abi bilmem ne. Ulan Suriyeliler geldiniz de buraya, pis Araplar bilmem ne. Bir şey var mı abi diyor. Bir kiralık yer arıyorum diyor. Kovuyor. Bir tane Ukraynalı geliyor. Veyahut da bir Rus geliyor. Veyahut da bir İngiliz geliyor. Bir Fransız geliyor. Daha tabii ben abla sana yardım edeyim. Buyurun tabii ki biz medya diyor. Ayırt ediyor yani. Niye İngiliz daha değerli Arap'tan?
1: Ama işte bu.
0: İşte sonuçta bu çıkıyor. Oğuzhan Uğurlar çıkıyor ama
1: bir kafa sıkıntı, değineceğim
0: hemen bir mesele var. Sıkıntı şu. Mesele bunu böyle düşüp de sapkın düşüncesi. Bu bir projeydi çünkü. Bizi Orta Doğu derken kastettiği şey şu. Bizi İslam dünyası ayırmak. Batı medeniyeti. Nedir o? Buradan başlıyor. Sarık giyersen Arap sevicisin. İngiliz'in savaştığın İngiliz'i fötürü giyersen çok iyi bir insan oluyorsun. Modern oluyorsun. Bunlar bu kafa. Ona Arapları bunu attılar. Araplar satmazlar, gördük. 800 ile 1000 arası mücahidin bütün yeni düvele karşı kan kusunduğunu gördük.
1: O yıllara salih.
0: Kimse bir şey satmaz.
1: Siyonizm.
0: Ehli iman savaşı.
1: Yatırımının da işte o Hikmet Bey'in bahsettiği 800 ile 1000 arasındaki mücahit tarafından o milyarlarca dolarlık yatırımının, tabii, yıllarca bravo, devam eden yatırımında çöktüğünü de bizzat
0: sonra hırsızlığı
1: gördük.
0: Devam ama hap para götür, hop hap,
1: o
0: yap,
1: zaman,
0: para kap götür.
1: O zaman
0: hırsızlığa devam edin ama.
1: O zaman İzmir sen marşında. Gel bakalım Hikmet abi, gel savunmada ikinci atılım.
0: Atılalım abi.
1: Ya dünya böyleyken bizim durma duramazsın, gibi bir lüksümüz tabii. Yok.
0: Bisiklet üzerindeyiz, düşersin. Yani.
1: Pedala basmazsan düşersin.
0: Tabii, sürekli.
1: Durma İstanbul, gibi bir lüksümüz tabii. Yok. Yeni Şafak gazetesinin bugün manşetten duyurduğu savunmada ikinci atılım haberi önemli bir haber. Türkiye diyor, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayiye önemli yatırım yaptı diyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve fabrikayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak diyor. Emeği geçenlere,
0: evet,
1: projelendirenlere, ve dahi ön açanlara, yürüyün arkanızdayım diyenlere bir kere daha buradan teşekkürlerimizi iletelim.
0: Evet, yani çünkü kafamızı kaldırdığımız anlar hocam kolay değil. Yani biz bu memlekette Osmanlı'dan sonra kafayı kaldıramadık biz.
1: Ya.
0: Vaka Osmanlı son 150 yılda kafayı kaldıramadı. gene Yahudi meselesine geldik. Adamlar 100-200 yıllık proje yaptılar. İngiliz kökenli. Gene Siyonistlerin yaptığı proje. Osmanlı yıktılar. Bu topraklarda Sinye kendine benzetecekti. Değil mi? Nasıl benzetebilir? İslam'ı yok ederek.
1: Evet.
0: İnanç, bütün o bana cihat demeye atla gelmeyin diye. Değil mi? Ve kafamızı kaldıramadık. Yani bütün mesele aslında şurada kafayı kaldırmak. Yani nerede? Şurada. Şimdi sen diyorsun ki savunmada ikinci atılım. Biraz önce biz program hemen önce bizim uyduyla uydularımızla ilgili bir konuşma şeyi vardı Sayın Nurullah.
1: Ulaştırma
0: Bakanımızın. %85 oranında uydu gönlü biz yapıyoruz. Yani kafayı kaldırmak böyle bir şey. Esen kafayı kaldıracak halimiz yoktu. Samimiyetle söylüyorum. Yani bir, içimizde vardı. Mesela ben dün diyorum ki o ötüyorum burada. Şimdi kendime bakıyorum ben yaşlanmış halimi. Bunu geriye doğru say, filmi çek. 35-30 sene önce ben çocukken, gençken, çocukken derken 30 sene yeterli olur. Ondan sonra derken aklımdan ancak geçirebiliyorum. Hani var ya laiklik değiştirilemez. Hı. Bir madde daha var. Değiştirilmez, teklif dahi edilemez. Evet. Bir madde ben eklemiştim. Aklından bile geçirme. Tamam mı? Keserim seni. Saçma bir cümledir bu çünkü. Bu demokratik falan değildir ya. Teklif dahi edilemez. Dünya teklif edilemez. Ne olabilir ki? Neyse başka bir mevzu. Ve şey yani geldiğiniz nokta şurası. Nasıl böyle bir şey yapar? Yani atom bombası lazım. Ben bunu sınıfta söylemiştim hatta okulda. Hocam gülmüştü hocam bak hocamız. Coğrafya hocasıydı galiba. Dilara Özkök.
1: Özkök.
0: Evet.
1: Bak, selam olsun eğer yaşıyorsa.
0: Öyle şey hocamız. Olur mu dedi yavrum falan. Öyle şey olur mu? Ya niye güldük? Ha, böyle doğru olmaz hakikaten yani. Atom ne? Kadıköy'e ineceğim. Acıbadem'den aşağı ineceğim. Kadıköy İmatip'ten çıkacağım. Kadıköy otobüs değiştireceğim. Çamura saplanmış. Otobüs lastiği değiştiriliyor falan yani. Atom bombası. Nire ben nire.
1: Ya,
0: ama ben şimdi düşünüyorum.
1: Yapılmalıydı.
0: Benim şu anda benim altyapım da bu hazır. Benim altyapım şu anda nereden biliyorsun? Nükleer uzmanı mısın? Gerek yok ki değilim kardeşim. Bunun sadece siyasi bir karşılığı var. Teknolojik olarak değil hocam. Teknolojik olarak başka bir şey. Uranyumu zenginleştirebilirim. Tamam mı? O çubukları yerleştiririm. Sistemi de kurabilirim. Zaten bir tane çalışmam var. Yapabilmek için sadece dünyada bunu siyasi olarak bir güç, irade evet. ortaya evet. koyman lazım. Evet. Yoksa teknolojik olarak bak uçak motoru, uzay yaparsın bunları.
1: Yapıyoruz abi.
0: Birkaç sene sonra da balistik füzelerden sonra da uzaya kendi aracını, kendi uydunu gönderecek olan sistemi kurarsın.
1: Kanada bize bitti. Bir kamera ambargosu uygulamıştı gibi. Hatırlıyorsan.
0: O küçük bir şey yani.
1: O bunun şeyde yanında. Azerbaycan'daki işgalin sona ermesinde kullanılıyor diye İHA ve SİHA'ların kameralarına karşı bir ambargo sistemi getirmiş. Biz bir kamera yaptık. Şimdi o kamerayı tamam. alabilmek için bütün dünya şeyin kapısında, TÜBİTAK'ın kapısında yani.
0: O çukur eylemlerin de bizim tankların yedek parçasını Almanya'dan zor aldık, alamadık. Ya da unutmayalım bak İspanya dedin ya. İspanya'dan belli böyle bölgelerde yedekleniyor füzeler ya. İspanya'ya bırakılmış olan o şeyleri, patriotları tam o çukur eylemleri sırasında hemen öncesinde galiba ya da o sırada geri çektiler. Patriotları.
1: Evet.
0: Yani diyor ki Türkiye kendini savunma diyor.
1: Savunma diyor. Bravo.
0: Düşünebiliyor musun? Şimdi patriota ihtiyacın yok senin.
1: S-400 alacağım diyorsun. Alma diyor.
0: Alma diyor. Şimdi ihtiyacı biz o S-400'e çok faydalandık. Buradan da söyleyeyim rahat. Oh be. Faydalandık. Evet iyi ki almışız.
1: Tamam.
0: Şimdi verebiliriz abi. Anlayan anlıyorlar abi. İyi ki almışız abi.
1: Çok iyi
0: çünkü
1: anlıyorlar.
0: Çünkü S-400'ün muadilini yaptık zaten biz.
1: Sen gel gel. 4 ülkeyle stratejik işbirliği. Mutlaka uzun yıllara dayalı bir altyapısı var bu işin. Ama ben bunu ilk kez günün manşeti programında Hikmet Bey'in zikretmesiyle duyduğum
0: dört ülke. Sağ olasın.
1: Yani hakikaten öyle ama. Yani sen dedin ki, tekrar ediyorum. Kuzey Afrika'da dedin, abi ve asker ülke konumundaki Mısır.
0: En büyük ordu.
1: Körfez'in abisi. Her yönüyle abisi tabii. Suudi Arabistan.
0: Kutsal topraklar olması önemli bir hadise tabii.
1: Bir nükleer güç olması sıfatıyla ve yıllara dayalı kardeşlik ilişkimiz dolayıyla Pakistan. Ve bölgesel ve küresel anlamda sözü geçen bir noktaya gelmiş olan Türkiye. Bir tabii. araya gelirse işte o zaman bu dosta güven düşmana korku salacak bir işbirliği olur demiş idi. Sayılı günler sonra biz dört ülkenin dışişleri

0: bakanlarını böyle bir ittifakta bir işbirliği içerisinde toplantılar yaparken gördük. Şimdi bugün Yeni Şafak'taki bu haberde de bu dört ülkeyle stratejik işbirliğinin devam edeceğine ilişkin bir haber var. TSK'nın Somali'de görev süresini uzatan tezkere 2 yıl uzatıldı diyor. Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı 20 yıl sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye-Mısır Savunma İşbirliği Niyet Mektubu imzalandı. Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Münir Türkiye'ye geldi ve askeri işbirliği konuları görüşüldü. TCG İstanbul Fırkateyni Suriye'nin Laskiye kentini ziyaret etti diyor.
1: Hayırlısı inşallah. Bak,
0: yani bir şeyler oluyor, bir tabii, şeyler tabii. Yürüyor.
1: Şu da
0: doğru
1: var,
0: adımlar
1: tabii.
0: Olduğuna.
1: Kesinlikle. Yani şu var tabii, yani bu kafa bir ancak şeye benzedi. Yani kafayı kaldırıp da etrafına bakmaya başladığı andan itibaren. Hı-hı. Tamam mı? Yani bu Türkiye, bu böyle bir ülke. Bu millet böyle bir millet. Ancak kendisi o kadar aşırı sorunlarla, darbelerle, rejimlerle, ara rejimlerle, muhtıralarla, kanlı darbelerle, her türlü melanetle boğuşmak zorunda kaldık. IMF borçları, Dünya, evet, Bankası borçları,
0: evet,
1: iç karışıklıklar falan filan. Bu şekilde böyle mutluydu Batı. Kafasını kaldıramayan ama Soğuk Savaş döneminde çok kıymetli bir karakol, uç karakol. Savunmayı buradan başlatıyor adam. Önce bunlar bir parça parça gider, sonra. Buradan geldiğimiz yer şu. Bir defa çok klişe oldu ama o klişe gerçek bir klişe olduğu için söylemekte hiç mahsur yok. Türkiye artık oyun bozan ve kendi oyununu kuran bir ülke haline geldi.
0: Evet.
1: Ve bunu ispatladı. O yüzden o Rand Corporation raporunda direkt yazıyor bunları çünkü. Artık bu ülkeye, Amerika'ya, ABD'ye bu ülkeden hayır yok. Sadece stratejik ortaklık yapar ama bizim adımıza çalışmazlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan adında bir figür var orada, siyasi figür var. Bunu da Batı'daki diğer kaynakların ifadesiyle söylüyorum. Benim değil ha, Batı'nın. Aynen ülkenin daha önce yapmış olduğu gibi büyük mücadele sonucunda bağımsızlık kazandığı dönemlerde olduğu gibi Mustafa Kemal gibi Türkiye'nin dünyaya açılan, dünyanın artık bir Türkiye gerçeği olduğunu ortaya koyan, iddialı, meydan okuyan bir adam var. Ne Akdeniz'de boş bırakır, ne Karadeniz'i boş bırakır. Gene El Karı'nın ifadesi. Benim değil yani bunlar. O yüzden ona göre davranacaksın Türkiye.
0: Eyvallah.
1: Yani bu adam kurt olduğunu hatırladı. Biz bu enjekteyi verdik. Fötürü giy. Değil mi hocam? Cumhuriyet gazetesini al şöyle. Yani Ramazan kutlamıyorum. Ramazan tamam. Kutlamıyorum. Ama Cumhuriyet okuyorum. Çok akıllıyım. Tamam.
0: Nasıl yapıyorlar onu? Yani koltuk altında.
1: Şöyle şu.
0: Ama ya hayır. Cumhuriyet logo görülecek lazım. Abi. Tabii şöyle. Ya şu sen abi de var ya çok biliyor amatörsün ya.
1: Bak,
0: ya.
1: Yalnız bak.
0: Çok amatörsün.
1: Hocam günahını almayın. Bakın bunlar bize... Hani Gogol'un dediği hani kimin paltosu demiş ya, herkes bir Gogol'u vardır. Gogol'un paltosundan çıkmıştır. Rahmetli Engin Ardıç'ın çok güzel bir tanımasıdır bu. Gözümde canlandı hakikaten Bebek'te. Bebek'te sahilde otur. Orada bir meşhur bir otel vardır biliyorsun. Bebek Park'ın yanında. Orada otur. Görürsün bu tipleri. Nişantaşı'nda da vardı. Yani hak o dönemlerde 70'li yıllarda, 80'li yıllarda hareket şudur. Şurası görünür. Heh. Bir de fötürün olacak efendim.
0: Tabii.
1: Nasıl böyle bir selam bir çakarsın falan filan. Bu Türkiye ne kadar güzel idi diyen, kozmos bol olsun Bekir Coşkun. Eskiden Türkiye ne kadar güzel idi.
0: Hı hı.
1: Kadınlarımız melon şapka giyer, tayyör giyer idi. Erkeklerimiz fötür takar, cumhuriyet okur idi.
0: Hı hı.
1: Neresi? Bebek sahil. Kardeş, gel bakalım şu küçük yaldan sonra bir arkaya çıkak. Ne vardı? İstanbul'un cidar, yani köşe mahallelerinde, varoşlarında elektrik yoktu lan. Elektrik. Ben doğma bir İstanbulluyum. Ben Nişantaşı'da doğdum. Teşvikiye'de doğdum. Ama etrafta elektrik olmadığı günleri ben hatırlıyorum ya.
0: Ama gece güzel günler diye.
1: Gece kondu mahalleleri vardı. Ya düşün, Türkiye IMF 1,5 milyar borcu var. 1 milyar dolar borcu var. Ödeyemiyoruz. Düşünebiliyor musun? O hanlar dolu, hatırla. Kadıköy'de hanlar dolu.
0: Ya madem para. Şey yaptın.
1: Şimdi bu Türkiye'den, tamam. Bu Türkiye'den eğer sen bana bunu anlatıyorsan.
0: Oradan oraya geldik.
1: Ve bir şey söyleyeceğim. Nasıl
0: ben
1: oldu?
0: De bir şey...
1: Kendi kendine olmadı yalnız o yüzyılda. Özür dilerim, kusura bakmayın ama mecburen bunu söylemek zorundayım.
0: Söyle
1: özür
0: abi.
1: Demek zorunda için de özür dilerim.
0: Tamam.
1: Ama Erdoğan yaptı bunları ya. Erdoğan şimdi... olmasaydı eğer bu mezarda kafayı çekenler pavyoncularda olsaydı bu ülke. Ki pavyonculardaydı. Pavyoncuydu oğlum. Genele düşkünlerindi. Değil mi?
0: Beş vergi rekortmeni en azından.
1: Ve Türkiye'nin vergi
0: rekortmeni. Bir patron, genel patron işesiydi.
1: Ya ağzın bal yesin. Bir dakika Nuh abi olsaydı Ceddine rahmet derdi. Ceddine rahmet.
0: Allah razı olsun. Cümlemizin inşallah.
1: Eğer bazen spontan

0: cümleler her şeyi kurtarır. Türkiye nereden nereye, hani çok güzel idi idi diyor ya, melon, evet, şapka, evet, fötür bilmem de.
1: Evet.
0: Türkiye batıyor, o da iyi yaşıyor ama. Bak o çok güzel bir örnek. Türkiye vergi rekortmeni vakti zamanında, hani o dönemlerde kimdi? Bir genel ev patroniçesi. Doğru mu? Genel ev patroniçesi. Türkiye'deki vergi rekortmeni. Türkiye'de zengin yok. O şu anda aile ama büyük aileler. Yok. Yok o aileler. İsim versem kavga çıkar. Ama 10 tane aile var ki Türkiye'de her şey onların. Tamam mı? Kararları onlar veriyorlar. Hatta başbakan, gel lan başbakan buraya. Ben 3 tane fabrikam var. Şunlara vergi koyun da ben burada rahat satayım diyor. Elinde pro ile. O da okey diyor falan.
1: Ya sen harika bir tablo çizdin
0: sonra,
1: bana.
0: Bu, bunlar yönet iyi ve Türkiye'de vergi rekortmeni hiç utanmadan, utanç verici bir şey. Bir İslam ülkesinde iğrenç bir mekan. Bir de savunması şöyleydi biliyor musun? Yazardı. Hani mercimek gibi düşün. 80'li yıllarda bir baktık abi. Türkiye çok fakir ya. Aa, bir kilo et yiyeceğinize bir kilo 200 gram mercimek yiyin. Aynı protein. Hadi lan. Manyak. Yok öyle bir şey. Nohut daha çok proteini var. Et zararlı. Tereyağı kolesterol yapar. Yumurta yemeyin. Sana. Düşük. Aa, evet. Pardon isim verdik.
1: Margarin.
0: Margarin. Ha. Evet falan. Kuyruğu vardı lan bunun. Kuyruğa, evet, girdim bak.
1: Şimdi.
0: Şu var. Ve buradan geliyorsun. Adam sana bunu anlatıyor. Türkiye bir imaj çiziyor sana. Ve bu böyle bir ülkede düşün, iğrenç, çok yani hakikaten aşağılık bir şey bu ama genel ev işleticisi, genel ev zinciri olan, genel ev zinciri, iğrenç bir şey kazanan bir Manukyan,
1: evet,
0: bir Ermeni, bir, evet, kadın, bir patroniçe, vergi rekortmeni. Aradan geçiyor bilmem kaç, 30 yıl mı?
1: 20 25 yıl.
0: Fazladır. Ya daha önce öldü çünkü. 30 yıl geçmiştir aradan.
1: Kimden bahsediyorsun?
0: Manukyan.
1: Manukyan'ın ölmesini bırak. O günün şartlarında yani 25 yıl, evet, önceki vergi rekortmeniyle
0: Türkiye modernken.
1: Bugünkü vergi rekortmeni. Biri genel ev patroniçesi.
0: Birisi.
1: Biri insansız hava araçları dünyada, teknolojisinde dünya markası haline gelmiş Baykar.
0: Bak birisi nerede? Havada.
1: Havada.
0: Peki yatakta.
1: Tamam. Harikasın.
0: Yani bak.
1: Şimdi bak. Eğer, eski Türkiye özlemi. Ama konuyu güzel saniye, yere getirdin
0: İmam
1: ya.
0: İmam Hatipliler gericidir. Heh. İlk çocuklar küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim okurlarsa geri kalırlar diyen.
1: Ortaçağ zihniyeti.
0: Yeni parti lideri. Heh. Yeni parti lideri. Heh.
1: Tamam.
0: Rakı, sağlazarlı rakıyı mezarda içeceksin. Değil mi?
1: Heh.
0: Yatakta çalışacaksın. Doğru mu hocam? Yatakta çalışacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü biz öyle gördük. Yani fotoğraflarda gör. Ben bakmadım ama öyle gördü. Yani peştemal koyacaksın, havlu, sevgili, tamam, geceliğin, kocanı boşa gel falan diyeceksin. Bu adamlar ülke yöneteceğim diyorlar ya. Ulan ben izin vermem size.
1: Bunu oraya değil ben de başka bir yere lan müdahale edeceğim şimdi.
0: Et.
1: Sen
0: et. Pardon.
1: Ah ah. Nerede o eski gerici. Türkiye?
0: Adam sizi uçurdu be.
1: Ha, nerede böyle o eski Türkiye? Tijen Mergen adında bir kadın var efendim. İş kadınıymış. Boğaziçi Üniversitesi numunelik mezunuymuş.
0: Bilmiyorum, tanımıyorum.
1: Arkadaşlarımın söylediğine göre işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde eski yönetimde yer almış.
0: Tamam ya.
1: Rotary Kulübü'nün eski aktif mensuplarından biri. Eski demeyelim. Hasılı kelam neyse o. Yani hani umrumuzda da değil aslında. Sadece bir paylaşım yaptı. O ah ah deyip Bekir Coşkun var ya Bebek'te
0: çok
1: o
0: güzel
1: eski
0: idi.
1: Türkiye falan dedi.
0: Çok güzeldi. Melon şapka giyerdi
1: kadın. Bu paylaşımdan, bu zihniyetten vazgeçmiyorlar. Paylaşım şu. Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet haftası için kampüste olduğunu söylüyor bu kadın. Ve sonra diyor ki gözlemlerini anlatıyor. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan, Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyor. Hadsizliğe bakar mısınız?
0: Bence çok fazla burada ki bunun reklamını yapmayalım. Kimse hani zıkkımın köküyse.
1: Ekranı kirlettiğimiz için özür dilerim. Bu paylaşımı alın ama tabii hadsizliği görün diye gönder.
0: Yani kendi bir şifan zannedebilir falan. Yani bizim için biliyorsun İrab'da mali yok. İnsani manada mani yok ama şu var. Ama bunun gösterilmesine de karşı değilim. Sürpriz görmedim ben bunu. Neden biliyor musun? Çok samimiyetle kalpten konuşuyorum. Bak samimi söylüyorum. Bular. Bular. Bular. Bular. Bu şu andaki dedi var ya yeni parti kuruyoruz. Kuvayi Milliye'yi buraya taşıyacak. Kuvayi Milliye'si kaldı. Kuvayi biz aldık. O ona taktık. Peştemal, pavyon, dizlik, kepazelik, her türlü süfli hareket, siyasetin temeli bu.
1: Ambalajı ne? Çağdaşlık. Ha. Diyor, ya daha adam, çağdaş bak, diyor. Bak, kaç sene geçti? Daha çağdaş bir portre görmek bak, isterdim diyor.
0: Kaç seneden geçti? Biraz önce anlattık.
1: Çok Özkan Yalım'ın otel girişindeki o çağdaş tabii, görseli.
0: Tabii.
1: Tijan Hanım olur
0: şimdi,
1: mu?
0: Şimdi bu adamlar...
1: Havlulu.
0: Bir adamlar,
1: çok çağdaş ya.
0: Bu havlulu, sevgili, bol sevgililli multimetres diyoruz diyor. Multimet, polimetres. Polimetresli.
1: Bilim yuvasındaki tamam çağdaşlığı...
0: Ahlaksızlığın, şerefsizliğin ve nesebi gayri sahihliğin timsali olmuş düşüncenin temsili olarak konuşması cevabı budur. Budur temsili olarak. Yani o da biz bu buyuz diyor. Şudur yani. Şudur. O istiyor. Takke bilmem ne. Bir defa bir. Konuşuyor da biraz daha çok da ciddi. Şöyle bir zihniyeti temsil ettiği için hala bu kafanın var olduğunu anlamanız açısından önemli. O yüzden iyi ki verdik. Kim olduğu önemli değil. Geçenlerde bir tane verdik ya, plajda bir tane kadın geldi. Evet, Cumhuriyet evet, teyze. Evet, ama evet, o ağızdan dişler fışkırıyor falan. Bir de vuruyor sandalyesi falan. Hani Cumhuriyet teyze. Çok çağdaş olduğu için başörtülü bir kadının plaja gelme imkanı ve ihtimali olmaması gerekiyor. Çağdaş olan benim. Sen hayvansın. Burada işin yok. Daha gideceksin.
1: Verin şu çağdaş görüntüleri verin ya.
0: Çağdaş görünmüyorsun.
1: Çağdaşlığı bir görelim.
0: Şimdi bunların derdi, bunların derdi genel olarak söylüyorum. Bu kadın hani bunların çanlarına ot tıkayan bir Recep Tayyip Erdoğan var.
1: Öyle.
0: Çok bakın ismi oraya sürekli onun üzerine konuşmak istemiyorum ama
1: son cümleyi okumadım, o da seni bağlayacak. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğu için içim buruk seyrettim tabii diyor. Şimdi daha çok vurulacaklar.
0: Bu faşistlerin bu tohumu ne bilmem, insanların tohumu nereden geldi bilmiyorum. Hakikaten rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu bak davada devam ediyor. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle bizim tarlayı iyi sürmüşler yani. Sürülmüş tarla var hocam. Yanlış anlama. Tarla sürülmüş. Ne koymuş bilmiyoruz. Görmüyoruz. İşte bu zaman zaman aradan geçiyor. Yıllar geçiyor. O tarladan sürülmüş çıkışlar. Yani o nesepten bilmediğimiz değil mi? Soyunu bilmediğimiz tohumlar çıkıyor ortaya. Bu bir vaka. Bu bir gerçek. Ve adam sana diyor ki mesela herhangi birinden bahsediyorum. Yani ya oradaki kadının dediği gibi Zonguldak'taki yaş ortalaması 755 milyon olan değil mi? Yaş ortalaması. Koca koca insanlar, kafada saç kalmamış adam. Kadın zor yürüyor. O yürüteçte gelmiş Walker'la yürüyor. Türkiye layık. Ne oldu? Hafız geçti. Şimdi bak hocam. Yani şeytan put görmüş şeytan gibi. Hani var ya Dracula filmindeki gibi. Mum gibi eriyorlar. Gerek yok hocam ya. Yani bak bu benim. Ve maalesef bu da sensin. Ve bunlar da bu. Yani ben hep şunu söylüyorum. Arkadaş bunlar artık bu 2026'da. Al yıl olmuş 2026. Bu saatten sonra insanların kılık kıyafetine, başörtüsüne, inanç biçimine. Adamın dediği o çok hoşuma gidiyor. Sarı taktım Arap sevinci olursun. Fötü takarsam İngiliz olmuyor. Olmazsın. Gibi. Basit mantığı. Olay artık atlayın arkadaş ya. Çağdaşlık böyle bir şey değil.
1: Cemil Koçak Hoca'nın paylaşımını bir ekrana getirin. Yani, Cemil Hoca bu... Tijen Mergen adındaki kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılayıp şöyle demiş. Aslında sanıldığının aksine bu tepki sınıfsal bir tepki. Beyaz Türklerin eski Türkiye'de hem fakir hem de dindar olan alt sınıflara karşı yeni Türkiye'ye karşı duydukları öfke. Beyaz Türkler ayrıcalıklı dünyalarını kaybetmenin telaşındalar diyor.
0: İşte hocam okumuş adam.
1: Selam olsun buradan Profesör Doktor Cemil Koçak hocamıza.
0: Yani okumuş adam şey aklıma geliyor. Patolojik açıdan ama sedimentasyon olsun. Ontolojik bakışlarından dolayı onun varoluşsal sebebini bulabiliyor. Çünkü egzistansiyelizm var ortada. O doğru. Hocam demek istediği şu, ben de onu bak okumamış bir insan söylüyorum. Bunlara koyuyor hocam, dokunuyor.
1: Evet.
0: Esten biz burada rahat rahat yiyip içiyorduk. Bak böyle bak. İzmir marşı gelsin. Çat çat çat tokat at. Kim o fakir? Ye parasını. Ye bakayım git bakayım git.
1: Evet.
0: Ya abi ne yapıyorsun? Abi sen efendisin. Köylü bir efendisin.
1: Doğru.
0: Çalış tarlanda bakayım. Evet. Giy bakayım o lastiğini giy. Buğdayını ürettim buğdayı. Gel bakayım burayı buğdayı. Getir buğdayı. Evet. Sat bakalım. Sat. Heh. Efendisin. Gel bakayım. Defol git şimdi. Heh. Ne kadar bir ton. Ne kadar tuttu? 1275 kuruş bilmem ne kadar para.
1: Eski para.
0: Alkol sağlığa zararlı. Kaç adet viski alabiliyor? Scottish olsun yalnız.
1: Tamam.
0: 4. Tamam budur ya. Hayat budur lan bu. Ya İngiliz'e dönerim İngiliz'e kardeşim. Benim işim bu. Benim işim pavyon.
1: Terk edilmiş. Tabii benim işim
0: high society dediği şey. Bakın bunların modernlik dediği şey ne biliyor musun? Ahlaksızlık. Yani hoca çok
1: adam
0: bak Cemil Koçak bak adam bunun ontolojik anlatıyor işte sınıfsal devrimlerden bahsediyor, Beyaz Türk'ten bahsediyor, çok akıl ama diyemiyor, şunu dememeli tabii, ben diyorum onu. Bu adamlar dokundu, koydu, bu kadar basit. Yani baktılar ki bu
1: 25 yıldır da hala acısını hissediyorlar.
0: Hala acısını hissediyor.
1: O zaman yani şemsiye
0: tabii aynen. Çünkü şöyle söyleyeyim.
1: Acıtıyor.
0: Çünkü bunca yıl boyunca bu milleti sömürdüler. Modernlik bilmem ne, çağdaş, demokrasi altında. Darbeler yapanlar da bunlar. Ülkenin sermaye, tüm sermaye grupları da bunlar. Seni, beni, bu vatanın evlatlarını. Yani Kurtuluş Savaşı'nda savaşanlar. Teröre karşı mücadele edip şehit verdiğimiz insanlar. Hiçbir tanesi bunlara ait değildi hocam. Bunlar yoktu yani.
1: Doğru.
0: Bunlar sadece hazır. Hocam da onu bilir de söylemez tabii. Okumuş adam. Oraya kadar girmek istemez. Ama bunlar böyle geldiler. Bak bir daha söyleyeyim. 80'li yıllar, 60'lı yıllar. Darbelerde aslanlar. Sağdan sonra hiç fark etmez. Asla bunların çocukları olmadı.
1: Değildi. Bravo. Abi çok güzel söyledin.
0: O yüzden buna oturup buradan şey
1: o kasıyor. Zaman son birkaç...
0: Diyeceğim bize zıkkımı köküysen.
1: Tamam. Son birkaç dakika.
0: Tükresim var o kadar söyleyeyim açmış.
1: Son yani. Birkaç dakika.
0: Ahbap bitti mi ahbapımız hocam?
1: Şu bölünen CHP'den bir bahset tabii, ama tabii. Bak ikiye böleceğiz. Sonra gerçekten takipçilerimiz kızıyor. Ya evet, ahbap adam dernekten borç aldım geri ödeyecektim demiş ya.
0: Ya... Yani var şeyde var demiş.
1: Hayır, bunu söyleyen de kaçarken yakalanan bir figür. Yani, hani, ama ben geri ödeyecektim. Yani geri ödeyecektim. Yani,
0: bunun tam Türkçe karşılığı aslında. Hı. Özrü kabahatinden büyük bir laf vardır.
1: Hayır, CHP'den başla. Bak önce tamam. Bir CHP. Bölünüyorlar abi. Dün Özgür Özel, CHP Manisa milletvekili eğer istifa etmediyse, CHP Manisa milletvekili, o da istifa ettiyse sadece Manisa milletvekili. Özgür Özel dedi ki biz yeni parti kuruyoruz. Harekete geçiyoruz. CHP'de bölünme zamanı şeklinde.
0: Hocam ne kadar
1: bugün
0: etik
1: gazetelerde
0: peki,
1: yer alıyor.
0: Yaptığı şey etik mi sence? Ben dün çok kafayı taktım. Hakikaten düşünen var mı bilmiyorum. Bir kişi söyledi ama. Ya sen Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında mecliste.
1: Evet abi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı o toplantı salonu içerisinde. Başka partiyi nasıl anlatırsın ya? Bu ahlak var mı bu işte? Çok ahlaksız bir şey bu.
1: Enteresan.
0: Hiç etik. Abi etik değil ki. Doğru. Dersin.
1: Çok
0: elini bunu var. Ben gömlekten işte anlamadım dersin. Başka yerde git yap ya. Mekanın yok mu senin kardeşim?
1: Yok.
0: Nasıl yok?
1: Olacak işte.
0: Saraçhane'ye git.
1: Ha.
0: Tabii.
1: Doğru.
0: Hani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının devam ettiği sürece sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının, yolsuzluk dosyasının baş sanığını koruyacağım diye cami işettirmişti ya millete.
1: Ramazan günü.
0: Tabii git camiye işettir.
1: Cami duvarına tabii. İşettiğiniz
0: bakın,
1: yere gidin.
0: Bakın bunu kaldıracaksınız arkadaş. Sen bana hakaret derken iyi. Benim bir kusura bakmasam biz insanların bazı hep herkes olmasa da belli kesimin hislerine tercüman oluyoruz. O yüzden bunu söylemek zorundayız.
1: Evet.
0: Hakaret derken iyi. Parmağı kaldırıp da ben şunu yapacağım. Ben orayı oturtmam seni. Ben fikren ve zikren ben. Ya fikren zikren. Şimdi başlayacağım. Git otur Saraçhane'de. Ne işin var senin bir defa? Bak CHP'yi sanki çok seviyorum. Ya CHP kapatılmalı zaten. CHP olmamalı. CHP bir think tank kuruluşu haline getirilmeli. ADD gibi oturup kelken eğlensin. Koyacağım bir sürü dinozor kafalı adam oraya. Böyle. Hele. Sabah da o kadın gibi. Hani var ya köpükten saçan kadın gibi. Ya da bu kız gibi. Al bunları yan yana. Biz çok iyiyiz böyle. Ne güzel açık saçık yaşayabiliyoruz. Sevgililerimiz var. Pavyon güzel, köpük güzel diye. Yaşayın gidin kardeşim. Sizin hayatınıza karışmıyorum ben. Umumda değil zaten. Ülkeye faydanız yok. Dünyanın hiçbir yerinde NATO zirvesi öncesinde. Hazmedemiyorum hocam. NATO'ya Türkiye'yi şikayet etti. NATO zirvesi öncesi. Hatırlıyorsun değil mi? Bu Erdoğan'a güvenmeyin.
1: Güvenilmez dedi.
0: Bakın yarın ertesi gün Moskova'ya bir sonraki günde Pekin'e yüzünü döner dedi. Kim dedi? CHP Genel Başkanı. Hiç dedi lan. Bak. Ne faydası var? Yani Ekrem'e faydası var mı? Mesaj kime? Silivri'ye mi hocam? Bak bana bunu açıkla. Sana oy vereceğim. De ki bana NATO'ya NATO'dan bir gün önce ABD'li basına Erdoğan çok da öngörülebilir bir adam değil.
1: Güvenmeyin.
0: Hı. O yüzden evet, yapa giden. Tam NATO'nun toplantısı son günü.
1: Tamam.
0: Bitiyor.
1: Tamam.
0: Ya da bitti hemen sonra. Aynı Özgür Özel. Bir dakika NATO bizim tek kapımız olmamalı. Gerektiğinde Moskova ve Pekin'e gitmemiz yok. Ya bu ben sana söyleyeyim mi? Bak bu adamın deliyle ilişkisi var.
1: Abi
0: bak, tamam. Bir deliyle ilişkisi var bu adamın.
1: Tamam.
0: Sürekli ona akıl danışıyor o manada söylüyor.
1: Tamam.
0: Gidiyor. Şimdi... Yok, ey deli diyor. Vardı ya çok güzel Hasan Kaçan'ın bir tiplemesi vardı bilir misin? Hasan Kaçan. Ziya vardı hatırlıyor musun? Ve taşın üzerinde oturan bir adam. Ziya. Kesi içinde programdan sonra da gırgırın bir
1: Ziya. Tamam.
0: Abi Ziya, onun Ziya ile ilişkisi var bu adamın. Ben sana söyleyeyim. Ve bu adam Türkiye'yi kurtaracağım iktidara geliyorum falan diye. Çünkü orada 80 adım topluyor. Ben de aklım tutuluyor. Yani bu adam ulan bu ülkeye ne
1: yalnız,
0: faydası olur ya.
1: Zeydan Karalar ben gitmeyeceğim demiş.
0: Öyle mi?
1: Ben demiş CHP'deyim, CHP'de kalacağım demiş.
0: Bravo.
1: Mansur Yavaş'tan ses yok.
0: Bak, bir dakika, bak, bir dakika.
1: Ses yok. Mansur Yavaş da bizimle diye Özgür Özel
0: bir dakika söylüyor. Ben o bölümünü at. Aa bak çok güzel yerden. Bak. Zeydan Karan'ı alayım demiş. Bak işte dakika. Bir dakika. Oğuz ben o bölümü hatırlıyor musun konuşmanın? Biz giderken onu da götürüyoruz. Zeydan'a da selamı dedi ya. Niye içinde Antalya yok?
1: Ha.
0: Muhittin Böcek. Niye
1: Uşak niye yok?
0: Özkanyalım niye yok?
1: Özkanyalım niye yok? Ha onlar kötüydü. Ama sizin kadın hocam, kolları dakika, başkanınız demişti.
0: Hocam,
1: yol arkadaşımız.
0: Hocam bir dakika Manavgat niye yok? Manavgat adama kumpas yaptı 35
1: saat. 32 saat görüntü vardı.
0: Görüntü vardı
1: kumpas.
0: Niye götürmüyorsunuz? Niye onlar? Abi onların başı kel mi benim gibi?
1: Ya. Ha? Ama Sabah gazetesi bugün demiş ki bagaj demiş bagaj. Rüşvetçi bagajı. Bak,
0: hocam ne rüşvetçisi
1: rüşvetçi
0: ya?
1: Rüşvetçi bagajıyla hocam, yeni parti. Bak Veli Ağbaba. Bak Özgür Karabat. Abi. Bak Turan Taşkın Özer. Bak Burhanettin Bulut. Yenileri yutulur bak, cinsten isimler değil.
0: Yaklaşık bir çeki 250 kilo kabak çekirdeği almıştım. Yetmez hocam. Sen git depoları doldur. Bu saatten sonra 83 mi gelecek? 80 mi gelecek? Dedim ya dün dedin ya sen. Ey saygı dikkat et. Tamam mı? Tamam. Yok 110 tane gelecek şu an. Sen nelenden sallıyorsun? Sonra 82'yi getir bakalım önce. Bir, iki. Niye? Hakikaten ciddi bir daha sorayım. Muhittin Böcek niye yok? Manavgat, hani bu siyah part, bunun davalar siyasiydi.
1: Ya.
0: Hani yargı sarayın elindeydi.
1: Ya.
0: Arkadaş bunlar eğer yargı sarayın elinde Erdoğan talimat veriyor idiyse eğer. Hı. Eğer bu Manavgat garibim benim hani hayatlık tabağı çikolata gören adam var ya bu dolarga. Bu ne falan filan diyen var ya. Hani madem bunun hakkında 32 saat görüntü vardı. Senin elinde de vardı bu görüntü madem. Onu bunu bırak. Ya Özkan Yalım. Adama gidiyorsun. Onu VIP'de rahat o ışıklar lambalar yapıp çıkkıdı çıkkıdı yanarken şey gibi nedir o disko gibi. Ya adam yaptırmış 300 tane tırı var diyorsun. 300 tane tırı var. Yazık değil mi adama?
1: Niye ha? Bıraktınız? Özkan Yalım size ne etti?
0: Niye Zeydan kardeşim? Sadece Zeydan mı? Manavgat. Şey ya niye İstanbul gel Beşiktaş. Buralara gel. İlçeler hep buradan bir siyasi dava bunlar.
1: Bravo.
0: Yoksa CHP'nin bak.
1: Bak sen çok iyi yerden yakaladın.
0: Üzerine toz gelmez.
1: Bu konu daha çok su kaldırır.
0: Yarın
1: bir dakika içinde Ahbap Çavuş. Çavuş kim? Çavuş 6,5 milyonluk soruya zor yanıt vermiş efendim. Oğuzhan Uğur Babala TV'den. Oğuzhan
0: hocam,
1: Uğur tutuklandı. Hesabındaki şüpheli paraya yanıt veremedi diyor. Sabah gazetesindeki haberde Ahbap'ta da az önce bahsetmiştim. Akşam gazetesi önce sabaha verin ekrana. Akşam gazetesi manşetinden okurlarıyla duyurmuş. Ahbap'tan borç aldım diyor. Bir ifadesi ortaya çıktı Haluk Levent'in. Özetle şunu söylüyor.
0: Kumbaya
1: bana bir kumpas kuruldu diyor. Ben Ahbap'tan borç almıştım.
0: Tabii.
1: Ve bunu yerine koyacaktım. Gerekli olan tüm hazırlığı da yapmıştım. Yerine koyamadan hemen ben paketlendim çünkü burada bana bir kumpas var. Yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hırsızın hiç suçu yok.
0: Hiç yok hocam.
1: Kapıyı açık bırakan suçlu, parayı oraya koyan suçlu, hırsızın hiç suçu yok. Dolayısıyla efendim kabahat Haluk Levent'e usulsüzce aldığı o borcu geri vermesi için uygun zamanı ve zemini sağlamayanlar da yani bu ülkenin yargısında artık öyle diyor
0: hocam
1: yani.
0: Peki yani şimdi bu Ahbap niye peki ya? Bu Ahbap onu da al yanına mesela yani hocam kim ki Türkiye'de yolsuzluk üzerinden bir dava görülüyorsa hakkında değil mi yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, rüşvet değil mi ihalede fesat, sahtekarlık, belgede sahtekarlık, kumar, pavyon satış, yeni lev kim bu davayı görüyorsa siyasidir hocam. Türkiye'de bir şey yok. Yani değil mi? Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar aynı zamanda sadece bu değil. Ya, yolsuzluk var, casusluk var değil mi?
1: Korkuyor büyük.
0: 4000 sayfa var. Hepsi diyor ki burada ya beraber yaptık diyor. Hepsi yalan. Hepsi siyasi mi? Abi hepsi alıp kucağına götüreceksin. Al adamlarını topla. Manavgat'tan başla şu. O şoku yaşayan var yani. Bu ne bu? Ben baklava diye bekledim ki biliyoruz Almanya'nın baklavası meşhurdur. Almanya'dan euro göndermişler. Onu ondan tut. Zeydan Karaları bir de niye söyleyip geçtin? Ben dün dinliyorum niye Zeydan Karadan sonra diye isimler yok. Ayıp değil mi? Adam sana o kadar yaptı 300 tane tırı var diye bir adım şeyinde mal varlığı ortaya koyuyorsun.
1: Yalım.
0: Özkan Yalım. Peştemalli Özkan.
1: Özkan Yalım makam otonuzu
0: adamı
1: yaptırdı ya.
0: Adamı niye mağdur ediyorsun ya?
1: Yazıktır, Türkiye'de ne kadar ya.
0: CHP'li BDR hakkında ne kadar yolsuzluk yapan varsa tamamı siyasidir de diyorsun zaten al yanına götür beraber. Bravo.
1: Tamam abi. Peki teşekkür ederim.
0: Yemedi değil mi hocam?
1: Sen şimdi yarın...
0: İzmir yedi mi? İzmir istifa etti ya daha
1: önce. Ha evet İzmir istifa etti doğru.
0: O şey var ya Tugay neydi?
1: Cemil Tugay.
0: Cemil Tugay. Hani balıklar yapışıyordu.
1: Evet. Tamam. Hayırlısı olsun. Bekleyip göreceğiz. Tamam, belli ki siyaset arenası.
0: Yeni parti.
1: Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya, 24 Özel'e hoş geldiniz. 3 saat boyunca dış politikadaki sıcak gündemi bu akşam değerlendireceğiz. Birbirinden değerli konuklarımız bizlerle beraber gerçekten her dakika yeni gelişmelere şahitlik ettiğimiz çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Tarihi NATO zirvesi, arkasından tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırısına başlaması, karşılıklı tabii misillemelerin devam etmesi, barış masası yakın mı, uzak mı, yoksa hiç barış masası görmeyeceğiz mi? Bu çok önemli. Dolayısıyla detaylarıyla göreceğiz, detaylarıyla değerlendirmeye çalışacağız kıymetli konuklarımızla. Diğer taraftan bir de tabii Rusya-Ukrayna savaşı kuzey cephede devam ediyor. Savaşın gidişatı ne olacak? Putin hangi şartlarla barış masasına oturacak? Bu da önemli. Ve gittikçe saldırı şiddetini arttıran bir Rusya var şu anda karşımızda. Dolayısıyla nasıl bir denge sağlanacak? Bu da önemli. Diğer taraftan tabii Yunanistan'ı konuşacağız. Ve Yunanistan derken Adalar Denizi, Mavi Vatan ve daha geçtiğimiz gün kutladığımız hem Kıbrıs Barış Harekatı hem de tabii ki Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ehemmiyetinden, öneminden bahsedeceğiz. Ve işte o kalkanların Türkiye'yi nasıl koruduğunu ve bugün Türkiye'nin Mavi Vatan siyasetine nasıl yön verdiğini, milli davamız Kıbrıs'ın selameti ve güvenliği bakımından da neler arz ettiğini de göreceğiz. Bu akşam bunları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi kıymetli hocalarımı takdim etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz önemli bilgiler var. Bunları arz ettikten sonra kısaca hemen programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet yönetmenim, ben rica edeyim. Şimdi biliyorsunuz bu iki boğaz stratejisi, yani bir taraftan Hürmüz Boğazı, bir taraftan Babülmendeb. İki boğaz stratejisi küresel ticaret baskı altında. Şimdi biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz, özellikle bu savaşın biz askeri boyutunu konuşuyoruz, siyasi boyutunu konuşuyoruz ama jeoekonomik fay kırılmalarının daha etkili olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla nedir bu? Şöyle kısaca hemen sizlere arz etmek istiyorum. Özellikle İran bundan sonra ne yapabilir? Şöyle baktığımızda İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hamlelerinin ardından Husilerin Babülmendeb'i hedef alması küresel enerji ve ticaret hatlarını aynı anda baskı altına alıyor, almaya da devam edebilir. Çünkü elinde en büyük kozlardan biri olarak görmüştük, söylemiştik. Daha evvel de programlarımızda, briefing saatinde bunları defalarca konuşmuştuk. Şimdi dolayısıyla Babülmendeb kartını ne zaman çekecek İran? Bu oldukça merak konusu. Babülmendeb, Hürmüz'den sonraki en kritik deniz geçidi. Dünya deniz ticaretinin yaklaşık dörtte biri, petrolün %12'si ve LNG'nin %8'i bu hattan geçiyor. En küçük aksama bile küresel tedarik zincirini sarsabilir. Bunu biz Hürmüz'de gördük, konuştuk. %20'si dedik değil mi? 20 milyon varil ton oradan efendim petrol geçiyor. Ben de şöyle demiştim. Hürmüz sarsa Babülmendeb yıkar. Arap Yarımadası'nın iki ana ağıt damarından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oranların dünya ekonomisini etkilemesi oldukça mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Husilerin amacı boğazı tamamen kapatmak değil, taşımacılığın maliyetini yükseltmek. Füze, İHA veya mayın saldırıları sigorta primlerini arttırabilir, gemileri alternatif rotalara yönlendirebilir. Evet çok doğru. Husiler bu anlamda hani bir iki gemiye saldırı düzenlese zaten anında sigorta primleri, navlun fiyatları anında artacak. Ve bu sebeple de gemilerin işte tarihi o ümit burnunu dolaşması sebebiyle de hem gün maliyeti artacak hem tabii ki taşıma maliyeti artacak ve bu da tabii ki hepimizin piyasasını, ticaretini etkileyecek bir duruma da gelecektir diyebiliriz. Deniz ablukası Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz üzerinden yaptığı petrol ihracatına stratejik baskı oluşturuyor. Bir taraftan biliyorsunuz Yabgu Limanı'nı kullanmak istiyordu Suudi Arabistan. Oraya da vururuz, yani oraya da saldırı düzenleyebiliriz dedi Husiler. Hani bu çok güvenli bir rota değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan iki tarafta da aslında etkileyen çok önemli bir baskılama da oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Tahran ise vekil güçleriyle ABD'nin bölgedeki müttefiklerini yıpratmayı ve krizi çok cepheli hale getirmeyi hedefliyor. Evet, Tahran belki Amerika Birleşik Devletleri kıtasını vuramıyor. Belki savaşın galibi de olamayacak ama yenilmiyorsa kazanan bir İran olabilir mi? Ve baktığımızda bu çok cepheli hale gelmesi hadisesi yıpratma savaşında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini daha zor duruma sokabilir mi? Bu da önemli. Bunu da tabii takip etmemiz gerekiyor. Ve son olarak Hürmüz ve Babülmendeb'deki gerilimin sürmesi, enerji arzında belirsizlik, navlun maliyetlerinde artış ve küresel enflasyon riskini beraberinde getirebilir. İşte bunların hepsi aslında bir araya geldiğinde kıymetli izleyenlerimiz ortaya gerçekten büyük bir ekonomik kriz, büyük bir efendim enflasyon ve tabii ki herkesin cebini ilgilendirecek, sofrasını ilgilendirecek büyük bir buhranı da beraberinde getirebilir. Tabii ki bütün amacımız böyle bir konjonktürün oluşmaması ve Türkiye, işte diyoruz ya, bir menteşe ülke diyoruz. Üç kıtanın bu anlamda sıkı sıkı elinde tutmaya devam eden Türkiye, hem kendi milli mücadelesini hem de tabii ki sınırlar ötesindeki barış mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi bu özet bilgilerden sonra kıymetli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Öncelikle hemen solumda Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ayaklarınıza sağlık. Ve hemen yanında Akşam Gazetesi yazarı Doktor Taceddin Kutay hocamız. Sizler hocam, size hoş geldiniz,
2: hoş
0: şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Ve hemen sağımda Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enis Tulç hocamız bizlerle beraber. Hocam sizler hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ve hemen hocamın yanında da tarihçi yazar İlkin Başar Özal hocamız. Hocam sizlerle hoş geldiniz, şeref verdiniz.
4: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Hocam şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Hem tabii ki biraz evvel anlattığım konularla da alakalı ve son tabii baktığımız zaman ABD'nin 11. kez İran'a saldırı başlattığını ve işte NATO zirvesinde biliyorsunuz bu aslında ilanı da verdi Donald Trump basın toplantısıyla beraber. Efendim CENTCOM ABD kuvvetlerinin İran'da askeri hedeflere saldırmaya başladığını da görüyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Ve önemli altyapılarda vurulmaya başlandı. Bilhassa Tebriz, Mahşer ve Babehan'da kentlerinde patlamalar meydana geldi ve patlamaların daha da sürdüğü ifade ediyor. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemleri şu anda devreye girmiş durumda ve Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırıların devam edeceğini söyledi. Şimdi tabii şu anda baktığımız zaman son olarak da İran Savaşı'ndaki ölü asker sayılarına baktığımızda İran'da İran askeri çatışması 4 ay ve 18 ölü ifadesini kullandığını da görüyoruz ve Körfez'deki ABD üsleri de tabii ki vurulmaya devam ediyor. Vişne hocam sizle başlamak istiyorum. Şimdi hocam şöyle genel bir kitabın ortasından soruyu soralım belki de. Bu İran Savaşı biter mi? Bitmezse biz bu savaşı nasıl göreceğiz? Evet. Kontrollü bir savaş mı yoksa kontrolden çıkan bir savaş mı?
1: Evet, savaş uzadı gibi görünüyor, onu söyleyeyim. Yani kitabın ortasından cevap vermek gerekirse ben hala, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran şu anda daha çok karşı karşıya geliyorlar. Bu savaş bir ABD-İsrail-İran savaşı olmakla beraber bir noktada daha bir Amerikan savaşı haline dönüştürüldü. Hürmüz üzerine İran'ın stratejisi dolayısıyla ve o strateji Amerika Birleşik Devletleri'nin belli bir çıkmazın içerisine sürüklediği için. Zaten NATO'da sinyalini verdiği ve işte 11. gece ard arda ve gündüz de yapıyorlar saldırıyı. Amerikan saldırılarının yoğunlaştığı noktalara bakarsak ve Trump'ın ve yetkililerin açıklamalarına, bu ikinci dalga, yani biz savaşın aslında ikinci devresindeyiz, ikinci roundundayız, öyle söyleyebiliriz. Bu ikinci roundun daha Amerika Birleşik Devletleri için odak noktası Hürmüz. Ama yine de nükleer mevzu ve İran'ın gelecekteki Orta Doğu'da nerelerde olacağı, yani kontrolünün veya işte kontrolünü sağladı, o ileride savunma unsurları, bunun içinde vekil güçleri, şunları bunlara, füzeleri, her şeyi falan var. Bunların geleceğinin ne olacağı meselesi de aslında bununla bağlantılı. Çünkü bu savaşın birinci roundunda, birinci devresinde İran'ın stratejisi dolayısıyla ve Amerika bu stratejiyi yıkamadığı için şöyle bir şey oldu. Nükleer mevzu çözülemeyen bir mevzuydu zaten. Anlaşamadılar da. Evet, evet. Yani anlaşamadıkları için bu ikinci round başladı zaten. Ama nükleer mevzu çok anlaşılamayan bir mevzu olarak, anlaşılamayan Hürmüz ve işte Lübnan gibi yani İran'ın etkisinin olduğu, olabileceği yerlerle, geleceğiyle ilgili konularla bağlantılı hale geldi. Bu bağlantılı hale gelince çıkmaz, daha da bir çıkmaz hale dönüştü. Taraflar birinci devreyi bitirirken savaşta aslında şöyle bir noktadaydılar. Yani biz birbirimize zarar verme konusunda en son noktaya ulaştık. Bundan sonrası artık tarafların kendilerinin de çok zarar görebileceği bir yere doğru evrilebilir. O nedenle anlaşmayı deneyelim. Anlaşmak iyi bir şey olabilir bizim adımıza. Fakat anlaşamadılar. Mevzu bahis, İsrail'in işte olayı sabote etmesi, provokasyonu, evet. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve İran'daki görüş ayrılıkları falan filan, bunlarla açıklayabiliriz ama bence temel mesele bunlar değil. Temel mesele nükleer konuda da, Hürmüz konusunda da Lübnan'ın geleceği konusunda da taraflar anlaşamadı. Dolayısıyla ikinci round başladı. İkinci round konusunda şunu söyleyebiliyorum bugün buradan baktığımda. Bu şu anda uzayacak gibi görünen bir round.
2: Evet.
1: Daha taraflar bu uzama bizim için yeterince yıpratıcı oldu. Hadi yeniden müzakere masasına dönelim sinyalini vermiyorlar. Müzakere masası ortadan kalkmadı. Ama biz bu müzakere masasının ortadan kalkmadığı savaşlara alışığız. Ukrayna-Rusya savaşı da 5 yıldır sürüyor. Müzakere masası oralarda bir yerlerde böyle hayali olarak var. Arada bir zikrediliyor da ama yani savaşın sürmesini ve el yükseltmeyi engellemiyor. Bu savaşta bir açıdan böyle uzayan bir savaş olma eğiliminde eğer taraflar birbirlerinin savaşma şeyini, iradesini kıramazlarsa sadece hava bombardımanıyla ki İran'a zarar veriyor hava bombardımanı, İran'da yalnız Körfez'e ve gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne de zarar veriyor. Yani tabii karşılıklı ki, tabii verilen ki, bir zarar. Bu zararla ama savaşma iradesi tarafların kırılacakmış gibi görünmüyor. Çünkü anlaşamadıkları husus son derece önemli. Ve bugün resmi olarak açıklandı mı bilmiyorum ama Amerikan basınına yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma konusunda yani bu anlaşmayı onayladı. Tabii kongre var vesaire vesaire. Yani anlaşmanın önünde başka süreçler olacak ama muhtemelen başkanın onayı zaten bize bir şey gösteriyor. Bu çok ilginç bir şey. Bu zaten savaşın uzayacağıyla ilgili bir sinyal de veriyor. İlginç bir şey çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar direndiği Orta Doğu'daki belli şeyleri değiştirmek zorunda kaldığını da gösteriyor. Yani doğru. Amerika Birleşik Devletleri bu değişime rağmen bu savaşı uzatma konusunda da bir irade gösteriyor. Çünkü konu yani Hürmüz'ün açılması önemli ve nükleer konu. İran'ın nükleer meselesindeki dosyasının Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şekilde kapanması Amerika Birleşik Devletleri için hala çok önem arz ediyor. Ama İran'da direnecek. Çünkü Hürmüz'deki kartları elinde. Bu kartları İran'ın elinden almak o kadar kolay

0: bir şey değil.
1: Değil, coğrafya oluyor zaten.
0: Hem coğrafya avantajı hem savunmanın avantajı hem de yani İran Savaşı belki şu anda öyle görünmüyor. Yani bir direnme savaşı gibi görünüyor. Ama tabii Ukrayna Savaşı'ndan da çok farklı dinamiklere sahip. Ama nasıl Ukrayna Savaşı Rusya'nın içerisine çekildiği ve bir uzun savaş içerisinde belirli açılardan sınırlandı ve bu anlamda da Batı'nın Ukrayna'ya yardım ettiği bir savaşsa, İran Savaşı da muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin rakiplerinin İran'a yardım ederek bu savaşı uzattığı bir savaş haline. Yani arkada bir büyük güç mücadelesi, o büyük güç mücadelesi öne taşınmıyor ama arkada bir büyük güç mücadelesinin bir yarı vekalet savaşı haline de bu ikinci roundda dönüşebilir tabii ki. Evet. Bu ikinci roundun, bunu da söyleyeyim herhalde süren bitiyor. Bu ikinci round el yükseltmenin daha fazla olduğu bir round olacak. İran'ın Ürdün'ü hedef alması bunu da gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı hamleleri nasıl bize bu savaşın uzayacağını gösteriyorsa, İran'ın Ürdün'ü yani Körfez'i zaten hedef alıyordu. Körfez'de Kuveyt, Bahreyn gibi ülkeleri çok vuruyor. Evet. Ve o ülkelerin özellikle Kuveyt'in, Bahreyn'in ve diğer Birleşik Arap Emirlikleri de bunun içerisinde. Bu ülkelerin sivil kritik altyapısını, enerji altyapısı, su vesaire bunları hedef alabileceğini gösteriyor zaten. Bu çok bu çok ciddi bir şey. Ama Ürdün'ün hedef alınması bu İran'ın da ben bu savaşı el yükselterek devam ettireceğim demesi.
1: Bir de Amerikan tabii, askerinin kanı aktı.
0: Kanı aktı ve bunu akıtabildi. Yani kapasitesini gösteriyor tabii. İkincisi tabii Yemen'in bu ikinci raundun başlamasıyla beraber kalışması ve Suudi Arabistan'la Husiler arasında bir mücadelenin başlaması bize tabii ki Kızıldeniz'e doğru da bu işin yayılabileceğini gösteriyor. İşte şimdi, el yükseltme, Kızıldeniz'e doğru yayılma. Unutmayalım sanırım Lavrov ya da Peskov demişti. Babur Mendeb İran'ın elindeki ikinci nükleer silah diyor. Evet. Birinci nükleer silah ne? Hürmüz. İkinci nükleer silah. Çünkü bunları kullanabiliyorsunuz. Evet. Nükleer silahtan bile daha etkili. İkinci round sert geçecek. Evet. Daha çok el yükseltme odaklı olacak. Evet. Ve şu anda anlaşma değil. Şu anda el yükseltme ve taraflar ne konuda aslında kırmızı çizgiye sahip oldukları ve geri adım atmayacaklarını karşı tarafa çok şiddetli bir şekilde mesaj olarak veriyorlar. Evet. Bütün bunların sonucunda savaşın Amerikanlaşması dışında Vietnamlaşması da görebiliriz. Çünkü bu el yükseltmeyle Hürmüz kilidini Amerika'nın açması zor. Evet. Başka bir aşamaya geçirmesi gerekiyor savaşı.
1: Hocam son bitirse çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hürmüz ve Babül Mendeb'deki gerilim, bu taşımacılığı tehdit ettiğine dair bir görüntümüz var. Onu rica edeyim yönetmenimden. Onu hem izleyenlerimiz hem konuklarımız arz ettikten sonra bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle hemen açılayım. Evet, şimdi Hürmüz ve Babül Mendeb'deki gerilim deniz taşımacılığını tehdit ediyor. Biraz evvel konuya girerken, LED'de anlatırken de aslında bunu ifade etmeye çalışmıştım. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin Babül Mendeb Boğazı'na sıçraması küresel enerji arzı ve deniz taşımacılığında yeni aksama maliyet artışlarını endişelerini güçlendirdi. Şimdi baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz şöyle Anadolu Ajansı'nın hazırlamış olduğu bu görüntü önemli. Hatta ben şöyle geçeyim. İşte bu Hürmüz şu anda görmüş olduğumuz krizin düğümlendiği nokta. Ama bizim bahsettiğimiz nokta hemen Aden Körfezi, bu Afrika boynuzu dediğimiz Babül Mendeb Boğazı. Babül Mendeb de hocam yanlış hatırlamıyorsam gözyaşı demekti değil mi Taceddin hocam? İsmi gözyaşı yani aslında
2: hüzünlü boğaz.
1: Hüzünlü boğaz demek. Gerçekten hüzünlü boğazın hüznünü biz tabii yıllarca gördük ama bir başka hüzün yaratacak mı göreceğiz. Ve Babül Mendeb Boğazı Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı'na açılan çok önemli bir ticaret rotası. Bakın küresel ticaret küresel deniz yoluyla taşınan petrolün %30'u Hürmüz ve Babül Mendeb'den geçiyor. Süveyş Kanalı'nın giriş çıkış noktası aynı zamanda Babül Mendeb. Küresel deniz ticaretinin %12'si, konteyner taşımacılığının da 1/4'ü buradan gerçekleşiyor ve eğer Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalırlarsa 10 ila 20 gün artıyor ve bu bir ek maliyet yaratıyor. Şimdi dolayısıyla Enis Hocam, bu konuda size aslında sonra Vişne Hocam bıraktığı yerden de devam edebilirsiniz. Bir de bu işin tabii ki ekonomik boyutu, siyasi boyutuyla beraber nasıl bir riski karşımıza çıkarır? Ve hocamın dediği gibi yani bu nükleer meselede bu çeşitli savaşı devam ettirmek isteyenlerin bu küresel ticaret hesapları üzerinden bir politikası mı var hocam? Sizin yorumlarınızı da merak ediyoruz.
2: Evet, hocamın bıraktığı yerden devam etmek gerekirse, şimdi bir kere NATO zirvesinden bu taraftaki iki haftayı ikiye bölersek, Başkan Trump Ankara'dan ayrılırken önem verdiği, öne çıkardığı husus

0: 5-6 günde bu işin çok daha farklı, hocamın bahsettiği boyutlarda çok ağır bir işte İran yok olacak, medeniyeti yok edeceğiz falan o başta söylediği noktaya yine geldi. Şimdi bunun tabii eksileri Amerika Birleşik Devletleri için muhakkak ki bu önümüzdeki Kasım öncesi şurada 3,5 ay kaldı olacaktır. Yani Amerika'nın içinden tepkiler zaten var idi. İşte petrol fiyatları vesaire. Bu coğrafyadaki bütün bu ticaret akışının ve yine Doğu Akdeniz öne çıkıyor burada. Evet. Çünkü Süveyş'in öbür ucu Doğu Akdeniz. Dolayısıyla hakikaten %20 belki Hürmüz'dü. Bence %30'dan da biraz fazla toplam iki boğazdan. Geçiş petrol kapasitesi. Dolayısıyla şimdi İran'a bakarsanız İran'ın nedir kayıpları ya da artıları? Tabii büyük tahribat oldu bugüne kadar, büyük bombalamalar yaşadılar ama İran rejimi devrilmedi. 2025 evet. Haziran'ında ne diyorlardı?
1: Beklenen olmadı.
0: Bir haftada devireceğiz, içeriden Mossad çalışıyordu vesaire. Böyle bir şey olmadı. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'deki birçok üssünü kapattı. Bu İran'ın bir başarısı değil mi? Yani tersten okursan. Yani
1: beklenenden daha fazla zarar verdi.
0: Dolayısıyla işte kayıplar tabii Amerika tarafında da var. Küçük sayılar ifade ediliyor ama bir belki gerçek olmayan bir daha abartılı yaralı sayısı da olduğu söyleniyor, ifade ediliyor veya edilmiyor vesaire. Ve arkasından tabii yani bir tarafta rejim devam ediyor. Her türlü sıkıntıya rağmen halkın birliği var. İran'da bunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletten eyalete farklı tepkiler var. Bir de işte bu Kasım'daki meşhur seçim, ara seçim. Bunun faturası Sayın Trump'a tabii veya cumhuriyetçilere nasıl yansıyacaktır? O en büyük soru işareti.
1: Trump'ın en büyük endişesi şu anda değil mi hocam? Bir öncelik bu. Seçimden ben nasıl galip çıkacağım?
0: Evet.
1: Bu zararı yani, nasıl telafi edeceğim?
0: İki tarafı da kaybetmek istemiyor çünkü. Yani tabii hem ki senatoyu hem şeyi. Dolayısıyla tabii, ama birinden birinin elden çıkacağı sanki kesin gibi. Bilmiyorum evet, Amerika o var. İç siyaset dengeleri konusunda uzman değilim ama. Dolayısıyla şimdi sorunuz bu işin bir de dünya ticareti ve tabii, işte bütün bu akışı kapsayan boyutuna gelirsiniz. Bu sefer orada birçok ülkeye ve birçok tepkilere tabii hitap edecek bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı yakın müttefikleri var. Sadece bu bölgeye bakarsak yani Körfez'e bakarsak bazı ülkelerle yakın, bazı ülkelerle mesafeli bu problemlerden dolayı. Çünkü İran saldırıyor bu ülkelere bu savaştan dolayı. Bu mesele ne zaman sakinleşse işte Haziran'dan sonra 2025-27 Şubat arası veya 27 Şubat dönemi bittikten sonra bu son kısım başlayana kadar ki sakin dönemlerde İsrail'in hep provokasyonları oldu.
1: Evet.
0: Tekrar sanki başlasınmış gibi işte Netanyahu zaten sürekli Amerika'ya gitti, gidemedi, randevu aldı, 3-4 kere gitti, konuştu vesaire.
1: Randevu verme Trump.
0: İran'ın vekilleri zaman zaman hamle yapıyor, zaman zaman belki kayıplar oldu Suriye'de İran açısından. Hı. Ama işte hocamın söylediği gibi başka noktalarda şimdi işte Ürdün'e karşı bir tutum var vesaire. Dolayısıyla bütün bunların neticesi bence Amerika Birleşik Devletleri'nin şu sıradaki yönetimi aleyhine, yani bu tavan yapmış süreç uzarsa tabii ki İran'daki tahribat artacaktır. İran bir yeni Haziran 2025'i, yeni 27 Şubat'ı, bugünü veya bir sonraki dalgayı nasıl, hangi kapasite veya işte hava savunma sistemi kapasiteyle karşılamaya devam edebilecektir? O da bir soru işareti.
1: Gizli stokları olduğunu kadar düşünüyor musunuz hocam? Yani şu an İran'ın gizli stoklarının hala olduğunu, bilinenden daha fazla
0: bence
1: bu karşılayabileceğini düşünüyor musunuz?
0: Bence kısmen hala var ama tabii bu da bir yere kadar. Yani bunun ilahi inayi hem ekonomik olarak hem içeriden tepkiler vesaire. Çünkü neticede bu belki konuşacağız. Evet. Rusya-Ukrayna'yı, Rusya için de aynı şey geçerli. 1915'te Çanakkale'yi geçemeyince müttefikler ya, ne oldu? 2 sene, 3 sene, 4 sene bir savaş sürerse işte Rusya'nın 1917 Kasım'ındaki durumuna düşersiniz. Dolayısıyla her iç siyaset akışında bir savaşın 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıla sıçraması birinci yılıyla o 5. yılın çok farkı var. Dolayısıyla bence İran'ın hala bir kapasitesi var. Çünkü arada üretim şansları oluyor zannediyorum bu şey aralarında, sekanslarda. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından kısa vadedeki ufuk, yani şu 3-4 ayı düşünürsek sanki daha riskli gibi geliyor bana. Ama yine işte bu Trump'ın tutarsız

0: hızlıyla, yani sadece Hürmüz seyri seferi değil, yine bir tavan yapmış. İşte nerelere kadar gider bu bilmiyorum artık, nükleere varır mı? Evet, ama evet, bir böyle yukarı doğru çıkan bir yani trend var. Türkiye açısından da bir şey söyleyeceğim, önemli.
1: Buyurun, tabii hocam.
0: Biliyorsunuz 27 Şubat'tan sonra komşumuz Yunanistan'ın bir arka plan beklentisi de Türkiye'nin bir şekilde bu İran, Amerika, İsrail meselesinin bir ucundan, bir yerinden bir şekilde bir taraf olursa, bir çatışmaya veya bir işte ortama girerse bunun beklentisi vardı, evet. Atina'da. Bu hep var. Bu Amerika, İran meselesi devam ettikçe de olacaktır. Veya farklı sebeplerden işte Kürtlere doğru bir hamlesi olursa, İsrail'in vesaire gibi konularda. Bizim açımızdan da tabii demin başta söylediğiniz gibi öyle bir yerdeyiz ki, yani Anadolu bütün bu coğrafyanın işte her taraf alev içinde, ortasında siz bir bekçi gibi böyle bir...
1: Tam
0: bir
1: Medcezir olaylarının göbeğinde bir güvenli liman.
0: Güvenli bir liman gibi orada hayatınızı devlet etmek durumundasınız. Ayrıca risklere karşı da kendinizi hazırlamak durumundasınız. Dolayısıyla coğrafi bir sıçrama, büyüme, genişleme bu konularda olursa tabii ki Ege ve Doğu Akdeniz'de de bunun ateş yansımaları bence olacaktır.
1: Onda konuşacağız hocam. Yunanistan meselesine geldiğimiz zaman o hem Kıbrıs'la beraber konuşacağım. Sözünüzü tamamladıysanız hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi Taceddin hocama geçmeden evvel yeni görüntüler geldi. Başkan Trump İran saldırılarında ölen 4 askerin tabutlarını hocam ABD'de karşı, işte bunlar hiç Trump'ın istemediği görüntülerdi. Şimdi hazırsa eğer, evet şu anda arkadan görüyoruz izleyenlerimize, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait kargo uçağından şu anda hayatını kaybeden Amerikan askerleri şu anda taşınıyor ve hemen yanında Donald Trump da ve kendi kabinesiyle beraber, kuvvet komutanlarıyla beraber, selam, asker selamıyla beraber tabutları karşılıyor. Daha evvel de 3 galiba değil mi Taceddin hocam? 3 asker gelmişti ilk savaşta. 2 veya 3 yeni asker gelmişti. Oldukça evet, kafasında MAGA şapkası vardı yanlış hatırlamıyorsam Trump'ın da. O da tepki toplamıştı. Hani askerlere saygısızlık oluyor şeklinde. Şimdi askerler hocam bu şekilde cenaze arabasına koyuluyor. Tabii bütün Amerikan halkı da bunu seyrediyor Taceddin hocam. Yani Amerika Birleşik Devletleri halkı da bunu seyrediyor. Ve bir Amerikan başkanının işte Vietnam sendromu diyoruz hocam. 1960'ların hala da Amerika'nın kurtulamadığı Vietnam sendromu. İşte Afganistan savaşları, Irak savaşları ama galibiyet yok. Tamam belki bankerler bir şeyler kazanıyor ama hani siyaset bakımından ciddi bir mağlubiyet. Ve şimdi İran savaşı sebebiyle askerlerin naaşları bayrağı sarı olarak gelmeye başladı Taceddin hocam. İsterseniz bununla başlayalım. Sonra hocam bıraktığı yerden de toparlayabiliriz Taceddin hocam. Bu ne yazar hocam? Öyle sorayım size. Yani bu Trump'a ne yazar? Bölgeye ne yazar? Ve bölgenin geleceği açısından daha çok mu Amerikan askerinin tabutu acaba Amerika'ya gidecek?
2: Ne yazar bilmem ama artı yazmasını hesap ettiğine eminim. Şimdi böyle bir görüntü var, bunu Trump istemez diyorsunuz ama Amerikan sokağında bundan rahatsız olan kişi sayısı kaçtır acaba? Dünyanın en büyük şehri hainini izledik. Birkaç gün evveline kadar kimsenin böyle bir gündemi yoktu. Konuşan yoktu. Ben bu meselelerde biraz daha septik hale geldim ama komplo teorisyeni değilim. Yani az çok tanışıyoruz, öyle olmadığımı bildiğinize inandığım için bu kadar rahat konuşuyorum ama birkaç şey var. Üst üste oturdukça artık ikna olmaya başlıyorum. Her şeyden evvel Amerika'nın da İran'ın da bu savaşın bitmesiyle ilgili bir talebi olmadığına ikna olmuş vaziyetteyim. Bunun ise çok önemli bir sebebi var. Yani Amerikan Marksistlerinin şu dönemde yaptıkları tartışmada günümüz dünyasının krizi nedir diye yorumlarken desentralizasyon kavramından bahsettikleri günleri yaşıyoruz. Burada bir belirleme, yani bir hegemonyal örgünün kırılması ile ilgili bir sıkıntı var. Ve karşımıza çok ilginç bir figür çıkıyor. Biz Trump'ı cezai ehliyeti olmayan, eskilerin ifadesiyle kafadan gayrimüsellah bir adam diye tarif ediyoruz ya. Yani böyle bir adamı Amerikan tahtına oturtmaz kimse. Yani. Burada hep aynı şeyle karşılaşınca artık bunun çok tutarlı bir politika olduğunu düşünmeye başlıyorum ve diyorum ki bu desentralizasyon döneminde belirleyebilme imtiyazına sahip olan yegane ülke olduğunu ispat etmeye çalışan bir adam var. Yoksa ona ne

0: Amerika'nın forvetinin kırmızı kartından.
1: Değil mi?
0: Ama arayıp FIFA'nın başkanına öyle saçma şey olmaz dedim, bunu da iptal et dedim şeklinde o kırmızı kartı iptal ettirebilen, evet, oraya burnunu sokan. Evet. Hıyne Hacet'te hiç konuşulmayacak şeyler olan Grönland'ı da bize verin falan, evet, diyen kimsenin, evet, yani hiç normal bir Amerikan başkanının aklına gelmez böyle bir şey söylemek. Fakat burada bir belirleme imtiyazı ve kimsenin cesaret edemeyeceği şeyleri yapabilme imtiyazına sahip olduğunu ispat eden, dolayısıyla Amerika yeniden büyüt. İlk seçimlerdeki, evet, sloganıydı. Oldu. Detroit ekonomisine vurgu yaparken ondan daha büyük vurgusu Amerika'yı büyütmekti. Şimdi karşınızda bir saha var ve bu saha vurulması meşru bir saha. Hiçbir izaha ihtiyaç duymadan burayı vurabilirsiniz ve böyle yapıyorsunuz. Bakın bunlar hep dünyadaki hegemonyal pozisyonunuzu tahkim eden şeylerdir. Ben bir şeyi de düşünüyorum şimdi. Az evvel gördüğüm o görüntünün Trump'a yarar mı yaramaz mı, hazırlıksız yakalandım o soruya ama bir yandan da zihin arkada, evet, işledikçe bana bir misal verdi hocam. Siz Haçlı Seferlerini anlatan film izlediniz mi hiç? Cennetin Krallığından başka?
1: Yok.
0: Yok. Birinci Haçlı Seferleri dünya tarihinin en büyük kepazeliklerinden biri yani. Tamamen disiplinsiz bir topluluk. 1095'te. Kedi köpek Avrupa'da kim varsa aşağıya aktı. Bizans İmparatoru Alexios illallah dedi, İzni'ye saldı falan filan. Bir dünya kepazelik. İkinci Haçlı Seferi kralların seferi. Büyük bir hadise. Üçüncü Haçlı Seferi, dördüncü Haçlı Seferi İstanbul'un işgali.
1: Bravo,
0: beşinci Haçlı Seferi'nde çocukların Haçlı Seferi var, büyük hikaye. Bir tanesinin filmi yok.
1: Yok.
0: Peki size bir soru. Son yıllarda sinemadaki filmlere bir bakın. 400 Spartalı.
1: Evet.
0: Alexander the Great.
1: Bravo. Evet, İskender.
0: Truva.
1: Truva.
0: Şimdi bugünlerde de bizim Homeros'un filmi. Hayırdır ya? Ya bayram değil, seyran değil. Enişten baldızını niye öptü derler ya. Bu Grek Pers savaşlarını merkeze alan hikayeler. Yani Truva filminde yine Pers yok ama neticede Şark ile Garb'ın bir harbi var orada.
1: Doğu ile Batı'nın gene bir karşı karşıya geldi.
0: Şark ile Garb, demin hocam buyurdular. Türkiye çok şükür burada bir vaha. Aslında Türkiye sembolizmasının üzerinde olan bir şey var. Şimdi Greklik dediğiniz şey yeri sabit olan bir şey olsa diyeceğim ki burada antik bir Helenlik üzerinden bir anlatı kuracaklar ama önce Roma'ya taşındı. Roma ardından Almanya'ya taşındı Kutsal Roma Cermen. Biz sahip çıktık kendimizce ama Rusya Alexander, Çar Alexander sonrası yeni Roma'yım dedi. Şu anda, evet, Amerika Roma'yım diyor. Evet. Fakat Roma aslında Grek'tir. Senin Jüpiter dediğine o Zeus'tu, şey Zeus diyordu falan filan bir hikaye var burada. Bir sembolizma var. Bu sembolizmada yine kötüye karşı iyi ve bunun bir temsilcisi var ve bunun belirleyici olma imtiyazı var. Ben İran'ın da bitirmek istemediğine inanıyordum ama, evet, burada asıl bu retoriği ve süreci sürdüren Amerika'nın temel talebinin dünyaya bir anlatı sunmak olduğuna inanır hale geldim. Çünkü Amerika artık düne kadar hepimizin hayatını belirleyen Amerika. Yani dünyada Amerikan karşıtlığı savaşlar üzerinden gerçekleşmez. Niye gerçekleşsin? Vietnam Savaşı zamanı Amerikan karşıtı olanlar ellerinde kolayla yapıyordu bunu. Alman sokağında.
1: Doğru, doğru.
0: Hippiler.
1: Doğru, hippiler.
0: Yani RAF mensupları kola içiyorlardı sofralarında. Orada o hegemonyanın başka bir şeyi var. Savaşa karşı. Yani Ho Chi Minh diye bağırırken bir yandan da Amerika'ya karşı nefretiniz aslında sevgi nefret ilişkisiydi Batı toplumlarında. Şimdi bugünlerde sarsılan şeyi Amerika, ben yeniden saldırırsam bunlar ben saldırdım diye benden nefret eder endişesine sahip değil ki. Amerika'nın tahkim etmek istediği şey, arkadaşlar siz benim büyüklüğüm üzerinden benimle hegemonyal bir ilişkiye girip bana vabeste olmuş toplumlardınız ya. Ben hala o büyük Amerika'yı mı anlatmaya çalıştığını düşünüyorum artık.
1: Onu tekrar aslında ifade ediyor, evet, resmediyor, renklendiriyor bunu aslında.
0: Make America Great Again,
1: evet,
0: diyor
1: MAGA
0: diye.
1: Dediğimiz şey, evet.
0: İşte bakın yani büyük Amerika dediğiniz şey icabında sever de döver de, icabında İsrail'in dahi kulağını çeker. Bakın normal şartlar altında bir Amerikan başkan yardımcısının çok yapabileceği bir şey değildir
1: çok,
0: İsrail'i tehdit
1: çok
0: etmek.
1: Çok yarattı hocam.
0: Ama büyüklüğünü ispat etmek için icabında onu da yapar. Nasıl yapar? İşte bu şekilde yapar. Buradaki piyesin de bence en olmazsa olmaz parça

0: tanesi bu Grek-Pers yani Şark-Garp dengesinde Garp'ın yeni ve yegane temsilcisi benim. Bak benimle iddialaşan düne kadar da yeni Roma benim, üçüncü Roma benim diyen Rusya vardı ya, kendi topraklarını savunmaktan aciz Ukrayna 2'de bir drone atıyor diyor.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla bir büyük, yegane büyük arıyorsanız o hala benim diyor Amerika.
1: Hmm.
0: Bu konstelasyon içinde ben bu savaşın bitmemesi gerektiğine inandıklarını düşünüyorum artık. Çünkü İran vurulması meşru bir devlet. Yani bizim için değil, insanlık için değil.
2: Onlar öyle görüyorlar zaten.
0: Onlar şerek açısından saldırıyor. Zaten. Hala bizim Alman Dışişleri Bakanı ilginç bir biçimde İran'ı protesto ediyor. Efendim Körfez ülkelerine saldırdınız siz diye.
2: Amerika'yı protesto etmiyor.
0: Yani öyle bir şey çok mümkün de değil zaten de. Bu şey, bu meşruiyet içinde yani vurun abalıya, ben bunu bakın ne güzel vuruyorum. Bir şeyler gerçekleşiyor. Dolayısıyla tekrar edeyim ve bitireyim, uzattığım için de kusura bakmayın. Savaş biterse ekonomik tabloyla yüzleşmekten endişe eden bir İran idaresi oldu. Artık aşikar, bunu tartışmıyoruz bile hiçbirimiz. Yani savaş bittiği anda normal gündelik hayat rutinine döndüğü anda başa çıkılamayacak bir ekonomik durumla karşı karşıya kalacak İran.
2: Kesin.
0: Ve bunu halkına izah etmek zorunda kalacak. Bu bir kopuş. Bu sebeple biraz daha uzasa bu, bir tahribat ile bazı şeyleri izah edeyim diyeceğine ben artık inanıyorum. Amerika'da bir miktar daha uzasa bu da ben bu şovumu bir süre daha yapayım dediğine inanıyorum. Tabutlara da gelecek olursak son söz. Ben 3 asker tabutunun başında asker selamı veren Amerikan başkanının Vietnam sendromundan ziyade birinci savaş başkanı gibi daha kahramanca bir ikonografiye dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Bunu da yapıyorlar. Ne yapıyorsa sizin için yapıyor
2: diyor.
0: Kulağını çekmediği kalmadı. Hepsi sizin için dedi.
2: Evet. Taciz'in hocam çok teşekkür ederim. Tarihi perspektife beraber çok güzel bir tablo ortaya çıkardınız. Şimdi Başar hocama dönmeden evvel 3 numaralı ledimizi rica edeceğim. Bununla ilgili bir sesimiz de var kıymetli izleyenlerimiz. Önce ledimizi rica edeyim yönetmenimden. Onu arz ettikten sonra ve Trump'ın sesini dinledikten sonra Başar hocama soracağım. Öncelikle şöyle rica edeyim. Evet, şimdi geldi. Evet, evet. Şimdi ne diyor Donald Trump? Aslında şimdi konuştuklarımızın tam da üstüne gelmesi de güzel oldu. Yeni tesisi vuracağız diyor kıymetli izleyenlerimiz. Peki ne demek bu? Bahsettikleri yeni tesise kesinlikle saldıracağız. Nükleer silahlar nedeniyle bu işin içindeler ve yeniden bir nükleer tesis inşa etmeye çalışıyorlar. O tesisi vuracağız. Nükleer silahlar konusunda en ufak bir düşünceye bile kapıldıkları herhangi bir tesisi çok şiddetli bir şekilde vuracağız diyor Donald Trump. Eğer ses de hazırsa yönetmenim, onu da hemen dinleyelim, üzerine konuşalım.
3: Bahsettikleri yeni tesise kesinlikle saldıracağız. Nükleer silahlar nedeniyle bu işin içindeler ve yeniden bir nükleer tesis inşa etmeye çalışıyorlar. O tesisi vuracağız. Nükleer silahlar konusunda en ufak bir düşünceye bile kapıldıkları herhangi bir tesisi çok güçlü bir şekilde vuracağız.
2: Evet Başar Hocam, siz harp tarihçisiniz. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı çok kıymetli eserler yazdınız. Şimdi bu vuracağız demek vurmak demek mi? Çok şiddetli şekilde vuracağız, nükleer tesisine vuracağız. Bu bir savaş mı hocam? Yoksa psikolojik harbin bir unsuru mudur? Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum hocam. Ve İran Savaşı'nın hocamların bıraktığı yerden yine toparlayabilirsiniz. Nasıl bir gidişatı göreceğiz bu açıklamalarla beraber?
4: Şimdi öncelikle bu gerçek hayata yansıyıp hayatımızın bir parçası olup o gerçekten saldırı gerçekleştirdiği ana kadar aslında psikolojik olarak kullanabileceğiniz bir şey. Yani şunu demeye çalışıyorsunuz. Sürekli olarak seni tedirgin edeceğim. Benim istediğimi yapıncaya kadar bu demokrasinin kılıcı gibi kafanda sallanacak ve bir an geldiğinde eğer dediklerimi yapmazsan bu senin kafanda patlayacak. Bu söylemeye çalıştı bu. Hı hı. Daha önce de söyledikten sonra bu işleri yapmıştı. Ama burada hocalarımız konuştuklarıyla bağlantılı olarak bir iki bir şey söyledikten sonra olaya girmek istiyorum izninizle.
2: Hocam çok özür dilerim. O nükleer tesis neresi? Onu bir izleyenlerimize aktarıp eksik kalmasın. Tam üzerinde tekrar balla keseyim sözünüzü. Şimdi bahsettiği yer kıymetli izleyenlerimiz Kazma Dağı.

0: En korunaklı yeraltı nükleer tesisi olarak adlandırılıyor burası. Ve Wall Street Journal'ın İsrail istihbaratına dayandığı habere göre İran, binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'nın metrelerce altındaki tünellere taşıdığı iddia ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Kazma Dağı'nın yakında bombalayacağız açıklamasını yapıyor. Başar Hocam. Dolayısıyla Kazma Dağı aslında burada önemli ve bu bütün nükleer meseleyi de ortadan kaldıracağı gibi bir yoruma aslında sebep veriyor. Buyurun hocam, kaldığınız yerden devam edelim.
1: Şimdi bir tarihsel perspektif içerisinde bakarsak şöyle bir durum var. Amerika, Kuzey Amerika'da kurulduktan sonra Latin Amerika'yı arka bahçesi gibi gördü. Hatta Monroe doktrinin üzerine Avrupa'nın oraya mümkün olduğu kadar el atmasını engelleme çabasına girdi. Hatta 1812'de İngiltere ile yaptıkları savaşı ikinci bağımsızlık savaşı bile dediler. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası baktığımızda yükselen iki gücün tam ortasında kalan çökmüş bir Avrupa ile yüz yüze geldik biz. Yani savaşı kazanan İngiltere ile Paris'in kaybeden Roma ve Berlin'den farkı yoktu. Doğal olarak o ortamda Avrupa'ya yavaş yavaş entegre olmaya başlayıp Afrika üzerinde söylemlerini ve Orta Doğu'da arttırıyordu. Çünkü İngiltere dedi ki benim artık gücüm kalmadı, ben bu coğrafyalardan çekiliyorum, kendi işime bakacağım. Amerika'da İngiltere'nin bıraktığı boşluğu bu coğrafyada doldurmaya çalıştı. Ondan sonra Kafkaslara doğru bir eğilimin içerisine girdi. Son aşamada da doğal olarak Uzak Doğu ve Pasifik dünyası var. Hatırlarsanız 21. yüzyılı Amerika'nın Pasifik yüzyılı olarak ilan ettiler. Ve ne kadar büyük bir tesadüftür ki NATO'da Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı Pasifik dörtlüsü olarak adlandırıp alan dışında iş ortaklığına girdiği, beraber çalıştığı bir grup olarak orada koydu. Yani benim kafamda hep şey canlanıyor. Truman doktrininin o Rusya'yı çevreleme politikası gibi Çin'e karşı bir çevreleme politikasının içerisinde çeşitli kurumların bir şekilde kullanılması. Burada mücadele yaşıyoruz çok uzun zamandan beri. Burada kim, kimle, nasıl, neden savaşıyordan çok aslında sormamız gereken soru bu mücadele ve süreçte kimin çıkarına hizmet ediliyor, kimin çıkarı zarar görüyor diye bakmak.
0: Çıkarlar meselesiyle bakmak
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle. Şimdi burada bir numarada bir kere şey var. 1996 senesinden beri yani yaklaşık 30 senedir Amerika'ya gidip bu işi söyleyip bunu yavaş yavaş hayata geçirmekte olan bir İsrail'le karşı karşıyasınız. 95'te Isaac Rabin'in suikaste hayatına son veren bir İsrail vatandaşı, bir Yahudiydi. 96'da Shimon Peres seçimi kaybetti, Netanyahu aldı. Ve o zamandan bu zamana kadar Netanyahu'nun Amerika'ya söylediği bir tek laf var. Ben çevremde istikrarlı devlet görmek istemiyorum.
0: Bu bir doktrin haline geldi değil mi hocam?
1: Geldi çünkü Netanyahu. Bakın bir de şuna dikkat etmemiz lazım. İsrail doktrinleri üzerine yaşayan bir devlettir aslında. Yani kendi anayasası, hukuksal sistemi, uluslararası hukuku defalarca deldiğini gördük.
0: Tabii ki.
1: Hatta 1978'de Suriye ile imzalanmış olan antlaşmada kalkıp ne dedi? Artık o eski Suriye değil dedi. Ben anlaşmayı başkasına imzalandırdı. Evet. Golan'ın arkasına sarktı adam.
0: İşgale başladı.
1: Doktrin nedir? Ben Gurion doktrini var. Biz herkese savaşabiliriz ama önce ilk darbeyi bizim vurmamız gerekir. Sonuna kadar dayanmamız gerekiyor diye. Menahem Begin'in doktrinine bakıyorsunuz. İsrail'in dışında çevredeki hiçbir devlette nükleer gücün bulunmaması gerekiyor. Ve en sonunda Samson seçeneği var. Benim nükleer gücüm var. Siz en son noktaya geldiğinizde ben o düğmeye basarım. Hepinizi vururum. Yani benim olmayan hiç kimsenin olmasın mantığındaki bir hareketlilik. Şimdi buraya da baktığınız zaman Netanyahu'nun bu anlayış üzerinden çevresine bakın yani Irak ne durumda, Suriye ne durumda, Lübnan ne durumda, yani Ürdün ne durumda, Mısır'da gitgeller çok fazlasıyla yaşandı. Şu anda adamın kendi içerisinde vekil güçleriyle mücadele ettiği unsur İran. Dolayısıyla İran bu pozisyonda temel hedefi gibi oldu ve Amerika'yı da aslında bir Amerika-İran savaşından çok bir İsrail-İran savaşının içerisinde çekilme durumu oldu Amerika'nın. Biliyorsunuz ilk atışmalardan sonra Amerika hemen devreye girmedi. Bir süre sonra devreye girdi. Burada Amerika devreye girdiği anda yalnız benim algıladığım kadarıyla bir hedef, bir amaç eksikliğiyle girdi. Yani İran'da rejim mi değiştirilecek? İran'ın nükleer gücü mü tamamen sonlandırılacak? Yoksa İran'ın mevcut olan sistemdeki savunma politikası hem askeri hem de siyasi açıdan çökertilecek? Şimdi dikkat ederseniz sürekli ben vuracağım ve nükleer tesis vuracağım mantığında bir şeyleri açıklayıp bir amaç, bir şeyi hedef gösterme zorunluluğu içerisinde.
0: Ama hedef koymak zorunda zaten Amerika.
1: Onu yapmak zorundasınız. Ama şimdi buraya hedef koyuyorsunuz. İnanılmaz gelişmiş elinize silahlarınız var. İran'a sürekli olarak saldırıda bulunuyorsunuz.

0: biliyorsunuz. İran da beklenmeyen bir şey yaptı bence. İran bu saldırılarda, ha sen bana füze atıyorsun, ben de İsrail'i vuruyorum zaten deyip İsrail'e yükleneceğini Körfez ülkelerindeki Amerikan üssünü vurmaya başladı. Evet. Yani İran aslında cephe genişletmeye çalışıyor.
1: Mümkün olduğu yaymaya çalışıyor.
0: Evet. Bu yayma işinde şöyle bir şey var. Bu Amerika'nın da bence İran'ın da belli bir noktada işine gelen bir şey. O yüzden savaşın biraz daha süreceğini ve bunun sonuçlanma evresiyle ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğimizi düşünüyorum.
1: Amerika niye hocam böyle bir şey isteyebilir?
0: Şimdi size? Hocam Amerika bu işi uzattığı müddetçe İran'ın arz ettiği petrolün çok ciddi bir anlamda Çin'e istenilen vakitte ve istenilen miktarda gelmesinin engellenmesi söz konusu.
1: O damarı kesiyor aslında.
0: İran'ın, yani Çin'in böyle ciddi bir şeyi var. Evet. Şimdi onu söylemeye çalıştım. Evet. Bu çok ufak ufak görebilirsiniz ama aslında Çin'le alakalı yapılan, yani 1979'da Çin Devlet Başkanı ilk defa Amerika'ya gelip de kafasına kovboy şapkası giydirilip post arabasında gezdirilip böyle adama NASA'yı falan gösterdikleri zaman adamlar dedi ki tamam biz bu işin içerisine gireriz. Ondan sonra öyle bir noktaya geldiler ki yani Nixon Mao görüşmesinden beri bence Amerika'nın kafasında şu vardı. Hani bu adamlar 1,5 milyar $1 bir şey satsak $1,5 milyar ediyor. Dolayısıyla inanılmaz bir pazar bizim için. Hayır, adamlar üretici olarak girdiler. Böyle bir hale geldiler ki biliyorsunuz resmi geçit töreninden sonra başkan yardımcısı zannediyorum bir açıklama yaptı. Hani bizim üzerimize geliyorsunuz. Biz ilk darbeyi vuran olmayacağız.
1: Çin diyor bunu.
0: Evet, ama ikinci darbeyi vurmanıza da izin vermeyeceğiz.
1: Bu China Amerika zamanında değil mi hocam?
0: Tabii.
1: O dönem.
0: Yani bu en son çok yakın bir zamanda söylenmiş olan.
1: Şimdi, evet.
0: Şimdi olay nedir? Bir de Amerika'nın şunu izah etmesi çok güç. Amerika milyonla ifade edilen silahları kullanıyor. Karşı taraf binlerle ifade edilen silahlarla onu durduruyor.
1: Bir maliyet hesabı da anlamsız yani değil mi hocam?
0: Çok ciddi bir asimetrik maliyet hesabı.
1: 20 bin dolarlık atıyor. Biri $200 örnek veriyor. $300'la vuruyor
0: yani. Evet. Yani o pozisyondasınız. 37,5 milyar mıydı? Tabii o civara falan gelmiş şu an.
1: Şu an zarar büyük.
0: Savaşın maliyeti. Şimdi içeriye nasıl anlatacaksınız bunu?
1: Evet.
0: Ha, Trump'ın yapmaya çalıştığı yegane şey şu. Vietnam Savaşı'ndaki o Vietnam sendromunu yaşatan şey Amerika'nın Vietnam'da yaşananları evinin içerisinde görmesiydi. Yani askerlerin yaralanmasından köy yakmalarına, dost ateşiyle ölmüş olan insanlar, kendi taraftar olan köyü girip darmadağın eden Amerikan askerleri, bir sürü şeyle karşı ve savaşı o içeride gördüler ve bir de talihsiz bir laf söyledi Westmont. Morland, o zamanki Vietnam başkomutanı, Vietnam'daki Amerikan güçlerinin başkomutanı, savaşı kazandık dedi. Dedi, kısa bir süre sonra TED saldırıları gerçekleşti. Saigon'daki Amerikan büyükelçiliğini Vietcong işgal etti. Ve sokakta bir anda ölmekte olan insanları görmeye başladı. Hue kenti, Kaysan, hava üssü aklınıza gelir. Yani 100 binin üzerinde
1: darmadağın
0: ettiler ve Amerikalılar bir anda ne oluyor dedi. Ondan sonra zaten dikkat edin 68'den sonra olay patlar. Sonra Nixon Vietnamlaştırmak diye adlandırdı.
1: Evet,
0: Amerikan askerleri Vietnam'ı yerleştirmeye çalışacaklar askerlerini. Şimdi bu ortamın içerisinde de Başkan Trump evet bir şeyler yapmak istiyor. Tamam. Hani bir de terslik var. Ben savaşları bitiren adamım derken öyle savaşın diyor. İçerisinde olma gayreti, orayı vuracağım, burayı vuracağım. Tamam vuruyorsun sonuç. Hani birbirinize devamlı füze atıyorsunuz. Bir de İran'ın işine gelen bir şey var bence. Savaşın uzaması. Hatırlayın 79'da İran İslam Devrimi olduktan sonra aslında İran'ın İslam Devrimi'ni gerçekleştiren ana kitlenin gücü konsolide etmesi İran-Irak Savaşı sırasında oldu. Yani 83 yılına kadar İran'daki yaşantıya baktığınız zaman çok radikal bir değişimi yaşandı, yaşantı değildi. Yani 83'e kadar benim bildiğim kadarıyla kadınların başörtüsü falan filan yoktu. Ve yeşillerdir, işte solculardır, liberal demokratlardır, şah dönemindeki muhalefetin tamamı Ayatollah Humayun'un arkasındaki en örgütlü yapı olduğu için onun peşinden gidip devrim beraber yaptılar. O konsolidasyon savaş sırasında oldu.
1: Evet.
0: Şimdi burada da hocamın dediği şey, savaş bittikten sonra ortaya çıkacak olan ekonomik durumu izah edebilmek çok güç olacaktır.
1: Evet,
0: doğru.
1: Evet.
0: Ama içeride şu anda İran'a karşı yapılmış olan saldırılar biraz da İran halkının bir kısmının, en azından muallakta olan bir kısmının mevcut rejimle yavaş yavaş şey haline gelmeye başladı.
1: Eklemlenmesi artık.
0: Bir de bu savaşı olur, bitirmek evet. Açıkçası füzelerle ya da hava saldırılarıyla falan olmaz. Yani öyle bitirebileceğiniz bir harp değil bu. Kara saldırısı gibi bir şey düşünürseniz

0: Bu yani Vietnam falan solda sıfır kalır. Çılgınlık. Çünkü açıkçası size şunu söyleyeyim. İran'a Amerika'nın girdiği takdirde en büyük yardımı bilinçli ya da bilinçsiz, istekler isteksiz Afganistan'dan gelecek olan ciddi bir kalabalık kitle de üstlenecektir. Ve dikkat edin, ilk saldırıdan önce yani Amerika'nın füze saldırısından hemen önce hatırlarsanız Pakistan'la Afganistan sınırında ciddi bir çatışma başladı.
1: Hatırlıyorum.
0: Ya dikkatler biraz o tarafa doğru çekilmeye başlandı. Evet. Yani bir de şey, ticaretle alakalı iki tane boğazda ciddi sorun var. Bu enerji sisteminin etkileyecek diyoruz ama bir şey gözden kaçırıyoruz biz. Bakın, enerji transferi gerçek. Yani petrol tankeri olmayan bölge içerisindeki tankerlere de bakarsanız navlunlarında ve savaş sigortalarında korkunç bir artış var. Yani orada ticaret yapmak için olaya girecek olan insanların çok da kolay karşılayamayacakları rakamlara doğru çıkmaya başladı olay.
1: Doğru.
0: Yani siz söylediğiniz hocam hemen bir şey söyleyeyim. Koskoca bir lav gölünün ortasına ayak basılacak tek ülke olarak biz duruyoruz şu anda. Herkesin ciddi problemi var. Kuzeyimizde yani var, doğumuzda var, doğumuzda var her yerde.
1: Evet.
0: Bu ortamın içerisinde hani bizim de mümkün olduğu kadar ayakları yere sağlanmasan bir dış politikanın içerisindeyiz. Zaten bunun sürekliliğini sağlamamız gerekiyor.
2: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi reklama çok az bir süremiz kaldı kıymetli izleyenlerimiz ama 4 numaralı ledimizi rica edeyim. Kalan vakitte de çok kısa onu arz ettikten sonra reklamdan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, şöyle hemen size arz edeyim kıymetli izleyenlerimize ve konuklarımıza. Şimdi yine konuştuğumuz üzere Başkan Donald Trump'ın her gemiye karşılık bir köprü vurulacak hadisesi. Yani Hürmüz Boğazı'nda bir gemimiz hedef alındığında biz İran'ın altyapısını vurmaya devam edeceğiz. Ve ne diyor aslında X hesabında Donald Trump? Bundan böyle İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz veya silahla ateş açtığı her an Amerika Birleşik Devletleri Tahran başkentinin yanında veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayıp imha edecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim diyor Donald Trump. Niye teşekkür ediyor ilgiye? O da enteresan. Bir ülkenin altyapısını hedef almak ne kadar savaş hukukuna dayanıyor o da bilemiyoruz ama son bir dakikamız var. Aslında bunların hepsinin, Vişnu Hocam bir cümle alayım sizden öyle gidelim aslında ama evet.
3: Yani tabii bu anlamda İran için savaş, yani savunmaya dayanıyor çünkü İran'ın savaşı, direnmeye, savunmaya ve cezalandırmaya bunu zorlaştıracağım diyor. Çünkü köprü ve enerji altyapısı özellikle tesisler. Ama bunun karşılığında da İran muhtemelen Körfez'deki bir kritik altyapıyı vuracak. Ve Körfez'deki kritik altyapının gitmesi, yani İran zaten kritik altyapısı vurulurken savaşıyor. Ama Körfez'in kritik altyapısının gitmesi çok çok ciddidir. Yani Körfez için. Körfez için çok çok çok ciddi bir tehdittir. Dolayısıyla bu el yükseltmede ilk kaybedenin kim olacağı bence belli yani. Eğer bu el yükseltme böyle giderse ilk kaybeden her zaman Körfez olacak. Körfez olduğu zaman da her zaman Körfez dönüp Amerika'ya bir bakacak tabii ki. O yüzden zaten Suudi Arabistan, ABD anlaşması birdenbire çok uzun zamandan sonra oldu.
2: Evet evet hocam. O zaman karşılık verildiğinde Körfez'in alacağı zarar ve aldıktan sonraki misillemesinin çok zayıf, çok kuvvetli olamayacağını yani, söylüyorsunuz.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kritik altyapısını vurarak İran'ı savunma stratejisinden ayırt edemez. Zaten kritik altyapısı vurulurken savunmayı sürdürüyor İran. Yani hani ya -5'te de savaşabilirsiniz, -10'da da savaşabilirsiniz. Doğru. İran için durum o. Evet. Ama Körfez için öyle değil.
2: Vişnu Hocam bir virgül koyalım. Reklamdan sonra sizden tekrar devam ederiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz kısa bir reklam aramız var. Bizlerden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Evet, çok değerli 24 izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vişne Hocam'da kalmıştık ama hocam müsaadenizle bir LED'imiz daha var. Onu da sizlere arz edeyim. İkisini birlikte toparlayarak yorumlarınızı rica edeceğim. Yönetmenimler, rica edeyim. 5 numaralı LED'imiz Donald Trump'ın kaybettikleri askerlerle alakalı. Şimdi Donald Trump İran'a saldırıların bilançosunu açıkladı kıymetli izleyenlerimiz ve şunu ifade etti. 4 ayda 18 ABD askeri öldü. Ve şöyle tweetine baktığımız zaman Afganistan Savaşı diyor ki 20 yıl sürdü, 2000 ölü. Irak Savaşı 9 yıl sürdü, 4600 ölü. Vietnam Savaşı 19 yıl 5 ay sürdü, 58220 ölü. Kore Savaşı 3 yıl 1 ay sürdü, 36574 ölü. Venezuela Savaşı bir gün sürdüğünü söylüyor. Ölü yok diyor, zaten biliyorsunuz bir operasyondu. İran askeri çatışması olarak da 4 ayda 18 ölü diyor. Şimdi Vişne Hocam, genelde Amerika biliyorsunuz bu anlamda çok fazla ölülerini söylemeyi sevmez.
1: Evet.
0: Saklarlar. CENTCOM bu konuda daha dikkatlidir ama şimdi hocam böyle ölü sayılarının böyle konu söylenmesi, detayına kadar ifade edilmesi sizce neyi ifade ediyor? Yani Donald Trump bunu ifade ederek neyi amaçlamış olabilir
1: yani
0: ölü sayılarını?
1: Muhtemelen 4 ayda o kadar fazla askerimiz ölmedi demek istiyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa girerken yansıttığı şey farklıydı tabii ama savaşın ilk günü ben hatırlıyorum Donald Trump'ın açıklamasını, Amerika Birleşik Devletleri askerde kaybedecek dedi. Yani çünkü askerin kaybedilmeyeceği bir Venezuela türevi bir operatif kabiliyet falan beklemediklerini oradan anlıyoruz. Sonra yansıttıkları farklıydı. Hani bir başarılı oldu dediler, bir başarısız oldu. Ya başarısız olduk hiçbir zaman demediler de bir sahada başarısız oldular falan. Sonra savaş uzadı. CENTCOM'un tahminlerine göre bu savaş zaten Eylül'e kadar uzayacaktır. Başlangıçta ya ilk gün, savaşın birinci günü, ikinci günü, bir ilk haftasında söyledikleri. Daha Eylül'e gelmedik. Daha Temmuz'un ortasındayız.
0: Daha 2 ay var.
1: Ama bu savaş daha uzayacakmış gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa girerken ya açıkladıkları neydi bilmiyorum ama ya açıkladıklarını biliyoruz ama onun ötesinde kafalarındaki İran'ın kabiliyetlerinin sınırlanması meselesiydi. Bunun Amerika Birleşik Devletleri için neden önem arz ettiğini sorabiliriz. İran'ın kabiliyetlerini görüyoruz. Dolayısıyla bu kabiliyetler böyle küçük kabiliyetler değil bu arada. Yani ben baktığım yerden Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği nükleer mevzuyu falan da bir kenara koysam dahi füze kabiliyetleri, işte drone savaşı yapabilme, asimetrik savaş yapabilme kabiliyetleri açısından İran'ın son derece ciddi ve güçlü bir savunma yapabildiğini görüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bu sadece bir organizasyon, bir ideolojik başarı, rejimin kendisi gayet kuvvetliymiş yani. Çünkü onu görüyoruz, sahada devrilmediler. Bunun ötesinde ama askeri kabiliyetler de varmış. Bu savaşa İran hazırlanmış.
0: Çin'in beslediğini düşünüyor musunuz hocam?
1: Düşünüyorum.
0: Değil mi?
1: Sadece Çin'in değil yani Rusya'da.
0: Rusya'da destekliyor.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa girerken tehlikeye attığı bir şey vardı. Bunu hiçbir zaman çok ortaya dökmediler. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetimi MAGA ideolojisiyle geldiğinde şöyle dedi. Deterrence by strength, yani güç aracılığıyla caydırıcılık. Caydırma. Bu güç aracılığıyla caydırıcılık aslında bizim caydırıcılık literatüründe inkar aracılığıyla caydırıcılığa eş. Yani şöyle, cezalandırma aracılığıyla caydırıcılık çok basit. Siz cezalandırırsınız bir aktörü, bir bedel yüklersiniz ve bunun üzerinden dersiniz ki işte yaptığının bedeli ya da işte yapmamanın bedeli bu.
0: Budur dersin.
1: Bunu inkar aracılığıyla caydırıcılık bunun ötesinde bir şey. Siz bu örneği gösterirsiniz, dersiniz ki benim cezalandırma kabiliyetim var, sakın ha cüret etme.
0: Etme.
1: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bazı örnekler kendi stratejisi açısından başarılı örnekler ortaya koyarak, işte Venezuela, İran'ın başarılı olacağını düşünüyordu muhtemelen İran. Ve İran'la beraber Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da uzaktan dengeleyici

0: olmaya geri dönüyor. Aslında biz hep diyoruz ki Orta Doğu'dan çekiliyor, çekiliyor falan. Uzağa giderek dengeleyici olmak. Çünkü bizzat girdi zaten dengeleyici şu anda Amerika Birleşik Devletleri. Hmm. Savaşıyor. Yani savaşarak bir aktörün kapasitesini kısıtlıyor. Bu bir aktöre karşı dengeleme yapmaktır. Yani bunu da gösterip ondan sonra bunun üzerinden dünyaya bir mesaj verecekti. Venezuela üzerinden kaç adrese mesaj verdiler? Yani. İran üzerinden de kaç adrese mesaj verebilirlerdi? Daha olmadı ama.
1: Daha o noktaya gelmediğini düşünüyorsun.
0: Daha o noktaya gelmedi değil. Başarılı olmadı İran konusunda. Ha,
1: yapamadı.
0: Yapamadı. Biraz. Şimdi yapamadığınız anda siz sadece o operasyonda hedeflediğiniz stratejileri işte Orta Doğu'daki kurmak istediğiniz dengeyi falan riske atmıyorsunuz. Aynı zamanda siz inkar aracılığıyla caydırıcılığınızı da riske atıyorsunuz. Çünkü beceremediğinizi görüyorlar. Hürmüz'ü açmayı Amerika Birleşik Devletleri beceremedi. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir nükleer silahlı güç. Hatta şu anda teknolojik olarak yani teknik kapasiteler açısından dünyanın bir numaralı nükleer gücünden bahsediyoruz. Başlık sayısından, gönderim mekanizması sayısından bahsetmiyorum. O konuda Rusya'nın bazı üstünlükleri falan var. Ama teknik olarak teknolojik üstünlük açısından Amerika Birleşik Devletleri bir numaralı nükleer silahlı güç. En büyük konvansiyonel güç.
1: Konvansiyonel güç.
0: Ve İran'a yani küçük orta büyüklükteki bir devlete saldırıyor. Nükleer eşikte evet. Bir konvansiyonel devlet evet. Ama orta büyüklükteki bir güce saldırıyor.
1: Tabii ki evet.
0: Bir bölgesel güce saldırıyor diyelim hadi. Ve böyle bir nükleer ve konvansiyonel güç bu savaşta Hürmüz'ü açamıyor. Şimdi
1: açamadı.
0: Bu çok ciddi bir şey. Bu riski Amerika Birleşik Devletleri aldı. Başaracağını düşünerek aldı. Hala başarabilir tabii ya. Savaş devam ediyor. Savaşın nereye doğru...
1: Benim aldım dedi Trump. Ben kontrol ediyorum dedi.
0: Ama Hürmüz'ü kontrol edemediğini biliyoruz. Yani evet. O gün aşırı açıklama yapıyor tabii
1: psikolojik
0: ki.
1: Psikolojik algı yaratıyor çalışıyor.
0: Nükleer programla da ilgili güya 12 gün savaşında başarılı olmuşlardı. Hala tesis vurmaktan bahsettiğine göre demek ki tam olarak arzu ettikleri noktada değiller. Yani başarılı olduğunu açıklaması başarılı olduğu anlamına gelmiyor.
1: Gelmez.
0: Ve bu çok ciddi bir şey aslında Amerika Birleşik Devletleri için. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşamadı. Çünkü ikisinin de kazançlı olduğu bir anlaşmaya varamadılar. Şu anda ikisinin de çeşitli kayıplar altında olabileceği bir savaşa doğru yöneliyorlar. Bu da tehlikeli ama. Yani Amerika'nın da bazı kayıpları kabul etmesi kolay değil. Çünkü sadece mesele İran değil. Onun kendi dünyadaki stratejisiyle de ilgili bir durum söz konusu. Bu açıdan bu savaşın nereye doğru evrileceğini göreceğiz. Yani daha çok Amerikan askeri ölebilir. 18 ne ki yani birinde 58 bin ölmüş, birinde ölmüş.
1: Onu da şey yapmaya çalışıyor
0: alta,
1: yani.
0: Alttan evet, alta tabii söylenen bu. Daha çok Amerikan askeri de muhtemelen ölecek. 58 bine ulaşması çok uzun zaman
1: biraz,
0: ama.
1: Evet.
0: Yani çünkü İran'ın da Ürdün'deki operasyonu, vuruşu İran'ın belirli şekillerde Amerikan şeylerine, Amerikan varlıklarına, bunların içinde asker var. Ayrıca şu da var, daha savaş bir terörize savaş boyutuna gelmedi. Dünyada terör, yani terör saldırıları da olabilir, terörize de olabilir biliyorsunuz. Savaşın o tür aşamaları da ileride gerçekleşebilir. O noktalarda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının ödeyebileceği bedeller de olabilir. Yani zaten İranlılar ödüyor bedeli yani onu biliyoruz. Bu savaş da zor bir savaş yani. Kolay bir savaş değil.
1: Evet.
0: Zor olmaya da devam edecek
1: bir
0: görünüyor.
1: Süre daha bunu
0: bir
1: göreceğiz.
0: Süre daha evet. Devam edecek görünüyor.
1: Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz İran'dan konuşacak çok konu var tabii ama bir önemli konumuz daha var. Ona müsaadenizle geçmek istiyorum. Ve Dışişleri Bakanlığımızdan Yunanistan'a önemli bir tepki yazısı da var. Onu ilk önce rica edeyim. 6 numaralı görselimizi rica edeyim yönetmenimden.
2: Burkan
1: Türk
2: Bey,
1: okullarının kapatılmasıyla
2: bir şey rica edebilir miyim? Bir önceki görüntüye dönüp ufak bir şey söylemem mümkün mü? Savaşlarıyla alakalı.
1: Ha, savaş rakamda onu yönetmenimden rica edeyim o zaman.
2: Kusura bakmayın, yakışı bozdum ama.
1: Yo, estağfurullah hocam, buyurun tabii. Onu hemen rica edeyim şöyle arka tarafa. Şu rakamlar değil mi hocam?
2: Evet.
1: Buyurun hocam.
2: Şimdi askeri literatürde bir laf vardır. Piyadenin ayak bastığı yer, yani basmadığı yer fethedilmiş sayılmaz diye. Şimdi Afganistan, Irak, Vietnam, Kore savaşları uzun süren kara muharebelerin içerisinde gerçekleşmiş
1: kara
2: olan savaşlardır.